0: Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Evet, Hicaz Demiryolu'na devam ediyoruz. Lavrans'ın Hicaz Demiryolu hatıralarında da geçiyormuş, evet. Bu arada. Diyor ki, yani mesela ara ara patlatıyor ama tümden yok etmiyor. Çünkü tümden yok ederse bir daha yeniden yapmaya kalkışmazlar. Ama patlatırsam ve tamir ederlerse onları bu alana vakit sıkıştırırım diye de bir stratejisi var.
3: Şimdi Lawrence tabii çok akıllı bir adam, yani zeki bir adam. Şunu da düşünmüş olabilir. Yani sonuçta orada, hatta biliyorsunuz.
2: Ama yani demir yoluna hiçbir zaviyeden değer vermeyen adam bile belki Lawrence'ın hatıratına ve yaptıklarına bakarak ne kadar önemli olduğunu
3: tabii ki
2: anlayabilir.
3: Çünkü Lawrence kendisi de biliyorsunuz hatıralarında var. Kendisi de İngilizlerin Arapları aldatması konusunda daha sonra hayal kırıklığına uğramış bir insan. Dolayısıyla o şunu da düşünmüş olabilir. Yani bu hatlar, hani Osmanlı gidecek buradan, bizim İngilizlerin hakimiyetinde
2: lazım
3: burada
2: olur.
3: Devlet kurulacak. Çünkü İngiltere'den gelen bir adam, yani oradaki hatların değerini bilen bir adam. Dolayısıyla tamamen yok etmemenin öyle de bir amacı olabilir Lawrence açısından baktığımızda diye düşünüyorum ben.
2: Evet. Bu arada yine not almıştım. İnşaat sırasında peksimet yiyorlar, tuz alıyorlar, tabii çöl sıcağı,
3: evet.
2: Kuru et yiyorlar.
3: Evet.
2: C vitamini eksikliğinden ciddi rahatsızlıklar,
3: hastalıklar
2: oluyor. Bu defa da onlara Osmanlı Devleti'nden limon ve kuru üzüm gönderiliyor.
3: İşte onların gönderilmesini de kolaylaştıran bir, yani bu tür ürünler biliyorsunuz uzun yolda bozulacak ürünler ve o ürünlerin kolayca gönderilmesini sağlayan şey de o. Çünkü Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda en büyük aslında kayıplarını salgın hastalıklardan verdi biliyorsunuz. Yemen'de, Filistin'de, Süveyş'te veya Arap ülkelerin çoğunda. Hem iklim olarak Osmanlı askerine çok uygun bir iklim değil, sıcak ve şey. Hem de
2: 200 bine yakın asker gönderdi.
3: Tabii hem de alışmadıkları orada, yani kendilerine, yani yerel halkın alışık olduğu ama kendilerinin tanımadığı mikroplarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla insanların zayi olmaları, Türk askerlerinin orada zayi olmaları oranı çok daha fazla. İşte tüfüs, kolera gibi çeşitli hastalıklardan. Bunu da aslında bir manada demir yolunun yapılması. Tabii bunu da söyleyeyim. Demir yolunun tam ismi Hamidiye Hicaz Demiryolu. Daha sonra pek Hicaz Demiryolu diye kullanılıyor ama Hamidiye, işte Hamidiye Guraba Hastaneleri gibi. Şimdi biz Guraba Hastaneleri diyoruz ama esas Hamidiye Guraba Hastaneleri. O dönemde mesela Şam'daki Hamidiye Çarşısı gibi. Aslında bu Hamidiye kavramı bile Orta Doğu'da özellikle Arap dünyasındaki şey olarak çok birleştirici bir kavram. Yani her ülkeye gittiğinizde Orta Doğu'da Sultan Abdülhamit'ten kalan bir şeyler var. İşte ya bir saat kulesi var, ya bir Guraba Hastanesi var, ya bir medrese veya yeni manada okullar var. Dolayısıyla bu Hamidiye, işte Hamidiye Hicaz, işte Hamidiye diyoruz. Çarşısı diyoruz. Şam'da yine Mithat Paşa Çarşısı diyoruz. Bugün de aynen kullanılıyor. Hamidiye Hicaz İstasyonu diyoruz. Ne kadar birleştirici.
2: Sadece Müslümanlar üzerinde değil, benim Amerika'da bir arkadaşımın akrabaları, birazı Lübnanlı Hristiyan, birazı da Filistinli Hristiyan. Onlar da

0: Sultan Abdülhamit dizisini seyrediyorlar.
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta randevularını ona göre ayarlıyorlarmış. Hı-hı. Yani bu akşam dizi var, gelemeyiz diye. Sultan Abdülhamit'in bu coğrafyada pek çok millet üzerinde hatırası var. Hatırı var daha doğrusu.
1: Yani o hatıranın bir bergüzarı da 40 bin civarında fotoğraf var biliyorsunuz Sultan Abdülhamit koleksiyonunda. 1880'lerle 1900 hani döneminde çekilmiş fotoğraflardan oluşan, hani bugün Yemen'in Abdülhamit Sultan Abdülhamit dönemindeki halini, işte o yüzyıllardaki halini, Yemen'in, Şam'ın, Kudüs'ün, Halep'in, Mısır'ın, Balkanların şeyini görmek istiyorsanız, hani videonun olmadığı, filmin olmadığı dönemde çok değerli bir fotoğraf arşivi var aynı zamanda görsel malzeme açısından ve sadece bu bile hani çok büyük bir miras hizmet. Bizim açımızdan baktığınızda hani bugün biz çalışmalarımızda bunu çok kullanıyoruz. Mesela
0: o fotoğrafları.
1: Biz şimdi bir Şam ve Halep çalışması yaptık. Biliyorsunuz savaşta pek çok
0: arkadaşlarımız Osmanlı, da gösteriyor bu arada.
1: Pek çok Osmanlı eseri yıkılmış durumda. Şimdi onların tekrar tamir edilmesi, bu fotoğraflar o orijinalleri çok önemli. Mesela siz bugün Emevi Camisi'ne giderseniz neyi göreceksiniz? Emevilerin yaptırdığı camiyi görmeyeceksiniz. Osmanlıların yangından sonra yaptırdığı, onun fotoğrafları da var. Sadece duvarları kalmış büyük yangında. Tekrar Osmanlılar bunu, yani şu anda sizin gördüğünüz Emevi camisi Emevilerin yaptırdığı cami değil, aslında Osmanlıların tekrar yaptırdığı bir cami olarak göreceksiniz. O fotoğrafları gördüğünüz zaman bunu anlıyorsunuz. Yani Osmanlıların verdiği hizmeti de anlıyorsunuz. Veya bu Kubbet-i Sahra'da içinde geçerli, Mescid-i Aksa içinde geçerli. Pek çok yapı için geçerli. Nasıl bugün günümüzde tika yapıyor. Bunu 100 yıl önce de Osmanlılar yapmış.
0: Evet. Güzel işlerimiz var çok şükür. İşçiler tabii çölde gündüz çalışamadıkları için gece fenerlerle çalışıyorlar. Özel askeri mühendislik taburları var. Kurulmuş. İstasyon gibi değil, askeri karakol ve sığınak gibi yapılmış.
1: Evet, o da işte saldırılara karşı aynı zamanda. Çünkü çok uzak bölgelerde istasyonlar oluyor, ıssız bölgelerde istasyonlar oluyor. Dolayısıyla orayı korunaklı yapmanız gerekiyor aynı zamanda.
0: Bu raylar çölde eğilip büküldüğü için dökümhaneler kurulmuş. Yani yan tarafta
1: evet,
0: da pek
1: çok. Bu traversleri ilk önce ağaçtan yapıyorlar, sonra demirlerden yapmaya başlıyorlar. Tabii orada sıcaklık farkı da çölde çok fazla. Yani diyelim gündüz 50 derece oluyor, gece bu 20 derecelere, 10
0: derecelere
1: düşüyor.
0: Hatta çölde bazı yerde bulut da oluyorsun, değil mi? Toz oluyorsun.
1: Bir 30-40 derecelik bir fark var. Bu rayların genleşmesi açısından en önemli problemlerden bir tanesi o. Rayları tabii o dönemde bugünkü standartlarda değil, daha çok 1 metre 5 santim. Yani genişliği çok fazla olmayan raylar, çünkü daha ucuz yapımı olduğu için bu raylar
0: tercih edilen
1: raylar daha çok 1 metre 5 santim genişliğinde bir mesafede yapılıyor. Hani bugünkü raylarla aynı şey de değil.
0: Bu arada bahsettiğiniz telgraf ağı, Abdülhamit bu sayede İstanbul'dan Medine'ye işte kaç metre ray döşendi, ne lazım anında bilgi alıyor ve ona göre
1: bunların
0: müdahalede yani, bulunuyor. Erken uyarı ve güvenlik sistemi var.
1: Şimdi,
0: o devirde bile.
1: Hicaz Demiryolu, bunun inşası aslında en çok kaydı olan şeylerden bir tanesi. Çok büyük proje, çok Osmanlı dönemi açısından baktığınızda ve
0: zaten bir arşiv devleti.
1: Evet, zaten hani Osmanlı arşivi çok iyi ama bunun kayıtları son dönemde çok iyi tutuluyor. Çünkü harcamalar sadece sultanın izniyle yapılabiliyor. Bir ihane komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun illerde temsilcileri var. Yani aynı zamanda bugünkü manada çok büyük bir STK hareketi olarak da görebilirsiniz.
0: Zaten vakıf dediniz.
1: Evet, yani her imamlar köylerde, öğretmenler kasabalarda, bunların hepsi bu ihane komisyonunun
0: ya
1: üyesi.
0: Ağ gibi mi?
1: Tabii bir ihane ağı var. Ve bu paralar

0: geliyor ve harcamalar da sultan iznine bağlı, hani herhangi bir suistimal olmaması için. Dolayısıyla yani çok kayıtlı bir inşa süreci, çalışması kolay. İşte bizim şimdi yakında Yazma Eserler Kurumu'ndan neşredeceğimiz bir eser var. Suriyeli bir Arap yazıyor 1905 yıllarda. Onda da
1: 1905'te yazmış.
0: Evet evet, yani yapılırken ve sonrasında. Orada da şeyi anlatıyor. Yani bu hattın getirdiği imkanları anlatıyor. Onları vermiş Arapça bir kitap. İnşallah onun Türkçesini de yayınlayacağız. Ben ilk defa, çünkü el yazması bir kitap. Dolayısıyla hani çalışılması çok kolay. Çok malzeme var.
1: İrsika'dan mı çıkacak?
0: Yazma Eserler Kurumu'ndan çıkacak
1: Yazma Eserler.
0: Tabii bunun içinde çok çalışma var. Yani hem yabancıların yaptığı çok çalışma var. Hani en az size 15-20 kitap ismi sayabilirim. Hicaz Demiryolu ile ilgili veya Bağdat Demiryolu ile ilgili. Türkçede de pek çok hocamız
1: çalıştı. Şimdi zaten
0: çalıştı.
1: Konuştukça yani bizim coğrafyayı anlatıyoruz ama biraz sonra dışarıdan müdahil olanları da konuşunca zaten
0: tabii,
1: ne kadar önemli olduğunu
0: tabii
1: anlayacağız. Bu arada yine anlık emir komuta, istihbarat ve nüfus çabalarına hem bu telgraf ağı hem de demir yolu ister istemez bir darbe indiriyor.
0: Şimdi mesela bunun en büyük şeyleri, mesela İngilizler engellemeye çok çalışıyor. Bedeviler engellemeye bir miktarında engelliyorlar aslında. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de işte bu Medine-Mekke hattı. Yani bunun tabii iktisadi sebepleri de var. Aynı hani matbaadaki işte iktisadi korkular gibi.
1: El yazmasıyla
0: çünkü onunla geçinen insanlar
1: var. Geçimini sağlayan 90 bin kişi.
0: Evet, buradaki bedevilerin pek çoğu işte Cidde Limanı'ndan alıyor, develerle getiriyor Mekke'ye, Medine'ye. Çok büyük bir ekonomisi var bu işin. O dönemin şartları içerisinde. Hani Suudi Arabistan'ın o zaman petrolü yok yani. Petrol bilinmiyor. Dolayısıyla o çölde en büyük kaynaklardan bir tanesi haç ve umre gelirleri. Ve pek çok insana istihdam imkanı sağlıyor. Tabii ki tren. Bu yani çok büyük gelişmelere sebep olduğu gibi pek çok iş gücünü de bugün internetin veya yapay zekanın yaptığı gibi ortadan kaldırıyor. Kimse hani bir saatlik gideceği yola 10 saatlik şeyle, deveyle gitmek istemez. O dönemde de olsa, bu dönemde de olsa. Tabii bunun bir ekonomik boyutu var, bir de siyasi boyutu var. Şimdi biz genelde sanki Arap isyanlarını sadece Birinci Dünya Savaşı'nda olmuş gibi düşünüyoruz ama bunun fikri arka planları 19. yüzyılda bir Arap ulusçuluğu ortaya çıkıyor. Batılı devletlerin de desteklemesiyle, yani Şerif Hüseyin tamam 1916'da isyan ediyor ama bunun çok öncesi var. Devletin aldığı tedbirler var, İttihat Terakki'nin yaptığı hatalar var, odur budur ama bu ayrılıkçı akımlar hem Balkanlarda hem Arap coğrafyasında 19. yüzyılda çok tebellür etmiş durumda, ortaya çıkmış durumda.
1: Tabii milliyetçilik var artık.
0: Ve trenin ve demir yolunun ve telgrafın çok büyük tehdit olarak görüyorlar.
1: Fazladan.
0: Tabii ki şimdi telgrafta siz bir isyan yaptığınız zaman anında haber İstanbul'a ulaşacak ve anında oradan askerler sevk edilip buraya çok hızlı bir şekilde gönderilecek dolayısıyla.
1: Ki oluyor.
0: Oluyor da zaten. Bunu ekonomik olarak bir tehdidin dışında siyasi olarak da bir tehdit olarak görüyorlar ve engellemeye çalışıyorlar.
1: Muratlarına mani olacak.
0: Evet.
1: Akrep ve yılan nöbetleri var yapımçılığı sırasında. Bu arada evet, son bir not. Rayların üstüne keçe.
0: Bu daha çok
1: konulması.
0: Yani Medine,
1: evet, Medine'de.
0: Tabii bizim Türklerde.
1: Ve oraya trenin çok yavaş
0: tabii,
1: sessiz girmesi, rahatsız.
0: Şöyle söyleyeyim, yani hani İslam dünyasında peygamber sevgisinin en yüksek olduğu toplumlardan bir tanesi Türk toplumu. Yani bu çok açık, bunu hani Mevlid-i Nebiler'de görüyorsunuz. Hani bizdeki kutlamaların bir benzerini Arap dünyasında çok fazla, Türk etkisi olmayan Arap dünyasında çok fazla göremezsiniz. Hani Suriye'de, Mısır'da görürsünüz, Hicaz'da çok fazla göremezsiniz. Dolayısıyla bu peygamber sevgisi Fahrettin Paşa'da da çok tecessüm etmiş.
1: Allah'tan. Yani
0: tecessüm
1: Fahrettin
0: etmiş.
1: Paşa'da o muhabbet olmasa.
0: Evet. Biliyorsunuz geçen

0: Başka da bir şey yapacak adam, evet, yok gözüküyor.
1: İşte Fahrettin Paşa'nın bir özelliği var. Yani siyasete hiç girmiyor. Yani Cumhuriyet'ten sonra da hep o şeyini koruyor. Yani asker ve devlet adamı kimliğini koruyor. O açıdan bir diğerlerinden ayırmak lazım. Ve peygamberimizi rahatsız etmemek için o hassasiyeti gösteriyor. Bunu aslında pek çok kişiye anlatmanız bugün bile çok zor. Ama bizim Türk İslam kültüründeki Hazreti Peygamber sevgisi, Mekke Medine sevgisi veya Ehl-i Beyt sevgisi ki folklorumuzda, edebiyatımızda, yani hepimiz değil mi? Yani küçükken Hazreti Ali'nin cenkleri, kahramanlıkları, bunlar da büyümüşüz. Bu çok fazla başka toplumlarda aynı şekilde yok baktığınız zaman. Dolayısıyla bir manada Türkler yani asker millet olma, işte kahramanlık şeylerini Hazreti Ali'yi de katarak Hazreti Ali'nin cenkleri oradan bir bağ da kuruyorlar.
0: O keçeler, sessizlik, Efendimiz'e olan hürmet. Geçen sene mesela Mescid-i Nebevi'de oradaki Arap arkadaşım anlattı. Yemen'den gelen füze yeşil türbenin yanından gitmiş.
1: Ya hatta
0: ben şoke oldum. O dedi ki şoke olacak bir şey yok. Buradan hep böyle işte geçen sene geçti dedi.
1: Onu da geçin, hani bir dönemde o yeşil kubbenin bile yıkılması gündeme gelmişti. Hı. Osmanlı yapılarının veya türbe, hani dini demeyeyim de dini anlayış farkları sebebiyle o tür...
0: Bu benim söylediğim savaşla
1: bu alakalı. Bu savaşın dışında da yani mesela biz şu anda...
0: burada savaş yok, işte keçeleri koyuyorsun. Evet, yani gürültü
1: şu anda mesela biz 19. yüzyılda Mekke'nin silüetini biliyoruz ama o silüet şu anda yok. Veya Medine'nin silüetini biliyoruz. O tarihi yerlerin hepsi ortadan kalkmış durumda. Hani bir keçelerle yapılan şey saygı, bir de o tarihi bergüzarların işte hurafe gibi, işte şirk gibi çeşitli sebeplerle yıkılmış olması da çok üzücü aslında.
0: Neyse, onlar da o yoldan
1: aslında
0: dönüyorlar galiba inşallah.
1: Evet, çok önemli değişiklikler var o manada. Hani bu Hicaz Demir Yolu'nun değişikliği de ona çok büyük
0: yolda yol açıyor galiba.
1: Katkı sağlıyor. Yani bir hani kapı kapıyı açar derler. Hem o zihniyet değişikliği buna getiriyor. Evet. Bu Hicaz Demiryolu'nun tekrar başlaması da bence çok büyük bir zihniyet dönüşümüne, yani
0: bir damarın canlandığını gösteriyor aslında.
1: Evet. Hani işte
0: mi?
1: O
0: daha doğrusu hep var olan damarın
1: dekolonizasyon
0: canlanması
1: diyoruz ya şimdi yeni tabirle. Hani evet, o zihniyetin temizlenmesi, aynı bu harita olayındaki gibi belki, veya belki bazı yer isimlerinde işte Orta Asya, Türkistan, Orta Doğu'ya, Merkezi İslam coğrafyası açısından. Bunlar ümit verici dönüşümler. Hicaz Demir Yolu da çok büyük bir sembol bu manada. Çünkü hep şeyde yani, Osmanlı'nın çok önemli bir tecessüm etmiş hali o, yani Osmanlı yönetiminin Arap topraklarında Hicaz hattı, onun bugün gündeme geliyor olabilmesi hani benim için çok beklemediğim
0: Arap
1: bir hadise.
0: Arap coğrafyasında da sevinmesi, insanların
1: i̇şte,
0: heyecanla
1: evet,
0: karşılaması.
1: Yani ben de hem sosyal medyadan
0: hem tarihi geriye sardığında aslında o devir nasıl bir devirmiş, Osmanlı hı-hı kimmiş, onu da yeniden ya, anlatıyor. Tabii, hem de o iletişimi sağlaması.
1: Biliyorsunuz biz de bir zaman
0: muhabbete sebep olması.
1: Biz de bir zamanlar Osmanlı'yı reddediyorduk. Yani bunu hani
0: onlara bakmaya gerek yok.
1: Yani tabii önce bir kendimize de bakmamız çok doğru gerekir. Dolayısıyla bunlar tarihsel süreçler. Tarihte kaldı. Bunu tekrar yeniden ihya etmemiz mümkün değil. Ama tarihi olaylar
0: ama tarihten kaldığımız yerden ama bir şekilde
1: biz rasyonel olarak bu bölge halkları İsrail gibi varoluşsal bir tehlikeye karşı, ABD gibi emperyal güçlere karşı nasıl bir arada olabiliriz? Dağılarak mı, birleşerek mi? Bunun aslında Hicaz Demiryolu birleştirici bir sembol.
0: Şimdi biraz önce bir şey üstünde durdunuz. Çabuk geçtik. Biraz daha açasınız istiyorum. Dediniz ki bu keçeleri, rayları yerleştirmek, sessizliğe dikkat etmek, bugün anlatması zor bir şey, insanların inanması, anlatması dediniz. Şunu da söylemek istiyorum, daha doğrusu değerlendirmenizi istiyorum.

0: Bu gerçek. Yani keçeler konulmuş,
1: tarihsel
0: yapılmış.
1: Bir olay bu tabii.
0: Ama bu mesela uydurma olsaydı bile, hadi bakalım uydurun, bir hikaye uyduralım biz. Hı-hı. Şimdi 21. yüzyılda Hı-hı. ne kadar estetik ve zarif düşündüğümüzü ispatlayan, Hı-hı. delillendirecek bir şey uyduralım. Hı-hı. Bakalım, uyduramıyoruz bile.
1: Ya şöyle söyleyeyim bakın hani.
0: Yani gerçekten Hı-hı. siz tarihçi olarak bir kez daha değerlendirin bu ya, şeyi.
1: Yani mesela
0: dikkati.
1: Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela 10, 12, 13. yüzyıllarda Sivas'ta aç kalan hayvanlar için, güvercinler için kurulmuş vakıflar var. İşte camilerin kenarlarında yapılmış kuş evleri var, sadaka taşları var, sebiller var. Bakın bugün İstanbul'da sebil var mı? Paranız olmadan su içebiliyor musunuz? O kültürden geldiğimiz halde. Ama Roma'da içebiliyorsunuz.
0: Hala.
1: Evet.
0: O su da geçenlerde öğrendim. Evet. Yani. Sürekli akıyormuş ama kanalizasyona karışmıyormuş ve yeniden kullanılabiliyormuş.
1: Ama yani bizim bir sebil kültürümüz vardı değil mi? Yani o sebil kültürümüz şu anda yok. Mutlaka bir su, hani hava gibi insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani biz şu anda satın almak zorundayız. Nasıl bir kültürden geliyoruz? İşte keçeleri koyan, hayvanların içecekleri, suyu düşünen, onun için vakıf kuran veya yemler için vakıf kuran veya Osmanlı döneminde
0: söğüt ekmek için bile, çeyiz için, her şey için.
1: Ben size şeyleri de söyleyeyim. Yük taşıma hayvanlarına günlük verilecek, yüklenecek yük ve verilecek ekmeği belirleyen bir sistemden nasıl bir sisteme geçtiğimizi de aslında çok rahat görebiliyorsunuz. Bunların hani tarihsel örnekleri var. O keçe örneği bunlardan sadece bir tanesi. Bu peygamber sevgisiyle veya Medine sevgisiyle ilgili olan. Onun dışında pek çok insan, Türkiye'den binlerce insanın biz oraya gidip mücavir olduğunu biliyoruz. Ama pek çok yerde de oradaki tarihi, yani peygamberimizin evi neresiydi, efendim sahabilerin evi neresiydi, onları mesela biz şu anda hiçbirini göremiyoruz. Bu da ne kadar geri gittiğimizin aslında bir göstergesi ve Hicaz Demiryolu bu gerilemeyi durdurmanın bir parçası bence.
0: Ve Cengiz Bey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra demiryolu, vakıfla kurulan demiryolu dört kısma ayrılıyor. Hayfa Sema hattı Filistin'de,
1: evet.
0: Müdevvere Medine hattı Hicaz Haşimi Krallığı ve daha sonra Suudi Arabistan'da, Şam Dera Sema
1: Suriye.
0: Hattı Suriye'de, Dera Müdevvere hattı ise Ürdün'de kaldı. Hı. Suriye, Ürdün ve Filistin'deki hatlar,
1: bir de tabii Lübnan'a giden hatlar
0: yazık.
1: Var.
0: Evet, İngiliz ve Fransız mandası altındaki hükümetlerce idare edildi. Şimdi Fransızlar da doğrudan hak iddia ediyorlar.
1: Evet.
0: İngilizler de hiç vakıf olması falan umurlarında
1: şey,
0: mesele değil.
1: Bir şey söyleyeyim
0: ve Lozan'da
1: mi?
0: Da bağlanıyor.
1: Yani bizim en büyük aslında burada konuşacağımız şey Hicaz Demiryolu ile ilgili, yani söylememiz gereken şey Hicaz Demiryolu'nun bütün İslam ümmetinin malı olması. Yani sadece Türklerin veya Arapların değil. Çünkü gelen paralara baktığınız zaman ki üçte biri bu paralardan oluşuyor. Yani
0: üçte ikisi ama devletten.
1: Devletten oluşuyor. Çünkü Osmanlı da zaten bütün İslam dünyasını teşkil ettiğini düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla aslında bütün bir İslam ümmetinin malı diyebiliriz. Çünkü haç zaten
0: ve zaten vakıf.
1: Zaten vakıf. Yani onu o manada düşünmek lazım. Tabii bu sonradan işte bu parça parça kullanıldı bazı devletler tarafından ama hiçbir zaman birleşik olarak kullanılmadı. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Yani ilginç olabilecek. Siz Şam'a en son ne zaman gittiniz?
0: Hiç gitmedim.
1: Hiç gitmediniz. O zaman anlatayım. Şam 1950'li yıllarda 2000'li yıllardan daha ileriydi. Çünkü Osmanlı'nın kurduğu tramvay hatları kullanılıyordu.
0: 1950'de.
1: Evet. Ama 2000'li yıllarda gittiğinizde o tramvay hatları orada duruyor. Yerini mikrobüs dedikleri çok rahatsız edici 6 kişilik minibüsler almıştı. Yani Osmanlıların 19. yüzyıl sonu
0: yani var olan tramvay hattını bile sürdürülebilir.
1: Hala kullanmıyor ve Esed döneminde de kullanılmamıştı. Yani çünkü biliyorsunuz Suriye'de düz bir yer, Şam'da Kasyun'dan haricinde düz bir yer. O hatlar işte Merce'den başlıyor, Salihiye'ye gidiyor, Midan'a gidiyor Osmanlı hatları. Bugün o hatlar hala duruyor ama kullanılamıyor. Yani aslında tarihte geriye gidildiğinin çok önemli göstergesi. Ne yapıyorsunuz? Mikrobüs bir sistem kuruyorsunuz. Şöyle küçücük böyle daracık araçlarda işte insanları işte otomobile
0: dolmuş gibi.
1: Dolmuş tam bizim manada mikrobüs dedikleri şey dolmuş. Çok rahatsız edici araçlarda aslında. Hani ben de çok kullandığım için biliyorum. Ona mahkum ediyorsunuz. Halbuki orada aynı hatta tramvay hatları var ve çok rahat bunları yapabilirsiniz 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda. Peki. Ama yoktu yani.
0: Saik Bikot'u yine hat üstünden değerlendirirseniz ne görürüz?
1: Ya tabii aslında demir yolları da paylaşımın bir şeyiydi, aracıydı. Baktığınız zaman emperyal güçler. Mesela İngilizler özellikle işte İzmir Aydın hattı gibi çeşitli yerleri kurmuşlardı. Yine Suriye üzerinde büyük bir İngilizler ve Fransızlar arasında demir yolları üzerinden mücadele vardı. İşte Irak, Bağdat Demiryolu, Almanya üzerinden işte Haydarpaşa limanının kullanılması. Baktığınız zaman o limanların imtiyaz hakları verilmesi, demir yollarının imtiyaz, çünkü demir yolları deyip geçmeyin, demir yollarının çevresinde de bir sürü imtiyaz hakkı elde ediyorsunuz. Ağacın kullanılmasından, madenlerin çıkarılması, arkeolojik kazıların yapılmasına kadar. Aslında o demir yolu dediğiniz şey bir manada da
0: çok stratejik bir
1: sömürgeleştirmenin bir aracı. Evet. Ama Sultan Abdülhamit buna karşı ikinci bir şey yapıyor.
0: Ne yapıyor?
1: Şam hattı, yani Şam Hicaz hattını kurarak birleştirici. Çünkü onların yaptıkları şeyler hep böyle ara ara parça parça ve kendi ekonomik çıkarlarına yönelik. Hani buradaki halkların çıkarlarından için kendisilerine ne lazımsa onun için yapılan ve bu imtiyaz anlaşmalarından çok büyük gelir elde ediyorlar. Hem devletten hem onun işletme. Bu haklar 99 yıllık filan. Yani, tabii 99 yıl devam etmiyor Birinci Dünya Savaşı'nda vesilesiyle ama yani işte yaptıklarına baktığınız zaman o hatların 99 yıllık imtiyaz hakkını veriyorsunuz. Kullanma hakkını bir kısmı yap işlet devlet şeklinde bugünkü manada. Dolayısıyla diyelim ki misyoner akımlar. Yani işte okulların kurulması gibi. Demir yollarının da bunda çok büyük payı var. Ki özellikle işte Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Mısır. Mesela ilk hatlardan birini kim kuruyor Mısır'da? İngilizler kuruyor. İskenderiye Kahire hattını kuruyorlar. Yani 1860 yıllarda. Yani
0: İyilik olsun diye değil.
1: Tabii ki bunu iyilik olsun diye yapmıyorlar ama buradaki hat biraz kendi inisiyatifiyle hem
0: ister istemez
1: devleti korumak hem de ekonomik gelişimi sağlamak, siyasi entegrasyonu, ekonomik entegrasyonu sağlamak ve bunun için
0: de oradaki yerli halka da yarıyor dini, bir şekilde.
1: Dini şeyi de yani daha öne çıkarıyor baktığınız zaman Osmanlılar.
0: Pardon, burada diyorsunuz.
1: Tabii Hicaz'da. Tabii dini şeyi öne çıkarıyorlar. Hani bu hac
0: İç bahsini yaparken.
1: Yani evet. Çünkü artık ayrılıkçı akımlar da çıktığı için orada
0: zaten
1: hac,
0: Abdülhamit,
1: İslam bir pan İslamizm evet. Hani politikası da herkesin
0: bizi İslam
1: bildiği gibi. Evet, yani oradan bu Abdülhamid'in politikalarının simgeleşmiş hallerinden bir tanesi, tecessüm etmiş hallerinden bir tanesi diyebiliriz Hicaz demiryolu hattına.
0: Dolayısıyla Saik Bikot'a baktığımızda da o bölünmeyi demiryolu üzerinden
1: tabii o demir yani 19. yüzyıl boyunca aslında 20. yüzyıl başında gördüğümüz bütün anlaşmalar, ittifakların 19. yüzyıl başlarında hazırlıkları var. Bunlar için mücadele var. Bunu bugünkü manada koridor savaşlarına çok rahat benzetebilirsiniz. Yani bugün Hürmüz'deki mesela Amerika ile İran arasındaki anlaşma nerede takılıyor? Hürmüz'de takılıyor. İşte Hürmüz eskiden serbest bir boğazdı ama İran diyor ki ben artık burayı bana bağlı yani şey alacağım, buradan ücret alacağım diyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Ne diyorsunuz ki filmi 116 yıl geriye sarın.
1: Aynı.
0: 100 yıl geriye sarın. Aynı bu defa da şeyler. Hicaz Demiryolu Hürmüz değerinde.
1: Tabii ki. Şimdi mesela Hicaz Demiryolu neden değer kazandı? Çünkü Hürmüz'de, Babülmendet'te ve Süveyş'te problem olduğu için çok değer. Yani alternatif bir rota olduğu için. Tabii bir de Suriye'de istikrarın olması. Yani bundan 5 sene önce bu mümkün değildi. İç savaşın olduğu bir Suriye'de bunu yapmak mümkün değildi. Ama Suriye'de bir istikrarın olması, yönetimin İnşallah. Olması da çok önemli. Ha, bunu, şunu da söyleyeyim. Bunu yani Hicaz Demiryolu'nu engellemek için çok şeyler de yapılacaktır. Yani bunun için de hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü bunun yapılmasının işine gelmeyen, yani mesela İsrail'in bu hiç işine gelmez. O manada da açıklamalar falan var. Dolayısıyla bunun engellenmesi için şeyler yapılacaktır. Ama bu dört hükümet, yani Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan ki özellikle bu savaşta büyük bir tehdit altında kaldılar. Özellikle Ürdün ve Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri.
0: Ve Katar.
1: Çünkü tabii Suudi Arabistan'ı söyleyince ben aynı zamanda bütün Körfez'i de kastediyorum. Çünkü bu hattın Körfez'e de iletişim hattı var. Mesela savaştan önce Suriye'ye bizim Hatay'dan 1000 tane tır çıkıyordu yola. Suriye üzerinden Körfez'e gidiyordu. Mesela şimdi onu şey üzerinden çok rahat yapabilirsiniz. Hicaz Demiryolu'nu Körfez hatlarıyla birleştirerek
0: yine yapabilirsiniz.
1: Çok rahat ve çok daha ucuza ve çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde
0: İnşallah.
1: Yapabilirsiniz. Bu yani çok rasyonel bir politika. Böyle, yani hakikaten bizim mezheplerle, işte anlayışlarla uğraşmak yerine, çünkü onları herkesin kendine göre bir anlayışı var ama herkese faydası olabilecek rasyonel politikalar uygulamamız lazım bölgede. İşte Hicaz, yani İran, İsrail, ABD savaşı bölge ülkelerini biraz rasyonelleştirdi. Aslında 200 yıldır beklediğimiz bir şey bu.
0: Ve şimdi bu yol inşallah en kısa zamanda hayata geçer. O rasyonelliği bir taraftan da hislerle de buluşturacak gözüküyor.
1: Ama zaten hislerinizin buluşması için de rasyonellik gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Lawrence o hatları, demirleri, rayları patlatırken aslında bağlarımızı, gönül bağlarımızı da patlattı.
0: Başta söylediğiniz.
1: Tabii ki. Yani ama siz gönül bağlarınız hala olabilir.
0: Aslında gönül bağlarının köküne kibrit suyu.
1: Evet, yani gönül bağlarınız hala olabilir ama o raylara ihtiyacınız var. O bağları kuvvetlendirmek için. Dolayısıyla hani Osmanlı sonrası ulus devletler kurulduktan sonra bölgede tıpkı bizim Türkiye'de gibi ki olduğu gibi kurucu unsur olmamıza rağmen biz Osmanlı'yı reddettik uzun yıllar.
0: Kendi devletimiz.
1: Kendi devletimiz. Dolayısıyla hani bazen onlara da çok fazla kızma şansımız yok. Yani biz de yıllarca aynı şeyleri yaptık. Dolayısıyla bizim daha rasyonel politikalarla ekonomik, iktisadi, kültürel.
0: Tabii bizim öyle olmamız onlardan daha büyük skandal.
1: Tabii biz Osmanlı Devleti'nin kurucu unsuruz.
0: Üstelik biz bunu aynı okul kitabında onlara laf ederken, aynı okul kitabında Osmanlılara da laf ederek, işte, hatta neredeyse lanetleyerek yaptık.
1: Şey buydu yani, bizim tezatımız buydu. Biz ben Arapların yazdıkları tarih kitaplarının pek çoğunu liselerde okudum, kontrol ettim. Tabii orada bizim hoşumuza gitmeyen pek çok şey vardı ama aynı dönemlerde aynı şeylerin bir benzeri Türkçe olarak bizim kitaplarımızda da vardı. Hani biliyorsunuz önce kendi evinizden
0: elbette
1: başlamamız
0: ben
1: lazım.
0: Ben de bir hatıra aktarayım ondan. Bulgaristan Jivkov döneminde göçmüş bir arkadaşım. Bulgaristan'da işte Osmanlı Devleti'ni kötüleyen bir eğitim aldıktan sonra, ki orada şey diyormuş. Tabii bunlar Bulgar. Zaten Türkçe de konuşturmuyorlar. Yasak. Bizde de düşmanlar. Onun için böyle konuşuyorlar. Sonra Türkiye'ye gelmiş. Hem de öyle pi tarihinde değil yani. 80'lerin sonunda. İşte Jivkov 87'de miydi?
1: 80'lerde ama tam 87, bir şey olarak şeyini bilmiyorum.
0: 80'lerde evet. Sonuna doğru. Sonra Türkiye'de eğitim alırken de aynı şeyi görünce, Bulgarlar iftira etmemiş demiş. Yani o yüzden bize düşman oldukları için böyle yazmamışlar. Demek ki objektif bir
1: İşte
0: değerlendirme yani, bu demiş.
1: Tabii ki bu, hani bunların

0: Hepsinin bence zamanla yani bu ideolojik müfredatsal şeyler
1: İşte
0: bunlar
1: şu harita gibi.
0: değişebilir. Evet. Yani
1: Yani
0: çok
1: şunu şöyle falan mı
0: çok
1: yapmamız gerekiyor?
0: çok kolay değil yani bu tür şeyleri dönüştürmek. Ama buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bizim bu zihniyet değişimini başlatabilmemiz için internete malzeme koymamız gerekiyor. Çok çalışıp bu
1: Çünkü bir
0: malzemeleri koy.
1: de şimdi var olanın üzerinden yine tabii internette baktığında da yazılmış şeyler üzerinden
0: Tabii
1: gidiyor.
0: ki eğer siz
1: Ayrıca
0: oraya
1: manipülasyon imkanı artık çok
0: eğer
1: daha
0: siz
1: fazla.
0: oraya kendi gerçeklerinizi koymazsanız başkalarının
1: Başkasının
0: gerçeklerine
1: gerçeklerini.
0: mahkum olursunuz.
1: Onu daha da tahkim edebilecek
0: Tabii.
1: bir şey var şu
0: Yani
1: anda.
0: sonuçta ilk baktığınız yer orası, yapay zeka dediğiniz şey de olan şeyi kullanıyor. Siz oraya bir şey koymamışsanız sizin
1: Doğal
0: fikirlerinizi
1: zekaların toplamı, değil mi?
0: evet tabii
1: Doğa
0: sizin kendi fikirlerinizi
1: yapılmış.
0: nosyonlarınızı, tarih çalışmalarınızı oraya koymamışsanız
1: Ama
0: onu
1: işte
0: kullanmayacak.
1: evet, doğal zeka ama bir taraftan da ne diyelim? Zihni bulandırılmış, ters düz edilmiş aslında. Tam sizin dediğiniz gibi, bu haritadaki gibi
0: Yani işte bizim hani hep
1: beyinlerden çıkan makaleler olduğu için.
0: tabii. Yani işte sonuçta siz kendi fikirlerinizi ortaya koyamazsanız güçlü bir şekilde başkalarının fikirlerine mahkum olursunuz. Bu manada yapay zekadır, internettir. Bunlar çok önemli araçlar. Dolayısıyla buradaki boşlukları çok iyi doldurmamız
1: O
0: lazım
1: zaman
0: kendi
1: Orta Doğu
0: açımızdan.
1: dersiniz. Başka ne deriz?
0: İşte Türkistan yerine Central Asia, Orta Asya
1: Orta
0: dersiniz.
1: Asya
0: Yani
1: deriz.
0: Orta Asya ama bizim şeyimizde
1: Halbuki
0: orası
1: siz
0: Türkistan.
1: merkezi İslam
0: Ben
1: coğrafyası.
0: merkezi İslam coğrafyası derken hem İslam'ı merkeze alıyorum hem bölgemizi merkeze alıyorum. Ama Orta Doğu dediğinizde siz
1: Hatta
0: batıya göre
1: yerküreye göre merkeze
0: tabii
1: alıyorsunuz.
0: ama zaten öyle. Yani eski dünyaya bakın o
1: Yani
0: Asya,
1: sadece
0: Avrupa.
1: İslam
0: Hani
1: alemi
0: benim
1: için değil.
0: söylediğim şey
1: Tarih
0: hani
1: boyunca
0: böyle
1: bununla
0: çok
1: ilgili program
0: romantik bir şey
1: yaptık.
0: değil, vakıi bir şey. Hani
1: Yerkürenin
0: mevcut
1: merkezi.
0: olan bir şey yani. Onun için bütün peygamberler buraya geliyor. Yani Yeni Zelanda'ya giden, Papua Yeni'ye giden veya İskoçya'ya giden
1: Fransa'ya giden de yok.
0: peygamber yok. Niye?
1: İngiltere'ye de
0: Çünkü
1: yok. Birleşik
0: insanlar bu
1: Krallık.
0: orta bölgede yaşıyor. Burası kavşak noktası
1: Amerika
0: dinlerin
1: Birleşik
0: yayılması için.
1: Devletleri'nde de
0: Tabii
1: yok.
0: Akdeniz coğrafyası. Hani bu, ama işte bunları kendimiz olarak ortaya koyabilirsek, kendi fikirlerimiz olarak internete, kitaplara bunları koyabilirsek. Şimdi ben yazıyorum mesela şimdi kitaplarında Merkezi İslam coğrafyası, parantezinde ve Orta Doğu diye yazıyorum ki hani insanlar anlasın diye.
1: Yavaş yavaş
0: Yavaş yavaş
1: bellesinler diye.
0: yerleşir diye işte
1: Hıfz
0: Orta Asya yerine Türkistan
1: etsinler diye.
0: kullanmak, kendi tabirlerimizi ortaya koymak bizi güçlü kılar. Yoksa birilerinin periferisinde bir yerde olursunuz.
1: Çünkü neredeyse 200 yıl tanımlama üstünlüğü olan
0: Evet, öyle yani.
1: vaka ülkelerin tanımlarıyla biz de rotamızı çizdik.
0: Evet, ama işte bir yerde kendi şeyimizi biraz hani tabii biraz güçle de alakalı bu, ama biraz çok çalışmakla da alakalı. Kendi şeylerimizi ortaya koyabilmek için çok çalışmamız gerekiyor.
1: Şimdi sonuna geliyoruz ama bir hala 12 dakikamız var. Hürmüz üzerinden de biraz konuşursak, çünkü bu Hürmüz'ü yaşayınca da ihtiyaç olarak, yani siz yıllardır söylüyorsunuz, pek çok insanın da belki zihninde bir yerlerdeydi ama öyle çıktı. Biz Hürmüz Boğazı'nda ne gördük? Yarın öbür gün ne yazacaklar bu dönemden tarihte Cengiz Bey?
0: Ya tabii şimdi
1: Yani
0: Hürmüz
1: sadece Hürmüz değil tabii, işte İran'ın tek başına Hürmüz'ün sahibi gibi davranabilmesi
0: ya
1: de dahil olmak üzere.
0: şöyle tabii hani ABD veya Trump diyelim İsrail'in de itmesiyle böyle bir İran'da anlamsız gereği olmayan ABD açısından baktığımız tamam İsrail için İran varoluşsal bir tehdittir. Onu ben daha şey görüyorum ama ABD aslında kendi olmayan bir savaşa girdi İran'la. Hürmüz bir biliyorsunuz zaten sadece Arapların Arap Körfezi, İranların İran Körfezi dediği, Osmanlı'nın Basra Körfezi diyerek orta yol bulduğu o bölge sadece İran'a ait değil. Yani ama
1: İran'ın gibiydi.
0: Umman var,

şey var, İran var, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, yani bir sürü devlet var. Ama AB de öyle bir hata yaptı ki şu anda Hürmüz sanki İran'mış gibi oldu.

0: Yani ilk başlarda hatırlarsanız işte iktidarı değiştireceğiz şeklinde gittiler ama başarılı olamadılar.
1: Ama bir taraftan da İran yıkıldı.
0: O ayrı bir konu. Zaten İran hani 40 yıldır ambargo altında yaşayan, hani acılara alışık diyelim. Biraz
1: bütün karizmatik profillerini
0: ortadan
1: yitirdi.
0: Ama burada son savaşta, çünkü son savaşta gerçekten çok haksızdı ABD ve onun karşılığında şu anda İran el yükseltmiş durumda. Yani İran daha avantajlı durumda.
1: Ama
0: ABD
1: taraftan,
0: karşısında.
1: Evet. Yine bölgeye dışarıdan müdahalelerin bir örneğini gördük. Fakat içeride de İran üzerinden tekrar tarihe düşülen bir takım notlar da oldu galiba. Evet. Komşularıyla ilişkisi konusunda İran'ın da çok iyi bir sınav verdiğini söyleyemeyiz.
0: Ya ben hep şunu söylüyorum. Hani kendi açımdan bir Orta Doğu çalışan birisi olarak. 4 pivot ülke var Orta Doğu'da veya Merkezi İslam coğrafyasında. 1 Türkiye, 2 İran, 3 Suudi Arabistan, 4 Mısır. Bunlar bir araya gelmediği müddetçe bölgeye dış güçler gelecektir.
1: Ama bunlar tarihte, yani İran, Türkiye falan.
0: Ben işte
1: böyle dördü bir arada hiç oldu
0: işte
1: mu? Zaten dördü yoktu.
0: Yoktu daha zaten. Bak orada şimdi şöyle bir şey var. Orta Doğu coğrafyasının
1: ikisi vardı diyelim. O ikisi de yan yana.
0: İki karakteristiği
1: gelmedi.
0: Var. Ya büyük bir hegemonik devlet hakim olacak.
1: Galiba bu.
0: Osmanlı, Abbasi gibi, ya da bölge ülkeleri işbirliği yapacak. Bu ikisi olmazsa bu bölge ta milattan önce 1300'den beri, İskender'den beri, Moğollardan beri, Haçlılardan beri saldırılara maruz kalacak kalır.
1: O çizgi sanki başladı gibi mi? Yani şu anda gözükmüyor.
0: Hicaz,
1: ama savaş sırasında
0: Hicaz demir yolu en azından Suudi Arabistan, işte Mısır, Türkiye, işte Pakistan'da girdiği bölge dışında.
1: Onu savaş sırasında da gördük, o dörtlü
0: evet,
1: mekanizmayı.
0: Yani bu,
1: ve ona başka ülkelerin de katılması
0: söz konusu
1: oldu.
0: Ama şeyi düşünün, bundan 5 yıl öncesini düşünün. Türkiye neredeydi, Suudi Arabistan neredeydi, Mısır neredeydi?
1: Herkes birbiriyle.
0: Yani bu o açıdan
1: kötüydü.
0: Bu çok çok büyük bir aşama olarak görmek lazım. Yani keşke İran'da
1: bu
0: buna gelebilse.
1: Bu imkansız gözüküyor.
0: Vallahi
1: hayır,
0: tabii,
1: bu şu savaş
0: hani benim
1: zaten.
0: Yani benim şeyim, aksi halde bölge ülkeleri parçalı olursa, bakın milattan önce 1200'den bahsediyorum, İskender'den bahsediyorum, Moğollardan bahsediyorum, Haçlılardan bahsediyorum, 19. yüzyıldaki sömürgecilerin Saksikos'undan bahsediyorum. Bu bölgede ya bir hegemonik güç olur, 5000 yıllık tarihine bakarak söylediğim şey bu, bölgenin kaderi, karakteristiği açısından. Çünkü burası Yeni Zelanda değil, Papua Yeni Gine değil, Avustralya değil. Burası dünyanın merkez kavşak noktası. Ya burada hegemonik büyük bir güç olacak, hami devlet olacak, bölgeyi koruyacak. Şayet bu yoksa bölge ülkeleri işbirliği yapacak.
1: Evet, ama
0: tıpkı Zengilerin bölgeyi birleştirdiği, Selahattin Eyyubilerin bölgeyi birleştirdiği gibi.
1: Evet, ama tarihe bakınca da dışarıdan müdahalede bile o ayağın o şekilde işlemediğini, hatta bir takım işbirliklerini görüyoruz. Bu
0: işte şayet
1: olmuş.
0: Şayet bu, ya tabii ki var. Mesela ben size bir örnek vereyim. Selahattin Eyyubi'nin yeğeni Melik Kamil Haçlılara Kudüs'ü veriyor Selahattin Eyyubi, iktidar mücadelesinde ayakta kalmak için. Bu sadece bugün olan bir şey değil. Tarihte de var.
1: Ya da daha şeyde Yavuz Sultan Selim zamanında yine Portekizliler buradan gelirken, değil mi? Şah İsmail'den de destek
0: tabii,
1: alıyorlar.
0: Şöyle söyleyeyim, tabii ki.
1: Hoşuna gidiyor.
0: Yani zaten. Mesela Timur'la Osmanlılar arasında mücadele var.
1: Ha, onlar
0: Safevilerle
1: da var.
0: Osmanlılar arasında var. Osmanlılarla Memlükler arasında mücadele var. İki.
1: Ya aynı babanın çocukları arasında
0: ki.
1: Var.
0: Bakın bunların hepsi var. Benim şeyim şu diye. Bölgenin 5000 yıllık tarihine bakarak söyleyeceğim şey şu. Bu bölgede ya hami bir devlet olacak, büyük hegemonik bölgeyi koruyacak, işte Portekizlilere karşı. Portekizliler gelemedi. Niye? Önce Memlükler, sonra Osmanlılar engelledi. Yoksa bu bölge 16. yüzyılda bir Katolik bölgesi olacaktı. İspanyollar gelecekti. Yani Osmanlı belki bu bölgenin,
1: hatta Hicaz'ı bile
0: tabii ki tabii
1: ele
0: ki yani bu bölge,

0: Peki
1: filan.
0: eğer İslam olarak kalabilmişse Akdeniz coğrafyası, Orta Doğu
1: Yavuz
0: coğrafyası
1: Sultan Selim sayesinde.
0: bunu önce Memlük, işte Zengiler, Memlükler, Eyyubiler ve Osmanlılara borçlular. He, öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir imkan var mı? Yok. Hegemonik bir devlet var mı? Yok. O zaman yapılması
1: Bir
0: gereken
1: araya
0: şey
1: geleceğiz.
0: rasyonel olarak Hicaz Demir Yolu'nda olduğu gibi aramızdaki mezhebi, etnik, din anlayışı ile ilgili farklılıkları bir kenara bırakarak, çünkü hiçbirimiz birbirimizin mezhebini değiştiremeyiz. Anlatabiliyor muyum?
1: Bazılarımız değiştirmeye çalışıyor ama.
0: Bu mümkün değil. Yani bu boş
1: Evet.
0: yere bir çaba. Dolayısıyla rasyon olarak bir, aksi halde sürekli ya İsrail'den tokat yersin, ya ABD'den tokat yersin, ya Rusya'dan, ya başkalarından. Yani 5000 yıllık tarih bize bunu söylüyor. İbn Haldun ne diyor? Tarih suyun suya benzediği kadar. Yani ben 19. yüzyıla baktığım zaman bugüne ne kadar benzediğini görüyorum. Tabii ki %100 aynı değil ama çok önemli tecrübeler alabiliriz.
1: Bu arada demin Hicaz Demir Yolu'nu bitirirken Sarık Pikot Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsettik ama sonucunun adını koymadık. Sonuçta Hicaz Demir Yolu Lozan Anlaşması'yla tamamen
0: Ya tabii o
1: gitti.
0: bitti yani
1: Hayır, vakıf niteliği olduğu halde.
0: şöyle işletemediğiniz müddetçe bir şeyi, yani bir şeyin olması çok önemli değil. Önemli olan orayı işletebilmeniz. Siz bu hattı işletebildiniz mi? Yok, işletemediniz. Eğer işletilmiş olsaydı bir gün, mesela nasıldı eski haç
1: Hayır,
0: kervanları?
1: orada da uluslararası hukuk hiçe sayılmış gözüküyor.
0: Ya o uluslararası hukuk Orta Doğu'da ne kadar çok hiçe sayıldı ki? Hani bu
1: Yani
0: sizin
1: hiç
0: dediğiniz
1: yoktu
0: çok
1: zaten.
0: basit bir örnek yani bence. Hani Filistin'e filan bakıldığında,
1: Hiç yoktu.
0: Irak'ın işgaline bakıldığında, Lübnan, işte 1860'ta şeyler, Fransızlar geliyor Lübnan'ı, Beyrut'u işgal ediyorlar. İngilizler geliyor Mısır'ı, yani hani
1: O, hayır, böyle iyi kötü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
0: bir
1: Bir
0: düzen
1: parça
0: kuruldu.
1: bahsettik, inandık gibi gözüküyordu o uluslararası hukuka. Tabii hatırlatınca İkinci Dünya
0: Yok yani
1: Savaşı'ndan sonra da
0: ben
1: yokmuş
0: uluslararası hukuka
1: aslında.
0: hiçbir zaman inanmadım.
1: Ama
0: İnanmam
1: öncesinde de
0: da
1: zaten
0: hukuk,
1: yoktu.
0: uluslararası hukuk güçlerin hukukudur. Güçsüzseniz yani uluslararası hukuk diye bir şey yoktur.
1: Bayağı gasp edersem gasp ederim.
0: Ya Ukrayna'ya girdi, kefeye girdi Rusya, ne diyeceksiniz? Yani Amerika Irak'a girdi, Afganistan'a girdi.
1: Yani vakıf olsa ne yazar?
0: İsrail işte bakın yani o toprakların tapuları bizde, vakıfları bizde. Buyurun. Yani gücünüz o, Birleşmiş Milletler kararları var. Buyurun kim uygulatacak o Birleşmiş Milletler kararlarını? Yani sonuç uluslararası hukuk dediğiniz şey birisinin onu uygulatmasını gerektiriyor.
1: Sopa
0: Eğer
1: gerekiyor.
0: sizin gücünüz yoksa buna yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok abi. Gücü sağlayabilmek için de bölgede bir kültürel, siyasi, askeri bir entegrasyon gerekiyor. Rasyonel şartlarda işbirliği yapmak gerekiyor.
1: Zihinlerimizi açmamız, hazırlamamız gerekiyor belli
0: Valla
1: ki.
0: tabii pek çok şey yapmamız gerekiyor ama
1: Bu
0: hani
1: da
0: zihinleri
1: onlardan biri.
0: açmakla başlamak önemli.
1: Bu kitapları tekrar göstermek istiyorum. İbrahim Nasrallah roman, Cengiz Bey'in tercümesiyle Gazze Düğünleri.
0: Evet. Bu
1: Gazze dedi mi?
0: Gazze'deki
1: Bir
0: olayları
1: gün evvel ölüyorsun, kayıpların oluyor. Bir gün sonra, bir
0: düğün
1: gün evvel
0: yapıyorsun.
1: cenaze, bir gün
0: Evet.
1: sonra
0: Hayat iç
1: düğün,
0: içe
1: bir gün
0: ve
1: sonra yeniden
0: bu
1: cenaze.
0: 2004'te yazılmış bir kitap olmakla birlikte 2024-25'teki olayları çok güzel anlatıyor aslında.
1: Evet,
0: 20 yıl öncesinde.
1: ince bir kitap. Gazze'nin direnişle örülü mahallelerinde geçen sarsıcı bir yolculuk. Bunu konuşacağız inşallah
0: İnşallah.
1: hocam.
0: Önce siz okursanız inşallah.
1: Ben evet, Doğu Hilafeti'nin toprakları, İslam fethinden Timur'a, Mezopotamya, İran ve Türkistan, yine Cengiz Tomar, Adnan Eskikurt'un tercümesiyle
0: Bank
1: Vakıfbank
0: yayınlarından.
1: Kültür Yayınları'ndan. ...1905'te yazılmıştı değil mi bu
0: Evet, bu
1: kitapta?
0: yani 100 yılın üzerinde bir kitap.
1: 1905, evet.
0: Ama ilk şeyini biz Türkçe'de 2014-15'te yapmıştık. Farsça, Arapça bizden çok daha önce çevrildi.
1: Ortaçağ İslam tarihini mekan üzerinden anlamak isteyen tarihçiler.
0: Evet, yani bu kitabın bir daha yazılabilmesi çok mümkün değil. Yani çünkü hem
1: Ama bunu
0: Ortaçağ
1: illa
0: kaynakları
1: okuyalım.
0: hem Orta Çağ kaynaklarıyla karşılaştırıyor hem geziyor 19. yüzyıl. Yani çünkü artık o bölge o şekilde değil, değişti.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Tomar.
0: Biz teşekkür
1: Bu
0: ederiz.
1: ülkede bu akşam

0: Eylül 1900'de 1908'de açılıyor.
1: Açılıyor.
0: 1900'de yola çıkılıyor. Başlıyor. Hicaz Demir Yolu ve işte 116 yıl sonra tekrar hafıza canlandı ve bir damar harekete geçti. Dileyelim ki çok hayırlara sebep olsun pek çok açıdan. Ama en önce insanlar arasında, coğrafyamızda iletişim kurulsun, muhabbetimiz artsın birbirimize. İyi akşamlar, haftaya görüşmek üzere.

0: İzahı olmayan şey izahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İnsanlık binlerce yıl boyunca toprağa güvendi. Bir tohum ekti, bekledi, üretti ve hayatta kaldı. Şimdi ise dünya tarihin en büyük dönüşümlerinden birine hazırlanıyor olabilir. Çünkü artık bazı bilim insanları şunu söylüyor. Yakın gelecekte bir hamburger için hayvan kesilmeyebilir. Süt için bir çiftliğe ihtiyaç kalmayabilir. Domates toprağa bile değmeden üretilebilir. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama değil. Laboratuvarlarda üretilen etler, yapay proteinler, sentetik sütler, üç boyutlu yazıcıdan çıkan yiyecekler. Kısaca sessiz bir devrim çoktan başladı. Peki insanlık gerçekten yaklaşan bir gıda krizine mi hazırlanıyor, yoksa yeni bir küresel ekonomi mi kuruluyor? Çünkü bugün dünyada üretilen gıdanın aslında herkese yettiği söyleniyor. Ama milyarlarca insan hala açlık sınırında yaşıyor.
1: Dünya ısınıyor, kuraklık artıyor, tarım alanları küçülüyor ve uzmanlar giderek daha yüksek sesle aynı uyarıyı yapıyor. Gıda krizi kapıda. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa insanlık iklim kriziyle mücadele adı altında yepyeni bir beslenme düzenine mi hazırlanıyor? Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü artık bazı çevreler geleneksel hayvancılığın ve tarımın sürdürülemez olduğunu söylüyor. Daha az et tüketin, alternatif proteinlere yönelin, laboratuvar üretimlerini kabul edin gibi. Peki bu gerçekten dünyayı kurtarmak için mi, yoksa sofralarımızda sessiz bir sistem değişimi mi yaşanıyor? Çünkü tarih boyunca insanlığı kontrol eden en büyük güçlerden biri gıda oldu. Ve şimdi ilk kez topraktan çıkan ürünlerle değil, laboratuvarlarda tasarlanan besinlerle yeni bir çağın kapısı aralanıyor. Ne dersiniz? İnsanlık gerçekten açlıktan mı korkuyor?

İklim değişikliğiyle biyoçeşitlilik azalmış, su kaynakları azalıyor, topraktaki erozyon artıyor, toprak kaybı artıyor. Aynı zamanda tarım topraklarının yerleşim yeri olarak kullanılması söz konusu. Buna karşılık da su kaynakları zaten azalmış, toprak da aynı zamanda tarım toprakları aşırı gübre kullanımı ve ilaçla da bozulmuş durumda. Buna karşılık bir tedbir alınması lazım ve bu durumda da şu anda bu krizle ilgili gerçekten senaryolar yazılmaya başlandı. Zaten şöyle de bir teori var. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara ulaşacağını, bunun için de gıda üretiminin en az %60-70 oranında artırılması gerektiğini söyleyen senaryolar var şu anda. Böyle bir durumda da gıda üretimimiz gerçekten artıyor mu? Artmıyor. Çünkü tarımsal alanda üretim yapan ve gıda üretimi yapan ağır işçilik gerektirdiği için herkes ayrılmış durumda. Köyden kente göçüyor. Buna karşılık tarım arazileri boş kalmış ve karlılık da biraz düşük olunca diğer sektörlere kaymış durumda. Buna bilim adamları önlem alma çabalarında. Tabii önlem alırken ekonomistler ve para kazanmak isteyen sektör de aynı tarafa doğru kaydı ve spekülasyonlar da bunun üzerinden gidiyor aslında.

0: gün kasaba gidip abi bana yarım kilo gerçek et ver deme ihtimalimiz sizce korkutucu mu, komik mi?
1: Komik bence. Yani çok korkutucu değil. Besleyiciyse olabilir.
2: Yani şu an için bir yandan komik, bir yandan korkutucu. Ama ileride çok normal olacağını düşünüyorum.
3: Bence biraz daha ironik gibi geldi. Yani komik, komiğe daha yakın.
4: Bana korkutucu geliyor. Yani et kasapta hani olması gereken bir şey. Yapay et çok saçma geliyor.
5: Aslında hem korkutucu hem komik. Bu kadar çok doğal kaynağın olduğu bir durumda yapay bir şeye yönelmek istemezdim. Ayrıca komik de bir durum olurdu. Ancak umarım öyle bir duruma düşmeyiz.
6: Bu ürünlerin uzun vadede insan hayatına edeceği katkılar çok uzun süre denenmesi gerekiyor. Bu çalışmalar son zamanlarda başladı ve bu yüzden hani uzun dönemdeki insan vücudundan etkisinden korkuyorum açıkçası. Hani baktığınız zaman et yüzyıllardır tüketilen bir şey ve insanlara zararı bilinen veya faydası bilinen bir şey. Bu yüzden bu ihtimal bana korkutucu geldiği için hayır diyorum. Korkutucu gelir.
7: Bence hem korkutucu hem komik. Gerçek olma ihtimali birazcık düşük geliyor.
0: Günümüzde yeni küresel güç yarışının merkezinde gıda da var. Teknoloji devleri ve biyoteknoloji şirketleri artık yalnızca veriyi değil, insanın sofrasını da konuşuyor. Ne demek istiyorum? Baksanıza, artık sadece tarlalar değil, laboratuvarlar da üretim yapıyor. Mesela yapay zeka destekli tarım sistemleri, laboratuvarda üretilen proteinler, kişiye özel beslenme algoritmaları. Peki tüm bunlar gerçekten dünyadaki açlığı bitirmek için mi, yoksa geleceğin en büyük ekonomik gücü mü kuruluyor? Çünkü uzmanlara göre gelecekte mesele sadece ne yediğimiz olmayacak. Yediklerimizi kimin ürettiği, kimin kontrol ettiği ve bize neyin önerildiği daha önemli hale gelecek. Belki de yakın gelecekte insanlar yemek seçtiğini sanacak ama aslında kararları algoritmalar verecek. Yani ne tüketmelisin, ne kadar et yemelisin, hangi ürün çevreci, hangisi sürdürülebilir gibi. Tam da bu noktada belki de en kritik soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sofralar özgür mü olacak, yoksa dijital sistemlerin yönettiği yeni bir düzene mi dönüşecek?
8: Şu anda FAO'nun verilerine göre 850 milyon aç insan var. Aç insan dendiği zaman günde bir Amerikan doları Türk parasıyla 44 liradan daha az 3 önde para harcayan insana diyoruz. Yapay zeka değişik amaçlarla kullanılıyor gıda üretiminde de. Şimdi şöyle söyleyeyim, algoritmalar insanların hem yaşamını hem tüketeceği gıdayı hem de üreteceği gıdayı yönetiyor. Yapay zeka insanların çalışma gücünün de azalmasına neden olacak gibi görünüyor. O nedenle yapay zekayı tek başına kullanmak değil de iş gücüyle beraber değerlendirilmesi daha mantıklı görünüyor.
9: Doğal olarak bir ürün, insanlar şöyle düşünelim, kendisi için ürün üretiyordu. Bahçesi vardı, bir tane de ineği vardı. Ama bu ürünü yetiştirme politikasını değiştirdi. Mekanizasyonla ve yeşil devrim dediğimiz sanayileşmeyle birlikte başkası için üretmeye başladı. Başkası için üretirken çok üretmek istedi, gübre attı, ilaçları kullandı ve sağlığını hiç düşünmedi, parayı düşündü sonrasında. Ve daha sonra da onu yeterince para kazanamadığı düşünerek işlenmiş ürünlere doğru yönlendirdi. Geçmişteki doğal, kendine yeter ve kendi ihtiyacını karşılama senaryosu bir anda para kazanma mekanizmasına dönüşünce bu problemler ortaya çıktı. Gelen nokta nedir? Yapay zeka devreye girdi. Çok artan nüfusu besleme senaryoları gibi senaryoların arkasına sığınma da söz konusu. Bir yönden bilim adamları diyor ki artan nüfusu beslememiz lazım. Ama israfı durdursanız zaten bunu sağlayabiliyorsunuz. Ama öbür taraftan da başka bir ekonomik işte düşünen insanların veya para kazanmak isteyen zenginlerin de yeni bir para yatırma kaynağı. Ben artan nüfusu doyuracağım. O yüzden yapay et yapıyorum. İklim değişikliğine karşı karbon veya metan gazı, sera gazı üretimini azaltacağım. Ve bunun için de ben yapay ürünleri gerçekleştiriyorum diye senaryolara yönlendiriyor. Aslında bizim hepsi doğallığın bozulmasıyla aslında sanayi devrimiyle başladı. Sanayileşme bize bir avantaj getirse de kontrollü kullanamadığımız için şu anda doğa bozulmuş durumda. Zaten mevcut haliyle bozukken üstüne yeni senaryolarla yapay ürünlerin artmasıyla söz edilen bir hayat geliyor ki bunu karşılamak çok zor. Gerçekten gıda bir ritüeldir. Oturursunuz arkadaşınızla yemek yerken sohbet edersiniz, derdinizi anlatırsınız. Sadece enerji almak değildir. O psikolojiyi gelecekte nasıl sağlayacaksınız? Sadece insanlara robotlara enerji verir gibi gıda vermeyi düşündüğünüz bir yöne doğru kaydırıyorsunuz. Bu yapaylığın getireceği sorunlar gerçekten büyük görünüyor.
10: Laboratuvarda üretilen köfteyi yer miydiniz? Yoksa mesela ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum diyenlerden misiniz?
1: Yiyebilirim.
3: Ben biraz daha organik tercih ederdim ya. Çok laboratuvar ürünü tercih etmem şahsen.
11: Doğallığa o kadar şey değilim ama nasıl desem. Gene de laboratuvarda üretilmesi bana çok yapay geliyor. Hani yoksa doğal köy tavuğu yiyenlerden değilim yani. O kadar da radikal düşünmüyorum. Ama gene de biraz da doğal olması gerektiğini düşünüyorum. 50-50 olmalı bence.
12: Ya bana fark etmiyor ya. Ben yerdim büyük ihtimal.
4: Ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum.
5: Laboratuvarda üretilen bir şeyi yemeyi tercih edeceğimi düşünmüyorum. İleriki zamanda ne olur ne biter onu bilemem. Belki gerçek hiçbir şekilde kaynağımız kalmaz, tamamen yapaya, laboratuvar ortamında üretilen şeylere yöneliriz. Ancak şu anlık benim tercihim bu şekilde olmayacaktır.
6: Ben kesinlikle tavuğu tavuk olarak görmek isteyenlerden biriyim. Çünkü bir laboratuvarın veya işte hani günümüzde de şeyi çok görüyoruz mesela işte sahte ürünler ihtimali de çok var. Özellikle işte kozmetik ürünlerde veya alkolde. Bu ihtimal çok korkutucu geliyor çünkü o köftenin veya o et ürünün nerede üretildiğini ve nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Bu yüzden tavuk olduğunu görmek isterim açıkçası.
7: Yerim büyük ihtimalle ya. Laboratuvarda üretilen köfteyi yerdim herhalde, evet.
13: Bugün dünyanın farklı laboratuvarlarında bir hayvanı kesmeden et üretilebiliyor. Bilim insanları canlı hayvandan alınan birkaç hücreyi özel sıvılar içinde çoğaltıyor ve haftalar sonra ortaya gerçek ete benzeyen hamburger köfteleri çıkıyor. Bazı şirketlerse inek kullanmadan süt üretmeye başladı bile. Nasıl mı? Sütün içindeki proteinleri üreten mikroorganizmalar genetik olarak programlanıyor. Yani adeta yapay süt fabrikalarına dönüştürülüyor. Sadece bu da değil, 3 boyutlu yazıcılarla somon balığı filetosu basılıyor. Bitkisel proteinlerden tavuk dokusuna benzeyen lifler üretiliyor. Hatta yapay zeka sistemleri insanların sağlık verilerine göre hangi yiyeceği tüketmesi gerektiğini hesaplıyor. Yani gelecekte buzdolabınız size şunu söyleyebilir: bugün karbon hakkınızı doldurdunuz, kırmızı et önerilmiyor. Öte yandan bazı uzmanlara göre ise yakın gelecekte market raflarında iki farklı kategori olabilir: doğal ürünler ve yüksek teknoloji ürünü gıdalar. Ve belki de insanlık tarihinde ilk kez bir domatesin nerede yetiştiğinden çok hangi yazılımla üretildiği konuşulacak.
0: İnsanlık binlerce yıldır aynı döngüyle yaşadı. Topraklar ekildi, hayvanlar yetiştirildi ve sofralar doğanın ritmine göre kuruldu. Ama şimdi bilim bu düzeni değiştirmek için hazırlanıyor. Öyle ki bu yeni düzende ne çiftlik var, ne mera, ne de bildiğimiz anlamda bir doğa süreci. Sadece hücreler, biyoteknoloji ve yüksek teknoloji laboratuvarları var. Bu yeni durumu destekleyenler bunun büyük bir devrim olduğunu söylüyor. Mesela daha az su tüketimi, daha az karbon salımı, daha az hayvan kesimi gibi. Peki ya kaybettiklerimiz? Çünkü mesele artık sadece bir hamburger değil. İnsanlık ilk kez doğadan bağımsız bir beslenme düzeni kurmaya çalışıyor. İşte tam da bu noktada asıl soru şu: laboratuvarda üretilen et gerçekten geleceği mi kurtaracak, yoksa insanı doğadan koparan yeni bir çağın kapısını mı açacak?

Şimdi yapay et gerçekten bir argümanla devreye giriyor ki argüman şu: iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikteki problem. Sürdürülebilirlikteki temel problem işte buzullar eriyor, sular yükseliyor, toprağın tuzluğu artıyor. Bununla beraber tarım alanları daralıyor. Aynı zamanda seller, yağmurlar, afetler, savaşlar dünyaya girmiş durumda. Buna karşı hayvancılık sektörü de sera gazı üretiyor çokça. Bu hayvanların sayısını azaltmamız veya yerinde tutmamız lazım diye bir argümanla devreye giriyor. Bu bilimsel senaryoların içinde doğruluk noktası olan konu. Ama bunu kullanan bir sektör var. Yapay ete doğru bunu yönlendirmiş durumda. Bu da etin hücrelerini çoğaltarak, ki bu da fermantasyona ileri teknolojiyle olması gereken bir konu, ki oraya da kontaminasyon olduğunda farklı olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Orada etin hücrelerini çoğaltıyor. Ama bunun yine ileri teknoloji gerektiren bir durumu var. Ete benzemesi için içine kimyasal maddelerin konulması, renk maddelerinin ilave edilmesi ve preslenmesi, et formatına getirilmesi gerekiyor. Buna yatırım yapanların da çoğu uluslararası çok yüksek ekonomik bütçeli firmalar. Ve gelecekte bu şu anda daha pahalı durumda, etten pahalı durumda bir üretim söz konusu. Ama gelecekte ele geçireceklerini düşünüyorlar ve buradaki riskler bizi gerçekten gıdamızı da kontrol edebilir bir formata getirmek gibi görünüyor. Aynı zamanda birilerine muhtaç olma durumunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda tohumculuk sektörü, yem sektörü, hayvancılığın çeşitli ırklarının geliştirmesindeki sektörler gibi tekelciliğe, patentleşmeye ve insanların gıdasını da kontrol etmeye doğru gidiyor. O zaman bu sefer küçük üreticiler diyelim, gerçek tarım üreticilerinin çoğu onların yanında çalışan bir işçi pozisyonuna doğru dönüştürülecek. Bu gelecekte yapaylığın artmasına, zaten psikolojik olarak da söylediğimiz topraktan, doğadan insanı koparıyorsunuz. Hiçbir bütünleşme yok. Onu koruma yöntemleri yok. Topraklarınızı işleyemeyeceksiniz bundan sonra. Oradaki zararları kontrol edemeyeceksiniz. Bu tarım sektöründen ayrılmanız demek. Onu geleneksel yöntemlerle öğreniyorsunuz. Bir daha geri dönüşünüz çok zor demek. Eğitimle falan olacak işler değil. O nedenle de küresel bir etkisi var. Küresel şirketlerin bir işte senaryosu ve onların kontrol etme mekanizmasının dahil olduğu, ama insanların da artan nüfusun beslenmesi gerektiğine yönelik bir durum oluşuyor. O zaman yapay et daha ucuz olacak. Gerçekten hayvancılık belki ölmeyecek ama çok lüks restoranlarda zengin kişilere hitap eden bir formata dönüşecek. Buna doğru götürüyor işi.

0: Bildiğiniz üzere bugün marketlerde organik ürün reyonları var. Bu ürünler daha pahalı, daha sınırlı ve çoğu insan için artık bir özel tüketim alanı. Peki ya gelecekte de aynı durum doğal ürünler için yaşanırsa? Mesela gerçek süt, doğal domates, gerçek et bir lüks ürün haline gelirse? Hatta düşünsenize, yakın gelecekte çocuklarımız bir ineği, toprağa ekilmiş gerçek bir domatesi ya da köy yumurtasını sadece belgesellerde görürse çok korkutucu geliyor, değil mi? Sanırım insanlık belki de ilk kez teknolojiden değil, doğallığı kaybetmekten korkmalı. Çünkü bazen dönüp baktığınızda hayatınızdan neyin eksildiğini çok geç fark edersiniz.
1: Ben her ikisinin de, yani doğal üretilenle ileride yapay şekilde üretilecek domateslerin piyasada veya ürünlerin piyasada aynı şekilde bulunacağını düşünüyorum. O zaman insanların bir seçim hakkı olmasının da bir anayasal hak olduğunu düşünüyorum. Yalnız o zaman fiyatları arasındaki tartışma söz konusu olabilir. Doğal üretimlerin daha pahalı, öbürlerinin daha ucuz olabileceği konusunda şüpheler vardır ama kesin bir şey yoktur. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan dünyada bu doğal olmayan yapay gıdalar konusunda bir helallik ve sağlığa zarar etkisi de tartışılmaktadır. Zaman gösterecektir. Yani 2050 yılına doğru bu konuştuğumuz şeylere benzer olaylar çıkacaktır ama her zaman doğal üretilmiş, organik şekilde üretilmiş ürünlerin öbürlerinden daha az riskli olduğunu düşünebiliriz. Ette yapay et çok gündeme getiriliyor ama normal etle yapay et arasındaki bileşim farklı, renk farklı da vardır. Yapay ette miyoglobin az olduğu için rengi daha açık olacaktır. Tüketicinin alıştığı et rengi de kırmızıdır. Böyle farklılıklar da ileride gündeme gelecektir. Zaman ne gösterecektir? Araştırmalar insan sağlığına bu tip yapay gıdaların nasıl zarar vereceği ortaya çıktıktan sonra belki bir geri dönüş de söz konusu olabilir ama şu anda kesin söylenecek bir şey söz konusu değildir.
2: Bizim doğal olarak yetiştirdiğimiz ürünler hepsi organikti zaten eski formda. O organik ürünler bozuldu ama gelirken yolu kaybettik. Herkes traktörle küçük parçalı arazilere girmeye başladı. İlaç kullanmaya başladı, gübre kullanmaya başladı. Geri dönüp biz eski ürünümüzü üretmek istiyoruz dediğimizde şimdi bizden ekonomik para talep ediyor. Yani diyor ki organik sertifikası vermem lazım, onunla satabilirsin. Değilse eski ürünü üretsen de ben organik olarak almam diye belirtiyor. Ki bir doğallığı bozduğumuzda da giden noktada organik tanımına belki bir sertifikalandırma getirecekler bunlar ve doğal tanımına ve doğal diye tanımlayabilmeniz için belki de sertifika paraları ödemeniz gerekecek. Yani çiftçileri tamamen gerçekten kontrol altına alabilecek mekanizme doğru gidiyor ki buna tedbir almamız lazım. Bir gıda mühendisi olarak çocuklarımızı tabiattan koparmamamız gerekiyor. Mutlaka okullarımızda gıda okur yazarlığını bir tanımlayan dersler olması lazım. Aynı zamanda doğayla gıda üretimi arasında irtibat koruyacak ve oluşturacak veya bozmayacak sistemleri geliştirmemiz lazım. Değilse ileride yapay ürünlerin çoğaldığı zaman doğal diye tarif edeceğimiz ürünler çok nadir olacak ve doğalın ne olduğunu tarif eden bir gençlik olmayacak belki.
0: Bugün organik ürün bildiğiniz gibi çok pahalı. Peki ya yarın, gelecekte gerçek yumurta, gerçek peynir etiketi lüks market raflarına taşınırsa ne olur ya da taşınır mı sizce?
3: Yani bu dönemde bile her şey aslında bir ayrım gibi. Belki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yine bir sosyal ayrım olabilir tabii ki.
4: Evet, yani taşınabilir. Bugün nasıl işte gezen tavuk yumurtası daha pahalıya satılıyorsa ileride de belki gerçek et daha pahalıya satılabilir.
5: Bir şeyi ne kadar azsa değeri o kadar artar olduğu için o gerçek şeyi azaltmaya çalışıp o şeyi pahalılaştırmaya çalışıyor olabilirler. O yüzden korkutucu bir şey bence.
6: Bence taşınabilir çünkü gittikçe her şey yapaylaşıyor. Yani suyu bile lüks marketlerden alabilecek duruma gelebiliriz gibi gözüküyor şu an.
7: Dünyaya bir kere geliyorum. Geldiğimde de iyi bir şey tüketmek isterim. Doğal olanı,
6: Benim için yararlı olanı tüketmek isterim. Yani laboratuvar ortamında evet sağlıklı koşullarda üretiliyor olabilir. Gerçekten iyi koşullarda üretilen şeylere erişiyor olabiliriz. Ancak doğalı tercih eden biri olarak muhtemelen ekonomimi bunun için zorlarım diyorum.
7: Bence kesinlikle taşınacak. Çünkü yani küresel ekonomi ve kapitalizm büyümeye devam ettiği sürece her türlü böyle krizleri yaşamaya devam edeceğiz. Bence burada insanların kendinin için biraz daha elini taşın altına koyması gerekecek. İşte küçük bir bahçesi olup belki de en azından yaz için kendi meyvesini, kendi sebzesini kendi üretecek ve 2-3 tane tavuk besleyebilir. İşte o yumurtayı kendi üretebilmek için. Bence böyle çözümler bulunabilir.
0: İnsanlık tarih boyunca medeniyetlerini su kenarlarına kurdu. Toprağı işledi, hayvan yetiştirdi ve asıl önemlisi üretimin merkezinde hep insan vardı. Şimdi ise ilk kez toprak olmadan üretim konuşuluyor. Bir çiftçinin yıllarca, aylarca yetiştirdiği bir ürünü bir laboratuvar haftalar içinde üretebiliyor. Üstelik yeni dönemde mesele sadece tarım da değil. Veri, patent, biyoteknoloji ve algoritmalar artık sofranın içine kadar girmiş durumda. Peki farkında olmadan yeni bir bağımlılık mı oluşuyor? Bir tohumun sahibi kim olacak? Bir yapay proteinin formülünü kim yönetecek? Ve en önemlisi insanlığın beslenme sistemi birkaç küresel şirketin kontrolüne girerse ne olacak? Ne dersiniz?
2: Eskiden biz kendi kendimize yeterlilik önem arz eden bir konumdaydı. Sonra ekonominin çok önemli olduğu noktalarda, hep parayla hesapların yapıldığı noktalarda biz kendimize ürettiğimiz bazı ürünleri fazladan üretip de satabileceğimizi ve bazı ürünleri de bizde olmadan başka yerden alabileceğimizi düşünerek bazı ürünleri çok ürettik, bazılarını ihmal ettik. Ama pandemi ve savaşlar bize onu gösterdi ki bütün ihtiyacı olan temel gıda maddelerinin yerli ve milli üretilmesi gerekiyor gıda açısından. Bu noktada ben söylüyorum ki benim suyum, elektriğim, enerjim, tarım topraklarım benim için çok önemli. Benim nüfusumu doyurmak için kullanılsın bu. Başkasının karnını doyurmak için ben bunu üretmek zorunda değilim. Çünkü su yetersiz duruma doğru gidiyor. O zaman nedir? Biz bu kaynakları korumak için aynı enerji politikaları gibi gıda politikalarında olması gerektiğini söylüyoruz. Tarım Bakanlığımız da buna karşı tedbirler alıyor her hafta. Ben bunları takip ediyorum. Bu haftalarda tarım topraklarının işte arazi yerleşme amaçlı kullanılmasını engellemek üzere herhalde bir şu anda teklifler var. Bu yönde tedbirler alınıyor ama tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerekiyor.
8: Çocuklar gelecekte sütü inekten değil de fabrikadan öğrenirse sizce bu normal mi olur?
3: Bence kesinlikle normal olmaz. İnsanın doğadan kopmaması lazım.
6: Hayır, çok üzücü olur. Hiç normal olmaz. Gerçi geleceği bırakın, şu an bile fabrikadan çıktığını düşünen çocuklar var. O yüzden gelecek kötü gibi duruyor.
9: Fabrikadan çıkma sütü içiyorum. Hiçbir şekilde daha önce doğal inek sütü içmedim muhtemelen, hatırlamıyorum. Hani kolay bozulan, çabuk... Aslında normal şekilde bozulan bir şeye çok fazla erişmediğim için aslında biz de şu an o durumdayız. Ancak gelecekte muhtemelen daha da kötü bir senaryoyla karşılaşacağız bu konuda.
0: Mesela bir ilaç piyasaya çıkmadan önce yıllarca test ediliyor. Peki ya geleceğin yapay gıdaları? Şu anda dünyada milyonlarca dolarlık yatırımla yeni bir beslenme sistemi kuruluyor. Hücreden üretilen etler, mikroorganizmalardan elde edilen süt proteinleri, biyoteknoloji destekli yapay içerikler. Peki tüm bunlar ne demek? Çünkü bilim bugün bir ürünü üretiyor olabilir ama o ürünün 30 yıl sonra insan bedeninde nasıl bir iz bırakacağını henüz kimse tam olarak bilmiyor. Örneğin çocukların gelişimi nasıl etkilenir? İnsan metabolizması bu kadar hızlı değişime uyum sağlayabilir mi? İnsan bedenindeki trilyonlarca bakteriye ne olur? Hormon dengesi, bağışıklık sistemi nasıl etkilenir? Gel de korkma.

0: Bu konuda yapılmış, bakın, daha üretimi yeni başladığı yıllar içinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda yapılmış araştırmalar söz konusu değil. Bu tip ürünlerde bir 15-20 gün tüketicileri besleyip orada çıkan problemlerin kaydedilmesi, analiz edilmesi, ona göre düzenlenmesi lazım. Maalesef şu anda Türkiye'de algoritmalar ve sosyal medya insanın gıdasını, dinleyeceği müziği, okuyacağı gazeteyi ve haberi bile yönlendirmektedir. Onun için sosyal medyada da bir düzenleme yapılması bu tip bilgi kirliliğini engelleyecek olaylar açısından çok önemlidir.
1: Uzmanlara göre aslında bugün dünya tarihin en büyük tarım kapasitesine sahip. Gerçekten de öyle. Verilere göre teknoloji gelişti, üretim arttı, depolar doldu. İyi ama milyonlarca insan neden hala aç? Nasıl oluyor da bir tarafta tonlarca gıda çöpe giderken diğer tarafta insanlar değil lüks temel besinlere bile ulaşamıyor? Yani demek ki mesele yalnızca üretmek değil, mesele gıdaya kimin ulaşabildiği. Dolayısıyla gıda modern dünyada sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir güç. Bugün bu tablo gerçekten de ilginç. Bazı ülkeler daha fazla üretirken bazıları dışa bağımlı hale geliyor. Bazı şirketler milyonlar kazanırken çiftçiler üretimden çekiliyor. Peki o halde insanlık bu teknolojiyle gerçekten açlığı mı çözmeye çalışıyor? Yoksa gıdaya erişimin yeniden şekillendiği bir sisteme mi giriyor? Ama asıl soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sağlıklı, doğal ve güvenilir gıdaya ulaşmak bir ayrıcalığa dönüşebilir mi?
2: Gelişmiş ülkeler diye hitap ettiğiniz ülkeler, diğer ülkelerdeki yaşayan insanları yok sayarak, kendilerin keyfiyetlerini ön plana tutarak, yani istediğini yiyebilme şartlarını ortaya koyarak yaşamlarını sürdürüyorlar veya kendileri öyle bir politika yürütüyor. Diğer taraftaki insanların aç olması hiç umurunda olmuyor ki kapısına gıdayı götürdüğünüz insanlara bile dağıtında ortalığı karıştırıp dağıtılmasına mani olan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani şu anda Gazze'de gıdayı aç insanlara kapıya giden gıdayı ulaştırmıyor. Yani böyle bir dünyada gıda üretimi kesinlikle dünyadaki mevcut nüfusu çoğunlukla doyurur durumda. Ki ben bunu gıda bilimi açısından çok düşünmüşümdür. Bizim de toplumumuzda refah seviyesi iyi durumda, Avrupa'da böyle. Bizim gıda biliminde işlediğimiz konular fonksiyonel gıdalar, yapay ürünlerle beslenme, müsliler, zayıf kalmak bilmem. Ama Afrika'daki insanın böyle bir senaryosu yok. Sadece aç kalmamak, günlük protein ihtiyacını almak, içindeki yağını falan düşünecek durumda değil. O nedenle de kesinlikle bizim gıda israfını durdurmamız lazım. İlk senaryo aslında bu olmalı. Ama bunu gelişmiş ülkelerde buna dayalı bir kültürü henüz oluşturmuş değil. Bizim ülkemizde tabii ki inanışlarımız da, dini kültürümüz de buna etki ediyor. Biz fazlamızı oraya aktarmanın yolunu araştırıyoruz ki biz de böyle yetiştik. Kendimizde olan bir şeyi kendimiz tek başımıza yiyemezdik. Komşumuza mutlaka ikram etme ihtiyacı hissederdik. Çünkü onlara kokusu gitmiştir vesaire. Ama böyle bir durumdayken herkes bireyselleşti ve günümüzde israf ilk başta Antalya'da, Adana'da üretilen ürünler buraya gelinceye kadar lojistikte bir kayıp söz konusu. Bunun ötesinde gıda okuryazarlığının olmaması gerekçesiyle etikete bakmadan, düşünmeden fazla ürünü alıp buzdolaplarımızda saklayarak yiyemeden attığımız ürünler, israfa giren ürünler, bunların hepsi gerçekten insanları doyuracak seviyede bir fazlalık içeriyor. Tabii Afrika'daki toplumlara da senaryo yazmışlar. Bunu kim organize etmeli? Birleşmiş Milletler. Ne yapabiliyor şu anda? Hiçbir şey yapamıyor. Türkiye'de Birleşmiş Milletler dünyada süper cereal diye bir şey üretiyor. Süper cereal'ı bazı ülkelerde üretiyor. Afrika'daki insanlara gönderiyor. O süper cereal'ın içinde protein, yağ, şeker optimize edilmiş şekilde günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde var insanlara dağıtmak için. Ama bunu bile her tarafa götüremiyor ve insanlar açlıktan ölen insanlar zaten Asya'nın uzak Asya'da, Afrika'da bu ölüm olaylarını hala açlıktan ölen insanları duyuyoruz. Bu adaletsizlik dünyanın zaten yok oluşuna kadar ve başından beri olan bir durumun giderilmesi gerekiyor ama bizim çabamız bunun giderilmesi yönünde elimizden geleni yapmak.
1: İnsanlık sadece şehirler, medeniyetler kurmadı. Aynı zamanda sofralar etrafında kültürler de oluşturdu. Birlikte ekildi, birlikte pişirildi, birlikte yenildi. Yani toprak insan için yalnızca üretim alanı değildi. Aidiyetti, hatıraydı, kültürdü. Çünkü bir domates yalnızca bir domates değildir bazen. Bir çocukluk hatırasıdır, bir köy evidir, bir anne kokusudur. Şimdi ise geleceğin sofraları yüksek teknoloji laboratuvarlarında tasarlanırken dünya bambaşka bir yöne doğru evriliyor olabilir. Ne dersiniz? Bu değişim sadece yemekleri mi değiştirecek yoksa insanın hayatla kurduğu bağını mı dönüştürecek? Mesela doğadan uzaklaşan insan zamanla birbirinden de uzaklaşır mı? Aile sofraları değişir mi? Mevsim duygusu kaybolur mu? İnsan üretenden çok tüketen bir canlıya dönüşür mü? Ben bu fotoğrafı sevmedim. Ya siz?
0: Bir yerde yaşam varsa, yaşam gerekiyor ise ki yaşam gerekiyor hepimiz için, orada gıdaya ihtiyaç vardır. Gıda içinde nasıl olursa olsun değil, uygun gıda maddeleri üretilmesi lazım. Gıda güvenliği açısından, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun gıda üretilmesi için birinci üretim yani tarım ürünlerine ihtiyaç vardır. Tarım ürünlerinin üretilmesinden hiç vazgeçmemeliyiz. Bu ülkemizin savunma sanayi kadar önemlidir gıda güvenliği. Çok önemlidir. Savunma sanayinin tankın var, topun var ama aç bir askerin savaşa gitmesi söz konusu değildir. Her ikisi de çok önemlidir. Ülkemiz son zamanlarda savunma sanayinde çok önemli adımlar atmıştır. Gıda güvenliğinde de AB'ye aday ülke olmamıza rağmen gıda güvenliği faslı açıldığı için AB'nin gıda güvenliği ile ilgili tüm konularda Türkiye uyumlu hale getirilmiştir.
2: Etrafına saldıran bir ülkenin kendi içinde bütün ürünlerini yetiştirebilecek ve suyunun da yeterli hale gelebileceği bir senaryo üzerinde çalıştığını görüyoruz. O da bağımsızlığı değil, tamamen kimseye muhtaç olmadan istediğine saldırabilmek için yapıyor bunu. Ve birçok ülkede gerçekten bu önemli bir durumda. Ve savaşların bir kısmı da aslında biz zımmında tam düşünmesek de savaşların bir kısmı da gıda amaçlı yapılıyor. Onu da söyleyelim. Yani Ukrayna dünyanın en büyük buğday, ayçiçek üreticisi. Rusya da benzer şekilde topraklar, işgal edilen topraklarda büyük bir tarım ve hayvansal üretim söz konusu. Bu noktalardan da düşünürsek gelecekte gıda amaçlı bir senaryo yazıldığında görmüş oluruz. Geleceğin stratejik malzemesi tek insanın enerjisi olan gıdadır.
3: Eskiden fast food konuşuyorduk. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Fake food çağı. Ne düşünüyorsunuz?
4: Çok pratik bir şey. Ya benim gibi en azından yemek yemeyi çok külfet gibi görenler için çok pratik bir şekilde bir çözüm sunabiliyor ama dediğim gibi yani her şeyin doğalı en güzelidir diye düşünüyorum.
5: Ya aslında yediğimiz hiçbir şey zaten normal fast food değil. Hani bu en basit yediğimiz hamburgerler bile içinde ne yediğimizi bilmiyoruz. Hepsi fabrika üretimi yani. Normal et olduğunu düşünmüyorum şahsen.
6: Aslında yani fake food çok saçma ve komik duruyor bakınca. Ama gerçekten de öyle yani. Ne yediğimizi bilmiyoruz dışarıda özellikle yediğimizde. O yüzden yani bayağı iyi bir isim olmuş fake food günümüz için. Umarım bıçağa denk gelmem. Yani yediğim bir şeyin çakma olduğu gerçeği hiç güzel bir fikir olarak gelmiyor. Bilmiyorum.

zamanlar insanlar yiyecek bulmak için doğayla mücadele ediyordu. Şimdi ise doğaya ihtiyaç duymadan üretmenin yollarını arıyor. İşte bu yüzden de belki de insanlık tarihinde ilk kez sofradaki yemekle birlikte gerçeklik kavramı da değişiyor. Düşünsenize, yakında çocuklarımıza şunu açıklamak zorunda kalabiliriz. Bir zamanlar domates toprağın içinde büyürdü. Sütler hayvandan gelirdi ve et gerçekten canlı hayvandan elde edilirdi. Belki de geleceğin insanı için doğallık bizim bugün geçmiş medeniyetlere baktığımız gibi nostaljik bir hatıraya dönüşecektir. Ve belki de o gün geldiğinde en büyük soru şu olacaktır. İnsanlık teknolojide gerçekten ilerledi mi? Yoksa kaybettiği şeyleri fark edemeyecek kadar fıtratından uzaklaştı mı? Yani bence asıl mesele hiçbir zaman ne yediğimiz olmayacak. Bizi insan yapan şeyleri ne kadar koruyabildiğimiz olacak.

0: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
2: Yaşadığımı kanıtlamak için yazıyorum. Ben ölüp gittiğimde birçok insanın hayatında benden bir parça kalmış olacak. Ve insanın 40 bohçaya sarılı kırıkları vardır. Geçmişine dayalı acıları vardır. O acıları her zaman kaçmazsınız. Bazen o acıların üzerine gidersiniz. Ve ben o acıların üzerine giderek kendimle yüzleşmek için yazdığım kitaplarda Çıkmazlar Sokağı da bu şekildeydi. Yerli Eksan'da. Dün, bugün ve yarının o yolculuğunda ben şunu fark ettim kitabı yazarken. İnsan dünüyle yaşıyor, bugünüyle yaşıyor, dünüyle gömülüyor, bugünüyle gömülüyor ama yarınıyla gömülmüyor.

0: Önümüzde yazdıklarımız ve yazacaklarımız, yanı başımızda okuduklarımız ve okuyacaklarımız duruyor. Biz önce yazdıklarımızdan yola çıkalım ve yerle yeksanla Çıkmazlar Sokağı'na dönüp baktığımızda hangi sıradan başlamak isterseniz, bu kitapların konusu ne, ne anlatıyorlar?
1: Çıkmazlar Sokağı ile başlayayım, hatırı kalmasın çünkü ilk yazdığım eser. Aslında biraz da benim için bir güvenli limandı. Çünkü deneme türünde yazarak hani aslında böyle kurallardan uzak, daha da kendimi rahat ifade etmek amacıyla yazdığım bir eserdi. Tabii o kitabı yazana kadar hani bir anda oturayım kalkayım bir kitap yazayım şeklinde olmuyor bu süreç. Mutlaka sürekli kendinizde olan o iç muhasebesinin dışa vurumu aslında bu yazdığınız eserler. Ve kenara köşeye yazılan ufak 3-5 notla başlayan bir süreç. Ve ardından bu insan hayatındaki yolculuğu ve kendisiyle iç muhasebesini anlatan bir kitap bu. Ben şahsım adına baktığım zaman yazdığım eserlerde hep kendimin bir yolculuğunu anlattığımı fark ediyorum. Çıkmazlar Sokağı'nı yazarken şöyle bir ifade vardı hatta kapağında ve bu cümlenin üzerine.

bu kitabı kurdum. Bir düşün düş peşine, ömürdür gider bir düşün peşinde şeklindeydi. Ve tamamıyla bir yolculuğu anlattım. Burada hem kendi yolculuğumu anlatırken okuru da o yolculuğa dahil etmeye gayret gösterdim. Ve bütün yazdığım eserlerde, kitap olsun, senaryo olsun,

0: aslında farklı farklı konuları içeren eserler ama neticesinde baktığınızda benim kendi içimdeki bir mücadelenin, bir arayışın işareti.
1: Mesela Çıkmazlar Sokağı veya Yerle Yeksan yazılmamış olsa kimin hayatından ne eksilecekti? Özellikle Furkan Karadeli için
0: Evet.
1: soruyorum bunu tabii.
0: Her şeyden önce benim hayatımdan eksilecek olanlar vardı. Ben şu sebepten dolayı yazıyorum. Yaşadığımı kanıtlamak için yazıyorum. Ben ölüp gittiğimde birçok insanın hayatında benden bir parça kalmış olacak. Ve insanın 40 bohçaya sarılı kırıkları vardır. Geçmişine dayalı acıları vardır. O acıları her zaman kaçmazsınız. Bazen o acıların üzerine gidersiniz. Ve ben o acıların üzerine giderek kendimle yüzleşmek için yazdığım kitaplarda Çıkmazlar Sokağı da bu şekildeydi. Yerle Yeksan da aynı şekildeydi. Ve dün, bugün ve yarının o yolculuğunda ben şunu fark ettim kitabı yazarken. İnsan dünüyle yaşıyor, bugünüyle yaşıyor, dünüyle gömülüyor, bugünüyle gömülüyor ama yarınıyla gömülmüyor. İnsanın hayatında en çok bağlandığı şeyler yarına dairdir. Umutlarının en çok sevdiği şeyler yarına dairdir. Bu sebepten dolayı yarın başlar diyete, yarın başlar çalışmaya, yarın başlar en önemli kararlarına. Çünkü o gelmemiş olandır. Dünü ve bugünü düzeltmeye gücü yetmediği için ve bir tarafında da heybesine biriktirdiği keşkeleri olduğu için en azından gelmemiş olanı kurtarmaya çalışır. Ve bütün planlarını hep geleceğe dair, yarına dair yapar. En önemli kararlarını da yarına dair yapar. Ben Çıkmazlar Sokağı'nı da aslında yazarken kendi üzerinde şunu fark ettim. Bazen kitabı yolda gelirken de mesela tekrardan bir göz attım. Ve hakikaten okuduğumda şunu fark ediyorum. Ben okuyucudan da ziyade kendim için bazı yerleri yazdım. Bazı yerlerde de kendimden tamamen soyutlanıp bir başkası için yazdım. Çıkmazlar Sokağı'nı yazdığımda bir kısım vardı. Editör arkadaşıma şunu söyledim. Dedim ki kitabın içerisinde istediğin yeri değişebilirsin, istediğin yeri düzenleyebilirsin. Her şey kuralına uygun olabilir. Ama bir yer vardı mesela Haseki şeklindeki bir kısım vardı. Burada hatası neyi varsa kalsın dedim. Çünkü orada yazdıklarımı bir tek ben anlayacaktım. Kendi içimden hissettiklerimi en çok anlayabileceğim kelimelerle döktüm. Benim şöyle bir özelliğim var mesela bir eseri yazarken. Eğer ki bir kişinin hayatımda bana çok önemli bir yeri olduysa, çok önemli bir dokunuşu olduysa yazdığım iyi karakterlerin ismini o kişilerin adını veririm. Neden bunu yapıyorum? Şundan dolayı. Okuyucu onu okuyup övdükçe onun hiçbir yerde haberi olmadan o övgüler ona gitsin diye. Çünkü o bana bir iyilik yaptı ve bu iyiliğinin karşında o güzel sözler, o güzel dokunuşlar ona ulaşsın diye. Senaryoyu yazarken de aynı şeyi yapıyorum. Veya tam tersi. Bana veyahut da herhangi bir insana çok büyük bir kötülüğü dokunan, kötü bir karakterdeki biri ise yazdığım kötü karakterlerin ismini verebiliyorum. Biraz önce öven okuyucu, belki bu tarafta diğer tarafta sinirlenip tepkisini gösterirken insani tepkisini de yine aynı kişiye göstermiş oldu. Yani bu benim yolculuğumda bir başkasının yolculuğuna uzanan bir süreç. Ve yazdığım hiçbir sayıyı rastgele yazmadım. Hiçbir ismi rastgele yazmadım. Şimdi bazı isimleri yazarken tipkas diye bir olay vardır. O karaktere uygun olan isim odur, onu kullanırsın. Ama bazılarının da hayatında verdiği bir anlamı vardır. Yerle Yeksan'ı yazarken bir cenaze sahnesinde 13 tane cenaze vardı yan yana. Bu benim hayatımda bir seferde gördüğüm en fazla cenaze sayısıydı. Ve o anın etkisiyle o sayıyı vermiştim. Veya benim hayatıma dokunan çok önemli bir isim vardı. O ismin ona bir saygı, bir vefa göstergesi amacıyla yazdığım eserlerde onun isimlerini verdim. Toparlayacak olursam ben hem kendi hayatımda anlamak sonra anlaşılmak istiyorum.
1: O zaman türler arasındaki geçişe dönerek bir soru daha
0: Tabii.
1: sorayım. Şimdi Çıkmazlar Sokağı ile ilgili deneme türünde kaidenin çok fazla olmadığı, kendimi rahat ifade edeceğim bir alanda yazmak istedim dediniz.
0: Evet.
1: Romanın kurgusundaysa her ne kadar roman kendi hikayesi ve seyri içinde giriş gelişme sonuç kısmını çok gerilerde bırakmış olsa da ve kurallarını yeniden koyarak ve kendini inşa ederek bu modern zamanda da var olsa da yine de daha sınırlandırılmış bir yapıyı daha fazla ve farklı üzerinde çalışmayı gerektiriyordur. Denemeden romana geçiş, kararı ya da ihtiyacı nasıl ortaya çıktı?
0: Şimdi ben eseri yazarken şuna özellikle dikkat ettim. Her eserin belli bir yazma kuralı vardır. Bana roman nasıl yazılır, deneme nasıl yazılır dediğinizde benim teorik olarak bir cevabım yok. Bu benim şahsi bir tercihimdir. Çünkü şundan dolayı ben herhangi bir kurala sığdırılmış bir şey yazmak yerine samimiyetimi ortaya dökebileceğim bir şey yazmaya gayret gösteriyorum. Ve ben bunun sonrasında şunu fark ettim ki ben deneme de yaptım.

0: yazsam, roman da yazsam, hikaye de yazsam o kuralların içerisinde kalmadan yazacağım. Yani illa ne, nerede, ne zaman, nasıl oldu şeklinde değil de o yolculuk içerisinde hata yaptıysam da o hatayı aktaracağım. O kuralın dışına çıkarak da gerekirse yapacağım. Çünkü nihayetinde benim buradaki amacım bütün hislerimi, bütün yaşadıklarımı samimiyetle vermek. Şu anda bir kütüphanedeyiz. Burada binlerce kitap var. Bu kitapların arasında incelediğinizde sayısız eser belli kurallara göre yazılmış olan. Ama ben artık insanların kuralları, bu bahsettiğimiz bu kurallardan ziyade daha da samimiyet aradığını düşünüyorum. Ben romanlar daha çok geçmişe dair yazılır, ben geleceğe dair gelmemiş günü yazdım. Tam tersten hareket ettim. Denemeden romana geçerken biraz daha galiba bir şeyleri karalamaya çalışabiliyorum düşüncesiyle yazmaya başladım romanı. Ve hangi eseri yazarsam, hangi türü yazarsam yazayım, iş yine sonunda o içsel yolculukla ve kendinle olan hem çatışmayla hem savaşla hem barışla geçtiğini fark ettim.
1: Deneme türü bana hep bir söyleşiyi, yazarın okuruyla ya da kendi kendine söyleşmesini anımsatıyor. Denemenin öyle bir özelliği var, öyle bir havası var gibi geliyor. Roman yazarı da elbette yine bir şey söylüyordur, konuşmaya devam ediyor olabilir ama bir kurgu ortaya koyarak bunu yapar. Şimdi kurgu dediğimiz zaman da hayatın gerçek bir planından, sahnesinden hem de onu yaşamadan deprem üzerine yazılmış bir kitap yerle yeksan ve son büyük Türkiye'deki son büyük depremin aslında bir müddet öncesinde yazdınız onu ve sonra o depremi yerinde yaşadınız. 11 ilimizde büyük acıya ve hasara yol açan, yaralarımızı sarmaya halen devam ettiğimiz o büyük depremden bahsediyorum. Ama hala romandayız ve kurgu tarafındayız. Edebiyatı konuşmaya devam ediyoruz. Karakter kurgusu netleştikten sonra, ortaya çıktıktan sonra, hikaye akmaya başladıkça, yani bugünkü bu duygusal bağımızın dışında söylüyorum, bir romancı olarak size soruyorum. Acaba karakterler ve hikaye mi yazarı sürüklüyor? Yazar mı onları bir noktaya çekiyor? İyice inşa olduktan sonra kendinizi kontrolü kaybetmiş gibi hissettiğiniz de oldu mu? Onu merak ediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, eğer ki siz bir karaktere can veriyorsanız onun yaşadığı acıları da yaşıyorsunuz. Onun yaşadığı mutluluğu, hüznü de yaşıyorsunuz. Oluşturduğunuz karakter ne hissediyorsa aslında siz de bir taraftan o hissi veren olarak onu yaşamaya gayret ediyorsunuz. Ben Yerli Yeksan'ı yazdığımda enkaz altı sahnesini yazarken karanlıkta sadece önümü görebileceğim bir ışıkta yazdım. Hissedebilmek için. Enkaz altındaki karakteri yazarken o enkaz altından çıkamayınca ben hüngür hüngür oturup ağladığımı biliyorum. Aslında böyle bir hisse girmeye de gerek yok. Sonuçta sen yazıyorsun, değiştirebilirsin.
1: Bu sizinkisi aslında edebiyattaki çabanız sanki oyunculuktaki metot oyunculuğu durumunu çağrıştırıyor insanı.
0: Çünkü yine orada temelde de aslında o gerçekçilik algısını verebilmek amacıyla yapılıyor. Ben kitabı bir kapının arkasında yazdım. 6 Şubat depreminde o kapının önünde yaralandım. Aynı yerdeydi. Kitabın ilk cümlesi üzerine yazın çöktüğü bir gecenin en derin vaktiydi diye başlıyordu. 6 Şubat depremleri gece 4.17'de buz gibi bir havada hayatım boyunca unutamayacağım bir soğukta gerçekleşmişti. Kitabın içerisindeki yaşlı karakterin ismi Emine'ydi. O gece anneannem bizdeydi, ismi Emine'ydi. Kitaptaki karakterin ayağının üzerinde kolon vardı. Saatler sonra enkazdan çıkarılıyordu. Benim enkazdan çıkardığım karakterin ayağının üzerinde kolon vardı. Saatler sonra çıkarılıyordu. Ve ben sonrasında şunu fark ettim. Öncesinde depremden önce verdiğim röportajlarda ve sonrasındaki verdiğim röportajlarda şunu fark ediyorum. Bazen yazdığınız esere, yazdığınız şeylere o kadar bir bağ kuruyorsunuz ki istemeden onu çağırabiliyorsunuz. Asla istemeden, farkında olmadan dahi bunu çağırabiliyorsunuz. Bu denk gelişler aslında bu noktadan geliyor. Bu yine aynı noktaya geleceğim ama çevremize baktığınız zaman hepimiz insanız ve bir insan hayatını yazıyoruz. İnsan hayatını yazarken o insandan uzaklaşamazsınız. Olabildiğince onu tanıyarak bunu yazabiliyorsunuz. Ve bunu tanımanın da ilk yolu kendinizi tanımaktan geçiyor. Ve kendinizi anlatmak bir başkasını anlatmaktan çok daha zor. Aslında baktığınızda kendinizi bir başkasından çok daha fazla tanıyorsunuz. Ama anlatmak olarak baktığınızda çok daha zor.
1: Neden bu zorluğun sebebini anlatabilir misiniz bize?
0: Çünkü yüzleşmek zorundasınız. Bir başkasını anlatırken onun herhangi bir şeyle yüzleşmek zorunda olmadan rahatlıkla anlatabiliyorsunuz. Ama kendinize dair bir şey anlattığınızda kendinizden kaçtığınız şeylerle yüzleşmeye başlıyorsunuz. Yolda gelirken şuna dikkat ettim. Her zaman böyle canım bir şey sıkıldığında yaptığım bir şey böyle. Etrafıma bakıyorum. Binlerce insan, Her birinin farklı farklı bakışı, farklı farklı bir hayatı var. Yüksek bir yere çıkıyorum, geçen araçlara bakıyorum. Hepsi bir yere yetişmeye çalışıyor, hepsi bir gayretin içerisinde. Doğacaklar, yaşayacaklar, ölecekler. Kimi hatırlanacak, kimi hatırlanmayacak. Kimi dünde kalacak, kimi yarına gömülecek ve o şekilde ilerleyecek. Ama hepsinin hayatında bir şeylere bağlanıp onları anlatabiliyorsunuz. Ama kendi hayatınıza geldiğiniz zaman bir şeylerle yüzleşiyorsunuz. Yüzleşebilirsen yazıyorsun, yüzleşemezsen yazamıyorsun. Onu fark ettim.

0: Şimdi yazarlıktan okurluk tarafına geçelim. Okur olarak Furkan Karaderi, yazdığı türün dışında okumaktan zevk aldığı bir şey var mı? Önce onu sorayım.
1: Var. Her tarzdan mümkün mertebe okumaya çalışıyorum. Biraz da artık bir gazeteciliğin, medyacılığın verdiği bir şey etki de bu. Konuşacağınız konuya dair bir bilgi sahibi olmak zorunda olduğunuz için her türlü alandan okuyorsunuz. Yeri geliyor siyaset okuyorsun, yeri geliyor daha dramatik bir olayı okuyabiliyorsun, yeri geliyor tarihi bir olaya dair detayları okuyorsun. Tüm bunların neticesine baktığında hani okumaktan sıkıldığın ve sıkılmadığın her şeyi okumak durumunda kalıyorsun. Bu da bu bazı zorunluluklar insana iyi geliyor. Bu da onlardan biri. Çünkü okumadan yazar yazamıyorsun. Öğrenci olmadan öğretmen olamıyorsun. Talip olmadan, talebe olmadan alim olamıyorsun. Haliyle bu aşamaya giden, yazma aşamasına giden yol da okumaktan geçiyor. Ben işte hayat koşturmacası, iş koşturmacası okumaktan uzaklaştığımda yazmaktan da uzaklaştığımı fark ediyorum. Yazma yetisinin de gittiğini fark ediyorum.
0: Yani böyle hap bilgiler iyi bir okura sorulur mu ondan da emin değilim ama ben zorlamayı seviyorum. En sevdiğimiz yazarlar kimler? En sevdiğimiz eserler hangileri?
1: Mutlaka başucu kitap olarak belirtebileceğim özellikle Mevlana'nın Mesnevisi başta olmak üzere diğer kitapları da keza aynı şekilde ama Mevlana Mesnevisi'nin insan hayatındaki yolculuğun en önemli başlıklarından biri olduğunu ve mutlaka yanı başımızda duran bir eser olması gerektiğini kanaatindeyim. İnsanın gerek içsel yolculuğunu gerekse dış hayattaki mücadelesinde bir rehber olduğu kanaatinde olduğum için özellikle Mevlana'nın Mesnevisi'nin bu noktada çok büyük bir eser olduğu kanaatindeyim. Yine aynı şekilde çok sayıda klasik eser var ama o klasiklerin arasında sizin için bambaşka bir klasik boyuta varan eserler vardır ki onlardan bir tanesi de Tolstoy, İnsan Neyle Yaşar, İnsana Ne Kadar Toprak Lazım gibi kitaplar ve başlıklar detaylı bir şekilde okuduğunuzda kendi hayatınızdan da parçaları bulabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde özellikle son dönemlerde dikkat ettiğim insanın sadece bireysel olarak değil toplumsal olarak baktığında da üzerine düşen sorumluluklar ve nasıl iyi bir erdemli bir hale gelinebileceğini düşündüğümüzde Farabi'nin bu konudaki eserlerinin çok önemli olduğunu ve Erdemli Şehir kitabında keza aynı şekilde bir yol gösterici kitap olduğu kanaatindeyim.
0: Bahsetmiş olduğunuz aslında insanın hamurunun yoğrulduğu çağlardan itibaren karşılaştıkça ya ben neyin tesirinde kaldım dedikçe izlerini, parmak izlerini görebileceği yazarlar. Güncele dönüp baktığınızda okumaktan yine zevk aldığınız çağdaşlarımız arasında akran olmak zorunda değil, olabilir de çağdaşlarımızdan kimler var?
1: Şöyle özellikle Ahmet Ümit'in İstanbul Hatırası kitabı bende çok büyük bir etki bırakmış bir eserdir. Özellikle İstanbul'da yaşadığımız bu coğrafyalarda gezdiğimiz her sokakta bir parça bıraktığına inandığım için çok etkisinde kaldığım eserlerden biridir. Kitapları okurken de şuna çok böyle dikkat ediyorum. Yazdığım, okuduğum tarzda da olabilir, hayata bakışımda da farklı görüşte de olabilir. Her tarzdan, her görüşten, her duygudan eserleri okumaya gayret gösteriyorum. Bazen okurken çatışıyorum. Bambaşka düşünüyoruz çünkü. Hayata bakışımız farklı, görüşümüz farklı. Bazen de yine benden biri şeklinde bakıyorum. Yani gerek bu çağdaş dönemdeki isimlerde, gerekse daha geriye dönük olan isimlerde bende en azından etkisi bu şekilde oluyor.
0: Peki okur olarak, daha sonra bunun yazar versiyonunu da sormayı planlıyorum ama öncelikle okur olarak, madem bu kadar hassas zevklerin içindesiniz ve kendi gelenekselinizi ve muhafaza etmeniz gereken değeri tutmaya çalışıyorsunuz, acaba gündelik hayatın

0: kendi gürültüsü ve patırtısı okur olarak sizi etkiliyor mu? Mesela ben okur olarak gümbürtü, patırtı içinde var olamam. Mutlaka sessiz bir ortama ihtiyacım var. Gündüz beni yorar gececiğim. Yok hayır, gündüz gözüyle uykumu iyice almış olarak okumam gerekir filan. Bunlardan hangisinde okuma alışkanlıklarınız?
1: Ben de şöyle, okuduğum eserin türüne göre değişiyor. Eğer daha böyle dramatik bir eserse gece saatlerinde okumayı tercih ediyorum. Çok böyle hani sesten fazla etkilenen biri değilim. Yani sessiz ortamlarda da okuyabilirim. Bazen kendimi o duygunun içerisine daha da fazla sokmak için bir fon müzikle o eseri ve hatta bende etkisi büyük olan bir şarkıyı açarak okumayı tercih ediyorum. Bu bende herhangi bir şekilde bir olumsuz etki oluşturmuyor. O tabii tercih meselesidir. Kimi daha sessiz ortamlarda bunu yapmaya gayret gösterir ama ben de okuduğum kitabın veyahut da herhangi bir eserin türüne göre şekilleniyor bu. Tabii biraz önce bahsettiğiniz gibi çay kahve konusunda da eşlik ederse güzel olur. Hani eşlik etmezse de çok da sorun sıkıntı değil tabii ki. Ama daha çok ya okuma noktasında bu şekilde ama yazma konusunda daha net cevabım verebilirim.
0: O zaman ben o soruyu sorarak devam edeyim. Evet, bir yazar olarak özel bir alana, özel bir zamana, özel bir çevreye ve çerçeveye ihtiyaç duyuyor musunuz?
1: Evet, duyuyorum. Şimdi her zaman için şunu söylerler, profesyoneller ilhama ihtiyaç duymazlar derler. Ben buna katılmıyorum. Ben o ilhamın gelmediği hiçbir eserin profesyonel olamayacağı, tamamını genelleme yapmayayım ama o samimiyeti veremeyeceğine en azından inanıyorum şeklinde söyleyeyim. Ben biraz önce bahsettiğim gibi o deprem romanını yazarken karanlıkta, sadece önümü görebileceğim kadar bir ışıkta, sessiz bir ortamda veyahut da beni çok fazla etkileyebilecek dramatik bir şarkıda dinleyerek yazdım. Ben gündüzden ziyade yazma konusunda gececiyim. Bunun da sebebini net bir şekilde bilmiyorum ama üreten insanların bir şekilde gece kendileriyle çok daha baş başa kaldıkları için üretme imkanlarının çok daha samimi ve daha büyük olduğuna inanıyorum. Ben bu sebepten dolayı herhangi bir eseri yazarken daha çok gece saatlerinde yani kendimle baş başa kaldığım bir anda yazmaya gayret gösteriyorum. Okurken değişiyor ama yazarken, üretirken daha çok o gecenin karanlığının içerisinde aydınlık bir şeyler yazmaya çalışıyorsunuz.
0: Peki bir okur olarak yine okuyup beslendiğiniz estetik tarafınıza, duygunuza, zihninize hitap etmiş olan herhangi bir şeyi zihninizde evirip çevirip kendi başınıza mı tekrar tekrar çevirirsiniz yoksa birileriyle paylaşmayı sever misiniz? Çünkü burada birbirinden farklı aslında yapılan tek eylem okuma gibi görünse de okurun kendi tercihleri ve anlam dünyası ve zevkleri bakımından çok farklı davranış biçimlerine rastlıyorum. Kimi bu konuda adeta cimri, kendi başına yaşamayı, o güzelliği seviyor. Kimi ise ben bir zenginlik buldum, bir hazine buldum, mutlaka paylaşmalıyım tadında ve tavrında davranışlar içinde. Siz bunlardan hangisi veya bunların dışında nasıl bir şeye sahipsiniz?
1: Şimdi o eserdeki çarpıcı olan kısımla ilk muhatap olan kişi ben olduğum için ilk başta o muhasebeyi kendimle yapıyorum. Ancak ondan sonrasında ben onu kendime saklamıyorum. Bir başkasına da anlatıyorum. Bulunduğumuz çağda özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle beraber o kitap yazıları sürekli birbirlerine paylaşılan bir aşamaya geldi ve bence artık o cimrilik çok daha eskide kaldı. Çok daha paylaşımın arttığı bir dünyayı görüyoruz. Bu da güzel bir gelişme. Yani olumsuz gelişen birçok sosyal medyanın içerisinde olumlu bazı adımların da olduğunu en azından net bir şekilde görebiliyoruz. Ama ben muhasebe etme konusunda kendimle, paylaşma konusunda bir başkalarıyla bunu yaymayı daha da tercih ediyorum.
0: Bir yazarın önünde bundan sonra yapılacaklar listesi olabilir mi? Mesela Furkan Karadere için böyle bir yazılacaklar, yapılacaklar listesi var mı?
1: Var. Var ama nasıl yazılacaklar konusuna gelirsek orası zorlanıyor. Şimdi teorik olarak baktığınızda ben şu konuda bir kitap yazacağım, bu konuda bir eser yazacağım diye bir sürü listem var. Belirlediğim, mesela günlük hayat içerisinde bir habere bakıyorum, orada etkileniyorum. Bir insanın hayatına dair bir şeyden etkileniyorum. Okuduğum bir eserde bir cümleden etkileniyorum ki bazen sadece bir kitabı bir başkasının bir cümlesinden etkilenerek yazabiliyorum. Dinlediğim bir şarkının içerisindeki bir kelimeden, bir cümleden etkilenerek bir kitap yazabiliyorum. Haliyle oradaki o küçük etkilenişlerden büyük eserler bir şekilde oluşturmaya çalışıyor, gayret gösteriyorum. Ben de en azından bu şekilde seyretmiş oluyor süreci.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Gündemimiz bir hayli yoğun. Üç değerli konuğumuz bu akşam bizlerle birlikte. Hemen yanımda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak var. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok sağ olun. Evet, bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Doktor İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz İsmail
2: Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likoğlu. Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi gündemimizin yoğun olduğunu söyledik ama biraz birkaç gün geriye götüreceğiz öncelikle sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz hafta sonu Sakarya'da, Sapanca'da AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı vardı. Milletvekilleri, bakanlar, kurmaylar kamptaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında dikkat çeken ifadeler vardı. Son derece aslında bütünleştirici bir konuşmaydı bu. Birçok noktaya değindi Cumhurbaşkanı ama özellikle milli meselelerde uzlaşıya ve ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız çağrısı dikkat çekiciydi. Bir sesimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o günkü konuşmasından birkaç başlık aldık. Onu hatırlayalım, sonrasında hemen sohbetimize başlayalım.
4: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir, bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır. Her meselede birebir aynı düşünmek mecburiyetinde değiliz. Ama ülkenin ve milletin menfaatine olan konularda bir araya gelmek, ortak bir paydada buluşma iradesini, bu erdemi göstermek zorundayız. Bunu da kendimiz, kendi ikbalimiz için değil, milli bir ödev bilinciyle milletin istikbali için yapmak durumundayız. Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında tarihi diyebileceğimiz bir konuşmasıydı bu. Ben de hafta sonu olmasına rağmen tabii ki hala da zaten konuşuluyor gündemde. Değerli konuklarımızın yorumlarını merak ettiğim için ilk sırada bu başlığı aldık. Bugün Nuh Bey'le başlayalım. Çünkü genellikle Nuh Bey her konuşmamızda özellikle vurguladığı şey bu iç cephenin güçlendirilmesi meselesi, tahkimatı konusu. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da sıklıkla buna vurgu yapıyor. En net şekilde aslında bu milli uzlaşı çağrısını hafta sonu yaptı. Hedefte gördüğümüz kadarıyla zaten ana muhalefet partisi vardı. Nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan? Daha doğrusu ana muhalefet buradan kendine bir pay çıkarabilecek mi? Bu herhalde daha önemli olan mesele.
5: Korkarım o durumda değil ana muhalefet partisinin. Yani o şeyde değil şu anda. Kendi derdine düşmüş durumda, ikiye bölmüş durumda. Herkes partiye sahip çıkmaya çalışıyor. Ama o CHP'nin durumu bir tarafa. Gerçekten Türkiye'nin bana göre tam da ihtiyacı olan mesajlar bunlar. Hakikaten dediğiniz gibi tarihi mesajlar. Kırık dökük her zaman bunu ben ifade etmeye çalışıyorum. Şöyle ki işte savunma sanayinden efendim büyük yatırımlara kadar birçok konuda Türkiye gerçekten çağıtladı tabiri caizse. Fakat acizane bu meseleyi ben bir beka meselesi olarak görüyorum. Çünkü eğer iç cephede bir asgari müşterekte, ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok net ifade etti. Yani herkesin bu
0: her işte, meselede aynı
5: iş cephe bilmem falan derken herkes illa şunu düşün, böyle bir şey yok. Ama her türlü siyasi, ideolojik, etnik ayrılıkların dışında onların üzerinde bir ortak paydamız var. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu topraklar bizim topraklarımız. Herkes her nasıl inanıyorsa, her nasıl bir yaşam tarzı var ise onu o haliyle, o şekilde sürdürebilmesi için bazı asgari müştereklere dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Burada problem var. Burada gerçekten problem var. Ve bu problem gitmediği sürece Allah korusun o yatırımların, gelinen seviyenin çok daha önemlisi vesayetle mücadelede aldığımız mesafenin bir anlamı kalmayabilir. Esas önemli olan burası. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri aslında bir suçüstüdür. Şöyle ki neredeyse 25 yıldan bu yana işte Erdoğan Türkiye'yi kamplaştırıyor. Erdoğan efendim
0: kutuplaştırıyor.
5: Erdoğan ayrıştırıcı siyaset yapıyor. Yaygarası yapıyorlar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mesajları kimseye en ufak bir tabiri caizse ne diyelim bir bahane bırakmıyor. Bırakmıyor. Neden? Kardeşim nasıl inanıyorsa inan. Yani bakın bu ülkede bir kesimin işte kendince ibadethane diye veya neyi bilmiyorum yani cemevleri neredeyse camilere eşit bir statüye getirildi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında yine onu çok ifade ediyor. Daha ayrıntılar veriyor. Birçok şeyleri devlet tarafından ödeniyor. Şimdi veya bir zamanlar işte ilk iktidar yıllarında bakmayın siz böyle konuştuğuna Erdoğan'ın ayrı bir gündemi var beyninin arkasında. Güçlendiği zaman işte yaşam tarzımızı değiştirecek, şöyle yapacak. Şeyin konuşması vardı hatırlıyorsan. Siz verdiniz daha önce onu. Özgür Özel'in. Ya işte 2020 yılında acaba kadınla sokağa çıkar mı?
0: 2023 müydü? Hedef 2011 seçimlerinde hedef 2023.
5: 2023'te acaba kadınlar araba kullanabilecek mi sokağa? Yani utanmadan bunları konuşan adam şimdi hala daha çıkıp konuşuyor. Dolayısıyla şöyle tamamlayacağım. Bir bugün çıkıp bana tamam mı? Biz 2002 yılında, 2003 yılında, 1999'da, 2000 yılında neyse şöyle bir yaşam tarzımız vardı. Şöyle inanıyorduk, şöyle yaşıyorduk ama bugün bunu yapamıyoruz. Diyen bir Allah'ın kulu çıksın. Hakikaten çıksın sorayım ben ona ne yapamıyorsun diye.
3: Tam sana aksine, müdahale edemiyor. Eskiden sana müdahale ediyordu. Şimdi edemiyor.
5: Ediyor. Nasıl edemiyor
3: o,
5: ya?
3: O hakkı elinden alındı. Başörtülerin girdi.
5: Hala da onu ki o normalleşme ifadesi çok güzel bir ifade. Evet. Hala da onu hazmedebilmiş değiller. Tamam mı? Yani hala
3: i̇şte,
5: daha.
3: Tamam işte başörtülerin okumasına izin vermiyorlardı. Şimdi o engeller kalktı ya da işte o ülkelerinden alındı.
5: Ben diyorum ki ben işte şöyle alkol sağlığa zararlıdır malumunuz. Ben şunu yapıyordum, şunu açık geziyordum. Şimdi açık
0: gezemiyorum.
5: Var mı böyle bir şey yani? Çocuğumu şura verdim, şimdi veremiyorum. Böyle bir şey yok. İşte asgari müşterek dediğimiz şey bu. Aslında bu terörsüz Türkiye'nin başlangıcında bir çok ayrı, yelpazenin iki ayrı ucunda olan siyasi görüşleri bir araya getiren şey aslında Türkiye'yi bekleyen bir tehdittir, tehlikedir. İşte o tehdit ve tehlike sadece MHP ile DEM'i ilgilendirmiyor. Bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiriyor o tehdit ve tehlike. Ve geçmiş değil. İsrail askeri anlamda veya işte 2000 yılında, 2001 yılında planlayıp da o kulelere yapılan saldırıdan sonra uygulamaya başlanan 2011'den itibaren etrafımızda daha yoğunlaşan Suriye'deki şeyden sonra yoğunlaşan projesinin büyük bir kısmında bugün ters tepmiş durumda.
0: Evet.
5: Ama bu aynı zamanda şu anlama geliyor. İsrail o malum hedeflere ulaşmak için bundan sonra daha hırçınlaşacak demektir. Nasıl hırçınlaşacak? Türkiye askeri olarak saldıramıyor. İşte ısrarla söylüyorum. Bugün en önemli şey iç cephenin tahkim edilmesidir. İç cephede bir asgari müştereklerle ortak düşmana karşı, ortak tehdide karşı bir tavır belirleyebilmektir. Sayın Erdoğan'ın konuşmasının aşağı yukarı tamamı bu şey üzerineydi ve çok net bir şey var. Kardeşim nasıl istiyorsan öyle inan, öyle yaşa tamam mı? Ama bu ülkeye karşı bir tehdit zuhur ettiği zaman bu sende aynen benim kadar sende ilgilenecek, sende etkileyecek bu. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani son cümlem özür diliyorum. Bir sapık bir şey var. Çok tehlikeli sapık bir şey var. Bu aslında siyasi başarısızlığın, siyasi efendim çürümüşlüğün getirdiği bir bezginlik. Belli bir kesime. CHP de bu, tam da burada işte. Burada. Erdoğan gitsin de
0: ne olursa
5: bu ülke ne olursa olsun anlamına gelen, yani birebir böyle diyemiyorsa, diyenler de var da çok var zaten. Ama hal ve davranışları, tutumları bu anlama gelen bir kesim var. İşte ben de diyorum ki sizin de başınız belaya girecek o zaman, yani sadece bizim değil.
0: Ki şimdi tabii uzun bir konuşmaydı bu. Evet. Hepsini de alamadık. Başka bu arada FETÖ ile ilgili ve terörsüz Türkiye ile ilgili mesajları var Cumhurbaşkanı. Onu da ayrıca konuşacağız ama Nuh Bey'in dediği gibi hani Cumhurbaşkanı özellikle ona dikkat çekti. Yani FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bizi değil, tüm Türkiye'yi aslında hedef aldı. Elbette. Yine Siyonizmin hedefi sadece biz değiliz, ben ya da AK Parti değil, tüm Türkiye dedi. Kesinlikle. Yani aslında bu tabii AK Parti'nin bir istişare kampıydı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten tam anlamıyla Cumhurbaşkanı kucaklayıcı bir mesaj ve konuşma yaptı. Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor dedi. Türkiye'nin normalleşememesinin sebebi ne diye sorayım size de.
1: Şimdi şöyle, AK Parti bugünlere nasıl geldi? Önce öyle bir soru soralım. Yani 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak, idrak edecek. Kasım ayında da 24. iktidar
0: yılı.
1: Yılını idrak edecek. Şimdi bu dünyada örneği pek görülmeyen bir başarı ve bu başarının altında yatan sebepler de işte bir bir sayılabilir. Bunlardan biri de bu istişare toplantılarıdır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşık 13 milyon üyesi var. Bugüne kadar Türkiye'de hiçbir parti 1,5-2 milyonun üzerine çıkmadı. Oralara belki bile çıkamadı. Dolayısıyla
0: 13 milyon da çok büyük bir rakam.
2: Bir de 25. yıl 33. istişare toplantısı. Düşün yani.
1: Evet. Hemen hemen her yıl neredeyse her yıl iki tane
2: yani,
1: toplantı yapmışlar. Demek ki istişare yapan aldanmaz diye hadis-i şerif var. Dolayısıyla burada öncelikle kendi bünyesinde örnek teşkil edecek hal ve hareketler sergilemek, öyle politikalar üretmek, ondan sonra da başkalarını o politikalara katılmaya ve destek vermeye çağırma hakkı doğar. Bu AK Parti'nin bugün yaşadığı budur. Yani diğer partiler başarısızlıklarını öfkeyle başkalarına yüklemeye çalışırken AK Parti başarının yollarını ortak olmaya çağırıyor. Yani bu başarının yollarını beraber tepelim, beraber mesafe alalım, memleketimizi geliştirelim, kalkındıralım. Birlik beraberlik içerisinde en azından asgari müştereklerde birleşelim. Çünkü işte hep söyleniyor, Türkiye'nin 1800 kilometrelik sınırı

0: risk bölgeleriyle olan bölgedir. Dolayısıyla etrafı ateş çemberi. Bununla beraber yaklaşık 40 yıl devam eden terörle mücadele, ülkeye kan ve zaman kaybettiren, enerji kaybettiren bir bela. Onun dışında bir bölücü terör örgütünü alt etmeye çalışırken başka bir terör örgütü, paralel yapı, yani paralel devlet yapısı diye FETÖ'cü daha sonra tesmiye edildi o şekilde. Yani devlete olan, memlekete olan tehditler bir değil, bin değil. Dolayısıyla bu ateş coğrafyasında sağlam olmazsan, güçlü olmazsan kalman, burada barınman mümkün olmaz. Bazılarına masal gibi geliyor. Hani bu toprakların bize ait olmadığını iddia eden bazı şer güçleri ellerinden gelse Türkleri Orta Asya steplerine geri yollayacaklar. Şimdi bu şaka değil. Adamların niyetine baktığınız zaman her adımda bu fırsatı kolluyorlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda, yani 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandı. Arkasından bir hafta geçmedi, ülkenin her tarafı işgal edilmeye başladı. Yani ne anlaşma, ne şu ne bu. Hiçbir şey bağlayıcı değil. Bağlayıcı olan, gerçekçi olan güçtür. Eğer güçlüyseniz sağlam durursunuz. Bu gücü nasıl devşirebilirsiniz? O zaman birlik, beraberlik de. Yani bu memleketin faydası için, bu memleketin menfaati için çalışmakla bu gücü devşirebilirsiniz. Aksi halde herkes bir baş çekerse, iç politikada efendim farklı görüşler olacak tabii ki. Siyaset yelpazesinde her renkten fikirler olacak. Bunlar demokrasinin bir gereği. Ama ülke menfaati söz konusu olduğu zaman, yani parti menfaatini memleket menfaatinin önüne koymamaktır esas olan. Eğer milli menfaati her noktada önceliyorsanız siz doğru yoldasınız demek.
1: Aslında şunu söyleyebilir miyiz sizce? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefet partisine verdiği önemi ana muhalefet partisi kendisine vermiyor gibi geliyor bana. Çünkü Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı en nihayetinde şunu diyebilir. Yani ne halleri varsa görsünler diyebilir. Ama sizin dediğiniz gibi o iç cephenin tahkimatı, Türkiye'nin daha güçlü olabilmesi için güçlü bir ve vesayetten kurtulmuş bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ama ana muhalefet partisi de gel gelelim, sürekli bir kriz ve rant, rüşvet, yolsuzluk durumu var.
0: Kahraman Bey, şimdi biz de yazıp çiziyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Yani demokrasinin dengeli, sağlam, güçlü olması için iktidar kadar en az güçlü ve dikkatli ve sorumlu bir muhalefete ihtiyacı var. Muhalefet demek ne demek? Bir sonraki adımda ülke yönetimine talip olan, bu konuda iddia ileri süren parti demek veya partiler demek. Dolayısıyla memleketin yönetimini üstlenecek kadar donanımlı, hazırlıklı ve program ve vizyon sahibiyseniz problem yok. O zaman hükümeti de denetleyebilirsiniz, sıkıştırabilirsiniz meşru çerçevede. Daha iyi hizmet vermeye zorlayabilirsiniz. O zaman işte demokrasi sağlıklı işliyor demektir. Ama siz kendi partiniz içinde, kendi yol arkadaşlarınızı ekarte etmek için rüşvete, yolsuzluğa, efendim pavyon kapılarında delege pazarlıklarına tevessül ediyorsanız, kusura bakmayın, iddianızı kaybetmişsiniz baştan demektir. Dolayısıyla yani muhalefet partisi veya partilerinin öncelikle bir kendilerine bakmaları lazım. Bizim nerede yanlışımız var ki millet bize iktidar vizesi vermiyor?
1: Vermiyor.
0: 75 seneden beri, tam 75 seneden beri iktidar vizesi alamayan CHP bugün başka türlü bir mücadelenin içerisinde birbirleriyle efendim didişerek yol almaya çalışıyorlar. Tabii ki böyle bir şey mümkün değil.
1: Peki tabii CHP'yi de konuşacağız. Hüseyin Bey'e geçmeden önce izniniz olursa biliyorsunuz 25 yıllık destan temasıyla da aslında düzenlendi. Az önce İsmail Bey'in de dediği gibi AK Parti'nin artık 25. kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Bir efsane büyük başkan klibi vardı o gün. Çok da aslında geçmişten günümüze hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarını, o süreçleri de anlatan. Bir onu şöyle hızlıca hatırlayalım, sonrasında Hüseyin Bey'le devam edelim.

0: Evet, çeyrek asırlık destan tam 2,5 dakika bu arada klipte. Yani 25 yıllık o çeyrek asırlık destan 2,5 dakikada ancak böyle anlatılabilirdi. Tabii arada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten günümüze yaptığı, hayata geçirdiği, onun öncülüğünde hayata geçen projeleri de görme imkanına da sahip olduk. Bir ifadesi vardı Cumhurbaşkanı'nın, onu hatırlatarak size sözü vereyim. AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyor Cumhurbaşkanı ve her sayfasında herkese yer var. O da dikkat çekici bir ifadeydi. Buyurun.
1: Evet. Dün Ankara'daydım. Basın Kartları Komisyonu üyesiyim. Komisyon toplantısından sonra İletişim Başkan Yardımcısı Giray Şahin makamında biraz sohbet ettik. Ve kampta da tanıtılan AK Parti'nin 25 yıllık icraatlarını anlatan bir eser diyemeyiz. Ansiklopedi ortaya koydular. 16 ciltlik, her biri böyle 2 cilt kalınlığında kitap. Ben hep şunu söylüyorum. AK Parti'nin veya Tayyip Erdoğan'ın en büyük şansı iktidar ömrünün uzun sürmesi. Bugünkü tartışmaların da dezavantajı açısından baktığımız zaman da o uzun iktidar döneminin o geçmişteki her şeyi silip süpürdüğü için mukayese edecek bir güç kalmadı. Eskiden iktidarlar 2 yılda bir, 3 yılda bir değiştiği için çok rahat bir şekilde iktidar farkının kendisini gösteriyordu işte. Ben geldiğimde bu durum buydu, şimdi budur. Yani çok rahat bir şekilde ve İnsanların hafızaları taze olduğu için evet haklı, doğru söylüyor. Yani burada bir hizmet var. Burada bir iyileşme var. Şimdi 25 yıl, işte bunun 24 yılı iktidarda, önümüzdeki dönem 24 yıl tamamlanacak. AK Parti'nin kuruluşu 25 yıl. Bu 25 yılda yapılanlar, yaşananlar, oluşan konfor AK Parti'nin hani kendini anlatmakta zorlandığı bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl anlatacak? Yani düşünün, hastanelerdeki faciaları, işte yolların perişanlığını, eğitimde sınıfların 80 kişilik oluşunu, ne bileyim, belki ömründe hiç uçağa binmemiş insanların varlığı.

0: Yani 1990 öncesini ya da 2002 öncesini anlatsak bugün gençlerin hiçbirini yok ya o kadar da değil dememe şansı yok yani. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya yani nereden bakarsanız bambaşka bir Türkiye ortaya çıktı. Yani dehşet bir Türkiye ortaya çıktı. Bu açıdan evet. Peki bu Türkiye nasıl ortaya çıktı? İşte uzun iktidar döneminin getirdiği avantaj ve bu uzun iktidar sayesinde yarım kalmayan projeler, vesayetle mücadele ve ondan netice alınması, edinilen tecrübe sadece içeride değil dünyada şu anda herhalde bütün dünya Türkiye'de yapılacak NATO zirvesini konuşuyor, merak ediyorum. Niye? Halbuki biz 2 sene önce yanlış hatırlamıyorsam Lahey'deki NATO zirvesine gittik geldik yani böyle çok sıradan bir şey değil. Yani hiçbir şey anlamadık yani. Yani ben son 2 NATO zirvesine gittim. Cumhurbaşkanı davetlisi olarak biri Lahey'de, diğeri Estonya'da mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok sıradan, rutin bir şey ama şu anda Türkiye'deki NATO zirvesi herkesin ilgiyle beklediği, merakla beklediği işte bütün gözlerin çevrildi. Yine dünkü sohbette satır arası sanıyorum konuşuldu. Yani gazeteci ilkisi 2 kat, 3 kat.
1: Tabii çok.
0: Şeyler
2: üzerinde akreditasyon
0: var diye konuşuluyor. İnanılmaz. Aynı şekilde katılacak heyetlerin kalabalıklığı açısından. Niye? Çünkü Türkiye özellikle son 10 yıl yani
1: 15 Temmuz'dan
0: yani
1: sonra
0: 15 Temmuz'dan sonra yaşananlara baktığımız zaman küresel anlamda hani içeriği geçtim. Küresel anlamda her yerde söz söyleyen sözünün karşılığı olan uyarıları haklılık bulan bir Türkiye var. Dünya 5'ten büyüktür dedi Tayyip Erdoğan. Çünkü orada bir adaletsizlik vardı. Bu adaletsizlik devam ederse işte Birleşmiş Milletler sistemi çöker. Sorunlar çözülemez. Ve Türk dünyada kaos olur. Tayyip Erdoğan dünya 5'ten büyüktür dediği zaman bunun ne anlama geldiğini dünyadaki diğer ülkeler veya işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üye ve geçici üyeler bunu anlayabilselerdi bugün belki Rusya krizini konuşmayacaktık, İsrail soykırımını konuşmayacaktık, efendim İran Amerika savaşını konuşmayacaktık, başka şeyleri konuşmayacaktık. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda işte hem İsmail abi hem Nuh abi muhalefetin çapsızlığını konuştular. Ne diyor muhalefet? Bırak onu bunu ya. Hemen git Ukrayna'nın yanında savaşa git. Hemen Rusya'nın karşısında cepheyi al. Türkiye'nin durduğu yer NATO üyesi olmamıza rağmen bütün NATO üyesi ülkelerin takdirini aldı. NATO üyesi olmamıza rağmen Rusya, Türkiye'nin bu duruşundan memnuniyetini dile getirdi. İran-Amerika savaşında yine aynı şekilde birilerinin efendim işte Amerika'nın yanında yer almasak vesaire. Sadece son savaşta değil işte bu nükleer kriz 2009 yılından bu yana Amerika ile İran arasında derinleşen İsrail'in tarihleriyle derinleşen kriz nedeniyle yaşananlar. İşte o zaman Türkiye'ye Halkbank davası falan vesaire bir sürü şeyler, kumpaslar kurdular. Ama Türkiye doğru yerde durdu. Libya meselesinde, Türkiye Libya meselesinde doğru yerde durmasaydı bugün Libya'da belki hala iç savaş devam edecekti. Hala orada yüzlerce, binlerce insan katledilecekti. Sudan meselesinde aynı şekilde. Afrika'daki değişime baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bütün bunlar Türkiye Recep Tayyip

0: Erdoğan'ın kararlı duruşu ve uzun iktidarının neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi AK Parti 33. istişare toplantısını yaptı. Kuruluşunun 25. yılı 30. Yani her yıl birden fazla
1: istişare toplantısı.
0: İstişare toplantısı yapmış. Bu parti iktidar partisi. Seçimleri kazanıyor. Ama bir şeyi ihmal etmiyor. İstişareyi ihmal etmiyor. Sokaktan ve efendim ülkede olup bitenlerden hiçbir zaman elini çekmiyor. Teşkilatları, milletvekillerini, kurucuları vesaire topluyor. Hem kendi içinde konsolide oluyor, hem de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki ifadelere baktığımız zaman Türkiye'ye önemli mesajlar veriyor. Türkiye iç cephe meselesinde bence son dönemlerde terörle terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere epey mesafe aldı. Kutuplaşma diyenler, aslında kutuplaştıranlar son dönemde kimi kutuplaştırdığını, kimin bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için var gücüyle çalıştığını çok net bir şekilde ortaya koydu. Teröristiz Türkiye ile Türkiye'de etnik ayrımcılık üzerinden yapılan kutuplaşma ortadan kalktı, kaldırılıyor. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizde bile bunun etkisini görmeye başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Alevilik üzerinden düştüğü duruma bir bakar mısınız? Cemevlerini neredeyse siyasi arenaya çevirdi. Özgür Özel ve avanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cemevlerini neredeyse siyasi arenaya çekti ve çok ciddi bir rahatsızlık. Alevilerle ilgili işte CHP Alevilerin hamisi gibi davrandı sürekli ama bu konuda hiçbir çözüm üretmedi. Bu çözümler yine AK Parti iktidarı döneminde dile getirildi. Zaten terörle mücadele, işte terörün istismar ettiği alanların ortadan kaldırılması konusundaki duruş, bütün bunlar çok önemli adımlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın son çağrısında yine bunu görüyoruz. Türkiye bence çok önemli bir eşiği geçti. Çok önemli bir virajı döndü. Muhalefet umarım bu zamana kadar yaptığı yanlışlardan vazgeçer. Döner. Yani bu şu demek değildir. Yani doğruya evet demek iktidar destekçiliği değildir.
1: Değil.
0: Yani bizim muhalefetimiz maalesef bunu anlamıyor. Doğruya evet demek doğru doğrudur. Ha efendim, daha fazlasını yapacağım, daha iyisini yapacağım. Niye şunu yapmadın? Bütün bunlar tartışılır, konuşulur. Hizmette yarış, hizmette rekabet herkese kazandırır. Ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sadece içerisi için değil, bölgemiz için buna ihtiyacı var. Dünya için buna ihtiyacı var. Türkiye içeride ne kadar güçlü olursa dışarıda o kadar çok sözünün karşılığı olur. Ama içeride ne kadar bir kırılganlık oluşturursan bu kırılganlığı en çok Siyonist İsrail ve diğer emperyalistler istismar eder, kullanır. Muhalefet edeceğiz diye bu emperyalistlerin oyununa gelmemek gerekir. Ama ben özellikle bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son olaylardan sonra Türkiye'nin çok daha iyi yönlere gideceğine inancım daha fazla diyebilirim.
1: Peki buradan terörsüz Türkiye'ye geçelim. Yine sonuçta bağlantılı birbirine. İzninizle yine bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına bakalım. Yine hafta sonundan o mesajları biz aldık. Hem de bu FETÖ ile ilgili de mesajları var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bu değildi arkadaşlar, hafta sonu paylaştığı bir mesajı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kabine toplantısı değil de onu ben rica edeyim eğer varsa. Onu verelim. FETÖ ve terör örgütüyle ilgili mesajları, yine terörist Türkiye ilişkin. Hazır mıdır? Evet. Peki dinleyelim.
2: FETÖ 15 Temmuz'da o hain darbe girişimini yaparken bunu sadece şahsıma, sadece bir

0: bize yapmadı. O kalleş darbeyi Türkiye'ye yaptılar. 86 milyon vatandaşımızın tamamına yaptılar. FETÖ ihanet şebekesini bu ülkeden temizlerken kendimiz için değil, devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için temizledik. Terör örgütü yaklaşık 40 yıl boyunca kan dökerken senden, benden diye ayırmıyordu. Kürdüyle, Türküyle milletimizin tamamına saldırıyordu. Bugün terörü sona erdirirken belli bir kesim için, belli bir kesimin çıkarı için değil, ülkemiz, vatanımız, devletimiz, milletimiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
1: Burada da Cumhurbaşkanı aslında benzer ifadeler kullanıyor. Yani bu hayati meselelerde de uzlaşıya hazırız diyor. Arkadaşları biraz yoracağım ama bir de Sayın Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı'nın terörsüz Türkiye ilişkin mesajları vardı. O ledimiz hazır. Sonra rica edeyim. Hemen akabinde de Nuh Bey'e sözü verelim. Biraz da terörsüz Türkiye meselesini konuşalım. Şimdi Sayın Kurtulmuş ne söyledi? Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı olarak aldık biz. Dünyada örneklerine göre en hızlı ilerleyen model yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Olası yasa herkesi kapsamaz diyor. Artık gözler mecliste biliyorsunuz. Olası yasa herkesi kapsamaz. Yasa müstakil ve geçici, asla af niteliğinde de olmaz ifadesi dikkat çekici. Seneye PKK gibi bir sorunumuz olmamalı, buna inanıyorum. İç ve dış şartlarda uygun diyor Numan Kurtulmuş. Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Terör Türkiye'nin gündeminden tamamen kalkacak. Terör işinin %80'i bitmiştir. Türkiye'nin bölgesel gücü arttı. Suriye üzerinden Türkiye'yi tehdit etmek mümkün değil. Bunu gördüler diyor. Sürecin içerisinde hiçbir yerinde taviz verilmedi. Parlamento içinde herkes görüşünü söyledi. Ortak bir metin içinde uzlaşıldı. Aksi düşünülemez. Teröre karşı taviz verilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyonda bu konuya sahiplenmesine, katkı sunmasını önemli görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı tutumu da sürdürmesini bekliyorum. Ve son olarak hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, meclisin ortak kanaati ittifakla çıkartılacak bir yasa olması gerekir diyor. Meclis tatile girmeden önce somut adımlar atılacak gibi görünüyor. Bir yasa teklifi hazırlığı var. Ne zaman meclise gönderilecek artık onu bekliyoruz. Hem Cumhurbaşkanı hem Sayın Kurtulmuş'un mesajları nasıl yorumlarsınız? Terörsüz Türkiye'de artık adım adım ilerliyoruz.
2: Evet, inşallah bu sefer ümitliyiz. Çünkü daha önce
1: Suriye mesela dikkat çekti benim. Sizin hep vurgu yaptığınız konu. Artık diyor mümkün değil bizi tehdit etmek. Bunu gördüler diyor Sayın Kurtulmuş.
2: Evet, yani Suriye'ye zaten en kritik virajdı tabiri caizse. Ondan sonra iş daha da ümitlendirmeye başladı bizi. Ama ben şöyle bir giriş yapacağım.
1: Tabii, buyurun, tabii
2: biraz ki. Geniş kapsamlı bir giriş yapacağım. Düşmanımızı veya hani daha mülayim bir ifadeyle söyleyelim. Bize karşı olan tehdidi, tehlikeyi doğru tespit edemezsek, doğru teşhis edemezsek doğru tedbir alamayız. İsmail abi ve ekibini tebrik ediyorum. Bugün şeyde çok güzel bir manşet vardı. Türkiye gazetesinde. Her şeyin altında İngilizler çıkıyor diye. Bu çok önemli, şöyle önemli. Var mı İngilizler ortada hiç?
1: Görünür de yok.
2: Hiç yok İngilizler. Hiç yok. Ki Sayın Dışişleri Bakanımızın bir zamanlar Suriye'de o daha ortalık karışıkken bir açıklaması, bir ifadesi var. Biz Suriye'de 2,5 devletle uğraşıyoruz diye. Fransa bile, ki oranın biliyorsunuz asıl sahibi olarak kendini görüyor. Fransa bile buçuk ama hiç olmayan İngiltere, biri de bu tabii. İngiltere. Tamam abi, yani de. Bir Dışişleri Bakanı ancak böyle ifade edebilir onu. Dolayısıyla İngilizler bakın Gazze'de bugün, Lübnan'da, Suriye'de dahil olmak üzere bakın. Kıbrıs'ta, hatta Ukrayna'da şeyin sürekli vurgu yaptığı Putin'in O yeniden niye başladı? İngilizler
1: tam
2: işte.
1: Tam barışa giderken bir anda
2: Boris Johnson'ın işte çomak sokması oldu. Mesela orada Boris Johnson değil, İngilizlerin tarzı.
1: İngilizlerin.
2: Şimdi İngilizlerle Yahudilerin, ben işte bunu İngiliz Siyonist ya Haçlı Siyonist İttifakı diye ifade etmeye çalışıyorum. En önemli

0: HDP'de olan Amerika'ydı ama biz şeyi görmedik. Hep onu es geçtik. Asıl Amerika'yı burada kullanan ve Amerika'ya bunu yaptıran İsrail'iydi. Çok üzerinde durulmadı. 28 Şubat'ın asıl mimarı İsrail'dir. 28 Şubat'ın yani 28 Şubat dışarıdan İsrail'le içeriden FETÖ'nün ortak yani ürünüdür. Ve en çok kazananı da içeride FETÖ'dür, dışarıda İsrail'dir. Hiç bunlara şey olmadı. O önüne görünenler, 4 tane komutan, efendim falan bankadan şu kadar. Bunun bir önemi yok ki. İsrail'in ne kazandığını kimse ona konuşmadı. Ondan sonra işte 15 Temmuz'a yakında geliyoruz. 15 Temmuz finaline kadar ta 7 Şubat 2012 MİT hatta MİT işte PKK görüşmesinin ifşa edilmesinden itibaren o MİT tırlarının baskınları vesaire baktığınız zaman bunu biz FETÖ hadi Amerika diye okuduk. Hayır. Asıl burada sahada ne oluyor? İsrail burada ne durumda? Suriye'de bile etrafımızda ne yapmaya çalışıyor? FETÖ'nün bu yaptıklarından kim kazanıyor? Analizi doğru dürüst yapılmadı. Bunların tamamı İsrail'in yönlendirdiği, İsrail'in arzu ettiği, İsrail'in Türkiye'yi kendi içinde bağlamak, kendi derdiyle uğraşmaya zorladığı şeylerdi bunlar. FETÖ'yü bunun için kullandı. FETÖ bunun için zaten tam biçilmiş kaftandı. Çünkü çok geniş kapsamlı bir etki gücü vardı. Ve onu kullandı bu şeyde. En sonunda zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın işte ifade ettiği 15 Temmuz. Şimdi bugün evet bunların çoğu çok şu geride kaldı. Kaldı ki o birinci turda konuştuğumuz hani Türkiye'nin geldiği mesafe vesaire. Bunların tamamı bana göre aslında son 10 yılda olan şeyler yani. Ondan öncesi zaten o 25 yıl diyoruz da 25 yılın ilk 15 yılı da öncekilerle beraber gene vesayetle mücadele geçti yani. Bugün önemli noktaya geldik. Terörsüz Türkiye bu mücadelenin tabiri caizse kilit taşıdır. Ve orada da 2009'da işte bak demin vurgulamayı unuttum özür diliyorum. Biz şeyle bağlantısını çok doğru düz yapamadık. O 2011'den itibaren Suriye'de olanlar ve onunla alakalı Türkiye'deki şeylerin tamamına yakını 2009'da Türkiye'nin başlattığı kardeşlik projesinin o zaman da bir noktaya gelmişti. Evet. O zaman da Nevruz günü şeyde Diyarbakır'da Öcalan'ın silah bırakın mesajı Kürtçe okunmuştu. Yani dejavu diyorlar ya bunlar daha önce yaşandı ama sonuçlanmadı. Niye? Çolak soktular çünkü yani. Bugün o noktaları açtık çok şükür. Çünkü daha güçlü Türkiye. Az önce bahsettiğimiz o iç cepheyi hakikaten belli bir noktaya getirdi. Ama ısrarla şunu vurgulamaya çalışıyorum. Geldiğimiz nokta artık asla geri dönülmez nokta değil. Çünkü demin bir şey söylemeye çalıştım. İsrail hedeflerine ulaşamadıkça, dikkat edin son günlerde Sayın Erdoğan'la konuşma üzerine korkunç bir şey var. Yani artık Ermenistan'ın bile unuttuğu, bir kenara bıraktığı, o bir zamanlarki bize karşı sopa olarak kullanılan modası geçmiş. Hani bizim memlekette bir laf vardır. Müflis Yahudi eski devlet defterleri karıştırır diye. Tam öyle bir şey. Ona bile sarılmaya çalışıyor.
1: Önce bir Suriye'deki saldırı, ona da Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi. Aynen. Hemen akabinde dediğiniz gibi sözde soykırım. Ama Paşinyan aslında gereken cevabı verdi. Diyor ki bu adımlar Ermenistan'ın çıkarlarına uygun değil. Bu nedenle bu adımlara yönelik bir yanıt verme gereği duymuyoruz diyor.
0: Zaten 2025 yılında Paşinyan'ın çok değerli bir şeyi var. Neden 1939'a kadar ortada böyle bir iddia yokken 50'den sonra bu iddia ortaya çıktı. Bunu araştırmak lazım falan diyor ve o reddetti zaten yani. Yani bugün bakın ama şu var. İşte bak onu söylemeye çalışıyorum. Ermenistan bile artık kullanmadığı bir şeyi hala kullanmaya çalışıyor İsrail. Dolayısıyla bu sadece bu gösterme şeylerden birisi. Şunu söylemeye çalışıyorum. İsrail kadar iç cepheye hücum eden başka bir güç yoktur. İsrail'in genel taktiği budur. Yani İsrail'in saldırısı bu Gazze'den tutun da Lübnan'a kadar bu geçerlidir, Suriye'de geçerlidir. O askeri saldırısı, işgal teşebbüsü en son aşamadır. Oraya kadar daha çok öncelerinden itibaren iç cepheyi hedef almaya başlıyorlar. İç cepheden saldırıya başlıyorlar. Ve bizde bu kullanılabilecek çok şey var maalesef, argüman var bununla alakalı. O bakımdan ısrarla söylüyorum. Evet, terörist Türkiye'de önemli noktaya geldik. Ama bu artık zaaf asla olmayacak anlamına gelmiyor. Yani. Gelmiyor çünkü karşımızda şeytana pabucunu ters giydiren bir yapı var. Ve onların da asıl güçlü olduğu şey bizim iç cephemizi efendim zaafa uğratmaktır. Son şunu söyleyip bitireceğim. İttihatçılardan itibaren, Osmanlı'nın yıkılışından itibaren

0: itibaren baktığınız zaman hatta Selçuklular da bunu da halledebiliriz. O zaman da Hasan Sabbah aynı şeyi yapmış. O tapınakçılarla beraber aynı şeyi yapmış. Selçuklular Osmanlıların yıkılmasında baktığınız zaman hiçbirisi cephede yıkılmamış. Hiçbirisi cephede yıkılmamış. Hikaye o Birinci Dünya Savaşı'nda. O kitaplarda bize okuttukları hikaye o. Masal o yani. Zaten Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış, bitmiş zaten aslında yani. Sadece bu tabiri caizse panel kalmış yani. Nasıl yapmışlar? Hep içeriden çökertmişler. Hep içeriden çökertmişler. Onun için ne zaman Türk milleti güçlenmişse, böyle bir kalkınmaya, bir şahlanmaya kalkmışsa, ki bu sadece bizim şu 50'den bu taraftaki Cumhuriyet dönemimizin son yıllarında bile aynı durum var. Ne zaman o darbeler niye oldu? Bugün bu şeyi de beklememiz lazım. Efendim daha güçlüyüz, evet. Daha öncekine göre elhamdülillah bunların çoğunu bertaraf edebiliyoruz. Ama ben şu ana kadar kaç tane Mossad operasyonunun bertaraf edildiğini bilmiyorum. Ama bildiklerimiz var.
1: Var.
0: Ama dediğim gibi bizim hala daha İran'da çok korkunç bir şey yaptılar, denediler aslında. Türkiye çok net tavır koymasaydı yeni bir Suriye süreci başlayacaktı İran'da. Dolayısıyla gene her zaman İsrail'in Amerika'ya kullanma tehdit tehlikesi var. Gene Türkiye'nin gene iç cephe üzerinden Allah korusun öyle veya böyle bir zaafa uğratılma tehdidi var. Bunun yok sayılmaması gerekiyor.
1: Bu siz nasıl değerlendirirsiniz süreçteki İsrail faktörünü? Yani işte bu yine Suriye'de saldırılar, bu 1915 ile ilgili açıklama, işte o sözde soykırımla ilgili açıklamalar. Hani Paşinyan'ın da ne dediğini söyledik ama tüm tuşlara basıyor gibi İsrail yine bu süreçte.
2: Şimdi İsrail teşebbüslerinde başarısızlığa uğradıkça vahşileşiyor. Daha agresif bir şekilde saldırmaya devam ediyor. Bu aslında kaybetmenin devam ettiğini gösterir. Yani İsrail'in yaptığı normal ölçülerde şuurlu, bilinçli bir şey değil. Tamamen bir vahşet ve bunun bedelini elbette ödeyecek. Burada tabii öncelikle Suriye konusuna baktığımızda 2013'teki çözüm sürecinde Rojava üzerinden işte bölücü teröre yapılan vaatler ve onun getirdiği sekte orada çözüm süreci akamete uğratıldı. Ondan evvel birinci teşebbüs de Oslo sürecinin ifşa edilmesiydi. Evet. Bunların sahneye çıkarılmasında, işlenmesinde hep Boşer güçlerinin parmağı var. Dolayısıyla Türkiye bu tecrübeleri yaşadıktan sonra daha dikkatli olmaya başladı ve son terörsüz Türkiye süreci boyunca çok dikkatli gitti, çok etkili oldu bu dikkat. Özellikle Suriye coğrafyasında fırsat vermedi. Daha sonra İran coğrafyasında sahnelenmek istenen projeye de yer bırakmadı Türkiye. Yani onu çok ciddi bir ağırlık koyarak, tam olarak neler yaşandığını belki tarih bir gün yazacak ama kapalı kapılar ardında pek çok şeyin konuşulduğu, temasların olduğu muhakkak ve neticede İran'da sahnelenmek istenen iç savaş en azından şimdilik başarılamadı. Suriye daha önce bunu atlatmış oldu ama Suriye yakın coğrafya olgusu bakımından her zaman İsrail'in tehdidine, saldırısına açık bir durumda. Dolayısıyla Suriye'nin bir an evvel toparlanması, güçlenmesi ve kendi sınır güvenliğini, egemenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşması lazım. Bu noktada Suriye'nin hem bölge ülkelerinden hem diğer dünya ülkelerinden yardım görmesi lazım. Yani el uzatılması lazım. Bu konuda Türkiye başından beri çağrılar yapıyor. Fakat bugüne kadar gelen cevaplar yeterli değil. Çok cılız kaldı o cevaplar açıkçası. Ama her şeye rağmen 8 Aralık devriminden bu tarafa Suriye iyi gidiyor. Yani hata yapmaması lazım. Ama İsrail saldırılarının da kalıcı olarak durdurulması lazım. Bu noktada NATO toplantısı sırasında bu meselenin muhakkak gündeme geleceği ve tartışılacağını biliyoruz, bekliyoruz. Ama tabii Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerin de son zamanlarda biraz boyut değiştirdiğini anlayabiliyoruz, müşahede ediyoruz. Öyle yorumlar ağırlık kazandı. Amerikan toplumu ve Amerikan Kongresi İsrail'in bu saldırganlığına, bu insanlık dışı tutumuna karşı daha ne kadar sabredecek? Burası önemli. Yani İsrail'in behemahal durdurulması lazım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da ifade

0: etti 2 gün önce. Parlamenter toplantısındaki yemekte yaptığı konuşmada söyledi. İsrail olduğu sürece bu bölgede kalıcı barış olması olmaz. Mümkün değil bugünkü şartlarda. Dolayısıyla nirengi noktalarından birisi bu. İsrail probleminin halledilmesi lazım. İkinci mesele, dünya tabii bir belirsizlik dönemi geçiriyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Yani yarın kalkınca kim neyle karşılaşacağını kestiremiyor, öngöremiyor. Dolayısıyla bu belirsizliğin uzun sürmesi dünya için iyi bir durum değil. Bir an evvel dünya dengelerinin de oturması lazım. Ama dünya dengeleri aslında 2003 yılından beri kökünden değişmişti. Yani alt üst olmuştu daha doğrusu. Çünkü 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler kararına rağmen, Birleşmiş Milletleri bütünüyle karşısına alarak, onu bir kenara iterek, uluslararası hukuku çiğneyerek Irak'ı işgal etti. Dolayısıyla 2003 yılından bu tarafa uluslararası düzen paralize vaziyette, felç olmuş durumda. Şimdi bu Birleşmiş Milletler yeniden ayağa kalkar mı? Sayın Cumhurbaşkanı 2014 yılından beri dünya 5'ten büyüktür diyor. İlk defa 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söyledi bunu 69. toplantıda. Ve giderek bu çağrı, bu mesaj dünyada daha geniş yankı buldu. Şimdi dünkü konuşmasında, parlamenter yemeği konuşmasında, Teksas'tan Ankara'ya uzanan yeni bir güvenlik ağı oluşturulmalı dedi. Bu önemli bir çıkıştır. Teksas bir petrol coğrafyasıdır ama aynı zamanda Amerika'nın en büyük silah fabrikalarının olduğu eyalettir. Bütün bu uçakların, diğer hava ve yer sistemlerinin imal edildiği büyük bir üretim merkezidir. Bu ileri atılmış bir ileri adımdır Cumhurbaşkanı tarafından. Buna karşılık Amerika'nın refleksi ne olur bekleyip göreceğiz. Ama Türkiye'nin NATO içerisinde bugüne kadarki ikincil vaziyette duran fonksiyonunun boyut değiştirerek birinci planda esas aktörlerden biri olarak daha büyük sorumluluk, daha büyük yetki alma durumuyla sonlandırılması lazım. Ankara'daki zirve toplantısı bu bakımdan çok önemli. Bekleyip göreceğiz bakalım. Fazla gün kalmadı.
1: Evet, şimdi ikinci bölümde zirveyi detaylıca konuşacağız ama terörsüz Türkiye ile ilgili belki yine konuşmak lazım. Hem Sayın Kurtulmuş'un mesajları.
0: Terörsüz Türkiye konusunda nirengi noktası teyit ve tespit. Evet. Yani MİT'in sahada yapacağı tespit, Milli Savunma Bakanlığı'nın o tespiti teyit etmesi, daha sonra bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından bir karara bağlanıp sonlandırılması ve bu çerçevede yeni kanuni düzenlemenin hayata geçirilmesi.
1: Tabii işin bir meclis boyutu var, bir de işte sahadaki işte hem terör örgütünün silahları tamamen bırakması, diğer yanda işte İsrail tehdidi, belki böyle hepsini bir arada bir son 10 dakikamız.
2: Terörsüz Türkiye projesi adımı ne dersek diyelim, bu bence ikinci yüzyılı ya da Türkiye yüzyılının çok önemli bir adımı olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye birinci yüzyılda işte vesayetle mücadele, işte Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı vesaire dönemlerden geçiş ve yeniden yapılanma, yeniden toparlanma dönemi olarak değerlendirdiğimiz zaman ikinci yüzyılda Türkiye yepyeni bir sayfa açmak istiyor ve onun adına da Türkiye yüzyılı diyor. Birinci yüzyılımızın en önemli engellerinden, önemli sorunlarından, enerjimizi en çok tüketen sorunlardan birisi şüphesiz terör örgütü PKK'nın varlığı. Ve bu varlığın arkasında kimler olduğuna baktığımız zaman emperyalist devletlerin tamamı, başta İsrail olmak üzere, Türkiye yarım asıra yakın bir şekilde etnik bir çatışma, ayrışmanın içerisinde

sürüklenmeye istendi. Önemli terör olayları oldu. Binlerce şehit verdik. Büyük maddi kayıplarımız oldu. Ve güvenlik anlamında sürekli alarm seviyemiz en yukarıda olmak durumunda kaldı. Ve nihayetinde 15 Temmuz ihanet girişiminden sonra Fethullahçı hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde istihbarat ve diğer güvenlik birimlerinden sökülüp atıldıkça Türkiye'nin terörle mücadelesinde de çok büyük mesafeler alındı. Çok önemli adımlar atıldı. Terör içeride bitirilme noktasına getirildi. Sınırlarımızın ötesinde Suriye, Irak başta olmak üzere terörün varlığına yönelik, barınma alanlarına yönelik çok büyük operasyonlar yapıldı. Ve ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılına terörsüz bir şekilde başlama imkanı, fırsatı oluştu. Ve bunu başarabilirsek bence Türkiye yüzyılı açısından en büyük adım olacak. Bizim en fazla enerjimizi tüketen, bizi en fazla iç cephemizi tehdit eden unsur şüphesiz bu terör örgütünün varlığıydı ve bu terör örgütünün varlığının arkasında kimlerin olduğuna baktığımız zaman işte Türkiye'nin bütün düşmanları bu terör örgütünün arkasındaydı. Yani işte 8 Aralık'ta Suriye'yi terk etmek zorunda kalan Esad, Baba Esad veya Baas rejimi bu terörün en büyük hamisiydi. Aynı şekilde 1. Körfez Savaşı ile birlikte Irak'a yerleşen, Irak'ın kuzeyine, yani Türkiye'nin sınırına bir kontrolsüz bölge oluşturan Amerika, terör örgütünün Suriye'den Irak'taki işte mağaralarda yerleşmesini sağlayan yine Amerika Birleşik Devletleri, İsrail vesaire Türkiye'ye düşman ülkeler. Yine Almanya başta olmak üzere Avrupa'da terör örgütüne her türlü desteği sağlayanlar, barınma, para, silah, örgütsel faaliyetlerin tamamına yol verenlere baktığımız zaman aynı şekilde Avrupa ülkeleri, Almanya, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin olduğunu görüyoruz. Yani terörsüz Türkiye meselesi böyle efendim Türkiye'ye karşı bir silahlı eylem yapan bir terör örgütü vardı. Bu terör örgütü silahları bırakıyor meselesi değil yani. Yani bu terör örgütünün arkasında kim vardı, niye vardı, ne yapmak istiyordu? O niyetinden vazgeçti mi? Türkiye o niyeti kıracak güce ulaştı mı? O açıdan bakmak lazım meseleye. Yoksa yani 3 tane 5 tane çapulcu eline silah aldı, Türkiye'ye karşı eylem yaptı, terör faaliyetlerinde bulundu meselesi değil. Yani 1. Dünya Savaşı'nda bizi Anadolu'dan söküp atmak isteyen kim var idiyse terör örgütünün arkasında da onlar vardı. Yani Türkiye'deki bütün nifakların arkasında onlar vardı. Bu bakımdan bu mesele üzerinde çok daha dikkatli durmak gerekiyor. Ve bunu kimlerin sabote etmek istediğine baktığımız zaman gördük İsrail işte Suriye'de İsrail bunu sabote etmek istedi. SDK'nin entegrasyonuna en çok karşı çıkan işte yok Davut koridoruydu, yok işte geldik geliyoruz merak etmeyin direnin vesaire diyenlerin kim olduğuna baktığımız zaman yine benzer bir şekilde bunu görüyoruz. Aynı şekilde bu terör örgütünün sözde Kürtler adına İran'daki savaşa dahil edilmek istendiği, bu örgütün İsrail'in bir kara unsuru olarak tıpkı Suriye'de olduğu gibi bir kara unsur olarak İran'a karşı kullanılmak istendiğinde aynı şekilde hepimiz gördük ve Türkiye bu terörsüz Türkiye sürecini bölgeye yayarak bu büyük tehdidi ortadan kaldırdığını da görüyoruz. Şimdi tabii bu kadar geniş bir desteğe sahip bu örgüt ve yıllarca

0: Amerika, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere bu ülkenin istihbaratları bu ülke örgütün içerisinde cirit atıyorlar. Bu örgütün içerisinde eleman devşirdiler. Dolayısıyla bu örgütü işte silah bırakmama konusundaki hatırlayalım demokratikleşme sürecinde işte Suriye o zaman ciddi bir şekilde büyük bir belirsizlikle karşı karşıyaydı. Ne demişlerdi işte ya işte Türkiye ile uzlaşmayın biz size Suriye'de toprak vereceğiz ve bu şekilde çözüm sürecini sabote ettiler. Geçtiğimiz günlerde basına yansıdı ne kadar doğru bilmiyoruz. İşte Selahattin Demirtaş'ın yanlış yaptığını, seni başkan yaptırmayacağız diyerek Tayyip Erdoğan karşılıklığıyla 2015 yılında başlattığı o süreç ve nihayetinde Türkiye'ye uzun bir zaman kaybettirdi. Oradaki bir itirafı var işte yanlış yaptık yani konuşabilirdik vesaire açısından yani Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla hareket etmek doğru olmadığına ilişkin değerlendirmelerine bakınca kimin nerede durduğu, kimin neyi nasıl sabote ettiği aşikar. Bugün de belki 2015 öncesi gibi değiliz. Ama bugün de terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını istemeyenlerin 2015 öncesi istemeyenlerle aynı olduğunu düşünüyorum. Yani belki işte kimisi yani kısmen bir adım geride duruyor ama kafalarındaki düşünce açısından bundan vazgeçtiklerini düşünmüyorum. O gün Suriye'de sahadaydılar. Çok rahat bir şekilde irtibat kuruyorlardı. Daha rahat ikna ediyorlardı. Yani çözüm sürecinde Kandil'e giden istihbarat örgütlerinin kimler olduğuna baktığımız zaman o süreci kimin sabote ettiğini görmüş oluyoruz. O kişiler bugün de aynı düşüncedeler. Ama ama o tarihte Kandil'e çok rahat gidebiliyorlardı. Şimdi o kadar rahatlıkla gidemiyorlardı. Peki. O tarihte Suriye'deydiler. Şimdi sahada değiller. O açıdan ben Numan Kurtulmuş'un söylediğini çok önemsiyorum. Hakikaten benzerliklerine baktığımız zaman çok hızlı yol alınıyor. Hızlı yol almaya temkinli ve hızlı yol almaya devam etmemiz gerekiyor. Peki. Zaman uzadıkça bu istihbarat örgütlerinin örgütü farklı bir yere çekme ihtimali var. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu süreci nihayetlendirmek gerekir.
1: Peki, izninizle bir araya gidelim. Saat başında devam edeceğiz.

Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

Tekrar hoş geldiniz. Basın Ekspres devam ediyor. Aslında ilk bölümde de şöyle kıyısından köşesinden bahsettik NATO zirvesine doğru. Tabii tarihi bir zirve olacak 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte Ankara'da. Şimdiden de yankıları aslında hissedilmeye, duyulmaya başlandı. İşte dün İstanbul'daki toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli mesajları vardı. NATO parlamento başkanları zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Biraz sonra Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını vereceğiz ama bu NATO zirvesine toplantısına ilişkin ikilediğimiz var. İzninizle onları bir hemen aktaralım, paylaşalım. Şimdi birincisi liderlerin NATO ajandası. Kritik zirvede neler konuşulacak? Şimdi Türkiye açısından bakarsak daha adil bir külfet paylaşımı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu da dile getirmişti. NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımını pekiştirmek, ittifakın güney kanadı güçlendirilmeli ve Orta Doğu Afrika odağı. Trump NATO zirvesine katılacak. Avrupa NATO'nun savunma yükünü daha da üstlenmeli diyor ABD.

0: Türkiye'nin ekonomik yükü azalmalı. Onun ajandasında bu mesele öne çıkıyor. Meloni'ye bakalım. İtalya Başbakanı, ittifak içi birlik, Akdeniz'in güvenliği, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve ABD-Avrupa bağının korunması meselesi ki acaba hani ABD ile AB burada bu NATO zirvesinde yeniden barışacak mı meselesi de söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB merkezi güçlü savunma kapasitesi, ABD'ye bağımlılık azalmalı ve Ukrayna için güvenlik garantileri. Ukrayna-Rusya savaşı da yine NATO zirvesindeki önemli gündem maddelerinden biri. Mers, ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Alman şansölye. Savunma harcamaları artmalı, Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlenmeli, Rusya'ya karşı caydırıcılık artmalı. Onun ajandasında da bu başlıklar yer alıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, ittifak içi dayanışma korunmalı, savunma yükü dengelenmeli, güvenlik harcaması ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olmalı ve İngiltere Başbakanı Starmer da Ukrayna'ya destek sürmeli, Doğu kanadı güçlendirilmeli, ABD ile Avrupa arasında köprü görevi sürmeli diyor ve Baltık güvenliği onun da ajandasındaki meseleler. Dünya liderleri işte bu ajandalarında bu başlıklarla Türkiye'ye gelecekler ve aslına bakarsanız NATO zirvesinin ana gündem maddeleri de bunlar olacak. Bir de tabii güvenlik ve trafik meselesi var. Yani Türkiye'de de ciddi bir Ankara'da başkentte alarm durumu söz konusu. 7-8 Temmuz tarihlerinde dedik 32 ülkenin lideri ağırlanacak 36. NATO zirvesinde. Zirve alanına delegasyonun konaklayacağı ve geçiş yapacağı bölgelere giriş yapılamayacak. Hassas bölgelere yetkisiz araçlar ve kişiler giremeyecekler. Yani tam anlamıyla olağanüstü bir hal oluşacak başkentte. Toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurmak yasak. Ankara hava sahasında insansız hava aracı da uçurulmayacak. Bu NATO zirvesi boyunca 6-12 Temmuz tarihleri arasında da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama gibi etkinlikler olmayacak başkentte. Ekipler sahada görevli, kuş uçurtulmayacak. 56 bin polis ve jandarma güvenlik gücü görev yapacak, mesaide olacak. 100 noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek ve 9 ilçede de kamu çalışanları 6 gün boyunca idari izinli olacak. 32 ülke lideri, dünya liderleri Türkiye'de son NATO zirvelerine şöyle bakacak olursak en önemlisi olduğunu hiç şüphesiz sadece biz değil tüm dünya söylüyor. Dolayısıyla önlemler de böyle üst düzey olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü mesajlarını bir hatırlayalım. Sonrasında Nuhal Bayrak'la devam edelim sohbetimize.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır.
0: Evet, gözler Ankara'daki NATO zirvesinde. Tabii krizlerin ortasında bir zirve gerçekleşiyor diyebiliriz bir anlamda da. Dolayısıyla hani zirveden burada herkesin farklı beklentileri de var. Az önce de liderlerin ajandasından da bahsettik. Siz nasıl bir zirve bekliyorsunuz? Nasıl bir zirve olacak Ankara'da?
2: Önce şeyden başlamakta fayda var bu Ankara'daki düzenlemeler, tedbirlerle alakalı. Görüyorum biraz böyle
0: Ona da mı tepki gösterenler var?
2: Var. Hatta bunu

0: farklı yorumlayanlar var. Biraz böyle işte Trump'ın da geleceğini dikkate alarak bir kompleksmiş gibi falan böyle şey yapanlar var. Çok saçma bir şey bu. Çünkü bu çok önemli bir zirve. Hepimiz arkadaşlar da gitmiştir. Hepimiz defalarca biz şeyde bulunduk.
1: Nitekim, NATO zirvelerinde.
0: Az önce bahsedilen ben 13. diye 2013'te hatırlıyorum. O mesajın verildiği şeyde, mesajın verildiği şeyde ben o salondaydım. Defalarca BM Genel Kurullarını izledik. BM kendine genel kurul olduğu günlerde New York'ta tabiri caizse mübarek etmiyorum kilometrelerce alanı trafikten arındırıyorlar. Biz hakikaten mübarek etmiyorum uzun bir şeyi yürüyerek gidiyorduk. Hep her seferinde BM binasına, genel merkezine. Çünkü böyledir bu.
1: Ya tabii yani bütün 32 lider olacak.
0: Bu
1: yani,
0: Türkiye'nin namusudur delegeler. Tabiri caizse. Yani, tabii tedbir alınacak. Bundan doğal ne var yani? Dolayısıyla her şey böyle bir ucuz bir iktidarı tabiri caizse eleştirme, sopalatma şeyine dönüştürmemek lazım. Bu çünkü bütün Türkiye için başarılı geçmesi durumunda bir övünç kaynağıdır. Tabii. Aksi takdirde Allah korusun en ufak bir şeyde bütün Türkiye'nin adı kirlenecek bir şeydir canım. Onun için bunu böyle görmemek lazım. İkincisi, NATO malum Sovyetler Birliği'ne karşı, Sovyetler Birliği tehdidine karşı oluşturmuş bir şeydi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra gene bakın bunu da ilginçtir. İngiliz Başbakanı Thatcher ilan etmişti. Artık bundan sonraki NATO'nun işte hedefindeki tehdit, tehlike İslam'dır, İslamiyet'tir diye ilan etmişlerdi. Ama bana göre bugün geldiğimiz noktada hem NATO'nun hedefi ne olacak, NATO'nun tehdidi ne, nasıl, nereye göre konulacak? Burada bir uzun zamandan beri bir bocalama var, bir belirsizlik var, bir zaaf var. Daha doğrusu herkesin kendine göre bir düzen, şey, tarihin tanımı var. İkincisi de teknik anlamda da işte beyin ölümünün gerçekleştiği şeyinden itibaren yaşananlar da, bir de NATO'nun geleceğiyle alakalı da, NATO'nun konumlanmasıyla alakalı da bir tartışmanın aslında bir nevi finaline rastlıyor buradaki bu zirve. Ukrayna'nın işgal teşebbüsünü ben biraz daha NATO'nun öneminin tekrar vurgulanması, tekrar anlaşılması için başlatılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Amerika tarafından başlatılan bir şey olduğunu düşünüyorum ki artık dikkat ederseniz NATO'nun bir yeni önemi gerçekleşti demiyor Fransa. Artık yeniden NATO ile ilgili yeni düzenlemelerden bahsediyorlar. Dolayısıyla muhtemelen o sizin bahsettiğiniz her liderin, her NATO üyesinin farklı bakışı, farklı şeyinin bir yere toparlanmasına çalışacak. Önemli bir şey demesi, Trump'ın geldiğinden bu yana üzerinde durduğu şey işte o savunma harcamalarının artırılması, ki burada en rahat olan Türkiye'dir.
1: Tabii.
0: Diğer Avrupa'daki şeylere göre. Ben acizane kanaatim, yani çok net bir şey ifade olmakla ve olmamakla beraber Rusya-Ukrayna anlaşmazlığında, Amerika-İsrail'in İsrail'e saldırısında ve bölgedeki diğer problemlerde olduğu gibi bir süreden beri, bilhassa işte o Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana daha net ortaya çıkan NATO üyeleri arasında, Amerika bloku ile Amerika ile Avrupa bloku arasında ortaya çıkan uyuşmazlık, anlaşmazlık, efendim farklı yorumlar noktasında gene Türkiye'nin tarihi bir şey üstlenerek, tabiri caizse o yani okyanus ötesiyle Avrupa kıtası arasında bir arabulucu
1: Türkiye'de barışacaklar
0: üstleneceğini yani düşünüyorum. Yani bir hedef birliği anlamında üstleneceğini düşünüyorum Türkiye'nin. Artı çok garip şeyler dolaşıyor. İşte Rum kesiminin üyeliği falan gibi, dolanması gibi falan. Umarım böyle bir şey gündeme gelmez. Avrupa Birliği üyeliğinden sonra böyle tekrar yeni bir hata yapılması büyük bir şeye
2: sebep oluyor. Türkiye orada olduğu müddetçe o mümkün olmuyor.
0: Mümkün değil zaten, ama yani böyle bir zorlamaya
1: girişebilirler diyorsunuz.
0: Öyle bir şeyden bahsediliyor. Efendim, bunun dışında hakikaten hem bölgede yaşananlar açısından hem de NATO ile Avrupa NATO üyeleri arasındaki şeylerden dolayı kritik bir dönem arasladı bu zirve.
1: Tabii.
0: Ben bu zirvenin hem başta Trump olmak üzere bu batılı liderlerin Türkiye'yi daha yakından tanımalarına vesile olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum şeyi tam olarak, ama muhtemelen bu savunma sanayindeki geldiğimiz noktalarla ilgili de

0: şeyler olacaktır, bilgilendirmeler olacaktır. Türkiye açısından şöyle tamamlayalım. Yakın bir zamanda daha Türkiye NATO'dan çıkarılmamalı mı falan tartışılan, çok ciddi anlamda tartışılan bir dönem geçirdik. Onun üzerine Türkiye'nin bu liderliğindeki bu zirvenin ben Türkiye'nin NATO için vazgeçilmezliğinin bir daha net olarak ortaya çıkaracağını düşünüyorum.
1: Bir cümle daha sorayım öyle İsmail Bey'e geçeyim. Yani tam o konuya getirmişken savunma sanayi anlamında da Türkiye'nin geldiği nokta herhalde bu NATO zirvesine de damga vuracak. Şimdi
0: tabii,
1: o
0: tabii.
1: dün az önce paylaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o parlamenterlerin toplantısı sonrasında Baykar tesislerine gidiyorlar ve hayran kalıyorlar ki
0: tam da kastedilen oydu.
1: Rutenin de yani en az 3-4 kere ben haber yaptığımızı hatırlıyorum. O Aselsan tesislerini ziyaret etmişti. Sonrasında da sürekli olarak Türkiye'nin savunma sanayine övgü dolu sözler sarf ediyor. Keza Trump da öyle.
0: Ben özellikle işte NATO üyesi ülkelerin liderleri için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve işte ne olursa olsun Amerikasız Avrupa'nın savunması noktasında Türkiye'nin geldiği seviye asla ve asla gözden kaçırılacak, görülmeyecek bir şey değil. Yani gözden kaçırılacak bir nokta, bir seviye değil. Bunun ben bu zirve vesilesiyle çok daha netleşeceğini düşünüyorum. Avrupalı liderler nezdinde.
1: Tabii şimdi zirve başlamadı ama öncesinden yankısı çok. Ben de buraya almıştım sizin bahsettiğiniz gibi o Teksas'tan Ankara'ya uzanan güvenlik ağı. Hani Türkiye'nin savunma sanayi NATO güvenliğine ne katabilir onu herhalde biraz da konuşmak lazım. İşte Trump söylüyor, Rutte söylüyor. Türkiye'nin savunma sanayine övgüler düzüyorlar son dönemde.
2: Şimdi NATO tarihin gördüğü en büyük savunma paktı. Bir kere onun altını çizerim. Yani herkes biliyor ama sadece teyit bakımından Sovyetler Birliği tehdidine karşı teşekkür etmişti ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO'da dağılacak mı diye uzun müddet bir tartışmalı dönem geçti. Daha sonra hatırlıyorum sanırım 1994 zirvesiydi. Belçikalı Willy Claes Genel Sekreterdi. NATO yine sahnede tekrar diye öyle konuşmasına başlamıştı zirvede. Ama düşmanın rengi bundan sonra kırmızı değil yeşil
0: yeşil.
2: olacaktır diye o zaman telaffuz edilmişti o
0: Türkiye bunu
2: şekilde.
0: daha açık, açık, net ifade etti.
2: NATO kurulduğu zaman malumunuz 12 tane üyesi vardı. Başta Amerika, Kanada, Birleşik Krallık, işte Avrupa ülkeleri, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri, İzlanda da dahil olmak üzere. Daha sonra 7 defa genişleme geçirerek bu 32 üyeye çıktı ve dolayısıyla tarihin gördüğü en büyük savunma paktı oldu. Bunun askeri bütçesinin aslan payını Amerika bugüne kadar karşıladı. Amerika onun için özellikle Trump dönemiyle birlikte hem birinci dönemde hem bu dönemde daha fazla külfet yüklenmesini şey yapıyor ve bunun için bir ölçü getirildi ve kabul ettirildi. Yani ülkelerin kendi gayri safi yurt içi hasılalarının %5'i kadar savunma bütçesi yapmaları noktasında kararlaştırıldı. Avrupa tabii bu hedefin henüz uzağında. Çünkü uzun müddet Amerikan şemsiyesi altında konfor yaşadı ve dolayısıyla harcama yerine kendi refahını yükseltme yoluna gitti. Ama şimdi şeyle karşılaştı katı gerçekle. Mesela bugün İngiltere Başbakanı bir açıklama yaptı. İngiltere 300 milyar sterline kadar yükseltilecek bir savunma bütçesi hazırlıyor. Ve yepyeni bir ordu kuracağız diyor. Tabii bunu ne kadar zamanda yapabilir? Çünkü Avrupa'nın nüfus meselesi var. Yani silah imal edebilirseniz satın alabilirsiniz ama o silahı kullanacak asker de lazım.
1: Tabii.
2: Avrupa'nın en büyük problemlerinden biri de bu.
1: İnsan kaynağı.
2: Şimdi NATO geçmişte de Fransa'nın itirazlarına maruz kalmıştı. Hatta De Gaulle zamanında askeri kanattan çekilmişti. Bir süre öyle dışarıda kaldıktan sonra tekrar katıldı. Benzer bir durum Yunanistan tarafından Kıbrıs harekatını protesto etmek maksadıyla sahnelenmişti. Ve 1980 ihtilalinin sebeplerinden biri Türkiye'nin Yunanistan'ın askeri kanada dönmesine rıza göstermemesidir. Sivil iktidarlar gelen bütün baskılara boyun eğmediler, direndiler ama ihtilalden sonra darbe hükümetinin aldığı ilk karar efendim Yunanistan'ın askeri kanada dönmesinin tekrar kabulü noktasında oldu maalesef. Bu büyük bir kayıptı. En azından Buna karşılık Avrupa Birliği için bir yazılı garanti alabilselerdi bugün Avrupa kapısında bu kadar bekletilir miydik? Onu düşünmek lazım. Dolayısıyla böyle süreçlerde fırsatlar ayağa geldiğinde dikkatli olmak lazım. Şu anda iklim Türkiye'nin arzu ettiği iklim aslında. Çünkü NATO bir arayış içerisinde, dünya bir arayış içerisinde. Demin Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını söyledik, okuduk, dinledik. Belirsizlik ortamındayız. Efendim, eski kalıpları, kabuller bir ortadan kalkarken yerine neyin geleceği henüz belli değil. İşte bu Ankara zirvesi bu bakımdan çok önemli. Bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. NATO tarihindeki belki de en önemli toplantılardan bir tanesi olacak. Türkiye buna iyi hazırlandı. Dediğim gibi yani iklim de müsait Türkiye için ve özellikle Türkiye'nin son 15-20 yıldaki savunma alanındaki, teknoloji alanındaki gelişmeleri ilerlemesi bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Şu ana kadar alınan sonuçlar da var ama bunlar yeterli değil. Bu zirve ile birlikte Türkiye bu kazanımları katlayabilir. Ama her şey bu zirve ile bitecek manasına değil tabii. Türkiye'nin kendi riskleri var, başka teşebbüsleri de var. Yani bir kere Avrupa güvenlik mimarisi bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin burada yeri ne olacak? Nasıl olacak? İki, bölgesel olarak yeni dengeler kuruluyor. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan arasında bir savunma mekanizması çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. Henüz bu bir başlangıç, formüle edilmiş değil. Ama ileride bir sonuç vermesini arzu ederiz doğrusu. Diğer taraftan Körfez ülkeleri ciddi bir arayışı içerisinde. Çünkü bugüne kadar verdikleri 100 milyarlarca dolarlık paraya rağmen Amerikan koruma şemsiyesi bunları asla ve hatta koruyamadı. Bundan sonra da koruyabilmesi mümkün değil. Çok şüpheli ve dolayısıyla güven duymuyorlar. Yani Körfez ülkeleri bundan sonra İran'la nasıl bir arada, hangi şartlar arasında içinde yaşayabilecekler? Onun hesabını yapıyorlar ve yeni arayışlar içerisinde ve mümkün mertebe inisiyatif kullanabilecek bir ortam arıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin kapısını çalmaları çok muhtemel. Bu gelişmeler olacak. Bunlar hepsi beraber NATO'nun alacağı yeni şekille birlikte bölgesel ve küresel ölçekte yeni sonuçlar doğuracak diye şimdilik
1: böyle noktayı koymuş olalım. Tabii NATO zirvesi başlamadı ama şimdiden işte yoğun bir görüşme trafiği de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Merz görüşmesinden de bahsettik. Orada da Avrupa transatlantik ilişkileri güçlendirilmeli diyor Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna savaşı da gündemdeydi. Zirveye artık adım adım gidiyoruz. Siz nasıl yorumlarsınız?
3: Şimdi tabii zirvede önemli kararlar alınacak. Ve bu kararlar öncesinde mutlaka müzakere edilip belli bir aşamaya getirilmesi gerekir. Yoksa onun altyapısı oluşmadan işte ülkelerin beklentileri, düşünceleri, o alınacak kararlar konusundaki yaklaşımları, talepleri bilinmeden işte 32 tane lideri bir araya getirip hadi konuşup karara bağlayalım demek mümkün değil. Onun için bence daha önceden başlayan görüşmeler, işte son olarak NATO Savunma Bakanları toplantıları, Dışişleri Bakanları toplantıları, dolayısıyla bu meselelerin konuşulduğu, artık liderlerin son dokunuşlarına sıranın geldiğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye 1952 yılında işte Sovyetler Birliği tehdidi nedeniyle edilgen bir ülke olarak NATO üyesi oldu. Ve uzun yıllar Türkiye NATO'nun edilgen, sözü olmayan, sözün karşılığı olmayan, söz söyleyemeyen
2: ama görev yüklenen
3: bir ülke olarak NATO'da yer aldı. İsmail abinin söylediği 80 öncesi o dönemin siyasetçilerin Yunanistan konusunda bir dirayet göstermesi şüphesiz çok kıymetli ama gücümüz o kadar. Yani şöyle düşünün, siyasetçileriniz Yunanistan'a karşı böyle bir tepki koyarken ordunuz darbe yapıp başka bir şey yapıyor yani. Bu da ordumuzun işte 1952'den sonra nasıl NATO'nun himayesine girdiği, işte NATO'nun emirleriyle hareket ettiğini gösterir bir gerçektir 12 Eylül darbesi. Gerçi diğer darbelerin arkasında, yani son 15 Temmuz darbesinin arkasında da yine NATO'nun parmağı var. Nitekim Amerikalı general işte Türkiye'deki NATO'daki müttefiklerimiz ya da işte NATO'da en çok en iyi çalıştığımız muhataplarımız dertest ediliyor diye Fethullahçı generalleri savunuyordu. Her şey mücadele edilerek geride bırakıldı. Şimdi niye bu zirve çok önemli? Daha önce yine İstanbul'da NATO zirvesi olmuştu. Ama bu kez niye? Çünkü bu kez başka bir Türkiye var. Bu kez savunma sanayi konusunda %80'lere varan bir milliye sahip bir Türkiye var. Dündü sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında savunma sanayi ihracatı açısından dünyada 11. sırada olan bir Türkiye var. Dolayısıyla işte NATO'nun yeniden yapılanması, savunma sanayi anlamındaki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda cevap verecek bir ülke var. Türkiye var. Siyasi anlamda dünyada sözü dinlenir bir Türkiye var. Dolayısıyla efendim NATO'dan çıkalım mı çıkmayalım mı tartışmaları vesaire olduğu bir dönemde şunu söylemek mümkün değil. Yani Türkiye 1952'den bu yana 74 yıldır NATO'da edilgen bir ülke, bedel ödeyen bir ülke, görev yapan bir ülke, istemediği şeylere razı olan bir ülke NATO'da yer aldı. Ama şimdi söz söyleyen, sözünü kabul ettirebilen, NATO'yu dönüştürebilme kabiliyetine sahip, NATO'nun savunma araç gereçlerini karşılama kabiliyetine sahip bir ülke, belki NATO'da daha fazla söz sahibi olan bir ülke olarak şu anda NATO'dan ayrılalım ayrılmayalım tartışmalarından çok Türkiye'nin bu gücünü, bu işte dünyanın, İsmail abinin söylediği ki en büyük savunma paktında Türkiye bu gücünü nasıl kullanması gerekir, ne yapması gerekir? Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Sadece Türkiye olarak bakmamak lazım. Dünyanın buna ihtiyacı var. Yani Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda ve diğer konularda Türkiye'nin tavrı belki çok farklı şeylere yol açtı. Yani çatışmanın azalmasına, şiddetin azalmasına, barış çabalarının artmasına yol açtı. Bu bakımdan hani Türkiye bu paktın içerisinde en güçlü zamanındayken bu paktı dünyanın hayrına, sadece üyelerinin, müttefiklerinin değil, dünyanın hayrına dönüştürebilme, dünyanın hayrına iş yapabilme, yaptırabilme kabiliyetine sahipken, bu kabiliyete erişmişken, müttefikleriyle bu anlamda göz göze konuşma mertebesine gelmişken, biz bunları konuşmamız gerek. Ben onun için Ankara'daki zirvenin bu anlamda Türkiye'nin kendini gösterdiği, ki Türkiye son 10 yıldır, son 15 yıldır uluslararası krizler konusunda söylediklerinde ne kadar haklı olduğunu artık herkes görüyor, herkes biliyor. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda söyleyecekleri, teklif edeceklerinin karşılık bulacağını düşünüyorum.
1: Trump'ın ifadesi de dikkat çekici. Yani Erdoğan çağırmasaydı gitmezdim diyor. Trump'ın katılması da bir anlamda herhalde
3: tabii
1: önemli.
3: Tabii ki. Yani aynı şey. Çünkü bir de bu zirve ne zaman gerçekleşiyor? İşte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında ayrışmanın zirveye çıktı. İşte İran çatışması başlarken Trump'ın NATO'yu işte eleştirmesi, NATO bize hiç yardım etmedi diyerek NATO'dan çıkma sinyalleri verdiği, yani yeniden yapılanmanın en çok konuşulacağı, yeniden yapılma ihtiyacının zirvede olduğu bir

0: dönemde NATO toplantısı Ankara'da yapılır ve Türkiye bu anlamda söyleyecek çok şey var. Katkı sağlayacağı çok önemli konular var. Bu bakımdan Sayın Bahçeli de bugün yine bir hafta sonra işte Türkiye'yi göreceksiniz dedi. NATO zirvesinin ne anlama geldi? Bir de Türkiye gücünü gösterecek. Türkiye'nin kim olduğunu, ne olduğunu işte Ay Yıldız projesiyle belki Pentagon'dan daha ileri bir kampüsümüz olacak. Bunu da dünyanın görme ihtiyacı. Türk savunma sanayi ürünleri zaten uzun zamandır dünyanın gündemindeydi. Daha önce işte NATO Genel Sekreterinin Baykar'la ilgili yaptığı açıklamalar, yeni açıklamalar. Bu bakımdan bu zirve belki dünya içinde önemli sonuçları olacak, hayırlı sonuçları olacak bir zirve olarak değerlendirmek gerekiyor.
1: Şimdi sizin söylediklerinizi düşününce Nuh Bey'in dediği aklıma geldi. En başta söylediniz ya, yani bu kadar önemli meselelerden bahsediyoruz ama bir grup yolların kapanacak olmasına kafayı takmış durumda. O da enteresan. Yani gerçekten...
0: Ya bütün zirveler böyle oluyor. Yani hani biz
1: bu kadar önemli mesele içinde bunu...
2: adamının geldiği bir yerde Güvenlik Bakanlığı'ndan risk alınması mümkün değil. Dolayısıyla riski sıfıra indirmek uygulaması gerek. Var. Bu her ülkede bu yapılıyor.
0: Şimdi şöyle
3: günler önce size nedir yaptı?
0: Efendim Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı'nda günler birleştirilsin. İşte idari izinler verilsin.
1: Olsun denirken.
0: Denirken şimdi burada bir riski azaltma. Şimdi şöyle düşünün. Siz haklı olarak bazı eylemler yapmak istiyor olabilirsiniz. Yani işte ama sizin oluşturacağınız bu kalabalık, bu gürültüyü İsrail'in özellikle Türkiye aleyhinde nasıl sabote edeceğini bilmiyoruz.
1: Tabii.
0: Veya başka işte ülkelerin bu işi nasıl sabote edeceğini bilmiyoruz. Daha 3 ay önce yanı başımızda Amerika Birleşik Devletleri İran'ın dini liderini öldürdü. Yani, dolayısıyla hani hep diyoruz ya Türkiye
1: geçtiğimiz süreçte şimdi,
0: Türkiye NATO'nun en doğudaki sınır karakolu diyorduk değil mi? Yani şu bazı ülkeler düşünün. Bütün komşuları NATO üyesi. Türkiye'yi düşünün.
2: Bütün tek bacağın cephe ülkesi.
0: Bütün komşuları NATO karşıtı. Ya şimdi böyle bir ülkeyiz yani. Artı İsrail diye bir varlık var. Ve bu Trump'ın Ankara'ya gelmesinden müthiş derecede rahatsız. Trump Türkiye ile ilişkilerinden müthiş derecede rahatsız. Trump'ın İran'la işte bir mutabakata varmasından müthiş derecede rahatsız. Dolayısıyla yani siz efendim ben kötü niyetli değilim. Ben terör eylemi yapmayacağım. Ben işte şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. En doğal demokratik hakkımı ortaya koymak için bu eleştirilerimi söylüyorum diyebilirsiniz ama sizin oluşturacağınız atmosferde kimlerin yararlanacağını veya sizin aranıza kimlerin sızdığını, sızabileceğini görmeniz gerekir. Ayrıca ben dediğim gibi yani birkaç tane yurt dışı, daha doğrusu başka ülkelerdeki zirvelere katıldım. En son işte Hollanda Lahey'deki aynı şey. İşte memurlar izine gönderildi, idari izinler, işte bir takım sokakların trafiğe kapatılmasından vesairene kadar
1: normal
0: bütün bu önlemler alındı. Bu bakımdan bu eleştiriler haksız eleştiriler, yersiz eleştiriler. Hani iyi niyetli olanlar bile meselenin tam anlamıyla kavrayamadıklarını söyleyebiliriz.
1: Şimdi aslında bahsedecektim. NATO zirvesi öncesi Ankara'da kritik bir görüşme de vardı. AB ile kritik toplantı. Üst düzey isimler, Avrupa Birliği'nin üst düzey isimleri Ankara'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da buna ilişkin bir açıklama yaptı. Şimdi altyazıda son dakika olarak geçiyor. Ülkemizi ziyaret eden AB temsilcileriyle göç, vize, Türkiye ve AB ilişkilerini konuştuk diyor Bakan Fidan. Hani onu da belirtmiş olalım. Bu önemli bir toplantıydı. Buradan da izninizle son bölümde artık son 15 dakika Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Şimdi bugün yine ihraçlar vardı. MYK toplantısı sonrası A takımını topladı Kemal Kılıçdaroğlu ve 26 ismin daha üstü çizildi. 7 isim de tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk edildi ama bunun kadar önemli hafta sonu özellikle Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadeleri çok çarpıcıydı. Muhittin Böcek, Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu, ek bir ifade verdi. Onunla ilgili bir ledimiz var söylediklerine dair. Hazırsa ben arkadaşlardan onu rica edeyim. Çok büyük paralar yine konuşuluyor. Milyonlarca avro söz konusu. Şimdi Antalya ne diyor Muhittin Böcek? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanıyor biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun 15 milyon avro rüşvet talep ettiğini iddia ediyor Muhittin Böcek yerel seçimler öncesinde. Paranın bir kısmını havalı yöntemiyle teslim ettiğini öne süren Böcek, İmamoğlu'yla birkaç kere baş başa görüştüğünü de anlattı. Seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim diyor. Burada Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede de yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını da tutuklandığı için veremedim diyor. Yani 15 milyon avronun 5 milyon avrosunu teslim ettiğini, kalan parayı ise Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için veremediğini söylüyor. Bu ifade de çarpıcı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefinin belediyecilik faaliyetlerinin önüne geçtiğini söylüyor. Bu durumun siyasi huzursuzluklara yol açtığını ve CHP'nin doğal işleyişine de zarar verdiğini belirtiyor. Özkan Yalım'ın da Özgür Özel'le ilgili ifadeleri vardı. Özellikle Özgür Özel'in bir helikopter isteği olduğundan bahsediyor. Skorsky model bir helikopter istiyor. Yine lüks araçlar, 19 milyonla 31 milyon lira arasında değişen 3 araç. Yeni bir makam aracı istemiş Özgür Özel.
3: O da 30 milyon lira mı öyle bir?
1: Tabii yani 19 milyonla 31 milyon lira arasında değişen işte değişim diyoruz ya araçlar.
2: Birkaç versiyon var çünkü.
1: Tabii 3 versiyonu var. Lüks bir Alman markası, şimdi söylemeyelim, evet. Herkes bilir zaten. 3 farklı versiyon. İşte değişim, araç değişim bu galiba, araçların değişmesi, Skorsky helikopter talebi. Diğer taraftan İmamoğlu'nun 15 milyon avro isteği, bunun 5 milyonunun ulaşması, kalan 10 milyon da hapse girdiği için gitmiyor.
3: Tabii yoksa çok sevmişler herhalde soruşturma açılmasına.
1: Aynen öyle. 10 milyonu kurtardım oradan diye. Ne dersiniz yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını konuşmaktan çıkamıyoruz maalesef.
3: Yani buna rağmen baktığınız zaman Özgür Özel hiçbir şey yok demeye devam ediyor.
1: Bir yandan da yine o grup toplantısı sancısı da devam ediyor biliyorsunuz.
3: Tabii gene bugün grup toplantısı yaptı. Artık önce İzmir'de, sonra grup toplantısında yeni bir yol, yeni bir parti ifadesini net olarak ortaya koydu. İfade ediyor Özgür Özel. Bu da aslında bana göre şu anlama geliyor. Artık burada bir geri dönüş veya partiyi ele geçirme gibi umutların kalmadığını gösteriyor. Diğer taraftan siz başlangıçta bahsettiğiniz şeyin Kılıçdaroğlu'nun
1: ihraçlar.
3: O da şöyle dikkat çekiyor. Tabiri caizse şehirlerden başladı. Merkeze doğru geliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Benim için bu ihraçlarda kendi ifadesiyle tırnak içerisinde arınma çabalarında benim için kriter...
1: Araçlar bu arada arkadaşlar ekrana getiriyor, lüks araçları.
3: Onlar o şey ama genel merkezin önündeki haram para alınan araçlar diye ifade eden şeyler. Alınmamış. Sadece sunum yapılmış.
1: Bunlar
3: yeni araçlarla ilgili ve helikopterlerle ilgili sunum yapılmış Özgür Özel'e ama karar verip henüz aşamaya geçmemiş. Diyordum, sembol olarak bu CHP'deki yolsuzluklar, irtikap, rüşvet vesairenin sembolü İmamoğlu'nun lideri bulunduğu ve böyle iddia edilen iddianamelerde o örgüt. Ki ilçede öyle başladı zaten. Ve Kılıçdaroğlu bu mutlak butlan kararından önceki böyle ucundan kenarından şeylerinde hep İmamoğlu'nu kasteden açıklamalar yaptı. Parti bu kadar kirlenmemeli, kirlenenlerin işte partiden iş

kesimleri falan diye bu tür ifadeler var. Dolayısıyla benim için Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği o arınmadaki kararlılığın benim açımdan

0: Belki İsmail Bey de onun üzerine bir şeyler söyler. Tabii genel olarak CHP'ye de bakın bu görüntü bir kafe diyelim burası için. Oyun oynayanlar var. Mahmut Tanal içeride konuşma yapıyor ama kendi konuşup kendi dinliyor. Tanal'ın yalnızlığı durumu. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'de Özgür Özel yeni bir parti kurma ya da işte var olan bir parti içerisinde devam etme bunlar konuşuluyor ama Mahmut Tanal da önemli isimlerden biri. Özgür Özel bu noktada destek veren isimlerden biri ama böyle de bir yalnızlık durumu da söz konusu Sayın Kapa.
1: Mahmut Tanal aslında kabına sığmayan birisi. Her yerde eylem koyan, yani o 1980 öncesi anarşi ortamında militanların böyle her yerde eylem yapmaya çalışması gibi bir arayış veya bir istek içerisinde bugüne kadar tezahür etti. Nerede polise karşı mukavemet, nerede jandarmaya karşı mukavemet?
2: Orada FETÖ'den başladı, ta şey Zaman Gazetesi'nin oraya geldi.
1: Evet. Yani gerçekçi olmak lazım. Neticede toplum insanlar hakkında değerlendirme yaparken hal ve hareketlerine, konuşmasına, tarzına, samimiyetine bakar. Yani şov yapmak bir yere kadar. İnsanları kandırmaya çalışırsanız sizin yapmak istediğinizi çabuk keşfedenler olur. Dolayısıyla işte böyle durumlara düşersiniz. Yani ya hiç itibar görmezsiniz ya protesto edilirsiniz ya da daha fenası ya hakarete uğrarsınız. Onun için samimi olmak lazım, halka saygı göstermek lazım, kimsenin de zekasıyla alay etmemek lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenler özellikle son 1-1,5 yıl içerisinde bu para kuleleri bahsettiniz demin ki rakamlar bunlar çok uçuk rakamlar. Yani
0: şeyi de sorgulamak lazım herhalde. Yani bu Muhittin Böcek de bu paraları nereden buluyor meselesi.
1: Buluyor
0: yani.
1: Ve niye şimdiye kadar bunları söylemedi de şu anda bunu söylüyor. Yani bir maksada binaen mi bunu yapıyor, ortalığı karıştırmak için mi yapıyor yoksa hakikaten böyle bir şey oldu mu? Çünkü bu rakamlar gerçekten uçuk rakamlar, öyle sıradan. Aynı şekilde Özkan Yalım'ın o araçlarla ilgili söylediği rakamlar, uçak meselesi, helikopter meselesi filan bunlar. Yani maddi olarak çok büyük şeyler. Kolay kolay kotarılması mümkün olmayan durumlar ama konuşuluyor. Elbette mahkemede, yargılamada deliller, efendim kayıtlar, belgeler, bilgiler, bulgular bunu tevsik edecek veya etmeyecek. Ona göre de netice çıkacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bir durumda olmadığı aşikar. Şimdi bugün mesela Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı Kılıçdaroğlu. Efendim Özgür Özel de yine grup toplantısı yaptı. 26 il başkanı görevden alınınca alternatif il teşkilatları kurmaya kalkıştı.
0: Paralel bir değil mi?
1: Yani paralel bir yapılanma. Bu yeni parti için arayış ve denemeler aslında. Zaten yeni parti için epeyce yol mesafe alınmış durumda. Ofisler kiralanmış, binalar tespit edilmiş. Çalışmalar yapılıyor, kurucu listeleri hazırlanıyor söylendiğine göre. Çünkü bir an evvel aslında eğer kuracaklarsa bunu kurmaları lazım. Çünkü zaman geçtikçe Özgür Özel'in arkasındaki potansiyel aşınmaya devam edecek. Bu da onun aleyhine olacak. Ama Özgür Özel bu yola tek başına mı devam edecek, Ekrem İmamoğlu ile birlikte mi devam edecek? Şu ana kadarki gelişmeler şunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu büyük ihtimalle bu yeni teşebbüste olmayacak. Öyle görünüyor. Bu da CHP'nin ikiye değil en az üçe ayrılması gibi anlamına bir sonuç doğuruyor. Yani son derece kritik günlerden geçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gidişle, yani çünkü bir taraftan devam eden mahkeme süreci var, temyiz süreci var. Temyiz süreci olduğu müddetçe kurultay yapılması imkanı yok. Parti bir nevi şeyle mahkemenin verdiği karara binaen tedbirle yönetiliyor. Bu operasyonlar büyük ameliyelerdir. Yani partinin şeklini, şemayını kökünden değiştirecek bir şey. Şu ana kadar 30'dan fazla il teşkilatı, il başkanı görevden alındı. Bu çok büyük bir operasyon. Cumhuriyet Halk Partisi bunu bütün olarak hazmedebilir mi? Mümkün görünmüyor. Zaten öyle olmayacağı da söyleniyor çünkü arınmadan bahsediliyor. Yani rüşvete, irtikaba, yolsuzluğa karışanların tasfiye edileceğini Kılıçdaroğlu kararlı bir şekilde söylüyor. Bunu şu ana kadar bir miktar yerine getirdi.

0: getirdi aslına bakarsanız. Bir taraftan tabii parti içerisindeki gerilimi yükseltmemeye çalışıyor. Ama fiili bölünmüşlük de devam ediyor. Öbür taraf öfkeyle hareket ediyor. Daha hırçın bir tavır içerisinde. Buna karşılık Kılıçdaroğlu sakin güç olarak planladığı şeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihindeki en kritik zamanlardan biri diye değerlendirebiliriz.
1: Hüseyin Bey, siz nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde günlerdir konuştuğumuz meseleler yavaş yavaş işte daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve özellikle Muhittin Böcek'in ifadesi çok bence CHP açısından yani Türk siyaseti açısından, Türkiye'de bir siyasi parti açısından korkunç bir netice. Yani bu rakamlar doğruysa, paralar doğruysa, bu paralar verildiyse, alındıysa yani siyasi partilerimizin tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için bu kadar paralar konuşuluyorsa, verildiyse, alındıysa, o zaman şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrılıp başka parti arayışı olan veya başka partileri satın almak isteyenler kimlere ne paralar, neler vaat ediyorlar? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Nihayetinde bir mahkeme kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna oturdu. Ve oturduğu günden beri işte o sakinliğiyle partinin hem arınması hem de yıpranmaması konusunda çaba sarf ediyor. Özgür Özel ve ekibi her salı kavga çıkararak, grup kavgası çıkararak veya işte cemevlerini bile siyaset arenasına dönüştürerek CHP'yi yıpratarak gitme gibi bir niyeti olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Mesela geçtiğimiz MYK toplantılarında bir takım ihraç kararları alındı. Mesela öyle büyük toplu ihraç kararları da alınmıyor. En son bugün aslında belki 26 il başkanı ciddi bir rakam bu anlamda. Kemal Bey'in o sakin güç yöntemiyle, yönetimiyle CHP'yi arındırmaya çalışıyor. Ama bu iddiaları biz sadece CHP üzerinden değerlendirmek, tartışmak doğru bulmuyorum. CHP meselesi olsaydı bu kadar çok tartışmazdık zaten. İddialara baktığımız zaman hepimizi ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren, demokrasiyi ilgilendiren, siyasi partilerimizi ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız. Aynı şekilde Butlan'la ilgili ceza davaları devam ediyor. Bu iddia edilen işte delegelerin iradesinin sakatlanmasına yol açan fiillerde bulunanlar ve bu eylemi gerçekleştirenlerle ilgili de bir ceza davası söz konusu. Bunun da neticelenmesi durumunda meselenin aslında ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha görmüş olacağız. Ve Türk demokrasisi, Türkiye'nin siyasi partileri bu tehditten kurtuldukça bence hem demokrasimiz açısından hem de siyasi rekabet açısından, hizmet yarışı açısından yeni bir döneme girmiş olacağız. Ben bunun da Türkiye yüzyılının önemli bir aşaması olarak değerlendirmek mümkün. Nihayetinde siyasi partiler, siyasetçiler birbirlerine yönelik hasmane tutum değil, hizmette yarış yanlışa yanlış, doğruya doğru şeklindeki bir siyaset tarzıyla ülkemizi çok daha ileriye taşıyabilir. O zaman kimin iktidar olduğunun bir önemi kalmaz. Hizmette yarış olacaksa, ülkeyi daha ileriye taşıma konusunda yarış olacaksa, o zaman kim bunu daha iyi yapıyorsa bu görevi devralacak. Millet kime muhalefet görevi veriyorsa,
3: o da
2: o görevini aynı şekilde sürdürmüş olacak. İşte o zaman tam anlamıyla Türkiye yüzyılı açısından yeni dönemi başlatmış oluruz.
3: Peki Sayın Likoğlu, Sayın Kapan, Sayın Albayrak, çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınız, analizleriniz için. Basın Ekspresi bu haftalık da noktalıyoruz. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Tabii NATO zirvesi de var. Yoğun bir gündemle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

İzah olmayan şey mizahı olur. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin,

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler vardı. Kritik uyarılarda bulundu Erdoğan. Alevi vatandaşlar üzerinden provokasyon üretenlere seslendi. Eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşsınlar dedi. Cumhurbaşkanı bölgesel gelişimlere de değindi. Türkiye'nin her senaryoya karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü vurguladı.
1: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır.
2: Muhalefete yüklendi, etnik ayrımcılık yaparak istismar siyasetine yeltenen CHP'ye sert tepki gösterdi. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyetleri üzerinden kimse siyaset yapmamalı dedi.
1: Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan Ana Muhalefet Partisi'nin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesine getirdi sözü. Muhalefet belediyelerini yaptığı kıyasla eleştirdi.
1: Muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca avroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi ayrıca takdire şayandır. Zihniyet ve vizyon farkını ortaya koyan çok önemli bir göstergedir.
2: Erdoğan, İsrail hükümetinin 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edilmesini öngören kararına sert tepki gösterdi. Kale almıyoruz dedi.
1: Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Bunu da en iyi şayet tarihlerine bakarlarsa Gazze'deki barbarlıklarını örtmek için Türkiye'ye ve Türk milletine iftira atanlar bilir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel gelişmelere de değindi. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır olduğuna dikkati çekti. Savunma sanayindeki başarıları işaret etti.
1: Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz.
0: Özgür Özel'in AK gençliği hedef alan sözlerine yanıt gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. AK gençlik, dünya gençlik hareketleri içerisinde özgün bir siyasi ekoldür ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. AK Gençliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğini belirtti. AK Gençliğin bu siyasi çizgiyi her gün daha ileriye taşıdığının altını çizdi. Ayrıca dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekol olduğunun da altını çizdi. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip olmadığını kaydetti. Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir dedi.

0: Başkent Ankara, NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kez atlı polisler sahaya indi efendim. Kırmızı bölge olarak belirlenen hassas bölgelerde 22 atlı polis devriye görevi yürütecek. Atlarsa bu zirve için özel olarak eğitildi.
1: Sadece resmi karşılama törenlerinde görmeye alışık olduğumuz atlı birlikler NATO zirvesinde meydanlarda olacak. Nal sesleri Ankara'nın en işlek noktalarında yankılanacak.
2: NATO Liderler Zirvesi'ndeki güvenlik önlemleri kapsamında 56 bin polisin yanı sıra 22 atlı birlikte güvenlik önlemlerine destek olacak.
1: 7-8 Temmuz'da 32 ülkeden devlet başkanları ve ülke liderleri NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak. Başkent baştan aşağı o tarihlere hazırlanırken atlı polis birlikleri de 3 hassas bölgede görev yapacak. Özel eğitimli atlar Kızılay Bölgesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve liderlerin konaklama yapacağı o hassas noktalarda devriye görevi yürütecek.
2: Atlı birlikler Ankara'nın en yoğun, en kalabalık bölgelerinde görev yapacak. Ancak bu onlar için sorun değil. Çünkü kalabalığa ve sese karşı özel olarak eğitildiler.
1: Polisler görev aldıkları noktalarda at üstünde devriye görevi yapacak. Böylece hem görüş üstünlüğü sağlanacak hem de caydırıcılık artacak. Atlı polisler de ayrıca zirvenin olacağı hafta göğüs kamerası da olacak. Merkezden görüntüler anlık olarak takip edilebilecek.
0: NATO zirvesi öncesi Ankara'da alınan güvenlik önlemleriyle ilgili sosyal medyada yayılan bir iddiaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Ankara'ya gelen tüm yolculara tek tek GBT yapılıyor iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Açıklamada NATO zirvesi kapsamında başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Vatandaşlara yönelik sistematik bir GBT uygulamasının bulunmadığı vurgulanan açıklamada uçak, tren ve otobüs terminallerinde somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabi tutulmasının söz konusu olmadığı ifade edildi. Güvenlik tedbirlerinin çarpıtılarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Açıklamada bu tür manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

İran'dan barış müzakerelerine ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkelerinde televizyon programlarına katılarak soruları yanıtladı. İran müzakere heyetinin başkanı da olan Kalibaf'ın katıldığı programın yarıda kesilmesi ise dikkat çekti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Heyetlerin Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak ABD ve İranlı yetkililer arasında doğrudan görüşme olmayacağı açıklandı. Teknik toplantıların ise farklı formatlarda devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Taraflardan da farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran müzakere heyeti başkanı Muhammed Kalibaf katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yaptırımların kaldırıldığını ve ülkesinin petrolü %20 daha pahalı sattığını aktardı. Eğer petrol satmaları engellenirse hiç kimse petrolden faydalanamayacağı uyarısında bulundu. Amerika savaşmak istiyorsa biz de savaşmayı çok iyi biliriz diye konuştu. ABD ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndan ücretsiz geçişin yalnızca 60 günü kapsadığını söyledi. Ayrıca Kalibaf'ın katıldığı televizyon programının yarıda kesilmesi ise dikkat çekti. İran Meclis Başkanı'nın görüntüsü bir soruyu yanıtladığı sırada ekrandan alındı. Ekran önce siyaha düştü. Ardındansa farklı bir yayın akışıyla program devam etti. İran Devlet Televizyonu röportajın ikinci bölümünün daha sonra yayınlanacağını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Amerika medyasında açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silahtan vazgeçeceğine dair kalıcı taahhütler istediklerini belirtti. ABD ile İran arasında barış anlaşması hakkında teknik görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Ancak Tahran yönetiminin bu konuda çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi.

0: بحسب السلطات السويسرية.
1: İngiliz The Telegraph gazetesinin yayımladığı analize göre Körfez ülkeleri artık güvenliklerini yalnızca ABD'ye emanet etmekten vazgeçiyor. ABD'nin bölgedeki caydırıcılığına olan güvenin sarsılmasıyla gözler Türkiye'ye çevrildi. Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi bölge devletlerinin B ve C planı olarak Ankara ile askeri ortaklıklarını hızlandırması Orta Doğu'da çok kutuplu yeni bir dönemin kapısını araladı.
2: Orta Doğu'da savaş sonrası dengeler yeniden şekilleniyor. İngiliz The Telegraph gazetesi yayımladığı analizde Orta Doğu'daki güvenlik mimarisinin kökten değiştiğini ortaya koydu. İran'la yaşanan yıpratıcı savaşların ardından Körfez ülkeleri savunma stratejilerinde radikal bir dönüşüme gidiyor. Bölge ülkeleri ABD askeri tekelini sorguluyor. Washington'dan bağımsız hareket edebilecek bölgesel ittifaklar kurmanın yollarını arıyor. Bu yeni dönemin en stratejik ve parlayan aktörü ise Türkiye oldu. ABD'ye yönelik güven erimesinin kökeni Donald Trump'ın ilk döneminde nükleer anlaşmadan çekilme kararına kadar uzanıyor. Trump'ın ikinci döneminde İran'la yaşanan iki büyük savaş ve NATO'ya yönelik tehditkar açıklamalarsa bardağı taşıran son damla oldu. Körfez ülkeleri ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasını istemese de Amerikan garantilerinin artık tek başına yetersiz kaldığını görerek alternatif senaryolara yöneldi. Bölge ülkeleri Washington'ın kendi çıkarlarıyla ters düşebileceği ihtimaline karşı yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. İran, Suudi Arabistan, Katar ve Umman arasındaki yoğun temaslar savaş sonrası uzlaşı arayışının ilk adımları olarak değerlendiriliyor. The Telegraph, bölgede Türkiye'nin hızla büyüyen askeri ağırlığına dikkati çekti. Kuveyt'in geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye ile insansız hava araçları ve savunma sanayi sistemlerini kapsayan dev bir savunma tedarik çerçevesi oluşturduğunu hatırlattı. Benzer şekilde Suudi Arabistan'ın da Türkiye, Mısır ve Pakistan'la yeni bir dörtlü güvenlik mekanizması kurmak üzere temaslarını sıklaştırdığı vurgulandı. İngiliz gazetesine göre çok kutuplu yeni düzende İran'la doğrudan diyalog ve Türkiye'nin askeri gücü Körfez'in en büyük güvencesi haline geliyor. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi bir analizde ABD Araştırmaları Merkezi'nden geldi. Analizde zirvenin tarihi olacağı vurgulandı. Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekildi. Raporda Türkiye'nin artık kenarda değil, kilit bir aktör konumuna geldiği vurgulandı. Analizde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında köprü olduğu belirtildi. Çok kutuplu dünyada NATO'nun stratejik uyumuna bağımsız katkı sunabilen bir orta güç olarak öne çıkmakta olduğu ifade edildi. Raporda Türkiye'nin savunma sanayisinin kapasitesine de vurgu yapıldı. Baykar, TUSAŞ ve Roketsan gibi şirketler modern askeri teknolojide önemli aktörler olarak kendilerini kanıtlamış ve Avrupa'daki NATO üyeleriyle artan işbirliği dahil olmak üzere NATO'nun endüstriyel ve teknolojik dayanıklılığına katkıda bulunmaktadır ifadeleri kullanıldı.
1: İşgalci İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını sözde soykırım olarak tanıma kararına Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan dikkat çeken açıklama geldi efendim. Paşinyan, İsrail'in kararına ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceklerini söyledi. Bu meselenin bir silah olarak kullanılmasına alet olmayacaklarını vurguladı. İsrail basınındaysa Azerbaycan endişesi var. Bakü'nün petrol ve istihbarat işbirliğini kesmesinden korkan Netanyahu hükümetinin endişeleri manşete taşındı.
2: Soykırımcı İsrail yönetimi provokatif bir adım atmıştı. Hükümet 1915 olaylarını resmen sözde soykırım diye tanıma kararı almıştı. Gözler Ermenistan'dan gelecek açıklamalardaydı. Ancak Netanyahu yönetimi umduğunu bulamadı. Zira Erivan'da İsrail'in attığı bu adımın popülist bir karar olduğunun farkında. Başbakan Paşinyan İsrail'e yanıt verme ihtiyacı görmediklerini söyledi. Paşinyan partisinin toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Gazeteciler İsrail Meclisi'nin aldığı kararı sordu. Ermeni Başbakan İsrail'e mesafeli durdu. Tarihi olayların siyasi bir koz olarak kullanılmasına karşı olduklarını söyledi.
3: Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz.
2: Skandal kararın ardından İsrail tarafındaysa büyük bir stratejik panik baş gösterdi. Zira İsrail'in Azerbaycan'la da yakın ilişkileri bulunuyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Netanyahu hükümetinin sadece Ankara'nın değil, yakın müttefiki Bakü'nün de vereceği tepkiyi korkuyla izlediğini yazdı. Gazeteye göre Tel Aviv, Azerbaycan'ın bölgedeki varlığı için hayati önem taşıyan güvenlik, istihbarat ve enerji işbirliğine kalıcı zararlar verebilecek bir misilleme yapmasını

0: ciddi şekilde endişe duyuyor. Azerbaycan'ın geçmişte bu yönde atılacak bir adımın ilişkilere ağır darbeler vuracağına dair net uyarılarda bulunduğu, ancak kabinenin değişen jeopolitik çevre gerekçesiyle bu büyük riski göze aldığı belirtildi. Azerbaycan, İsrail'in hamlesine karşı Türkiye ile birlikte ortak duruş sergilemişti. Tepkisini resmi kanallardan da sert bir dille yinelemişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının ve karmaşık süreçlerin bilimsel temellerden uzak bir şekilde siyasi karar konusu yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Bu yüzeysel adımların kalıcı barış çabalarını baltaladığını belirtmişti. Bakü yönetimi, İsrail'e bu kararı yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.
1: Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Umut Altaş'ın turuncu mahkum elbisesi giydiği görüldü. Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi görüşüldü. Tutuklu yargılanan Altaş duruşmada turuncu mahkum elbisesiyle hazır bulundu. Yargıç adam Fanopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirtti. Konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi. Duruşma Panopoulos tarafından 21 Temmuz'a ertelendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Avrupa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hayatı felç etmeye devam ediyor. İnsanlar serinlemek için alternatifler bulmaya çalışırken can kayıpları da arttı efendim. Son olarak İtalya'da 4 kişi hayatını kaybetti.
0: Kıta tarihinin en büyük sağlık ve altyapı krizlerinden birine yol açtı. Aşırı sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi. Avrupa ülkelerinde sıcak sebebiyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Almanya'da ulaşım ve sağlık hizmetleri olumsuz etkilendi. Aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. Ren Nehri'nde bir yolcu gemisi karaya oturdu. İtalya'da sıcaklar nedeniyle can kayıpları arttı. Balkan ülkesi Kosova'da vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor. Kuzey Makedonya'da da durum aynı. İnsanlar park ve bahçelere akın etti. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Arnavutluk'ta ise yangın riski orta ve düşük seviyede. Kırmızı alarm altında olan Romanya'da ise bazı yerlere su püskürtme cihazları konuldu. Bazı ülkelerde ise şiddetli yağışlar vardı. Meksika'da yağışlar sele yol açtı. Çok sayıda evde ve araçta ciddi hasar meydana geldi. Afrika ülkesi Gana'da da her yer su altında kaldı. Yollar kapandı, araçlar ve evler suya gömüldü.
1: Türkiye yazın en sıcak günlerini yaşıyor efendim. Artan sıcaklıklarla birlikte serinlemenin adresi klimalar oldu. Talep öyle arttı ki satışlar hız kazandı. Servis ekipleri ise montaj için yoğun mesai yapmaya başladı.
2: Evet, bunu aldım. Bir de şeker hastasıyım ben, daha çok bunu aldım.
3: Peki evinizde klima tercih ediyor musunuz?
2: Ediyorum, evet. Güneyde benim evim, çok güneş alıyor. Klima hemen taşınır taşınmaz koydurdum.
4: Klima taktırmıyor, yanıyoruz. Bütün gün camlar açık. Öyle bir yerde de oturuyorum. Araçların gürültüsünden gece bir uyku bile uyuyamıyoruz o yüzden.
3: Klimasız olmuyor değil mi efendim?
4: Olmuyor, olmuyor. Mümkün değil.
5: Sıcaklık arttı, klimalar tam mesaiye geçti. Klima satışlarındaki hareketlilik sürüyor.
3: Sıcak hava dalgası etkisini arttırdı, serinleme ihtiyacı ise zirveye çıktı. Hal böyle olunca klima satışlarında yoğunluk yaşanıyor.
6: Her sene olduğu gibi havaların ısınmasıyla satışlarımız arttı, talep arttı. Telefonlar susmuyor, randevular dolmaya başladı, ileri tarihe randevu vermelere başladık.
5: Servis ekipleri artan taleplere yetişmeye çalışıyor. Peki uzmanlar doğru klima kullanımı için neler öneriyor?
6: Biz insanlara klimayı kombi gibi kullanma tavsiyesinde bulunuyoruz. 22 ve 24 derece aralığında fan kademesi otomatiktir. Kalacak şekilde hiç kapatmadan 7-24-30 gün açık bırakabilecek şekilde kullanmalarını öneriyoruz.
4: Buna göre en fazla 20 derecede kalsın yeter. 20 derecede kalsın. Ne üşü ne sıcakla yeter. Çok soğuğa gerek yok.
7: Evce buz gibi serin bir evle karşı karşıya kalıyorum.
3: Peki doğru ayarını biliyor musunuz klimanın?
7: Genellikle çok inanılmaz buz gibi sevmiyorum ama genellikle 22-23 benim yeterli oluyor benim için.
5: Düzenli bakım ve filtre temizliği de cihazın verimli çalışması açısından büyük önem taşıyor.
6: Tüketicilerin haftada bir veya yazın 15 günde bir yapması gereken bir temizlik ve kontroldür. Bu ön kapağı açtıktan sonra şu öndeki bu iki toz filtresi diye geçer. Bu filtreleri çıkartırsınız. Herhangi bir su kullanımı, deterjan kullanmadan sadece suyla şu çukur kısımdan güzelce tozunu alırsınız. Güneşte kurutmadan bir bez yardımıyla kurular tekrar yerine takarsınız. Tüketicinin bunu yapması yani hafta bir veya 15 günde bir yapmasını tavsiye ediyoruz.
2: Normalde oda sıcaklığını ayarlıyorum. 24'ü ayarlıyorum. Oda sıcaklığına geldiği zaman kendisi otomatiğe geçiyor.
8: Çok bunaldım gerçekten.
3: Serinlemek için ne yapıyorsunuz genelde? Klima kullanıyor musunuz?
8: Yani şu an ventilatör var. Sadece onu kullanıyoruz. Onun haricinde zaten aktif olarak işte olduğum için orada Allah'tan var. Yoksa dayanılacak gibi değil şu anda.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü'nü özel bir programa katıldı. Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştay'ı kapanış programında konuştu. İnsanlığın tüm çocuklara sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçlu olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan trajediden en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekti.
9: Bizler 2012 yılında Gönül Elçileri projemizi başlatarak kalpten kalbe bir yol vardır, gözle görünmez sırdır denilen manevi bir yola çıktık.
10: İyilik ve merhamet dalga dalga yayılıyor. Aileler daha da genişliyor, yuvalar bereketleniyor.
9: 14 yıldır koruyucu ailelerimizle birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolda her türlü takdirin üzerinde bir insanlık manzarası seyrediyoruz. Kendi çocuğu, torunu olduğu halde koruyucu aile olmak için can atan anne babaları gördük. Bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkanlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin yiğit anne babalara dönüşmesine hep birlikte şahit olduk. Onların yüce gönüllerine gerçekten hayran kaldık. Bu vesileyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.
10: 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Ankara'da Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı düzenlendi. Programın kapanışında konuşan Emine Erdoğan, 14 yıldır koruyucu ailelerle birlikte kutlu bir yol yürüdüklerini dile getirdi.
9: İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır hadisi şerifini hayat prensibi yapmış bir milletiz. Koruyucu aile sistemimizde bu inancın ve gök kubbede hoş bir seda bırakma gayretimizin iz düşümüdür. Çok şükür bu konuda karnemiz başarılı notlarla dolu. Bugün itibariyle ülkemizin dört bir yanında 9277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyorlar. Şunu da mutlulukla ifade etmek isterim. Bu çocukların 1345'i özel gereksinimli çocuklar. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır.
10: Koruyucu aile hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasının da önemine dikkat çekti. Ayrıca devlet koruması altındaki çocukların iyi yetişmiş bireyler olarak hayata katılması için büyük hassasiyet gösterildiğini vurguladı.
9: Bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Devletimiz kanatları altında himaye ettiği her çocuğumuzu en güzel şekilde yetiştiriyor. Akademik başarılarının artması, yeteneklerini geliştirmeleri ve meslek edinmeleri için tüm imkanlarını seferber ediyor. Her çocuğun en az bir yabancı dili öğrenmesi, müzik aleti çalması ve bir spor branşına aktif katılmasını sağlıyor. Onları yazarlıktan robotik kodlamaya, tiyatrodan zeka oyunu

0: alanlarına kadar birçok alanda tanıştırıyor. Mesela Ankara'da koruma ve bakım altındaki müziğe yetenekli 18 çocuğumuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çocuk orkestrası ve korosunda sanat icra ediyorlar.
1: Emine Erdoğan, küresel çatışma ve savaşlar nedeniyle çocukları korumanın gittikçe zorlaştığını da ifade etti. Bugün dünyada 150 milyondan fazla yetim çocuk bulunduğuna işaret etti. Gazze'de yaşanan trajediye ayrı bir parantez açtı.
0: Modern tarihin en büyük yetim krizi Gazze'de yaşandı. Yaklaşık 37 bin çocuk yetim kaldı. Şu bir gerçek ki, insanlık tüm çocuklarına sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçludur. Bu noktada koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır. Onlar bir çocuğa el uzatarak yalnızca onun kaderini değil, ortak geleceğimizi de değiştiriyorlar. Dünyanın katılaşan vicdanına dokunuyorlar. İnsanlığın asli değerlerinin eski bir masal olmadığını gösteriyorlar. Toplumu hızla bireyselleştiren, duygusal bağlarını zayıflatan, yalnızlaştıran ve aile kurumunu tehdit eden düzene karşı güçlü bir panzehir üretiyorlar.
1: Emine Erdoğan konuşmasının ardından projeye verdikleri destek nedeniyle bazı vali eşleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerine ödüllerini takdim etti.
2: Çilek Dolunayı olarak bilinen Haziran Dolunayı gökyüzünde yükseldi. Ufuk çizgisi üzerinde beliren ay göz alıcı manzaralar oluşturdu. İzleyelim.
3: Yazın ilk dolunayı Çilek Dolunay Avrupa ülkeleri semalarını renklendirdi. Görenleri adeta büyüledi. Gökyüzünde kırmızıdan ziyade büyüleyici altın tonlarında bir manzara vardı. Ayın ışığı her yeri sardı. Ufuk çizgisinde beliren dolunay dünyanın birçok yerinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Çilek Dolunayı her yıl Haziran ayında görülüyor. Adını Kuzey Amerika yerlilerinin bu dönemde başlayan çilek hasadından alıyor.
2: Bir dönem çocukların elinden düşmeyen futbol kartları bugün koleksiyoncuların ve yatırımcıların yakından takip ettiği büyük bir pazara dönüştü. İstanbul'daki kart merkezleri ise yeni bir koleksiyon kültürünün oluştuğunu gösteriyor.
4: Futbol kartları yeniden altın devrini yaşıyor. Koleksiyon çılgınlığı büyüyor.
5: Aşağı yukarı günde 200-300 kişi civarı telefon geliyor. Sürekli ürün soruyorlar. Hani bayağı rağbet gördü bu sene özellikle.
6: Çocukluk hayali bugün milyonlarca liralık bir koleksiyon pazarına dönüştü. Türkiye'de futbol kartlarına ilgi hızla artarken yıldız futbolcuların nadir kartları ise koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor.
4: Raflarda yüzlerce kart, kimi yılların efsanelerini, kimi ise geleceğin yıldızlarını taşıyor. Futbol kartları artık sadece bir hobi değil, aynı zamanda koleksiyon ve yatırım aracı olarak da görülüyor.
7: Türkiye'de de çok yoktu bu işlem, hani kısıtlıydı bayağı. Biz de böyle en çok çeşidi falan getirmek için burayı açtık. Gerçekten de sağlam bir rağbet gördü. Çok fazla insan gelmeye başladı. Sonra zaten Dünya Kupası falan derken bu şu anki Panini çılgınlığı başladı.
4: İstanbul'da kart koleksiyonuna ilgi her geçen gün artıyor. Bu alanda faaliyet gösteren merkezler de yoğun talep görüyor. Bu merkezlerden biri koleksiyonerleri bir araya getirerek kart alım satımının yanı sıra takas imkanı da sunuyor.
7: Türk futbolcular genelde zaten Arda Güler klasik. Biz buldukça almaya çalışıyoruz, başka insanlar satmaya çalışıyor. Her gol attığında değeri artıyor diyebilirim. Yani Arda Güler'in çok sağlam bir futbolcumuz.
8: Destek olarak millet zaten biraz Dünya Kupası'nın heyecanıyla daha fazla Türkiye kartı toplamaya ve işte milli takımı biraz desteklemeye şey yapıyor.
4: Aynı zamanda nadir ve özel seri kartların bulunabildiği bu noktada koleksiyoncular yıllardır biriktirdikleri parçaları da değerlendirme fırsatı buluyor. Özellikle genç futbolculara ait kartlar büyük ilgi görürken koleksiyoncular 2026 Dünya Kupası sürecinde çıkacak yeni serileri de şimdiden takip ediyor.
5: Arda Güler kartları için çok fazla telefon geliyor. Dediğim gibi Kenan Yıldız, yani daha ülke futbolunu daha iyi temsil eden oyuncular için daha çok telefonlar arıyoruz.
2: Güney Kore'de dünyaca ünlü bir firmanın fabrikasında çalışan işçiler greve gitti. Şirketin bazı işleri insansız robotlara devretmek istemesine tepki gösterildi.

0: İşçiler yerlerine robotların almasından endişeli.
1: İşlerini ellerinden almalarından endişelendiler, greve gittiler. Güney Kore'de otomotiv devi firmanın çalışanları yeni insansız robotlara karşı grev yaptı. İddialara göre firma yönetimi, araç üretim tesislerinde 25 binden fazla insansız robot kullanmayı hedeflediğini açıkladı. Ağır işleri robotlara devretmek olarak gösterilen karar işçilerin tepkisini çekti. Fabrikada çalışan işçiler yerlerini insansız robotların alabileceğinden endişelendi ve greve gitme yönünde karar aldılar. İşçiler şirketin yıllık karının yaklaşık 1/3'üne denk gelen bir performans primi istedi. Bu rakamın şirketin 73 bin çalışanının her biri için yaklaşık 27 bin dolar anlamına geldiği belirtiliyor. Sendika sık sık grev tehdidinde bulunsa da bugüne kadar çoğunlukla tam kapsamlı iş bırakmaya gerek kalmadan anlaşmaya varıldı. Sendika son olarak 2018'de greve gitmişti.
0: Giresun'un ekonomik, ticari ve yerel potansiyelini ulusal ve uluslararası platformda daha güçlü şekilde tanıtmayı hedefleyen Giresun Expo 2026 Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek. Bu önemli etkinlik öncesi tanıtım toplantısı da İstanbul'da yapıldı.
2: Giresun iş dünyası İstanbul'da aynı çatı altında buluşacak. Giresun'un ekonomik, ticari ve yerel potansiyelini ulusal ve uluslararası platformda daha güçlü tanıtmayı hedefleyen Giresun Expo 2026, Ekim ayında İstanbul'da düzenlenecek. Bu önemli etkinlik öncesi tanıtım toplantısı da İstanbul'da yapıldı.
3: Hakikaten bizim yöremiz insanda önemli iş adamlarımız var, önemli iş insanlarımız var, önemli üretici firmalarımız var. Bunların hem dünyaya hem Türkiye'ye tanıtılması bizim için çok önemli.
2: Giresun için işbirliği, Türkiye için güç birliği sloganıyla hem Giresun hem de Türkiye için Giresun Expo'nun 2 yılda bir düzenlenmesi hedefleniyor.
4: 203 standımız olacak, uluslararası firmalar olacak, yurt dışından heyetler gelecek. Amacımız burada şu, Giresunlular kendi içinde hacmini, ticaret hacmini arttırmasını hedefliyoruz.
2: Organizasyonun paydaşları Giresun Vakfı, Şebin Karahisar Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile Giresun Federasyonu oldu.
5: Giresun'da iş adamlarının ilçe iş adamları vesaire olarak dağıtılmış bir şekli var. Biz onları organize tek bayrak altında toplayıp düzenli güzel bir organizasyon yapmak istiyoruz.
2: Giresun İş Dünyası buluşması 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında Yenikapı Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Şimdi gazete manşetlerine göz atalım. Gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz başlıkları aktarmaya. Akşam Gazetesi manşetinde ne villayı ne parayı izah etti diyor. Hemen bakalım detaylarına. İmamoğlu suç örgütü davasında ilk savunmasını yapan Murat Ongun, lüks konut kirası ve şüpheli para trafiği için tek bir cümle etmedi deniyor Akşam Gazetesi'nin haberinde. Ongun Masak raporlarındaki yolsuzluk tespitlerini cevaplamak yerine siyasi savunma yapmayı yeğledi. Oysa içinde asansör olan villasının kirasını nasıl ödediğini İmamoğlu yardım etti diye açıklamış. Eşi Murat elden verdi diye yalanlamıştı deniliyor detaylarda. Masak kira ödeme öncesi özel bir şirketten Zeynep Ongun'un hesabına 4 milyon TL geldiğini raporladı. Aynı raporda eşinin takı boncuk sattım diyerek açıkladığı milyonlarca liranın reklam ajanslarından gönderildiği bilgisi de yer aldı deniliyor. Hemen üstüne çıktığımız zaman Avrupa Birliği'nden ilişkilerimiz gelişsin ziyareti yer alıyor Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. İlişkilerdeki gerginlik yaratan Türkiye raporu sonrası Avrupa Birliği'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnur Brunner dün Ankara'daydı. Erdoğan tarafından kabul edilen Kallas çıkışta Türkiye kilit ortak Cumhurbaşkanı ile ilişkilerimizi daha da güçlendirme ve iyi komşuluk hakkında konuşmak iyiydi paylaşımını yaptı. Bu paylaşımı da dikkat çekti. Tarihimizde sadece merhamet vardır dedi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konuştu. Haberlerimizde de detaylarına yer vermiştik. Sözde Ermeni soykırımı kararı alan İsrail'e sert çıktı. Bizim tarihimizde ne soykırım ne de sömürgecilik vardır. Ellerinde 73 bin Gazze'linin kanı olanların iftiralarını zerre kale almıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi biraz aşağıya inelim. Güncellenen WhatsApp'ta büyük tehlike yer alıyor ilk sayfada yine Akşam Gazetesi'nde. Efendim WhatsApp'ın telefon numarası paylaşmadan sadece kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek yeni özelliği tartışma yarattı. Profesör Doktor Ali Murat Kırık WhatsApp'ın güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikle ilgili bir uyarıda bulundu efendim. Numara gezenince kötü niyetli mesajlar çok daha kolay yayılabilir diye uyarıyor uzmanlar. Numarayı gizlemek suçluların gizlenmesini kolaylaştırmamalı. Meta hesaplara güçlü doğrulama sağlamalı yoksa WhatsApp zamanla Telegram'a dönüşebilir diyor uzmanlar. Biraz aşağıya indiğimizde çocuklarımızın yarını güvende başlığını görüyoruz. Az önce de haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Emine Erdoğan koruyucu aile gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan ne mutlu ki nasibini yuvasını paylaşan koruyucu ailelerimiz sayesinde binlerce çocuğumuz yarınlara güvenle yürüyor dedi Emine Erdoğan. Biraz daha aşağı indiğimizde ise sınırları aşan iyilik başlığını görüyoruz. Efendim bacağındaki kitle nedeniyle yürüyemeyen 5 yaşındaki Ugandalı çocuk Türk doktorlarla şifa buldu. Tatika ve Urganda Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yapılan taramalar sırasında sağ bacağının arkasında kitle bulunan 5 yaşındaki Nali İsam operasyona alındı. Annesinin kucağında hastaneye getirilen çocuk ameliyatın ardından yürüyerek taburcu oldu efendim. Çocukları sağlığına kavuşan aile Türkiye'ye teşekkür etti. Ugandalı küçük Nali hastaneden kahramanlara el sallayarak taburcu oldu. Türk doktorları bir kez daha gönülleri kazandı diyelim ve sürmanşete çıkalım şimdi. Takside NATO lokumu diyor sürmanşetinde Akşam Gazetesi. Efendim NATO zirvesine artık çok kısa bir süre kaldı. Ankara'da da hazırlıklar var. Bu hazırlıkları aslında taksilerde bile görmek mümkün. İşte bunu haberleştirmiş Akşam Gazetesi de. Ankaralı taksiciler 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine hazırlanıyor. Yabancı konukları gri pantolon ve beyaz gömlekle karşılayacak olan taksiciler. Ayrıca Türk
lokumu, kolonya ve soğuk su ikramında da bulunacak. Konuklara üzerinde Welcome to Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz yazılı kutularda lokum ikram edilecek. Taksiciler gri pantolon, beyaz gömlek ve kravatlı olacak deniliyor detaylarda. Ve İstanbul'da en sıcak gün başlığına da bakalım efendim. Avrupa'dan manzaraları haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Ayrıca İstanbul'da da artan sıcaklıkları haberlerde ekranlara taşıdık. İstanbul bugün yılın en sıcak gününü yaşayacak efendim. Bugüne dikkat, biz de uyarımızı yapmış olalım. Öğle saatlerinde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Adeta İstanbul yanacak efendim. En sıcak gün bugün, yılın en sıcak günü. Bir kez daha ifade etmiş olalım diyelim ve bir sonraki gazeteye, Sabah gazetesine geçelim. FETÖ'cü tetikçilerden kesintisiz ihanet diyor manşetinde Sabah gazetesi. 15 Temmuz ihanetinin öncesinde yurt dışına firar eden FETÖ'nün medya tetikçileri Türkiye danışmanlıklarını 10 yıldır sürdürüyor diyor Sabah gazetesi. Haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan gazeteci görünümlü hainler adım adım Türk istihbaratının takibinde. Nazi Almanyası'nın propaganda başkanı Goebbels gibi çalışan FETÖ'nün medya tetikçileri 10 yıldır kara propagandayla kitleleri manipüle etmeyi sürdürüyor ifadelerini kullanıyor Sabah gazetesi. Karanlık yüzlerini gazeteci maskesi altında gizleyen FETÖ militanları Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye düşmanı lobilerle birlikte hareket ediyor. Uluslararası kuruluşların raporlarını çarpıtarak hainliklerini sürdürenlerin başında FETÖ'cü Ekrem Dumanlı yer alıyor. TSK'ya, gazetecilere, siyasilere ve bürokratlara kurulan kumpasların medya altyapısını hazırlayan Dumanlı ve ekibinin yurt dışı faaliyetleri takip altında, MİT tarafından takip ediliyor bu isimler efendim. Sabah gazetesi de bunu haberleştirmiş ve o isimlere de tek tek yer veriyor haberinin detaylarında diyelim. Hemen yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlara bakalım. Nifak siyasetine müsaade etmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Kutuplaşma bu ülkeye geçmişte zarar vermiş

Biz buna geçit vermeyiz dedi. Siyaset hem milletin sorunlarına çözüm üretmek, hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yatıştıracak, insanlarımızı ayrıştıracak. Parti içi iktidar da, kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz dedi. Uyarıları aslında bir anlamda CHP'yeydi. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Biz çatışma ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz dedi. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir ifadelerini kullandı. Şimdi biraz aşağıya inelim. Kardeş Türkiye'ye teşekkürler başlığını görüyoruz efendim. Venezuela'da Türk ekipleri arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor o noktada. Pek çok arama kurtarma faaliyetlerine katıldı ve Venezuela'ya ilk giden ekiplerden biri Türk ekip efendim. Bu anlamda şunu söylememiz mümkün. Venezuela'da büyük bir acı var ve bu acıyı en iyi anlayan ülkelerden biri Türkiye. Venezuelalı bakanlar depremin ardından yardıma koşan Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Gil, kardeşimiz olan Türk halkını yanımızda hissediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve buradaki ekibine böylesi bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkürler dedi. Yıkılan 58 bin binada kayıplar hala aranıyor efendim. Bunu da ifade edelim ve sürmanşete çıkalım. Sürmanşette siz de kimsesiz bir çocuğa yuva olun, iyilik kazansın çağrısı yer alıyor. Bu çağrıyı kim yaptı efendim? Emine Erdoğan bu çağrıda bulundu. Koruyucu Aile Günü'nde Türkiye'ye çağrı yaptı. 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzu baş tacı ediyor. Ne zaman bir çocuğumuz koruyucu bir ailenin yanına yerleşse iyilik kazanıyor dedi Emine Erdoğan. Gelin tüm evlatlarımıza evimizin, gönüllerimizin kapılarını açalım diye de çağrıda bulundu efendim. Emine Erdoğan koca yürekli bu aileler ve o evlatlarıyla bir araya geldi, buluştu. O buluşmadan da bir fotoğraf karesi sürmanşette yer alıyor diyelim ve Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi her senaryoya hazırız diyor manşetinde. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajı verdi. Hemen bakalım detaylarına. Kabine toplantısının ardından yaptığı o konuşma ve verdiği net mesajlar Hürriyet Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirmek tercihten öte bir zorunluluk. Ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına hatta yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlığı yürütüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayisine de atıfta bulundu. Savunma sanayisinde de boş durmuyoruz dedi. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Askeri gemilerimizin inşasında tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca Avrupa Birliği heyeti de Beştepe'deydi. Kaya Kallas'la bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. O kabule ilişkinde bir fotoğraf karesi yine yer alıyor haberde. Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas'la Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos ve Magnus Brunner'i dün Beştepe'de kabul etti efendim. Avrupa Birliği ile ilişkilerin gerildiği bir raporla birlikte bu yapılan ziyaret oldukça mühimdi, önemliydi diyelim. Askeri hastaneler açılmalı başlığına bakalım. MHP lideri Bahçeli askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması hayati değerdedir dedi. NATO'da askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı Bahçeli ve bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında noksanlıktır ifadesini kullandı ve bu hastanelerin yeniden açılması gerektiğini ifade etti diyelim. Ve CHP'de ipler kopmaya yakın başlığına bakalım. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel arasındaki mücadele hala sürüyor efendim. Özel yeni parti sinyali vermeyi sürdürürken Kılıçdaroğlu yönetimi yeni görevden almalarla karşılık verdi diyor Hürriyet gazetesi. Mamdani etkisi Trump'ı kızdırdı başlığıyla devam edelim. Efendim geçen

sene seçilen New York Belediye Başkanı Mamdani'nin siyasi etkisi bir çığ gibi büyüyor ve bu etki büyürken Trump'ı da kızdırıyor aynı zamanda. Mamdani daha dünkü çocuk olmasına rağmen diyor Hürriyet gazetesi, koskoca köklü Demokrat Parti'de lider

uçuşlar hemen havalandı. Pilot yanlışlıkla oldu dese de jetler Türk hava sahasından çıkana kadar uçağa refakat etti. İsrail denişe izin vermeyince pilot bu kez rotayı Bulgaristan'a çevirdi. Türk jetleri dönüşte de uçağa refakat etti. Ve altında yer alıyor ilk sayfada, hemen altına da bakalım. Zira gözler bugünlerde altında. Altında yine sert hareketler görülüyor. Dünyada dolara talep artarken bir dönem rekor üstüne rekor kıran altında düşüş seyri devam ediyor. Dün sabah yüksek faiz ve güçlü dolar baskısıyla %0,8 düşüşle 3986 dolara gerileyen ons altın günün ikinci yarısında yeniden 4025 dolara yükseldi. Bu dalgalanma Türkiye'ye de yansıdı. Kapalı çarşıda gram altın 6033 TL civarında seyretti diyor Hürriyet gazetesi ve sırada Milliyet var. Milliyet'in manşetinde Ay Yıldız Doğuyor başlığı yer alıyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını bir hafta içinde iki kez sembolik olarak açacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her perşembe gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısı yarın Ay Yıldız Karargahı'nda düzenlenecek. 7 Temmuz Salı günü ise NATO zirvesi için gelen konuk savunma bakanlarıyla beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecek deniliyor. Yine yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları yer alıyor. CHP kötü siciliyle hesaplaşmalı mesajını verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Biz detayları hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde paylaşmıştık. Hemen altına inelim. Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği yer alıyor hemen altında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Yüksek Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kosta, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'le Ankara'da görüştü. Buna da detaylarda yer veriliyor. Ankara'sız ittifak olmaz dedi MHP lideri Bahçeli ise grup toplantısında Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine değinerek Ankara'yı hesaba katmadan ittifak olmaz ifadelerini kullandı diyelim ve sıradaki gazeteye, Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Türkiye Gazetesi'nde diyor ki manşette, Türkiye Gazetesi Rusya hapse attı, AYM kapıyı kapattı ifadesi yer alıyor. LGBT terörüne ilk darbe başlığını kullanıyor. Türkiye Gazetesi hemen bakalım detaylarına, zira dünyadan örnekler yer alıyor. Moskova sapkınları mahkum etti, AYM'de cinsiyet değişikliği için yargı kararı şart dedi. Birçok ülke ise LGBT'ye karşı net bir duruş sergiliyor. Rusya, Macaristan ve Gürcistan propagandayı bile yasakladı. Slovakya, Bulgaristan ve Belarus'a cinsiyet değişimini imkansız hale getirdi deniyor detaylarda. Ve NATO'nun gündemi teknolojik tehditler, bu başlığa da bakalım. Ankara zirvesiyle ittifakın güvenlik mimarisi revize edilip teknolojiye uyumlu hale getirilecek. NATO, yapay zeka, siber saldırılar, kritik altyapılara yönelik dijital tehditler ile Çin'in teknolojideki yükselişine karşı yeni tedbirleri başkentte masaya yatıracak efendim. Zirvede ayrıca Adana'da kurulması planlanan çok uluslu NATO karargahının da değerlendirilmesi bekleniyor deniyor detaylarda. Biraz aşağıya inelim. Korkunç iyot raporuna bakalım. Pediatrik Araştırmalar Derneği'nin açıklaması, iyot eksikliğinin bir ülkenin geleceğini nasıl olumsuz etkilediğini ortaya koydu efendim. Gıda üzerinden yapılan planlar pek çok kez konuşuluyor. Yaklaşık 1500 anne ve çocuk üzerinde yapılan araştırmada 4 gebeden 3'ünde iyot eksikliği olduğunu gösterdi. Bebeğin beyin gelişimi için kritik öneme sahip bu mineralin noksanlığının hayat boyu zeka geriliğine yol açacağını belirten uzmanlar, doktor tavsiyesiyle iyot takviyeleri kullanılmalı diye uyarıyor anneleri diyelim ve Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesi manşetinde Ermeni kartı senin neyine diyor efendim. Biz haberlerimizde de bunun detaylarına yer vermiştik. Yeni Şafak gazetesi de manşetine taşıyor. Türkiye'yi bir numaralı düşman ilan eden İsrail, Ermeni kartına sarılıp 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararı aldı. Ancak işgal devleti diğer taraftan Kudüs'teki Ermeni varlığını tamamen bitirmeye çalışıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da 1915 olayları silah olarak kullanılmasın diyerek İsrail'e tepki gösterdi efendim. Görünen o ki Paşinyan, İsrail'in bu oyununa karşı oldukça temkinli davranacak gibi görülüyor diyelim. Yine yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'ın ifadeleri var, verdiği mesajlar var. Barbarlığını örtmek için iftira atanlar iyi bilir diyerek İsrail'e tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim. Ve bir sonraki gazeteye, Yeni Akit gazetesine geçelim. Yeni Akit gazetesinde ise manşette Ekrem'in kara kudusu boş konuştu diyor Yeni Akit gazetesi. Kurduğu suç örgütüyle İstanbul'u yağmalayan Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu Murat Ongun, toplamda 414 sanığın yargılandığı Asrın Yolsuzluğu davasının 59. duruşmasında yolsuzlukları anlatmak yerine laf cambazlığı yaptı diyor Yeni Akit gazetesi. İddianamede örgüt yöneticisi olarak geçen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmayla suçlanan Ongun, TRT'den canlı yayınlansın dediği dava sırasında hakkındaki şaibe iddialarını cevap vermek yerine masal anlattı yorumunu yapıyor Yeni Akit gazetesi manşet haberinde ve bu iddialar cevap bekliyor diyerek o iddiaları da sıralıyor. Uzunca bir liste var Yeni Akit gazetesinin manşetinde diyelim. Sürmanşette de şöyle kısaca bakalım. Sürmanşette de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları var efendim. Kabine toplantısı sonrası yaptığı değerlendirmede özel ve ekibinin Alevi kimliğiyle bilinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu cemevinde yuhalatmasına Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı ifadelerini kullandı. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumlu. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör, sabah kaldığı yerden devam ediyor. NATO zirvesi sonrası

0: Ankara önemli ziyaretçilerini ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nden üst düzey heyeti kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da heyetle ayrı bir görüşme gerçekleştirdi. Detayına bakalım.
1: Ankara'da diplomasi trafiği sürüyor. Avrupa Birliği heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Görüşmede AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Callas, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner yer aldı. AB temsilcileri daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve işbirliği alanları değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki temel beklentilerini aktardı. Görüşmede Türkiye'nin AB'nin genişleme sürecinde diğer aday ülkelerle eşit şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin yeniden toplanması, Schengen vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve vize serbestlisi diyaloğu da ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, ziyaret kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Görüşmelerde göç ve vize konularıyla Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığını aktardı. Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel meselelerin değerlendirildiğini belirtti. AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğinin de altını çizdi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki stratejik konumuna dikkat çekerek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısı yaptı.
2: Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi vardı. Türkiye'nin konumuna vurgu yaptı, NATO'nun yeni bir dönemin başında olduğunu belirtti.
2: Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son savunma bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur.
3: Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi.
2: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır.
3: Bahçeli, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına değindi.
2: Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
0: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez, Ankara'daki NATO zirvesine katılabilmek için mahkemeden özel yurt dışı izin talep etti efendim. Detayına bakalım. Dünya 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek ve 32 liderin katılım sağlayacağı NATO zirvesine kilitlendi. İspanyol basınında yer alan haberlerde İspanya

Ya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğu belirtildi. Begona Gomez'in 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği belirtildi. İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begona Gomez, nüfusunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Gomez 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı.

0: CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Gündemde parti içindeki değişiklikler vardı. Kılıçdaroğlu 26 ismin üstüne çizdi. 7 ismi ise ihraç tedbirli, 7 ismi ise tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk etti.
1: İllerimizde il başkanlarımızın, il yöneticilerimizin ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun, il disiplin kurulunun görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı. Bu illeri ben sizlerle şimdi sırayla paylaşacağım. Ağrı ili ve Ağrı ilinin aynı zamanda merkez ilçesi, ikisi beraber. Yani hem il disiplin kurulu, hem il başkanı, hem de il yöneticileri bakımından, il yönetim kurulu bakımından söylüyorum bu listeyi. Aksaray ili aynı şekilde. Amasya yine kapsam içindeki illerimizden biri.
2: 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ise ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP'de arınma son hızıyla devam ediyor.
1: Denizli, yani Ali Osman Horzum arkadaşımız. Muğla, Nail Kızıl arkadaşımız. Eskişehir, Talat Yıldız arkadaşımız. Sinop, Aykut Cem Yalçınkaya arkadaşımız. Düzce, Özcan Dağıstanlı arkadaşımız. Kars, Onur Ulaşdemir arkadaşımız ve Tunceli Berkay Gündoğan arkadaşımız.
2: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Arınma söylemiyle CHP'deki usulsüzlüklerin üzerine giden Kılıçdaroğlu 26 ismin daha üstünü çizdi. 7 il başkanını ise partiye uygun olmayan davranışlar nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk etti.
1: 26 ilimizde bir görevden alma durumu söz konusu. Bunlardan 7 tanesinin il başkanı nezdinde disipline sevki söz konusu. 6 ilimizde de, yani bu 26'nın 6'sı ilinde de yeni görevlendirme söz konusu.
2: Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yuhalanması. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, montajlarla daha önce de karşılaştık dedi.
1: Biz bu süreçleri, bu tür montaj süreçlerini biliyorsunuz 2023 seçimlerinden önce de yaşamıştık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili süreçte de, kampanya süreci içinde de bunlara şahit olduk. Bunlar çok uygun olmayan, Türk siyasetinde uygun olmayan taktikler. Bu taktikler doğru değil.
2: Görevden alınan ve disipline sevk edilenler de Özgür Özel'le birlikte seçilmiş il başkanlıkları açtı. Sözcü Müslüm Sarı açılan başkanlıkları paralel olarak değerlendirdi.
0: Özgür Özel ve ekibi sürekli olarak millet arkamızda, yeni parti kuracağız, yeni bir yol açıp iktidara yürüyeceğiz söylemlerine sarılıyor. Ancak taşıma yöntemiyle topladıkları kalabalıklara güvenip çıktıkları bu yol çıkmaz sokakta olabilir. Zira şu an Urfa'da CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın yalnızlığı okumak isteyen için ders gibiydi.
3: Ne söylediği tam olarak anlaşılmıyor. Zira millet oyun oynamaya devam ediyor. Söyledikleri uğultunun içinde kayboluyor. Oysa ısrarla bağıra çağıra sesini duyurmaya çalışıyor. CHP milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel ekibinden. Onu CHP Genel Merkezi önünde elinde hortum polise engel olmaya çalışırken kameraya yansıyan görüntüsünden hatırlarsınız. Bu kez Şanlıurfa'daydı. Girdiği kafede milleti birlikte saf tutmaya çağırıyor. Özel ve kurmayları için destek istiyordu. Fakat oralı olan yoktu. Anlamak isteyen için Tanal'ın yalnızlığı çok anlamlı bir görüntü aslında. Zira Özgür Özel ve ekibi taşıma yöntemiyle topladığı kalabalıklarla millet arkamızda imajı çizmeye çalışıyor ama gerçekten öyle mi şüpheli. Zira kendisi de sık sık bizi yalnız bırakıyorsunuz, pijamayla evde oturuyorsunuz diye sitem ediyordu.
4: Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür.
3: Özel İmamoğlu ikilisi milletin sesini gerçekten ne kadar duyuyor, şimdilik tartışmalı görünüyor. Ancak ikisinin de ağırlığı Kantar'a çıkınca belli olacak. Zira milletin terazisi hassastır ve daha önce partisine meydan okuyup yeni parti peşinde koşup hüsrana uğrayan çok isim olmuştur. En yakın örneği Memleket Partisi'ni terk edip CHP'ye dönen Muharrem İnce.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
3: Her ne kadar sosyal medya trolleri CHP ekranlarındaki isimler tersini iddia ediyor olsa da evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Özel ve ekibinin yürüdüğü yol çıkmaz sokak olabilir.
6: En doğru kararı Özgür Özel ve arkadaşları verecektir. Elbette ihtiyatlı olmaları normal çünkü CHP'yi geri alma ihtimalini düşük görüyorlar. Günün sonunda biz eğer Özgür Özel ve arkadaşları CHP'yi geri alamazlarsa iki CHP seçime girecek, öyle anlaşılıyor.
3: Yani artık CHP medyasında da parti bölünecek söylemleri yüksek sesle dillendiriliyor. Ancak Tanal'ın yalnızlığından çıkarılması gereken önemli dersler olduğu da muhakkak. Eskilerin taş yerinde ağırdır sözünü Özel ve ekibinin iyi düşünüp tartıp bir uzlaşı zemini bulması ana muhalefet için en doğru yol gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dış mihrakların etkisinden kurtulmuş yerli ve milli bir CHP'ye ülkenin ihtiyacı var mesajı bu açıdan dikkat çekici.
7: Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Gücünü tabandan almayan, gücünü seçmeninden almayan, gücünü Türkiye üzerine hesabı olan bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş yetim hakkından, kara paradan, haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir.
3: Bu yüzden hem Kılıçdaroğlu hem Özel milletin verdiği mesajları iyi okumalı. Zira millet sürekli kavga, entrika, ayak oyunu ve hizip içinde olan bir CHP'yi iktidar alternatifi de görmüyor. CHP bu haliyle kimseye umut da olamıyor.
7: Kendisiyle barışık olmayan, kendi evinde huzur bulunmayan, kendi içinde birlik olmayan teşkilatlarının biri Şam'dan, biri şarktan çalan bir yapının Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir. Bu elbette her konuda mutabık olabileceğimiz anlamına gelmez. Ancak iktidar kadar muhalefetin de ayaklarının bu vatan topraklarına basması, bu milletin değerlerinden beslenmesi hayati derecede önemlidir.
3: Özetle CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa'daki yalnızlığından Özel ve kurmaylarının çıkaracağı çok ders varmış gibi görünüyor. Takdir milletin elbette.
0: Şile Belediyesi soruşturmasında 3. dalga operasyonun ardından mahkeme kararını verdi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Soruşturmanın bu aşamaya gelmesinde ise etkin pişmanlık ifadeleri, ele geçirilen belgeler, telefon incelemeleri ve para hareketlerine ilişkin tespit olduğu öğrenildi.
8: Şile Belediyesi'ne uzanan soruşturmada yeni perde mahkeme salonunda açıldı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişlemesine ise dosyaya sonradan giren yeni deliller gerekçe gösterildi. Savcılık dosyasına göre etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri bilgi sahibi

0: gibi beyanları, ele geçirilen evraklar, telefon inceleme raporları, HTS kayıtları ve hesap hareketleri birlikte değerlendirildi. Bu incelemelerin ardından daha önceki soruşturma kapsamına girmeyen 6 ayrı eylem hakkında yeni suç şüphesi oluştu. Bunun üzerine İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 17'si ilk operasyonda yakalandı. Firari olarak aranan bir şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. İfadelerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda 13 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları kapsamında devam ediyor.
1: İstanbul'da doğanın sessiz çığlığı bu kez Çırpıcı Deresi'nden yükseldi. Dere kıyısında onlarca ölü balığın olduğu görüldü. Bölgede günlerdir sürdürülen çalışmaların ardından ortaya çıkan manzara çevre sakinlerini endişelendirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler sudan numune alırken balık ölümlerinin nedeni laboratuvar incelemesiyle netlik kazanacak.
2: Balıkları gördünüz mü? Balıklar ölmüş.
3: Ölmüş. Sanırsam bir şeyler atmış diyorlar ama bilmiyorum. Orayı da kaptılar işte. Bir şeyler yapıyorlar. Katlanacağız olana kadar. Yapacak bir şey yok.
4: Kimi suyun yüzeyinde, kimi kıyıya vurmuş halde. İstanbul Bakırköy'de bulunan Çırpıcı Deresi'nde yaşam adeta durdu ve dere çok sayıda balığın cansız bedeniyle kaplandı.
5: Ölmelerinin sebebi biziz. Çünkü bir şeyler yapıyoruz. O yüzden onlar da ölüyor.
4: Bölgede günlerdir su, yağmur suyu ve dere onarım çalışmaları sürüyordu. Ancak CHP'li yönetimin içinde bulunduğu bu bölge o çalışmayı hızlı bir şekilde devam ettirmedi. Balıklar öldü ve o balıklar öldükten sonra çalışmaya yeniden başladılar.
2: Koku geliyor mu zaman zaman?
6: Bazen geliyor, evet.
2: Rahatsız ediyor mu?
6: Çok, hem de çok rahatsız ediyor.
7: Çevre sakinleri ise su seviyesinin düşmesi ve akışın kesilmesi nedeniyle balıkların oksijensiz kaldığını öne sürdü. Bunun üzerine bölgeye AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Sudan numuneler toplanarak laboratuvara gönderildi. Şimdi gözler laboratuvardan gelecek sonuçlarda. Çırpıcı Deresi'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni yapılacak bilimsel incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan dereyi temizleme çalışmalarının yaklaşık bir ay daha süreceği iddia edildi. Yani çevreye kötü koku yayılmaya devam edecek.
2: Ekiplerle konuştuk, 20-25 gün daha sürecekmiş bu çalışma.
8: Neden? 20-25 günlük insanlar bina dikiyorlar. Onlar şeyi mi kapatamayacaklar mıymış?

0: Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Trump'ın doğumlu ABD vatandaşlığını sınırlamayı hedefleyen başkanlık kararnamesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Karar Trump'ın ikinci dönemindeki en büyük hukuki yenilgilerden biri olarak değerlendiriliyor. ABD'de Yüksek Mahkeme Başkan Donald Trump'ın göçmenler ve turistlerin ABD'de doğan çocuklarının vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini geçersiz kıldı. Mahkeme doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verdi. Karar 6'ya karşı 3 oyla alındı. Böylece Trump'ın ABD topraklarında doğan göçmen ve turist çocuklarının otomatik vatandaşlık kazanmasını engelleme girişimi reddedildi. Mahkemenin kararı sonrası açıklama yapan Trump, kararın ülke açısından çok kötü olduğunu savunarak Kongre'ye yeni bir yasal düzenleme çağrısında bulundu. Trump, doğumla vatandaşlık uygulamasının sona erdirilmesi için çıkarılacak bir yasaya tam destek vereceğini söyledi. Every single day, we have cases. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü ateşkese rağmen son bulmadı. Saldırılarını sürdüren işgal ordusu Gazze'de sivilleri hedef aldı. Yerinden edilen bir anne ve kızı barındıkları çadırın hedef alınması sonucu şehit oldu.
1: Çadırlar bombalandı, sivillere ateş açıldı. İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Onlarca çadır yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda kişi yaralandı. Bir anne ve kızı şehit oldu. İsrail ordusu geride yıkım bırakmaya devam ederken Gazze'nin yeniden imarı için gerekli koşullar sağlanmıyor. İsrail basını ABD'nin İsrail'e bu koşulları sağlaması için belge sunduğunu öne sürdü. Belgenin Hamas silahsızlandırılmasa bile planın uygulanması yönünde ABD'den gelen bir baskıyı yansıttığı kaydedildi. ABD'nin belgeyle ilgili İsrail'den yazılı onay beklediği ifade edildi. ABD ve İsrail'den söz konusu iddiaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. İsrail'in Batı Şeria'daki planları da bitmiyor. İsrail basını Tel Aviv'in Filistin yönetimi kontrolündeki A bölgesini ilhak etmek için hazırladığı planı ortaya çıkardı. Planda Batı Şeria'daki yaklaşık 100 stratejik noktaya güç konuşlandırılması hedefleniyor. Uygulama emir günü ya da uygulama günü olarak adlandırılan bir günde gerçekleştirilecek. Elbire kentine düzenlenen baskında 15 yaşındaki bir çocuk başından vurularak şehit oldu.
0: İsrail'in Suriye'de düzenlediği son saldırıların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ülkesinin birliği için konuştu. Halka seslenen Şara, İsrail'in nifak tohumları ekmeye çalıştığını söyledi.
1: İsrail'in Orta Doğu'daki yayılmacı politikası cevapsız kalmadı. Son günlerde Suriye'de işgali genişlettiler. Yeni noktalara konuşlandılar. Suriye'ye yönelik son saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Şara sessizliğini bozdu. İsrail'e hedef alan açıklamalar yaptı.
2: İsrail eski rejim devrildiğinden beri aramıza nifak sokmaya çalışıyor.
1: Şara Tel Aviv'in Suriye'de ayrılık ve çatışmayı körüklemeye çalıştığını söyledi. Toplumu bölmeye yönelik girişimlere dikkati çekti. Suriye halkının birlik içinde hareket edeceğini vurgulayan Şara, ülkenin dış müdahalelere karşı direnç göstereceğini belirtti.
2: Biz bu toprakların çocuklarıyız. İsrail'in bizi parçalamaya yönelik tüm girişimlerini aşmaya muktediriz.
1: Suriye Cumhurbaşkanı açıklamasında ülkesinin dış güçlerin hesaplaşma alanına dönüşmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
2: Suriye yabancı komploların deneme tahtası değildir. Çocuklarımızın ve kadınlarımızın kanı pahasına başkalarının emellerini gerçekleştireceği bir yer olmayacaktır.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine güneş gözlükleriyle kamuoyu karşısına çıktı. Davos zirvesinde de gündem olan mavi çerçeveli gözlükler bu kez Paris'te Elize Sarayı'ndaki resmi bir törende ortaya çıktı. Macron'un göz problemi yaşadığı belirtildi.
1: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'teki Elize Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı ağırlarken tarzıyla yine dünyanın gündemine oturdu. Sarayın merdivenlerinden inen Fransız liderin gözündeki mavi çerçeveli pilot gözlükleri dikkati çekti. Macron imza töreninde ve Fransa Umman İş Forumu'nda da bu ikonik gözlüklerini çıkarmadı. Macron'un yine gözlükle poz vermesi akıllara hemen Ocak ayındaki Davos zirvesinde yaşanan o tarihi anları getirdi.
3: Face, digital information, cyber...
4: Kanun tanımayan bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Korumacı politikalar ve ticaret savaşları da yalnızca kaybedenler yaratacak.
3: We're international law.
1: Macron'un kapalı alanlarda bile bu gözlüğü tercih etmesi merak konusu oldu. Yardımcılarından açıklama geldi. Gözlüklerin yalnızca güneşten korunmak amacıyla değil, Macron'un devam eden göz problemleri nedeniyle takıldığı belirtildi. Ancak Elize Sarayı, Fransız liderin sağlık durumuna ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı. Bu mavi çerçeveli gözlükler Avrupa için sıradan bir aksesuardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Macron bu gözlükleri ilk kez ABD Başkanı Trump'ın Grönland çıkışının ardından gerilimin tırmandığı Davos'taki zirvede takmıştı. Avrupa'nın zorbalarla başa çıkabilmesi için kendi kendine yetmesi gerektiğini savunmuştu. Sosyal medyada popüler olmuştu. Macron kasıtlı olarak bu etkiyi yaratmamış olsa bile Avrupa'nın Washington'a karşı sergilediği sert duruşun sembolü olarak hafızalara kazındı. Hatta Trump bile bu duruma kayıtsız kalamamış, o güzel gözlüklerle sert bir tavır sergiliyor diyerek espri yapmıştı. Gözlüklerin üreticisi de siparişlerde devasa bir artış yaşandığını belirtmiş, o dönemde şirketin internet sitesi kilitlenmişti.
0: Senegal meclisinde gündeme gelen anayasa değişikliği kavgaya sebep oldu. Muhalif bir milletvekili kışkırtıcı açıklamalarının ardından kürsüden inmeyi reddetti. Milletvekilleri arasında arbede çıktı. İzleyelim.
1: Genel kurul oturumu kaosa dönüştü. Senegal Ulusal Meclisi'nde arbede yaşandı. Muhalif milletvekili kürsüden ayrılmayı reddedince kolluk kuvvetleri müdahale etti. Oturumda anayasa değişikliği inceleniyordu. Kışkırtıcı açıklamalarının ardından milletvekili Abdou Embou kürsüye geri döndü. Ayrılmayı reddetti, oturumu durdurdu. Olay hızla fiziksel bir kavgaya dönüştü. Çoğunluk partisi PASTEF'in birkaç üyesi muhalif milletvekilini zorla uzaklaştırmaya çalıştı. Kürsüye doğru koşan üyeler ve milletvekili arasında itiş kakış yaşandı. Kürsüyü boşaltmayan Embou, kolluk kuvvetleri tarafından zorla indirildi.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başıboş sokak hayvanı meselesini hem nalına hem mıhına vurarak çözeceğini gösterdi. AK Parti, CHP ve Demli belediyelere ard arda soruşturma izni verdi.
1: Başıboş sokak hayvanları sorunuyla mücadelede fikren değil, fiilen yeni aşamaya geçildi. Artık saldırıların muhatabı hayvanlar değil, o hayvanların bakımını yapmayan yerel idareler. Yasa 2024'te CHP'nin ayak diretmesine rağmen çıkmıştı.
2: Sorunun tek muhatabı haline getirilen belediyelerle hiçbir görüş alışverişi yapılmaksızın yapılan bu yeni düzenleme, belediyeleri idari ve adli yaptırımlarla da karşı karşıya bırakır durumda.
1: CHP'nin asıl rahatsızlığı buydu ama itirazları kabul görsün diye konuya popülist yaklaşıp hayvanları uyutmayacağız nidaları atmışlardı.
2: Bu süreçte tek bir sokak hayvanının bile uyutulmasına asla izin vermeyeceğiz.
1: Kanun 2024 yılında çıkmıştı ama bürokrasi bazen hantal işler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'na valiliği döneminde ilindeki sokak hayvanı sorununu çözerek dikkatleri üzerine çeken Mustafa Çiftçi'yi geçirdi.
3: Bu yılın Şubat ayından beri kararlı bir şekilde yürüttüğümüz sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili süreç tamamlanmış ve ilimizde başıboş sokak hayvanları tamamen toplanmıştır. Dün itibariyle bizdeki rakamlara göre ilimizde, ilçemizde sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız.
1: Gerisi çorap söküğü gibi geldi. AK Partili Narman Belediye Başkanı ile CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı hakkında sokak köpekleri nedeniyle çocuk yaralanmalarına önlem almadıkları için soruşturma izni verildi. Demli Hilvan Belediye Başkanı hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön inceleme başlatıldı. 6 gün önce de AK Partili Van Saray Belediye Başkanı hakkında Nisan 2026'da 5 yaşındaki bir çocuğun sokak köpeği saldırısı sonucu ölmesi üzerine soruşturma izni verildi.
4: Değerli kardeşlerim, bir defa şunu çok açık ve net kabul etmemiz lazım. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var.
1: Anlaşılan o ki sorun parti ayırt etmeksizin hem nalına hem mıhına vurularak çözülecek. Belediyelerin sokak hayvanları konusunda sorumluluğu 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 2024'te çıkan 7527 sayılı değişiklikle düzenleniyor. Nüfusu 25 binin üzerindeki belediyeler sahipsiz hayvanları toplamaktan, barınak kurmaktan, kısırlaştırma ve rehabilitasyon yapmaktan ve sahiplendirinceye kadar bakmaktan sorumlu. Aralık 2028'e kadar belediyeler bütçelerinin en az binde üçünü bu işlere ayırmak zorunda. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya parayı başka yere harcayan belediye başkanı ve yetkililere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
0: Bursa'da yaşayan Ahıska Türkiye Elmira Sultan, vefat eden eşinden kalan mirasla ev sahibi olma hayali kurdu. Çalıştığı şirketteki müdürüne güvenince hayatı karardı. Öyle ki arsa yatırımı vaadiyle parasını teslim ettiğini belirten Sultan, aylarca tapu beklediğini ve tüm birikimini kaybettiğini iddia etti.
5: Geceleri hiç uyuyamıyorum. Geceleri aklıma gelince uyuyorum.

0: Uykum kaçıyor.
1: Ev alma hayali vardı. İddiaya göre çalıştığı şirketin müdürü dolandırdı.
0: İyi bir adam, güvenli bir adam diye düşündüğüm için bir akıl fikir almak istedim.
1: Bursa'da yaşayan Ahıska Türk'ü Elmira Sultan, vefat eden eşinden kalan mirasla ev sahibi olma hayali kuruyordu. Durumu şirketin müdürüyle paylaştı.
0: Dedim ki benim rahmetli eşimden kalan miras param var Rusya Bankası'nda. Yetim kızıma miras parası kalan parayı dedim kızıma dedim 1+1 ev olsa da almak düşünüyorum da bana yardımcı olur musunuz? Sonra dedi ki tabii ki olurum, neden olmayayım dedi.
1: Özel bir şirkette çaycılık yapan Elmira Sultan'a müdürü arsa yatırımı tavsiyesinde bulundu.
0: İstanbul Şile ağasında dedi arsaları var dedi, ağa arsaları var. Oraya dedi yatırım yapalım, istesen ben konuşayım dedi bizim müdürünle dedi.
1: Talihsiz kadın söylenenlere inandı, arsa yatırımı için para gönderdi.
0: Evimde ne var ne yok işte temizlik yapıyordum, sağdan soldan biriktiğim param işte çocuğun parası odur budur. Biriktiği paralarımı topladım. 200 bin ilk önce kaporan parasını ödedim.
1: İddiaya göre arsa için 2 milyon lira ödendi. Ancak tapusu verilmedi.
0: Dedi ki 5-6 ay beni bekleyin. Bana 5-6 ay bana fırsat verin. 5-6 aydan sonra dedi ben ona ablanın dedi tapusunu eline vereceğim. İnanın bana inanın.
1: Beklenen zaman geldi ama Elmira Sultan yine tapuyu alamadı.
0: Siz bana dedim tapuyu ne zaman vereceksiniz? Gene bir 2 ay bekle dedi abla. Biz duyduk vize yapıyor yurt dışına gitmek için. Orada anladık bu adam kaçmayı istiyor.
1: Talihsiz kadın parasını kaybettiği yetmiyormuş gibi bir de işinden oldu.
0: İşten çıkardı. İşten çıktıktan sonra bir haftadan sonra kaçıp gitti. Ben de avukata yani şikayetçi bulundum şu anda.
1: Elmira Sultan şimdi elindeki senetlerle çaresizce bekliyor.
0: Senet alındı. 2 milyon Elmira Sultan'a borcum var. 6. Haziran'da borcumu 2 milyon borcumu ödeyeceğim diye o senedi aldığım için avukat bana dedi ki 6. Haziran'a kadar dedi beklemek zorundasın.
2: Bolu'da bir apartmandan aylardır kabus gibi bir koku yayılıyor. Havaların ısınmasıyla da komşular artık nefes alamaz bir hale geldi efendim. Şikayetler üzerine savcılık devreye girdi. Kapı çilingirle açıldı ve içeri girildiğinde mide bulandıran bir manzara ortaya çıktı.
3: Böyle bir pislik olamaz Allah'ım. Ne olmuş bu eve ya?
4: Çek çek.
5: Yani evini satmayı düşünen oldu. İki gün önce de bir tane komşumuz kiracıydı zaten. Başka bir daireye taşındı yani başka bir semte.
1: Apartman sakinlerini isyan ettiren kokunun sırrı çözüldü. Kapının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı.
3: Böyle bir pislik olamaz Allah'ım. Ne olmuş bu eve ya?
4: Çek çek.
1: Bolu'da bir apartmanın 3. katından yayılan pis koku aylarca sürdü. Bina sakinleri defalarca şikayet etti.
5: Biz bu kokuyla yaklaşık 6-7 aydan beri mücadele ediyoruz.
1: Havaların ısınmasıyla durum artık dayanılmaz oldu. Konu yine ilgili kurumlara bildirildi. Dairede kiracı olarak oturan kişinin il dışında olması nedeniyle içeri girilemedi ve savcılık kararı alındı.
5: Savcılık kararıyla eve girilip kedilerin bakımsız olduğu anlaşıldı. Kedileri şu anda yetkililer alıp gidiyor.
1: İçeri giren ekipler mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Evde 6 kedinin uzun süredir bakımsız bırakıldığı ve yerlerin kedi dışkısıyla kaplandığı tespit edildi.
3: Eve bakın eve. Eve bakın fırınlar mırınlar. Böyle bir pislik olamaz Allah'ım. Ne olmuş bu eve ya?
4: Çek çek.
1: Olayla ilgili tutanak tutulurken çevreye ağır koku yayan dairenin temizlenmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
5: Ev sahibine ulaştım. Ev sahibi de geldiler. Evin halini gördüler. Gereken şeyi yapacaklardır herhalde diye düşünüyorum. Zaten kiracı burada duran.
2: Önce bakışma, ardından araç durduruluyor. İddiaya göre tek bir sözle başlayan tartışma saniyeler içerisinde şiddete dönüşüyor. İstanbul Aksaray'da sürücünün önü kesiliyor, aracın camı kırılıyor. Yaşanan o korkunç anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıyor.
1: Sürücü direksiyon başında. Bir süre sonra yanındaki araçtan inen kişi önünü kesiyor. Görüntülerde önce sürücünün camına yöneliyor, ardından yumrukla cama vuruyor ve bağırmaya başlıyor. Yaşar! olay bununla da sınırlı kalmıyor. Bir yumruk darbesiyle daha cam bu kez paramparça oluyor.

0: Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde saldırgan olduğu iddia edilen kişinin uzun süre aracın başından ayrılmadığı görülüyor. Yaşananların ardından taraflar araçlarından iniyor ve tartışma bu kez yol ortasında devam ediyor. Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası gündeme gelen GETAD modeliyle ilgili çalışmalar sürüyor. Hükümet en düşük emekli maaşı uygulaması yerine gelir desteği temelli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.
2: Emekli maaşında yeni model hazırlığı başlıyor. Hükümet, emekliler ve dar gelirli hanelere yönelik gelir tamamlayıcı aile destek sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni modelle her yıl yasal düzenlemelerle belirlenen en düşük emekli maaşı uygulaması yerine daha kalıcı bir destek mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında emekli gelirlerinde enflasyon, prim gün sayısı, çalışma süresi ve ekonomik büyüme verilerinin birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Modelle düşük gelirli emeklilerin korunması ve sistemin uzun vadede sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Kademeli geçiş planı masada. Yeni sistemin mevcut emekli maaşı hesaplama yapısını tamamen kaldırmak yerine veri temelli ve dengeleyici bir hesaplama yaklaşımıyla uygulanması bekleniyor. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı düzenlemenin detaylarının netleşmesinin ardından meclis gündemine taşınması planlanıyor. Yeni düzenleme için gözler Ekim ayında. Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının beklendiği belirtiliyor. Yeni modelin emekli maaşlarında gelir dengesi ve sosyal destek mekanizması açısından yeni bir dönemin başlangıcı olması hedefleniyor.
1: Gıda sektörünün köklü şirketlerinden Golda Gıda halka sürecinde yatırımcılarla buluşuyor. Elde edilecek kaynak üretim kapasitesini artıracak ve Türkiye'nin üretim gücüne katkı sağlayacak.
0: 30 yıllık üretim tecrübesine sahip Golda Gıda, 1-2 Temmuz tarihlerinde halka arz kapsamında yatırımcılarla buluşuyor. Halka arzdan sağlanacak kaynağın önemli bölümü makarna, irmik, bakliyat ve bisküvi üretim hatlarında kapasite artışıyla modernizasyon yatırımlarında kullanılacak.
3: Anadolu'nun küçük yatırımcısının alın teri emeğinden artırdığı para bedellerle kurulmuş Bera Holding AŞ'nin 18 firmasından biri.
0: Kalan kaynaksa işletme sermayesini güçlendirecek. Şirket yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı, ihracattaki gücünü büyütmeyi ve Türkiye'nin gıda sanayisindeki rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.
3: %40-50 artırmak ve dünyadaki kaliteli pazarlara ya da nitelikli pazarlara açılmak, daha da açılmak, yeni pazarlara yönelmek. İşte bunlar ne Çin olur, Japonya, Güney Kore. Zaten Avrupa'ya gidiyoruz ama Avrupa'da daha da perspektifimizi genişletmek için bu yola çıktık.
0: Yurt içinde üretimi destekleyecek yatırımların, ithal ürünlere olan bağımlılığın azaltılmasına ve katma değerli üretimin artmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.
1: Türkiye'nin önemli savunma ve havacılık üretim merkezlerinden Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilecek cami ve külliyenin temeli atıldı. Yaklaşık 7240 kişilik kapasiteye sahip olacak külliye, bölgedeki çalışanların ibadet, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına hizmet verecek.
4: Sadece bir cami ve 5 vakit namaz kılınan bir ibadet yerinin olmasının ötesinde dayanışmanın, kardeşliğin, paylaşmanın, ahlakın merkezi olması üzerine hep beraber gayret göstereceğiz.
5: Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilecek cami ve külliyenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar'la savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri katıldı.
4: 170 işletmemizin 25 bine yakın çalışanımızın olduğu bu güzide organize sanayi bölgemizde bu kıymetli eserin bir an önce tamamlanması gerekiyor. İnşallah Bu sorumluluk hepimizin üzerinde ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum.
5: Yaklaşık 7240 kişilik kapasiteye sahip olacak külliyede kütüphane, eğitim alanları, çok amaçlı salon, fuaye alanları, lojman ve abdesthaneler yer alacak. 66 metre yüksekliğinde iki minare ve 35 metre çapında kubbeyle inşa edilecek camide geleneksel Türk İslam mimarisi çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturulacak.
6: Secdeler ve anlam kazanan mübarek mekan.
5: Savunma ve havacılık sanayinde görev yapan mühendis, teknisyen ve çalışanların yoğun olarak bulunduğu hapta yükselecek külliyenin ibadet ihtiyacının yanı sıra eğitim, birlik ve dayanışmayı destekleyen sosyal bir merkez olarak hizmet vermesi planlanıyor.
1: Orman yangınlarıyla mücadelede artık sadece ekipler değil, binlerce gönüllü de görev alıyor. İstanbul'da eğitimlerini tamamlayan 60 yeni gönüllü için nefes kesen bir tatbikat düzenlendi. Kent genelinde ise sertifikalı yangın gönüllüsü sayısı 10.020'ye ulaştı. Ancak gönüllüler alevlerin içerisine girmiyor, yangın ekiplerine lojistik destek veriyor.
7: Yangının çıkmasını engellemek, yangın söndürmekten ziyade yangının çıkmasını engellemek.
8: Yeşil vatanı korumak için bu kez sirenler değil, gönüllüler sahadaydı. Çatalca'daki yangın eğitim merkezinde eğitimlerini tamamlayan 60 gönüllü gerçeğini aratmayan tatbikatta orman yangınlarına karşı nasıl hareket edeceklerini uygulamalı olarak öğrendi.
7: İstanbul Bölge Müdürlüğü olarak 12 binin üzerinde gönüllümüze eğitim verdik. Bunlardan 10.200 tanesinin yasal işlemleri, sertifikaları, eğitimleri tamamlandı. Şu anda 10.200 tane gönüllümüz var diyebiliriz.
8: İstanbul'da yangınlara karşı 296 personel, 28 arasöz, 49 ilk müdahale aracı, 37 gözetleme kulesi, yapay zeka destekli kamera sistemi ve hava araçlarıyla 24 saat görev yapılıyor. Vatandaşlara da önemli uyarılar var. Bağ ve bahçe temizliği için ateş yakılmamasını, yol kenarlarına sigara izmariti atılmaması özellikle vurgulanıyor.
1: İzmir'de çevre eğitimi programını tamamlayarak atık toplayan öğrencilerin karne hediyesi sualtı dünyasının keşfi oldu. Bu renkli farkındalık eğitimi boyunca çocuklar hem öğrendi hem doyasıya eğlendi.
0: Karada çevreyi temizlediler, deniz altında unutmayacakları bir deneyim yaşadılar. İzmir'de çevre eğitimi programını tamamlayarak atık toplayan öğrencilerin karne hediyesi sualtı dünyasının keşfi oldu.
9: İnsan tanıdığını sever ve sevdiğini korur diyerek onları su altında gerçekliğinde de buluşturmak istedim.
0: Su altını merak eden öğrencilerin okul çevresindeki atıkları toplayıp çevrimiçi eğitim programını tamamlamasının ardından 300 öğrenci arasından yapılan çekilişte 2 öğrenci tüplü, 4 öğrenci de deniz kızı dalış hakkı kazandı.
10: Çocuklara hem dalışı öğretmeyi istiyoruz, hem doğayı hem çevreyi, hem de su altında nasıl kirlettiğimizi göstermek istedim. Ve bu bilinci kazandırmaya çalıştık.
0: Dalış için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler için macera başladı. Öğrenciler eğitmenleri eşliğinde temel eğitimi aldıktan sonra Bodrum Koyun'da dalış gerçekleştirdi. Renkli deniz yaşamını yakından gözlemleyen çocuklar unutmayacakları bir deneyim yaşadı.
11: Dalış sırasında çok mutluydum. Çünkü bir sürü balık gördüm. Bir sürü hayvan çeşidiyle beraber birlikte yüzdüm. Denizler kirlenmesin, hayvanlar zarar görmesin diye, daha temiz bir dünyamız olsun diye o çapraya tapladık.
1: Mardin Valiliği meralara yeniden hayat veriyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki meralarımıza yeniden hayat projesi kapsamında 2025 yılında 40 ila 2 milyon adet tuz çalısı fidanı ulaştırıldığı duyuruldu. Projenin 2026 yılı hedefi ise 4 milyon adet fidan üreterek ihtiyaç duyulan illere ulaştırmak ve meraların ıslahına katkı sağlamak.
12: Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalısını da meralarımızla ulaştırıyoruz.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Ramazan ayında çiftçilerle düzenlenen iftar programında böyle anlatmıştı projeyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Meralarımıza Yeniden Hayat projesi büyüyor. Mardin'de meralara can verecek üretim sürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberindeki heyetle birlikte proje kapsamında faaliyetlerini sürdüren Mardin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tuzçalı Su Üretim Tesisini ziyaret etti. Proje kapsamında mera alanlarının güçlendirilmesi ve hayvancılığı

0: Sus çalısı sizlerin de bildiği gibi kurak ve yarı kurak bölgelerde düşük su ihtiyacıyla yetişebilmekte. Aynı zamanda hayvancılıkla ve yem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik de stratejik bir alternatif oluşturmaktadır.
1: Mardin'deki üretim tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2026 hedefi ise 4 milyon adet tuz çalısı fidanı üreterek ihtiyaç duyulan illere ulaştırmak. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla mera alanlarının verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayan tuz çalısı üretiminin hem doğal kaynakların korunmasına hem de hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunması hedefleniyor.
2: Bolu'da her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken nilüferler çiçek açmaya başladı. Endemik tür olan nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin lira ceza uygulanacak.
3: Güzellikleriyle dikkat çekiyor, koparansa ağır bedel ödüyor. Bolu'nun ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde bulunan endemik tür olan nilüferler çiçek açmaya başladı. Nilüferler her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sarı, beyaz ve pembe çiçekleriyle göllere renk katan endemik tür, fotoğraf tutkunları için de eşsiz manzaralar oluşturuyor. Ekipler Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için denetimlerini sürdürüyor. Elini o çiçeklere uzatanlarsa hayatında unutamayacağı cezalarla karşılaşıyor. Öyle ki koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara 699.197 lira ceza uygulanıyor.
2: Adana'da kadın girişimciler çorak arazileri lavanta bahçesine dönüştürdü. Ektikleri lavantalar çiçek açtı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da lavanta bahçelerinde hem serinledi hem doğanın ve manzaranın tadını çıkardı.
4: Ama burası süper. Hiçbir şey yapmana gerek yok.
3: Atıl araziler kadın emeğiyle hayat buldu. Yıllar önce ekilen lavantalar bugün çiçek açtı. Burası Adana'nın Feke ilçesi. 5 yıl önce kadınların girişimiyle başlayan lavanta üretimi bugün bölgenin önemli turizm değerlerinden biri haline geldi.
5: Kadın eli değmiş olması çok çok güzel. Burada taze börekler, sıkmalar yedik. Çaylarımızı içtik. Güzel, her şey çok güzel.
3: Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterirken vatandaşlar lavanta bahçelerine hem serinlemek hem de doğayla iç içe vakit geçirmek için akın ediyor.
4: Adana sıcak, biz de kaçtık. Vallahi bugün buralara güzel. İnsan buralara geldiği zaman sıcağı bile unutuyor.
3: Lavantalar Hopka Dağı eteklerinde görsel şölen oluşturdu. Kelebekler ve bal arıları da lavanta bahçelerine ayrı bir renk kattı.
6: Çok güzel.
2: Ve bu haberle birlikte moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezi Elif Hakkı Ekuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güven de inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: İstanbul'da doğal içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
1: İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı

0: tercüme bürosuna memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli Hisarı Mezarlığı'na defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
1: Rumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları, gözlerimden boşanır hicran yaşları, edabım senin yüzünden bu halim.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de, 24'te.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halkı.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Ankara gündemiyle başlayacağız elbette ama Ankara gündeminden de önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Her türlü senaryoya hazırız dedi. En parlak günleri yaşıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler vardı. Kritik uyarılarda bulundu. Alevi vatandaşlar üzerinden provokasyon üretenlere seslendi Cumhurbaşkanı. Eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşsınlar ifadesini kullandı. Aynı zamanda bölgesel gerilimlere de değindi elbette. Türkiye'nin

0: Türkiye'nin en parlak günlerini yaşadığının altını çizdi. Her türlü senaryoya karşı da hazırız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, İran'dan müzakere resti. Kalıcı barıştan biraz uzaklaşılıyor mu? Piyasalarda da bu soru gündemde. İran çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey Amerika Birleşik Devletleri temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği işte az önce de belirttiğimiz gibi artırdı. İranlı yetkililer tarafların nükleer program üzerindeki olası sınırlamalar gibi daha zorlu başlıklara geçmeden önce iki hafta önce imzaladıkları ateşkesin şartlarını netleştirmesi gerektiğini belirtti. Şartlarda ne yazık ki henüz netleşmiş değil. CHP'de arınma depremi, 26 il başkanı daha görevden alındı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Gündemde parti içindeki değişiklikler vardı. Kılıçdaroğlu 26 ismin daha üstünü çizdi. 7 ismi ise tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk ettiğini duyurdu. Gülistan Doku cinayeti soruşturması, Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısında, hatırlayacaksınız ilk röportajını da 24 TV'ye vermişti. Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya çevrim içi olarak katılan Umut Altaş'ın turuncu mahkum elbisesi giydiği görüldü. Mahkeme Altaş'ın avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. Emekli maaşlarında yeni dönem kademeli geçiş planı da masada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Bu açıklamalar sonrasında da gündeme gelen GETAT modeliyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Hükümet en düşük emekli maaşı uygulaması yerine gelir desteği temelli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Elbette önümüzdeki günlerde ayrıntılar daha da netleşecek. Biz de konuklarımızla değerlendireceğiz diyelim ve hemen 24 Ankara editörü Hande İpekgil'e dönelim. Hande İpekgil, günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı, herkese iyi bir gün diliyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme ilişkin tüm başlıkları değerlendirdiği konuşmasıyla ilgili detayları alarak başlayalım sizden, buyurun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabineyi topladı ve kabine toplantısının ardından da millete sesleniş konuşması yaptı. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler vardı. Sert eleştiriler de bulundu. Özellikle etnik ayrımcılık yapmak istismar siyasetine yönelik bazı eleştirileri oldu. Kimse Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden siyaset yapmamalı ifadelerini özellikle kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke içinde bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalıdırlar dedi. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir ifadelerini kullandı ve kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır dedi bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elbette biliyorsunuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçilmişti. Sözü buraya getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet belediyeleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla, milyonlarca euroluk rüşvet pazarlıklarıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimiz uluslararası başarılarla gündeme geliyor dedi. Ayrıca takdire şayandır bu dedi. Zihniyet ve vizyon farkı da ortaya konmuştur ifadelerinde bulundu. Tabii İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmesini öngören kararına da sert tepki gösterdi Erdoğan ve kale almıyoruz ifadelerini kullandı. Bizim tarihimizde soykırım yok dedi. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Bizim tarihimizde Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır. Bunu en iyi Gazze'deki barbarlıkları örtmek için Türkiye'ye iftira atanlar bilir dedi Cumhurbaşkanı. Tabii bölgesel gelişmelere de değindi. Türkiye'nin her türlü senaryoya yine hazır olduğunu özellikle dikkati çekti Cumhurbaşkanı. Savunma sanayindeki başarılara da değindi ve altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut bir dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz ve savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz ifadelerinde bulundu Elif Hakkı Akuter.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sandeep Bekgil. Tabii NATO zirvesi de bu haftaların en önemli gündemi, artık sayılı günler kaldı. Ankara önemli ziyaretçileri de ağırlıyor. Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyet Ankara'daydı. Detayları sizden alalım.
1: Evet, dün o gelişmeler yaşandı elbette. Avrupa Birliği'nden gelen heyet öncelikle tabii bakanlarla görüşmeler oldu. Özellikle COS hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile hem Ticaret Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından da yine tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu heyet kabul edilmişti. Aslında baktığımız zaman yine bu dün yaşananlarla birlikte hem de NATO zirvesi yapılan bu ziyaretle birlikte Avrupa Birliği'nin de artık güçlenen Türkiye konumuyla birlikte yine fazlasıyla Türkiye'nin kapısını çaldığını görüyoruz. Aslına baktığımız zaman Türkiye'nin ve özellikle Ankara'nın da yine bu kapsamda bir arabulucu, bir diplomasi üstüne dönüştüğünü de elbette söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün hemen ardından da yine Hakan Fidan'la bir görüşmeleri oldu. Daha sonra tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamaları olmuştu. Bu ziyaretle birlikte pek çok gelişmeleri ve Türkiye'nin aktardığı pek çok konuda, özellikle vize konuları, işte gümrükteki konular ve tabii ki Avrupa Birliği'nin daha önce yapmış olduğu kısıtlamalarla ilgili verimli bir görüşme gerçekleştirildiği yine dile getirildi Elif Akkaya-Kuter.
0: Evet Hande Pekgil, devam edelim. Sosyal medyada yayılan bir iddia var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de bu iddia ile ilgili yanıt geldi. NATO zirvesi öncesi alınan güvenlik önlemleriyle ilgiliydi. Nasıl bir yanıt geldi? O iddia neydi? Bununla da devam edelim. Buyurun.
1: Evet, tabii Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aslında dezenformasyona karşı her zaman uyarıda bulunuyorlar. Özellikle resmi kaynaktan gelen bilgilerin dikkate alınmasını söylüyorlar. Tabii bu kapsamda NATO'nun da Ankara'da olmasıyla birlikte Ankara'daki güvenlik önlemlerini zaten sıkça ekranlara getiriyoruz. İşte bu kapsamda da bazı sosyal medya hesaplarında GBT kontrolleriyle ilgili haberler yayılmaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili de yine Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı bir mesaj yayımladı ve bu bilgiyi de yalanlamış oldular. Yani bu kapsamda aslında hem valilikten yapılan açıklamalar hem resmi kaynaklar bu konuda zaten hem yollarla ilgili olsun hem GBT ile ilgili olsun hem diğer güvenlik önlemleriyle zaten sıkça paylaşımda bulunuyorlar. Ekranlara da zaten biz an be an yapılan güvenlik önlemlerini, emniyetin yine yaptığı o güvenlik tedbirlerini de ekranlara getiriyoruz. İşte bu kapsamda yapılan dezenformasyonla ilgili yalan haberler yine olmuştu. Özellikle GBT sorgulaması ile ilgili çıkan bir haber vardı sosyal medyada. Dezenformasyon Başkanlığı da bu haberleri yalanladı Elif Akkaya-Kuter.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Sandeep Bekgil. Şimdi devam edelim. Dün salıydı, MHP grup toplantısı günüydü. Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Gündeme ilişkin önemli sözleri vardı. Hatta NATO zirvesiyle ilgili söyledikleri de vardı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Buyurun, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söyledikleriyle devam edelim.
1: Evet, her salı olduğu gibi MHP lideri yine kürsüye çıktı ve konuşmalarını gerçekleştirdi. Özellikle dün yapmış olduğu toplantıda gündem başlığı NATO zirvesiydi. Bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. NATO liderler zirvesiyle ilgili Türkiye'nin konumuna özellikle vurgu yaptı Bahçeli ve NATO'nun yeni bir dönemin başlangıcında olduğunu da özellikle ifade etti. Türkiye NATO haritasında ittifakın Güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır ifadelerini kullandı. Tabii geçmişten günümüze örnekler de verdi Bahçeli. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askerinin müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır yerine getirdiğini özellikle belirtti Bahçeli. Tabii NATO ile ilgili de artık yeni bir dönemin başındadır NATO dedi. Brüksel'de yapılan son Savunma Bakanları toplantısına özellikle değindi ve caydırıcılık, aynı zamanda savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşının da yine gündemin merkezine oturmuştur ifadelerini özellikle kullandı. Tabii NATO içerisinde bir askeri hastanesi bulunmayan tek ülkenin de Türkiye olduğuna yine dikkat çekti. Bu konuda bir çağrısı vardı Devlet Bahçeli'nin ve vatanı namus bilen Türk hekimlerinin de yine görev yapması milli beka meselesidir dedi. NATO içinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır dedi. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır ifadelerinde bulundu. Tabii Bahçeli'nin gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler de vardı. Bu konuyla ilgili de artık tabii İsrail'in saldırılarına özellikle değindi. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır ifadesini kullandı. Ve katil İsrail mazlumların kanıyla emperyalist bir sömürge düzeneğidir ifadelerinde bulundu yine Devlet Bahçeli. Gazze'nin yetim feryatlarını arşı titretirken dedi. Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken Siyonist soykırım şebekesi de mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre yine eğip bükmektedirler ifadelerinde bulundu Devlet Bahçeli dün yapmış olduğu grup toplantısında.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle devam edelim. Yasal düzenleme hazırlıkları gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hazırlanacak yasanın meclisin ortak iradesiyle çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle elbette süreçle ilgili başka önemli detaylar da var. Buyurun.
1: Evet, terörsüz Türkiye hedefi elbette devam ediyor. Sahadaki gelişmeler takip ediliyor Elif Hakkı Öktür. Elbette biliyorsunuz yasal süreçle ilgili her zaman söylenen en büyük maddelerden bir tanesi terör örgütünün fesi ve örgütün tüm uzantıları ile birlikte silahlarını teslim etmesiydi. Tabii bir yandan sahadaki raporlar yine anlık Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletiliyor. Sahadaki o süreç elbette ki yine tüm dikkatle birlikte takip ediliyor ama bir yandan da yasal süreç için hazırlıklar artık daha da hız kazanmaya başladı. Özellikle tabii son zamanlarda yapılan açıklamalara baktığımız zaman yine bunu görüyoruz. Dün tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bir misafir ağırladı. Norveç Parlamentosu Meclis Başkanı vardı. Ve kendisiyle görüşmesinin ardından da ortak bir basın toplantısı düzenlediler. O basın toplantısında da yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde elbette ki ilk başta sorulan sorulardan biri de terörsüz Türkiye hedefi ve yasal çalışmalardı. Özellikle sürece ilişkin hazırlanan bu raporun bir yol haritası olduğunu belirtti Meclis Başkanı. Çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici olduğunu özellikle belirtti ve bunun bir af düzenlemesi olmadığını da yine vurguladı. Çıkacak olan yasa bir af niteliğinde değildir dedi. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş bir kitleleri rencide edecek bir yaklaşımda uzak olacaktır. Elbette ki buna sahip olmayacaktır ifadelerini de özellikle kullandı. Tabii müstakil bir yasa dedi, geçici bir yasadır dedi. Yani örgüt mensuplarının münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasa olduğunu özellikle dile getirdi ve bir kereliğine çıkarılacak ve belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak, böyle bir mekanizmanın kurulmasını özellikle ümit ediyoruz ifadelerinde kullandı. Tabii yine özellikle meclis başkanının vurguladığı bir diğer konuysa meclisin ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğiydi. Birkaç partiyle değil, meclisin tümden ortak iradesiyle bu hazırlanmalı dedi. Bu yasa sadece bir partinin veya birkaç partinin yasası değil, meclisin ortak kanaatiyle aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkarılacak bir yasa diye konuştu meclis başkanı. Tabii bu raporun artık kısa bir süre sonra yine genel kurula da gelmesi bekleniyor Elif Hakkı Öktür.
0: Teşekkürler Hande İpekgil. Şimdi diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor dedik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem telefon diplomasisi hem yüz yüze diplomasisi devam ediyor. Bir taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Iraklı yetkililerle Türkiye-Irak arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmenin detaylarını da alalım sizden Hande İpekgil.

0: Evet, Türkiye'nin diplomasi trafiği çok yönlü devam ediyor. Senin de söylemiş olduğun gibi Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da elbette ki hem sahadaki hem de diplomasi olarak yürüttüğü bu görüşmeler de bir yandan devam ediyor. Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden bir yazılı açıklama yapıldı bu konuyla ilgili ve Cumhurbaşkanı Nizar Amedini ile başkent Bağdat'ta MİT Başkanı Kalın'ı kabul ettiği de yine bildirildi. Tabii Irak Cumhurbaşkanlığı gerçekleştirildi. Bu görüşme, hemen belirtelim, bölgesel ve uluslararası gelişmeler elbette ki ele alındı. Ve bunların yanı sıra da yine Irak'ta Türkiye arasında güvenlik ve istihbarat alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesiyle ilgili yine konular görüşüldü bu görüşmede. Cumhurbaşkanı Hamidi'nin görüşmede krizlerin çözümünde özellikle diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu belirttiği kaydedildi. Sınırı aşan tehditlere karşı ortak güvenliğin yine önemine değindiği belirtildi. Tabii istikrarlı bir ortamın oluşturulması da yine öncelik taşıyor. Bununla ilgili de yine ortak çabaların önemine vurgu yaptı Irak Cumhurbaşkanı. Tabii MİT Başkanı İbrahim Kalın da Türkiye'nin Irak'la tüm alanlarda koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdiği belirtildi. İki komşu ülkenin özellikle ilgili kurumlarla birlikte çalışma ve mekanizmalarında yine aynı şekilde daha da geliştirilmesini hedeflediklerini özellikle ifade ettiği belirtildi. Tabii MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın bugün de Irak'taki temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Elif Akkaya Kutar.
1: Hande İpekgil, gelelim CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar devam ediyor. Sular durulmuyor. Bu kez Kemal Kılıçdaroğlu A takımını bir kez daha topladı. Gündemde de parti içi değişiklikler vardı. O değişiklikler nelerdi?
0: Evet, tabii Cumhuriyet Halk Partisi için aslında bugün önemli bir gün. Birazdan ona değiniriz ama dün senin de söylemiş olduğun gibi özellikle Kemal Kılıçdaroğlu artık salı günleri biliyorsunuz grup toplantısını kim yapacak süreci vardı. Artık salı günleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı topladığını, Özgür Özel'in de grup toplantısı yaptığını biliyoruz. Son iki haftadır bu şekilde ilerleniyor. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra söylediği ilk şey arınma yapacağız, arınacağız da. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu kapsamda arınma sürecinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir kez daha A takımını topladı. Arınma söylemiyle CHP'deki usulsüzlüklerin üzerine gideceğini yine belirtmişti. İşte bu kapsamda da yine 26 ismin üstünün çizildiği belirtildi. Böylece CHP'den görevden alınan il başkanı sayısının da 36'ya yükseldiğini söyleyebiliriz. 7 il başkanı ise partiye uygun olmayan davranışlar nedeniyle ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Tabii pek çok il dedik. Bunların arasında Ağrı var, Aksaray var, Amasya, Batman, Bilecik, baktığım zaman Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tunceli ve Sivas yer alıyor. Yani 26 il başkanı daha üstü çizildi ve böylelikle görevden alınan il başkanları sayısının da 36'ya yükseldiğini bir kez daha söyleyebiliriz. Tabii bu arada 7 il başkanı da yine biliyorsunuz disipline sevk edildi demiştik. Onlar da Denizli, Muğla, Eskişehir, Düzce, Kars, Tunceli il başkanlıkları ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle de yine disipline sevk edildiklerini belirtebiliriz. Tabii o il başkanları arasında biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'yla dalga geçti yöne sürülen bir video paylaşılmıştı. Sinop İl Başkanı tarafından genel merkezin tahliye edildiği günde polise yangın tüpü fırlatılmıştı ve gözaltına alınmıştı Tunceli İl Başkanı. Ve CHP sözcüsü de Müslüm Sarı'da biliyorsunuz bazı videolar da çıkmıştı. İşte bu konuda da bu montajlar daha önce de karşımıza çıktı, açıklamalarında bulunmuştu. Tabii Batman, Çanakkale, Mardin, Osmaniye, Niğde ve Tunceli'ye de yine atama yapıldığını belirtelim Elif Akkaya Kutar.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Hande İpekgil. Tabii bugün de dava süreci var, onu hatırlatacaktınız öyle sanıyorum. Onu da ben eklemiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidelim, sonra konuklarımızla yeniden karşınızdayız.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Görkem.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
0: Heh, tam zamanında.

0: Ne taşı doldu, ne jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: kabaca çevireyim. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı ile beraberiz. Üstelik bu sefer stüdyoda beraberiz. Hoş geldiniz, ayağınıza merhaba. Sağlık hocam. Hemen bir sıcak gelişme var. Onun detaylarını aktarayım. Sonrasında da değerlendirelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyeceklerdir ifadesini kullanıyor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Adalet Bakanlığı olarak yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve an be an takipçisi olacağız diyor. Bu kararlılığımızın bir neticesi olarak 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir ve bu kişi

0: adalete teslim edilmiştir, diyor. İade edilen şahısların 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya'dan, 9'u Yunanistan'dan, 8'i Karadağ'dan, 6'sı Bulgaristan'dan, 3'ü Hollanda'dan ve 3'ü Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir, diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'dan ikişer suçlu iade edilirken Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan da birer suçlunun iadesi sağlanmıştır ifadelerini kullanıyor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Bu yıl adi ve terör suçları kapsamında taleplerimiz doğrultusunda kısa bir özet geçersek 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi sağlandı, diyor. Evet, bu sıcak gelişmeyle başladık. Adalet Bakanı'nın bir paylaşımı, 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi sağlandı deniyor. Zaten Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve ilk geldiğinde de nerede olursa olsun tüm suçlular cezasını çekecek demişti ki işte çok eski davalarda açıldı, hatta çözülen davalarda oldu. Gülistan Doku cinayeti de yine o davalardan biri ve hala sürüyor soruşturması. Ne dersiniz süreçlerle ilgili?
1: Evet, ülkelerin özellikle bu tarz konularda hızlı hareket etmesi çok önemli. Özellikle Adalet Bakanlığı gibi bir kurumun bunu görerek hareket etmesi toplum vicdanı açısından önemli. Toplumun vicdanına değmeyen devletler, hükümetler genelde başarısız oluyor. Yani bu bir gerçek. Özellikle iyi işleyen kamu düzeni toplumları, devletleri bir şekilde güçlendiriyor. Yani bu test edilmiş, bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. O yüzden açıklamalar önemli. Türkiye için önemli. Bundan sonraki süreç için önemli. Adalet Bakanı son dönem biliyorsunuz bu tarz açıklamaları çok sık olmaya başladı. Özellikle kamu vicdanını yaralayan olaylarla ilgili en azından daha önce problemli olduğu düşünülen ya da üstünün kapatıldığı düşünen olaylarla ilgili Adalet Bakanı bu şekilde bir yaklaşım sergilemesi toplum vicdanı açısından çok önemli ve bunun yansımalarının olduğunu düşünüyorum. Ya yani halk tarafından bu şekilde özellikle Tunceli'deki olaydan sonra diğer benzer olayların da, hatta bununla ilgili Diyarbakır'daki olayı da işin içine dahil ederek söylüyorum. Toplum vicdanını yaralayan olaylara bu şekilde yaklaşılması önemli, takdire şayan ve bundan sonraki benzer olayların da önünü kapatabilecek bir gelişme. O açıdan bakıldığında evet önemli. Akın Bey'in bu tarz bir girişimde bulunması kamu vicdanını rahatlatacaktır.
0: Evet. Hocam gelirken tabii şimdi aslında Mustafa Bey'in de gelmesini beklemek istedim. Çok kısa bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle birlikte olacak. Hocamın yeni kitabı Küresel Kafes, Liberal Ticareti Kim Öldürdü? Şöyle hem göstereyim hem de hocam, liberal ticareti kim öldürdü diye de sorayım.
1: Evet, bu güncel bir konu. Özellikle konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Yani bu kitabın şöyle bir özelliği var, değineyim. Öncelikle tüm geliri yüksek lisans öğrencilerine bağışlandı. Yani gelişime katkı, yüksek lisans öğrencilerinin gelişimine katkı olsun diye. Neden önemli bu konu? Yani bu kitap niye önemli daha doğrusu? Son zamanlarda biliyorsunuz dünya genelinde bir küresel anlamda devletlerin ekonomik olarak kapandığını görmeye başladık. Devletler gümrük vergilerini arttırmaya başladılar. Yani sınır koymaya başladılar birbirlerine. Bu konu şu açıdan önemli. Özellikle dünyanın geçmişte net görülen bir şey vardı. O da şuydu. Devletler birbiriyle daha çok ticaret yaparak aslında savaşları da ortadan kaldırıyorlardı. Yani ülkeler birbiriyle iyi ilişkiler geliştirdiğinde, ticaret yaptığında biz daha az savaş görmeye başlardık, daha az problem görmeye başlardık. Ama bugün günümüzde bu kırılmaya başladı. Devletler birbirlerine ekonomik anlamda sınırlar koymaya başladı ve bu sınırlarla beraber problemlerin de artmaya başladığını gördük. Tabii bunu özellikle kaleme aldım. bu sorunun sebeplerini tartıştığım bir kitap. O yönüyle okunmasına

0: Özellikle tavsiye ederim. Yani özellikle neden sürecin buraya geldiğini anlatan ve bundan sonra ne olabileceğini, yani devletlerin nasıl hareket edebileceğini anlatmaya çalıştığım özel bir kitap. Şimdiden tüm okurlara okumalarını tavsiye ediyorum ve
1: Çok teşekkür
0: keyif
1: ederim.
0: alacaklarını ümit ediyorum.
1: Evet, öyle aynı zamanda geliri tekrar hatırlatalım. Yüksek lisans öğrencilerine dediniz değil mi hocam?
0: Evet.
1: Doğru duydum. O anlamda da çok önemli, çok değerli. Elinize, emeğinize sağlık, kaleminize sağlık
0: Teşekkür
1: diyelim.
0: ederim.
1: Aslında tam da bununla ilgili olduğu için o başlığı o zaman öne çekeyim. İran diyor ki yaptırımlar kalktı, petrolü %20 pahalıya satıyoruz.
0: Evet. Ya şöyle, bu konu önemli. Evet, söylediğiniz şey güzel. Yaptırımlar kalktı, petrolü %20 pahalıya satıyoruz diyebilir ama bunu yapamaz. Yani niye yapamaz? Çünkü özellikle serbest piyasa ekonomisinde iyi işleyen bir şey var. Nedir? Eğer siz önüne bir set koymazsanız piyasa kendi fiyatını bulur dediğimiz bir mekanizma var. Yani bir şekilde yüksek satmaya kalkarsanız birileri ucuz satar. Siz satamadığınız için petrolünüzün fiyatı zamanla düşürme ihtiyacı hissedersiniz. Çünkü sizin için önemli olan o petrolü satmak. Yani tabii burada tabii devletlerin özellikle diplomatik olarak birbirlerine karşı koz olarak kullandığı taraflar var. Ama ne kadar koz olarak kullanırsanız kullanın, ekonomideki işleyen bu çarkı değiştiremezsiniz. Yani eğer bir devlet müdahalesi olmazsa serbest piyasada fiyat oluşur. Yani siz istediğiniz kadar fiyatı yüksek tutun. Sizin gibi petrol satan ülkeler vardır. Onlar satabilecekleri fiyatta satarlar. Onlar o fiyata sattığında siz onlardan daha pahalıya o petrolü satamazsınız. Onu satamayacağınız için tabii bu söylemde kalır. Yani bunu uygulamaya geçirme lüksünüz de çok yoktur. O yönüyle İran'ın bu açıklamaları daha diplomatik açıklamalar. Yani aslında gerginliği, belki de son dönem gerginliği açıklamaya yönelik bir ifade olarak görebiliriz. Ama özellikle söylediğiniz için bunu ifade etmek istiyorum. Yani İran, Amerikan gerilimi aslında son dönemi en iyi açıklayan olaylardan bir
1: Evet.
0: tanesi. Yani iyi işleyen bir düzeni bir anda iki devletin farklı ideallerle, farklı amaçlarla dünyayı nereye getirebileceğinin güzel bir örneği, az önce kitapta konuştuğumuz şeyle çok ilişkili.
1: Çok.
0: Yani siz gerginliğin dozunu arttırmaya başladığınızda dünyada devletler artık birbirine çok bağlı. Ticaret yapıyorlar.
1: Ki işte bu savaşı da aslında hem bu noktaya getiren hem işte hep başından beri konuşuyoruz, stratejik olarak işte psikolojik olarak baktığımızda İran kazandı. Niye bunu söylüyoruz? İşte Hürmüz Boğazı'ndan
0: Evet.
1: dolayı söylüyoruz
0: Kesinlikle
1: yani.
0: öyle. Yani şunu bir de özellikle söyleyeyim. Yani 100 yıl önceki dünya yok. Bizim çok kutuplu dünya dediğimiz düzen 3 farklı kutuba döndü. Nasıl 3 farklı kutup? Hatırlarsanız eskiden batı merkezli bir üretim vardı. Yani çoğunluğunu Amerika'nın hükmünde olan, üretimin büyük çoğunluğunu içerisinde barındıran batı merkezli üretim bugün artık doğuya kaydı. Çin'in merkezinde olduğu, üretimin tamamını Çin'in gerçekleştirdiği bir dünyanın içerisindeyiz şu anda. Bir diğer tarafta da özellikle Batı'nın finansı yönettiği bir merkez. Yani şöyle bir dünya var. Bir yerde bir üretiyor, bir de onu satın alan, onun finansal karşılığını ödeyen ülkeler topluluğu da daha çok Batı, Avrupa'dır, Amerika gibi ülkeler. Yani ve üçüncü bir kutup oluştu ne yazık ki. Bu tabii şöyle bir kutup. Üçüncü kutup da bu malı taşıyan ülkeler. Yani bizim özellikle lojistik hub dediğimiz, yani o malın akışını sağlayan ülkelerden oluşan bir üç kutuplu ülke. Tabii bunun merkezinde Avrasya var. Yani bunu açık söyleyeyim mi? Orta Asya'dan bu malların taşınması, Batı'da bunu finanse eden ülkeler, Doğu'da da bunu üreten ülkeler. Şimdi bu üç kutupta ileride, önümüzdeki yıllarda bizi hep benzer sorunlarla karşı karşıya bırakacak bir durum ortaya çıkacak. Nedir bu? Örneğin Doğu'da aksayacak bir üretim Batı'yı bir şekilde etkileyecek. Batı'da finansal sistemde meydana gelecek bir problem Doğu'yu etkileyecek. Bu ürünlerin akışında meydana gelecek bir problem, ki az önce ifade ettiğiniz Hürmüz bunun bir örneğiydi. Bu ürünlerin aktarımına etkileyecek bir problem, tedarik zincirlerini kıracak, üretimi aksatacak, dünya buna ulaşamayacak.

0: Bunun en güzel örneğini 2020'deki pandemide gördük. Biz çip krizine sebep oldu hatırlarsanız. Ürünlerin akışı durduğu için sadece bir çiple otomobiller üretilemedi. Tüm dünyada bir enflasyon oluştu. Benzer bir örnek günümüzde Hürmüz Boğazı'nda var. Hürmüz Boğazı'nda aynı problem meydana geldi. Bu problem beraberinde olayı nereye getirdi? Bir petrol krizi. Petrol krizinden kaynaklı üretimin aksaması ve bu tüm dünyada bir enflasyon oluşmasına sebep oldu. Bugün baktığınızda ürünlerin fiyatında bir yükselme olduğunu en net görüyoruz ki Merkez Bankası'nın dünyadaki tüm ülkelerin merkez bankalarının da bir şekilde o enflasyona yönelik tedbirler almaya başladığını görmeye başladık.
1: Evet. Günaydın, hoş geldiniz Mustafa
0: Günaydın.
1: Bey.
0: Günaydın, hocam, merhabalar geldiniz. Mustafa Bey, nasılsınız?
2: Hoş geldiniz.
1: Evet, hocamın kitabıyla başladık.
2: Hocam kitapla geldiniz. Cinayet kitabı.
0: Öyle mi? Böyle etkileyici başlıklar her zaman daha toplum için en azından anlatmak istediğiniz şeyi daha iyi anlatabiliyorsunuz. Yani acaba kim neyi öldürdü sorusu aslında sizi kitabı okumaya teşvik ediyor ama tabii içindeki etkileyici taraf da o zaten bence. Yani biz işi biraz özellikle ekonomiyi, uluslararası ilişkileri konuşurken böyle çok rutin konuşmamak lazım. Gerçekten altında çok derin bir hikaye vardır. Geçmişin getirmiş olduğu. Yani bu işler bir günde ortaya çıkmadı. İnsanlar bir günde ticaret yapmaya başlamadı. Devletler bir günde diplomasiyi geliştirmediler. O yüzden bu hikayeyi doğru anlatmak çok önemli. Yani insanlara bugün olayın buraya nasıl geldiğini iyi anlatabildiğiniz zaman zaten insanlar bir şekilde ondan etkilenecekler. Bir şekilde o olayı anlamaya başlayacaklar. Belki de bundan sonraki süreci de daha iyi analiz etmeyi başaracaklar.
1: Evet. Orada da bizim programımızın adı değil mi Mustafa Bey? Analiz sentez diye.
2: Şimdi biz ilk şey dediğinde Trump ilk döneminde bitirdi, ticaret örgütünden çıkacağım falan dediğinde aman ha sakın falan diyordu. Dedik ya dünya tersine döndü. Komünistler serbest küresel ticaret diye savunuyor. Kapitalistler oradan çıkmaya çalışıyor falan diye. Biri kapanıyor, biri açılıyor. Aslında benzer bir süreç hala devam ediyor. İşler birbirine karıştı. Tabii ki hiçbir şey tersine dönmüş falan değil. Ama İdeolojiler değişti. Şimdi herkes hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ama hayatta kalmayı diğerlerinden diğerlerinin insafına bırakmama üzerine kurmuşlar. Yani ben hayatta kalacağım neyle mücadele? Bir şeyle mücadele ederek değil. Mücadele edilemeyecek durumda olarak hayatta kalacağım. Çünkü bir başkası benimle mücadele edemeyecek. Yani o da biraz bazı yerlerde kapanmayı, bazı yerlerde saldırgan olmayı falan getiriyor. Amerika özeline bakınca. Çin mesela geleneksel tavrından çok etkileniyor diyelim. Hala o etki devam ediyor. Ben da yakın zamanda okudum. Xi de öyle diyor. Amerika'yı büyük yapalım yeniden ama birlikte yapalım diyor. Yani evet. Tek başına yapma diyor. Trump'a.
0: Ya sözünüzü böldüm ama şöyle bir şey var. Yani ben özellikle
2: konu açmaya çalışıyorum.
0: Uluslararası ticaret alanından mezun olduğum için orada benim Çin'de Çinli çok arkadaşım vardı. Yani okuduğumuz dönemde şu tartışmayı biz çok yapardık. Yani dünya Çin nereye gidiyor? Onlar hep bana şunu derdi. Hocam Çin'de bu çok tartışıyor. Biz nasıl komünist devletiz? Hem komünist olduğumuzu iddia ediyoruz. Ama yani kapitalizmi o kadar derin yaşayan başka bir ülke yok. Aslında sizin söylediğiniz şeyi çok iyi açıklayan bir örnek bu. Gerçekten dünya değişiyor. Dünyayla birlikte ideolojiler de değişiyor. Yani ideolojiler de kendilerini mevcut dünya düzenine uygun hale getiriyor. Yani bir yerde işte az önce konuştuğumuz hikayeden bağımsız değil bu olay. Nedir bu? Örneğin eskiden dünya şunun üzerine kuruluydu. Herkes ucuz malı nerede bulunuyorsa onu alıyordu. Hangi ülkedeyse gidip oradan alırdınız. Şu anda dünya o kadar farklılaştı ki güvenlik problemleri oluşmaya başladı. Ne oldu? Ucuzu ararken en ucuza gitmiyor. en güvenli ve ucuza gidiyor. Yani o malı sürekli temin edebilir miyim kaygısı var artık. Hı hı. Sürekli temin edebileceğini düşündüğü ya da bir krizle karşı

0: Çin açısından beni tabii, dengeleyecek tabii. bir ülke. Tayland'dan ben bu ürünü alırsam hem ucuza almış olurum hem de şu güvenlik kaygısını ortadan kaldırmış olurum. Aslında dünyanın gelmiş olduğu nokta da bu. Yani güvenlik kaygısıyla beraber devletler birbirleriyle ilişkiler geliştirmeye başlıyor. Daha önce rastgele oluşan ilişkiler bugün temelinde aslında farklı bir bakış açısıyla oluşmaya başladı. Yani bugün biz işte sınırımızdaki ülke daha önce komşularımızla iyi ilişkiler geliştirelim derken şu anda ekonomik anlamda bize faydası olabilecek, bizi diğer ülkelerle birleştirebilecek üçüncü ülkeleri de işin içine dahil etmeye başladı. Yani Sudan'la komşu değiliz ama Sudan'la da iyi ilişki geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü dünya artık böyle bir ağa benzetin dünyayı. Ülkeler bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Yani daha önce hiç ticaret yapmadığınız ülkeden işte az önce dediğim gibi bir çip üretiliyor. O çip dolaylı olarak size geliyor. Yani siz oradan temin etmiyorsunuz ama orada bir problem olduğunda onu temin eden ülkenin üretememesinden kaynaklı siz de ondan mahrum kalıyorsunuz. Bu mahrumiyet tüm dünyayı aslında bir şekilde özellikle krizlere götürebiliyor. Götürebildiğini bildikleri için devletler birbirleriyle daha iyi ilişkiler geliştirmeye başlıyor. Zaten temel tartışmamız da buradan ortaya çıkmıştı. Biz buradan yola çıkarak dünya nereye gidiyor giderken bir anda liberal ticareti kimin öldürdüğünü, bu küresel kafesin nasıl oluşmaya başladığını sorgulamaya başladık. Böyle bir sonuca geldik.
1: Evet, bu arada geliri de yüksek lisans öğrencilerinin.
2: Duydum evet, gelirken dinledim.
1: Önemli. Benim de aklıma hep şey geliyor. Bu konuyu konuşmaya başlar başlamaz. Mustafa Bey hatırlıyor musunuz? Türk Medya Ticaret ve Perakende Zirvesi'nin ilkinde Etit Başkanı Hakan Çevikoğlu demişti ki Çin'de üretilen ürünlere Made in Türkiye etiketi basmışlar.
2: Evet.
1: O hep aklıma geliyor. Onu bir tekrar böyle hatırlatmış olayım.
2: Tabii Avrupalılar da birçok dünya marka, şey, küresel marka da ben ne zamandı? Bir geçen sene falan söylediler. Duydum ben onu. Bir tanesi Türkiye'den ayrılmıştı. Sonra şimdi tekrar geri geliyor dediler. Çünkü hem Çin çok para kazanmasın. Biraz Amerikancı bir marka bu dediğim. Hem çok para kazanmasın. Çünkü o parayı sonuçta ta ne zamanda hatırlamıyorum ama bir 7-8 sene pandemiden önce mi sonra mı? Ya önce ya sonra ya o sıralar. Bir kadın işte oradan bulunur. CIA'nin bir kadın, ilk kadın başkanı, ilk ve tek kaldı. Demişti ki biz Çinlilerin Afrika'ya geri alamayacakları parayı neden yatırdıklarını biliyoruz. Çünkü Çinli mutlaka parayı geri alır da fakat Amerikalı gibi doğrudan para kazanma amacıyla yatırımını yapmıyor. Siyaset kazanıyor oradan. Bağlılık yaratıyor, bağımlılık yaratıyor. Ekonomik bir değer yaratıyor. Onu da Amerikalılar gibi vermiyor. Çinli gibi veriyor. Para kazandırıyor yani.
0: Evet.
2: Öyle olunca da orada bir memnuniyet doğuruyor filan. Şimdi son tarihte şey vardır ya hani yola çıkmadan yolculuk yapmadan ki insanları tam tanıyamazsın derler. Şimdi biz daha Çin'in emperyalizmini görmedik. Bir görelim bakalım o zaman nasıl oluyor. Yani Allah göstermesin de.
1: Gina Hespel.
2: Evet. Zaman ne zamandı? Yıl.
1: Hemen onu da söyleyeyim.
2: Gina Hespel. Dolayısıyla şimdi Rusya da aynı şekilde. Şimdi bunlar sonradan görme kapitalistler eski kapitalistleri arattırırlar.
0: Evet.
2: Bütün sormada sonradan görmelerin eskiyi arattığı gibi. Hangi konuda olursa olsun yani.
0: Evet ya bu tabii bu mevcut küresel sistemin işleyiş tarzı bu. Yani biraz işin aslında ben olumlu tarafından bakıyorum. Nasıl diyeceksiniz?
1: 2021 tarihleri tamam. Aslında. Evet. Çok özür dilerim hocam. Buyurun.
2: Tam yani, pandeminin öncesinde başlayıp sonrasında bitirmiş.
1: Evet tam tarihsel.
0: Yani bu bize aslında şunu gösteriyor. Yani ülkeler bir şekilde gelişecek yolu buluyorlar. Çin bunu bence dünyada en iyi başaran ülke. Tabii. Bizim

0: geçmişte hatırlarsanız Çin'le ilgili hep şunu derdik. Yani Çin'de üretilen ürünler işte daha çakma ürünler, daha sahte ürünler. Yani Çin bu işi nereye taşıyabilir? Ama bizim özellikle küresel teorilerimizden bir tanesi var. Yani biz teknoloji transfer teorisi diyoruz. Zaten ülkelerin gelişmesini sağlayacak işlerden bir tanesi de budur. Nedir? Siz bir yerden bir teknolojiyi kopyalarsınız. Onu üretmeye başlarsınız. Başta size çakma derler ama bir süre sonra özellikle ucuz işçilikle de birleşince bunu artık daha iyi üretmeye başlarsınız. Niye? Çünkü aynı şeyi üretiyorsunuz ama sizdeki çalışan daha az maaş alıyor. Daha az maaş aldığı için o ürünün maliyeti düşmeye başlıyor. Dünya aslında Çin üretimi böyle ele geçirdi yani tüm dünyada. Ucuz işçilik vardı, ham madde vardı ucuz. Sadece bunu üretecek teknolojik altyapısı yoktu. Önce bunu kopyaladı. İşte belki sahte ürünler, fake ürünlerle bunu yapmaya başladı. Ama bir süre sonra bu ürünleri ilk yapandan daha iyi yapmaya başladı. Ve Çin bir anda dünyada herkesin aradığı teknolojiyi bulabildiği, aradığı kaliteyi bulabildiği bir ülkeye döndü. Aslında bu bize özellikle biraz da ekonomiyi serbestleştirmenin, mesela Çin sonuçta daha kapalı bir ülkeyken bir anda diğer ülkelere açılmaya başladı ve bunu hatırlarsanız Rusya'da da oldu. Rusya Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduktan sonra yani mallarını daha rahat, daha vergisiz, daha az vergiyle satmayı başardıktan sonra ekonomik anlamda büyümeye başladı. Yani bundan işte 15-20 yıl önceki Rusya'yla, 15-20 yıl önceki Çin'le biz bunları konuşamazdık. Bakın bugün neyi konuşuyoruz? 20 yıl sonra Çin'in dünya devi olacağını konuşuyoruz. Yani bundan bence artık kimsenin şüphesi yok. Bu şekilde devam ederse
1: Tabii.
0: sistem oraya evriliyor. Bence bugünkü Amerika'nın krizinin temelinde de bu yatıyor. Yani biz bunu nasıl engelleriz? Çünkü bunun artık üretimle bunun önüne geçmek mümkün değil. Çünkü Çin zaten üretimi Amerika'nın çok ötesine taşıdı. Dünyadaki üretimin %40'ı bugün Çin'de gerçekleşiyor.
2: Evet. Şimdi biz bunu konuşurken hocam 10 yıldır neredeyse şu cümleyle başlayarak konuşuyoruz. Bizim çocukluğumuzda Japon malı tapon malı derlerdi. Öyleydi yani.
0: Evet.
2: Japonlar böyle film fotoğraf çekerler ya filmlerde bilimlerde falan. Her şeyi kopyalarlar diye dalga geçilirdi. 1960'larda 50'lerde 50'lerden sonra Japonya'nın sokakları New York sokakları gibiydi. Arabaların aynısını kopyalamışlardı. Evet. Ford arabaların. Buna Amerikalılar müsaade ediyordu. Amerikalılar oradaydı zaten. Adamlar anayasasını yazdılar. Askerleri orada falan yani. Hani kimseden gizli saklı falan yapmadılar bunu.
0: Kesinlikle.
2: Sadece onlara imkan fırsat verildi. Sonra o imkan ve fırsat Amerika için bir tehdit oldu. Ekonomik tehdit. Neden? Çünkü dediler ki yani Amerika'da Ford'un yerini Toyota aldı. Her yerde onların arabaları var. Fakat B sınıfı görünüyorlar. Yani parası olmayan Japon arabası alıyor. Çünkü motoru küçük, fır fır fır gibi sesi bile çıkmıyor arabanın. Amerikan arabası dediğin tor tor tor gitmesi lazım filan. Şimdi çok uğraştılar onlarla. Ama son tarihte dediler ki ya biz bunları zaten döve döve adam ettik. Tırnak içinde söylüyorum. Ya bunları da müsaade edelim, koruyalım. Fakat fazla büyüyünce bir baktık. Ana aynı yoldan birisi daha gidiyor. Kore.
0: Evet.
2: İlk gelen Kore arabalarını hatırlayın. Kimse almıyordu. Bir arkadaşım burada bir Tofaş almış. Sonra hep onu kullanıyorlardı. Beğenmiyor arabadan da memnun değil ama en ekonomik onu bulabiliyor. En fiyat performans bakımından en pahalı arabalardan biriydi Tofaş'ın serileri. Şimdi sonra aldı bana dedi ki bir gün. Ya dedi kimse bu arabayı beğenmiyor ama dedi. Ben dedi kaç senedir şu arabaları kullanıyorum. Ya 10 basar filan. Şöyle iyi böyle iyi bilmem ne filan. Şimdi o araba Türkiye'de ve dünyada diğerleriyle emsal satılıyor. Belki Amerika'da gördüğünüzde Japon arabaları

0: arabalarından daha çok Kore arabaları görüyorsunuz yolda. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Çalışan sistemi hiç kimse bozmuyor. Sistem eski ama çalışıyor. Arkasından Çinliler geldi. Eğer Amerika ambargo koymasaydı şimdi Amerikan yollarında en fazla Çin arabası görecektik. Ambargo koyduğu için, engellediği için göremiyoruz. Yani o kadar göremiyoruz. Hala var da. Ama mesela 2-3 hafta önce Moskova'daydım. Her taraf Çin arabası dolu. Neden? Çünkü Avrupa'dan araba gelmiyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden Çinliler oraya. Bütün yeni arabalar Çin arabası. Ama eskiler de duruyor. Herkes eski arabalarını kolluyor. Çünkü marka değeri olarak düşünüldüğünde, algı değeri olarak düşünüldüğünde Avrupa arabalarının yerini tutmuyor. Rusların da gözünde tutmuyor. Ama çaresiz. Öbür taraftan işte Kazakistan üzerinden şuradan buradan filan yeni araba getiriyorlar. Ama şimdi mesele biraz öyle. Şey diye başlıyor, ucuz diye başlıyor, taklit diye başlıyor bir şekilde. Ama kabiliyete göre değişiyor. Fakat yerine de her zaman bir yenisi ikame edilebiliyor. Bir de şimdi zaten Amerika'da kontrollüydü Çin'le Güney Kore, şeyle Japonya ile Güney Kore. Ama Çin kontrolden çıktı. Çünkü kontrol edilemeyecek kadar büyük. Çünkü kontrol edilemeyecek kadar senin elinin altında bir ülke değil. Ve komünizmle kapitalizmi yan yana getirebilme konusunda olağanüstü bir başarı sergilemiş bir ülke. Bunu şey katılmadan, Hong Kong katılmadan önce şeye 90'lardaydı. 90'ların sonunda ya da 2000'lerin başına katıldı Hong Kong. Orada bir tanıdığım birisiyle tanışmıştım. Hong Kong'da. Yani çok müthiş bir gelecek perspektifi çiziyordu. Geçen gün o günlerden bahsettik bir arkadaşla. Ya dedi sana komik bir şey söyleyeyim. Ama gülme. Peki dedim. Dedi ki biz dedi Hong Kong'dayken yani iş için gittiğinde o zamanlar da orada küçük ticaretler yapıyordu. Broşür dağıtıyordu dedi ufak tefek bir adam. Ortak arıyordu kendine şöyle bir girişim kuruyoruz bilmem ne filan ortaklık yapacağız diye. Adı da dedi bize benziyordu Türkçe gibiydi filan dedim de Türk mü bunlar falan diye de sordum dedi. Dediler ki yok Türk değil ama şimdi Çin'de herkes billa bir şeyler yapıyorum. Bir girişim kuruyorum, ediyorum falan peşinde. Ali Baba'ydı şirketin adı dedi. Dedim ya 50 centlik ortak olsaydın şimdi hep mahalle köşeyi dönmüştünüz.
2: Peki şimdi
0: Şimdi
2: bir.
0: öyle başladı o işler hakikaten. Herkes böyle bir girişime daldı etti bilmem ne filan. Ve ondan sonra devlet de bunlara yol verdi. Ha devletin yol verdiği de ben oldum demeyecek. Bilmiyorum şimdi Ali Baba'nın patronu nerede? Kimsenin de bildiğini sanmıyorum yani.
2: Peki bir virgül koyacağım. Çünkü CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasının 6. duruşması bugün görülecek. Peki duruşmadan ne bekleniyor? Ne bir karar çıkması söz konusu mu? Detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet Taner Işıldak kolay gelsin diyeyim. Sözü sana bırakayım bu soruların cevabını almak için.
3: Elif Hakkı Öktür, selamlar. Dediğiniz gibi 6. duruşma bugün görülecek. 21 Mayıs'taki mutlak kararın ardından ilk duruşma olacak bu. Tabii bu kişiler için açılmış bir ceza davası. Özellikle 38. olağan kurultayda düzenlenen bu olağan kurultayda yapılan şaibe iddialarına ilişkin 12 isim geçiyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve aynı zamanda siyasi kanunlar kitabına göre de 112. maddesine göre de bunların siyasi yasaklama talebi gelmesi gerekiyor. Tabii mahkemede bugün karar beklemiyoruz. Daha tanıkların dinlenmesi bitmedi ama bugün önemli bir tanık dinlenecek. O da Adem Soytekin. İsmi zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında sıkça duyduğumuz bir isimdi. Kendisinin önemli açıklamaları oldu davaya ilişkin. Buradaki Ankara 26. mahkemede 26. bölge maddesi de şunu söyledi. Dedi ki Adem Soytekin'in iddiaları Ankara'daki davayı etkileyecek düzeydedir. O yüzden Adem Soytekin'in dinlenmesi gerekiyor dedi. Bugün Adem Soytekin dinlenecek. Aynı zamanda Aziz İhsan Aktaş iddianamesi de 5. duruşmada istenilen iddianame arasında. O da bugün

0: Tutanaklar arasında girecek. Tabi bir yandan da Özge Naman'ın, sanık Özge Naman'ın dinlenilmesi bekleniyor bugün. Geçtiğimiz 5. duruşmada dinlenilmemiş rahatsızlığından dolayı. Bugün onun da yine dinlenmesi gerekiyor. Adem Soytekin tabi Segbis'te bağlanacak. Onu ifade edelim. Segbis'te bağlanıp ifadesini verecek ve daha sonrasında da mahkemenin biz bitmesini bekliyoruz. Zira savcı henüz mütalasını vermiş durumda değil. Bütün tanıklar dinlendikten sonraki sanıkların dinlenilmesi bitti. Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 12 sanık zaten Segbis'te bağlanarak ifadelerini, savunmalarını yaptı. Şimdi tanıkların sırasında. Tanıklar da ifadelerini verdikten sonra mahkeme bu dosyayı başsavcılığa gönderecek. Cumhuriyet Başsavcılığına gönderecek ve mütalaa hazırlamasını isteyecek. Mütalaa hazırlandıktan sonra ise taraflar son savunmalarını gerçekleştirecek. O yüzden biz bugün bir karar çıkmasını beklemiyoruz. Aslında sonbahara doğru bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bugün yine gelişmeleri takipte olacağız. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, biz de size kolaylıklar diliyoruz. Kameraman Ömer Özgün ve 24 muhabiri Ahmet Taner Işıltak bir karar çıkmasını beklemiyoruz bugün dedi Mustafa Bey.
2: Ya o artık zamanlamasını yargı biliyor ama bizim bildiğimiz şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde ya bunu yeni de değil bakın. Ya 90'lardan beri neredeyse değil 90'lardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi var, kimlik arayışı var, ihtiyacı da var. Çünkü devletlerin kurucu partisi, şey gibi, Çin Komünist Partisi gibi, var bazı devletlerin, tamam, var yani. İyi de siz bu devletin kurucu partisisiniz. Devlet sosyalist bir devlet değil. Hatta sosyal demokrat bile bir devlet bile değil. Bildiğiniz dönemi içerisinde kurulmuş bir imparatorluk bakiyesi. Ulus devlet. Hatta milliyetçi bir devlet. Sadece kendi ahlaki yapısından dolayı bir Hitler Almanya'sı yahut işte Mussolini İtalya'sına falan kendini dönüştürmemiş. Dönüşmesine izin vermemiş veyahut ya da o dönüşüme kapılmamış. Neden? Çünkü kendi karakteri var. O karakterine göre milli bir yapısı var. Milli bir devlet. Ama bir süre sonra kimlikler değişmiş. O devletin kurucu partisi Sosyalist Enternasyonel'e üye olmuş. Ben Sosyalist Parti'yim, Sosyal Demokrat Parti'yim demiş. Ama nasıl oluyorsa o devletin halkı, vatandaşı Avrupa'da yaşarken Sosyalist Parti'ye oy veriyor. Türkiye'ye gelince Sosyalist Parti'ye oy vermiyor. Başka herkese veriyor, bir tek ona oy vermiyor. Burada bir sorun yok mu? Var. Senin ilkelerin var. Atatürk oydu ilke. Tamam olabilir ama ilkelerini tanımla kardeşim. Yeniden tanımla. Kendini de yeniden tanımla. Hayır, o da yok. Azınlıklara karşıyız. Seçici olarak karşı değiliz. Göçmene karşıyız. Kendi içindeki değerleri farklı, senden farklı olana karşıyız. Sen nasıl sosyal demokratsın ya? Bir bakıyorsunuz bütün politikaların çoğunda liberal. Bir kısmında söylemde sosyal demokrat, eylemde faşist. Bir dakika, nesin sen ya? Hem deve hem kuş. Şimdi bu bunalım o kadar derin bir bunalımdı ki yani hiçbir altından çıkamıyordu. Baykal'ın konuşmalarını hatırlayın. Evet. Hatta Ecevit'in tutumunu hatırlayın. Yani son tahlilde aynı partinin biri mavisi biri kırmızısı yani. Aynı anlayışın, aynı zihniyetin. Söylemde falan bir şeyler var zannediyorsun. Tak eyleme geçiyor. Bir dakika, söyleyen adamla yapan adam aynı adam değil diyorsun. Bunu enteresan sosyalist internasyonel falan da sorgulamıyor. Umrunda da değil. Çünkü aslında orada da bir ideoloji yok. O da diyor ki yaşam tarzınız ne? Bizim gibi mi yaşıyorsunuz? Yoksa bizden farklı mı yaşıyorsunuz? Hadise bu ya. Farklı birilerinin kendi içinde yaşaması, kendi içlerinde yaşaması Yani farklılık olacak kadar, unsur olacak kadar küçükse problem yok. Unsur olmaktan biraz büyümeye başladığı zaman problem olmaya çıkıyor, geçiyor. Şimdi burada da öyleydi. Geldi artık o kadar kimliksizleşme bir süre sonra artık elden ele dolaşabilir hale geldi. Bakın Baykal nasıl gitti? Kemal Kılıçdaroğlu nasıl geldi? Hop bir operasyonla değişebilir. Neden? Çünkü karakterini kaybediyorsun. Kimliğini kaybediyorsun. Kimlikle beraber karakterini de kaybediyorsun. Karakterini kaybettiğinde direncin kayboluyor. Neden? Çünkü ilken yok. İlkelerin sözden, sütunların sözden ibaret hale gelmiş. Söylenmediği anda yok oluyor. Yıkman bile gerekmiyor yani. Yok olduğunu düşünmen yeterli. Yok sayman yeterli. Yok sayıldı. Hop ilkeler gitti. Hop bir baktık adam genel başkan değişmiş. Bütün ekip değişmiş. Söylem yarım değişmiş. Ama ne olmuş yerine o da belli değil. Sonra bir operasyonla el değiştiren parti 3-5 kuruşa da el değiştirmeye başlamış. Benim bu davalara bakışım tamamen bu. Kim yemiş, kaç para yemiş falan umurumda bile değil. Çünkü ya 3 liranın 5 liranın ben peşinde değilim. Kişisel olarak devlet peşinde olur. Adalet peşinde olur. Ama hakikaten bu memleketin gördüğü zarar şunun bunun yediği paradan daha büyük. Efendim bu zarar olmayaydı da onlar o parayı yeseydi filan. Yok bu olmasaydı zaten onlar o parayı yiyecek imkan, fırsat bulamazlardı ki. Çünkü kimliğini, karakterini kaybetmiş, dağılmış bir partinin mensupları kim ne tutarsa onu koparma peşinde koşar. Neden? Çünkü ya zaten her şey elden gitmiş ya. Bulunduğumuz yerde bari 3-5 götürelim ha buyurun. Bir de 3-5 götürenin belediye başkanı yapıldığı bir döneme geldik çünkü. Öyle seçiyorlar yukarıdan. Yani seni beni yapmıyor. Kim götürecekse, götürebilecek olansa, çünkü götürecek olan paylaşabiliyor. Bakın işte Uşak Belediye Başkanı kardeşim, nereden geldin sen? Ben Avrupa'da çok büyük işler yapıyordum. Bıraktım memleketime hizmet etmek için geldim. Yalan. Yalan olduğunu Google'dan biraz araştırma yapınca öğreniyorsun. Ortağı var bir de orada. O sessiz sessiz kenarda duruyor. Bir tane emlakçı şirketi kurduğunu, emlak ilan şirketi kurduğunu iddia etti. Sosyal medyada gördüm, şimdi kayboldu. Ya da ben görmüyorum. Allah bilir orada ne tokat tezgahlıyorlardı yani. O da öyle. Fransa'nın en büyük 3 inşaat şirketinden biri olarak falan diye anlatıyor adam ya. Girdim baktım Fransa'da böyle bir şirket var mı? Var. Aile şirketi 3 ortağı var. 16 çalışanı olmuş en fazla tarihinde. Ondan sonra da işlevsiz. Ama sorsanız adam anlatıyor. Bildiğiniz dümdüz yalan söylüyor gözünüze bakarak. Fransa'nın en büyük 3 şirketinden biri filan. Şimdi bu sahtekarı getiriyorsunuz. Memleketinizde partiyi alıp oradan belediye başkanı yapıyorsunuz. Neden? Çok başarılı Avrupa'da gurbetçi diye şey yaptık ama. Bakmadınız mı kim bu adam diye? Hayır, baktılar. Güzel bir sahtekar. 3-5 vurur, kenardan bizi de görür diye belediye başkanı yapılmış. Açık, net, görünüyor. Tek mi? Tek olmadığını da her yerden görürüz değil mi? Beceriksizler var. Etraftan emlakçının, müteahhidin, şunun bunun, ya abi sen istersen bunu yaparsın falan deyip el altından para uzatanın şeyine kapılmış, gazına gelmiş. Sazanlar da var ayrı. O bireysel ahlaksızlık. Ama organize olanı da var bunun. Asıl benim bu davalarla ilgili baktığım hadise budur. Gerisi kim, herkes, devlet bunundan fitil fitil getiriyor işte.
1: Hocam sizin de söylemek istedikleriniz varsa alayım.
3: Evet, küçük ve Mustafa Bey'in söylediklerini biraz geliştirmek istiyorum. Özellikle lütfen. Partilerin bence sahip olması gereken temel şey tutarlı olmak.
2: Tabii.
3: Yani konjüktürel olarak partiler değişebilir, dönüşebilirler. Bunlar politikalarına da yansıyabilir ama en önemli şey tutarlı olabilmeleri. Biz özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunu net görüyoruz. Yani bazı dönemlerde değişiklikler oluyor. Nasıl değişiklikler oluyor? Örneğin seçmenle görüş

0: planla uygulamada farklı şeyler görüyoruz. Bunu nerede gördük geçmişte? Seçim döneminde bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok küçük bir oyla kaybettiği bir seçim oldu. Ve seçimden önce halka anlatılan hikaye şuydu. İşte belli bir politikadan bahsedildi. Hiçbir partiyle herhangi bir konuda bir pazarlık yapılmadığı söylendi. Ama seçim bittikten sonra çok farklı şeyler duymaya başladım.
1: Bakanlık satılmış.
0: Partiler
1: ya.
0: Evet protokol yapmışlar. Yani bu çok ilginç bir
1: partiler
0: şey.
1: Partiler yapsa iyi evet. Ya. Birebir kişiyle evet. Yaptılar. Ümit Özdağ evet. Da protokol
0: yani
1: yaptı
0: bir,
1: ya.
0: Bir kişiyle saçma protokol yapmışsınız. Şey. Bakanlık satmışsınız. Daha almadığınız şeyi satmışsınız. Şimdi doğru. Ben tabii. Bu olayı oraya bağlayacaktım. Şimdi evet. Burada en tepede gerçekleşen olaylar varken alttakileri konuşmak yanlış olur. Yani altta bunları fazlasıyla görmeye başlamanız çok doğal. Çünkü tepede daha büyük pazarlıklar yapılmış, daha büyük ticaretler yapılmış. Düşünsenize yani bu o kadar ilginç bir şey ki. Yani bir ülkenin en önemli bakanlıklarını siz birilerine sunmuşsunuz. Bunu onlara pazarlamışsınız. Hatta bununla ilgili yetmemiş bir protokol yapmışsınız. Yani bu protokolle seçim eğer kazanılırsa uzlaşmışsınız yani. Bunu ki biz kendimiz söylemiyoruz. Yani mevcut protokolü yaptığınız parti lideri kendisi ifade ediyor. Bu tabii kötü ve yanlış bir şey. Yani partiler bir şekilde tutarlı olmak zorundalar. Halka karşı sorumluluklarının bilincinde olmak zorundalar. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel problemi bu. Bir şekilde her seçimde biz bunu konuşuyoruz. Bugün de aynı eleştiri var. İşte bir mutlak butlan kararını işte Adalet Bakanlığı'na, işte oradaki hukuk sistemine bağlıyorlar ama burada çok net bir soru var. Örneğin Kemal Bey şunu yapabilir ya açık söyleyeyim. Kendisi ben istemiyorum diyebilir. Niye bunu söylemiyor? Yani burada olayı getirmek istediğim nokta şu. Yani aslında parti kendi içerisindeki çekişmeyi, kendi içerisindeki tutarsızlığı başka yere havale ediyor. Yani kendisine ait değilmiş gibi davranıyor ki az önce anlattığımız hikayeden bir farkı yok. Yani sürekli toplumu yanlış yönlendirme eğilimi içerisinde. Yani burada özellikle bu işin hukuk sisteminin rutin işleyen hukuk sisteminin altında gerçekleşmiş olduğu. Buradaki durumu tersine çevirecek koşulların da yine o kişilerin elinde olduğunu toplumun bilmesi lazım. Yani burada dediğim gibi yani Kemal Bey bunu reddedebilirdi. Sonra tekrar parti bir kurultaya gider. Tekrar aynı lideri seçebilirdi. Bu gerçekleşmemişse bu partinin kendi tercihidir. Bu devletin dayatması ya da hukuk sisteminin onlara karşı uygulandığına yönelik bir tabir kullanmak çok doğru değil. Bu onların kendi tercihleri ki bunu tercih etmemişler ki bugün biz bu konuyu konuşuyoruz. Bunun farkında olarak aslında partiyi konuşmak sadece Cumhuriyet Halk Partisi için söylemiyorum. Diğer partilerin tamamı için. Ama temel nihayetinde vurgulamak istediğim şey bu. Bugün partilerin tutarlı olması lazım. Bugün mevcut iktidara baktığımızda aslında bu kadar uzun süre bir ülkeyi yönetmek kolay bir şey değil. Bunun altında yatan temel şey tutarlı olması. Bakın toplum tabii ki partilerde bu hangi parti olursa olsun belli dönemde çözülmeler oluyor, problemler olabiliyor. Ama eğer bunu siz belli bir dönemin üzerine çıkarıyorsanız bu halkın gözünde tutarlı olduğunuzu gösteriyor. Yani o kabahatleri, problemleri aslında bir şekilde absorbe edebildiğinizi, onu bir şekilde kenara atabildiğinizi gösteriyor. O yüzden bu olaylara yaklaşıldığı zaman özellikle hangi parti cephesinden olursa olsun işin tutarlılığına bakmak lazım. Ya halkın gözünde o parti tutarlı olmayı başarabiliyor mu? Yoksa bugün halkın önünde söylediği şeyleri masanın arkasında farklı şekilde mi uyguluyor? Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük problemi de buydu.
2: Evet, dün de önemli kararlar vardı. A takımını topladı Kemal Kılıçdaroğlu. parti içindeki değişiklikler, 26 ismin üstü çizildi. 7 ismi ise tedbirli ihraç istemiyle disipline sevk etti. Bu son gelişmeleri de ben bir hatırlatmış olayım. Ve hocam şimdi İran çatışmaların başlamasının ardından bölgeye gelen üst düzey Amerika Birleşik Temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Artık kalıcı barış anlaşmasına yönelik beklentiler de zayıflama başladı.
0: Başladı ama tabii bu bir anlaşma olmayacağı anlamına gelmiyor. Az önce programın başında konuştuğumuz hikaye geliyor. Yani bir şekilde toplumlar birbirine bağımlı. Yani bugün sonsuza dek sürecek bir Amerika-İran çatışması görmemiz mümkün değil. Niye? Çünkü beraberinde işte sizin de anlattığınız şey oluyor. Petrol fiyatları yükseliyor. Petrol fiyatları yükseldiği için üretim pahalılaşıyor. Hatta bazı yerlerde üretim gerçekleşmiyor. Bununla beraber tüm dünyada bir enflasyon oluşuyor. Bu işten Amerika da zarar görüyor. Yani o yüzden bunun çok uzun süre, hatta yıllara yayılmasını ben beklemiyorum. Ama
2: her geçen günde verdiği zarar ve o verdiği zararı telafi edecek zaman uzuyor.
0: Evet, ben hatırlarsanız yine sizin programınızda ben bir kontrollü kaos döneminde olduğumuzu söyledim. Yani ne demek bu? Dikkat ederseniz bir gün uzlaşıyorlar, sonraki gün kısa vadeli bir gerginlik yaratılıyor. Yani bunu artık ülkelerin buradan biraz fayda sağladığını da düşünmeye başlıyorum. Özellikle Amerika'nın buradan bu gerginliği kısmen devam ettirmekten fayda elde ettiğini düşünüyorum. Çünkü ülke uzlaşıyor, anlaşacak düzeydeler ama tam bu sırada bir saldırı oluyor. Bir şekilde işte İran geri adım atıyor. Acaba dedim, yani düşündüğüm şeyleri söylüyorum. Şu anda aslında sesli düşünüyorum. Acaba diyorum Donald Trump Kasım seçimlerinden önce şu anda mevcut anketler, koşullar Trump'ın kaybedeceğini gösteriyor. Bu gerginliği belli bir düzeyde tutarak bu sonuçlara etkilenmeye mi çalışıyor? Kendi iç siyasetinde bir şekilde bu işi evirebileceğini mi düşünüyor? O yüzden böyle kontrollü bir kaos süreci mi yürütüyor? Çünkü bu işten karlı çıkması şu anda mümkün değil. Gelecekte koşulları değiştirebileceğini mi ümit ediyor? Yani ben öyle düşünüyorum. Acaba ben bu şekilde belli bir düzeyde götürsem ileride İran rejimini değiştirebilir miyim? Ya da İran'ın pes etmesini sağlayabilir miyim diye düşünüyor ama açık söyleyeyim, yani ben ortada böyle iyi bir İran olmadığını iyi biliyorum. İran'a daha önce çok gittim. Oradaki halkın bakış açısını, genel işleyişe de hakim olduğumu düşünüyorum. Yani İran pes etmeyecektir. Yıllardır ambargo uygulanan bir ülke ki az önce Mustafa Bey bir örnek verdi. Bakın İran'a gittiğinizde 2000'lerin başında ben Peugeot araçlar çok gördüm. O zaman böyle Fransa'nın şeyi vardı biraz orada. Sonra ambargoyla beraber orada da bir tıkanma oldu. Son gittiğimde B'de araçları görmeye başladım. Çin etkisini görmeye başladım. Yani şu var, yani dün bir şekilde bu gerginliği devam ettirmek istediklerini görüyoruz. Nereden görüyoruz? İşte uzlaştık deyip bir gün sonra uçakların bir yeri vurmasından anlayabiliyoruz. Burada kazançlı olan kim ya da bu gerginliğin devam etmesinden kim fayda sağlıyor? Bence üçüncü taraf ülkeye iyi analiz etmek lazım. Yani bugün bence İsrail bu gerginliğin bitmesini istemeyen ana ülke. İsrail'in buradaki kazancı bu gerginliğin devam etmesi en azından kendi halkına, kendi iç siyasetinde bir şekilde halen İran'ın tehlikeli olduğu, İsrail için tehlike oluşturduğu, mevcut hükümetin de bunu baskılamak için işte düzenli şekilde faaliyetlerde bulunduğu, bunu Amerika'nın desteğiyle yaptığını göstermek istiyor. O yüzden bence Amerika'daki siyasi lobisini de iyi kullanıyor. Donald Trump üzerindeki etkisini sürekli arttırmaya çalışıyor. Dünyada bence şu anda en çok zorlanan liderlerden bir tanesi Donald Trump. Çünkü kendi kazanması gereken bir seçim var. İçeride çok ciddi bir İsrail lobisi var ve bu onu baskılamaya çalışıyor. Onunla beraber hiçbir koşulda geri adım atmayan bir İran var. Ki ben zaten şunu özellikle birkaç programda daha söyledim. Bence bugünkü gerginlik başlamasa zaten İran nükleer silah üretmekten vazgeçecekti. Yani mevcut koşullar buna müsaitti. İran da böyle bir çatışmanın tarafı olmak istemezdi. Ama çatışmalardan sonra İran dayanma gücünü gördü. Direncini gördü ve bu ona pazarlık yapma imkanı sundu. İran bu pazarlığı ilerletmek istiyor. Üzerindeki ambargoyu kaldırmak istiyor. Biz bunları konuştuk. 14 tane madde üzerinde uzlaşmak istiyorlar. Ben bunun 14'ünün de uzlaşmalar mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama uzlaşabilecekleri ortam devam ediyor. Bu 14 maddede olmaz, 5 maddede olur, 6 maddede olur. Nihayetinde en sonunda uzlaşacaklar. Ben bunun da ya seçime çok yakın bir tarihte, Kasım seçimlerine yakın bir tarihte olacağını, o zamana kadar da yani bir kısmi bir kademeli bir kaosla süreci götüreceklerini düşünüyorum. Kontrollü gerginliği bitirmeyecekler, evet, kontrollü bir kaosla bu işi götüreceklerini düşünüyorum.
1: Vallahi ben tabii işin küresel ekonomi ürettiği maliyetin ne kadar kaldırılabileceğini düşünüyorum. Eğer planlı bir maliyet değilse. Yani bütün dünya şu anda İsrail'in çılgınlığı üzerinden bedel ödüyor. Savaşın karşılıklı ülkelere maliyeti, işte vurana da vurulana da maliyeti, atıyorum işte 10'ar milyar dolar ya da birer trilyon dolar, hiç fark etmez. Küresel ekonomiye dağılmış ülkelere toplam maliyeti belki 10 trilyon dolar. Ne yapıyorsun? Böyle bir saçmalık yok ya.
2: Pentagon'a maliyeti 40 milyar dolar. Beyaz Saray Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden 88 milyar dolar ek bütçe talep ediyor.
1: Şimdi savaş tabii ekonomi bir parçası, para harcarsınız sonra kaza harcadığınız para, yatırım ve getiri hesabını yaparsınız. O ayrı bir boy ise. Yani hiçbir getirisi olmayanların kaybı ve o kayba dair hiçbir şey söylememeleri enteresan değil mi? Ne kazanıyor şimdi Rusya Ukrayna Savaşı'ndan, Avrupa ne kazanıyor? Bazı şeyleri efendim şöyle planlıyorlar, bu böyle oluyor. Lar haşa, tanrılar var orada yani. Dedikleri gibi yürüyor her şey. Öyle bir şey yok ya. Bildiğiniz düz salaklıktan olan şeyler var. Düz saldırganlıktan olan şeyler var. Bazı şeyleri siz anlamlandırırsanız çok büyük anlamlar kazanabilirler de. Gerçekte dönüp bakarsınız o kadar bir anlamı yoktur. Baca hikayesi gibi yani. Baca kısa gelmiştir. O yüzden soba yükseltmiştir yani adam. Hiçbir ısı matematiğe de ısıya dair fiziki bir hesap yaparak falan değil yani. Şimdi burada da İsrail'in malum çılgınlığı, çılgınlık da masum gibi duruyor da, seri katil şeyi, ruhu böyle yerlere sürüklüyor. Sürükleyince tabii siz onu bir mekanizmayla yapıyorsunuz. Mekanizmayla yapılınca da bunlar böyle planlı, şeytani planlar filan haline geliyor. Aslında olan şey şu, elinde kaba gücü bulunduran ve bununla zaten bir şeyleri yapabiliyor olan ince işleri düşünmeye ihtiyaç duymaz. Nasıl olsa kabaca yapıyormuş şimdi. Kim uğraşacak ondan ya? O kadar ince işlerle. O yüzden kaba güç ile şımaranın kaba güçten başka herhangi bir şeyle durdurulması mümkün değil. Amerika'nın Almanya'ya, Japonya'ya yaptığı gibi fena bir biçimde kötek yiyip bir daha başını kaldırmamaya yemin ettirilerek ve fakat buna güvenilip muamele etmek değil, buna da güvenmeden kafese alınarak İsrail'in, eğer hala buna gerek duyuluyorsa, bir devlet olarak varlığının sürdürmesine bölge halklarının izin vermesi beklenmelidir. Başka türlü İsrail'in bu bölgeyi enfekte etmesinin önüne hiçbir şey geçemez. Durum budur yani.
2: Evet. Şimdi tabii önümüzde de çok önemli 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Trump'ın da katılması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamaları var Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu. Türkiye NATO açısından son derece önemli bir ülke diyor. Neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip diyor. Bunu daha önce de yine verdiği bir röportajda söylemişti. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve eğitimli. Yaklaşık 3000 şirketten

0: oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj cümlelerini kullanıyor. Şimdi hem Mark Rutte'nin sözlerini değerlendirelim hocam, ama onun dışında da hangi ülke, hangi başlıkla NATO zirvesinde masada olacak?
1: Öncelikle bu NATO zirvesinin bizim için önemli bir tarafı var. Biliyorsunuz 2004'ten beri neredeyse işte 23 yıldır ilk defa liderler zirvesi Türkiye'de yapılacak. Daha önce yapılan İstanbul'da, şu anda Ankara'da yapılacak. O yönüyle önemli. Bir diğeri, liderler zirveleri neden önemli? Yani buna da biraz bakmak lazım. Özellikle NATO'daki liderler zirveleri belli bir düzenle yapılmıyor. Yani böyle hadi işte her yıl bir araya gelelim şeklinde yapılan bir zirve değil. Bu daha çok NATO'da önemli kararların alınacağı ya da NATO'da ciddi değişiklikler yapılması beklenen olaylarda gerçekleşen zirveler. Bu zirvenin de öyle bir özelliği var. Hatırlarsanız Donald Trump'ın özellikle NATO ile ilgili ciddi beklentileri vardı. Neydi o? Donald Trump NATO'daki Amerikan desteğini çekmek istiyor. Yani bunu azaltmak istiyor. Tabii bunun NATO'ya ciddi bir maliyeti olacak. Bunu daha önce büyük maliyeti üstlenen ülke Amerika iken bugün bu değişecek. Bunu anlayabiliyoruz. Çünkü Donald Trump'ın desteği yokken, Amerika'nın desteği hakeza yokken bu açıklığı kapatacak bir ekonomik gelişme gerekiyordu. Tabii orada konuşulan şey şu, özellikle devletlerin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ini savunmaya ayırmaları isteniyor. Yani kendi bütçelerinden NATO'nun savunmasının güçlendirilmesine, Amerika'dan aksayacak boşluğu bu şekilde kapatmaları bekleniyor. Tabii bu %5 düşük bir oran değil. Yani birçok devletin böyle bir altyapısı yok. Türkiye bu konuda diğer NATO üye ülkelerden daha iyi. Çünkü Türkiye aslında son birkaç yıldır savunma sanayine ciddi yatırımlar yapıyor. Bunu kendi bütçesi içerisinden kaynağı arttırarak da yapıyor. Kendi teknolojilerini geliştirerek de yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Bugün savunma sanayisini yerlileştirerek, millileştirerek aslında oradaki maliyetlerini azalttı ama oradaki üretimi de arttırdı. Yani Türkiye'nin özellikle savunma teknolojileri anlamında ciddi anlamda bir yol kat ettiğini biliyoruz. O yönüyle Türkiye şu anda %3-3,5'lara getirebileceğini söylüyor. Bunu 2030'dan sonra %5'lere çıkarabileceğini söylüyor ama diğer devletlerde henüz buna bir hazırlık yok. Onların da bu yönde girişimlerde bulunması bekleniyor. Onların da bu şekilde en önemli konu başlığı bence bu olacak. Diğer önemli konu başlıkları zaten NATO'nun aslında kuruluş amaçlarından bir tanesi olan, özellikle bugün Ukrayna ve Rusya savaşının konuşulması bekleniyor. Oradan tekrar Ukrayna yönelik ciddi bir destek açıklaması gelebilir. Özellikle savunma anlamında Ukrayna'ya maddi anlamda destek çıkılması beklenebilir. Bu konuşulması beklenen konulardan bir tanesi. Yine Rusya, İran savaşı tekrar o da gündeme gelecektir. Özellikle küresel anlamda gelişen olayların tüm dünyayı bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Bununla ilgili nasıl tedbirler alınabilir? NATO burada nasıl bir pozisyon üstlenecek? O önemli ve en önemlisi de şu, onu açıkça söyleyeyim. Donald Trump'ın NATO zirvesine katılması aslında. Yani bu zirve, kendisi de söylüyor, Türkiye'de olmasa, işte Recep Tayyip Erdoğan davet etmezse ben gelmeyeceğim diyordu. Yani onun davetiyle geldiğini söylemesi bile başlı başına zirveyi önemli yapıyor. Yani burada aslında biz şunu görüyoruz. NATO üye ülkelerinin liderlerinin aslında Cumhurbaşkanımız üzerinden Donald Trump'a baskı uygulayabileceğini de görebiliyoruz. Yani bu ifadelerden sonra Donald Trump'ın özellikle Donald Trump'a olan, Amerika'ya olan taleplerini Cumhurbaşkanımız üzerinden özellikle ikili görüşmelerde dile getirmesini de bekleyebiliriz. O yönüyle bu zirve önemli. Yani uzun zamandır Türkiye'de Türkiye'ye gelmemiş liderler gelecekler. Bizim açımızdan da önemli. Burada vereceğimiz mesajlar, buradaki açıklamalar, ikili görüşmeler tamamı dünya siyasetini, dünyanın son gelişmelerini yakından etkileyecek bir zirve olacağını söyleyebilirim.
2: Evet, burada şimdi bizim içimizden iki önemi var. Bir, NATO müttefikleriyle ilişkilerin sıkılaştırılması. Avrupa savunması anlamında NATO'nun ihtiyacı olan şeye, bütçe genişlemesine katkıda bulunmak ve doğal olarak oradaki ekonomiden pay almak. Bu güçlü ilişkiden kaynaklanan siyasi birliğin yeniden, siyasi dayanışmanın ya da siyasi işbirliğinin yakınlaşmanın yeniden güçlendirilmesi ve böylece hani Avrupa'dan kopan bir Türkiye tartışması vardı, onun ortadan kalkması bizim açımızdan hem ekonomik hem teknolojik açıdan faydalı bir şey. NATO'nun bizzat varlığı Türkiye'nin NATO üyelerinin yarattığı tehditten korunması için önemli. İçinde olduğunuz zaman suyun içindeyseniz başınıza yağmur yağmaz. Şimdi burada başımıza bir şey gelmiyor NATO'culardan, NATO üyelerinden. İşin bir tarafı o. Öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun içerisinde tutulması. Şimdi NATO kurulurken Amerika'yı Avrupa'da tutmak, Rusya'yı Avrupa'nın dışında tutmak, Almanya'yı da el altında tutmak diye tanımlanmıştı. Şimdi Amerika Avrupa'nın dışına çıkarsa olmaz yani. Ayaklardan biri gitti. O yüzden Amerika'nın yeniden Avrupa'nın içinde olmasını sağlamak için Avrupalılar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında fıldır fıldır döndüler. Yani biz bunu bizimle kavga ediyor, bize fırça atıyor, bir dünya laf işitiyoruz. Atmadıkları taklada kalmadı Trump'a, buna rağmen laf işitiyorlar. Hakikaten bu toplantıya gelmeyecek bir adam varsa o da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dir. Yani insan utanır gelmez yani. Neyse. Aman Trump'ı ikna etsin Tayyip Erdoğan da böyle NATO'yu bırakırım falan lafları etmesin Trump. Şimdi onu güçlendirmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı da bunun için uğraşıyor samimiyetle. Yani neler düşündüğünü, neler konuştuğunu biliyorum. Ve yani ben olsam yapmam. Şimdi son tarihten vatandaşız ya. Ya aga bu kadar şeyden sonra da ne haliniz varsa görün dersin yani. Türkiye faydası olmayan ama Avrupalılara faydası olan bir sürü şey yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani son tarihte Avrupa'ya yani küresel faydası var. Onu da bizim faydamıza. Bir de bunu yapmamız lazım diyor. Büyük devletiz falan. Da benim çok içime sinmiyor bazı şeyler yani. Bunlara fazla iyilik yapılması hoşuma gitmiyor. Çünkü onlar iki laflarından bir tanesi. Türkiye'ye çok iyi çalışalım ama Tayyip Erdoğan'a iyilik yapmayalım. Bu bildiğin kişisel karaktersizlik, kişisel terbiyesizlik. Avrupalı liderler için söylüyorum. Ülkeleriyle ilgili değil, politikalarıyla ilgili değil. Kişisel ahlaksızlık. Hala devam ediyor. Ve Cumhurbaşkanı bunları artık çok fazla takmıyor bir yerden sonra. O toplam faydaya bakıyor. Şimdi bir de bir laf etti Cumhurbaşkanı. Teksas'tan Ankara'ya dedi. Bir güvenlik dayanışma ağı kuralım. Şimdi bu ne demek? Teksas'ta ne var? Niye Washington'dan Ankara'ya değil? Teksas'ta F-35 yapılıyor. Bu işi kaldırın diyor. Artık bu katsayı kaldır. Biz bu savunma sanayi teknolojilerinde beraber çalışalım. Bununla bir altyapısı var bence. Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri bölgesel güçlerle, bölgesel orta güçlerle birlikte çalışma konusunda bir strateji geliştirdi. Bir devlet politikası üretmeye çalışıyor veya üretti bilmiyorum. Fakat tabii bu Pete Hasket falan gibi tiplerle ne kadar bu iş doğru bir politika, doğru bir zemin ya da mimari üzerine oturacak ondan emin değilim. Yani bildiğin adam şey ya, hani Amerikan filmlerindeki nefret edilesi çavuşlar var ya, öyle bir adam yani. Sonunda şeyden kahramanımız olan, yani filmin kahramanı olan şeyden ne de özel harekat askerinden filan dayak yer. Yani o onu öldürmez de komutan olduğu için öldürmekten beter eder filan. Öyle filmler vardır, Rambo'dan başlar. böyle bir karakter vardır Amerikan filmlerinde. Pete Hackett tam böyle bir karakter.

0: kas gücü kafa gücünden daha fazla olan. Ama gene de böyle bir yapı olduğunu görebiliyorum. Eğer böyle olursa o zaman Türkiye bölgesinde hem NATO'da hem de NATO'yu da arkasına alarak bölgesinde yeni bir mimarinin en önemli aktörü olabilir. Bu Amerika'nın da işine gelir. Kendisi koruyarak sınırlandırmak istediği İsrail'i koruyor fakat sınırlandıramıyor. İsrail'i de Türkiye ile sınırlandırmak gibi bir fırsata sahip olur. Bu bizim de istediğimiz bir şey. Umarız böyle olur. Ben Dışişleri Bakanı'nın ifadesiyle Moskova'dayken konuşmuştuk, yazdık da sonra bunu. Türkiye'nin NATO'da bir kutup olduğunu, yani neredeyse söylemişti. Ne demek bu? Amerika tek başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup, bir ayak yani. Ve diğerlerin içerisinde işte İngiltere, Türkiye, Avustralya, Avustralya, Kanada falan. Ama onlar daha böyle bir yeknesak grup değil. İşte İngiltere iki tarafa da aynı yakınlıkta. Avustralya keza, işte Kanada biraz daha Avrupa tarafına yakın filan. Böyle gidiyor ama Türkiye'nin çok unik bir hali var, durumu var. Hem coğrafi olarak hem NATO içerisinde. Ve Türkiye'de yeri geliyor İngiltere ile çok iyi çalışıyor. Yeri geliyor Amerika ile iyi çalışıyor. Yeri geliyor ikisiyle birlikte iyi çalışıyor. Dolayısıyla orada bir kutupumsu bir pozisyonu var Türkiye'nin ve NATO'nun ilgi alanlarından en önemlileri, yeni ilgi alanların bir defa biraz daha netleşmesi bekleniyor. Orada da mesela en önemli unsurlardan bir tanesi göçle mücadele. Şimdi NATO göçle mücadele ediyorsanız göçün sebeplerini de ilgi alanınıza alacaksınız demektir. Göçün sebebi ne? Zorla yerinden göç ettirilen kim? Tarih, yani 100 yıl boyunca, şu geçtiğimiz 100 yılda Filistinliler. Neden? İsrail yüzünden. Savaşlar çıkıyor. Ne oluyor? IŞİD üretiliyor, icat ediliyor. Kim icat ediyor? Obama icat etti diyen adam Donald Trump. Hala aynı fikirde olduğunu söylüyor. Ve o zaman kiminle yaptı bunu? Obama. Yani İsrail'in olduğu bir yerde yapılıyor ve İsrail'in bundan haberi yok, öyle mi? Bunu İsrail eliyle yapmadı yani. O zaman aslında bütün derdimiz İsrail ya. Memleketin, dünyanın sorunu İsrail. Bazen Filistin meselesi derler. Ben ona hep mümkün olduğu kadar Filistin'de İsrail meselesi diyorum. Bu İsrail meselesini çözeceğiz yani bir şekilde. Onu çözdükten sonra kalan kısmı kolay. O kutup dediğimiz hadise de orayla oluşuyor. NATO bu toplantıda kendi görev tanımına ilişkin, göçe ilişkin, tamam göç dedin de kardeşim nasıl mücadele edeceğim? Asker mi göndereceksin? Kim seni adam toplayıp göç veren yere asker göndermene izin verir ki? Ülkelere müdahale et. O zaman ülkeye müdahale anlamına gelir yani. NATO'nun böyle bir görevi yok. O zaman üye ülkelerin kabiliyetlerini, belki yerel müdahale güçlerini, Türkiye'nin Suriye'ye girişi gibi NATO bağlamına da alarak yapmak yahut yaptırmak, yapıldığında Türkiye bu Suriye'ye harekatını bütün dünyaya rağmen, terörle mücadele harekatını bütün dünyaya rağmen yapmak yerine NATO müttefiklerinin desteğini alarak, NATO'nun kurumsal desteğini alarak yapsaydı, işler daha tereyağından kıl çeker gibi yürümez miydi? IŞİD daha kolay temizlenmez miydi? Rusya daha az bu işe müdahil olmaz mıydı? Belki de hiç müdahale edemez miydi? Böyle düşünün. O yüzden orada bir şeylerin olması gerekiyor. Madem yeni bir yani 3-0 olacak, o zaman yeni bir tanım yapmanız lazım.
1: Şimdi hocam çok kısacık da bir zamanımız kaldı. Enflasyon beklenti anketi Anadolu Ajans Finans beklenti anketi de açıklandı. Aylık %1,04 beklenti, ekonomistlerin beklentisi. Yıllık da %32,17'ye gerileyeceği öngörüsü var ki işte geride bıraktığımız ay 32,61'di. Ama bizim de konuklarımızın birçoğu, hatta böyle temkinli konuklarımız bile bir %1'in altında bekliyor Haziran.

0: lirayı enflasyonunu, sizin beklentiniz?
1: Evet, aslında Merkez Bankası'nın beklentilerinin altına indi. Bu ekonomide bir iyileşme var. Bunu net görebiliyoruz. Bunun enflasyonda yansıması olacak ama tabii gerginlikle çok ilişkili. Yani biz Türkiye'yi hep konuşurken şunu diyoruz. Türkiye doğal olarak yani yerli milli üretimin henüz istediğimiz seviyede olmadığı bir ülke. O yüzden dışarıdan çok fazla etkilenebiliyoruz. Dışarıdaki olaylar bizim için önemli. Ama artık Haziran bittiği için evet, birin altına inme durumu var mı bilmiyorum ama mevcut beklentinin altında bir enflasyon beklentisi var. 1.04 seviyeleri şu anda beklenti o yönde. Ama enflasyonda bir düşüş var. İran'daki gerilim azalmaya başlarsa biz daha düşük enflasyon seviyelerini görmeye başlayacağız.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Harun Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Evet, tekrar ayağınıza sağlık hocam.
0: Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra Elde Biran Ayan meteoroloji editörümüz karşınızda olacak. Hoşçakalın.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Baraf Baraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: Ne taşı doldu, ne res doldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Haftanın en sıcak günlerinden biri bugün Türkiye'nin pek çok noktasında. Yaklaşık 29 ilde sıcak alarm var. Ne demek o? Yani termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor yaklaşık 29 ilde demek. 35 derece biliyorsunuz. İnsan sağlığı açısından tolere edebileceğimiz sıcaklığın biraz üzerini gösteriyor termometreler anlamına geliyor. Dolayısıyla öğlen güneşi biraz kritik çünkü güneş altında sıcaklığı biz gölgede ölçüyoruz. Gölgede 35 derece ise güneş altında çok daha fazla hissedilir ve sizin güneş altında çok uzun saatler açık havada geçirmeniz sağlığınızı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden bugün tedbirli olmamız gereken bir gün. 29 il dedik: Marmara'da, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Karadeniz bölgesi bile ki diğer bölgelerimize kıyasla daha az sıcak alarmın yaşandığı bir bölge. Düzce, Bartın, Karabük, Çankırı, Amasya çevresinde termometre 35 derece ve üzerini gösterecek. Ege, Güneydoğu Anadolu zaten genel olarak alışkın bölgelerimizden bunlar. Doğu Anadolu'da Tunceli, Elazığ, Bingöl çevresinde yine termometreler 35 derece ve üzerine gösterecek. Güneydoğu'da 40 derece bandında biliyorsunuz. Şanlıurfa'da gölgede sıcaklık bugün 40 derece. O yüzden aman dikkat, güneş altında çok daha fazla hissedilir. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları, biraz daha kilolu insanlar daha az dayanıklılar. O yüzden lütfen unutmayın. Bir de bağın nem etkisi var ki bugün İstanbul'u Adana'ya çevirecek gibi gözüküyor. İstanbul'da termometreler bugün günün en sıcak saatinde 33 derece olacak ama %53 bağıl nemle 38 hissedeceğiz. Tıpkı Adana'da olduğu gibi Adana'da termometre 34, bağıl nem %51, Adana'da da sıcaklık 38 derece hissedilecek. Dolayısıyla yaşınız, kilonuz, cinsiyetiniz, sağlık durumunuza göre de bu rakamın biraz daha üzerinde hissedebilirsiniz. 11-16 aralığına dikkat, açık havada uzun saatler geçirmeyin. Gölgede, serin yerde, klimalı ortamlarda kalmaya özen gösterin. Tempoyu düşürün, aktivitelerinizi biraz yavaşlatın, günlük planlamalarınızı, öğle saatlerinizi boş bırakarak ayarlamaya özen gösterin. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalın ama dışarıya çıkmak zorundaysanız da açık renkli pamuklu bol giysileri, geniş çeperli açık renkli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmayı unutmayın ve böyle günlerde biliyorsunuz hafif beslenmek önemli, bol su tüketmek önemli. Bu hatırlatmaları tekrarlamış olalım. Ben yine de serinleyemiyorum, yine de çok bunalıyorum diyenleriniz varsa sık sık serin duşlar alabilirsiniz böyle günlerde. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman ne olacak? Yarın konvektif sağanaklar başlıyor. Trakya, Batı Karadeniz çevresinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı'da hafif yağmur var. Güney ve Doğu bölgelerimizde sıcak alarm devam edecek. Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derece ve üzerine gösterecek. 40 derece olan illerin sayısı artıyor yarın. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır 40, Batman 41 derece olacak. Sonrasında Cuma'ya bakalım hemen. Cuma günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Amasya, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır çevresinde hava yağmurlu geçecek. Onun dışında kalan bölgelerde yine sıcak alarm devam ediyor olacak. Adıyaman 40, Diyarbakır 41, Şanlıurfa, Batman'sa gölgede 42 derece olacak Cuma günü. Hafta sonuysa soğuk cephe geliyor. İşler değişecek. 5-6 derece birden sıcaklığı düşürecek. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesinde cumartesi günü hemen hissedilecek ve cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar alacağız. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi yağmurlu olacak. Pazar günü de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesiminde sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Özellikle Karadeniz bölgesi, Ordu, Giresun çevresi pazar günü şiddetli yağmur altında kalacak ve sıcaklık iç ve doğu bölgelerde pazar günü de azalacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı bulutlu, yarın ve cuma günü de parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama

Hissedilen sıcaklık bu noktada önemli. İstanbul bugün 38 hissedilecek, yarın 35 hissedilecek, cuma günü ise 33 hissedilecek. Hafta sonu cumartesi günü hava yağmurlu olacak İstanbul'da ve sıcaklık nihayet 29 dereceye inmiş olacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava güneşli. Yarın ve sıcak alarm var yarın. Termometreler 36'yı gösterecek ki bugün de 34 derece sıcak alarma çok yakın bir seviyede. Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 34 derece devam edecek. Pazar günü Ankara serinleyecek. Pazar günü 29 derece olacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve cuma günü sıcak alarm var. Bugün de sıcak alarm seviyesinde İzmir'de hava. Bulutlanma biraz radyasyon etkisini düşürecek. Cumartesi günü İzmir'de de yağmur var. Hava sıcaklığı İzmir'de yağmurla birlikte azalmayacak. Hafta boyunca sıcak alarm seviyesinde ve hatta hafta sonu da sıcak alarm seviyesinde seyretmeye devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Ziraat Bankası sunar.
6: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde Vakıfbank daima
1: seninle. Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
2: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde Vakıfbank daima
1: seninle. Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Efendim günaydın. Günün manşeti başlıyor. Gene konu Murat Özerdi. Beraberdik. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Siz de hoş geldiniz. Efendim gündemimiz gene her zaman gibi. Yoğun. Zaten duydun mu hiç böyle şimdiye kadar böyle bir açılış? Mesela abi gündemde bir şey yok. Dağılın lan falan. Değil mi? Yoksa abi.
2: İsviçre'de, Finlandiya'da falan
0: tabii,
2: olabilir yani.
0: Değil mi? Öyle olsa biz yaparız onu.
2: Yani, güneş çıktı bugün falan.
0: Evet, <tabii. gülüyor>
2: bugün neyse, havada güneş var falan.
0: Ancak... İyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bu kadar çok yoğun gündem. Vallahi biz de buna rast geldik ama elhamdülillah iyi bir şey canım. Yani, nerede hareket orada bereket.
2: Türkiye biz... burası iki imparatorluğun bakiyesi yani. Ne olması bekleniyordu ki yani.
0: Evet doğru. Hakikaten yani böyle Mikronezya gibi bir yerde olsan sabah kalktın güneş, kum, deniz değil mi? Seyşeller falan. Ama Türkiye öyle değil. Öyle zor değil. Bir coğrafya. Hem içeride bir de niye peki o kadar içeride mücadelemiz var hocam? Madem bu kadar artış olmadı biz yeknesak bir millet değil miyiz hocam artık
2: değiliz
0: yani?
2: Değiliz tabii. Hiçbir niye zaman olmadık abi? Yani. Ya hiçbir zaman yeknesak bir millet
0: Osmanlı
2: olmadık.
0: Osmanlı döneminde de öyleydi değil mi? Öyle defa birbirine daldılar falan zamanında.
2: Hiçbir zaman tek böyle ya böyle tek bir millet öyle bir şeyimiz hiç olmadı yani. Aynı soydan gelen aynı boydan gelen öyle bir şeyimiz olmadı yani.
0: Ha, ihanetten söz ediyorum yani tabii ki öyledir. Yani bizim zaten güzelliğimiz orada. Yani o şeyde Batılı'nın dediği gibi eritme potası diyor. Melting pot
2: İhanet
0: diyor.
2: Kontenjanı giderek arttı yani. Cumhuriyetle beraber vardı zaten ama kontenjan giderek arttı. Bugün artık zirvesinde ulaşmış durumda. Yani çok ciddi bir hain kontenjanı var yani. Diyorsun. Bu her zaman belirli bir miktarda olurdu. Millet de ona karşı refleks geliştirirdi. Bir şeyler şu anda öyle değil yani. O ihanet kontenjanının içerisinde sadece böyle dışarıdan gördüğün sana benzemeyen adamlar değil. Sana çok benzeyen adamların içerisinde aslında böyle için için yanan ihanet şeyi var ve en çok da onlardan devşiriyorlar. Bizim içimizden devşiriyorlar.
0: Enteresan işin kötü tarafını biliyor musun? Bir gerçekte yüzleşmek lazım. İslam dünyası çok mevzu miktarda mevcut bu değil mi?
2: Çok.
0: Ne kadar acı bir şey.
2: Zayıf
0: hani
2: oldu.
0: İslam coğrafyası, İslam dünyası, alemi İslam ne dersen de ama mevzu miktarda mevcut. Yani ben
2: zayıfladıkça böyle olur.
0: Zayıfladıkça
2: güçlü olursan olmaz.
0: Olmaz değil mi?
2: Güçlü, şöyle bir şey mesela hani Levanten'den bahsediyoruz. Levanten şeyinden bahsediyoruz. Levanten ne demek? Sen çok güçlüsün, çok eğitim alanında, kültür alanında, ekonomi, askeri açıdan çok güçlüsün. Sana geliyorlar yani. Senin yanında olmak istiyorlar. Sana benzemeye çalışıyorlar. Levanten sınıfı o yani. O Avrupa'dan gelen sınıf böyle oluştu. Yani
0: bizde de o biliyorsun. Meşhur İzmir'dedir o Levantenler. Gayrimüslim tüccarlar Levanten ile cennettir.
2: Sonra
0: İzmir.
2: Bizimkiler onlara benzemeye başladılar.
0: Biz de Levanten olmaya başladık. Halbuki o dönemde ise Levantenler yani gayrimüslim olan azınlığın Osmanlı döneminde ticaret yapan o limanlarda o ticareti Avrupa ve Osmanlı dönemindekiler o dönem ama
2: sana kişiler... benzemeye çalışıyor. Senin gibi olmaya çalışıyor. Endülüs Emevi devleti mesela çok güçlü olduğu zaman bütün Avrupa'da inanılmaz bir Arapça seferberliği başlamış.
0: Evet,
2: bütün ilim kitapları şeyi bırakmışlar. Hatta Latin yani Katolik kilisesi çok rahatsız olmuş yani. Çünkü kimse artık Latince öğrenmemeye başlamış. Herkes Arapça öğreniyor. Çünkü bütün ilmi eserler Arapça yazılıyor.
0: Çok enteresan. İhsan Fazlıoğlu Hoca da onunla ilgili bir şey bir şeyi vardı, konuşması vardı. O öyle bir döneme geliyor ki diyor. Yani Osmanlı en geniş olduğu dönemlerde tarzı Osmani. Neden bir şey var? Afrika'da, Avrupa'da tarzı Osmani, Osmanlı tarzı. Evet. Onun vermiş olduğu bir mağrur da bir millet haline geldik diyor. Bizi kaybettirdi yalnız o diyor. Evet. Yani ben Osmanlıyım deyip de cümleye başlayıp da hani I'm American falan diyor ya Amerikalılar. Ondan oraya raddeye geldiği zaman kaybetmeye başlıyoruz.
2: Yani çünkü zayıfladıktan sonra yani zayıflığın getirdiği, askeri yenilgilerin getirdiği en temel, en önemli problem özgüven problemi. Düşmanlarınız nasıl adam devşirirler? Özgüveni düşük insanlardan adam devşirirler. O açıdan bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başardığı en temel devrim her şeyin ötesinde bir özgüven devrimi getirdi. İnsanlar bugün artık evet biz yapabiliriz, başarabiliriz, bunu yapabiliriz.
0: Değil mi?
2: Bu çok ciddi bir şeydir yani. Yani dünya tarihinde en kıymetli şey devletleri
0: çok güzel söyledin.
2: Devletleri evet. Kur'an şeyi budur zaten. Devletleri ayakta tutan şey toplumun özgüven sahibi olmasıdır. Bence bu anlamda o kontenjanımız azalacak
0: çok
2: giderek
0: güzel.
2: İhanet
0: yani,
2: kontenjanı.
0: Öyle bir benim öyle şeyime yarama parmak bastın ki hakikaten ciddi söylüyorum. Benim nesilden bahsediyorum. Yani benden daha büyükler tabii daha da anlarlar. Ben hala algılamakta zorlanıyorum. Bunu abartmıyorum. Bazen hani diyorlar ki hani hayır siyaset yapmıyorum. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ben daha erken yaşlarda bu ülkeden çıktım gittim dünyayı gördüm. Dünyayı gördüm ve mukayeseyi yaptım ve ümitleri kaybettim. Dedim ben yok benden bir şey olmaz. Yani bizim yani hep örneği öyle veriyorum. Avrupa'yı, Almanya'yı falan gördükten sonra eğer 80'li yılların çocuğuysan gençliğe doğru geçmişse mukayese yaparsan hani Eloğlu yapmışsan yapamazsındaydı ama çok önemli bir şey. Yani ben bunu yıllar boyunca birçok her belki defa abartarak kullandığım bir ifadedir. Yani Erdoğan bu millete genetik kodlarını hatırlattı. Bu çok kıymetli bir şey ve çok uzağa gösterdi.
2: Evet.
0: Biz daha burnumuzun dibini kurtarmaya çalışıyorduk. Ufukları gösterdi. Haber yaptığımız zaman da belki de senin şu dediğin çok kıymetli bir şey. Haber yaparken Polonya'ya bilmem nasıl, Hürjet Avrupa'ya sattık. Bilmem, İHA'mız dünyada bilmem ne oldu. Belçika geldi, dedi ki bizden daha iyi silah yapmışlar. Almanya dedi ki biz bana Tayfun alalım. Bunlar gerçek.
2: Evet.
0: Hatırlatıcı da böyle oluyor demek ki. Yapabiliyormuşuz.
2: Yapabiliyoruz.
0: Ağza sağlık. Valla çok gelişim bir girizgah yaptık ama evet. Tabii siz efendim doktor olmanız ve tarihle özel ilgi alanınız tabii onu da biliyoruz. Tabii. Biraz içeride de tarihten bayağı bir şey taktı. Neydi hocam mevzu? Keldaniler mi değil? Ad ve Semud kavminden başlayıp sohbet edebiliyorsunuz. Tebrik ediyorum.
2: Estağfurullah.
0: İçeri dönelim. Tabii tüm bunların yanında tabii yaşanan bir gerçek var. ABD, İsrail'e Gazze baskısı başlıklı bir girizgahım var benim burada. Trump yönetimi katil İsrail'e 2026 yılı sonuna kadar ambargoyu kaldır, gerekli koşulları sağla, istikrar gücü ve barış konusu çalışma diye bir ihtarda bulundu. Sence bu samimi bir ihtar mı? Yani
2: ihtar samimi ama gerçekleşme ihtimali zayıf. Yani bu
0: sonuçta yapmadı çünkü
2: tabii
0: böyle
2: bu Gazze barışı dediğimiz şeyin ateşkesle başlayan bu sürecin mimarı Trump. Trump'ın itibarı söz konusu aslında. Trump diyor ki benim itibarım yerlerde sürünüyor. Sen bir türlü bu işi yapmıyorsun. Bir de üstüne gittin, Lübnan'da işgal ettin. Gerçekten Trump samimiyetle orada bir ateşkesin ve barışın sürdürülmesini ve bu geçiş dönemi yönetimi dediği şeyin, yani Filistin özerk yönetimine yakın bir kişilere, Filistinlere özerk yönetimi teslim edilmesi, Gazze yönetimi teslim edilmesi ve İsrail'in işgalini sonlandırması. Bu süreci bence Trump gerçekten istiyor. Bunun gerçekleşmesini istiyor ama İsrail şu andaki Netanyahu yönetimi böyle bir şey asla kabul etmeyecektir. Mümkün olduğunca bu konuda ayak diretecektir. Bundan sonra gelme ihtimali olan yönetimlerin de çok farklı bir şey yapacağını zannetmiyorum açıkçası.
0: Bir şey söyleyeyim. Peki burada bir çelişki yok mu? Yani mesela şöyle, dünya siyasetinden bir haberiz. Hatta dünyayı hiç tanımıyoruz. ABD gibi dev bir güç var. Dünyanın

0: büyük silahlı gücü var değil mi? En büyük ekonomisi var. Karşı tarafta da küçük bir ülke var. Onunla vermiş nükleer silah var. Bu bir şey istiyor ve bu yapmıyor mu?
1: Ya ama o küçücük bir şeyden ibaret değil. Onu hepimiz biliyoruz. Dünyada o İsrail nüfusuyla alakalı bir şey değil. Dünya
0: yani... Bunun niye için tecavüde arsızlık icra ediyor biliyor musun? Çünkü adamlar acaba ABD bu kadar bağımsız düşünebilip bağımsız karar verebiliyor mu? Siyonistlerin dışında, yani Siyonistlerin iradesinin dışında yapabilir
1: çok
0: mi?
1: Kolay değil. Sermaye, çünkü Amerika'daki en önemli sermayenin şey Siyonist var. Sermaye olduğunu biliyoruz. Bu bütün dünyada böyleydi yani. Dünyanın pek çok yerinde böyleydi. Türkiye'de de İsrail'e rağmen hiçbir
0: sadece
1: şey yapamazdı.
0: Sermaye mi yoksa içerideki Siyonist lobiler de lobiler, ülkeyi yürütüyorlar
1: açık
0: mı?
1: Açık söylüyorum. Türkiye'de İsrail'e rağmen bir şey yapılabilir miydi? Son 15 yıl öncesine kadar.
0: Doğru,
1: mümkün
0: doğru,
1: müydü?
0: Doğru.
1: Yani İsrail'den habersiz bir şey yapılamazdı.
0: Bak, biz Müslüman ülkeyiz yani.
1: Şöyle bir şey, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı İsrail'e karşı az tepki gösteriyor falan diye eleştiren bazı tipler var. Onları ciddiye
0: almıyor. Düz manyak onlar.
1: Ama şöyle bir gerçeğimiz
0: sapıklar
1: var.
0: Yani.
1: Refah Yolu Hükümeti dönemi bakın 10 ay sürdü Refah Yolu
0: evet.
1: Hükümeti değil mi? Toplam 10 ay.
0: Doğru.
1: 4 defa askeri anlaşma yapıldı İsrail'le.
0: Evet.
1: Erbakan Hoca yaptı.
0: Tabii.
1: Erbakan Hoca başbakanken 4 defa İsrail'le anlaşma yapmak zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İsrail'le askeri işbirliği anlaşması... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde askeri işbirliği anlaşması ilk defa Erbakan Hoca tarafından yapıldı. Niçin yapıldı? Erbakan Hoca baştan sona Siyonizm düşmanıdır. Bütün varlığını Siyonizm nefreti üzerine, her mitingde, benim çocukluğum onların şeyinde geçti yani. Her miting biterken Siyonizmin yok olması için and içtirerek bitiren bir adam başbakan oldu ve önüne koydular. Getirdiler ki bu anlaşmayı imzalayacaksın. Diğerlerine belki o kadar kolay yaptıramayacakları şeyi Erbakan Hoca'ya yaptırdılar. Çünkü onun düşman olduğunu biliyorlardı. Ona daha da fazla baskı yaptılar ve 4 defa anlaşma yapıldı. Şimdi bu gerçek yani. Erbakan Hoca'nın bu işi yapmasının, imzalamasının arka planında onun Siyonizm seviciliği falan yatmıyor ki. Bilakis düşman olduğunu çok net biliyoruz. Ama Türkiye o gün çok güçsüzdü. Bugün Cumhurbaşkanı İsrail'e res çekiyorsa, İsrail milli güvenlik tehdididir diyorsa, İsrail Türkiye'nin düşmanıdır diyebiliyorsa, bu Türkiye'nin gelmiş olduğu noktadan kaynaklanıyor. O sürecin sonunda.
0: Tabii, doğru.
1: Bu 20 yıllık sürecin sonunda gelinen nokta Türkiye'nin bağımsız olduğunu gösteriyor.
0: Bravo. Belki de o yüzden dünyanın gözü önünde one minute çekip de ardından siz öldürmeyi iyi bilirsiniz diyebilecek olan cesur lider postayı koydu. Postayı onlara koydu. Batı'nın tamamına koydu aslında evet. Erdoğan. Yani şöyle kes dünyanın bir tarafını. Egemen güç ne varsa koydu. Dün de konuşuyorduk yani. New York'ta da koydu. Amsterdam'da da koydu. Değil mi? Bütün postayı koydu. Ve biraz düşmanlık burada. Onu anladık da hocam. Peki içerideki yani ben siyaset yapmama gerek yok. Şu adamı göndereceğim diyen zanadık. Ne iş hocam? Yani
1: niçin?
0: Adamı siyaset
1: ediyoruz.
0: Türkiye hizmet değil hocam. Ben Erdoğan'ı göndereceğim evet. Diyen bu toksik kafa
1: evet.
0: Değil mi? Nedir abi?
1: Üç kelimeyle.
0: Hakikaten toksik kafa
1: yani. Desin ki Erdoğan'dan şundan dolayı nefret ediyorum. Erdoğan nefretimin rasyonel gerekçesi şu.
0: Yok hocam.
1: Bana üç adet şey söylesinler. Üç tane, iki tane, bir tane söylesinler. İşte ekonomi
0: Türkiye layıktı, layık kalacak.
1: Ekonomi mahvetti. Yani 20 yıl öncenin ekonomisiyle tabii. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta belli. Sosyal refah düzeyi belli. Sosyal devlet olma vasfı belli. Sağlık harcamaları, sağlık konusu. Her konuda çok daha ileri bir noktadayız. Mükemmel bir noktada olmayabiliriz, doğru. Ama Erdoğan'dan nefret etmenizin makul bir gerekçesini söyleyeyim bana. Hiçbir gerekçe
0: yok. Da. Ben biliyorum. Ben bileyim ama ben bildiğim kadarını söyleyeyim. Yani nacizane ortalama bir zeka buluyorum. Onlar ülke onların da ülkeyi kaybettiler. O kadar. Ben
1: ülke onların da değildi.
0: Olsun, Türkan Saylan gibi.
1: Ülke yani, onların da değildi.
0: Hayır, işte,
1: onlar bekçiliğini öyle, yapıyorlardı.
0: Ya, bravo. Ya öyle zannetiyorlar. Türkan Saylan'ın dediği gibi. Kozmosu bol olsun değil mi? LED lambaları çoğalsın. Neydi? Ülke bizim. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez.
1: Evet.
0: Dedi Erdoğan'a. Sen kimsin? Neden ülke senin lan? Senin neden ülke senin? Benim değil. Ülke hepimizin. Benim, senin, çocuklarımızın. Biz böyle aldık değil mi ülkeyi? Bu kafa şunu düşündü sadece. Aa, biz darbe yaptıramıyoruz. Aa, ya darbe olmuyor. Aa, vesayet yok. Kapatamıyoruz. Evet. Lan ne güzel, biz hep bizim oligarklarımız zenginleşiyordu. Nişantaşı zenginleşiyordu. O da köy efendiydi. Garibim falan. Böyle güzel bir ülkeydi. Bunu dağıttı. Dedi böyle bir ülke yok. Böyle bir ülke vardı. Dedi, meydan okudu. Bence onun travmasını yaşıyorlar. Çünkü hala gerçek sebepleri yok. Çünkü zengin yine zengin. Evet. Hatta daha da zengin.
1: Daha zengin.
0: Daha da büyüdü.
1: Daha zengin.
0: Oligarklar şu anda hepsi. Bak adam gidip şey okuyor. Nefes okuyor hala. Eski oligarklar. Bak adam nefes okuyor.
1: Ülkede ekonomik özgürlük gelirse, ülkenin insan hakları sicili düzelirse herkes

0: yatırım da yapar.
1: Tabii,
0: ülkede,
1: tabii.
0: Yani niçin burada, bu ülkede bir tane sermayedar ben Türkiye'de yatırım yapamıyorum, para kazanamıyorum diyen bir tane adam var mıdır?
1: Ya.
0: Yani biz 20 yıl önce çok iyi para kazanıyorduk, şimdi para kazanamıyoruz. Tabii. Türkiye güvensiz bir ülke, onun için burada yatırım yapmak kim? Öyle bir adam yok.
1: Yok.
0: Aksine TÜSİAD sermayedarların büyük bir kısmı.
1: Büyük, tabii.
0: Çok çok çok çoğaldılar. Bizden gibi görünen adamlarsa sermayelerini İngiltere'ye, Londra'ya kaçırdılar.
1: Ya maalesef. Artık bu da artık düşünsün de kimi kastettiğini artık herkes anlamıştır.
0: Çok açık söylüyorum. 28 Şubat döneminde bir tane çerçeveye sırf onlara iyi şirin gözükmek için bilmem kaç yüz bin lira para veren adamlar.
1: Tabii.
0: İşte o bizimkilerin sermayedarı işte.
1: Helal olsun. Ağzına sağlık. Şimdi hocam dün de bir gezgah yapmıştık. Hatta Kalas, bu hanımefendinin ismini çok telaffuz edememiştim. Kalas. Yani kadın
0: Kalas.
1: İki tane Leyli hocam.
0: Yani, Kallas.
1: Kalla ama şöyle bak bu bir şey verelim mi hocam? Ansiklopedik bir bilgi verelim mi? Türkiye'de yapılan büyük hatadır da o yüzden düzeltelim. Double yani çift L'ler çift L gibi okumamak lazım. Bir otomobil markası var iki tane S. Bastırmayın. S tek S'ye geçin. Mesela pizza. Aslında pizzadır o. Pizza değil. İki tane basmayın. Espresso'dur o. Espresso değil.
0: Evet.
1: O yüzden double L ise tek L diye okudum. Kalas.
0: Kalas.
1: Kalas.
0: Hikmet abi, çok önemli bir ders.
1: Çok önemli değil ama.
0: İngilizceyi çok iyi bilir bu arada.
1: Ondan ya.
0: Arapçayı da çok
1: hocam
0: iyi bilir.
1: Hocam mesela Mossad diyor adam. Mossad diyeceksin. Mossad değil. Esad da Esad da yazı. Esad diye okunur. O yüzden söyledim. Kalas. Neden bunu söyledim bilmiyorum. Tamam. Kalas geldi. Kalas? ABD'den. Bizim akşam manşetinde var. ABD'den. İlişkilerimiz de gelişsiz ziyareti diye böyle biraz bizzai tarzda bir manşet atmışız. Çok da güzel atmışız. Ne diyor hocam? Dün bahsettik gerçi ama.
0: Evet.
1: Biz ABD'ye muhtaç mıyız? ABD bize neyin yanaşmaya başladı? Bayram değil, seyran değil, Kalas geliyor. Ya aslında bu fasıllara bakmak da lazım. Genişlemeden sorumlu komiserim diye geliyor. Sayın Erdoğan da onlara hoş geldiniz diyor. Buyurun diyor. Konuşalım diyor.
0: Ya,
1: Kopenhag kriterleri, Ankara kriterleri olur falan filan gibi.
0: Yükemediğin eli öpersin. Yani.
1: Öpersin. Bak Kalas bu. Çok da zarif bir hanımefendi ama evet. İsmi Kalas Türkçe. Şey.
0: Yani yapacak bir şey yok.
1: Biz yapmayız tabii. Ne diyorsun
0: şimdi,
1: abi?
0: Yani niçin? Çok açık. Türkiye'ye muhtaç durumdalar. Dün de konuştuk. Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin bulunması şart.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Hadi şu olaya kadar geldi.
0: Bu kadar.
1: Ukrayna'da yani, bu hale gelince.
0: Tabii gördüler Ukrayna. Şimdi Polonya sınırındalar, Moldova sınırındalar. Artık her an Rusya isterse devam edebileceğini gösterdi. Gürcistan'ı doğru dürüst koruyamamış bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Ben şeye gittim. Gürcistan'a ta Pankisi Vadisi'ne kadar gittim. Her yerde Gürcistan bayrağının yanına Avrupa Birliği bayrağı asmışlar.
1: Sen Gürcistan'a mı gittin?
0: Gitmiştim. Aha.
1: Hadi ya maşallah. Nerede orada merak ettim sadece.
0: Orada Çeçen mülteci kampları vardı. Onun için gitmiştim Pankisi Vadisi'nde.
1: Senin bir tarafını bilmeyen tabii. Neyse öyle İstanbul için sormayayım detayını.
0: Kapılarda her yerde Avrupa Birliği bayrağı asmışlar. Hani Ruslara gösteriyorlar ama buraya gel.
1: Saakashvili döneminde mi bu?
0: Şu anda da öyle. Şu anda da gitsen. Var ama boş yani. Ruslar da gülüyor yani bakıyor diyor. O bayrakla sen neyi muhafaza edeceğini sen diyorsun. Hiçbir şey yok. Ne ordu var ne bir şey var. Avrupa Birliği bayrağını oraya asmışlar ki hani gelmeyin aman biz burada sınırınız burada bitsin falan diyorlar. Öyle bir gerçeği yok işte dünyanın. Rusya isterse bir saatte Tiflis'i işgal eder.
1: Nitekim 52 metre kala tankları dur emri verdi.
0: Evet.
1: Hatırlıyorsun değil mi? Saakashvili kravatını yiyordu. Yani hatırlıyorum. Kravatı ağzındaydı. 52 metre kala Tiflis'e kadar Ruslar geldi ve birkaç saatte birkaç bin Gürcü askerini öldürdü.
0: Evet öldürdüler.
1: Evet. Peki o zaman yani bu böyle olur güzeldir bunlar. Yani bu ülkeyle bizim ülkeyle ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Onların cephesi aynı. Onlar sadece bir güvenlik tehdidi.
0: Orada değişen bir şey yok yani.
1: Tabii.
0: Yoksa biz eğer zayıf olsaydık Brüksel'de hala bir PKK şeyi olacaktı. Parlamentosu olacaktı. PKK'lar orada böyle sürgünü bir parlamento kurarak böyle işlerine devam edeceklerdi. Tıpkı Moskova'da yaptıkları gibi. Şimdi zayıf biz güçlüyüz. Terör Türkiye sürecini çok ciddi bir şekilde inşa ettik. Suriye'den de PKK'yı sürdük, bitirdik. Irak'ta temizledik. Şimdi artık bizim ülkemizi karıştıracak malzemeleri kalmadı. Yeni malzemeler arıyorlar bu arada. Tabii o işinden vazgeçmiş falan değil. AB işinden vazgeçmiş değil. Yeni malzemeler arıyor. Yeni malzemeler de olmaya teşne olacak çok adam var.
1: Çok adam var değil mi? Olsun güzel böyle. Bizde sorun yok tabii ama tabii AB'de biz her zaman dün de sen NATO'yu çok güzel bir çerçeve çizdiğini hatırlıyorum. NATO ilişkilerimiz, NATO üyesiyiz, AB ilişkilerimiz olması gibi ya sadece bizde olduğu için yani biz farklı artık algılandığımız için daha önce Almanya'nın Türkiye'ye baktığı gibi değil. Yani bizim işçi depomuz. Evet. Buraya gelirler, mark veririz, para kazanırlar gibi değil. Oyun kuran bir ülke artık. Yani o yüzden oyun kuran ülkenin de oyununa dikkat, takip etmen lazım. Bence biraz onun da etkisi var değil mi? Hem NATO açısından yani bak, sizin de burada.
0: Algılar güçlü olmanız, yani devletlerin ne kadar güçlüyse, ne kadar zayıfsa buna göre değişir. Böyle bir makale yazdım. 16. yüzyılla 18. yüzyılda gelmiş iki seyyahın Türkiye'ye yönelik izlenimlerindeki ifadeleri karşılaştırdım. Akademik bir makaleydi. Bir tanesi Gruppe, iki Alman sefiri. 200 yıl içerisinde bir tanesinin dilinde o kadar böyle saygıdeğer bir ifade, Türklerden bahsederken son derece saygın ifadeler var. 18. yüzyılda gelen artık aşağılayan bir dil kullanmaya başlıyor. Halbuki Türkiye aynı Türkiye, aynı topraklara sahip aşağı yukarı. Ama görüyor, zayıflamış Türkiye artık. Hmm. Zayıfladıkça size karşı dilinde öyle bir şey kullanmaya başlar. Üslubu değişir, bakış açısı değişir, her şeyi değişir.
1: En sonunda hasta adam.
0: En sonunda hasta zaten, adam der.
1: O açıdan, daha önce o tarzı Osmani, evet. Ne oldu? Yeni yerler esti. O gurur, mağrur olma hikayesi. Çok da güzel. Tabii biraz senin tarihçi olman da, doktor olman bu konuda da önemli. Çünkü hem, tabii hem olayın estetik tarafı hem...
0: Böyle bir gerçeği var.
1: Evet, iyi okumak güzel. Peki, Sayın Erdoğan dünkü şeyinden var mı hocam? Bir videomuz var mıydı? Onunla ilgili de bir hazırmış videomuz. Bir dinleyelim. Bir şeyler CHP ile ilgili.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
1: Evet, böyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada tabii yani hakikaten bunlar bir siyasi olarak çok fazla tartışılması rahatsız edici bir şey. Yani bu biliyorsun Cem Evin'in açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde köşe kapmaca oynanıyor, enteresan. Çok kötü bir manzara bu aslında. Yani koltuk benim, hayır koltuk senin, birisi korsan. Kağıt üzerinde başkanlık, öteki korsan olan da bu. Grup toplantısının dünyanın en iğrenç şeyleri yaşanıyor. Ben bu yorumu yapmıyorum, sana uzun uzun şey vereceğim. Yani şöyle çok çok kötü. Salı yaklaşıyor, bir strese giriyorsun. Giriyorlar. Grup toplantısı kim konuşacak? Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bay Kemal merkezde oturup konuşuyor. Her hafta grup toplantısı, grubu kim yapacak, kim konuşacak, kürsüye kim çıkacak tartışması yapılıyor. Korkunç bir şey bu. Yani bir paramparça falan filan değil. Bak, iğrenç bir manzara var. Siyaset adına söylüyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çok özür dilerim yüksek huzurlarınızda. Kim ulan sizin başınız? Yani tamam, bu şok enteresan. Bir de bu bir araya giriyorlar falan, bir cenazede falan filan ya da soruyorlar falan. Oradan topu alıyor Özgür Özel. Hiçbir şey yokmuş gibi. Takır takır hırsız diye bağırıyor. Öyle söylüyor. Arındıracağım lan sizi diyor. Çaldınız diyor. Bu söyleyen 13 yıllık başkan, o da Erdoğan'a yükleniyor. Bu bize siyasi komple. Ulan aslında hırsız diyor adam, hırsız. Bayağı çaldınız çıktı, arındıracağım sizi diyor.
0: Anker var diyor. Bir şey söylesene, bir kelime söyle.
1: Böyle izliyoruz, iktidarı yürüyoruz diyor. Daha önce fikren ve zikren iktidarda olan. Hocam bak, bu komediyi açtı, beni çapımı açtı. Bu ilişkiyi anlamadım, bir daha söyleyeyim. Hakikaten güzel bir ifade o. Bir toksik ilişki var aralarında. Hepsi Kemalist değil mi? Bir toksik kafa var. Hı-hı. Ve bu toksik ilişki ve toksik kafa ne yapıyor ben anlamıyorum hocam. Bak ya, hepsi ya, tamam mı böyle bunların? Toksik kafalılar. Ama yani şunu söyleyeceğim. Hocam kim başkan? Kim? Hı-hı. Korsan kim? Ya bu bir iktidar, yani yürüyor, iktidardayız diyor adam.

0: Ne olacak? Sen çok güzel bir yazın var dün de. Onu hatırlatarak devam edelim. Ha. Ne oldu? Yarıldı mı? Parçalandı mı? CHP ne kim var? Yani daha önce %35 oyumuz var diye bağırıyorlar. Yalan o. 28-29'a kadar düştü. Ayrılınca oyları 45'e çıktı. Böyle bir salaklık var mı dünyada?
1: Bölüne bölüne çoğalıyorlar.
0: Yok şaka yapmıyorum abi. 32 o alıyormuş. 15 Kılıçdaroğlu'na kalıyor. Eğer Muharrem'i de bölersen 5 orada duruyor. Bir de Emine Ülker'i böl. 15 orada duruyor. Toplam 75'te iktidara geliyor adamlar. Hocam delilerle bir ilişkileri var adamı bilemiyorum ama.
1: Şimdi ben açıkçası o anketlerle alakalı şey hiç itibar etmedim bugüne kadar. Yani. Ben doğru dürüst anketler seçime böyle bir hafta falan kala yapılan anketler gerçeğe daha yakın şey veriyor. Orada onlar zaten artık anket olmaktan çıkıyor yani. Yani zaten bir hafta sonra seçim olacak. Gerçek anket seçimdir. 2023 seçimlerinde Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklediler değil mi? Büyük bir cepheyle desteklediler.
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimini yapıldığı esnada milletvekili seçimi de yapıldı. Evet. Oraya herkes kendi partisine oy verdi. Doğru mu? Peki Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere katıldılar mı? Hayır. Milletvekili adaylarını nereden gösterdiler? CHP'nin içinden gösterdiler. Bu ne demek? Onun seçmeni, o büyük Davutoğlu'nun iktidara yürüyen o seçmeni, Babacan'ın o AK Parti'den büyük gövdeyi kopartıp çıkmış olan, öyle iddiaları olduğu tabii, için söylüyorum.
0: Temel Karamollaoğlu'nun.
1: Yani böyle tabii, o büyük
0: Saadet'in
1: kitleler.
0: Saadet'in şeyi Kılıçdaroğlu mücahit ilan ettiği.
1: Evet, o büyük kitle, o inanılmaz kitle nerede peki? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun içinde değil mi?
0: Evet.
1: Niçin? Çünkü onlar seçime girmediler, gittiler CHP milletvekili sıfatıyla aday oldular. Parlamentoya öyle
0: oradan
1: geldiler.
0: Seçildiler, tabii.
1: Peki bu CHP'nin içinde Saadet var, Deva var, Gelecek var, hepsi var. CHP kaç oy aldı? 25. Ne zaman? 2023 seçimlerinde. Şimdi 2023'ün üzerinden 3 yıl geçmiş. Yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, her türlü rüşvet, habire bütün belediye başkanları bir orada tutuklanıyor, bir burada tutuklanıyor. Oradan itiraf ediyor, hırsızım, hırsızım diye bağırıyor adam. O 25 olan oy. Bir de parti yarılmış.
0: 45'e çıkmış toplamda.
1: 45'e çıkmış.
0: Şaka yapmıyorum. He. 12 Kılıçdaroğlu, 32 o, 44.
1: Yani pardon. Ya matematik bilmiyorsunuz siz ya bizi gerizekalı zannediyorsunuz.
0: Şu olabilir peki soruyorum yani. Hocam. Bilmiyorum soruyorum. Belki bunlar böyle seviyor. Yani CHP seçmeni ne kadar çok hırsızlık, ne kadar çok pavyon, ne kadar çok kafayı çekme, sarhoşluk, işte irtikap, yolsuzluk, rüşvet, düdüklemek bunlar varsa ne kadar sevgili metres, santimetre, kilometre varsa oy veririm mi diyor. Belki de öyle seviyor.
1: Zannetmiyorum. O kadar da
0: hocam, o
1: kadar
0: da bir toksik ilişki.
1: O kadar da değil.
0: Abi seçmen de toksik bakıyor olabilir
1: öyle, öyle bakan tipler olduğunu görüyoruz. Abi
0: peştemal seviyor adam ya.
1: Ya diyor yani işte kavanoz kapağına oy veririm diyen adamdan ne beklersiniz ki? Kavanoz kapağına bile oy veririm diyerek yani bu misyonla, bu motivasyonla hareket ederseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce piro dersiniz sonra da kavanoz kapağı dersiniz şimdi.
0: Bravo. Ağzına sağlık. Doğru öyle yani.
1: Çünkü sen değer vermiyorsun aslında. Sen kendine değer vermiyorsun. Sen kendi siyasetine değer vermiyorsun. Aslında Erdoğan düşmanlığı, nefreti Erdoğan düşmanlığı da değil aslında. O biraz önce ifade ettin. O temelde başka bir şey. Onun adı Erdoğan düşmanlığı değil. O başka bir şey. Onun arka planında başka şeyler var.
0: Uzun bir sosyoloji de var.
1: Evet. Öyle bir, o adam neden için aklıyla alakalı bir sıkıntı var. Topluma bakışıyla alakalı sıkıntı var. Toplum değerlendirmesiyle ilgili sıkıntı var. Ve kendi ideolojisinde olduğunu iddia ettiği adama bile değersizleştiren bir şey var. Muharrem İnce'ye gel deyince gel diyorlar, git deyince git diyorlar. Kaybedince milyonlarca fark atmış. 11 milyon mu neydi yani aradaki fark? Adama çık diyorlar, Cumhurbaşkanı olduğunu ilan et. Ya adam dedi, endelik manyak mısınız kardeş, şizofren misiniz, deli misiniz? Arada milyonlarca oy farkı var. Ben nasıl böyle bir şey söyleyeyim diyor. İnanmıyorlar yani. Şimdi bu kitle tuhaf. O açıdan bir gün öyle diyebilir, bir gün böyle diyebilir. Ona bir şey demiyorum. Ama şu Alevi meselesi. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en temel, en hassas meselesidir. Kürt meselesinden bile önemlidir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bugün Alevilerle alakalı, hiç Alevi falan değil yani Cumhurbaşkanımız değil mi? Alevi akaidiyle, Alevi inanç sistemiyle, Alevi geleneğiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir adam. Hiçbir zaman ortak yol yürümüşlüğü de yok. Doğru mu?
0: Evet. Peki siz bu söyle şu cümle vardır. Hazreti Ali'yi sevmek Alevilikse diye cümlesi vardır. Evet. Şunu ben de Aleviyim.
1: Biz hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.
0: Tabii Hazreti Ali'yi sevmek.
1: Hazreti Ali'yi sevmek akaidi. Öyle tabii. Yani o bizim onu sevmek ibadet gibidir yani. Tabii, tabii. O başka bir şey. Evet. Ya Türkiye'de bırak Alevi Bektaşi geleneğine mensup olan insanların yaşantı biçimleriyle

0: inanç sistemleriyle ve ibadethane olarak gördükleri cemevlerin özgürleşmesiyle ilgili. Bütün Cumhuriyet tarihi değil bak, bütün Cumhuriyet tarihi değil. Ta 2. Mahmut'tan bugüne kadar, 1830'lardan bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla Alevi ve Bektaşilerin önünü açmış. Özgürlük alanlarını genişletmiş, sözlerinin her fırsatta söylenmesine zemin hazırlamış bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı ve bir padişah bana gösterebilir misiniz? Yok. Yok. Ya hala siz nasıl olur da Alevi Bektaşi geleneğinden gelen insanlara sesleniyorum yani onlara söylüyorum bu sözümü. Nasıl olur da kendi ikbalinizi, düşüncenizi, inancınızı bir tane partinin liderlerinin arasında böyle adeta top gibi oynanmasına müsaade edersiniz ya? Bir cemevinde Kılıçdaroğlu'nu yuhalatacak kadar Alevi olan bir lideri yuhalatacak kadar politik bir argüman haline nasıl getirirsiniz kendi inanç sisteminizi ya? Asıl burada çıkıp feryat etmeniz lazım. Ya bu kadar politize edemezsin kardeşim. Bu benim inanç sistemi demem lazım, değil mi? Ama ses çıkmıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bu gerçekten tuhaf bir şey. Ben kabul etmiyorum yani. Bu şeyi reddediyorum. Şimdi gelirken de bir yerde şunu da görün. Bizim belediye başkanlarımızdan bir tanesi oraya yazmış. Camilerimize ve cemevlerimize birlikte hizmet ediyoruz yazmış. Ya kardeşim cemevi, cami gibi ibadethane onun alternatifi değil ki yani. Camiler, kiliseler ve sinagoglara eşit oranda hizmet ediyoruz desen tuhaf olmaz yani. Müslümanlarla gayrimüslimler.
1: Tabii.
0: Aleviler bizim Müslümanların bir parçası. Müslümanlar yani. Aleviler Müslümanların bir parçası.
1: Ayrı onun, bir mabet olarak adlandırılmaz.
0: Ayrı bir mabet yanlış. Gibi caminin karşısında tabii. Konumlandırmana gerek yok tabii, ki. Bu tabii. Ayrımcı bir dil ya. Yani. Aleviler.
1: Bravo.
0: Hani şunu diyebilirsin. Camiler ve tekkeler, zaviyeler bütün hepsine ortak hizmet ediyoruz. Bektaş tekkelerine hizmet ediyoruz. Cemevilerine hizmet ediyoruz. Dergahına hizmet Cemevi der yani Pir Sultan Abdal dergahına hizmet ediyoruz. İşte bilmem ne dergahına, İsmail Ağa dergahına, Nakşibendi dergahına da hizmet ediyor. Diyebilirsin. Ama caminin alternatifi değil ki Cemevi ya. Yani.
1: Doğru.
0: Ayrı bir ibadethane değil. Bu dilden bizim de imtina etmemiz
1: tabii,
0: lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bu dil böyle altı çizilirse giderek ayrıştırır. Cumhurbaşkanımız diyor ki bak 1000 yıllık birlikteliğimiz diyor. Biz 1000 yıldır birlikteyiz. Bu çok güçlü bir şey yani. Anadolu Aleviliği ile Türkiye'deki Anadolu'daki Sünnilerin ittifakı, birlikteliği çok güçlü bir birlikteliktir. Ve devlet kuran, devletle İstiklal Harbi'nde beraber veren bir birliktelik. Onu zedeleyecek hiçbir şey yapmayın. Hele CHP'nin bu çirkin iç siyaset kavgalarına asla malzeme etmeyin. Eğer inancınız olan bu sisteme, bu değer yargınıza itimat ediyorsanız, hürmet ediyorsanız, Hacı Bektaş'a hürmet ediyorsanız yapmayın yani.
1: Hocam çok da güzel söyledin ama maalesef CHP'deki bu yani bu ifadeyi de bakın kullanmak durumunda kalıyoruz. Çok istediğimden değil artık ben de bıktım istemiyorum yani. Bu kirli siyaset lafı kirli siyaset. Cemeve gidip konuşuyor. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu Alevi orada oraya bir yoğunlaşma olmasın diye bu oyları o oyları buraya devşirelim diye gidip cemevinde konuşuyor. Ve efendim ben daha çok Aleviyim şey gibi zıplıyor oraya doğru. Ama ne işe yarıyor bu? Oradan buradan kovuluyor. Yani şimdi Aleviler de bundan çok büyük rahatsızlık duydular.
0: Evet. Öyle.
1: Ya büyük rahatsızlık duydular.
0: Garip
1: yani.
0: Dede Cemevi.
1: Evet. Açıklama yaptı değil mi o
0: dedesi?
1: Evet.
0: Aynı zamanda da milletvekili.
1: Yani ve şey diyor artık yani düşün yakamızdan artık
0: evet,
1: diyor.
0: Celal Fırat Kemal Kılıçdaroğlu'nu da arayıp özür dilemiş böyle bir şey olmasından dolayı da. Çünkü Muharrem Matemi esnasında Kemal Bey de biliyorsunuz bu Muharrem Matemi esnasında bu aşura törenlerinde provokasyon olacağı endişesiyle İstanbul'da bu törene katılmaktan vazgeçmişti. Yani Celal Fırat diyor ki Cemevi Başkanı ya bunlar diyor bir gün öncesinden geldiler 80-100 kişilik ekip getirdiler diyor burada tezahürat yapmak için Kemal Bey'i protesto etmek ya. İçin hazırlık yaptılar diyor.
1: Ne acı bir şey değil mi?
0: Yani siz Hazreti Hüseyin'in matemiyle alakalı bir gün bununla alakalı bir şey ya.
1: Sırf onu kullanıp tuzak kuruyorlar değil mi?
0: Tuzak Kemal kuruyorlar. Muhtemelen Kemal Bey gelseydi Yezid diye slogan atacaklardı yüzüne karşı.
1: Ya hocam çok işte diyorum yani iğrenç aşağılık bir siyaset. Yani siyaset bu kadar süfli bir dönem görmemiştir. Tamam iç çatışmaları anladık. Birbirinin işte üzerine basmaları anladık. Kaset kumpaslarını da gördük. Neler gördük diyor ama şu geldiği pozisyonda bir parti düşün. Kim başı kim, arkası kim, önü kim değil mi? Yani kürsüye kim çıkacak, oradaki beni. Şu anda şey de var.
0: Dün ayrılacaklarını söylüyor. Ayrılsalar da var rahatlasa bu arada, yani. CHP de rahatlasa, Türkiye de rahatlasa, bir rahat nefes alsa kaç Tabii. Ne yapacaksa gitsin yapsın yani.
1: Bu arada
0: 26 kılıçdaroğlu, il yönetimi
1: evet, dün 26 kesildildi. İl başkanı ve yönetimi görevden alındı.
0: Bir de 7'siyle alakalı da ihraç kararı verildi. Disipline sevk
1: hocam,
0: edildi.
1: Hocam tırtık tırtık galiba Kemal Kılıçdaroğlu CHP boyu temizliyor galiba değil mi? Temizliyorlar.
0: Çamaşır suyuyla.
1: Parça parça bir pinçik bir koparıyor bırakıyor. Sonra kürsüye çık atıp tut Özgür Özel. Evet. Ya gene sallıyor. Siyasi dava falan filan diye. Tuttur orada. Ama işin doğrusu şu ki yani delege seçimine kadar gelene kadar yani ki işte kurultayda diye bağırıyor ama şu sesi duydum ben. Bu konuda da bir fikrini alayım. Diyor ki artık Özgür Özel. Daha doğrusu öyle söylemeye daha ağırlık vermeye başladı. Ya bizim çözüm vardır bizde. Baktık ki olmuyor, tıkanıyor. Biz o tıkanık yolu da başka şekilde çözeriz, açarız. Tabii. Bu bir yeni siyasi parti işareti mi?
0: Tabii ki. Önce bizi kovsunlar. Bizi, yani biz kapıdan girelim, bacadan kovsunlar. Bacadan girelim, şuradan kovsunlar. Önce böyle bir siyaset izliyorlar. En son bu noktaya varınca diyecekler ki, bak biz parti kurmak zorunda kaldık. Ey CHP'li seçmen. Yani başka çaremiz kalmadı. Yoksa biz CHP, burası bizim yerimiz. İşte ana şeyimiz...
1: Baba ocağımız
0: anamızın.
1: Kim babası yani. Belli değil ha burada. Baba, herkes baba ocağı herkes diyor. Babaca. Kavgası içeride. Kılıçdaroğlu da öyle diyor. Baba ocağı diyor. Baba ocağı, baba ocağı. Baba nerede? Ocak nerede? Şeyin dediği gibi. O organize işler. Ocak baba nerede? O da yok. Ocak o da yok. O baba oldu bunlar. Kavga etti ayrıldılar. Hatırlıyorsun. Oğul gerçi içeride. Bu da onun şeyi. Evet. Eğreti başkanı. Evet. Yancısı.
0: Evet. O açıdan yani gelinecek son nokta bu. Bu son ana kadar bunu kullanacaklar ve aslında bir parti, bence birden fazla parti de şu anda hazır.
1: Diyorlar, konuşuyor hazır. Hakikaten. Yürüyüş Partisi galiba. O ıslak şeyi vardı, hatırlıyorsun. Islak.
0: Ben Cep Partisi duydum. Cep Cumhuriyetçi Partisi. Emek Partisi. Tam Cep Partisi yani.
1: Ciddi mi?
0: Vallahi bunu duydum. Çok güzel bir isim aslında. Yani çok yakışır. Cep Partisi.
1: Cep Partisi. Evet, yani, ben İstiklal'i duydum. İstiklal Partisi evet. Vardı. Eğer yeni parti, yeni bir isim varsa.
0: Ama karışır
1: yani.
0: O İYİ Partili İP. O da İP, bu da İP.
1: O da İP, evet. Bir de Yürüyüş Partisi. O da YRP ile mi karışır? Yeniden Refah Partisi.
0: Yüp.
1: Yo,
0: ya cepleyecek ya yüpleyecekler.
1: Hakikaten Yürüyüş Partisi şeyden yürü. Bu şeyden yürüdü ya. Yürüdü. Meclise doğru.
0: Islak.
1: Hani böyle şuh bir şekilde. Hani Bodek gibi. Tarzan filmindeki. Ondan sonra ıslak yürüdü. O çok sevmişler onu.
0: Evet, yani her yerde yürüyüş. Onu kullanıyorlar. İnsan yani utanır partisi. Ya. Onu göstermek hocam, utanır. Her yerde onu gösterip duyuruyorlar.
1: Biz konuştuk. Yani biz çalıp eğleniyoruz da bir şey soracağım ya. Yani şimdi Özgür Özel partiyi ayırıp da hani parti kuracağım diyor ya. Oyları da %32'yi geçmiş. 35'e tabii. Doğru hı-hı. Tırmanıyor. Yani tabii. Geçen birkaç ay önce 28'lerde kendi anketlerinde 29 gördürken bu şey çoğalınca.
0: Ayrılınca 32 oldu.
1: Kavgalar çoğalınca hı-hı. Bu kavgalar büyüyünce yeni hırsızlıklar ortaya çıkınca hı-hı. Yeni dava büyüdü.
0: Bir anda millet diyor ki aa çok tabii. Güzel hırsız biz daha da fazla tamam. Destekleyelim.
1: Belki yani. İnandık buna. Hı-hı. Tamam. Hı-hı. Ne kadar çok hırsızlık var o kadar oy var. Değil hı-hı. Mi? Ne kadar peştemal o kadar oy. Ne kadar sevgili o kadar oy. Ne kadar pavyon
0: o kadar oy.
1: Anladım, bunu anladık. Tamam böyle bir şey var. Kabul ederim.
0: Denklem bu.
1: Tamam. Ya hocam yani şimdi hakikaten Özgür Özel tek başına bir siyasi figür olarak soruyorum sahip analiz. Yani CHP'yi temsil eden ve solu temsil eden bir figür olarak bence kabul edilebilir mi?
0: Bence çok yakışır.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Çok enteresan. Niye? Neden?
0: Yani bence Özgür Özel...
1: Mezarda kafayı çekiyor diye mi yani? Çok tipi uygun diye mi yani?
0: Nedir? Yani Özgür Özel Alkoncu bence... Mu? Yani Özgür... Şimdi bakıyoruz yani her konuda Özgür Özel'in
1: çok boş bir adam
0: var.
1: Ondan mı?
0: Çok çıkışları var. Mesela adam çıkıyor Kur'an-ı Kerim'e 600'lü yıllarda yazılmış son kitap olduğu düşünülüyordu ama... Ya çıksaydı bilmem ne falan böyle dalga geçiyor. Tamam mı? Zaten meşhur olma ihtiyacı var.
1: O var mı
0: yani.
1: Arkadaşlar o bölüm? Yani o... Sizde var mı arkadaşlar? Yani o videosu var mı?
0: Adını almaya gerek yok yani.
1: Hemen bir bakalım ona.
0: Tabii. Şeyin mi?
1: Videosuna bakalım.
0: O herifi
1: bakalım.
0: Değil de Özgür Özel'in varsa.
1: Efendim?
0: Özgür Özel'in mi?
1: Özgür Özel.
0: Yani evet.
1: O herifin değil zaten. Özgür evet. Özel'in. Evet. Ondan bahsediyor. Yani evet, siyasi. Evet. Yani sen evet dedin. Yani ben şu şok halde dinliyorum seni.
0: Evet evet.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir partiye
0: evet.
1: Yakışır ve çok uygun
0: çok
1: bir
0: yakışır,
1: figür
0: çok
1: dedin.
0: Çok uygun evet.
1: Aslında ben de seninle aynı fikirdeyim aramızda kalsın. Ya, bence fazla bile. Evet. Ya hocam adamlar tuvalet telliğine oy veriyorlar. Yani. Tuvalet telliğine bir tık yukarıda bir adam yani gibi görünüyor. Bakalım ne diyormuş? Ne dediğini biliyor muymuş? Hani arada böyle ayağını zor bükerek yanlış anlamayın ben görüntü tahlili yapıyorum. Ayağını böyle bağdışı zor bükerek cuma namazlarına giden Ehl-i Sünnet Özgür Özel beyefendiyi bak ne diyor
0: Mücahit Özgür Özel'de
1: diyebiliriz. Mücahit, evet. Fikir fukarası Mücahit tanıtıyor mesela. Neyse, ne diyor bakalım.

0: komedyen Deniz Göktaş. Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de tavsiye edildi, daha doğrusu üzerine konuşulmaya başlayınca açtım, tamamını izledim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e inanca bilmem ne, bilmeyene söyleyeyim. Diyor ki, ya 600'lü yıllarda diyor, 4. kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi diyor. Ama sonra da dönüyor diyor ki, ben olsam korkarım diyor, daha sonra yenisi çıkar diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok. Efendim, dini değerlerle alay bilmem ne falan. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasını aldılar gencecik bir insanı.
1: Evet.
2: Vallahi iktidara yakın kalemler hedef tahtasına falan oturtmadı. Çünkü iktidara yakın oldu, bizleri kastediyor yani.
1: Evet evet.
2: Bizlerin umurunda değil.
1: Adam bile koymadım bile.
2: Yani Ebu Cehil den daha kıymetli değilsiniz. Bak, o kadar paçozsunuz siz. Ebu Cehil çok entelektüel bir adamdı. Gavurun önde gideniydi.
1: Tabii.
2: Yani Ebu Leheb hele, Ebu Leheb çok çok entelektüel bir adamdı. Ticaret bilirdi, böyle büyük. Siz onların yanında, onların çömezi olamazsınız, attığı tırnak olamazsınız. Allah Ebu Leheb'e ellerin kurusun diye ayet indirdi. Siz elleri bile kurumaya müstahak olmayacak kadar aşağılıksınız yani. Sen benim kitabımla alakalı dalga geçemezsin. Sen benim kitabımla dalga geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nde sana dava açacaklar. Ondan sonra meşhur olacaksın. Seni meşhur etmek için, sen biliyorsun çünkü Türkiye'de nasıl meşhur olursunuz? Allah'ın dinine, kitabına küfredersin. Allah'ın ayetlerini başında taşıyan kadınların başörtülerine küfredersin, hakaret edersin, aşağılarsın ve Türkiye'de meşhur olursun. Çünkü Türkiye'de meşhur olmanın yolu bu. Yani bir tek böyle genel evlere falan giderek meşhur olunmuyor. Bunlarda da meşhur olunuyor. Onlar daha temiz bir iş yapıyorlar bunların yanında yani. O kadar aşağılıklar bunlar. Ama size o meşhur olma şeyinizi vermeyeceğiz yani. Ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün yani. Fakat Türkiye'de %25 oy almış bir siyasi partinin lideri, o partinin de Mücahit Kılıçdaroğlu diye Saadet Partisi'nin kapısının önünde sloganlarla gönderilmiş olan bir siyasi parti, utanmadan o saadetliler, devalılar gelecekler CHP milletvekili. Onlar CHP milletvekili olarak parlamentoya girdiler yani. Ondan buna bakıp da bundan eğer bir tek bir kelime söylemiyorsanız, tek siz bir şey söylemiyorsanız, sen nasıl benim dinimin kitabıyla, Allah'ın ayetiyle dalga geçilmesini bu kadar hafifletebilirsin diye hesabını sormuyorsan, sen akaidinle, kendi dininle, kendi ahlakınla, kendi insanlığınla git bir hesaplaş önce. Yani sen bir bak, ben adam mıyım diye bir bak bakayım sen. Sen o açıdan Özgür Özel gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yakışan, çok layık bir lider yani. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü bu ülkede bu temeller üzerine kuruldu. Bu ülkenin değerleriyle kavga etmek üzerine kuruldu.
1: Şimdi örtüştü yani.
2: Yani o açıdan bu, o kendi tıynetine, evet yani. Kendi tıynetine çok uygun bir şey yapıyor. Ama Ebu Leheb'in çömezi bile değil bunlar
1: İyi
2: yani.
1: Diyorsun.
2: Biz babalarınızla, atalarınızla savaştık. Biz sizin ceddinizle savaştık. Ceddinizin mezarları orada bütün çöllerde duruyor yani. O açıdan siz bizim gözümüzde hiçbir şey değilsiniz. O herife kastederek söylüyorum. O kendisini komedyen, komedyen zanneden, adını bile almaya layık olmayan bu adamdan bahsediyorum. Siz rezilsiniz, ahlaksızsınız. Sizin adınızı bile anmayacağız ve adınız bu topraklarda unutulup gidilecek. Yani o vaziyetiniz kaldığı sürece siz bu ülkede Kur'an'la, namazla, peygamberle, İslam'la, Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'le kavgalı olduğunuz sürece adınız silinip gidecek. Bu topraklarda asla yaşamayacaksınız.
1: Murat, gayet net bir şekilde teşekkür ediyorum valla. Ben ya biraz da, yani ben burada programı şu anda moderasyonu yapan bir kişi olarak benim de hisseme tercüman oldu. Yani şöyle çok sert bir şekilde ifade kullandın diye düşünebilir insanlarımız. Fakat hakikaten bunun fazlasını hak ediyor. Sen bu kadar söyleyebiliyorsun ancak. Çok daha fazlasını hak ediyorlar. Çünkü hani bir bitmediniz var ya klişesi. Biraz önce anlattın. Neden ben bunların hani dedin ya hani onun anlam değer dünyası farklı. Neden artık Erdoğan'dan nefret ediyorlar? Ya da neden bu nefret nereden geliyor? Biz çok iyi biliyoruz derken ki. Parçanın bir tanesi burada oturuyor benim gözümde. Sen bana öyle anlattın, ben öyle algıladım. Atalarınızla, ceddinizle kavga ederken cedileri, ataları da işaret etmiş oldun. Teşekkür, tebrik ediyorum burada. Eyvallah. Hani burada bir yanlış anlama.

0: gelmedi ama hakikaten tebrik ediyorum. Bence de budur ve hakikaten de doğru. Çok katılıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde en iyi uygun profil bence Özgür Özel'dir.
1: Evet.
0: Islak yürüyüş, boğa direk tarzı uygundur. Hı-hı. Problem değil. Mezarlıkta kafayı çeken, erken yaşta Kur'an-ı Kerim okutulması çocuklar için sakıncalıdır, orta çağ zihniyetidir diyen, İslam karşıtlığı, hatta İslam düşmanlığı yapabilen, değil mi? Bir profilin, CHP'nin başında olması gayet uygundur. Yönettiği kişinin de, daha doğrusu onun da ağababasının, efendim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasındaki başsanık olması çok uygundur.
1: Çok uygundur.
0: Yüzyıl boyunca hem oradan, o başsanık olarak, o davalardan, dava yoktu daha önce çünkü memleket senin ya, kepçe kazan senin.
1: Tabii.
0: Rahat rahat yiyebiliyorsun.
1: Seni yargılayacak. Tabii. Yani.
0: Ne üretiyorsun? Araba mı? Hı. Hemen araba vergisi koyuyorum sen kazan diyen, oligarkları da besleyen bu CHP zihniyeti ya direkt olarak götürmüştür ya da indirekt götürmüştür. Götürmüştür. İki fikirde uyuyor hocam. Çok güzel ifade ettin. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim başta. Böyle bulunalım. O zibidiler de ismini almak istemiyor. O zibidiler de bunu söyleyen zibidiler de bunun karşılığını almalı. Böyle boş bırakmamalı. Geçenlerde dedi ya bu başörtüleri imha etmek lazım denen bir tane bir soytarı vardı. O gözaltına alındı, tutuklandı bilmiyorum. Ya da işte şey de öyle aynı şekilde. Yürüyüş yaptılar biliyorsun. Hafızlardan rahatsız oldular. Murat. Hafız yürüdü. Ya hafızlar ne yaptı ya? Orada hafız Zonguldak'ta hafızlar yürüdü. Gencecik hafızlar. Ya bir okul düşün. Yani sen buradan mezuniyet töreninde değil mi? Masonların törenine gidip de orada burada açıp sallayarak mezuniyet kepite atarak bilmem ne iyi problem bize bakalım orada İngiliz gavuru gibi bu soyu ülkede, sopu orada gelmiş soysuzlar gibi eğleneceksin ki eğlen hakkındır. Ben böyle görüyorum. 3 tane hafız sokaktan geçmiş Türkiye layıktır diye yürüdü dinozorlar ya. Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz ya. Ve
1: Hikmet abi tam olarak bunu söylemeye çalıştım zaten. Söylediğin şey o kadar temel ki. Türkiye'de İstanbul'un en lüks, en pahalı özel okulu, kolejinin mezuniyet töreni İngiltere konsolosluk binasında yapıldı.
0: Öyle mi? Ha ben bilmiyordum ama ben bilmeden söyledim.
1: Evet. British
0: İngiltere.
1: School.
0: Öyle.
1: British School. Türkiye'li bir özel okul yani. İngiltere'nin falan değil. Türk malı. Cem Yılmaz'ından Özcan Deniz'ine kadar ne kadar ünlü, şanlı şöhretli
0: beyaz
1: varsa
0: CHP'liler
1: onların
0: falan.
1: Bütün çocukları orada okuyor. Mezuniyet törenine gittiler. İngiliz Milli Marşı'yla İskoç gaydalı etekleriyle, İskoç askerleri kıyafetiyle gaydalarını çalarak Tanrı Kralı Korusun Marşı eşliğinde bir tören yaptılar. İngiltere konsolosluğunda ve İngiliz bayraklarının içerisinde. Ve bundan dolayı Zonguldak'taki o moronlar kalkıp yürümediler. Demediler ki kardeşim, ey Cem Yılmaz, ey Özcan Deniz. Ya kardeşim tamam çocuğunu Londra'da okutsan anlayacağım da. Bu Türkiye'de okutuyorsun ya. İngiliz marşı ne yani? Bir de ona mırıldanıyorsun yani.
0: Aşağılık kompleksi
1: yani
0: hocam.
1: Yani sen bundan utanmıyorsun. Türkiye layıktır, layık kalacak desene. O adam diyor ki orada Tanrı Kralı korusun. Tanrı Britanya'nın düşmanlarını tabii yok etsin diyor İngiliz Milli Marşı'na. God save the king diyor değil mi?
0: Tabii.
1: Yani
0: öpüyor, kokluyor
1: sen
0: adamı.
1: Bundan hiç rahatsızlık duymuyorsun mesela.
0: Bit yavrusu.
1: Ama 173 tane tabii Kur'an talebesi, kızlı erkekli, hafız yürüyüş yapıyor, geliyor ama Milli Eğitim Müdürlüğü orada, valisi orada, kaymakam orada. Çünkü Türkiye artık öyle senin babanın malı değil.
0: Tabii.
1: Türkiye kendi aslında rücu etmiş Türkiye. Çocuklara diplomalarını, hafızlık icazet şeyin töreninde valimiz katılıyor, kaymakam katılıyor, Milli Eğitim Müdürü katılıyor. Çocukların güzel bir şey yaptıklarını, ey çocuk diyor sen hafız olduğun için artık sürünmeyeceksin. Kenarda köşede itilmeyeceksin. Gidip ahırlarda Kur'an'ı böyle gizli gizli okumayacaksın. Artık sen benim başımın tacısın.
0: Bunu
1: sen
0: niye söyledin? Evet. Çünkü böyle oldu değil mi?
1: Evet.
0: Bunu yapan ben gördüm mü? Vallahi gördüm. Bak vallahi billahi ben gördüm. Bak emin ederim. Bak şimdi bir programda yemin ediyorum. Bak yemin ederim ama ispatlayamıyorum. İspatlarım da. Hafız neydin sen? Ahırlarda cüz okuyanlar değil mi? Cüzü tek alıp da fazla görünmesi Kur'an-ı Kerim'i saklayanlar. Öyle hafız olanlar var değil mi? Onu rahmetli babam. Devam et abi. Gördüm derken kastettim
1: öyle,
0: o. Ded babam, dedem, amcam. Yaşıyordu bunların hepsi. Kastamonu'ya git vardı hala yaşayan, hayatta olan. Şimdi CHP zihniyet yaptı bunu.
1: CHP zihniyeti.
0: İslam düşmanı. İslam düşmanıydı bunlar çünkü.
1: O yüzden Ebu Cehil dediniz. Tanrı İngiliz kralını korusundan rahatsızlık duymayıp Allah'ın ayetlerini artık Allah'ın ayetlerini devletin nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti devletin nezdinde mülki amirleri diyor ki başımızın tacı artık bu diyor.
0: Evet.
1: İçişleri Bakanımız Şam Emeviye Camii'nde ya, dün gidiyor Kur'an okuyor. Ama. Öyle bir yani öyle bir dert girdi ki bunların tabii. içine. Rabbim inşallah çıkarmasın yani.
0: Daha da büyüsün inşallah. Büyüsün. Bak bu da işte ağır geliyor bunlara yani. Halbuki

0: çıktı Kur'an-ı Kerim okuyan tecvid kaidesiyle birlikte. Bir adam çıktı. Dünya hürriyet satıyoruz arkadaşım. Uzaya çıktık biz. Sen hala peştemal altında pavyon pavyon, mezarlık mezarlık demlenmeye gidiyorsun. Evet. Hala düşmanlık yapıyor. Bari otur lan. Çirkefliğinizle, pisliğinizle o lağım çukurunuzla beraber birbirinize artık toksik ilişki mi yasıyorsunuz? Ama buraya karışmayın bari. Bak Türkiye ilerliyor. Türkiye uçuyor. Dokunmasanız uçacağız biz ya. Maşallah, barakallah. Budur olay hocam.
1: Birisi alttan çekiştiriyor.
0: Böyle eğer bir İçişleri Bakanım varsa eğer, öyle bir Cumhurbaşkanım varsa eğer, Medine-i Münevvere'de imamlık yapabilip de arkasında cemaat olarak bizim gibi yazarlar alabilen bir liderin varsa eğer, dünya meydan okursun. Evet. Salak, sen git İzmir'de yapacağını yap. Git pavyondan çıkma. Ama Türkiye'yi engelleme.
1: Karışma değil mi? Bize karışma. Bırak Türkiye'nin yani, gelişimine karışma. Ama tabii Mustafa Bakanımızı tebrik ediyorum.
0: Tebrik ediyorum ya. Tabii böyle olacak tabii ya.
1: Tabii bu
0: Müslüman
1: sadece.
0: Hocam, Müslüman.
1: Hikmet abi. O Türkiye'deki bu andavallara mesaj vermiyor. 60 yıl Şam Emeviye'yi Bağas'ın korkunç diktatörlüğü yönetti. Buradaki uzantıları dedi ki Erdoğan hani ne oldu Şam Emeviye'de gidip namaz kılacaktın? Şimdi Kur'an okuyor bakanı.
0: Evet.
1: Şu anda onun bakanı orada Kur'an okuyor.
0: Reji de bana süren doldu diyor. Lan bu vakitte süre mi doldu? Tam da ya hocam bir dakika alabilir. Bir dakika ya bir dakika. Yılmaz Özdil ile bitirsin bir cümle kursun. Yılmaz Özdil ne diyor CHP'ye? Var mı hocam videonuz? Son bir dakika verseniz 30 saniye videoyu versek. 30 saniyede burada konuşabilsek. Tabii dediler abi. Bir dakika aldık
1: tamam,
0: abi.
1: Tamam peki.
0: Yani senin hatırına doktor hocam. Doktor Murat Özer. Doktor. Herhangi bir yazar değil. Doktorluğu var. Murat Özer. Evet hocam neymiş bakalım. Ama çok güzel.
1: Yılmaz Özel'e çok gülüyorum. Çok son zamanlarda.
0: Hocam al onların idolü. Tanrı yazarları.
1: Tabii.
0: Haşa. Bakalım ne diyor Tanrı yazar? Böyle bir yamuk yumuk kadar bir konuş bakalım. Hadi hocam.
2: Samimiyetle serzenişte bulun. Dedi ki sizi eskiden çok severdik ama evet Özgür Özel'e karşı olduğunuza göre demek ki siz söyledikleri gibi gizli AKP'lisiniz. Özgür Özel yanlış aday diyorsan gizli AKP'lisin. Dedim ki beyefendi aslında öyle değil. Nasıl dedi? Dedim ki bakın toplum pek bilmez ama siz de bilmiyorsunuz belli ki. Tayyip Erdoğan'la benim rahmetli annem dedim kardeş çocuğudur. Akrabayız biz dedim Tayyip Erdoğan'la. O yüzden dedim ben aslında AKP'nin kurucularından biriyim. İsteseydim gizli saklı olmazdım. Zaten AKP'li olarak kalırdım dedi. Adam şöyle bir durdu. Mesela bakın dedim teyze oğlum şu anda Rize'de AKP il başkanı. Ben CHP'li olduğum için kendisiyle konuşmuyoruz dedi. Neydi biliyor musunuz? Bunları bilmiyordum. Özür dilerim dedi.
0: Dur rica buradadır. Tamam baktım zaten buradadır. Tamam. Ey İbni Bidoni Hazretleri. Hocam sen yaptın bu adamları bu hale getirdin. Seni evet. Böyle. Ben hemen sana vereceğim. Ama hocam bak yıllarını verdin. Tamam mı? Bu adamlara makak maymunu derisinden kaplayıp da sattın. Tamam mı? Villanı kaydırdın. İbni Bidoni. Tamam mı? Sabah akşam pompaladın. Püskürttün o Erdoğan nefretini. Müslümanla karşı nefretini. Seninkiler böyle işte.
1: Evet.
0: Sorgulamadan veriyorlar. Tuvalet terliğine oy verdirten sensin. Onları sen tuvalet terliğine oy verme ikna ettin. Aha da büyük eseriniz kim? Kılıçdaroğlu. Öteki eseriniz?
1: Özgür
0: Özel. Öteki bir tane eser içeride rafa kaldırıldı. İçeride bekliyor hocam. Buyur.
1: Ya o kadar güzel şeyler söyledin ki gerçekten ben de aynen böyle.
0: Yok ama söyle abi ya vakti aldım.
1: Yani şunu Yılmaz Özil gerçekten bu toksik kitle diyorsun ya. Bunu toksik, oluşturanlar evet. Sizsiniz Yılmaz Özil. O açıdan adam dalga geçmişsin ama kendinle otur dalga geç. Çünkü sen uydurup bir tane kitabı işte Atatürk rakıyla leblebiyi böyle yerdi diye.
0: Sağla zarardır.
1: Böyle küçük büyük koca koca paragraflarda büyük puntolarla 15 puntolu kitaplar yazıp dünya kadar şeye kakaladın millete. Sen böyle bir kitle oluşturdun çünkü sen mesulsün yani. Bu şizofren dediği
0: muhalefetin şizofren. Pardon bilmiyordum demiş.
1: Tabii öyle çünkü.
0: Pardon bilmiyordum.
1: Şizofren bu
0: kitle. CHP kafası. Evet. Nişantaşı'dır o ha.
1: Ya öyle.
0: Yani bu şu anda bence yani Esenyurt'ta veyahut da bir.
1: Yok canım orada
0: Fadi,
1: olur mu?
0: Fadi Cami'de gezmiyordu.
1: Onu kandıramazsın.
0: Ya şaşkında yürüyordu. Yolda biri çevirdik ya amca.
1: Moda'da da olabilir.
0: Değil mi? Ya şaşkın bakkal değil. Moda'da yürüyordu. Ya da bir yerde yürüyordu. Yakalamışlar bıçak diye. Adam da pardon bilmiyordum demiş. Ama işin gerçeği bu. CHP gerçeği ve seçmeni bu. Hani bölününce %75 çıkan oylar var ya, buradan geliyor.
1: Sonra her seçim sonunda da böyle oturup ağlıyorlar.
0: Yani, sağ ol, iyi ki var. Ama en azından bunu söyle.

0: demesi bile büyük bir şey. Evet. Burada selam olsun. Yani selam olsun. Yılmaz Özde selam olsun sadece. Bak selamun aleyküm demedim. Merhabalar dediğim bir şey var. Uzattım. Çok teşekkürler. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Günün maçı da burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. 24'te kalın.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartım jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Usta şef olmak öyle uzak doğuda tava sallamakla, Paris'te sos karıştırmakla olmaz. Şefliğin birinci kuralı pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Bu Türkiye'de bir ilk. Pilav. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav yiyor. Zenginleştirilmiş olmasından belli.
2: Yayadan geldi belli.
3: Hadi hadi hadi. Yayadan zenginleştirilmiş pirinç, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav yiyor. Zenginleştirilmiş olmasından belli.
2: Yayadan geldi belli.
4: Görkem.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Ekranındaki bilgileri de görüyorsunuz. Işıkhan'ın açıklamaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın. Onunla başlayalım. Hemen Hande İpekgil'e dönelim. Hande merhaba, emekli maaşı zam oranı için geri sayım devam ediyor. Şimdi gözler 3 Temmuz'da TÜİK tarafından yapılacak, açıklanacak enflasyon oranına çevrilmişken bir de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama geldi. Ne diyor Vedat Işıkhan?
1: Helin Aslan, söylemiş olduğun gibi Temmuz 2026 emekli zammı için artık geri sayım başladı. Gözlerde en düşük emekli maaşına çevrildi dolayısıyla. TÜİK 3 Temmuz Cuma günü aslında Haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak. Dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı ve emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz'da enflasyon oranının açıklanacağını ve o zaman da bir rakamın ortaya çıkacağını söyledi Bakan Işıkhan. Aynı zamanda rakam belli olduğu zaman mecliste konuya ilişkin gereken açıklamalar yapılacak. İnşallah hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Tabii yılın ilk 5 ayında oluşan enflasyon verileri yapılacak artışın büyük bir kısmının aslında çerçevesini oluşturacak. Yılın ilk 5 ayında biliyorsunuz tüketici fiyat endeksi artışı %16,61 olarak gerçekleşmişti. Mevcut tabloya göre de SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı için alacağı zam oranının da yine bu seviyede olması tabii bekleniyor. Kesin rakamsa az önce de söylemiş olduğumuz gibi Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte Temmuz ayı başında yani 3 Temmuz'da belli olacak. Peki memur ve memur emeklisine enflasyon farkı nasıl olacak? Kısaca ondan da bahsedecek olursak maaş artışları aynı zamanda toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon rakamları üzerinden belirleniyor. Memurlar yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kaynaklarından %7'lik bir zam alacaklar. Buna ek olarak da ilk 6 aydaki enflasyonda belirlenen oranın aşması durumunda da oluşan bu farklar elbette ki maaşlara da yansıtılacak ve 5 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yine memurların Temmuz ayı artış oranı şu an itibarıyla %12,41 olarak netleşmiş durumda. Tabii maaş katsayılarındaki artışa baktığımız zaman sadece memur ve emekli değil, sosyal yardım ödemelerini de etkileyecek. Memur maaş katsayısını endeksi olan engelli aylıkları, aynı zamanda evde bakım maaşları ve 65 yaş aylık

0: kaynakları da yine aynı oranda artırılacak. Bu durum baktığımız zaman yaklaşık 2 milyon sosyal yardım alan vatandaşlarla birlikte toplam 25 milyona yakın vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Tabii ekonomistlerin bu konuda bazı yorumları var. Onlar da Haziran ayı beklentisinin %1,04 olmasını öngörüyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Hande'den sözü alalım. Şimdi Ahmet Taner Işıldağ'a döneceğiz. Neden? CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davasının bugün 6. duruşması vardı ve dakikalar önce o duruşma tamamlandı. Mahkeme ara kararını açıkladı. Peki mahkemenin ara kararı nedir? Hemen Ahmet Taner Işıldağ'a dönelim. Taner merhaba, seni dinliyoruz.
2: Elin Aslan merhabalar. Saat 10'da başladı 6. duruşma ve şu dakika itibariyle sona erdi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Ara kararında mutlak butlan kararının da dosyaya eklenmesini istedi. Ve bu şekilde olarak da tarihi 16 Eylül saat 10 olarak belirledi. Yani 7. duruşma 16 Eylül saat 10'da olacak. Yani biz bu tarihi bekliyorduk zaten. Adli tatil giriyor çünkü araya. Tabii bu duruşmada önemli detaylar da oldu Elin Aslan. Yani bunu da söylemek lazım. Adem Soytekin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında tanık olarak dinlenmişti ve sanık olarak dinlenmişti. Ve etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermişti. İşte bugün de ifade verdi. Bugün de 26. Asliye Bölge Mahkemesi'nde tanık olarak dinlendi ve önemli iddiaları vardı. Onları hemen size söylemek istiyorum. Şunları söyledi. Kiptaş tarafından oluşturulan bir liste vardı. Hatırlayacaksınız bu kurultay davasında, daha doğrusu İstanbul'daki yolsuzluk davasında Kiptaş'ın daireler verdiği delegelere iddia edilmişti ve bundan dolayı da iddianame hazırlanmıştı. Bununla alakalı olarak da şunu söylüyor Adem Soytekin. Diyor ki biz de 350 dairelik bir blok oluşturduk, bir sosyal konut projesi yaptık. Bunun 100 dairesi için Kiptaş VIP liste verdi bize diyor. Daha sonrasında Çağlar Çağlayan, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı dedi ki bu bir sosyal konut projesi miydi? Hayır dedi, bu bir sosyal konut projesi değildi ama satış sözleşme yetkisi bizde diyor. Ama Kiptaş'tan onay almamız gerekiyordu ifadesi var. Daha sonrasındaysa Çağlayan şu soruyu soruyor. 2021 Aralık ve 2022 Ocak tarihinde satılan taşınmazların satılması esnasında size... Biz kurultay için söz verdik, bu isimlere sat, parti içi iktidarı tesis etmek için bu kişilere daire vermemiz gerekiyor diyen birisi oldu mu dedi. Soytekin de cevap olarak şunu söyledi, hayır öyle bir konuşma geçmedi. Bu daireli CHP'li ve Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmış kişilere vereceğiz ifadesini kullandı. Çağlayan'sa kurultayın tarihini sordu, kurultayın tarihini ne zaman olduğuna da tam bir yanıt veremedi. Adem Soytekin bu şekilde dinlendi. Tabii bir yandan da Aziz İhsan Aktaş iddianamesi de yine Ankara'daki dosyaya girmiş durumda. Tabii 16 Eylül'de de şimdi mutlak butlan kararının da istemesiyle birlikte 16 Eylül'de artık bir şeylerin çok daha netleşeceğini görebiliriz. Ha şunu da ifade etmekte fayda var. Henüz savcı mütalasını vermedi. Sanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenilmesine devam ediyor. Tanıklar da dinlendikten sonra savcı mütalasını verecek. Savcı mütalasını verdikten sonra ise sanıklar son savunmalarını gerçekleştirecek. Tabii 16 Eylül'de dediğimiz gibi savcı mütalası da görebiliriz biz bu bilgiler ışığında. Yine aynı şekilde hakimin arar kararında şu da var. Hemen söylüyorum. Emirhan Akçadağ isimli şahsın ifadesine de başvurulmasını istedi. Emirhan Akçadağ kim? Emirhan Akçadağ da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'ın özel kalem müdürü ve bu delegelerle ilgili irtibatları sağladığı iddia edilen kişi. Tabii onun da bir sonraki mahkemede 16 Eylül saat 10'da dinlenmesi de ekstra bu dava açısından farklı noktaları aydınlatması açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte dava yerinde takip ettik diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Taner'den sözü alalım. Gelelim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a. Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Jeenbek Kulubayev Ankara'ya geldi. Ankara'da Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısı düzenlenecek. Toplantı kapsamında ticaret, enerji, ulaştırma, savunma sanayi gibi konular masada olacak. 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda işbirliği değerlendirilecek. Orta koridor, lojistik bağlantılar, Ukrayna, İran ve Filistin meseleleri de ele alınacak. Toplantının ardından iki bakan kameralar karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 8. kesimi Nakkaş-Başakşehir kesiminde açıklamalarda bulunuyor.
3: Depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın diğer illerle ulaşımının sürdürülmesi

Bilir olmasına yönelik alternatif güzergah olmasından Marmara bölgesindeki Marmara otoyol ringini tamamlanması açısından da çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu güçlendirmek için Marmara Denizi'nin çevresindeki Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Tekirdağ, Kınalı, Çanakkale, Balıkesir otoyollarının oluşan toplam 1255 kilometrelik bir otoyol ringini daha önce planlamıştık. Bu kapsamda bugüne kadar Kuzey Marmara Otoyolu'nun bulunduğumuz 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında kalan 398 kilometrelik önemli bölümünü bitirerek hizmete açmıştık. Yine 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açmıştık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesimini de 2002 yılında yine hizmete açmıştık. Yani şu anda Marmara Otoyol Ringi'nin 925 kilometrelik kesimini tamamlayarak trafiğe sunduk. Bir araya geldiğimiz Nakkaş-Başakşehir kesimi ile birlikte ringi Kınalı'dan Malkara'ya kadar uzatacak 127 kilometrelik Kınalı Malkara otoyolunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara Otoyol Ringi'ni tamamlayacak son parça olan 136 kilometrelik Çanakkale Savaştepe kesimini de önümüzdeki süreçte inşallah planlıyoruz. Onu da hayata geçireceğiz. Değerli çalışma arkadaşlarım, az önce de belirttiğim üzere Nakkaş-Başakşehir kesimi yaklaşık 25 kilometresi ana gövde, 20 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda. Proje güzergahı Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Odayeri projesi bünyesinde yapımı tamamlanan Nakkaş kavşağından başlayarak doğu yönde Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçtikten sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden yeni yaptığımız Sazlıdere Köprüsü ile devam ediyor. Şehir Hastanesi kavşağı ile Olimpiyat Stadı ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne bu vesileyle ulaşıyor. Başakşehir Sular Vadisi'ni ise yine itme sürme tekniğiyle yapılmış özel bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir kavşağına bağlayarak son buluyor. Bunların yanında Başakşehir kavşağından güney yönde 5 kilometrelik bir bağlantı yolu ile de Isparta Kule bölgesindeki imar yollarına ve TEM İstanbul-Edirne otoyoluna ulaşıyor. Proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 adet gergin eğik askılı köprü, yani hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 9 köprü, 17 adet alt geçit, 10 adet kutu kesit olmak üzere 43 adet menfez ve modern mühendisliğin en güzel örnekleriyle otoyolumuzu inşa ediyoruz. Bu kesimin hiç şüphesiz en önemli yapısı bahsettiğim hemen bizim arkamızda bulunan Sazlıdere Köprüsü. Köprüyü 4 gidiş 4 geliş toplam 8 şeritli 46 metre tapliğe genişliğiyle tasarladık ve inşa ediyoruz. 440 metre orta açıklık ve 210'ar metre yan açıklıklı olan köprümüz 196 metre yüksekliğinde 2 adet diamond, yani elmas geometrisinde pilona sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber toplam köprümüzün uzunluğu 860 metre. 249 metre ve 509 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam 1618 metre uzunluğunda bir köprüden bahsediyoruz, bir geçişten bahsediyoruz.
Başakşehir Sular Vadisi geçişini sağlayan

0: Viyadüğü ise bölge halkının sosyal faaliyetlerine engel olmamak için belirttiğim üzere MSS yöntemiyle inşa ediyoruz. Yani hareketli kalıp sistemiyle beraber inşa ederek mevcut yerleşime herhangi bir halel getirmiyoruz. Değerli basın mensupları, projemizin toprak işlerinde 16,9 milyon metreküp kazının 14 milyon metreküpünü, 7,8 milyon dolgunun ise yaklaşık 5 milyon metreküplük bölümünü tamamladık. Yani toprak işlerinde esasında neredeyse işin sonuna gelmiş durumdayız. Sanat yapıları dediğimiz bölümlerde Sazlıdere Köprüsü'nün 196 metre olan batı ve doğu pilonlarını tamamladık. Toplam 25 bin metreküp beton dökümünü bu vesileyle gerçekleştirdik. Yine 3 adet viyadüğü tamamladık. Sular Vadisi viyadüğünde güney platformu bitirdik. Kuzey platformunda da konsol imalatlarını halihazırda sürdürüyoruz.
1: Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarının bir bölümünü ekranlarınıza yansıttık. Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına gelelim. Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye sürecine dair yürütülen yasal düzenleme vardı. Yasal düzenleme hazırlıkları. Geçen hafta hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında bu konuya dikkat çekmişti. Ve meclisin iradesiyle, mutabakatla bunun çıkması noktasındaki temennisini de dile getirmişti. Aynı temenniyi Numan Kurtulmuş'ta da var. Hazırlanacak yasanın meclisin ortak iradesiyle çıkarılması gerektiğini söyledi. Bir noktanın da altını çizdi. Bu düzenleme af niteliği taşımıyor dedi.
2: Çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır. Yine aynı şekilde çıkarılacak olan yasa, başta şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olmak üzere Türkiye'de geniş kitleleri rencide edecek bir yaklaşıma sahip olmayacaktır.
3: Sürece ilişkin hazırlanan raporun bir yol haritası olduğunu ifade etti. Çıkarılacak yasanın müstakil ve geçici nitelikte olacağını belirtti. Bunun bir af düzenlemesi olmayacağını vurguladı.
2: Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır. Bir kereliğine çıkarılacak, belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Ankara'da Norveç Parlamentosu Başkanı ile bir araya geldi. Ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi. Yasal düzenlemenin meclisin ortak iradesiyle hazırlanması gerektiğini vurguladı.
2: Bu yasa, hazırlanacak olan yasa, sadece bir partinin ya da birkaç partinin yasası, hazırladığı yasa değil, meclisin ortak kanaatiyle, aynen komisyonda olduğu gibi ittifakla hazırlanacak ve çıkartılacak bir yasa olması gerekir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerine dair son verileri paylaştı. Bakan, 2026 yılının ilk yarısında toplam 197 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini söyledi.
3: Suç işleyip adaletten kaçılabileceğini sandılar, ancak Türkiye sınır ötesindeki gücüyle de suçluların peşini bırakmadı. Peki hangi ülkelerden kaç suçlu iade edildi? İşte son rakamlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İade edilen şahısların 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya, 9'u Yunanistan, 8'i Karadağ, 6'sı Bulgaristan, 3'ü Hollanda ve 3'ü Kırgızistan'dan getirildi. Bakan Gürlek, bu başarılı süreç ülkemizin kurumsal kapasitesini, diplomatik etkinliğini ve suçla mücadeledeki güçlü iradesini ortaya koymaktadır dedi. Suçlular için kaçacak yer olmadığını ifade etti.
1: Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin tutuklu sanığı.

0: Cemil Koç. Cemil Koç'un başka bir kadına işkence yaptığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında Cemil Koç eski kız arkadaşı Ece Gül'ün elini ayağını bağlamış, acımasız bir şekilde ona şiddet uyguluyor. Koltuktan yere savuruyor, tekmeler atıyor ve bir ayrıntı daha hatırlatacağımız. Bu şiddet uyguladığı, işkence yaptığı Ece Gül bu olayın ardından şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti.
1: Kaçmaması için iple bağladı. Saçından çekip sürükledi. Tokat attı, acımasızca tekmeledi. O dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin tutuklu sanığı Cemil Koç'un başka bir kadına işkence görüntüleri ortaya çıktı. Cemil Koç'un kurbanı bu kez Diyarbakır'da 2023'te şüpheli şekilde ölen Türkmenistan uyruklu Ece Gül'dü. Kameraya yansıyan o görüntülerde genç kadın acımasızca dövülüyor. Yaşanan bu olayın hemen ardından genç kadının yüksekten düştüğü belirtilerek hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Olayın meydana geldiği evde ise boğuşma izleri ve çok sayıda kan lekesi bulunduğu iddia edilmişti. Ancak Cemil Koç serbest bırakılmıştı. Sonrasında ise şüphelinin adı bir başka cinayetle anıldı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz 2025 yılında öldürüldü. Cesedi bavula konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakıldı. Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı. Cemil Koç'un bir süredir Ayşe Tokyaz'la birlikte olduğu ortaya çıktı. Polislikten ihraç edilen Koç'un bir şüpheli ölüm, üç kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, tehdit gibi çok sayıda adli suç kaydının bulunduğu belirlendi. Hazırlanan iddianamede canavarca hisle cinayet suçlaması yöneltildi. Cemil Koç'un bu dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanmasına devam ediliyor.
0: Önemli bir gelişme var. YKS'de bir soru iptal edildi ve YKS'de bir sorunun da yanıtı değişti. ÖSYM'den geldi açıklama. Bu açıklama içerisinde puanlamanın da hesaplamanın da nasıl yapılacağına dair akıllarda oluşabilecek soru işaretini kaldırıyor ÖSYM. Hemen açıklamayı detaylı olarak sizlerle paylaşayım. Şöyle deniliyor. 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi TYT ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testlerinin AYT'nin madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabının A olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu durumda sınav puanları nasıl hesaplanacaktır? Buna ilişkin de bilgi veriyor ÖSYM. Diyor ki 2026 YKS kılavuzunun 3-10-1 sınav puanları nasıl hesaplanacaktır maddesinde yer alan sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır deniliyor. Hangi sorular olduğunun bir kez daha altını çizeyim. Alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabı A olarak değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soru da iptal edildi. Puanın nasıl hesaplanacağının bilgisini de bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır diyor ÖSYM.

0: Dün 30 Haziran'dı, Koruyucu Aile Günü'ydü. O gün dolayısıyla da İstanbul genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Koruyucu Aile Hizmeti'nin önemi kamuoyuna sunuldu, anlatıldı. Günün ana programı ise Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Programda Koruyucu Aile Hizmeti'ne ilişkin farkındalıkların artırılmasına yönelik konuşmalar yapıldı.
1: Koruyucu aile merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürü. Çocuklara yuva oldular, yüreklerini açtılar. Onların anneleri babaları oldular.
2: Tabii ki bu süreç aileler için biraz zorlu gibi olsa da aileye bir şenlik, bir mutluluk katıyor. Karşılıklı onun bize verdikleri, bizim çocuğa kattıklarımızla birlikte mutlu bir aile ortamı oluşturuyor.
3: Güzel gelişiyor, büyüyor, mutlu bir çocuk, öğretmenler, arkadaşlarımız, herkes ondan söylüyor. Zeynep bir mutlu bir çocuk ama önce neden? Çünkü bir mutlu ortamda büyüyor. Biz çok memnunuz, böyle bir işe giriştik. Çok zor, evet. Çünkü büyük bir sorumluluk, biliyor musunuz?
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların sevgi dolu, güvenli ve destekleyici aile ortamlarında büyümelerini sağlamak amacıyla koruyucu aile hizmetlerini güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
4: Sayın hanımefendinin 2012 yılında Gönül Elçileri projesiyle birlikte başladık. 2012 yılından beri yürütülen çalışmalarda tabii ki koruyucu aile evlat edinme hizmetinin planlanması ve her çocuğun hayatına dokunmak esas. Koruyucu aile hizmet modeliyle biz çocuklarımıza geleceğe yönelik, geleceğe hazırlamak anlamında çok büyük bir emek ve destekle, ailelerimizi destekleyerek çocuklarımızı hayata hazırlamaya çalışıyoruz.
1: Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen toplum kalkınmasında Gönül Elçileri projesiyle birlikte ülkemizde koruyucu aile hizmetlerinde önemli bir farkındalık oluşmuş, binlerce çocuk aile sıcaklığına kavuşmuştur. Bu kapsamda 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla İstanbul genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Günün ana programı ise Beyoğlu Atlas Sineması'ndaydı.
5: Çok kıymetli koruyucu ailelerimiz, o melekler koruyucu ailelerdir. Melek gibi hareket eden, cennet anaların ayakları altındadır. Bizim hep şiarımız hep böyle oldu, hep onun izinden gittik. Dolayısıyla şu anda cennet kapısının devamlı aralayan çok kıymetli ailelerimizi bu tarihi Atlas Sineması'nda misafir etmekten, sizlerle beraber olmaktan çok büyük onur ve mutluluk duydum.
1: Programda koruyucu aile hizmetine ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik konuşmalar gerçekleştirildi. Koruyucu ailelik deneyimlerinin paylaşılacağı özel içeriklere yer verildi.
6: Bizler de Türkiye'nin genç koruyucu ailelerinden bir tanesiyiz. Biz de eşim daha önce sevgililerinde gönüllü annelik yapıyordu. Sonraki süreçte biz de şimdi koruyucu ailesi konumunda bulunduğumuz oğlumuzla tanıştık.
7: Zaten öncelikle koruyucu aile olduk. Daha sonra biyolojik oğlumuz doğdu. Bize geldiğinde daha 3 yaşındaydı. Şu anda biyolojik oğlumuzun olduğu yaşta. Çok güzel bir süreç. Çok mutluyuz. İyi ki böyle bir şeye adım atmışız.
0: Güney Kore'de dünyaca ünlü bir firmanın fabrikasında çalışan işçiler greve gittiler. Peki grevin sebebi neydi? Şirketin bazı işleri insansı robotlara devrediyor olması, işçiler yerlerini robotların almasından endişeli.
8: İşlerini ellerinden almalarından endişelendiler, greve gittiler. Güney Kore'de otomotiv devi firmanın çalışanları yeni insansı robotlara karşı grev yaptı. İddialara göre firma yönetimi, araç üretim tesislerinde 25 binden fazla insansız robot kullanmayı hedeflediğini açıkladı. Ağır işleri robotlara devretmek olarak gösterilen karar işçilerin tepkisini çekti. Fabrikada çalışan işçiler yerlerini insansız robotların alabileceğinden endişelendi ve greve gitme yönünde karar aldılar. İşçiler şirketin yıllık

0: karının yaklaşık 1/3'üne denk gelen bir performans primi istedi. Bu rakamın şirketin 73 bin çalışanının her biri için yaklaşık 27 bin dolar anlamına geldiği belirtiliyor. Sendika sık sık grev tehdidinde bulunsa da bugüne kadar çoğunlukla tam kapsamlı iş bırakmaya gerek kalmadan anlaşmaya varıldı. Sendika son olarak 2018'de greve gitmişti.
1: Moderatörde ilk bölüme noktayı koyalım. 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akbaykuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetikte. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Kahve molasıyla gün ortasında ve hafta ortasında karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Piyasaların gözü bu hafta Haziran ayı enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 6. ayı enflasyon beklentileri %0,81 ile %1,77 aralığında yer aldı. Anadolu Ajansı Finans Anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %1,04, yıllık enflasyonunda %32,17'ye gerileyeceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %29 oldu. Mayıs ayında aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %31,61 seviyesine gerçekleşmişti. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu da açıklandı. İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon Haziran ayında yavaşlayarak %1,14 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı da belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve iş yeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri de açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Ocak-Mayıs döneminde de tüketici fiyatlarında %16,61 artış olmuştu. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılan %11'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni adımlar attı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre banka 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen %2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Buna göre yabancı para mevduat katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları vadesiz ve bir aya kadar vadeli hesaplarda %30'dan %32'ye, daha uzun vadeli hesaplardaysa %26'dan %28'e yükseltildi. Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi. Ve depozito yönetim sistemi bugün itibarıyla devreye alındı. Sıfır atık vizyonu kapsamında artık 81 ilde ve 973 ilçede kurulacak makinelerle metal, cam, pet ve karton ürünlerde depozito iadesi yapılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.
2: Türkiye'nin sıfır atık vizyonu vücut buluyor. Depozito yönetim sistemiyle geri dönüşümde önemli bir adım atılıyor. Uygulama bugün itibariyle başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemini bugün Türkiye genelinde devreye aldıklarını belirtti. Kurum en sosyal hesabından açıklama yaptı. Şişeni doğaya at, 1 TL kazan, sıfır atıkta doğa dönemi başladı. Depozito yönetim sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz. Doğa sayesinde her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak. Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız, hem doğamız, hem ülkemiz kazanacak. Yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak, dedi. Depozito yönetim sistemi sayesinde vatandaşlara iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 TL teşvik bedeli ödenecek. Türkiye genelinde otel, restoran ve kafe işletmeleri bugün itibarıyla tüketilecek içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek. Bu kapsamda depozitosu olan ambalajlar, yani Doğa isimli dijital uygulamada kullanılacak. Vatandaşlar Doğa'yı uygulama marketlerden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilecek. Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Uygulamayla en yakın doğa iade makinesi öğrenilebilecek. Doğa logosu olan plastik ve cam şişelerle alüminyum ambalajlar doğa uygulamasıyla entegre doğa iade makinelerine bırakılabilecek. İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli doğa uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek. Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek ya da ATM'lerden direkt nakit olarak çekebilecek. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerde de kullanabilecek.
0: Tık tık pratik, makine çok güzel.
1: Haftanın 3. işlem gününde hafta ortasına piyasalara bakalım. Dün %0,43 gerileyerek 14.121 bandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,08 gerileyerek yatay negatif bir seviyede 14.110 bandan açıldı. O seviyenin üzerinde %0,5 artı da 14.192 puana çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi, Borsa İstanbul 30 endeksi 16.445, 500 endeksi de 17.869'da. Her 3 endekste de yukarı yönlü hareket var. Kurtarıp tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 46.67'den, Avro'da 53.18'den işlem görüyor. Altın tarafında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflaması ve Fed'in de faiz artırımına devam edebileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle düşüşünü sürdürdü. %0,6 gerileyerek 3.981 puandan dolardan başlamıştı güne ki hala da aynı seviyede. 18 yılın en kötü ayı, %12,7 gerileme var ons tarafında. Gram tarafında da benzer bir durum söz konusu. %9 geriledi 6.000 liranın altına, 5.974 liraya geriledi gram altın. Çeyrek altında 9.768 lira. Petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri yetkililerle görüşmeyeceğini açıklamasının ardından %0,69 yükselerek 73.49'dan başlamıştı. Güne yönünü aşağı çevirmiş görünüyor. Brent tam petrolün varil fiyatı $71,89 dolara geriledi yeniden gün ortasında. İlk ve ikinci çeyrekleri arasında $45 düşüş var yine de. 2008 küresel finans krizinden bu yana en büyük çeyreklik kayıp anlamına geliyor Brent tam petroldeki diyelim ve hemen faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 40,1, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz ve değerlendirmesini alacağız. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen enflasyon verisiyle başlayalım. Cuma günü Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. Beklentiler, Anadolu Ajansı'nın beklentisi %1,04. Ama şu ana kadar analiz sentezde de kahve molasında da konuklarımızın beklentisi hep %1'in altında. Sizin beklentiniz?
3: Ben gene beklentileri bir miktar paralel gidiyorum açıkçası. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi aslında geçtiğimiz dönemde bir miktar yansımaların, enflasyon veya fiyat artışlarındaki yansımanın ben bu aya gelmesini bekliyorum. O yüzden de beklentiler paralelinde gelmesini bekliyorum. Tabii petrol fiyatlarında düşüş yaşadık. Yani $80 bandının da altına geldi. Bu enflasyon konusunda oldukça önemli aşağı yönlü baskılayıcı noktalardan bir tanesi. Ama şunu da unutmamak lazım. O eski fiyat artışlarının etkisi önceki enflasyonlar tarafında tam olarak yansımamıştı. Ben bu yansımanın bir miktar daha bu tarafa, bu aya kayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da aslında birinin altında çok fazla beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. O yüzden de beklentilere paralel gelmesi benim için muhtemel gözükmekte ama hep beraber göreceğiz zaten.
1: Evet, İstanbul enflasyonu da hemen yayına girmeden kısa bir süre önce açıklandı. Arkadaşlarım da sağ olsunlar hemen grafiği yetiştirdiler. %1,14 olarak gerçekleşti. Gerçi İstanbul enflasyonu bir tık daha üstünde geliyor. Cuma günü öğreneceğiz. Merakla takip ediyoruz diyelim ve piyasalar tarafına geçelim. Altın tarafında %0,6 kayıpla başladı. Yine 18 yılın en kötü ayı %12,7. Zafer Ergezen, yılın başında yaptığımız yayınlarda altında bu yıl 2025 yılındaki performansı beklemiyorum diye her yayında inelemiştiniz. Gerçekten öyle oldu.
3: Yani umarım yatırımcılar faydalanmıştır, izleyiciler faydalanmıştır. Her yayında dediğiniz gibi konuştuk neredeyse. Tabii burada özellikle savaşın çıkmış olması ve enflasyonun yüksek gelecek olması ve bunun sonucunda da faizlerin de uzun süre, bir süre daha en azından yüksek kalacağı endişeleri burada dolar endeksinin güçlenmesine yol açtı. Piyasada nakde geçiş eğilimi vardı. Bir miktar daha mevduata yönelim vardı. Bu da dolayısıyla dolar endeksinin güçlenmesine yol açtı. Dolar endeksinin güçlenmesi demek burada altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin zayıf performans göstermesi demek. Tabii şimdi çok geriledi artık. Yani şimdi baktığım zaman herkes karamsar konuşuyor ve herkes de aynı zamanda baktığımız zaman kurumlar tarafından da aşağı yönlü revizyonlar geliyor ons altın tarafında. Ben artık o kadar kötümser değilim. Bence artık yavaş yavaş dengelenme seviyelerine yaklaştığımızı düşünüyorum. Ve büyük oranda da faiz arttırımı beklentilerinin fiyatlara da yansıdığını düşünüyorum. Tabii hala savaşla ilgili soru işaretleri var. Burada savaşın ve çatışmanın yeniden başlaması daha aşağı seviyelerin görülmesine yol açabilir. Bu durumda da en kötü ihtimalle 3300-3500 bandının görülme riskinin olduğunu söyleyebilirim. Ama ben bu seviyelerin özellikle 3900 seviyesi, 3900-4000 bandını diyeyim, önemli destek seviyesi. Zaten bir süreden beri bu seviyede tutunmaya çalışıyor. Ben artık kötü haberlerdense yavaş yavaş iyimser haberleri daha fazla fiyatlamaya başlayacağını düşünüyorum. Ama tabii çok temkinli olması gereken bir dönem. Kısa vadede de 4400 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesini de çok fazla beklemiyorum. Onu da söyleyeyim. Bir süre dalgalı ve yatay bir piyasa görme ihtimalimiz yüksek görünüyor.
1: Evet, petrol tarafında yaklaşık yani böyle bir haftadır uzunca bir süredir 71 dolarla 73 dolar arasında takip ediyoruz. İşte gelişmelere göre 73 doların üzerine çıkıyor ama sonrasında tekrar hızlıca geriliyor. Yine bugün de öyle oldu. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri yetkililerle görüşmeyeceğini açıklamasının ardından yükselmişti 73 doların üzerine, tekrar geriledi. Artık petrol herhalde o çatışmaların yoğun bir şekilde tekrar başlayacağını düşünmüyor anlamına mı geliyor, yoksa biraz bu kalıcı olarak bu seviyelere de dengelendi diyebilir miyiz?
3: Şunu net olarak söyleyebiliriz. Piyasa yeni bir çatışma başlamasını beklemiyor. Bunu fiyatlamalara da yansıtıyor. Petrol tarafında Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ettiği sürece, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol sevkiyatı rekor seviyelere yükselmiş durumda. Bunun altını çizelim. Aynı zamanda gemiler üzerindeki petroller de teslim yerlerine ulaşmaya başladı. Bu ne demek? Bu kısa vadeli ciddi bir arz artışı anlamına geliyor. Bunu da yayınlarda söylemiştik. İlk etapta 80 dolar seviyesinin görülmesi oldukça muhtemeldi. Kısa vadeli arzla birlikte 70 dolar seviyeleri de görülebilir demiştik. O seviyelere oldukça yaklaşmış durumdayız. Burada 68 dolar seviyesine kadar geri çekilmeleri de ben normal karşılayabilirim. Tabii OPEC'in arzı devam ettiği sürece, burada OPEC arz kesintisine gitmediği sürece ve anlaşma sağlandığı sürece ben bir miktar daha geri çekilme ihtimalinin olduğunu görüyorum. Hala 68 dolarlar seviyesine gidebilir. Fakat sonrasında o ilk bir aylık süre geçtikten sonra, teslimatlar yerine ulaştıktan sonra yeniden talebin yükselmeye başlayacağını veya daha doğrusu az da azalışı göreceğimizi kısa vadeli ve yeniden dengelenme olacağını, fiyatlarda bir miktar yukarı yönlü hareketler olmasını beklediğimi söyleyebilirim.

Bu yukarı hareketin de 80 dolar bandının üzerine geçmesini beklediğimi de söyleyemem. Orası bir miktar daha yüksek seviye. Burada bir süre yatay seyir görülme ihtimali oldukça yüksek.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Şiştim. Tutulmuşlar yeni laflar. Neymiş? Glütensizmiş. Bizim yaylada glütensiz makarna yapınca dedim ne bu, bir araştırayım dedim. Meğerse glütensiz olunca şişmiyormuş. Bu kadar basit ya. Arkadaş, böyle antin kuntin laflar edeceğinize desenize bu seni şişirmez diye. Ben zaten hep söylüyorum, benim öyle bir fazlam yok, açık şişliğim var diye. Yayla yapmış, vitaminlerle minerallerle zenginleştirmiş. Doğal lif kaynağı glütensiz. Yani siz şişmezsiniz.

0: fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Gluten, siz

0: Şok dışarı geliyor. Şok dışarı düşüyorsun. Çok iyi. Hepsine bir tane daha yapacağız.
1: Kestik.
2: Tekrar dön. Şak.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

Sen saçın bankartın jest oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Muhabirlerimizle başlayacağız. Herkes yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak bizlere? Hızlıca o bilgileri verelim. İlk bağlantımızı Hande İpekgil ile yapacağız. YKS'de soru iptali, bir soru iptali ve bir soruda da şık değişikliği var. Detayları Hande anlatacak. CHP'nin şaibeli kurultay davasını Ahmet Taner Işıldak takip ediyordu. Ara karar çıktı. Detayları Taner'den alacağız. İmamoğlu suç örgütü davasındaki 60. celseyi ise Ada Kahriman takip ediyor. Adaya da bugün neler yaşandığını, bu saate kadar neler yaşandığını soracağız. Depozito iade sistemi başladı. Emre Ayaz bu başlığın detaylarıyla ekranlarınızda olacak. Altında tarihi düşüş yaşanıyor. Mehmetcan Çoban sebebini ve daha nereye kadar böyle devam edecek bu soruların yanıtını arayacak. Restoran ve kafelerde yeni döneme geçiliyor. Artık menüde kaloride yemeklerin yanında yazacak. Eda Nur Karaloğlu'ndan ayrıntılarını alacağız. Ve merdiven altı dondurma hastanelik ediyor. Uzmanlar bu konuda uyarıyor. Şeymus Çakan'sa bu konuya dikkat çekecek. İlk duraksa Hande İpekgil. Az önce de söylediğim gibi. Hande merhaba. YKS'de bir soru iptali, bir şık değişikliği olduğunu biliyoruz. ÖSYM açıklamasında neler söylüyor? Hangi alanlar, hangi sorular?
1: Helin Aslan, Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışma yaratan iki soru için karar açıklandı. ÖSYM'de incelemelerini tamamladı. Buna göre bir sorunun cevabı değişti. Bir soru da iptal edildi. Baktığımız zaman alan yeterlilik testi matematik sorusunda temel soru kitapçığındaki 23 numaralı bir soru vardı. Bu sorunun doğru cevabı C'den A'ya değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı aynı zamanda sosyal bilimler bir testinde de yine soru kitapçığındaki 20 numaralı soruysa iptal edildi. Tabii ÖSYM bu konuyla ilgili geçtiğimiz dakikalarda, geçtiğimiz saat diliminde bir açıklama yaptı ve tüm AYT'nin madde analizlerinin, TYT ve AYT'nin madde analizlerinin tamamlandığını belirttiler. Cevap anahtarlarının da yine kontrol edildiğini ve aday itirazlarının da bilim bilimsel açıdan değerlendirildiğini özellikle belirttiler yapmış oldukları açıklamada. İptal edilen sorunun da yine değerlendirme dışı bırakılacağını, geçerli soruların puan değerinin de yeniden belirleneceğini ve puanlamanın da bu doğrultuda yeniden hesaplanacağını, yeniden yapılacağı ifade edildi. Bir kez daha tekrar edelim. Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışma yaratan iki soru için geçtiğimiz saat ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldı ve bir sorunun cevabı değişti. Bir soruysa iptal edildi Helin Aslan.
0: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande'den sözü alalım. Şimdi gelelim emekli maaşı zam oranına. Şu an net değil elbette ki. Neden? Çünkü 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da bir açıklama geldi bugün. Rakam belli olduğu zaman mecliste gerekli açıklama yapılacak dedi.
2: Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. Gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. TÜİK 3 Temmuz Cuma günü Haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından gazetecilerin emekli zammına ilişkin sorularını yanıtladı. 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacağını belirtti. Rakam belli olduğu zaman mecliste konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak, inşallah hayırlı olur dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahünür Özdemir Göktaş da kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğine dair değerlendirmelerde bulundu. 81 ildeki tüm merkezler için standart dışı uygulamalarla mevzuat farklılıklarını ortadan kaldıracak ortak kurallar oluşturulduğunu belirtti. Göktaş, kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartların yeniden şekillendirildiğini aktardı. Düzenleme ile kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini söyledi. Böylece sistem tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacak dedi.
0: Gelelim CHP'nin 38. olağan kurultayına. Şimdi şaibe iddiaları vardı. Bu sebeple yargıya taşınmıştı. Ceza davasının 6. duruşması bugün görüldü. Ara karar çıktı. Peki mahkeme Ne dedi ara kararında? Detaylar için söz Ahmet Taner Işıldak'ta.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen olağan kurultayına ilişkin ceza davasının bugün 6. duruşması görüldü. Mahkeme ara kararını açıkladı ve erteledi duruşmayı. 16 Eylül saat 10'a ertelendi. Tabii duruşmada oldukça dikkat çekici tanıklar da dinlendi. Bunlardan bir tanesi Adem Soytekin'di. Adem Soytekin'in ifadelerinden ön plana çıkan şey de şuydu. Kiptaş'taki satışı gerçekleşen daireler. Şimdi hatırlayacaksınız, Adem Soytekin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasına ilişkin önemli ifadeleri vardı. Sanıktı ilk başta, fakat sonra ekim pişmanlıktan faydalanarak önemli ifadeler vermişti. O ifadeler buradaki davayı da etkilediği için hakim onun da dinlenmesini istemişti. İşte bu davada da dinlendi. Önemli şeyleri var ve şunları ifade ediyor. Diyor ki Kiptaş tarafından oluşturulan bir liste vardı. Biz toplam 350 dairemiz vardı bizim. Bunun 100 dairesi VIP'lik bir kısma ayrıldı. O VIP'lik kısım neydi peki? Bununla alakalı olarak hakimin soru sordu. Dairelerin verilmesi karşılığında delege irade sakatlandı mı sizce ya da etkilendi mi diyor. O da diyor ki benim bildiğim bir şey yok. 350 dairemiz vardı, toplamda 100 dairesini VIP olarak ayırdık. Kiptaş'ın bize gönderdiği isimler ve bu isimlere satıldı ve bu isimler arasında CHP'li isimler, meclis üyeleri ve kurultay üyeleri de vardı ifadesini kullandı. Tabii bir yandan da şu var. Çağlar Çağlayan, CHP'nin avukatı şunu kullandı. Dedi ki 2021 Aralık 2022 Ocak tarihinde satılan bu taşınmazlar için satışında işte şey dendi mi size? Kurultaydaki delegelere bunu vermemiz gerekiyor. Parti içi iktidarda bizim buna ihtiyacımız var gibi söylemler oldu mu dendi. Soytekin ise hayır, böyle bir konuşma geçmedi. Bu daireleri CHP'li ve Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmış kişilere vereceğiz gibi bir konuşma geçti ifade etti Adem Soytekin. Oldukça önemli ifadeler. Tabii hakim yalnızca Adem Soytekin dinlenmedi. Bir de bir ismin daha dinlenmesine karar verdi. O da Emirhan Akçadağ isminin dinlenmesine karar verdi bir sonraki duruşmada. O isim kim peki? Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'ın düzeltiyorum, özel kalem müdürü ki Rıza Polat ve özel kalem müdürü olan Emirhan Akçadağ da kurultaydaki delegelerle irtibat kurma konusunda da iddialara sahip insanlar. Özellikle usulsüzlüklere ilişkin iddialara sahip insanlar. İşte bu çerçevede de duruşma dediğim gibi 16 Eylül'e ertelendi. Şimdi 16 Eylül'de de bir karar çıkmasını beklemiyoruz biz. Zira sanıkların ve tanıkların tamamıyla dinlenmesi gerekiyor. Sanıklar dinlendi. Tanıklar henüz bitmiş durumda değil. Az önce ifade ettiğim gibi Emirhan Akçadağ'ın dinlenmesi gerekiyor. Tanıklar dinlendikten sonra ise savcı mütalasını açıklayacak. Mütalasını açıkladıktan sonra ise sanıklar son savunmalarını gerçekleştirecek ve akabinde ise mahkeme kararını verecek. Tabii mutlak buttan da biliyorsunuz 21 Mayıs'ta bir karar çıkmıştı. O kararda yine bir sonraki mahkemede iddianameye, mahkeme dosyasına girecek evraklar arasında yer alıyor. Biz de mahkemeyi gün boyunca takip ettik kameraman arkadaşım Ömür Özgün'le birlikte diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Taner'e teşekkür edelim. İçişleri Bakanlığı CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca CHP'li Yetişkin'in anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. İmamoğlu suç örgütü davasında 60. celse görülüyor. İmamoğlu'nun da artık savunma sırası yaklaşıyor. Kendisi en son savunmak istemişti ve davanın kritik isimlerinden biri savunma yapıyor. Dün başlamıştı savunmasına, bugün de devam ediyor. Kim o isim? Murat Ongun. Detayları alalım. Söz Ada Kahriman'da. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
4: Pelin Aslan, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada 60. günündeyiz. Dün burada hem İBB Başkan Danışmanı hem de MDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun bir savunma gerçekleştirmişti. Kendisinin savunması hala devam ediyor. Bu savunma bittikten sonra avukatının savunmasına geçilecek. Tabii burada kendisi iddianamede örgüt yöneticilerinden biri olarak adlandırılıyor. Diğer bir yandan burada İBB iştiraki olan Kültür AŞ, Medya AŞ, Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı'nda tüm talimatları veren isim olarak geçiyor aynı zamanda. Reklam panolarının asılması, kaldırılması, kimlerden bu işlemler karşılığında ne kadar para alınacağı, bu birimlerdeki ihale süreçlerine girecek firmaların belirlenmesi, ödemeler, aynı zamanda basının yapılanması gibi önemli konularda kendisi bu süreçleri yöneten isim olarak geçiyor. Bu süreçlerde kendisinin rüşvet alarak maddi menfaat sağladığı belirtiliyor. Kendisi bu iddiaları reddediyor. Emrah Bağdat'la hakkında beyanlarda bulundu kendisi bugün yaptığı savunmada. Emrah Bağdatlı'nın kasası olduğu iddiasına karşı çıkan Murat Ongun, MASAK raporlarına göre Bağdatlı'nın mal varlığının 750 bin dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bir bazı gizli tanık ve etkin pişmanlıkçı ifadelerinde Bağdatlı'nın Medya AŞ'de odası olduğunun öne sürüldüğünü belirten burada Murat Ongun, bunun doğru olmadığını belirtiyor. Ongun, Bağdatlı'ya İBB'den düzenli iş verildiği iddialarını ise reddetti. İddianamede yer alan örgütün gizlilik içerisinde toplantı yaptığı iddialarına ilişkin Murat Ongun'sa burada gizlilik prensibiyle hareket eden bir örgütün güvenlik kameralarının olduğu binada toplanamayacağını savundu. Sanıkların kamu kurumu içinde öz yapılanma kurdukları iddialarına ilişkinse burada Murat Ongun, Medya AŞ, Kültür AŞ ve Emlak Yönetim Dairesi Başkanlığı'nı tüm talimatları vermekle suçlanmasıyla ilgili 5 yıllık yönetim kurulu başkanlığında Medya AŞ'den sadece huzur hakkı aldığını ifade etti. Kurumun tek kuruşuna el sürmediğini öne sürdü. Kendisinin savunması devam ediyor. Bugün de bu savunması bittikten sonra avukatlarının bir savunma yapması bekleniyor Helin Aslan.
0: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Ada'dan sözü alalım. Biz anlatmaya devam edelim. Şimdi bir yandan işte itirafçılar var. Zaten süreç o itirafçıların itirafları üzerinden başladı. Sanıklar bu noktada kendilerini savunuyorlar. Kumpas kurulduğunu söylüyorlar. İtirafçıların itirafları doğrultusunda yüklü miktarda paraların verildiği iddiaları var. Mahkeme bu noktada para nerede diye soruyor. Benzer bir soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında da gündeme taşındı ve soruldu. Analiz Haber geliyor.
5: Telef olup giden balıkları gören yok. Kent trafiğinde kaybedilen saatler, İstanbul'da yanan otobüsler, yolda kalan metrobüsler ve raydan çıkan metrolar.
6: Metro raydan çıktı.
5: Silivri'deki yargılamalarda etkin pişmanlıktan yararlananlar vurgun düzenini anlatıyor. Diğer sanıklarsa kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyor. Oysa çürüyen İstanbul başlı başına vurgunun bir ispatı.
7: Ya İstanbul nimet nimet.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki tartışmalarda ortaya konulan rakamlar somut gerçeklikler.
8: 2025 yılında 31 milyar 308 milyon TL gelir elde etmiş. 40 milyar 291 milyon TL'de gider yapmış. Yani daha baştan 9 milyar TL açık vermiş. Gelirinin %29 fazlasını harcamış. Tabloda burada arkadaşlar. Bu elde ettiği 31 milyar gelirin de 17 milyar TL'si de sübvansiyon.
5: İşte tüm mesele bu. Savcılar ortada hizmet yok, eser yok, bunca para nereye gitti diye soruyor. Bu soru İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sorulunca da CHP'lilerin sinirleri geriliyor.
8: O bakım ihalelerindeki, o usulsüz ihalelerdeki kalemler için harcamış gözüküyor.
9: Evet.
8: Maalesef.
9: Muhammed Bey,
8: tablo.
9: Konuşmanızı toparlayınız lütfen. Bir de çok rica edeceğim, hüküm kuran cümleler kurmayın. Yani yolsuzluk falan ispatlı bir şey var mı? Yok. O zaman hüküm kurmayın. Lütfen.
8: Hüküm kuruyoruz.
9: Buyurun. Buyurun sözlerinizi toparlayınız.
5: Ancak İBB AK Parti Meclis Üyesi Avukat Muhammed Kaynar, ihale süreçlerindeki usulsüzlükleri tek tek anlattı. Böylece kamuoyu yürümeyen merdivenlerin, çalışmayan asansörlerin sebebini de öğrenme fırsatı buldu.
8: İhale 107 milyon liraya yapılmış ama ihale yapılan firmadan daha düşük teklif veren iki firmanın teklifi geçersiz sayılmış. Bu arada asansörler ve merdivenler hala çalışmıyor. 107 milyon 154 bin TL artı KDV neye ödendi diye biz de buradan sormak zorundayız.
5: İBB AK Parti sözcüsü Murat Türk Yılmaz sosyal medya hesabından meclisteki tartışmaya atıf yaptı. AK Parti döneminde otobüs yaş ortalaması 5,5'tu. Bugün 12. AK Parti son 5 yılında 2417 otobüs aldı. CHP yönetimi 5 yılda sadece 402. Üstelik araç bakım ihalelerinin %99,5'i sadece 2 firmaya verildi. Borç katlandı, filo yaşlandı, otobüs alınmadı, rekabet ortadan kalktı. İstanbullular adına soruyoruz. 34,5 milyar liralık borç nereye gitti diye yazdı.
10: Her şey Ekrem için.
5: Silivri'deki yargılamada mahkeme heyetinin sorduğu soru da bu aslında. Ancak sanıklardan bugüne kadar bu konuda dişe dokunur bir savunma gelmedi. Onun yerine demokrasi, Atatürk, Nazım Hikmet, Ramazan'ın faziletleri, bize kumpas kuruldu, geleceğin cumhurbaşkanı engelleniyor gibi söylemlerle cevap verildi. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
11: Tatil bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor bu arada.
1: Şimdi Türkiye'nin İç siyaseti zaten hareketli, her zaman böyledir, yine böyle. Ama bulunduğumuz coğrafya itibariyle de gündem, dış gündem de çok hareketli. Bir yandan ABD, İsrail'in İran'a saldırısı, bir yandan Lübnan'da yaşananlar, Rusya-Ukrayna savaşının zaten uzunca bir süredir devam ediyor olması. Ama tüm bunların ötesinde yıllardır devam eden ve bu yoğun gündemin de aslında son birkaç aydır, belki de bir yıldır da diyebiliriz, gerisinde kalmış olan ama kalmaması gereken bir mesele var. Gazze'deki insanlık dramı. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım. Dolayısıyla unutmayalım ne olup ne bittiğini. O halde gelin buyurun hatırlayalım. Bir Gazze'ye gidelim şimdi. Filistinli Tagrit Ebu Zayit bizimle birlikte. Tagrit Ebu Zayit, merhabalar, hoş geldiniz.
12: Merhabalar, teşekkür ederim.
1: Şimdi Sayın Zayit, önce şöyle bir başlayalım. Az önce de ifade ettiğim gibi biraz Gazze'de olan bitenler bana gündemin gerisinde kaldı gibi geliyor. Hani bültenlere, konuşulanlara baktığımızda, oysa ki bundan bir yıl önce Gazze'de olanlar sanki bu soykırım daha yeni oluyormuşçasına, ki bu yıllara dayanan bir soykırımdan bahsediyoruz, tüm dünyanın gündemindeydi. Şimdi bu bir yıla yakın süredir konuşulmuyor olması bir şeyler olmadığı anlamına mı geliyor sorusunu akla getiriyor. Dolayısıyla ben şunu sormak istiyorum. Nedir Gazze'de durum? Yani işte masalar kuruldu, uzlaşmalardan bahsedildi, bir yol haritası ortaya serildi. Siz şu an ne yaşıyorsunuz? İsrail'in saldırıları ne boyutta? Devam ediyor mu? Neler oluyor?
12: Maalesef saldırılar devam ediyor. Boyutu da daha da çok vahşileşti. Bir yıldır konuşulmuyor olması bittiğinin anlamına gelmiyor. Tam tersi, İsrail zaten en başından beri bunu istiyordu, unutulması istiyordu. Öyle de oldu biraz. Ama bu bir yılda savaş devam ediyor ve roketler hala atılıyor, insanlar hala yaralanıyor, yerlerinden göç ediliyor ve maalesef çok daha vahşileşiyor.
1: Şimdi yardımlar meselesine de gelelim. Yardım ulaşıyor mu sizlere? Bununla beraber hava çok sıcak. Geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber de okudum. Su konusunda sıkıntı yaşadığınıza dair, içme suyu konusunda.
12: Maalesef.
1: Yardımlar, yeme içme işin ayrı bir boyutu ama su bu işin daha trajik bir boyutu. Bu iki meseleye de bir değinelim. Yardım ve su meselesine nedir durumunuz?
12: Yardımlara gelince evet giriyor ama maalesef çok çok fazla, az sayıda. Ama şu an yaklaşık bir aydır hiçbir şekilde girmedi. Ve girdiği zamanlarda çok az sayıda oluyor. Buradaki insanlara hiçbir şekilde yetmiyor, herkese yetmiyor. O yüzden buradaki insanlar kavga etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü kavga etmezsek, bu yemeği elde edemezsek başka zaman ne zaman alabiliriz diye bilmiyoruz diye düşüncesine giriyorlar maalesef. Tabii giriyorlar diyorum ama içlerinde de biz varız. Biliyorsunuz ben Gazze'de yaşıyorum. Hı hı. Maalesef bu durum hepimizi dahil ediyor. O yüzden yardımların girmesi bence pek bir farkı yaratmıyor. Çünkü İsrail bütün yardımların girmesine müsaade etmiyor. Çok çok fazla az sayıda girmesine müsaade ediyor. Ve şu an söylediğiniz gibi evet yaz geliyor, geldi bile. Çok çok sıcak burası. Özellikle de evlerin kalmamasından dolayı güneşten koruyacak bizi hiçbir şey kalmadı. O yüzden çadırlarda yaşıyoruz. İsterseniz şöyle bir etrafa gezdireyim.
13: Evet lütfen.
12: Görüyorsunuz zaten. Orada insanlar zaten çadırlarda yaşıyorlar. Burası yıkık görüyorsunuz. Burası bir avukatlık bakanlığıydı ama görüyorsunuz hem yıkıldı hem de sağlam taraflarında insanlar artık bir çadır kurup içinde de güneşten korunmak amaçlı yaşamaya başladılar. Durum bundan ibaret.
13: Şimdi yardımların az sayıda olduğundan bahsettiniz. İzleyicilerimizde de hani farklı bir algı oluşmasın diye şunu netleştirmek istiyorum. Gelen yardım yeterli sayıda var da İsrail mi o yardımın sizlere ulaşmasını engelliyor, az sayıda geçişe tabii, imkan tabii, sağlıyor öyle. Yoksa yardım mı dünyadan az geliyor?
12: Yardım çok fazla geliyordu ama maalesef İsrail girmesini müsaade etmiyor. Hı. Ama tabii son bir yılda bizim hakkında konuşulmaması sonucu tabii ki yardımlar azaldı. Ama dediğim gibi azalması veya çoğalması bizim için bir fark yaratmadı. Çünkü İsrail girmesini müsaade etmiyor. Hı hı. Azar azar girmesini müsaade ediyor.
13: Bir de bu saldırıların yoğunlaştığı o dönemde yaptığımız Filistin'den Gazze'den bağlantılarda hastanelerden de bağlantılar yapıyorduk. Çok yani acı haberler alıyorduk oradaki görev yapan doktorlardan. İnsanların uzuvlarının uyuşturulmadan kesildiği, çünkü uyuşturabilecek herhangi bir malzemenin olmadığı, tıbbi malzemelerin yetersiz olduğundan bahsediyorlardı. O işin ayrı bir boyutuydu. Belki de kurtarılabilecek, hayatını kaybetmeyecek kişiler yetersizlikler sebebiyle hayatlarını kaybettiler. Dolayısıyla onu da sormak istiyorum. Hastanelerdeki durum toparlanabildi mi şu an müdahaleler için sizlere?
12: Toparlanabildi mi? Pek emin değilim açıkçası ve ben bunu kendi deneyimden bahsedeyim. Benim erkek kardeşim 12 yaşında şehit oldu ve aslında ağır yaralıydı ilk başta. Ama tıbbi malzemelerin yetersizliğinden dolayı ve fazla doktor olmamasından dolayı öylece ölüme terk edildi ve şehit oldu maalesef benim kardeşim. O yüzden durumlar maalesef düzelmedi. Hangi hastanın yaşam belirtileri daha çoksa ona müdahale ediyorlar. Çünkü malzemeler çok az, tıbbi ekibi de çok az insan var maalesef. O yüzden böyle bir durum var hastanelerde.
13: Şimdi Gazze'nin hikayesinden bahsettik Tagrit Hanım ama siz diyorsunuz ki 12 yaşında daha çocuk, benim kardeşim de şehit oldu. Biraz özele indirelim mi bu sohbeti? Olur. Biraz sizin hikayenizi de dinleyelim. Olur. Yani Tagrit Ebu Zayit kimdir? Siz Zayit ailesi olarak siz neler yaşadınız? 12 yaşındaki daha çocuk olan kardeşinizi nasıl kaybettiniz?
12: Ben 23 yaşındayım. Bu savaşta yaklaşık 3 senedir yaşıyoruz biliyorsunuz zaten. Ben ve ailem savaşın başından belli bugüne kadar yaşıyoruz Gazze'de. Terk etmedik, terk etmeye de niyetimiz yok ki zaten. Biz de bütün insanlar gibi çadırda yaşıyorduk. İsrail askerleri bir bulunduğumuz bölgeye tehdit etti. Burayı hemen terk edin diye. Biz de henüz terk etme şansımız olmadı bile. Yani direkt roket atılmaya başladı ve ben o sıralarda ben Türkçe bildiğim için Türkiye'den gelen yardımları yani bağışçılara göstermek amaçlı bazen benim yardımım dokunuyor. Hı hı. Ve ben oradan yardım etmeye çıkmıştım. Ama maalesef ben oradan ayrıldığım zamanlarda bizim bulunduğumuz çadıra roket atıldı. Benim ablam ve erkek kardeşim şehit oldular. Önce benim erkek kardeşim ağır yaralıydı dediğim gibi ama maalesef şehit oldu. Benim kalan bütün aile üyelerim de çok ağır yaralıydı. Elhamdülillah şu an iyiler ama hepsi yaralandı ve ben 2 ay boyunca hastanelerde koşturmak zorunda kaldım hepsinin aralarında. Çünkü tıbbi malzemelerin yetersizliğinden dolayı hepsi aynı yerde değillerdi. Bazı bilme kardeşim mesela hastanede bile değildi. Hastanenin kapısında yerde yatıyordu ve ben ona bakmak zorundaydım. Ve kalacak yerimiz yoktu, gidecek yerimiz de yoktu. O yüzden sokakta onunla birlikte kalmak ve ona bakmak zorunda kaldım. Hı hı.
13: Aileniz için de, anneniz babanız için de zor bir travma. Yani 12 yaşındaki bir çocuk, bir de ablanız. Tabii. Ablanız kaç yaşındaydı?
12: 24 yaşındaydı.
13: 24 yaşındaydı. İki evladını kaybetti. Kaç kişilik bir aileydiniz? Kaç kişi kaldınız Tagrit Hanım?
12: 11 kişilik bir aileydik. Şu an 6 kişilik bir aileyiz.
13: Şu an 6 kişilik. 5 ailenizden 5 şehit verdiniz yani.
12: Maalesef.
13: İki kardeşinizin dışında. Bu arada dediniz ki, evet, Türkiye'den gelen yardım konusunda da ben hani çeviri anlamında yardımcı oluyorum. Bu konuda faydam dokunuyor. Çok da iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Siz Türkçeyi nerede öğrendiniz?
12: Teşekkür ederim. Savaştan çok uzun yıllar önce ben Türkiye'nin ne olduğunu bilmiyordum. Ama çok fazla Türkiye bursu, öğrenci bursu duyuyordum. Ve ben araştırmak istedim. Hani Türkiye nedir diye. Araştırdığım zamanlarda çok yardımsever, çok iyi bir halka sahip bir ülkenin olduğunu ve cennet gibi bir yer olduğunu gördüm. Tabii Türkiye'ye gitmeye hiç şansım olmadı. Ben de Türkiye'yi severek Türkçe öğrenmek istedim. Biraz öğrendim. Ondan sonra Türk arkadaşlarım oldu. İnternet üzerinden tanıştık. Sağ olsunlar, onlar da biraz öğrettiler.
13: Yani Türkiye'ye olan sevginizden dolayı kendi çabanızla öğrendiniz. Çok da güzel öğrenmişsiniz.
12: Teşekkür ederim.
13: Bu şekilde de hiç değilse halkınıza faydanız oluyor yardımlar konusunda. Çok teşekkür ediyoruz, evet, Yayınımıza katıldığınız için. Biz unutulsun istemiyoruz Gazze'de olan biten. Bu sebeple de oradaki yaşananları da aslında biraz daha insanların zihninde de şu an için olanı biteni de canlı tutmak istiyoruz. Vesile olduğunuz için, olup biteni anlattığınız için, oradaki soykırımın nasıl aslında devam ettiğini de, şu anki tabloyu, suya, yardıma, her şeye ne kadar ihtiyacın sürdüğünü de bizzat sizden bu bilgileri aldığımız için çok teşekkür ediyoruz size. Filistinli Tagrit Ebu Zayit. Çok çok sağ olun.
12: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
13: Tagrit Ebu Zayit'i uğurlayalım. Biz anlatmaya devam edelim. Şimdi hani İsrail'in işte Gazze'de yarattığı durum ortada. İnsanlar 11 kişilik aileden geriye 6 kişi kalıyor. Çocuk yaştaki özür diliyorum kişiler hayatını kaybediyor. Ve İsrail'in bu barbarlığının bir sonucunu İran'da da gördük işte geçtiğimiz dönemde. Yani geçtiğimiz aylarda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her ne kadar hani İsrail'in, Netanyahu'nun ısrarıyla ben bu İran'a saldırıyı yapmadım dese de tüm dünya biliyor ki Netanyahu'nun çağrısın veya işte talebi neticesinde yaşandı. Ama ABD-İran arasında da bir ateşkes olabilir mi sorusu sorulurken, ki o süreç de bozulmuşken, gözler iki gündür yeniden Katar'da, dün geceden itibaren dolaylı teknik görüşmeler başladı. ABD'yi Başkan Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil ediyor. Ayrıca teknik ekipler de orada. Aynı durum İran heyeti için de geçerli. Görüşmelere Katar ve Pakistan aracılık ediyor. Arabulucu ülkeler mekik diplomasisi yürütüyor. Teker teker ABD ve İran heyetleriyle görüşmeler yapıyorlar. Üst düzey İranlı yetkililer dolaylı görüşmelerin dün geceden başladığını, bugün de sürdüğünü açıkladı. Gündemde en az 6 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması var. Hürmüz Boğazı müzakerelerinin kilit başlıklarından biri. Boğaz'da trafik kısmen canlansa da henüz normalleşmeden çok uzakta. İran eski statükoya dönülmeyeceğini söylüyor. Ayrıca geçen gemilerden hizmet bedeli almayı resmileştirmek istiyor. ABD ise buna yanaşmıyor. Bir başka hassas konuysa Lübnan. ABD ve İran arasındaki mutabakat metninde Lübnan'da tüm saldırganlıkların sona erdirilmesi maddesi vardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Dahası İsrail ve Lübnan'ın Washington'da imzaladığı çerçeve anlaşması ABD-İran mutabakatıyla çelişiyor. Bu arada 17 Haziran'dan itibaren tamamlanması için 60 günlük süre tanınan nükleer program görüşmelerine henüz başlanmadı. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın İran'a topyekün savaş başlatma olasılığını değerlendirdiği ancak şimdilik diplomatik yoldan ilerleme kararı aldığı öne sürüldü. Trump, müzakerelerin 60 günlük süre 18 Ağustos'ta doluyor. Trump sürenin aşılmasını sorun etmeyeceğini yardımcılarına iletti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance ülkelerinde televizyon programlarına katılarak soruları yanıtladılar. İran müzakere heyetinin başkanı da olan Kalibaf'ın katıldığı program yarıda kesildi. Bu durum dikkat çekti. ABD ile İran arasında müzakere belirsizliği sürüyor. Heyetlerin Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak ABD ve İranlı yetkililer arasında doğrudan görüşme olmayacağı açıklandı. Teknik toplantıların ise farklı formatlarda devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Taraflardan da farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran müzakere heyeti başkanı Muhammed Kalibaf katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Yaptırımların kaldırıldığını ve ülkesinin petrolü %20 daha pahalı sattığını aktardı. Eğer petrol satmaları engellenirse hiç kimse petrolden faydalanamayacak uyarısında bulundu. Amerika savaşmak istiyorsa biz de savaşmayı çok iyi biliriz diye konuştu. ABD ile varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndan ücretsiz geçişin yalnızca 60 günü kapsadığını söyledi. Ayrıca Kalibaf'ın katıldığı televizyon programının yarıda kesilmesi de dikkat çekti. İran Meclis Başkanı'nın görüntüsü bir soruyu yanıtladığı sırada ekrandan alındı. Ekran önce siyaha düştü, ardındansa farklı bir yayın akışıyla program devam etti. İran Devlet Televizyonu röportajın ikinci bölümünün daha sonra yayınlanacağını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise Amerikan medyasına açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silahtan vazgeçeceğine dair kalıcı taahhütler istediklerini belirtti. ABD ile İran arasında barış anlaşması hakkında teknik görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. Ancak Tahran yönetiminin bu konuda çelişkili açıklamalar yaptığını söyledi.
14: بحسب السلطات السويسرية هي ستقتصر على اليوم فقط ولكن سيكون هناك
15: في اختلاف در
13: Venezuela'da peş peşe yaşanan iki büyük deprem. Yıkımın büyüğü oldukça büyük. Bir haftadır enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşam belirtileri azalsa da umutlu bekleyiş devam ediyor. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1943'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 10.571'e yükseldi. Türk ekipleri de Venezuela'da canla başla çalışıyor.
16: Altı günü enkaz altında geçirdi. Küçük çocuk sonunda yaşama tutundu. Venezuela'da peş peşe vuran iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında mucizevi bir an daha yaşandı. Ürdün'de arama kurtarma ekipleri bir binanın enkazında çalışmaları sürdürüyordu. Yaşam belirtisi bulan ekip 6 gün enkazda kalan 3 yaşındaki çocuğu kurtardı. Çocuk kurtarma çalışmalarının 6. gününde bildirilen tek sağ kalan kişi oldu. Türk milletinin yardımları da Venezuela halkının yanında. AFAD ve TSK timleri afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz görev yapan ekipler umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için çalışıyor. Enkazlardan gelen iyi haberlerin sayısı azalırken evsiz kalan binlerce kişi de yardım bekliyor. Ağır hasarların yaşandığı bölgelerde ihtiyaç malzemelerine erişim kısıtlı. Halk seferber oldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da yardım elini uzattı. TİKA depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardım gönderdi. Paketlerde yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri yer alıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artarken başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentin sokaklarını adeta ölüm kokusu kapladı. Enkazlardan ağır kokular gelmeye başladı. Hastane ve morgların yetersiz olması sebebiyle geçici morglar oluşturuldu. Sağlık sisteminin ağır baskı altında olduğu Venezuela'da salgın riski de var. Dünya Sağlık Örgütü, kızamık, difteri, sıtma ve dan kumbası başta olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerine dair son verileri paylaştı. 2026 yılının ilk yarısında toplam 197 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini söyledi.
1: Suç işleyip adaletten kaçılabileceğini sandılar, ancak Türkiye sınır ötesindeki gücüyle de suçluların peşini bırakmadı. Peki hangi ülkelerden kaç suçlu iade edildi? İşte son rakamlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İade edilen şahısların 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya, 9'u Yunanistan, 8'i Karadağ, 6'sı Bulgaristan, 3'ü Hollanda ve 3'ü Kırgızistan'dan getirildi. Bakan Gürlek, bu başarılı süreç ülkemizin kurumsal kapasitesini, diplomatik etkinliğini ve suçla mücadeledeki güçlü iradesini ortaya koymaktadır dedi. Suçlular için kaçacak yer olmadığını ifade etti.
0: Aydın'da kurulan bir pazar yerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü otomobiliyle pazara girdi. Bir esnafın satmak için getirdiği kavun ve karpuzları ezdi. O sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
2: Pazara girdi, önüne ne çıktıysa ezdi geçti.
3: Karışma, kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak. Bak şuraya.
2: Olayın adresi Aydın. Alkol olduğu iddia edilen sürücü yolda ilerlerken tarihi semt pazarıyla karşılaştı. Ancak aracını durdurmadı. Aksine gaza bastı ve sağa döndü.
3: Sıkıntı yok.
2: Sürücü dönüş yaptığı sırada yerdeki kavun ve karpuzları tek tek ezdi. Çevredekiler durması için bağırsa da o olan bitene aldırış etmeyerek yoluna devam etti. Çevrede bulunan pazarcı esnafıyla vatandaşlar da duruma tepki gösterirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Kimse karışmayacak, bak şuraya.
0: Depozito yönetim sistemi bugün itibariyle artık devreye giriyor 81 ilde. Makineler kurulacak ve metal, cam, pet ve karton ürünlerde depozito iadesi yapılacak. Çok daha fazlası için söz Emrah Yaz'da.
4: Depozitosu olan ambalajlar için 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başladı. Cam şişe, pet şişe ve alüminyum şişeler için arkamda görmüş olduğunuz yerli imkanlarla üretilen cihaz geri dönüşüm gerçekleştirecek. Üstelik her iade için geri dönüşüm için de 1 TL'lik teşvik ödemesi gerçekleşecek. Şimdi bu cihaz nasıl çalışıyor? Bunu test edeceğiz. Cihazda bir ekranımız var. Ekranda başlamak için dokunun diyor. Telefonumuza indirdiğimiz Doğa uygulamasında kamerasını açılıyor ve QR ödemesi gerçekleşiyor. Elimizde bulunan cam şişe için de hemen gönderdik ve tanımlama hemen yapıldı ve cam şişe için tanımlama yapılıp hemen iade için o şişe hemen kırıldı ve geri dönüşüme gerçekleşti. Ve bu ödemenin ardındansa uygulama gerçekleşecek ve uygulamada 1 TL'lik ödeme gerçekleşecek. Ve şu anda da uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte cüzdana, o doğa uygulamasındaki cüzdana da 1 TL'lik teşvik ödemesi gerçekleşecek. Günde 4 kez bu iadede geri dönüşümü gerçekleştirebiliyoruz ve geri dönüşümde bununla birlikte günde 4 işlemde, her işlemde de 50 tane ambalaj gönderebiliyoruz. Yani günde 200 liralık bir teşvik ödemesi de kazanmış oluyoruz. 81 ilde bu cihazların bulunduğunu da belirtelim ve her ambalaj içinde 1 TL teşvik ödemesi gerçekleşiyor. Tüm Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle bu uygulama gerçekleşti. Biz de bunu hemen uygulamalı olarak gösterdik. 3 çeşit geri dönüşüm gerçekleşiyor. Cam şişe, plastik şişe ve alüminyum şişelerde bu iade gerçekleşiyor ve doğa uygulamasıyla da o iadelerin, geri dönüşümlerin teşvik ödemesi olarak da her ambalaj için 1 TL'lik teşvik ödemesi gerçekleşiyor. Biz de uygulamalı gösterdik diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.
0: Emre'ye teşekkür ediyoruz. Ticari reklamlara karşı tüketiciyi koruma amacıyla yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. O kurallar geliyor.
5: Dijitalleşmeyle birlikte reklam hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Ancak satışa yönelik dozu kaçıran söylemler aldatıcılığın da önünü açtı. Ticaret Bakanlığı bu anlamda bir takım yeni kurallar getirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında kazanç odaklı bir tanıtım olursa açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. İndirimli satış reklamlarında da indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat ve indirimden sonraki fiyat yer alacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilecek bilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Falcı, medyum, astrolog gibi alanlardaki reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenlemelerle tüketicilerin daha etkin korunması amaçlanıyor. Bakanlık açıklamasında tüketicileri korumak için yaygın denetimlerin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çekti. Tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik sürenin 48 saate düşürüldüğü belirtildi. Yetkili satıcı bu süre içinde cevap vermezse yanıt beklemeden firma ile ilgili değerlendirme yayınlanacak.
0: Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları da bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilir. Kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesindeki aday işlemleri sistemi ekranı üzerinden 13 Temmuz'a kadar yapabilecek. KPSS'de ilk olarak genel yetenek, genel kültür oturumu yapılacak. 6 Eylül'de düzenlenecek sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek. 130 dakika cevap süresi tanınacak. Alan bilgisinde ise ilk oturum 12 Eylül, ikinci oturum 13 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edilecek. Bu saat dilimde noktayı koyalım. Şimdi ara verelim ama saat başı buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Haftanın en sıcak günlerinden biri bugün Türkiye'nin pek çok noktasında. Yaklaşık 29 ilde sıcak alarm var. Ne demek o? Yani termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor yaklaşık 29 ilde demek. 35 derece biliyorsunuz. İnsan sağlığı açısından tolere edebileceğimiz sıcaklığın biraz üzerini gösteriyor termometreler anlamına geliyor. Dolayısıyla öğlen güneşi biraz kritik çünkü güneş altında sıcaklığı biz gölgede ölçüyoruz. Gölgede 35 derece ise güneş altında çok daha fazla hissedilir ve sizin güneş altında çok uzun saatler açık havada geçirmeniz sağlığınızı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden bugün tedbirli olmamız gereken bir gün. 29 il dedik: Marmara'da, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Kocaeli, Karadeniz bölgesi bile ki diğer bölgelerimize kıyasla daha az sıcak alarmın yaşandığı bir bölge. Düzce, Bartın, Karabük, Çankırı, Amasya çevresinde termometre 35 derece ve üzerini gösterecek. Ege, Güneydoğu Anadolu zaten genel olarak alışkın bölgelerimizden bunlar. Doğu Anadolu'da Tunceli, Elazığ, Bingöl çevresinde yine termometreler 35 derece ve üzerini gösterecek. Güneydoğu'da 40 derece bandında biliyorsunuz. Şanlıurfa'da gölgede sıcaklık bugün 40 derece. O yüzden aman dikkat, güneş altında çok daha fazla hissedilir. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları, biraz daha kilolu insanlar daha az dayanıklılar. O yüzden lütfen unutmayın. Bir de bağın nem etkisi var ki bugün İstanbul'u Adana'ya çevirecek gibi gözüküyor. İstanbul'da termometreler bugün günün en sıcak saatinde 33 derece olacak ama %53 bağıl nemle 38 hissedeceğiz. Tıpkı Adana'da olduğu gibi Adana'da termometre 34, bağıl nem %51, Adana'da da sıcaklık 38 derece hissedilecek. Dolayısıyla yaşınız, kilonuz, cinsiyetiniz, sağlık durumunuza göre de bu rakamın biraz daha üzerinde hissedebilirsiniz. 11-16 aralığına dikkat. Açık havada uzun saatler geçirmeyin. Gölgede, serin yerde, klimalı ortamlarda kalmaya özen gösterin. Tempoyu düşürün. Aktivitelerinizi biraz yavaşlatın. Günlük planlamalarınızı, öğle saatlerinizi boş bırakarak ayarlamaya özen gösterin. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalın ama dışarıya çıkmak zorundaysanız da açık renkli pamuklu bol giysileri, geniş çeperli açık renkli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmayı unutmayın ve böyle günlerde biliyorsunuz hafif beslenmek önemli, bol su tüketmek önemli. Bu hatırlatmaları tekrarlamış olalım. Ben yine de serinleyemiyorum, yine de çok bunalıyorum diyenleriniz varsa sık sık serin duşlar alabilirsiniz böyle günlerde. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman ne olacak? Yarın konvektif sağanaklar başlıyor. Trakya, Batı Karadeniz çevresinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı'da hafif yağmur var. Güney ve Doğu bölgelerimizde sıcak alarm devam edecek. Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derece ve üzerine gösterecek. 40 derece olan illerin sayısı artıyor yarın. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır 40, Batman 41 derece olacak. Sonrasında Cuma'ya bakalım hemen. Cuma günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Amasya, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır çevresinde hava yağmurlu geçecek. Onun dışında kalan bölgelerde yine sıcak alarm devam ediyor olacak. Adıyaman 40, Diyarbakır 41, Şanlıurfa

Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesiminde sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Özellikle Karadeniz bölgesi, Ordu, Giresun çevresi pazar günü şiddetli yağmur altında kalacak ve sıcaklık iç ve doğu bölgelerde pazar günü de azalacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı bulutlu, yarın ve cuma günü de parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama hissedilen sıcaklık bu noktada önemli. İstanbul bugün 38 hissedilecek, yarın 35 hissedilecek, cuma günü ise 33 hissedilecek. Hafta sonu cumartesi günü hava yağmurlu olacak İstanbul'da ve sıcaklık nihayet 29 dereceye inmiş olacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava güneşli. Yarın ve sıcak alarm var yarın. Termometreler 36'yı gösterecek ki bugün de 34 derece sıcak alarma çok yakın bir seviyede. Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 34 derece devam edecek. Pazar günü Ankara serinleyecek. Pazar günü 29 derece olacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve cuma günü sıcak alarm var. Bugün de sıcak alarm seviyesinde İzmir'de hava. Bulutlanma biraz radyasyon etkisini düşürecek. Cumartesi günü İzmir'de de yağmur var. Hava sıcaklığı İzmir'de yağmurla birlikte azalmayacak. Hafta boyunca sıcak alarm seviyesinde ve hatta hafta sonu da sıcak alarm seviyesinde seyretmeye devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda. Bildiğiniz pirinci zenginleştirmiş yayla. Vitamin, mineral dolu. Vitaminli mineralli olmasından belli.
2: Yayladan geldi belli.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
1: İhtiyacımız olan vitaminler artık pilavımızda.
5: Vitaminli mineralli olmasından belli.
2: Yayladan geldi belli.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zaman

0: hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Gözümcüm Net, Sigortam Net.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Pankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Jet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Kırgızistan'ı da zaman zaman dolaylı olarak ilgilendiren ama hepimizin ortak meselesi olan, başta Filistin meselesi olmak üzere Filistin, Gazze, Lübnan, Suriye konularını teker teker üstünden gittik. Biliyorsunuz Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşı, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu planın, bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, hangi tedbirler alınabilir, ne türden bir eylem planı ortaya konur. Bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz. Bugün de tabii kardeşimizle bu konuyu ele aldık. Onların durduğu yer bizim durduğumuz yer. Bütün konularda aynı yerde duruyoruz. Zaten kardeşliğin gereği de bu. Ama farklı eylem potansiyellerimiz, durumlarımız var. Onları da gözden geçirdik. Diğer taraftan ortak stratejik planlama grubunun bugünkü toplantısında aldığımız bir takım kararlar var. Takip edeceğimiz hususlar var. Bunları sistemli bir şekilde not ettik. Üstünden geçtik. Ve planlama grubunun liderlerimiz arasında yapılacak bir sonraki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının da altyapısını oluşturmuş oldu. Bunun için ben bu verimli ziyaretten dolayı değerli meslektaşıma, kıymetli heyetine gerçekten ve ben arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem bu toplantı esnasında hem de bu toplantıya gelene kadar ortaya konmuş çok yoğun çalışmalar var, çabalar var. İki heyet tarafından da ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli kardeşime veriyorum. Buyurun.
1: Урматтуу министр мырза,
2: Сайын баканым,
1: урматтуу жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү,
2: басым менсуплары,
1: урматтуу айымдар,
2: сайын мырзалар,
1: баяндар, Түркия Республикасынын тышкы иштер министри,
2: өнчөлүктө Түркия Жумхуриятынын тышкы иштер баканы, менин кардешим Сайын Хакан Фидан,
1: ошондой эле бурдош Түркияны,
2: кардеш түрк халкына
1: бизди
2: Bizi,
1: bizim heyeti
2: sıcak karşılayarak misafirperverlik ve samimi ev sahibi dolayısıyla en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
1: Hakan Fidan Mirza Bey'in
2: bugün Sayın Hakan Fidan Bey ile verimli ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ortak stratejik planlama grubunun 7. toplantısına ev sahibi eş başkanlık ettik. Görüşmelerimiz tam bir karşılıklı anlayış, açıklık ve güven ortamı içerisinde gerçekleşti. Bu durum ülkelerimizin işbirliğini daha da güçlendirme ve geliştirme konusundaki ortak iradesini açıkça ortaya koymaktadır. Görüşmelerimiz sırasında Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdik ve ikili işbirliğimizi daha da derinleştirdik. Somut adımları ele aldık. Ayrıca Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Japarov'un Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaretiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti'ne yapacağı karşılıklı ziyaretlerin hazırlıklarını ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi görüşmelerimizin öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturdu. Sayın Hakan Fidan Bey ile karşılıklı çıkar sağlayan yatırım girişlerine güçlü siyasi destek vermeye ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için elverişli koşullar oluşturmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Bunun yanı sıra ülkelerimiz arasındaki kültürler, insan

0: Yani ve eğitim alanlarındaki işbirliğini daha da geliştirmesine özel önem verdik. Vatandaşlarımızın yaşamları, çalışmaları ve eğitim görmeleri için daha elverişli şartların oluşturulması ile kardeş Kırgız ve Türk halkları arasındaki karşılıklı seyahatlerin daha da kolaylaştırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Bizim için orta koridor en önemli istikamet olur. Onun için Kırgızistan, Özbekistan, Çin demir yolunun kurulması gelecekte orta koridora bağlantı kurarak biz Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Arap ülkelerine çıkmaya ilgimiz olduğunu orada görüştük. Onun dışında bugün toplantının pratik sonucu olarak Dışişleri Bakanlığı seviyesinde 2027-2028 döneminin geçici üyeliğine konusunda konuştuk. Biz bölgesel ve global konularla istişare ettik. Global ve bölgesel güvenliği sağlama açısından bir fikirde olduk. Dünyadaki kavgaları barışla, diyalogla çözülme kavuşturmayla ilgili bir de fikirde olduk. Birleşmiş Milletler'in oradaki kanunlarla, diplomasiyle çözüm geliştirmesi konusunda anlaştık. Hepimiz bildiğiniz gibi 3 Haziran 2026 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2027-2028 dönemi geçici üyeliğine seçilerek tarihi bir başarı elde etmiştir. Güvenlik Konseyi üyesi olarak Kırgızistan farklı görüş ve çıkarlar arasında köprü kurabilen yapıcı bir ülke olmayı hedeflemektedir. Çatışma yerine diyalogu, işbirliğini ve diplomasiyi önceleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Kırgızistan uluslararası barış ve güvenliğin korunması merkezi rol üstlenen Birleşmiş Milletler'in etkinliğinin güçlendirilmesine somut katkı sağlamaya kararlıdır. Uluslararası toplumun sorumlu ve aktif bir üyesi olarak karşılıklı anlayışın, güvenin ve anlaşma kültürünün geliştirilmesi için çalışmaya devam edecektir. Kırgızistan'ın önceliklerinin arasında dağlık ülkelerin, denize kıyısı bulunmayan gelişmekte olan ülkelerin ve küçük ada devletlerinin çıkarlarının uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde savunulması yer almaktadır. Bu doğrultuda Afrika, Pasifik, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle yakın işbirliğimizi sürdürmeye hazırız. Ayrıca Kırgızistan sınır meselelerini barışçıl yollarla çözme ve diplomatik yöntemlerle karşılıklı güven inşa etme konusundaki deneyimini uluslararası toplumla paylaşmaya hazır. Bu fırsatla Sayın Bakanımıza, Dışişleri Bakanlığı'na ve tüm ülkelerdeki büyükelçilere bu stratejik kazanmada katkılarından dolayı teşekkürümü sunuyorum. Sayın basın mensupları, sözümün sonunda bugün ziyaretimin ve varılan mutabakatların Kırgızistan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına, kardeş halklarımızın arasındaki dostluğu, karşılıklı güveni ve anlayışı daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Türkiye'deki reformlar, Türkiye'nin aracılık gayretlerin her zaman destekliyoruz. Bölgedeki barışı, bölgedeki krizlere
1: Türkiye
0: Cumhuriyeti'nin aracılığı

0: yapması en önemli rol üstlenmektedir. Bu işlerde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, cana ve Hakan Fidan Beyefendi'ye başarılar dilerim. Sayın kardeşim Hakan Fidan Beyefendi, size misafirperverliğiniz için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kardeş Türkiye halkına yürekten gelişmeyi diliyorum. Sayın dostum Hakan Fidan'ı Kırgız Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret için davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Efendim, müsaadenizle iki basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu TRT Haber yönelteceğim.
2: TRT Haber Cansu'dan, sorum Sayın Bakan Fidan'a olacak. Türkiye ile Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği arasında yüksek düzeyli temasların arttığını görüyoruz. Dün de komisyondan 3 isim Ankara'daydı, ağırlandı. Bu konuda dünkü görüşmelerde hangi gündem maddeleri vardı ve bundan sonraki süreçte Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrini nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler.
3: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Biliyorsunuz Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini biliyorsunuz kısmen tekrar başlattı. Tek Avrupa ödeme alanı dediğimiz SEPA'ya Türkiye'nin ilgisi var. Bu konudaki ilgili finansal teknik birimler çalışıyorlar. Dünkü görüşmelerimizde biz bu alanlara ilaveten tabii dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları gibi çok konuları ele aldık. Ve güncel konuları gözden geçirdik. Aynı zamanda küresel güvenlik, bölgesel güvenlik, devam eden krizler, savaşlar, Rusya, Ukrayna, İran, Hürmüz Boğazı, İsrail yayılmacılığı gibi birçok konuları masaya yatırma imkanımız oldu. Bağlantısallık konularını görüştük. Türkiye'nin çünkü gelen biliyorsunuz komiserlere baktığınız zaman dış ilişkiler yüksek temsilcisi var Sayın Kalakalas. Diğer taraftan genişleme komiseri, diğer taraftan İçişleri komiseri, bunların görev tanımı gereği hem dış politika hem bağlantısallık ve genişleme ile ilgili konular hem de göç vize konuları konuşuldu. Bağlantısallık konusunda AB Türkiye'nin hem ortaya koyduğu altyapının, ulaştırma altyapısının önemini, faydasını çok iyi değerlendiriyor. Hem de coğrafi olarak Türkiye'nin bağlantısallıkta oynayabileceği rolü görüyor. Hem de Türkiye'deki liderliğin bu konudaki vizyonunu ve kapasitesini de çok iyi değerlendiriyor. Biz de bu konularda hem Kuzey-Güney hem Doğu-Batı ekseninde yeni lojistik bağlantı yollarını nasıl harekete geçirebiliriz? Var olanlardan hep beraber daha fazla nasıl istifade edebiliriz? Bunun görüşmelerini yaptık. Diğer taraftan gümrük birliği güncellenmesi meselesi var. Biliyorsunuz bu konuda da yoğun bir istek var her iki tarafta da. Ama Kıbrıs Rum kesiminin bu konuda belli bir blokajı olmasından dolayı istenilen hızda adımlar atılamıyor. Avrupa Birliği'nde belli kararların üye ülkelerin katılımıyla alınması gerekiyor. Hepsinde ortak karar, ortaklaşmaya ihtiyaç yok. Oy çokluğuyla da olabiliyor. Ama üye bir yerde kendi istediği olmasa başka bir yerde diğer üyelerin istediğini tıkıyor. Karşılıklı böyle birbirlerini tehdit ettikleri için belli konular bir yere götürmekte zorlanılıyor. Ama gördüğümüz

0: şu. AB'nin Kahire ekseriyeti gümrük birliğinin güncellenmesinden yana, çünkü şu andaki mevcut yaklaşık 250 milyar dolara zaman zaman yaklaşan ticaret hacminin birdenbire 2 misline 3 misline çıkma durumu var. Bu her iki taraf için de gerçekten faydalı bir durum. Dolayısıyla bunu mevcut şartlarda nasıl ilerletebiliriz, neler yapabiliriz, onun da arayışı içerisindeyiz. Dünkü konular arasında o da vardı. Göç ve vize konuları tabii ki önemli. Avrupa ile entegrasyonumuz arttıkça özellikle iş dünyası, öğrenciler, sanat dünyası, turizm amaçlı gidiş gelişler çok fazla oluyor. Bu konuda Türkiye'den talep var. Onlar kendilerince ellerinden geleni yaptıklarını düşünüyorlar ama biz bu konuda daha da ileri işbirliğinin olmasını düşünüyoruz. Atılması gereken adımlar var. Onlar geçen yıl aşamalı vize kolaylaştırması getirdiler. Cascade dedikleri. Bunu daha da ileri taşımak gerekiyor. Diğer taraftan vize serbestliği anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle birbirimizle paylaştık. Bizim AB ile olan ilişkilerimizin kurumsal manada daha da ileri gitmesi, daha planlı, programlı ve somut çıktılar üreten bir yapıda olması beklentimiz. Bütün bakanlıklarımız, kurumlarımız da açıkçası bu yönde Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılmışlardır. Biz de AB koordinasyonundan sorumlu bakanlık olarak hem üyelik sürecini hem de devam eden ilişkileri en iyi şekilde nasıl ileri taşırız onu götürüyoruz. Ama biliyorsunuz Avrupa Birliği üyeleriyle ikili ilişkilerimiz gerçekten biri ikisi dışında fevkalade iyi. Ticari, siyasi, ekonomik yani hiçbir sıkıntı yok. Ama kurum olarak bir araya geldikleri zaman orada bu ilişkilerin ortalamasının Avrupa Birliği'nin kurumlarına yansıtılamadığını görüyoruz. Bunu problemleri tespit edip sistemli bir şekilde inşallah aşarak gitmeye devam edeceğiz.
1: Efendim ikinci ve son soruyu Hürriyet Gazetesi soracak.
2: Benim sorum da Bakan Fidan'a. Efendim artık NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Mevcut durum nedir? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bizim bu zirveden beklentilerimiz nelerdir Türkiye olarak? Hangi sonuçları elde etmeyi planlıyorsunuz? Teşekkür ederim.
0: Değerli arkadaşlar, Türkiye 22 yıl aradan sonra yeniden ev sahibi yapıyor. Biliyorsunuz 2004'te olduğunda Cumhurbaşkanımız başbakandı. Şimdi yine ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için fevkalade önemli bir husus. Burada alınmış bir takım kararlar var ve bu kararların hayata geçirilmesi konusunda neredeyiz? Onu tabii takip etmek gerekiyor. Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak. Diğer taraftan yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor, pekiştiriyor. Bu da gerçekten devletimiz adına, milletimiz adına gurur verici bir husus. Türkiye'nin bu türden çok önemli tarihi zirvelere ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanımızın tabii ki uzun erimli liderliğinin getirdiği bir sonuç. Dünyada saygın gören liderlik, Türkiye'nin dış politikasında, bölge politikasında gerçekten çok oyun kurucu bir araç olarak önümüze çıkıyor. NATO zirvesinde resmi zirvenin yanı sıra gerçekten STK'larımızın ve kurumlarımızın ortaya koyduğu başka faaliyetler de var. Düşünce kuruluşlarının yaptığı faaliyetler var. Ve bir diğer önemli konu da savunma

0: Sanayi'nin bir forum düzenlemesi Ankara'da yapılan zirveye paralel olarak savunma sanayi konuları NATO'nun en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Önceden de bu konular tartışılırdı ama ağırlıklı konular muharip birliklerin ve istihbarat unsurlarının değerlendirmeleri ve bunlara yönelik yapılacak askeri hazırlıklardı. Ama şimdi son savaşlar gösterdi ki savunma sanayindeki üretkenlik, verimlilik, çeşitlilik ve bağımlılık oranı eşit derecede önemli bir husus. Bu da artık hem liderler düzeyinde hem etkinlik düzeyinde kendisini gösteriyor. Bu konuda da önemli bir etkinliğimiz olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı ile kameraların karşısındaydı. İki soru soruldu. İki soru da aslında Hakan Fidan'a sorulan sorulardı. Birim, dün yüksek düzeyli temaslar gerçekleşmiş. 3 komiser ağırlanmıştı Avrupa Birliği'nden. Bu konuşmalara, görüşmeye ilişkin tablo soruldu. Bir diğeri de NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek olan, buna ilişkin Hakan Fidan değerlendirmelerde bulundu. Şimdi bu arada Hakan Fidan kendisi konuşurken, yani soru cevap kısmına geçilmeden önce barışa konuşmasında yer ayırdı. Yani ABD ve İran arasındaki bu süreç, biliyorsunuz o sürece yine gölge düştü. Doha'da yeni bir görüşmenin yapılması bekleniyordu. Şimdi diyor ki yani temennimiz barışın bir an önce, savaşın bir an önce durması, barış görüşmelerinin hemen başlaması ifadesini kullandı. Ama Doha'daki görüşmelerde de bir belirsizlik yaşanıyor. Nasıl bir belirsizlik yaşanıyor? Şöyle ki, dün ABD ve İran arasında aracılar vasıtasıyla da olsa buluşmanın gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak taraflardan çelişkili açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre toplantı var. Tamam, ama İran'a göre toplantı yok. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'ın bu tavrını sinir bozucu olarak nitelendirdi ve İran'ın müzakere taktiği uyguladığını söyledi. Buradan hareketle konuşmaya başlayalım konuklarımızla. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç bizimle birlikte. Hurşit Hocam, Haydar Hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk
4: Elin Hanım. Hoş bulduk Elin Hanım. İyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım Haydar Hocam sizinle. Şimdi ABD diyor ki toplantı var. İran'a bakıyorsunuz, toplantı yok diyor. Şimdi çok enteresan bir tablo var. Ve Vance de diyor ki İran'ın bu tavrı sinir bozucu. Müzakere taktiği uyguluyor aslında İran diyor. Böyle var olan bir toplantı için yok diyerek. İran toplantı varken yok mu diyor? Böyle bir taktik mi uyguluyor? Eğer bu bir uyguladığı taktikse, bu taktiğin İran'a ne gibi bir faydası olabilir?
3: Ya şimdi Helin Hanım, tabii İran'ın bu şekilde davranmasının arka planına baktığımız zaman, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam Amerika imzalanan mütabakat zaptına rağmen, ki biliyorsunuz orada bütün cephelerde savaşın durması kabul edilmişti, buna rağmen İran'ın Hürmüz'deki işte sivil gemilere yönelik müdahalelerini gerekçe göstererek yine Hürmüz etrafındaki İran hedeflerine saldırı gerçekleştirmişti. Aslında burada bu mütabakat zaptının ihlali anlamına geliyordu. O günden sonra o gerginleşen sürecin buraya kadar geldiğini söylemek mümkün. Doha ile ilgili süreç açıkçası İran'ın ben söylemlerinde haklı olduğu kanaatindeyim. Amerika'nın mütabakata uymadığı, bu nedenle de İran'ın müzakereye devam etmeme gibi bir duruş sergilediği kanaatindeyim. Ama bir taraftan da arka planda da her ne kadar bunlar söylenmiş olsa da zaten Doha'da üst seviyede bir katılım olmayacak. Yani ne Kalibaf, ne Arakçı olacak, ne de Witkoff'la Cevit Kaşdar olacak. Daha alt seviyede bir teknik görüşme olması bekleniyordu. Dolayısıyla İran kendi iç kamuoyuna yönelik bu şekilde mesajları verirken, bir taraftan da bazı kaynaklar bunu reddetmekle birlikte bazı kaynaklarda İran'ın Doha'ya bir heyet gönderdiği ve bu heyetin dolaylı olarak, yani doğrudan Amerikan heyetiyle olmasa da, müzakereci olan Pakistan ve Katarlı yetkililerle görüşme yapacağına yönelik de bazı haberleri takip ediyoruz. Yani bir şekilde iletişimin devam ettiğini görüyoruz. Zaten Pezeşken'in yapmış olduğu açıklamada da geçen hafta sonundaki o saldırıdan sonra Amerika mütabakata uyarsa biz müzakerelere devam ederiz şeklinde bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Müzakereler devam ediyor bir şekilde, yani daha düşük profilli olsa da devam ediyor ama burada İran'ın Amerikan saldırılarının tekrar edebilme ihtimaline karşı bir tedbire başvurduğunu, dolayısıyla hem Hürmüz kartını öne atıp hem de müzakerelere devam kozunu kullanarak Amerika'yı mütabakata uymaya, özellikle Lübnan'daki durumun düzelmesini sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Ama tabii bir taraftan da iç kamuoyunda mütabakata yönelik yükselen eleştirilere de karşılık olarak, yani biz çok taviz vermiyoruz, aslında kazanan taraf biziz, bizim istediğimiz şekilde süreç ilerliyor gibi bir mesaj vermeye çalıştığını görüyoruz. Bundan ilişkili olduğu kanaatindeyim. Yoksa müzakerelerin bir şekilde devam ettiği anlaşılıyor.
2: Peki şimdi Hurşit Hocam, İran Meclis Başkanı Kalibaf dün İran televizyonunda bir röportajı yayınlanıyordu. ABD ile müzakereleri eleştirenlere kendisi tepki gösteriyordu. Bu sırada yayın kesildi. Görüntü televizyonculuk tabiriyle siyaha düştü. Yani o görüntü gitti, simsiyah bir görüntü yerine geldi. Bu durum müzakere konusunda İran yönetiminde bir aslında ayrışmanın olduğunun delili olarak gösteriliyor. İran yönetiminde ABD ile müzakerelere yaklaşımda bir bölünme mi var? Varsa kim hangi tarafta ve kimin eli daha güçlü?
4: Helin Hanım, aslında bu örüntü, yani bundan önce de müzakereler başlamaya yakın olduğu pek çok örnek olayda karşımıza çıktı diyebilirim. Yani İran bunu bir noktada taktik olarak kullanıyor diye düşünüyorum. Evet, içeride farklı muhalif sesler, muhalif gruplar var. Bilhassa CHP'yi payidari, bu cephe oldukça sertlik yanlısı ve şahin kanat müzakereye her zaman karşı ve tepki gösteriyor. O yüzden yani bu şekilde muhalif seslerini ve muhalif aslında eylemlerini bir şekilde gündeme getiriyor. Fakat bu nihayetinde İran'ın yine çıkarlarında bir dengede bir dengeye ulaşıyor ve her seferinde de benzer bir örnek karşımıza çıkıyor diyebilirim. Yani aslında İran burada ne yapmak istiyor? Yani eğer biz de müzakerede böyle problemler oluşturacaksanız, bak bizim sertlik yanlısı tarafımız da var ve bu sertlik yanlısı taraf da size farklı maliyetler oluşturabilir demek istiyor. Yani bunu bu şekilde de okumak lazım. Çünkü işte devrim rehberi Müşteba Hamene'in bu mutabakat zaptına ilişkin yayınladığı metinde de aslında bunu görebiliyoruz. Yani Müşteba Hamene doğrudan mutabakat zaptını aslında onaylamıyor. Pragmatik olarak onaylıyor. Fakat ideolojik olarak mesafeli bir söyleme başvuruyor. Neden? İşte bu garantiyi aslında oluşturuyor. Yani eğer burada bir problem yaşanırsa bunun sorumluluğunu işte Meclis Başkanı Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan üzerine bırakmak üzere, ama nihayetinde yine devrim rehberinin üst konumunu koruyan bir metin oluşturuyorlar diyebiliriz. Yani ben bu muhalif sesler meselesini, bu karşı tepki tepkileri bu şekilde değerlendiriyorum. Çünkü şu an İran'da savaş sonrası bir yönetim var ve bu sıkı yönetim, yani muhalif sesleri böyle başına buyruk hareket etmesine izin verecek bir yönetim olduğunu şu aşamada söyleyemeyiz. O yüzden ben bunun daha çok bir taktik olduğunu düşünüyorum. Yani bak işte Amerika, sen müzakerelerde böyle problemler çıkartırsan sertlik yanlısı kısım bunu yapabilir. Tabii burada şöyle bir ayrışma var. Sertlik yanlısı kısım bu anlaşmadan ziyade Hürmüz Boğazı'nda tam egemenlik kontrolü istiyor ve oranın tamamıyla ücretli bir hale dönüşmesini istiyor ve böylelikle İran'ın bu savaşta aldığı hasarları giderebileceklerini düşünüyorlar. Ama Kalibaf ve Pezeşkiyan tarafı ise bunun müzakerelerle aslında bu hasarın tazminatının elde edileceğini düşünüyorlar. Aslında şu an bütün mesele bu savaş tazminatı nasıl giderilecek ya da savaşın bu maliyetleri nasıl tazmin edilecek konusuna odaklanmış. İşte son zamanlardaki o bazı gerilimler de ortaya çıktı. 14 maddelik mutabakat zaptının bazı maddeleri şu an aslında problemler yaşıyor. İşte bunlardan birincisi, evet, Hürmüz Boğazı diyebiliriz. Diğeri işte Lübnan cephesi ve üçüncüsü de bu dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması. bu son haftalar içerisinde bu maddelerde ciddi sorunlar olduğunu görüyoruz. Yani ve bu anlaşmazlıklarında bilhassa Hürmüz Boğazı özelinde misillemelerle gerilimi yükselttiğini görüyoruz. Doha'ya geçmesi aslında iyi bir adım. Çünkü Cenevre sağlıklı bir sonuç vermeyeceği açıktı yani bu baştan beri. Şu an baktığımız zaman yani Doha'da olması Cenevre'ye göre daha iyi olabilir. Ben yine Türkiye'nin daha bu noktada güvenilir bir rol oynayacağını düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda Amerika ile aynı zamanda İran'la konuşabilen çok fazla aktör yok. Hatta hiç bu denli bir güvenle konuşabilen bir aktör yok. Tabii bunun bir sorumluluğu da var. Bunu zamanla göreceğiz Selin Hanım.
2: Ama hocam İran Türkiye konusuna pek sıcak bakmıyor. Yani daha önce de çünkü Türkiye'de görüşmelerin yapılması planlanmıştı. Biliyoruz ki işte İran'ın çabalarıyla görüşmenin yapılacağı yer Türkiye'den farklı bir noktaya çekildi. Dolayısıyla bu görüşmeye fayda sağlayabileceğini, görüşme merkezi olarak Türkiye'nin seçilmesi fayda sağlayabileceğini İran görmüyor mu? Veya görüyor da söz konusu Türkiye olunca Türkiye'de görüşülmesin mi istiyor hala aynı ısrarda mı? Eğer öyleyse nedir Türkiye ile sorunu da neden Türkiye'de görüşülmesini istiyor? Yani sen bir çözüm istiyorsan var olan sorununda ve bu da çözümün yapılabileceği yer güvenilir bir nokta Türkiye ise neden burada olmasına karşı çıkarsın? Yani o zaman Türkiye ile bir sorunun olması lazım. Sorunu ne? Hurşit Hocam. Çok yani, kısa alayım ardından.
4: Rekabetçi eğilimler diyebiliriz Selin Hanım. Yani daha çok bölgesel rekabet eğilimleri diyebiliriz. İşte bu savaşlardan sonra İran görece zayıfladı. Kapasitelerinde bazı zayıflıklar ortaya çıktı. Nihayetinde bu bölgede de bir denge var. Bu ödülün Türkiye'ye gitmesini istemiyorlar. Yani bunu açıkça söylemek mümkün. Bir rekabetçi eğilim var ama daha mantıksal anlamda bakılırsa, yani stratejik seviyede ve makul olarak bakılırsa, eğer anlaşmadan bir sonuç istiyorlarsa güvenli bir zemin tesisi olması lazım. İşte bir güven inşası verecek bir lokasyon olması lazım. Ben de bunun Türkiye olduğunu düşünüyorum. Ya bu benim kendimce aslında bir düşüncem diyebilirim.
2: Peki Haydar Hocam, şimdi Doha'da aracılar vasıtasıyla görüşmelerin süreceği söyleniyor ve bugünün gündemi İran'ın dondurulmuş varlıkları, az önce Hurşit Hocam'ın da dikkat çektiği nokta. Şimdi dondurulmuş varlıklar konusunda İran acaba istediğini elde edebilir mi? Elindeki koz dondurulmuş varlıkları serbest bıraktırmaya yeter mi?
3: Şimdi ben müsaadenizle az önceki soruya çok kısa cevap vererek sorunuza gelmek istiyorum.
2: Yani
3: evet onunla ilgili. Ya İran'da şöyle bir kanaat var Helin Hanım. Yani İran'la biz dostuz, işte sınırdaşız, kardeşiz, dindaşız ama İran hani bölgesel rekabetin ötesinde İran'da Türkiye'nin NATO üyeliği, işte Avrupa Birliği adaylığı, Batı dünyasına eklemlenmiş olması nedeniyle genel anlamda bir Türkiye'ye yönelik bir güvensizlik var ve Türkiye'de yapılacak herhangi bir ara buluculuk ya da zemin oluşturmasının Batı ile ittifak halinde olacağını ve İran'ın aleyhinde olacağına yönelik bir paranoya var İran'da. Benim daha önce konuştuğum İran'ın arkadaşlarımdan da bunu duymuştum. Dolayısıyla bu konuda her ne kadar diğer başlıklarda biz destek versek de İran'a, bu konuda İran'ın bir adım geride durduğunu ve Türkiye'de yapılacak müzakereli ya da Türkiye'nin ara buluculuğu konusunda çok da sıcak bakmadığını bu nedenle söyleyebilirim. Bu dondurulan varlıkların serbest bırakılması konusu aslında hem mutabakat zaptında olan hem de İran'ın istediği koşullardan bir tanesidir. Yani süreç içerisinde bunun hani Amerika'nın havuç ve sopa taktiğiyle ilişki olarak sen buna uy ben de bunu serbest bırakayım şeklindeki bir vaadiydi ve İran'ın da İran yönetiminde mevcut rejimin de halkına bu mütabakatı anlatması, lanse etmesi ve kabul ettirmesi anlamında da aslında çok önemli bir çıta. Eğer bu mümkün olabilseydi şimdiye kadar yapılan müzakerelerde ya da bu süreç içerisinde kısa sürede olursa bence bu az önce Hurşit Hoca'nın bahsettiği Pezeşkian-Kalibaf ekseninin elini güçlendirecek. Aslında Amerika'nın rasyonel bir bakış açısıyla baktığı zaman bu konuda biraz daha esneklik göstermesi ilişkilerin devamı açısından da faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü o zaman bu işte cepheyi paydarı diye isimlendiren ve mütabakat zaptına ve nihai anlaşmaya da neredeyse toptan karşı çıkan, çünkü Amerika ile işbirliği ya da bir anlaşma yapmaya toptan reddeden bu kesimin de söylemlerini zayıflatacak, elini de güçsüzleştirecek. Ancak bu nasıl İran Hürmüz'ü bir kart olarak elinde tutmak istiyorsa, Amerika da bu dondurulmuş varlıkları bir kart olarak elinde tutmak istiyor ve süreç içerisinde karşılıklı adımlarla yavaş yavaş gevşetmek istiyor. Bir taraftan da düşünürseniz bu mutabakat imzalandığında ayın 18'inde neredeyse dünyanın hepsi bunu bir İran'ın galibiyeti olarak resmetmişti, okumuştu ve Trump'ın başarısızlığı olarak görmüştü. Özellikle de İsrail'in bu süreçte en büyük kaybeden olarak ortaya çıktığı söylenmişti. Trump yönetiminin de bu söylemlere cevap vermek ya da bu söylemleri, bu eleştirileri göğüsleyebilmek için bunu bir kart olarak kullandığı anlaşılıyor. Yani doğrudan bu dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak, bir kısmını çözmek ya da İran'a belli yardımların gitmesini sağlamak konusunda biraz daha yavaşladığını görüyoruz, ama müzakerenin devamını istiyorsa tarafların bu konuda biraz daha esnek olması lazım. Yani nasıl İran'ın Hürmüz konusunda işte ben 60 günlük süre için ücret almayacağım ama 60 günden sonra durumu biz Umman'la ikimiz yöneteceğiz, Hürmüz'ün egemenliği bizde olacak şeklindeki söylemi kabul edilemezse, Amerika'nın da bunu bazı şartlara dayaması da kabul edilemez. Çünkü zaten mütabakat zaptını imzalamışsınız. Bunu serbest bırakacağı taahhütünde bulunmuşsunuz. Buna yeni şartlar öne sürerek bunu geciktirmenin de bir anlamı yok. O zaman iyi niyetli bir yaklaşım sergilememiş olursunuz. Ama dediğim gibi yani karşı tarafların karşılıklı olarak birbirlerini test ettiği, bir bilek güreşi yaptığı, hem iç kamuoylarını dengede tutmak, onları cevaplamak, hem de eleştirileri göğüslemek anlamında çok cesur adımlar atmadığını görüyoruz. Zaten iki tarafın bir araya gelmesi yeterince cesurdu. Bundan sonra bebek adımlarla ilerlediğini görüyoruz, ama bir şekilde ilerlemesi bence önemli. Bu münferit saldırılar, işte İran'ın geri durma taktik çabalarını da düşünürseniz bunlar alışkın olduğumuz şeyler. İran gerçekten de bu süreçlerde müzakerelerde mahir bir ülke. Şimdiye kadar bunu defalarca gördük zaten. Ama Amerikan tarafı da buradan bir mağlubiyetle çıkmak istemiyor. O yüzden İran'ın bu oyunlarına gelmeyecektir diye düşünüyorum. Yani iki müzakere ustasının biz burada karşı karşıya gelip birbirlerini test ettiğini görüyoruz. Bu biraz sıkıntılı geçecek. Yani o kadar kolay bir süreç olmayacak. Bunu anladık zaten, ama umarım bunu da çok daha fazla böyle bir stratejik oyuna, bir oyuna döndürmezler. Satranç oyununa döndürmezler. Bir şekilde orta yolu, süreci devam ettirmeye çalışırlar diye umuyorum ben.
2: Peki şimdi Hurşit Hocam, sizin de az önce bahsettiğiniz, değindiğiniz Hürmüz meselesi, işte Haydar Hocam'ın da Umman'ı da vurgu yaparak değindiği mesele üzerinden devam edelim. Çok bir süremiz kalmadı ama bir 3 dakikamız var. Şimdi İran'ın geri adım atmadığı konu Hürmüz Boğazı konusu. Körfez'in hakimiyeti İran'la Umman'a aittir diyor. Ama Umman Dışişleri
3: Bakanı... Öyle bir şey yok tabii yani.
2: Öyle ifade ediyor. Umman Dışişleri Bakanı da diyor ki Hürmüz'den geçişlerin ücretlendirilmesine karşıyız ve Boğaz'ın tüm ülkelere açık kalmasını savunuyoruz. Şimdi Hürmüz Boğazı konusunda Umman'ın desteği yokken İran bu hakimiyet mücadelesini Hürmüz için verebilir mi? Ne kadar verebilir?
4: Helin Hanım, aslında Kalibaf'ın da bununla ilgili bir söylemi var. İşte bu 60 günlük süre içerisinde ücretsiz olacak ama bundan sonra biz buradaki egemenliklerimizden vazgeçmeyiz şeklinde bir söylemi var. Aslında İran burada hizmet bedeli adı altında bir meşru zemin oluşturmaya çalışıyor. Yine bu böylelikle de sertlik yanlıların taleplerini de karşılamaya yönelik bir adım atıyorlar diyebiliriz. Yani burada işte hizmet bedelinden kasıt mayınların daha temizlenmemiş olması ve bu güvenli rotayı da İranlı yetkililerin, devrim muhafızları ordusu donanma kuvvetlerinin bildiği yönünde aslında bir şey oluşturuluyor. Zaten bunun önceden de hazırlıkları vardı Helin Hanım. Yani işte burada Hürmüz'den geçecek gemiler için bir sigorta fonu oluşturuldu, bir kurum kuruldu, Hürmüz geçiş rejimini düzenleyecek. Yani bu kurumlar da aslında bu söylemleri destekleyen nitelikte diyebiliriz. Tabii burada ne olabilir? Yine işte eğer hizmet bedelini ödemezlerse, önceki örneklerde de gördüğümüz gibi Cenevre müzakereleri, görüşmeleri devam ederken İşte bazı gemilerin asimetrik saldırılarla hedef alındığı örnekler artar. Bu uzun bir süreç içerisinde görülebilir. Ve nihayetinde fiili olarak gemilerin buradan geçerken bu hizmet bedelini ödemesine yönelik bir mecburiyet oluştururlar diye düşünüyorum. Bir oldu bitti gelişir diye düşünüyorum. Yani Amerika aslında buna izin vermek istemediğini bu son haftalardaki hedefli hava saldırılarıyla birlikte gösterdi. Ama İran'da buna karşılık olarak ben de bu alandan taviz vermeyeceğim şeklinde adımlar attı. Ve en sonunda işte Katar'a taşındı. Bu sefer teknik görüşmeler devam edildiği söyleniyor. İran yüksek seviyeli bir görüşme olmadığını, teknik seviyede görüşmelerin Doha'da sürdüğünü söylüyor. Yine aynı taktiklere başvuruyorlar. Yani bir taraftan bilgi üstünlüğünü elde etmek üzere bir motivasyon var ve psikolojik harp yöntemleri her zaman bu iki aktör bunlara çok fazla başvuruyor. Hı-hı. Haydar hocamızın da söylediği gibi bu aktörler çok mahirler müzakere konularında ve bu taktikleri bundan önceki örnek olaylarda kullandığı şekilde kullanmaya devam ediyorlar.
2: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil. Hurşit Hocam, Haydar Hocam, ağzınıza sağlık. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat diline de biz hızlıca bir nokta koyalım. Ama birazdan ekonomideki gelişmelerle buradayız.

0: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masada. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: NBA, QNBA geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar QNBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Usta şef olmak öyle uzak doğuda tava sallamakla, Paris'te sos karıştırmakla olmaz. Şefliğin pirinci kuralı pirinci doğru seçmek. İşte buyurun, yayadan zenginleştirilmiş pirinç. Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Bu Türkiye'de bir ilk. Pilav. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav yiyor. Zenginleştirilmiş olmasından belli. Yaynadan geldi belli. Haydi, haydi, haydi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Ne taşı bulmuş, ne jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Yayladan zenginleştirilmiş pirinç, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş. Yani pilav bir aşk işidir. Pilav yu. Zenginleştirilmiş olmasından belli. Yayla.

0: Tekrar merhaba. Ekonomik gelişmelerle karşınızdayız. Altın piyasasında tarihi bir gerileme yaşanıyor. ABD-İran hattındaki gelişmeler, güçlenen dolar ve faiz beklentileriyle birlikte altın son 18 yılın en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor. Peki yatırımcı ne yapmalı? Detayları muhabirimiz Mehmetcan Çoban aktaracak.
1: Orta Doğu'daki gerilim özellikle güvenli liman altını olumsuz etkiledi. Haziran ayında ciddi düşüşler yaşandı gram altın ve onsta. Peki bu düşüşün sebebi neydi? Konunun detaylarını altın ve para piyasaları uzmanı Mesut Esin'le konuşacağız. Efendim, Haziran ayında çok ciddi düşüşler yaşandı ve bu düşüş son 18 yılın ardından geldiği söylendi uzmanlar tarafından. Bu düşüşün sebebi neydi ve Temmuz ayında haftanın 3. işlem gününde gram altın ve ons nasıl başladı?
2: Biliyorsunuz altın TL bazında 8600'leri gördü. Ons bazında da 5700-5750'leri gördü. Bugün itibariyle bir sınırımız vardı aslında TL bazında ve ons bazında. TL bazındaki bir sınırımız 6000 TL, ons bazında ise 4000 TL'ydi. Aslında bugün ikisini de aşağı doğru kırdı. Bugün TL bazında 5950 TL, ons bazında ise 3978 TL.
1: Efendim, ciddi bir düşüş oldu ve aslında bu düşüş sonrasında vatandaşlar gram altını ve dövizini biriktirmeye mi başladı, yoksa satışlar mı başladı? Nasıl yorumluyorsunuz siz bu durumu?
2: Şimdi işin kötü bir yanı, insanlar TL bazında 8300'lerden, 8400'lerden, 8000'lerden aldılar. Tabii bir balon vardı. Bu balon bir yerde sönecekti. Bir yerde düzeltme yapılacaktı. Bu düzeltme de aslında İran savaşıyla beraber oldu. Amerika-İran savaşıyla beraber oldu. Petrol, varil fiyatlarının yükselmesiyle oldu. Uzun vadede tabii ki altın hiçbir zaman çıktığı yeri unutmaz. Altın aslında faizi de sevmez. İşte bu tekrar yükselmesi tamamıyla Fed'in faiz kararıyla olacaktır. İnsanlar aslında bu soruları çok soruyorlar. Altın ne olacak, ne olacak, ne olacak diye. Çok yüksekten alanlar sakın panik yapmasınlar. Evet, bir düşüş oldu. Belki biraz daha düşüş olur. Ama tekrardan yükselmeye devam edecektir.
1: Efendim, çok önemli bir noktaya değindiniz orada. Belki biraz daha düşüş olur dediniz. Önümüzdeki kısa vadede, yani 1-2 aylık süreçte sizler bu işin uzmanısınız. Bir düşüş mü bekliyorsunuz yoksa?
2: Ya şimdi aslında şöyle söyleyeyim, biz ons bazında 3500 ile 4000 arasını bekliyorduk. İşte onu kırdı. Bir sınır 3500, bundan daha aşağı ineceğini düşünmüyorum. TL bazında ise altının kilo olarak 5500'ü göreceğine inanıyorduk. Zaten sınır da buydu.

0: Zaten bu sınırın dibine geldik. Onun için insanlar fazla panik yapmasınlar, beklesinler. Tekrar aynı şekilde fiyatlar yükselecektir.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi güvenli liman yatırımcısının yüzünü güldürecek diyelim. İlerleyen süreçte uzmanlar altı.

düşük seviyesine gerileme gösterdi. Bitcoin %1,5'a kadar düşüşle 57.742 dolara kadar geriledi. 17 Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin ardından bir miktar dengelendi. ABD Merkez Bankası politika yapıcılarının şahin açıklamaları kripto para birimlerine ilgiyi azaltıyor. Daha yüksek faiz beklentilerini körükleyen sermayenin kripto para gibi varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor. Yatırımcılar Haziran ayında ABD'de listelenen Bitcoin borsa yatırım fonlarından 4 milyar dolardan fazla çekti. Bu fonların 2 yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek çıkış oldu. Ekonomiye de noktaya koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başında Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizler...

0: ve satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak işlem tamam.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Hangi Kredi?
6: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
7: Heh, tam zamanında.

0: Sen saçın bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. Yoğun gündemle vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'le bir ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında tabii kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni tam üyeliği içinde stratejik hedeflerimizden biri, bu konuda güçlü bir irademiz var açıklamasını yaptı. Gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de vardı. Üst düzey Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili dediğimiz gibi bu açıklamayı yaptı ama bir de Netanyahu. İşte İsrail Başbakanı için de onun yayılmacı politikası bölgede kaosu, savaşı, soykırımı, yıkımı destekleyen bir politikadır dedi.
1: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak. Diğer taraftan yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Tabii dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları gibi çok konuları ele aldık. Ve güncel konuları gözden geçirdik. Vize serbestliği anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle, birbirimizle paylaştık.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını getirdik ekranlara. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutumuna ilişkin bir değerlendirmesi vardı. Ömer Çelik sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ve yönetimine sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la görüşmesine insan hakları eleştirisi getirmiş diye konuştu Çelik. Ve bu ifadeler üzerinden siyasi ikiyüzlülükten de öte yüzsüzlüğün tam tanımı olarak değerlendirdi. Çelik şöyle devam etti. Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesi bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz. Türkiye'de yıllarca en temel haklarından mahrum olanlar, masum coğrafyalar Cumhurbaşkanımızla insan haklarının yan yana yazıldığını da çok iyi bilirler. Yeni naziler onlar insan haklarından söz edemezler. Onların böyle bir hakkı yoktur diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Efendim, emekli maaşı tabii ki ne olacak? Zam oranı ne olacak? Geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş da bu sorunun cevabını bekliyor. Gözler 3 Temmuz tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak verilere, enflasyon oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda konuştu. Rakam belli olduğu zaman tabii mecliste gerekli açıklamalar yapılacak dedi ki bu kapsamda kabine toplantısında vermişti bu cevapları. Bakalım neler söyledi.
2: Temmuz 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. Gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. TÜİK 3 Temmuz Cuma günü Haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından gazetecilerin emekli zammına ilişkin sorularını yanıtladı. 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacağını belirtti. Rakam belli olduğu zaman mecliste konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacak, inşallah hayırlı olur dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahünür Özdemir Göktaş da kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğine dair değerlendirmelerde bulundu. 81 ildeki tüm merkezler için standart dışı uygulamalarla mevzuat farklılıklarını ortadan kaldıracak ortak kurallar oluşturulduğunu belirtti. Göktaş, kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartların yeniden şekillendirildiğini aktardı. Düzenleme ile kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini söyledi. Böylece sistem tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacak dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarına bakalım. Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerine ilişkin son durumu paylaştı. 2026 yılının ilk yarısında toplam 197 şahıs hepsi Türkiye'ye iade edildi dedi.
2: Suç işleyip adaletten kaçılabileceğini sandılar ancak Türkiye sınır ötesindeki gücüyle de suçluların peşini bırakmadı. Peki hangi ülkelerden kaç suçlu iade edildi? İşte son rakamlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İade edilen şahısların 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya, 9'u Yunanistan, 8'i Karadağ, 6'sı Bulgaristan, 3'ü Hollanda ve 3'ü Kırgızistan'dan getirildi. Bakan Gürlek, bu başarılı süreç ülkemizin kurumsal kapasitesini, diplomatik etkinliğini ve suçla mücadeledeki güçlü iradesini ortaya koymaktadır dedi. Suçlular için kaçacak yer olmadığını ifade etti.
0: Bakalım CHP içerisinde yaşananlara ki 38. şaibeli olağan kurultaya ilişkin 6. duruşma vardı ve efendim o ceza davasında kritik dediğimiz duruşma tamamlandı. Mahkeme Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararını, bu kararı dosyaya eklemeye hükmetti ve bir de duruşmada tanık ifadeleri alındı. Bununla birlikte 16 Eylül tarihine ertelendi dava. Neler yaşandı bakalım. CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. şaibeli olan kurultayına ilişkin açılan ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ankara 26. Asiye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada tanık Adem Soytekin sekviz aracılığıyla ifade verdi. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Dava 16 Eylül 2026 tarihine ertelendi. Tanık Soytekin ifadesinde Kiptaş tarafından belirlendiğini öne sürdüğü 100 kişilik bir VIP liste kapsamında bazı CHP'li isimlere 2021 ve 2022 yıllarında daire satıldığını iddia etti. Ancak bu satışların kurultay süreciyle bağlantılı olduğuna, delege iradesini etkileme amacı taşıdığına ya da herhangi bir usulsüzlüğe bizzat tanıklık ettiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi. Soytekin ayrıca dairelerin ücretsiz değil, bedeli karşılığında satıldığını ifade etti. Duruşmada sanıklardan Özgen Nama da savunmasını yaptı. Nama otelde delegelere çantalarla para dağıtıldığı yönündeki iddiaları reddetti, beraatini talep etti. Mahkeme ayrıca bir sonraki duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın tanık olarak dinlenmesine de karar verdi. Ceza davasının bir sonraki duruşması ise 16 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

0: İmamoğlu Suç Örgütü davasında geldik 60. celseye. Aralarında Ekrem İmamoğlu da var. 414 sanık var. Yargılanıyorlar. Devam ediyor efendim bu savunma ve artık İmamoğlu'nun savunma süresi gittikçe yaklaşmaya başladı. Bugün çok kritik bir isim savunma yapıyor. Kimden bahsediyoruz? Murat Ongun'dan. Peki davanın görüldüğü noktada Silivri'de nasıl bir atmosfer var? Ongun neler söyledi? Duruşmaya ilişkin notlarıyla Ada Kahriman'a gidelim. Alacağız detayları da Ada'dan. Ada Kahriman, kolay gelsin. Evet, Murat Ongun bugün savunma yapıyor dedik ki neler söyledi ve orada atmosfer nasıl Silivri'de sosyal?
1: Merve Aydın, Murat Ongun yavaş yavaş savunmasının sonuna geldi aslında. Bu savunmasının ardından da mahkeme heyeti başkanı, aynı zamanda duruşma savcısının kendisine soru sorması bekleniyor. Aynı zamanda burada bu soruların ardından da kendisinin avukatı bir savunma yapacak. Şimdi burada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 59'u tutuklu 414 sanıklı davanın 60. günündeyiz. Tabi bu kapsamda dün başladı Murat Ongun savunmasına İBB Başkan Danışmanı ve aynı zamanda Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Burada örgüt yöneticilerinden biri olarak adlandırılıyor kendisinin ismi. İddianamede bu şekilde geçiyor. Tabi Kültür AŞ'de, Medya AŞ'de, Emlak Yönetim Daire Başkanlığındaki tüm talimatları veren isim olarak geçiyor kendisi. Bu işlemlerde, yani bu iştiraklerdeki işlemlerde rüşvet alıp maddi menfaat sağladığı iddialarını kendisi reddediyor. Bugün kendisi Emrah Bağdatlı hakkında beyanlarda bulundu. Şöyle belirtiyor. Emrah Bağdatlı'nın kasası olduğu iddiasına karşı çıkıyor Murat Ongun. MASAK raporlarına göre Bağdatlı'nın mal varlığının 750 bin dolar seviyesinde olduğuna değindi kendisi. Bazı gizli tanık ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyenlerin verdiği ifadelerinde Bağdatlı'nın Medya AŞ'de odası olduğunun öne sürüldüğünü belirtiyor Murat Ongun. Burada bunun doğru olmadığını belirtti kendisi. Ongun Bağdatlı'ya İBB'den düzenli iş verdiği iddialarını reddediyor. İddianamede yer alan örgütün gizlilik içerisinde toplantı yaptığı iddialarına ilişkin ise Murat Ongun, gizlilik prensibiyle hareket eden bir örgütün güvenlik kameralarının olduğu binada toplanmayacağını savunuyor. Burada sanıkların kamu kurumu içinde öz yapılanma kurdukları iddialarına yönelik de kendisi Medya AŞ, Kültür AŞ ve Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na tüm talimatları vermekle suçlanması ile ilgili 5 yıllık yönetim kurulu başkanlığında Medya AŞ'den sadece huzur hakkı aldığını ifade etti. Kurumun tek kuruşuna el sürmediğini öne sürdü. Örgüt üyeli suçlamalarında delillerin olmadığını öne sürdü burada Murat Ongun. Gizli tanıkların beyanlarını reddetti. Murat Ongun etkin pişmanlıktan faydalananların beyanlarında kendisiyle ilgili rüşvet aldığı iddiasını ise kabul etmedi. Artık yavaş yavaş kendisini savunmasının sonuna doğru geldi. Burada hem mahkeme heyeti başkanının hem de aynı zamanda duruşma savcısının kendisine soru sorması bekleniyor. Bu sorular bittikten sonra da avukatının savunma yapması bekleniyor Merve Aydın.
0: Ada Kahriman, çok teşekkür ediyoruz. Evet, İmamoğlu Suç Örgütü davasına ilişkin Murat Ongun'un ifadesi üzerinden efendim cevapları almış olduk. Devam edelim şimdi İstanbul Fatih'te. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. 4 katlı bir binanın çatısından beton parçaları koptu. Yola düştü. O sırada tabii yolda yürüyenler vardı. 2 kişi bahsettiğimiz. Onlar saniyelerle kurtuldular böylesi bir durumdan. Araçlardaysa hasar oluştu. O korku dolu anlar bakın güvenlik kameralarına nasıl yansıdı.
2: Faciaya ramak kaldı. Binanın çatısından kopan beton parçaları sokağa düştü. 2 kişi koşarak kurtuldu. Olay Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen nedenle beton parçaları koparak sokağa düştü. Beton parçaları büyük bir gürültüyle yere savruldu. O anlarda sokaktan geçen 2 kişi koşarak uzaklaştı. Beton parçaları binanın önünde park halinde bulunan bir otomobille motosiklete zarar verdi. Çevredeki bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Fatih Belediyesi ekipleri sokakta temizlik ve güvenlik çalışması gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmazken binadan meydana gelen çökmenin

0: Nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına ilişkin bir açıklaması vardı. Sosyal medya hesabı X üzerinden yapmıştı bu açıklamaları. Bakan Gürley şöyle söylüyor. Faili meçhul dosyaların aydınlatılması milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımakta. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımız bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini bugün Batman'da yaşadık. 2007 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde bir erkek cesedinin bulunmasına ilişkin dosya failin meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinesinde yeniden ele alındı. Titiz çalışmalar neticesinde de aydınlatıldı. Batman ve Kozluk Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın kararlı soruşturması JASAT başta olmak üzere kolluk birimlerinin sabırlı araştırmalarıyla cesedin 2007 yılından bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu DNA incelemeleriyle ortaya çıkmış bulunmakta. 19 yıl sonra aydınlatılan bir dosya olduğuna dikkat çekiyor Bakan Gürlek. Elde edilen deliller, tanık beyanları, teknik takip, saha çalışmalarıyla 10 şüpheli hakkında da bu kapsamda adli işlem başlatıldı ve şüpheliler gözaltına alındı diyor. Bu kapsamda jandarma teşkilatına olayın izini süren JASAT ekiplerine de teşekkür ediyor Bakan Gürlek. Göreve başladığı günden itibaren özellikle de faili meçhul dosyaların üzerine gidileceğinin altını çizmişti ve bu süre zarfında da çok sayıda dosya aydınlığa kavuştu.

0: Efendim 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı değerlendirme işlemleri 20 Haziran tarihinde uygulanan ki bu birinci oturum temel yeterlik testi TYT. Bir de alan yeterlilik testi vardı 21 Haziran'da. Tüm bunlarla alakalı incelemeler yapıldı ama adayların itiraz ettiği iki soru vardı. Biri sosyal bilimlerdeki Türk Dili ve Edebiyatı sorusu ve bir de AYT'deki alan yeterlilikteki matematik testi. Şimdi burada şöyle söyleyelim, matematik testinde sorunun cevabı değişti ama Türk Dili ve Edebiyatı'ndaki bu soru tamamen iptal edildi. Peki böylesi bir durum nasıl bir etki yaratacak? Öğrencilerin sıralaması, puanı nasıl değişecek bakalım.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışma yaratan iki soru için beklenen karar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı inceleme tamamlandı. Bir sorunun cevabı değişti, bir soru iptal edildi. Buna göre alan yeterlilik testi matematik testi temel soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C'den A'ya değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığındaki 20 numaralı soruysa iptal edildi. ÖSYM, TYT ve AYT'nin madde analizlerinin tamamlandığını, cevap anahtarlarının kontrol edildiğini ve aday itirazlarının bilimsel açıdan değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada iptal edilen sorunun değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli soruların puan değerinin yeniden belirleneceği ve puanlamanın bu doğrultuda yapılacağı ifade edildi.
0: İptal edilen ve cevabı değişen sorulara ilişkin elbette efendim üzerine konuşacağız, bakacağız ama bir de binlerce memur adayının heyecanla beklediği bir sınav var. O sınavda KPSS Kamu Personel Seçme Sınavı. O başvurular bugün itibariyle başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Detaylarını paylaşalım. Kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesindeki aday işlemleri sistemi ekranı üzerinden 13 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler ve bir kez daha söyleyelim, kamu personel seçme sınavı ilk olarak genel yetenek genel kültür oturumu olarak yapılıyor. 6 Eylül'de düzenlenecek bir sınavdan bahsediyoruz. Adaylara tam 120 soru yöneltilecek. 130 dakikalık bir cevap süresi tanınacak. Alan bilgisinde ise ilk oturum 12 Eylül, ikinci oturumda 13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Son

Sonuçların ise 7 Ekim'de yine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda çok sayıda memur adayı heyecanla bekliyordu ve sürece dair bugün artık başvurular alınıyor.

0: Gelelim ABD ve İran arasında yaşananlara. Müzakere süreci vardı ama işte gözler 2 gündür Katar'da. Sorulduğunda ABD Başkanı Donald Trump'a İran bizimle görüşmek istedi, masaya oturuldu diyor. Ama tabii ki burada birebir bir görüşme yok. Taraflar heyetler nezdinde bir görüşme sağlıyor ve dün gündüz sadece Katarlı yetkililerle bir araya geldiler. İran ise bu görüşmeyi hiç kabul etmemişti ama dün geceden itibaren dolaylı olarak teknik görüşmeler devam ediyor. Kritik anlaşmazlıklar var. ABD-İran 60 günlük o görüşmeler konusunda anlaşmaya vardı ama bir haftadır müzakere süreci sürünmecede. Neler yaşanıyor bu denklemde bakalım. ABD'yi Başkan Trump'ın temsilcileri Sivitkov ve Jared Kushner temsil ediyor. Ayrıca teknik ekipler de orada. Aynı durum İran heyeti için de geçerli. Görüşmelere Katar ve Pakistan aracılık ediyor. Arabulucu ülkeler mekik diplomasisi yürütüyor. Teker teker ABD ve İran heyetleriyle de görüşmeler yapılıyor. Üst düzey İran yetkililer dolaylı görüşmelerin dün geceden başladığını bugün de sürdüğünü açıkladı. Gündemde en az 6 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması var. Hürmüz Boğazı müzakerelerin kilit başlıklarından biri. Boğaz'da trafik kısmen canlansa da henüz normalleşmeden çok uzakta. İran eski statükoya dönülemeyeceğini söylüyor. Ayrıca geçen gemilerden hizmet bedeli almayı resmileştirmek istiyor. ABD bunu istemiyor. Bir başka hassas konuysa Lübnan. ABD ve İran arasındaki mutabakat metninde Lübnan'da tüm saldırganlıkların sona erdirilmesi maddesi vardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Dahası İsrail ve Lübnan'ın Washington'da imzaladığı çerçeve anlaşma ABD ve İran mutabakatıyla çelişiyor. 17 Haziran'dan itibaren tamamlanması için 60 günlük süre tanınan nükleer program görüşmelerine de henüz başlanmadı. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın İran'a topyekün savaş başlatma olasılığı da değerlendiriliyor. Ancak şimdilik diplomatik yoldan ilerleme kararı aldığı öne sürülüyor. Trump müzakereler için 60 günlük süreyi 18 Ağustos'a kadar uzatmıştı ve Trump sürenin aşılmasını sorun etmeyeceğini de yardımcılarına iletmiş durumda. Tabii ki bir anlaşmazlık var şu anda bakıldığında. İran'a karşı topyekün bir savaş başlatma olasılığı var ama diplomatik yoldan ilerlemeye karar vermiş durumda. Ama her an her şey olabilir bu denklemde. Efendim şimdi Ankara'da düzenlenecek tarihi zirve öncesinde Ankara'daki hazırlıklardan bahsediyoruz. Öncesinde yapılan toplantılardan İstanbul'daki o son toplantıdan söz ediyoruz. Ama NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye gelmeden önce katılmış olduğu bir programdan açıklamalar yaptı. Türkiye'den övgüyle bahsetti. NATO kapsamında savunma sanayi noktasında Türkiye'nin çok güçlü olduğunu, bunun yadsınamaz bir gerçek olduğunun altını çizdi. ABD'ye aşırı bağımlılığı azaltacak NATO 3.0 işte bu dönemi ilan ediyor ki bu kapsamda da küresel savunma sanayi üretiminin kalbi olarak da Türkiye işaret ediyor.
1: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Genel Sekreter Mark Rutte zirve öncesinde kritik açıklamalar yaptı. İttifakın savunma vizyonunu ve Türkiye'nin zirvedeki önemini değerlendirdi. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki en güçlü ordulardan biri olduğunu vurguladı.
2: Türkiye son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip. Son derece iyi donanımlı, eğitimli ve devasa bir savunma sanayi avantajı bulunuyor.
1: Mark Rutte, Türk savunma sanayinin devasa yapısına dikkati çekti. Nisan ayında gerçekleştirdiği Aselsan ziyaretini hatırlattı. Bu ziyaretten son derece etkilendiğini belirtti.
2: Aselsan'ı yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu işbirliği modeli, NATO'nun caydırıcılığına önemli katkı sağlıyor.

0: But also when it comes to
1: Rutte, Ankara zirvesinin 3 temel önceliğini de açıkladı. Bunların savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve NATO 3.0 olarak tanımladığı yeni güvenlik mimarisinin inşası olduğunu söyledi. Genel Sekreter NATO 3.0 söylemine de açıklık getirdi. Bu modelle birlikte ABD'ye olan aşırı bağımlılığın sona ereceğini söyledi.
2: Bu Kanadalılar ve Avrupalıların daha fazla savunma harcaması yapması anlamına geliyor. Zira bu ülkeler sadece taahhütlerde bulunmuyor. Aynı zamanda bu taahhütlerini fiilen yerine getiriyor. Bugün bunu uygulamalarda da görüyoruz. Dolayısıyla sadece söz vermekle kalmayıp verilen sözlerin tutulduğuna dair somut kanıtlar mevcut.
1: Ankara'daki zirvenin ilk gününde düzenlenecek olan savunma sanayi forumunda da ana odak küresel üretim kapasitesini hızla büyütmek olacak.
2: Savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan. Ankara zirvesinin ilk gününde savunma sanayi forumunda da bu konuya odaklanacağız.
1: Rutte, ittifakın karşı karşıya olduğu küresel risk haritasını da çizdi. NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğunu belirtti.
0: And how your defense industry base is working all over Europe.
2: Genelde uyumaya çalışıyorum ancak beni uyanık tutacak bir konu varsa o da Rusya'dır. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz. Putin bu savaşta kendi vatandaşlarından çoğunluğu erkek ayda 35 bin askerin öldürülmesini ya da ağır yaralanmasını göze alıyor.
1: Rutte Çin'in de tehdit olduğunu öne sürdü. Çin'in 2030'a kadar 1000 nükleer savaş başlığına ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran bloğuna karşı asla saf davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Produce uranium hexafluoride. The compound

0: Az önce bahsettik efendim, tabii ki ÖSYM'den açıklama geldi ve bu sene 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavında bir iptal bir de cevap değişikliği var. Öğrenciler merak ediyor. Şimdi boş bırakanı var soruyor. Doğru olanı işaretlediğini, yani ilk açıklamaya göre doğru yaptığını düşüneni var. Şimdi yaptığı cevap artık doğru değil. Bir soruyla biliyoruz ki istediği bölüme gidemeyen ya da farklı bir bölüme gidebilen öğrenciler var. O küçücük, o virgülden sonraki o puanlar çok kritik, sıralamayı etkiliyor. O yüzden öğrencilerin merak ettiği bu kafalarındaki soru işaretleri ilişkin konuşmak istiyoruz. Eğitimci, öğrenci koçu Sezer Kabir bizlerle birlikte. Sezer Hocam merhabalar, hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhabalar, teşekkürler, hoş buldum.
0: Evet, sesinizi biraz az duyuyoruz, daha sağlıklı duyabilmek için arkadaşlarımızdan da bu arada teknik olarak yardım isteyelim. Ben başlamak istiyorum. Şimdi itirazlar geliyor hocam. ÖSYM Yönetim Kurulu alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığındaki 23 numaralı soru C'di, A diye değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soruda da 20 numaralı soru tamamen iptal edildi. Şimdi YKS kılavuzunda bir... Şöyle bir durum var, sınav puanları nasıl hesaplanacaktır diye bir madde var. Burada sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptale karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılır. Geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Çok teknik bir bilgi. Ama sınava giren öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek nezdinde sormak istiyorum. İptal edilen edebiyat sorusuyla başlayalım. Adayların puanını, sıralamasını nasıl etkiler? Bu kapsamda yani bu soruya cevap vermiş olan öğrenciler ne düşünebilirler şu an? Buyurun.
1: Merve Hanım, öncelikle ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuzda sizin de bahsettiğiniz üzere değerlendirme kriteri esasları yakın bir zamanda değişiklik gösterdi. Şöyle ki, sınavda iptal edilen soru çıkartılır ve geri kalan sorular üzerinden puanlama ve sıralama belirlenir. Burada o soruyu doğru işaretlemiş olan öğrenci veya yanlış işaretlemiş öğrenci için herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. O soru iptal edilmiştir ve öğrenci oradan negatif veya pozitif herhangi bir değerlendirmeye tabi olmaz. Burada geri kalan 39 soru üzerinden öğrenci değerlendirmeye tabi olur. Sıralaması ve puan da buradan gerçekleşir.
0: Evet, tabii ki şimdi bunu edebiyat sorusundaki o tamamen iptal meselesinden değerlendirdik. Cevabı değiştirilen bir matematik sorusu var. İkisinin arasında

0: ve etki farkı olacak sıralamaya,
1: Evet.
0: puanlara. Buradaki o ince detayı nasıl kolay anlatabiliriz? Buyur.
1: Cevabı değiştirilen soruda şöyle bir şey önümüze gelir bizim. Eğer öğrenci güncel cevabı doğru işaretlediyse, yani güncel yayınına cevabı işaretlediyse doğru olarak kabul edilir. Önceki işaretleri doğru olarak görülen şeyi işaretlediyse o yanlış olarak kabul edilir. Burada ÖSYM tekrardan optikleri okuma yoluna gider. Burada evet tabii ki öğrencilerde çok minimal düzeyde bir sıralama veya puan değişikliği olacaktır ama milyonlarca kişinin girmiş olduğu bir sınavda herkesin düşündüğü gibi çok büyük bir sıralama veya puan değişikliği olmayacaktır. İlk 1000 veya ilk 10.000 dediğimiz sıralamalarda tıp gibi bölümlerde evet etkisi olabilecektir. Ama onun haricinde çok büyük bir değişiklik olmayacak. Burada sadece güncel işaretleme doğru şık neyse onu işaretleyen öğrencinin cevabı doğru kabul edilecek.
0: Yani test 40 soru biliyoruz. Yine 40 soru üzerinden değerlendiriliyor. İptal edilen sorulardaki bir soru sayısı 39'a düşmüyor. Bunu cevabı değişen, evet, oradaki matematik sorusu için
1: Evet, cevabı
0: konuşuyoruz.
1: değişen soru için
0: Yani
1: bunu
0: doğru cevap
1: söyleyebiliriz.
0: anahtarı değiştirilmiş olacak, bunu netleştirmiş olalım. Ama mesela matematik sorusunda ilk anahtara göre doğru yaptı adaylar. Şimdi yanlış sayılacak. Geçen yıllarda da yaşandı mı yaşanmadı mı? Onu da şöyle bir merak ediyorum. Adayların çünkü itiraz hakkı da olabilir. Biz mağdur olduk nezdinde hukuki olarak. Hani geçtiğimiz yıllarda da kıyaslarsak böylesi olaylarda neler yaşanmıştı?
1: Yani geçtiğimiz yıllarda, önceki yıllarda da evet soru iptali veya cevap anahtarı değişikliği yaşandı. Bu süreç aslında ÖSYM'nin süreci ne kadar şeffaf, hukuki ve bilimsel yönettiğini bize gösterdi. Ya, güvenilirlik adına da çok güzel bir sınav verdi ÖSYM burada. Çok şeffaf bir şekilde yönetti. Önceki senelerde olduğu gibi hala öğrencilerin hukuki olarak itiraz hakları bulunuyor. Tekrardan itiraz edebilirler farklı sorular için. Ama her itiraz sorunun iptal edileceği veya cevabın değiştirileceği anlamına da gelmiyor. Bunu belirtmek isterim. Dediğimiz gibi önceki senelerde oldu. Evet soru değişti, cevap anahtarı değişti veya soru iptal edildi. Bu noktada sıralamalar dediğimiz gibi çok minimal derecede değişiklik gösterdi. Bu yaşanabilir bir şey. Çünkü milyonlarca adayın girmiş olduğu bir sınavda ister istemez çok küçük hatalar, yanlışlar veya işte gördüğümüz gibi yaşadığımız gibi soru iptalleri gerçekleşebilir. Ama burada önemli olan ÖSYM'nin yapmış olduğu gibi süreci bilimsel, hukuki ve
0: Evet, bağlantıyı yenileyelim arkadaşlar. Bu arada hani kararın ardından yeniden bir değerlendirme süreci olacaksa nasıl olacak? Bunu merak ediyoruz ki 2019'da temel yeterlik matematik 7. sorusu mahkeme kararı sonrasında iptal edilmişti ve değerlendirme dışı bırakılmıştı. 2019'dan geldik 2026'ya. Bu süre zarfında herhangi bir iptal ya da değişiklik olmamıştı. Altını çizelim. O zaman da ÖSYM puanları iptal edilen soru dikkate alınmadan hocamızın da anlattığı gibi yeniden hesaplamıştı. Yani ilk anahtara göre yanlış görülen A işaretleyenler bu düzeltmeyle bir tane doğru kazanmış gibi bu şekilde hesaplanmıştı. Yine aynı mantık üzerinden gidileceği de anlaşılıyor ama şunu merak ediyoruz. Adayların ayrıca bir başvuru yapması işte gerekecek mi? Bu kararın ardından değerlendirme süreci nasıl işleyecek? Bunlar şu an için cevaba muhtaç sorularımız hocam. Duyabiliyorsanız beni, bu kararın ardından dediniz değerlendirme tekrar okunabilir cevaplar ama adaylar bir başvuru yapmalı mı sizce yoksa zaten süreç olağan şekilde ilerleyecek mi?
1: bu süreçte adayların herhangi ekstra bir başvuru yapması veya sürece dair bir aksiyon almasına gerek olan bir durum söz konusu değil. İptal veya soru cevap anahtarındaki değişiklik nasıl daha öncesinde yoksa öğrenciler gene aynı şekilde süreci bu şekilde yönetmeleri gerekiyor. Bizim velilerden ve öğrencilerden istediğimiz özellikle bugün çok fazla velimizden ve öğrencimizden duyduğumuz bazı şeyler var. Kafa karışıklığına sebep oluyor. Sosyal medyada spekülasyon olabilecek haberlere itibar etmemeleri, ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamalara itibar etmeleri bizim için bu süreçte yeterli olacaktır. Evet, sınav tarihlerinde, sonuç açıklama tarihlerinde değişiklik olabilir mi noktasında bazı sorular geliyor veli ve öğrencilerimizden. Evet, optiklerin tekrardan okunması, işte cevap anahtarındaki değişiklikten dolayı süreci biraz uzatabilir. Ama bu noktada tekrardan en sağlıklı bilgiyi ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden yapacağı açıklamayla öğrenebiliriz.
0: Şu da var tabii ki aslında işte bir değişiklik olduğunda cevaplarda herhangi bir sorunun cevabı A'ydı C oldu gibi bu minvalde bir durum yaşandığında diğer adaylar açısından bu soruyla alakalı bir cevaplama yapmayan adaylar açısından değişiklik olmadı diyebiliriz.

0: arkadaşımı tabii soruları uzun uzun irdelemek istemiyorum ama bir tanesi edebiyat sorusu hocam. Türk Dil ve Edebiyatı ve burada Nermin ve Nerman adı arasında bir sıkıntı var. Neriman ve burada farklı şekilde yazıldığı için de oradaki o harften öğrenciler tabii ki yanılsamaya düşebilirler. Bir aslında harf hatası gibi görünüyor. Şunu da söyleyelim, burada romanın ana karakterlerinden biri değil, şöyle özet geçmiş olalım ama yine de bağlamı destekleyen bir karakter. O yüzden şunu da düşünüyorum, öğrenciler için ne kadar zorlayıcı oldu o an onların psikolojisi nezdinde, bunları da tabii bir şekilde düşündüğümüzde. O yüzden bu soruyla alakalı durum bu. Diğerinde de matematikle alakalı, türevle alakalı bir soru ve burada da grafik yorumuna dayalı. Burada şöyle bir cevap oluyor. Yalnızca 1, 1, 2, 3 diye hemen soru geldi zaten. Bir fonksiyonun türevi grafiği üzerinden 1, 2, 3 önermelerinin doğruluğunu sorgulamış. Ama aslında doğru cevap 1, 3 denmişken 1'e çevrilmiş. Şimdi tabii ki bunlar alanındaki yetkin hocalarımızın değerlendirmelerine açık durumlar ama ben aslında şunu söylemek istiyorum. Son yıllarda 2019'a kadar bir iptal yoktu. Şimdi hem iptal var hem değişiklik var. Elbette bu soruların hazırlanma süreci çok meşakkatli ama yani bu hazırlanma sürecinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir diyebilir miyiz? Öğrencilerin psikolojisi nezdinde de aslına bakarsanız ben sormak istiyorum. Bu durumlar olağan mı sizce? O harf hatası ya da bu durum.
1: Baktığımızda evet, beklediğimiz, yaşanmasını istediğimiz bir senaryo değil. Çok haklısınız, öğrenci ve veli psikolojisi tarafında. Ancak biraz önce söylediğim gibi yani milyonlarca adayın girmiş olduğu bir sınavda, ki çok katmanlı bir değerlendirme veya kontrole tabi tutulan bir sınavdır. Yani yaşanması, evet söylediğimiz gibi beklemediğimiz bir senaryoydu ama evet olabilecek bir senaryo bu. Bundan sonraki yıllarda da evet yaşanabilecek bir senaryo. Yani bu noktada ÖSYM'ye şu tavsiye noktasında uzmanlarca söylenen bir şeydir. Pilot uygulamalar, nasıl ki sosyal izolasyon sağlanıp soru yazarları, heyet, ekip tarafından böyle bir şey gerçekleştiriliyorsa, tekrardan pilot sınavlar uygulanarak, uzmanlar tarafından sınava girilerek orada biraz daha süreç kontrol altında tutulabilir. Ancak yaşanmayacak bir şey diyemeyiz, bir daha yaşanabilir bu senaryo.
0: Evet, sizin bir açıklamanız var. Sınavın sonucu tek bir sorudan değil, genel performanstan oluşuyor demişsiniz. Yani net ve sıralama odaklı düşünmemek gerekiyor diye. Sanırım bunu da tekrar etmiş olalım sizlerin cümlesiyle birlikte. Kıymetli görüşlerinizi evet paylaştınız. Kolay gelsin, hoşçakalın.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
0: Evet efendim, böyle bir iptal ve değişim var ama yani burada dediğimiz gibi her şey ÖSYM'nin o hazırlamış olduğu sistem üzerinden, kılavuz üzerinden düzenli bir şekilde işleyecek. Öğrenciler de tabii ki takipçisi olsunlar bu durumun, meselenin. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bugün artık 1 Temmuz restoran ve kafelerde milat olacak. Menülerde sadece fiyat yazmayacak bir yere gittiğinizde. Bir yemek var, bir içecek var. Bunu sipariş vereceksiniz ama karşında sadece fiyatı görmeyeceksiniz. Kalorisi, içerik bilgileri, herhangi bir toleransınız varsa, bir alerjiniz varsa, o madde var mı yiyeceğin içerisinde, bunların hepsini görebileceksiniz. Yeni uygulamayla tüketicinin daha bilinçli tabii tercih yapması da önceleniyor. Eda Nur Karaloğlu ise detaylarını paylaşacak.
2: Evet, kafe ve restoranlarda yeni bir dönem başlıyor. Normalde bir restorana gittiğinizde ürünün sadece fiyatını görebiliyorduk ama ancak artık 1 Temmuz'dan itibaren kalorilerini ve besin içeriklerini de menüde görebileceğiz. Peki bu tüketici açısından neleri de beraberinde getirecek, bunları da konuşacağız. Yanımızda Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz elimize.
3: Teşekkür ederim. Bu önemli bir düzenleme, tüketiciler açısından çok yararlı ama fast food zincirleri açısından da biraz olumsuz olacak. Çünkü bilindiği üzere obezite dünyanın sorunu, çağımızın sorunu. Oysa yeni yapılan düzenleme ile artık menülerde fiyat listesi yanı sıra ürünlerin gramajlarının yazılmasının ilave olarak bir de orada kalori miktarı yazacak ve içeriği belirtilecek. Yani köfte kullanılıyorsa bir hamburgerde, o köftenin ne kadarı et, ne kadarı soya, ne kadarı başka bir şey, hepsini tüketici görebilecek. Ancak burada bir ayrıntı var. Bir şehirde 3'ten fazla mağazası bulunan zincir fast food restoranları bu uygulamanın içerik bölümünü bugünden itibaren uygulamak zorunda.

0: üçten az mağazası olanlar ise yılbaşından itibaren hem kalori miktarlarını hem içeriği açıkça yazacaklar. Yani eskiden biliyorsunuz yapılan düzenlemeyle restoranların, yiyecek içecek satan yerlerin, kafelerin, pastanelerin kapısının dışında, mekanın dışında daha içeri girmeden tüketicinin görebileceği şekilde fiyat listeleri, üstelik kullanılan ana malzemenin yani döner dürümse ne kadar et olduğu, şayet hamburgerse köftesinin kaç gram olduğu yazılmak zorunluluğu getirilmişti. Tüketicinin bilgilenme açısından bunlar oldukça önemli. Şimdi yılbaşından itibaren bunlardaki kalori miktarları da menülerde gösterilecek. Yani kaç kaloridir, ama şu anda bir şehirde üçten fazla mağazası olan zincir restoranlarda içeriğini yazmak zorundalar. Yani o yemekte neler kullanılmış. Örneğin kuru fasulye yemeğinde işte şu kadar et, şu kadarı kuru fasulye, şu kadar salça, şu kadar yağ gibi belirtilecek. Kalori miktarlarını belirten listelerdeki görünüm ise yılbaşından itibaren tüketicinin istifadesine sunulacak. Tüketicinin bilgilenme hakkı açısından oldukça olumlu bir gelişme. Sanıyorum bu yeni düzenleme tüketiciler için devrim niteliğinde, ama fast foodlar açısından da biraz sıkıntı oluşturacak. Çünkü uzmanlardan hep duyuyoruz, fast foodlar obeziteye neden oluyor. Bunlarda bulunan katkı maddeleri ve bir takım kalori yüksekliğinden ötürü tüketiciler gittikçe şişmanlıyor, kilo alıyorlar, yağlanıyorlar. İşte bundan ötürü tüketici açısından çok çok önemli olan husus artık bu menülerdeki içeriğe, miktarına ve kalori ederlerine, kalori tutarlarına da bakmaları gerektiğini hatırlatmamız lazım.
1: Çok teşekkür ederiz Aydın Bey yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, bakanlık artık yeni bir düzenlemeye gitti ve bu düzenlemeyle beraber artık menülerin içerisinde sadece fiyat değil, besin içerikleri ve kalori değerleri de yer alacak. Biz de detaylarını konuştuk diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Hem ABD ve İran arasında yaşananları aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'tan sürece ilişkin yeni açıklamalar geldi. Neler söylüyor sizlerle de paylaşalım. Trump, İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi ilerliyor dedi. İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz dedi. Borsa yükseldiği için herkes kazanıyor açıklamasını yaptı. Çok param olduğu için kar ediyorum gibi bir ifade kullandı ve İran'a geçen hafta ağır bir darbe indirdik. Bence iyiler dedi. Malum ateşkesin ardından karşılıklı olarak misillemelerle birlikte geçen hafta saldırılar gerçekleşmişti. Buna ilişkin konuşuyor. Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner kendileri Doha'ya geldiler ve İran'ın muhataplarıyla doğrudan değil arabulucular vasıtalarıyla görüştüklerini söylemişlerdi. Teknik uzmanlar bu hafta dolaylı görüşmeleri ilerletecekler, ama taraflar yine bu şekilde sadece efendim arabulucular vasıtasıyla bir araya geliyor. Ondan dolayı da tabii önümüzdeki süreçte ne olacak bilinmiyor. ABD Başkanı ise nükleer mesele noktasında İran'ın nükleer silahsızlandırılması süreci iyi ilerliyor dese de son olarak İran tarafından gelen açıklama tam aksineydi. Nükleer konuda geri adım atılmaması nezdinde konuşulmuştu. ABD ve İran kritik anlaşmazlıkları yaşıyorlar. 60 günlük görüşmeler konusunda anlaşmaya vardılar. Bir haftadan uzun süredir müzakere yürütülüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden tabii ki hizmet bedeli talep etmesi ve ABD'nin de boğazdan geçişin serbest olması gerektiğini savunması da görüşmeleri aksatan bir diğer detay olarak karşımızda. İran'ın nükleer silahsızlandırılması ve ekonomiye dair de borsa yükseldiği için herkes kazanıyor ifadesi ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Sevimli görüntülerle kapatacağız bu dilimi. Çin'de bir barınakta kalan pandalar için doğum günü kutlaması yapıldı. 6 panda için süslemeler yapıldı. Pasta kesildi. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
3: Ağaçlara tırmanıyorlar. Çimenli yamaçlarda keyif yapıyorlar. Oynayıp vakit geçiriyorlar. Çin'de bulunan pandalar yeni yaşlarına böyle girdi. Hong Kong'daki barınakta bulunan 6 pandanın doğum günü için kutlama düzenlendi. Ziyaretçiler yoğun ilgiyle pandaları izlemeye gitti. 6 pandadan ikisi ziyaretçilerin karşısına çıkarak sosyalleşti. Barınak panda temalı süslemeler hazırlamıştı. Pandalar için pasta kesildi. Kutlamayla pandaların koruma altında olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.
2: Bu görüntülerle birlikte araya gidelim. Saat başında tekrar birlikteyiz.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

Dünyada dengeler değişiyor, Türkiye'nin adı her coğrafyada öne çıkıyor. Körfez'de Ankara ile askeri ortaklıkların hızlandırılması yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakere sonuç verecek mi? Doha'daki dolaylı görüşmelerde neler yaşanıyor? NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye neden geldi? Ajandalarında ne var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer cevaplayacak.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu. Oh.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin spor ayakkabıyı süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
2: bu. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te.

0: Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Kestik.
10: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
11: Heh, tam zamanında.

0: Ne taşı doldur, ne jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Moderatöre devam ediyoruz. Önemli gündem başlıkları var. Özellikle de gözümüz kulağımız Katar'a çevriliydi. ABD ve İran arasındaki müzakereler nezdinde hangi aşamadayız? Ona bakalım. ABD ve İran arasında gözler iki gündür Katar'da da taraflar dün. Gündüz sadece Katarlı yetkililerle bir araya geldiler. Yani arabulucular nezdinde ilerleniyor ve özellikle de tabii ki kritik anlaşmazlıklar bunlar da devam ediyor. Dün geceden itibaren dolaylı teknik görüşmeleri geçildi. Bunun olmayacağını söylemişti İran. Kritik bir detay olarak altını çizelim. ABD Başkanı Trump ise görüşmelerin iyi ilerlediğini ifade etti. Yakın bir zamanda yaptı bu açıklamayı. Peki gerçekten öyle mi? Çünkü İran nükleer çalışmalara yönelik ciddi kısıtlamaları asla kabul etmeyeceğiz demişti. ABD'yi Başkan Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil ediyor. Ayrıca teknik ekipler de orada. Aynı durum İran heyeti için de geçerli. Görüşmelere Katar ve Pakistan aracılık ediyor. Arabulucu ülkeler mekik diplomasisi yürütüyor. Teker teker ABD ve İran heyetleriyle görüşmeler yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar.

0: geldi. Trump, İran'la görüşmelerin iyi ilerlediğini söyledi. Yürütülen diplomatik temaslara ilişkin ise iyimser mesajlar verdi. İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz dedi. Gazeteciler Trump'a gerilimin topyekün savaşa dönülüp dönülmeyeceği konusunu sordu. Trump'sa en önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması dedi. ABD Başkanı İran'a geçen hafta ağır bir darbe indirdiklerini yineledi. Üst düzey İran yetkililer dolaylı görüşmelerin dün geceden başladığını bugünse sürdüğünü açıkladı. Gündemde en az 6 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması var. Hürmüz Boğazı müzakerelerin kilit başlıklarından biri. Boğaz'da trafik kısmen canlansa da henüz normalleşmeden çok uzakta. İran eski statükoya dönülmeyeceğini söylüyor ve geçen gemilerden hizmet bedeli almayı da resmileştirmek istiyor. ABD buna yanaşmıyor. Bir başka hassas konu o da Lübnan. ABD ve İran arasındaki mutabakat metninde Lübnan'da tüm saldırganlıkların sona erdirilmesi maddesi vardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Dahası İsrail ve Lübnan'ın Washington'da imzaladığı çerçeve anlaşma ABD-İran mutabakatıyla çelişiyor. Bu arada 17 Haziran'dan itibaren tamamlanması için 60 günlük süre tanınan nükleer program görüşmelerine de henüz başlanabilmiş değil. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın İran'a topyekün savaş başlatma olasılığını değerlendirdi. Ancak şimdilik diplomatik yoldan ilerleme kararı aldığı öne sürüldü. Trump müzakerelerin 60 günlük sürede 18 Ağustos'ta dolacağını söylemişti. Trump sürenin aşılmasını sorun etmeyeceğini de son olarak yardımcılarına belirtti. Hürmüz Boğazı elbette en kritik başlıklardan biri. Çünkü saldırıların ilk başladığı zamana gidelim, 28 Şubat tarihinde. İşte o gün acaba bir gün İran bu Hürmüz Boğazı'nı bir kart olarak masaya koyar mı demiştik ki öyle de oldu. Düğüm burada başladı. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kilit nokta olan Hürmüz Boğazı'nda bir gemi karaya oturdu. Geminin İran'ın belirlediği güzergah dışına çıktı, belirlendi. Konteyner gemisinin hangi ülkeye ait olduğu henüz açıklanmadı. İran Devlet Televizyonu geminin Tahran'ın belirlediği geçiş güzergahının dışına çıkıp boğazı geçmeye çalıştığı bildirildi. Habere göre geminin izlediği rotada sığ sular var. Bu nedenle karaya oturdu ve hareket edemiyor. İran Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak tüm geçişlerin kendi belirlediği güzergahlar üzerinden yapılması gerektiğini savunuyor. ABD'nin güneyde Umman kıyılarında oluşturduğu güzergaha da karşı çıkıyor. ABD ile 14 Haziran'da imzaladığı mutabakatın 5. maddesi buna dayanıyor. Hürmüz Boğazı'nın bazı kesimlerinin sınırlı derinliğe sahip olması büyük gemilerin yalnızca belirlenmiş seyir koridorlarından geçiş yapabilmesine imkan tanıyor.
1: Flow of commerce through the Strait of Hormuz through a combination of air, land.
0: Bu arada Umman'da tabii ki Hürmüz Boğazı noktasında kritik kararlar veriyor. Umman Dışişleri Bakanı El Busaidi'de Hürmüz'den geçişlerin ücretlendirilmesine karşı olduklarını belirtmişti ve Boğaz'ın uluslararası hukuka dayalı güvenli şekilde işletilmesi gerektiğini söylüyor. Umman'da burada oldukça kritik noktada efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslar noktasında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev ile bugün ortak basın toplantısı düzenledi. Elbette gündeminde ABD ve İran arasında yaşanan son durum vardı. 7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da NATO zirvesi olacak. Buna ilişkin de mesajlar verdi ve üst düzey Avrupa Birliği temsilcileri malum Türkiye'delerdi. Bakanlarla görüştüler ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ağırlandılar. Önemi neydi? Bunlara dair de mesajları vardı Bakan Fidan'ın. Bakalım.
2: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak. Diğer taraftan yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifleri

0: teklifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Tabii dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları gibi çok konuları ele aldık. Ve güncel konuları gözden geçirdik. Vize serbestliği anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle birbirimizle paylaştık.
1: Ankara'da düzenlenecek tarihi zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den de Türkiye'ye ilişkin övgü dolu açıklamalar geldiğini diyor. Peki Türk ordusunun bir kere ittifak içerisinde muazzam bir rolü olduğundan bahsediyor. Gelişmiş savunma sanayine dikkat çekiyor Türkiye'nin. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı bağımlılığın azaltılması noktasında Türkiye'nin gücü. Özellikle Rutte'nin altını çizdiği mesele bu. NATO 3.0 dönemini ilan ettik. İşte bu kapsamda küresel savunma sanayinde üretimin kalbi Türkiye olabilir dedi. 7-8 Temmuz öncesinde Genel Sekreter Rutte'nin yaptığı açıklamalar dikkat çekti.
2: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Genel Sekreter Mark Rutte zirve öncesinde kritik açıklamalar yaptı. İttifakın savunma vizyonunu ve Türkiye'nin zirvedeki önemini değerlendirdi. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki en güçlü ordulardan biri olduğunu vurguladı.
3: Türkiye son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip. Son derece iyi donanımlı, eğitimli ve devasa bir savunma sanayi avantajı bulunuyor.
2: Mark Rutte, Türk savunma sanayinin devasa yapısına dikkati çekti. Nisan ayında gerçekleştirdiği Aselsan ziyaretini hatırlattı. Bu ziyaretten son derece etkilendiğini belirtti.
3: Aselsan'ı yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu işbirliği modeli NATO'nun caydırıcılığına önemli katkı sağlıyor.
2: Rutte Ankara zirvesinin 3 temel önceliğini de açıkladı. Bunların savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve NATO 3.0 olarak tanımladığı yeni güvenlik mimarisinin inşası olduğunu söyledi. Genel Sekreter NATO 3.0 söylemine de açıklık getirdi. Bu modelle birlikte ABD'ye olan aşırı bağımlılığın sona ereceğini söyledi.
3: Bu Kanadalılar ve Avrupalıların daha fazla savunma harcaması yapması anlamına geliyor. Zira bu ülkeler sadece taahhütlerde bulunmuyor. Aynı zamanda bu taahhütlerini fiilen yerine getiriyor. Bugün bunu uygulamalarda da görüyoruz. Dolayısıyla sadece söz vermekle kalmayıp verilen sözlerin tutulduğuna dair somut kanıtlar mevcut.
2: Ankara'daki zirvenin ilk gününde düzenlenecek olan savunma sanayi forumunda da ana odak küresel üretim kapasitesini hızla büyütmek olacak.
3: Savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan. Ankara zirvesinin ilk gününde savunma sanayi forumunda da bu konuya odaklanacağız.
2: Rutte, ittifakın karşı karşıya olduğu küresel risk haritasını da çizdi. NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğunu belirtti.
3: Genelde uyumaya çalışıyorum ancak beni uyanık tutacak bir konu varsa o da Rusya'dır. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz. Putin bu savaşta kendi vatandaşlarından çoğunluğu erkek ayda 35 bin askerin öldürülmesini ya da ağır yaralanmasını göze alıyor.
2: Rutte Çin'in de tehdit olduğunu öne sürdü. Çin'in 2030'a kadar 1000 nükleer savaş başlığına ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran bloğuna karşı asla saf davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Produce uranium hexafluoride. The compound

0: Evet, NATO liderler zirvesine dünya kilitlenmiş durumda. 32 lider katılacak da bu arada İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez Ankara'daki NATO zirvesine katılabilmek için mahkemeden özel yurt dışı izni talep etti. Neden talep etti ve hangi zaman aralığı için bakalım. Dünya 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 32 liderin katılacağı NATO zirvesine kilitlendi. İspanyol basınında yer alan habere göre İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğu belirtildi. Gómez'in 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi. İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begoña Gómez, nüfusunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Gómez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu malum kendisinin politikası Orta Doğu'yu birbirine kattı. Katliamlar, soykırımlar derken kendi ülkesi içerisindeki Ekim ayında yapılacak seçimlerde akıbeti de merak konusu. İleri geri konuştu yine Türkiye ile alakalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in provokasyonlarına yönelik sözlerinin ardından da tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bu arada Lübnan'la alakalı da bölgeden çekilmeyeceğiz dedi.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır.
2: İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanımasına bu sözlerle tepki verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soykırımcı İsrail'in iki yüzlülüğünü bir kez daha dile getirdi. Halihazırda tüm dünyanın tanık olduğu Gazze'deki İsrail soykırımına dikkati çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı ve yine asılsız ithamlarda bulundu.
3: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
2: İsrail tüm bölgeye kaos yaymaya devam ediyor. Tel Aviv, Lübnan'la imzaladığı çerçeve anlaşmaya da uymuyor. Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden asker çekme işlemi ertelendi. Netanyahu da Lübnan'da işgal ettikleri yerlerde İsrail askerleriyle buluştu. Bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun dedi.
3: Bizim ısrarımız tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'ı terk etmeyeceğimiz yönündedir.
2: İsrail basınına da konuşan Netanyahu, Orta Doğu'da savaşın bitmeyeceğini aktardı.
3: Savaş hiçbir zaman gerçek anlamıyla bitmeyecek. Burası Orta Doğu. Burada yaşamak mı istiyorsun? O zaman güçlü olacaksın. Biz çok güçlüyüz. İsrail her zamankinden daha güçlü.
2: Gazze şeridinde de ateşkes dinlemeyen Netanyahu, 7 Ekim taarruzuna katılan herkesin öldürüleceğini söyledi. Filistin devletinin kurulmayacağını bir kez daha dile getirdi.
3: İsrail, Yahudi halkının ulus devletidir. Burada hiçbir Filistin devleti kurulmayacak. Aktif bir güvenlik politikası izleyeceğiz. Çitlerin arkasında bekleyip onları seyretmeyeceğiz.
2: İsrail ordusu ise saldırılara ara vermedi. Han Yunus'ta bir motosikleti hedef aldı. Söz konusu saldırıda şehitler var. Yaklaşık 3 yıldır süren soykırımda İsrail ordusunun savaş harcamaları da dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan savaş harcamaları nedeniyle acil fon sağlanması talep edildi. İsrail basınına göre ordu fonsuz faaliyetlerini sürdüremeyeceği itirafında bulundu. Bölgede ateşkes süreci tıkanmış durumda. Hamas ateşkesi görüşmek üzere Mısır'a gitti. Heyetler ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesine yönelik bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Gazze'deki son durumu değerlendirmek için Kahire'deydi. Hamas yetkilileriyle de görüştü. İsrail basınına göre ise Trump yönetimi Hamas silahsızlanmasa bile Gazze'de

0: Gazze'nin yeniden inşasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor. Öte yandan İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde 11 gündür ezan okunması engelleniyor. Baskınlar da devam ediyor. İsrail geçmişte buranın yarısını sinagoga çevirmişti. Son olarak kadınlar da dahil onlarca kişi gözaltına alındı.
1: İsrail hükümetinin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıması, kabul etmesi Ermenilerin de tepkisini çekti efendim. Ünlü müzik grubu System of a Down solisti Serj Tankian, Netanyahu hükümetini bu kapsamda sert bir dille eleştirdi. Kararı ikiyüzlülük olarak tanımladı. İsrail'in Gazze'de, Lübnan'da soykırım yaptığına değindi.
0: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Türkiye'nin sert tepkilerine ise provokatif bir adımla karşılık vermişlerdi. Hükümet 1915 olaylarına ilişkin iddiaları sözde soykırım olarak tanıma kararı almıştı. Ancak soykırımdan yargılanan bir hükümetin böyle bir karar alması Ermenilerin bile tepkisine yol açtı. Son olarak ünlü müzik grubu System of a Down'ın Ermeni asıllı solisti Serj Tankian İsrail'e tepki gösterdi.
2: Bizi kendi siyasi çıkarları için kullanıyorlar. Canınız cehenneme.
0: Tankian sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Netanyahu hükümetine hedef aldı. Bu adımın tarihsel bir yüzleşmeden çok siyasi amaçlarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekti.
2: Zaten Gazze ve Lübnan'da soykırım yapan bu hükümetin büyük babalarımın soykırımını tanımaya karar vermesi Ermenilere yapabilecekleri en kötü şeydir. Tarihimizi siyasi çıkarları için kullandılar.
0: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da İsrail'in bu adımına karşı bir cevap vermeyeceklerini belirtmiş, bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanıldığını ifade etmiş ve bunu istemediklerini dile getirmişti.
3: Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz.
1: Afganistan ve Pakistan arasında tansiyon yeniden yükseldi. Bu kez Afganistan'daki Taliban yönetimi Pakistan'daki terör örgütü DEAŞ'a ait noktalara atış yaptı. Hava saldırıları düzenledi. Pakistan'ın sınır ihlali yapan 4 İHA'yı da düşürdüğü açıklandı. Afganistan'daki Taliban yönetimi Pakistan'a hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Pakistan'ın sınır eyaleti Belucistan'da bazı noktalarda terör örgütü DEAŞ'a ait noktalara hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Pakistan Silahlı Kuvvetleri ise Belucistan'da 4 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Belucistan yetkilileri İHA saldırısını doğruladı. Engellenen İHA'lardan birinin Saranan kasabasındaki bir okulun yakınına düştüğü açıklandı. Olayda 2 kişi ise yaralandı. Venezuela'da yaşanan 2 büyük depremin ardından ülkede şu anda durum oldukça kötü efendim. Ve şunu söyleyelim, bir haftadır enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ki zamanla da yarış var. Malum böylesi bir durumda yaşam belirtileri azaldı. Umutlu bekleyiş sürüyor. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1943'e ulaştı. Enkaz altında olanlar, kayıplar, yaralılar derken Türk ekipleri de bölgede canla başla çalışıyor.
0: Altı günü enkaz altında geçirdi. Küçük çocuk sonunda yaşama tutundu. Venezuela'da peş peşe vuran 2 büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında mucizevi bir an daha yaşandı. Ürdün'de arama kurtarma ekipleri bir binanın enkazında çalışmaları sürdürüyordu. Yaşam belirtisi bulan ekip 6 gün enkazda kalan 3 yaşındaki çocuğu kurtardı. Çocuk kurtarma çalışmalarının 6. gününde bildirilen tek sağ kalan kişi oldu. Türk milletinin yardımları da Venezuela halkının yanında. AFAD ve TSK timleri afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz görev yapan ekipler umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için çalışıyor. Enkazlardan gelen iyi haberlerin sayısı azalırken evsiz kalan binlerce kişi de yardım bekliyor. Ağır hasarların yaşandığı bölgelerde ihtiyaç malzemelerine erişim kısıtlı. Halk seferber oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da yardım elini uzattı. TİKA depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardım gönderdi. Paketlerde yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri yer alıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artarken başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentin sokaklarını adeta ölüm kokusu kapladı. Enkazlardan ağır kokular gelmeye başladı. Hastane ve morgların yetersiz olması sebebiyle geçici morglar oluşturuldu. Sağlık sisteminin ağır baskı altında olduğu Venezuela'da salgın riski de var. Dünya Sağlık Örgütü, kızamık, difteri, sıtma ve dan kumbası başta olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

0: Yükseköğretim Kurumları sınavında adayların itiraz etmiş oldukları iki soru vardı ve yetkililer sorulara ilişkin incelemeyi tamamladılar. Yeni Türk Edebiyatı'nda efendim, Türk Dili Edebiyatı'ndaki bir soru tamamen iptal edildi ama bir de matematik testi vardı. Buradaki sorunun cevabı değişti. İşte bu kapsamda adayların kafasında soru işareti oluştu. Şu söylenen, iptal edilen sorular değerlendirme dışı kalacak, cevap anahtarı değişen sorularsa yeniden hesaplamaya dahil edilecek.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışma yaratan iki soru için beklenen karar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı inceleme tamamlandı. Bir sorunun cevabı değişti, bir soru iptal edildi. Buna göre alan yeterlilik testi, matematik testi temel soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C'den A'ya değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığındaki 20 numaralı soru ise iptal edildi. ÖSYM, TYT ve AYT'nin madde analizlerinin tamamlandığını, cevap anahtarlarının kontrol edildiğini ve aday itirazlarının bilimsel açıdan değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada iptal edilen sorunun değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli soruların puan değerinin yeniden belirleneceği ve puanlamanın bu doğrultuda yapılacağı ifade edildi.
0: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 158 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 118 şüpheli ise kıskıvrak yakalandı. Suç örgütünün 6 milyar 657 milyon lira işlem hacmine ulaştığı da tespit edildi.
2: Şüpheliler tek tek belirlendi, adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında emniyet ekipleri harekete geçti. Yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 31 ilde 158 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 118 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek için 15 paravan firma kurdukları ve 6 milyar 657 milyon 746 bin lira işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 108 fişek ele geçirildi.
0: Gece yarısı bir motosikletin arkasında oturuyor. Elinde bir tabanca var. Onu da yoldan geçenlere doğrultuyor. Bu görüntüler efendim paniğe sebep olmuştu ama İstanbul Küçükçekmece'de paniğe sebep olan o kişi yakalandı. İnceleme sonrasında o tabancanın da oyuncak olduğu anlaşıldı.
2: Seyir halinde ilerleyen bir motosiklet. Arka koltuktaki kişi bir anda elindeki tabancayı kaldırıp çevreye doğrultuyor. O anları görenler ne olduğunu anlamaya çalışırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Adres Küçükçekmece. İstanbul Emniyeti görüntülerin ardından harekete geçti. Yapılan çalışmada motosikleti kullanan ve insanlara silah doğrultan o kişi yakalandı. Tabancaya el konuldu ve yapılan incelemede silahın oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı. Ancak bu

0: Durum şüpheli hakkında işlem yapılmasına engel olmadı. İki şüpheli halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehditle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan bir diğer olayla devam edeceğiz. Sokak ortasında hedef aldığı motosiklet sürücüsüne ateş etti, ardından da kaçtı, arkasından izini kaybettirdi. Küçükçekmece'de bu silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Olay anı, saldırganın kaçışı hepsi güvenlik kamerasına efendim yansıdı ki saldırgan şu anda her yerde aranıyor.
0: Tekel silah sesi, ardından peş peşe yükselen çığlıklar. Kurşunun ardından saldırgan koşarak uzaklaşıyor. Ardındansa yere yığılan bir sürücü var. Adres İstanbul Küçükçekmece. Motosikletli saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki başka bir motosiklet sürücüsüne ateş etti. Kurşunun isabet ettiği sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan ve başında motosiklet kaskı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan aracın sürücüsüne yardım etmek istemişti ama maalesef elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. 26 yaşındaki Furkan Alan, kendisinin acı hikayesi ortaya çıktı. Henüz 10 gün önce dünya evine girdi öğrenildi.
2: Düşen direğin olduğu yeri.
0: Kazayı gördü, yardım etmeye gitti. Hayatını kaybetti. Kaza Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı da yere düştü. Kazayı gören 26 yaşındaki Furkan Alansa yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak o sırada yere düşen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Alan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaşanan olayın ardından Furkan Alan'ın henüz 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi. Alan'ın tanımadığı bir yaralıyı kurtarmak isterken hayatını kaybetmesi hem ailesini hem de tüm kenti yasa boğdu.
1: Trafik magandaları ve uyguladıkları zulüm. Efendim şöyle, önce aracın önünü kesiyor. Aracın önünü kestikten sonra camı yumruklamaya başlıyor. Trafikte başlayan bu öfke saniyeler içerisinde de saldırıya dönüşüyor. Fatih'te yaşandı. Başka bir sürücüyü kilometrelerce takip eden bu saldırgan yakalandı. Saldırganın ehliyetine el konuldu. Aracına da 2 ay trafikten men cezası geldi.
0: Direksiyon başındaki sürücü yoluna devam ediyor. Arkasındaki araçsa peşini bırakmıyor. Bir süre sonra otomobil duruyor. Şüpheli araçtan iner inmez sürücünün yanına yöneliyor. Önce bağırıyor, ardından yumruklarla otomobilin camına vuruyor. Cam parçalanırken saldırı bununla da bitmiyor. Sürücüye de saldırıyor. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyeti çalışma başlattı. Saldırgan kısa sürede yakalandı ve polis merkezine götürüldü. Şüpheliye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek suçundan tam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Kullandığı araçsa 60 gün süreyle trafikten men edildi.
1: Yaşaya. havalar ısındı. Hatta aşırı sıcaklarla mücadele ediyor Türkiye'de pek çok bölge. Bu da dondurmaya talebi artırdı. Ama güvenilir yerlerden tabii ki dondurma alıp yemek gerekiyor efendim. Merdiven altı noktalardan alınan ve nasıl yapıldığı bilinmeyen o dondurmalar sağlığımızı ciddi manada tehdit edebiliyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da bir dondurma üretimi yapan fabrikaya gideceğiz. Burada da bizi Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Çakan bekliyor.
3: Havaların ısınmasıyla birlikte dondurmaya olan ilgi de arttı. Dondurmaya olan ilginin artmasıyla birlikte özellikle sağlıklı koşullarda üretilen dondurmaları tercih etmemiz gerekiyor. Aksine sağlıklı beslenim derken sağlığınızdan olabilirsiniz. Ve bu kapsamda da uzmanlar, hatta dondurma üreticileri bu konuda uyarıları var. Yani özellikle yaz aylarında artan talebi talebin fırsata dönüştürülmemesi noktasında da özellikle merdiven altlı üretimlerin de çoğalabileceğine dikkat çekiliyor ve bu kapsamda da vatandaşların dondurma tüketirken hijyen koşullarda ve bildik markalardan dondurma almaları yönünde de talepler var. Tabii özellikle belirsiz ürünlerden uzak durması yönünde de yine dondurma üreticilerin uyarıları var. Özellikle çikolatası, fıstıklısı ve sadelisi, ama tabii burada üretilen cevizlisi var ve değişik çikolatalısı, limonatası ve değişik meyve çeşitleriyle de dondurmalar hazırlanmış oluyor. Tabii uzmanlar özellikle yaz aylarında artan talebe de dikkat çekiyor ve artan taleple birlikte de özellikle merdiven altı üretimlerde vatandaşların daha hassas, daha dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuyor. Ve dondurma ustası Mehmet Bolat, efendim kolay gelsin.
4: Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.
3: Gerçekten hani öylesi bir yoğun çalışma temposu içerisindesiniz. Evet. Sanırım hani havalar ısındı, dondurma olan talep de arttı. Kesinlikle. Bu nedenle de yoğun bir çalışmanız var diyebilir miyiz?
4: Kesinlikle. Kış aylarına göre bizim şu an Şeymuz Bey üretim kapasitemiz 1 tondan 4 tona yükseldi. Ya da bu da gerçekten çok güzel bir dağıtım ve muhteşem bir tüketim ağına sahip oldu.
3: Şöyle aslında vatandaş hani tabii yoğun talep olurken merdiven altı üretimler de çoğalacaktır büyük ihtimalle. Hani bunu fırsata çevirenler de olacaktır. Neye dikkat etmek gerekiyor?
4: Yani bildiğimiz markaları tüketmemiz gerekiyor. Güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor. Denetim altındaki olan işletmeleri tercih etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz ki dondurma, bizim ülkemizin dondurması dünyada soğuk tatlılar üzerinde birinci sıraya oturmuş bir ürün. Yani bir ürüne millet olarak da üreticiler olarak da hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor.
3: Bir de şöyle hani şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Arkamızda öylesine değişik bir dondurma çeşitleri var. Yani buna olan talep nasıl? Böyle bardak içerisine bırakılmış işte çikolatalı, değişik marka, yani değişik tatlar var. Neler söylersiniz?
4: Evet. Fıstıklımız, kavunlumuz, limonlumuz, dışındaki hangi meyveyi görüyorsak içi de aynı şekilde dondurma ürünleriyle kaplı. Belçika çikolatasıyla yapılmış bir ürün. Bütün dünyada viral olmuş ve bizim ülkemizde de çok ciddi bir kapasiteye ulaşmış bir ürün. Yani bunda da çok başarılıyız. İyi ki de yapmışız. Çok büyük bir tüketime de bu da sahip yine aynı şekilde.
3: Peki, çok teşekkür ederim.
4: Rica ederiz. Sağ olun.
3: Evet, havalar ısındı. Havaların ısınmasıyla birlikte işte burada gördüğümüz üretimde, dondurma üretim yerinde de gerçekten hani 7-24 saat esasına göre de bir çalışma yürütülüyor ve bu çalışma içerisinde hani ustamız da dedi 1 tondan 4 tona çıktı ve tabii önümüze havalar ısındıkça da bu tonajın artması yönünde de zaten bilgiler verildi bize. Ama dondurma tüketirken en dikkat etmemiz gereken nokta denetim altında olan yerlerden dondurma tüketimi yapmamız gerekiyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
1: Sevimli görüntülerle devam edeceğiz. Şimdi bir barınakta kalan pandalar için doğum günü düzenlendi. 6 panda için efendim süslemeler yapıldı. Pasta kesildi. Ortaya da eğlenceli görüntüler çıktı.
5: Ağaçlara tırmanıyorlar. Çimenli yamaçlarda keyif yapıyorlar. Oynayıp vakit geçiriyorlar. Çin'de bulunan pandalar yeni yaşlarına böyle girdi. Hong Kong'daki barınakta bulunan 6 pandanın doğum günü için kutlama düzenlendi. Ziyaretçiler yoğun ilgiyle pandaları izlemeye gitti. 6 pandadan ikisi ziyaretçilerin karşısına çıkarak sosyalleşti. Barınak panda temalı süslemeler hazırlamıştı. Pandalar için pasta kesildi. Kutlamayla pandaların koruma altında olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.
1: Bu görüntülerle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünyada dengeler değişiyor, Türkiye'nin adı her coğrafyada öne çıkıyor. Körfez'de Ankara ile askeri ortaklıkların hızlandırılması yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakere sonuç verecek mi? Doha'daki dolaylı görüşmelerde neler yaşanıyor? NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye neden geldi? Ajandalarında ne var? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer cevaplayacak.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Vakıfbank sunar.
1: Yeniden merhaba. Ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Piyasaların gözü Haziran ayında enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10'da enflasyon verisini açıklayacak. Ekonomistlerin yılın 6. ayı için enflasyon beklentileri %0.81 ile %1.77 aralığında yer aldı. Anadolu Ajansı Finans Anket sonuçlarına göre beklentilerin ortalaması %1,4 yıllık enflasyonunda %32,17'ye gerileceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentisi ise %29 oldu. Mayıs ayında aylık enflasyon %1,71, yıllık enflasyon ise %31,61 seviyesinde gerçekleşmişti. Öncü gösterge niteliğindeki İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı İstanbul enflasyonu da açıklandı. İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon Haziran ayında yavaşladı, %1,14 olarak gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla konut ve iş yerlerine yapılacak tavan zam oranı belli olacak. Kira artış üst sınırı her ay açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Ev ve işyeri sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamayacak. Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri de açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Ocak-Mayıs döneminde tüketici fiyatlarında %16,61 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılan %11'lik zam oranı aşıldı. Enflasyon farkı verilmesi durumu da ortaya çıktı. Bugün 1 Temmuz ve depozito yönetim sistemi de bugün itibariyle

0: kararıyla devreye alındı. Sıfır atık vizyonu kapsamında artık 81 ilde ve 973 ilçede kurulacak makinelerle metal, cam, pet ve karton ürünlerde depozito iadesi yapılabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum uygulamaya ilişkin açıklamalar yaptı.
1: Türkiye'nin sıfır atık vizyonu vücut buluyor. Depozito yönetim sistemiyle geri dönüşümde önemli bir adım atılıyor. Uygulama bugün itibariyle başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito yönetim sistemini bugün Türkiye genelinde devreye aldıklarını belirtti. Kurum en sosyal hesabından açıklama yaptı. Şişeni doğaya at, 1 TL kazan, sıfır atıkta doğa dönemi başladı. Depozito yönetim sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz. Doğa sayesinde her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak. Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak. Hem vatandaşımız, hem doğamız, hem ülkemiz kazanacak. Yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak, dedi. Depozito yönetim sistemi sayesinde vatandaşlara iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 TL teşvik bedeli ödenecek. Türkiye genelinde otel, restoran ve kafe işletmeleri bugün itibarıyla tüketilecek içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek. Bu kapsamda depozitosu olan ambalajlar, yani Doğa isimli dijital uygulamada kullanılacak. Vatandaşlar Doğa'yı uygulama marketlerden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilecek. Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Uygulamayla en yakın doğa iade makinesi öğrenilebilecek. Doğa logosu olan plastik ve cam şişelerle alüminyum ambalajlar doğa uygulamasıyla entegre doğa iade makinelerine bırakılabilecek. İade makinelerinde yapılan işlemler sonrasında iade bedeli doğa uygulamasındaki dijital cüzdana yüklenecek. Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabilecek ya da ATM'lerden direkt nakit olarak çekebilecek. Ayrıca anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerde de kullanabilecek.
2: Tık tık pratik, makine çok güzel.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladı. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, İmtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdi. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır. Tam tersine, biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Haftanın en sıcak günlerinden biri bugün Türkiye'nin pek çok noktasında. Yaklaşık 29 ilde sıcak alarm var. Ne demek o? Yani termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor yaklaşık 29 ilde demek. 35 derece biliyorsunuz. İnsan sağlığı açısından tolere edebileceğimiz sıcaklığın biraz üzerini gösteriyor termometreler anlamına geliyor. Dolayısıyla öğlen güneşi biraz kritik çünkü güneş altında sıcaklığı biz gölgede ölçüyoruz. Gölgede 35 derece ise güneş altında çok daha fazla hissedilir ve sizin güneş altında çok uzun saatler açık havada geçirmeniz sağlığınızı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden bugün tedbirli olmamız gereken bir gün. 29 il dedik. Marmara'da, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik.

Gölgede sıcaklık bugün 40 derece. O yüzden aman dikkat, güneş altında çok daha fazla hissedilir. Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları, biraz daha kilolu insanlar daha az dayanıklılar. O yüzden lütfen unutmayın. Bir de bağın nem etkisi var ki bugün İstanbul'u Adana'ya çevirecek gibi gözüküyor. İstanbul'da termometreler bugün günün en sıcak saatinde 33 derece olacak ama %53 bağın nemle 38 hissedeceğiz. Tıpkı Adana'da olduğu gibi Adana'da termometre 34, bağın nem %51, Adana'da da sıcaklık 38 derece hissedilecek. Dolayısıyla yaşınız, kilonuz, cinsiyetiniz, sağlık durumunuza göre de bu rakamın biraz daha üzerinde hissedebilirsiniz. 11-16 aralığına dikkat, açık havada uzun saatler geçirmeyin. Gölgede, serin yerde, klimalı ortamlarda kalmaya özen gösterin. Tempoyu düşürün, aktivitelerinizi biraz yavaşlatın, günlük planlamalarınızı, öğle saatlerinizi boş bırakarak ayarlamaya özen gösterin. Olabildiğince gölgede, serin yerde kalın ama dışarıya çıkmak zorundaysanız da açık renkli pamuklu bol giysileri, geniş çeperli açık renkli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanmayı unutmayın ve böyle günlerde biliyorsunuz hafif beslenmek önemli, bol su tüketmek önemli. Bu hatırlatmaları tekrarlamış olalım. Ben yine de serinleyemiyorum, yine de çok bunalıyorum diyenleriniz varsa sık sık serin duşlar alabilirsiniz böyle günlerde. Şimdi bugünün durumu bu. Yarına baktığımız zaman ne olacak? Yarın konvektif sağanaklar başlıyor. Trakya, Batı Karadeniz çevresinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı'da hafif yağmur var. Güney ve Doğu bölgelerimizde sıcak alarm devam edecek. Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derece ve üzerine gösterecek. 40 derece olan illerin sayısı artıyor yarın. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır 40, Batman 41 derece olacak. Sonrasında Cuma'ya bakalım hemen. Cuma günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Amasya, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır çevresinde hava yağmurlu geçecek. Onun dışında kalan bölgelerde yine sıcak alarm devam ediyor olacak. Adıyaman 40, Diyarbakır 41, Şanlıurfa, Batman'sa gölgede 42 derece olacak Cuma günü. Hafta sonuysa soğuk cephe geliyor. İşler değişecek. 5-6 derece birden sıcaklığı düşürecek. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesinde cumartesi günü hemen hissedilecek ve cephe geçişiyle birlikte cephesel sağanaklar alacağız. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgesi yağmurlu olacak. Pazar günü de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesiminde sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar halinde devam edecek. Özellikle Karadeniz bölgesi, Ordu, Giresun çevresi pazar günü şiddetli yağmur altında kalacak ve sıcaklık iç ve doğu bölgelerde pazar günü de azalacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün parçalı bulutlu, yarın ve cuma günü de parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak ama hissedilen sıcaklık bu noktada önemli. İstanbul bugün 38 hissedilecek, yarın 35 hissedilecek, cuma günü ise 33 hissedilecek. Hafta sonu cumartesi günü hava yağmurlu olacak İstanbul'da ve sıcaklık nihayet 29 dereceye inmiş olacak. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da hava güneşli. Yarın ve sıcak alarm var yarın. Termometreler 36'yı gösterecek ki bugün de 34 derece sıcak alarma çok yakın bir seviyede. Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 34 derece devam edecek. Pazar günü Ankara serinleyecek. Pazar günü 29 derece olacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın ve cuma günü sıcak alarm var. Bugün de sıcak alarm seviyesinde İzmir'de hava. Bulutlanma biraz radyasyon etkisini düşürecek. Cumartesi günü İzmir'de de yağmur var. Hava sıcaklığı İzmir'de yağmurla birlikte azalmayacak. Hafta boyunca sıcak alarm seviyesinde ve hatta hafta sonu da sıcak alarm seviyesinde seyretmeye devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükselmesi

0: yöneltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Koşak!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Özetle güne yansıyanlara bakalım isterseniz. İlk manşetimizde komşudaki panik havası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede izlediği vizyon ve diplomatik çabaları, Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu başarılar komşuyu biraz endişelendiriyor gibi Yunan basını. Atina, Trump ve Erdoğan görüşmesine kilitlendi. Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali endişelendirdi manşetini paylaşıyor. Mutlak mutlan karar dosyaya eklenecek. CHP'nin 38. kurultayı biliyorsunuz şaibeli kurultay diye gündemimize gelmişti. Bununla ilgili ceza davası vardı ve bu davayla ilgili olarak kritik duruşma tamamlandı. Dava 16 Eylül'e ertelendi. Mutlak mutlan kararda dosyaya eklenecek. Bu davada İmamoğlu'nda aralarında bulunduğu sanıklar için hapis cezası isteniyordu hatırlayacaksınız. Yasa dışı barış çetelerine göz açtırılmıyor. Kocaeli'de 158 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 118 şüpheli gözaltına alındı. 6 milyar 657 milyon liralık işlem hacminden bahsediliyor. Her gün benzer haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Yasa dışı bahis işinde milyarlar dönüyor diyebiliriz. Trump kripto zengini çıktı efendim. Geçmişte kripto için bu dolandırıcılık diyordu. Sonra kendisi kripto işine girdi. Meme coin diye bir şey piyasaya sürdü. Başkan olduğunda herkes buna hücum etti. Tabii hücum edildiğinde Trump buradan parayı vurdu. 1.4 milyar dolar kazandığı söyleniyor ama hemen şunu söyleyeyim, yatırımcıları üzdü. Zira 76 dolardan alanlar şu sıralarda 1.68 dolarda sürünen bir kripto parayla karşı karşıya. Hep söylüyorum, bu kripto işi sizi üzmeyecek rakamlarda olsun, çok da bulaşmayın diye. Zira ne olacağı belli olmuyor. Ve yüksek öğretimde soru meselesi vardı bugün biliyorsunuz. Yeni dönemde başlıyor. Yapay zekadan, biyoteknoloji, finansal teknolojilerden dijital oyun sektörüne 16 yeni lisans ve ön lisans programı açıklandı. 2026 YKS tercih kılavuzuna girecek bunlar. Aynı zamanda biliyorsunuz YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da cevap anahtarındaki yeri değiştirildi. Bugünün sıcak gelişmeleri arasındaydı. Sıfır atık vizyonunda doğa dönemi nedir? Depozitosu olan ambalaj sistemi başladı. Yani bundan sonra bir içecek aldığımızda 1 lira plastik parası vermiş olacağız. 81 ile yerleştirilen makinelere bu şişeleri attığımızda da hem çevre ve ekonomi kazanacak hem de çevre kirliliği azaltılacak. Geri dönüşüme bir şekilde katkı sunmuş olacağız diyelim ve hadi başlayalım.

0: Şimdi tabii gözümüz NATO zirvesinde ama ondan sonra bizim için çok önemli bir anma programı daha olacak. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılmasının üzerinden 10 yıl geçti ve bildiğiniz üzere bu tür anma programlarında işte 5. yıl, 10. yıl daha böyle bir güçlü olarak anma programlarının yapıldığı, kutlandığı zamanlar olur. Bir yandan şehitlerimizi anacağız, onlar için dualarımızı paylaşacağız. Diğer yandan da milletin iradesine sahip çıktığı bu zaferi bir anlamda kutlayacağız diyebiliriz. Başkent Ankara'ya götüreceğim sizi. 24 Eylül töreninde İpekkil bizi bekliyor. Zira İletişim Başkanı Burhanettin Duran yol haritasını bir anlamda paylaştı diyebiliriz. Hande neler oluyor, neler konuşuluyor Ankara'da 15 Temmuz için? İrade bizim zafer bizim slogana dikkatimi çekti. Hani millet iradesine bir vurgu daha var gibi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugüne kadar ben hep milletin üstünde bir güç tanımadım mottosuyla siyaset yapan bir liderdi. Peki iletişim başkanlığı nasıl hazırlanıyor?
1: İbrahim Güneş, hazırlıkların oldukça yoğun olduğunu, aslında hazırlıkların tamamlandığını, bugün de detayların paylaşıldığını sizlere söyleyebilirim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden artık 10 yıl geçti ve 10. yıl anma programları da netleşti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Ankara'da basın temsilcileriyle bir araya geldi ve yol haritasını paylaştı. Tabii bu yılın ana temasının sizin de söylemiş olduğunuz gibi irade bizim, zafer bizim olarak belirlendiği belirtildi. 15 Temmuz'un millet iradesine sahip çıktığı tarihi bir direniş olduğunu belirterek biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz ifadelerini kullandı İletişim Başkanı. Aynı zamanda 10. yıl etkinliklerinde 15 Temmuz gecesindeki 3 temel iradeye de özellikle dikkat çekilecek. Bunu da aktarmak isterim. İletişim Başkanı Duran bunları şu şekilde ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydan çağıran liderlik iradesi, çağrıya karşılık veren elbette ki milletin iradesi var burada ve devlet kurumlarının demokrasiyi koruma iradesi olarak bu iradeler üçe ayrıldı. Duran 10. yılı elbette geçmişin hatırlanmasının ötesinde de milli hafızanın güçlendirilmesi açısından da kritik bir eşik olarak tanımladı. 15 Temmuz'un 10. yılında elbette yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yine anma programları düzenlenecek. 81 ilde etkinlikler düzenlenecek, binlerce şehir meydanları, aynı zamanda millet bahçeleri ve yoğun alanlarda kurulacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırları kurulacak. Yaşayan hafızalar elbette burada merkezler olarak tasarlanacak, video gösterimleri olacak. Tabii bu anma törenlerinin merkezlerine baktığımız zaman iki büyük şehri görüyoruz. Ankara ve İstanbul özellikle. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde geniş katılımlı anma programları düzenlenecek. Gazi Meclis'te yine aynı şekilde anma töreni, dijital sergi ve bazı gösterilerde yine gerçekleştirilecek. İstanbul'a baktığımız zamansa Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla bir hatim programı yapılacak. 253 teknelik deniz korteji olacak. Aynı zamanda da 400 araçlık taksi kortejine yer verilecek. Drone ve ışık gösterileri de yine gerçekleştirilecek. Tabii 10. yıl etkinliklerinde teknoloji destekli gösterilerinde olacağını hemen ekleyelim. Farklı illerde simge yapılarda özellikle 15 Temmuz temalı 3D'ler olacak. Işık gösterileri yapılacak. İstanbul Boğazı yine bu gösteriye sahne olacak. Noktalardan bir tanesi olacak. Drone gösterisi düzenlenecek burada. Galata Kulesi, Kız Kulesi 3D haritalandırma gösterileriyle birlikte gerçekleştirilecek. Tabii Üsküdar'a bakalım. Üsküdar'da önemli bir nokta. 253 Türk bayrağından oluşan sessiz tanıklık enstalasyonu da yine burada kurulacak. Aslında bu detayları anlatmak da elbette bitmeyecek İbrahim Güneş. 15 Temmuz günü 81 ilimizde ve yurt dışında hain darbe girişimi, tabii anma programları düzenlenecek. Biz de o anma programlarını takip edeceğiz. Detayları da aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Hande İpekkil, teşekkür ederiz. Elbette Türk Medya Ailesi olarak biz de o gün sıkı bir hazırlık yapacağız. An be an tüm o gelişmeleri sizlerle paylaşacağız diyelim ve devam edin efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün misafirleri vardı. Külliye'deki kabul programını paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni Cumhurbaşkanlık Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'i de kabul etti. Görüşme baş başa gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Canbek Kulubayev ile ortak bir basın toplantısı düzenledi gündeminde. Yaklaşan NATO zirvesi vardı. Ankara'da yapılacak zirveye dair değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda üst düzey AB temsilcileri biliyorsunuz başkentteydi, temaslarda bulunmuşlardı. Bu konuyu da değerlendirdi.
2: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle Külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak. Diğer taraftan yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Tabii dış politika, bağlantısallık, enerji, ulaştırma, ticaret, göç ve vize konuları gibi çok konuları ele aldık. Ve güncel konuları gözden geçirdik. Vize serbestliği anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle, birbirimizle paylaştık.
0: Şimdi NATO zirvesi yaklaşırken dünya medyası da tabii konuyu yakından takip ediyor. Komşu da öyle. Atina medyasında Türkiye'nin bölgede artan gücüne dikkat çekiliyor. ABD Başkanı Trump'ın bir hediye paketiyle geleceğim açıklaması manşetlerde. Ve Yunan medyası diyor ki Türkiye F-35 programına dönerse Ege'de güç dengeleri ciddi şekilde değişebilir. Aynı zamanda İsrail'in kayığına bindik, nereye gidiyoruz eleştirileri var. Şöyle söyleniyor. Ülke İsrail'in bir kuklasına dönüştü. Yunanistan'ı Türkiye ile topyekun bir savaşa sürüklemeye çalışıyor. Başbakan Miçotakis.
3: Yunanistan'ın gözü kulağı Ankara'da. Atina tarihi NATO zirvesinde yapılacak Trump-Erdoğan görüşmesini yakından takip ediyor. Yunan basınından da peş peşe analizler geliyor. Askeri analiz sitesi Militer, bu kritik zirvenin sıradan bir görüşme olmadığını vurguladı. F-35 programından NATO'nun geleceğine kadar geniş bir jeopolitik denklemi değiştireceğini yazdı. Militer görüşme hazırlıklarının ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından yürütüldüğüne dikkati çekti. Türkiye'nin F-35 programına dönüşü buzdağının sadece görünen kısmı diye nitelendi. Atina'daki en büyük endişe Beyaz Saray'ın Rusya ve İran'ı sınırlandırmak için Türkiye'yi vazgeçilmez bir stratejik ortak olarak yeniden konumlandırması. Öte yandan Yunan basınında hükümetin dış politikasına yönelik çok sert bir isyan dalgası var. Ünlü ekonomi ve politika portalı Banking News, Miçotakis yönetiminin İsrail'le yaptığı işbirliğini ölümcül hata diye niteledi. Haberde 3,5 milyar dolarlık Aşil Kalkanı hava savunma sistemi alımı ve İsrailli şirketlerin Yunan savunma sanayine sızması Tel Aviv'in bir Truva atı planı diye yorumlandı. Analizde Yunanistan'ın İsrail'in kuklasına dönüştüğü belirtilerek İsrail bizi Türkiye ile topyekun bir savaşa sürüklüyor uyarısı yapıldı. Yunan medyasındaki paniğin temelinde ise Türkiye'nin yükselen askeri ve jeopolitik gücü yatıyor. Türkiye geniş bir coğrafyada diplomatik ağırlığını artırdı. Bu da Atina'nın stratejik hesapları.

gölgeledi. Ankara'nın Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır gibi kilit ülkelerle oluşturduğu istikrar ekseninin Atina ve Tel Aviv'in bölgedeki planlarını alt üst edeceği vurgulandı. Analizin sonuç bölümünde ise Türkiye'nin artık sadece tepki veren değil, oyunu kuran ve yön belirleyen bir baş aktör olduğu itiraf edildi.

0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Mısır'dan sonra Irak'a geçmişti biliyorsunuz. Bağdat'ta temaslarda bulundu. Sonra da Bağdat'tan sonra Kerkük'e geçti. Kerkük Kalesi ve Türk şehitliğinde incelemelerde bulundu MİT Başkanı Kalın. Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle bir araya geldi. Kalın'ın Kerkük Havalimanı'nda Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa karşıladı. Kalın'ın kentteki ilk durağı ise tarihi Kerkük Kalesi oldu. MİT Başkanı Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Türk şehitliğini ziyaret etti, dua etti, yetkililerden bilgi aldı. Anlamlı ziyaretin ardından Kalın Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ne geçti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ve diğer Türkmen yöneticilerle bir araya geldi. Kalın ayrıca Kerkük Valiliğini de ziyaret etti. MİT Başkanı dün de Bağdat'taydı. Güvenlik ve istihbarat işbirliği odaklı görüşmeler gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Nizar Ahmadi ile kendisi bir araya geldi. Kalın çok sayıda Iraklı bakan ve yetkililerle de görüşmeler yaptı. Türkiye ile Irak arasındaki istihbarat bağlarını güçlendirmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Diplomaside Türkiye Yüzyılı editörümüz Oğuz Polat Bilek bugün bu manşeti seçti efendim. Bölgemizden yansıyan gelişmeleri ve tabii ki dünyadaki sıcak atmosferi değerlendireceğiz konuklarımızla. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer bizimle. Hoş geldiniz. Şimdi önce isterseniz NATO meselesiyle başlayalım. Sayın Tuncer sizinle de başlayalım. Bir yandan çünkü Savtek dergiye yazdığınız yazıları da okudum. Şimdi şöyle başlayalım. NATO'nun güvenlik mimarisinde Türkiye nasıl oldu da kilit rol sahibi olmaya başladı? Kedi mi var?
1: Yok, hayır. Işığım düştü.
0: Peki.
1: İbrahim Bey, şöyle bir düzeltme ve selam yollayalım. Savtek dergiye Ufuk Hoca yazıyor. Ben de zevkle okuyorum diyelim. O şekilde bir düzeltme yapayım. NATO sorusunu da şu şekilde cevaplamak lazım. Aslında Oğuz Bey'in atmış olduğu başlık oldukça yerinde. Gerçekten diplomaside bir Türkiye yüzyılı yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle 21. yüzyıla girdiğimiz andan itibaren bölgemizin oldukça hareketli olduğunu görüyoruz. İşte 11 Eylül'den bugüne yaşanan süreci göz önüne alırsak, 21. yüzyılda yaşanan olayları da başlatırsak, Türkiye bütün bu olayların merkezinde ama aynı zamanda bir güvenli liman olarak var oluyor. Bunun altını çizmemiz gerekiyor ve dış politika anlamında çok ciddi bölgede güven unsuru, kolaylaştırıcı bir aktör olarak öne çıktığımızı söyleyebiliriz ki dönem dönem bölgedeki bazı meseleler bizim aleyhimize geliştirilmek istense de ki bence bunun en net görüleceği anlardan bir tanesi önümüzdeki hafta yapılacak olan NATO zirvesi olacak diye düşünüyorum İbrahim Bey. Çünkü bu zirvede ele alınacak meseleler herhangi bir barış dönemi yapılan alelade NATO zirvesinden farklı. Bir de şu anki mevcut çatışma bölgelerinin ortasında coğrafya olarak da bir NATO zirvesinin güvenle yapılabiliyor olması, Türkiye'nin de bir NATO aktörü olarak, ki önemli bir NATO aktörü olarak da aslında gücünü ve konumunu gösteriyor diyebiliriz. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, bir yandan Orta Doğu'daki gelişmeler, aslında Türkiye tam bu iki noktanın neredeyse eşit uzaklıkta ortasında diyebiliriz. Ankara ve Avrupa'dan veya Avrupalı aktörlerden farkımız da tam da bu noktada ortaya çıkıyor ki bence Avrupalıların İşte Trump'ın açıklamalarına garip bir şekilde bakmalarının sebebi de bu. Yani Hırvatistan'ın bir NATO aktörü olarak, Almanya'nın, Avusturya'nın bir NATO aktörü olarak yaşayamayacağı, deneyimleyemeyeceği şeyleri son 25 yılda Türkiye'nin deneyimleyebildiğini görüyoruz. Ve Türkiye bütün bu adı geçen, bahsi geçen olayların neredeyse hepsinde kolaylaştırıcı ve hatta içinde başat aktör olarak yer aldı ki Suriye meselesi bunun en önemli örnek

0: Yerinden biri. Yine sizin spotlarınızı izlerken İbrahim Bey şunu gördük. Örneğin işte Kerkük ziyareti, Kerkük'te işte Türkmen valinin seçilmesi meselesi neredeyse Türkiye'nin son 10 yıldır sabırla işlediği bir politikanın sonucu ortaya çıktı. Yine Lübnan konusunda Türkiye'nin daha çok adımdan söz edilir bir ülke olacağını göreceğiz bundan sonra. Burası kesin. Bir de Ukrayna-Rusya meselesinin çokça zikredildiği bir NATO zirvesi bize bekliyor. Tabii burada savaşın başlangıcındaki durumdan farklı olarak yani Türkiye'yi Rusya'ya bakış açısı sebebiyle eleştiren değil, Türkiye ile Rusya ile koyduğu mesafeye rağmen kurabildiği ilişkiyle Ukrayna tarafında yer almasına rağmen Rusya ile kurabildiği ilişki sebebiyle Türkiye'den bir takım çözüm önerileri alınmak istendiğine şahit olacağız. Türkiye'den Putin'le ilişkilerde bir takım ricalarda bulunulması istenecek ki bu sadece Putin Avrupa Birliği ilişkileri değil, hatta ve hatta işte Trump'ın ben Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ve bu zirve Ankara'da olmasaydı katılmayı düşünmüyordum dediği bir NATO zirvesine gelecek ki işte Trump'ın başkan olduğundan bu yana her NATO zirvesinde acaba Trump nasıl bir gaf yapacak ve biz bunu nasıl toparlayacağız stresinin dışında ilk kez Trump'ın stresi ve gölgesi altında olmayan bir NATO zirvesi de
1: Evet.
0: yapılacak. Bence bu bile Türkiye'nin konumu ve imajı açısından oldukça önemli diye düşünüyorum İbrahim Bey.
1: Peki Sayın Gökçe, buradan devam edelim. Şimdi NATO Genel Sekreterinden övgü dolu mesajlar geliyor. Rutte'den işte Aselsan övüyor, işte Baykar'dan övgüyle bahsediyor. Türkiye'nin bu savunma sahnedeki yüksek teknoloji yönelik başarılarından bahsediyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği'nden işte yüksek komiser, ondan sonra yüksek temsilciler geliyor, komiserler geliyor ve işte temaslarda bulunuyorlar ve mesajlarında da hep böyle işbirliği zeminleri var. Batı cephesinin Türkiye'ye yönelik bakış açısında siz bir değişim görüyor musunuz? Yani Türkiye böyle kanat ülke olmaktan merkez ülke olmaya doğru bir yavaş yavaş adım mı attı? Ne izliyoruz biz şu anda?
2: İbrahim Bey, tabii bu ülkeler, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye geçmişteki bakış açısını hiçbir zaman için unutmamak gerekiyor. Yani onlar bugün Türkiye güçlü olduğu için böyle bakıyorlar. Eğer geçmişteki bakış açılarını ve Türkiye'nin pozisyonunu düşündüğümüzde, yani bize bu ülkelerin başta NATO Genel Sekreterinin bulunduğu, mensup olduğu ülke dahil olmak üzere Almanya'nın veya da diğer ülkelerin Türkiye'ye silah sattığı dönemlerde, savunma sanayinde gelişmediği o dönemlerde, yani dışa bağımlı olduğu o dönemlerde bize karşı nasıl davrandıklarını, nasıl politika izlediklerini net bir şekilde biliyoruz. Yani bunun tarihi olarak da şahidiyiz. Yani. Dolayısıyla şimdiki durumu da sadece savunma sanayi değil, savunma sanayi bir sonucu. Ama bu sonuca ulaşıncaya kadar gelinen ve kat edilen yollar var. Ki bu da siyasi iradeden geçiyor. Bakınız, bu çok önemli. Bunu altını çizmemiz gerekiyor. Alınan kararlardan geçiyor. Kararları kim alıyor? Siyasi irade alıyor. Bugün 2002'de başlayan ve bugüne kadar gelen o süreç içerisinde alınan kararlar, cesurca atılan adımlar bugün Avrupa'nın Türkiye'ye bakış açısını değiştirmiştir. Bunun altını kalın bir şekilde çizerek belirtmek gerekiyor. Yoksa
1: Çünkü
2: bizi
1: o güçlü
2: sevdikleri
1: siyasi
2: için değil.
1: irade olmadan bu projeleri böyle hani masaya yatırıp sürdürebilmek çok da kolay değil. Yani çünkü her
2: Tabii.
1: gelen başbakan ya da her gelen koalisyon hükümeti kendi ajandasına göre ya değişim istiyordu ya projeyi iptal ediyordu ya da başka angajmanları olabiliyordu.
2: Riskler içeriyor her bir proje İbrahim Bey. Tamamlanmadığı zaman ya da eksik olduğu zaman bazı tehdit siyasi anlamda tehditleri, tehlikeleri olan hususlar bütün bunlar. Şimdi siyasi irade bütün bunları göğüsledi. Yani bu adım atarken, kararı verirken ekonomik yönden bazı zorluklar yaşanabileceğini, bunun yansıyabileceğini ama siyasete bunu göğüsleyebileceğini de düşünerek bu kararları vermiştir. Bu açık nettir. Yani bunu göz ardı etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla ben Avrupalı ülkelerin bugün Türkiye'de savunma sanayi konularında işbirliği yapmak istemeleri, çeşitli savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'de işbirliği yapmak istemelerin boşuna olmadığını düşünüyorum ki bugün işte Amerika Birleşik Devletleri en büyük burada müttefikleri olan Amerika'nın bir Ukrayna krizini Avrupa'nın kucağına bırakıp gitmesi ve savunma sanayinde %2'den %5'e çıkarın savunma harcamalarınızı dediği bir günde kendilerini yalnız hissettiler. Ve burada da güvenlik mimarilerini oluşturabilmek adına da hem ABD'den kopmamak, çünkü kopamazlar, bunu açık net bir şekilde belirtmek lazım. Ama güvenli bir liman bulmak adına da savunma sanayi gelişmiş, güvenilir bir ülke olan ve milli güç unsurlarını tamamen gerçekleştirip birlikte hareket eden sağlam bir siyasi iradeye sahip Türkiye ile işbirliği yapmak yapma yolunu tercih ediyorlar. Bu boşuna değil. Yoksa bizi sevdiklerinden değil. Onu net bir şekilde biliyoruz. Ama şunu da belirtelim. Avrupa ülkeleri için de bunun bir faturası var. Bu boşa olmaz. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bunun faturası da eşit ilişkiler. Yani şimdi Türkiye'nin istekleri olacaktır.
1: Tabii bu, bir de mesela Avrupa Birliği sözleri ne kadar tutuyor sorusu da var. Mesela Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye kendi düşen yükümlülüklerin hepsini yaptı ama vize serbestisi konusunda Avrupa hep ipe un serdi. Ama yine hani biraz böyle tırnak içiyorum, utanmadan da yine hala gelip işte sırtımızı sıvazlamaya çalışıyorlar sanki.
2: Şimdi tabii işte onu demek istiyorum. Türkiye de bunlara bunun faturasını çıkaracaktır. Tabii ki işbirliği yapacaktır ama tamam, bakın biz sizle işbirliği yapalım, bazı konularda çalışalım ama sizin de verdiğiniz sözler var. Sizin de verdiğiniz sözler var. Bunları tutmadınız. Bunlar mutlaka o muhataplara mutlaka bildiriliyordur, bildirilmiştir diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Sayın Gökçe, bu temaslar iki ülkenin biraz böyle kimyasını değiştiriyor gibi. Biri Yunanistan, diğeri de İsrail mi? Gideon Saar'ın mesajları var. Mesela Avrupa Birliği temsilcilerinin Ankara'daki temasları sonrasında yaptığı paylaşımlara tepki gösteriyor. Ya Türkiye bir demokrasi dersi verin diye mesajlar atmış. Hani soykırımcıların da artık biraz hani ar damarı olmuyor galiba bu anlamda. Öbür taraftan işte Atina medyası az önce paylaştık. Hani Türkiye daha yüksek teknoloji içeren savaş uçakları da projelere dönerse ne olacak diye söylüyor. Hatta bazı analistler diyor ki ya bu işte Miçotakis bizi İsrail'in tırnak içine söylüyorum kucağına oturttu, savaşa sürükleyecek işler yapıyor. En sonunda işte adalara silah yerleştirme, füze yerleştirme meselesi var. Ne oluyor sizce, bu iki ülke güç birliği yaptı ama dengeye baktığımızda asimetrik bir denge mi var sizce?
2: Şimdi İbrahim Bey, şunu belirtmek lazım. İstediği kadar da işbirliği yapsınlar. Bugün İsrail'in Yunanistan'a gönderdiği Ege Adaları'na konuşlandırdıkları o hava savunma sistemlerinin nasıl boş olduğunu, o meşhur efsane dedikleri demir kubbenin nasıl delindiğini gördük. Ki bu adalar Türkiye'ye çok yakın. Türkiye buraya uzun menzilli füzeler de kullanmasına ihtiyacı yok. Artı bir de şu var, bakın istedikleri kadar gömsünler, gömmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin gazap bombası var, değil mi? Şimdi bütün bunlara baktığımızda 90 metre aşağıya kadar gidebilen bir bombası var. Yani Türkiye'yi tehdit olarak görmeleri onlar için sadece para harcamak için ya da diğer ülkelere para vererek onların bütçelerini dengelemeye yönelik bir adım. Yunanistan için söylüyorum. Bir politika. Onun dışında başka bir işlerine yaramaz. Türkiye Yunanistan'a karşı bir düşmanlık beslemiyor. Ama onlar Türkiye'ye karşı düşmanlık besleyerek hem Ege Adaları'nda, Ege Denizi'nde hem de Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi sınırlamaya çalışan bir politika izliyorlar. Ve bir de bunu İsrail düşünüyor. Bakın İsrail, Türkiye nerede bir politika geliştiriyorsa İsrail de orada Türkiye karşı politika geliştirmek istiyor.
1: Daha Nisan ayında Sayın Gökçe, işte Amerika'daki Yahudi lobileri ve Siyonist medya Türkiye'yi işte terör örgütlerine destek veren ülke kategorisine alın ve işte NATO'dan atın diye kampanyalar başlatmışlardı. İşte bu son dönemde de işte Yunan lobisi, Rum lobisi ve İsrail lobisi, Yahudi lobisi işte Trump'ın bu işte hediye paketi denilen çantasını getireceği meseleyi engellemeye çalışıyorlar.
2: İşte bakın ne diyorum, bu sadece siyasi anlamda izledikleri politikalar. Mesela işte Türkiye Pakistan'da, onlar Hindistan'a gidiyor. Türkiye Somali'de, İsrail oraya gelmek istiyor. Türkiye Balkanlar'da hakikaten çok iyi bir müttefik ya da çok iyi ilişkileri olan ülke tutuyor, Sırbistan'a gidiyor. Bosna Hersek'te bazı hususları istismar etmeye çalışıyor. İsrail'in politikası bu. İşte Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini kullanıyor. Geçen gün tuttular, Ermeni soykırımı var dediler. Paşinyan açıkladı, bize bu işi karıştırmayın dedi. Ama şunu da belirtelim, bakın onu söyleyenlere, kendileri Hitler zulmünden kaçan Yunanlılar, Yunanlar da Hitler zulmünden kaçtı.
1: Tabii.
2: Alman ordusu Makedonya'dan Yunanistan'a girdiğinde Yunanlar teknelere bindiler, bir kısmı Türkiye'ye geldi, bir kısmı Filistin bölgesine gitti. Türkiye o zaman Türkiye o dönemde bütün bunları, bütün burada Almaz zulmünü

0: kaçan, Hitler zulmünden kaçanları misafir etti. Bilim adamlarını istihdam etti. Bunlar tarih kitaplarında yazıyor İbrahim
1: Peki.
0: Bey. Şimdi bütün bunları söylemeleri ya da işte ABD'den, Trump'tan yardım istemeleri boşuna. Yani onlar yapması gereken şu: İyi ilişkiler kursunlar Türkiye ile. Türkiye ne İsrail'e düşman ne de Yunanistan'a düşman. Ama Türkiye insanlığa karşı yapılan suçlara, izlenen politikalara, kendi güvenliğini tehdit eden politikalara karşı bir politika geliştiren ülke olduğu için onların zararına dokunuyor gibi gözüküyor şu anda onlar açısından.
1: Peki. Sayın Tuncer, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın temasları için bir değerlendirme rica etsem. İşte Mısır'a gitti, Irak'a gitti, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı'yla, işte Başbakan'la görüşüyor. Güvenlik bürokrasisinden önemli isimlerle görüşüyor. Kerkük'e geldi. Türkmen liderlerle bir araya geldi. Ne yapmaya çalışıyoruz bölgede? Bu süreçte bir de Suriye'deki artık meclis oluşumu yavaş yavaş netleşiyor. Şara 70 kişilik kontenjanından 3 Türkmen ataması yaptı. Meclise temsil edilecekler. Mecliste sanıyorum 6 ya da 7 Türkmen olacak gibi görünüyor. Bölgede şu an neyi inşa etmeye çalışıyoruz?
2: Tabii İbrahim Bey, şunu söylemek lazım. Öncelikle bir dar kapsamda Körfez'de, daha sonrasında geniş anlamda tüm Orta Doğu'da Ankara aslında yeni bir ortaklık kapısını açmaya çalışıyor ve bu geçmişe göre daha yeni ve çok daha kurumsal. Yani meseleleri ülke ülke ele alan veya bu mesele bu ülkeyi ilgilendirmezden öte, ki Türkiye'nin 7 Ekim sonrası duruşu bu mesele tüm bölgeyi etkileyecek diye Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Eğer İsrail durmazsa tüm bölgeyi içine alacak, bir ateşin içinde kalacak bölge dedi ki işte 2026 yılı itibariyle, 2023'ten 2026'ya biz bunun nasıl sirayet ettiğini aslında çok net bir şekilde gördük ve Türkiye'de bölgede bir güvenlik mekanizması, buna güvenlik deyince hep askeri önlemler anlaşılıyor ama bir güven mekanizması demek daha doğru sanırım İbrahim Bey. Bir güven mekanizması, bir istişare mekanizması ve bunu da ülke ülke, işte bu ülke benim müttefikim şeklinde değil, tüm ülkeyi kapsayan bir şekilde geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman İbrahim Bey, aslında şunun net bir şekilde farkında olmamız lazım. Türkiye'nin yaptıkları birçok anlamda, çok özür diliyorum İbrahim Bey, oğlandan küçük bir sürpriz gelmiş oldu.
1: Sıkıntı yok.
2: Odayı şey yaptı. Tabii biz şunu görüyoruz. Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler daha çok ekonomik yatırımlar, müteahhitlik ve savunma sanayi tedariği üzerinden yürüse de yeni dönemde bu durum, ortak askeri tatbikatlar, iki ülke arasındaki anlaşmalar, stratejik savunma işbirlikleri ve bölgesel güvenlik mimarisini beraber inşa etme aşamasına evrildi. Peki neden şimdi sorusu akla gelebilir. Bir kere bölgede artan İsrail kaynaklı riskler, bölgede artan, yine Körfez ülkeleri için konuşursak, İran kaynaklı riskler ve bu meselede tarafların İran ve İsrail ekseninde birbiriyle kutuplaşmaması için Türkiye aslında tam bir orta güvenlik merkezi diyebiliriz. Her iki ülkeyle de ilişkileri belli, İsrail'e bakışı belli, daha doğrusu Netanyahu hükümetine bakış açısı belli olan bir çerçevede bölgeye yaklaşıyoruz ki bölgede artan İran kaynaklı riskler dedik, İsrail kaynaklı riskler dedik, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri odağını bölgeden zaman zaman kaydırması, küresel sistemdeki istikrarsızlıklar özellikle bölge ülkelerini Ankara'ya daha çok yaklaştırmış durumda. Çünkü biz işte Trump'ın o büyük Orta Doğu ziyareti, Körfez ziyareti sonrası işte büyük satın almalara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye bir güvenlik sağlayamadığını gördük. Tam yerine bir güvensizlik ortaya çıktığını gördük ki Türkiye'nin savunma sanayindeki dev adımları bölgede, tüm Orta Doğu bölgesinde ciddi bir dikkat çekiyor. Özellikle işte Kaan, Çelik Kubbe ve benzeri çalışmalar tüm Orta Doğu için Türkiye'yi vazgeçilmez bir askeri ortak yaptığı gibi diplomasideki atakları, ki siz Suriye kısmından örnek verdiniz ki ben yayının başında, Lübnan'da daha farklı, daha net Türkiye'nin sesi duyulacaktır demiştim ki bu anlamdaki diplomatik ataklarda Türkiye artık sadece silah satan değil, bölgesel güvenliği, Orta Doğu

0: Doğu'daki ülkelerle birlikte tasarlayan bir aktör durumuna yükseltti diyebilirim İbrahim Bey.
1: Peki Sayın Gökçe, önümüzdeki dönemde hani işte Suriye'de, Lübnan'da, Irak'ta Türkiye lehine değil mi ama Türkiye ile birlikte hareket edecek bir zihniyet oluşacak gibi bir hava var gibi. Peki İran'da siz bir değişim dönüşüm bekler misiniz? İşte Hamane'nin cenazesi var. Müşteva Hamane dönemi konuşuluyor. İşte bazı eski Cumhurbaşkanı danışmanları diyor ki bakın Türkiye nasıl yol aldı ve hangi stratejileri geliştirdi. Biz de işte Haçlı Şabi ile orada burada işler yapıyoruz ve enerjimizi de kaybediyoruz diye eleştirileri var. Ama aynı zamanda da hatırlarsınız İbrahim Reis'i mesela Azerbaycan'a ziyaret yapmış ve işte bizim burada olmamızı istemeyenler var ama onlara inat ilişkilerimizi normalleştireceğiz dedikten sonra helikopteri düşmüş hayatını kaybetmişti. Sizin beklentileriniz ne yönde? İran mesela Pejak için Interpol'den kırmızı bülten çıkarmaya başladı. Düne kadar bize işte burada hiç PKK'lı yok diye söylüyorlardı ama artık onlar da sanki bu işlere böyle bir değiştiriyorlar mı zihniyetlerini? Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan terör bumerang gibidir. Bir gün gelir sizi de vurur diye hep uyarılarda bulunuyordu. Ne oluyor şu anda? Bir değişim var mı sizce gerçekten? Yoksa İran eski İran mı olacak savaştan sonra da?
2: Şimdi tabii onu tam bilemeyiz ama bir değişim var. Yani değişime karşı direnenler de olabilir. Yani Türkiye ile ya da bölgedeki diğer güçlü aktörlerle birlikte hareket etmek isteyenlerin yani İran içerisinde siyasi aktörlerin yanı sıra bunun karşıtı olan eski politikaları izlemek isteyenler de olabilir. Bunların hangisi galip gelecek? Aklı selim hangisi olacak? Yani burada aklı selim düşünenler mi olacak? Onu bilmek çok zor. Çünkü iç yapısında bazı direnç merkezleri buna karşı çıkabilir. Ama olması gereken bu. Bakın biraz önce konuştuk. Ne dedik? İşte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail. Bunu Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar uzatıp o bölgeden Hindistan'a gitmek isteyen bir zihniyet var. Bir yapı var. Ve buradan bir ittifaklar serisi, bir cephe kurmak isteyen, buna Mısır'ı da katmak isteyen ama bunu başaramayan bir zihniyet var. Peki buna karşı Türkiye ne yapıyor? Mesela izlediği politika. Libya'dan başlıyor Türkiye, Doğu Akdeniz bağlamında. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, bakın Suriye, Irak, Pakistan'a kadar uzanıyor. Peki Irak'tan sonra Pakistan'a kadar gidebilmesi için arada bir parça kalıyor İran. İşte İran da bunu mutlaka keşfetmesi gerekiyor İbrahim Bey. İran da bunu mutlaka anlaması gerekiyor. Bugün İsrail'in ve ABD'nin kendine yapmış olduğu saldırıda İsrail'in sahte bayrak operasyonlarıyla Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi İran'a karşı nasıl kışkırtmaya yönelik politika izlediğini ve iki ülkenin de buna kanmadığını, aklı selim davranarak bu politikaya uymadığını onlar da gördüler. Yani kim dost kim düşman İran bunu gördü. O zaman yapılması gereken nedir? Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi. Hatırlarsanız biz bunları bu Astana süreci içerisinde Türkiye operasyon yapmak isterken sürekli İran'ın muhalefet şehriyle karşı
1: Doğru.
2: karşıya kalıyordu o dönem içerisinde. Şimdi
1: Tabii canım
2: ama
1: bugüne kadar
2: dönüp
1: Suriye
2: dolu.
1: meselesinin çözülememesinin en büyük sebeplerinden birisi İran'ın
2: Tabii.
1: politikalarıydı yani. Hem politikaları hem
2: Tabii.
1: katliamları Suriye'de. Bugün de mesela bu sebepten ötürü hani Eşşara yönetimini belki çok uzun yıllar doğru düzgün bir zemin oluşturamayacaklar eğer Türkiye arabuluculuk yapmazsa önümüzdeki dönemde. Çünkü bir nevi kan davası girdi aralarına.
2: Tabii ama bunların arasındaki ilişkiyi düzeltecek olan da Türkiye. Bakın yani o da çok önemli. İkincisi yine İsrail ve ABD saldırdığında Trump ne dedi? Kürtleri kullanmak istedi. Kürtleri İran'a karşı kışkırtmak istedi o bölgede.
1: Doğru.
2: Hem o
1: İsrail
2: bölgedeki
1: planıydı, net.
2: Kürtler İsrail planıydı. Hem Kürtleri hem de o bölgedeki terör örgütü PKK'yı kullanmak istedi. Bakın yani ama ben eminim ki bilmiyorum, tahmin ediyorum ama eminim ki buna Türkiye engel oldu. Bakın buna Türkiye engel olmuştur.
1: İspatlayamam
2: Dolayısıyla
1: ama
2: bütün
1: ben de
2: bu
1: sizinle aynı fikirdeyim.
2: yani evet bunu ispatlayamayız ama sadece yorumumuz bu yönde. Buna Türkiye engel olmuştur. Dolayısıyla bu açıları İran görmüyor mu? Görüyordur. Bunun için de mutlaka mesela Pezeşkian hakikaten oldukça önemli bir isim. Mevcut Dışişleri Bakanı o da çok önemli birisi. Bu konuda belki de değişim isteyen, işbirliği isteyen aktörler bunlar. Ama biraz önce de konuşmam başında belirttim. Direnç merkezleri olmayacaktır, olacaktır. Her ülkede var. Türkiye'de de var. Yani Türkiye'de de mevcut iktidarın attığı adımlar, izlediği dış politikaya karşı direnç merkezleri oluşturan, çağrıyı başka yerlerde arayan, başka politikalar isteyen aktörler yok mu? Siyasi aktörler var.
1: Var
2: Orada
1: tabii.
2: da vardır. İşte bunlar hangisi galip gelecek? Beklentimiz

0: bu bölgedeki birliği sağlayacak, adımlar atacak tarafın galip gelmesidir. O da onlara düşen bir vazife diye düşünüyorum ben.
1: Peki Sayın Tuncer, sizden de bir değerlendirme almak isterim. Mesela Türkiye'nin Gürcistan ilişkilerini işte örnek alamaz mı İran? Bakın Gürcistan'da neredeyse sınır yok. Kimlikle geçip geliyorsunuz. İşte Belene kampı meselesini saymazsak 88-86'daki Bulgaristan'la o zamandan bu yana bir sürtüşmesi yok Türkiye'nin. Hani mesela Yunanistan, ya o da Avrupa Birliği ülkesi, ben de Avrupa Birliği ülkesi. Biz de Türkiye'nin işte sınır komşusuyuz. Bulgaristan da sınır komşusu. İşin pozitif taraflarına odaklansak diyemez mi? Yoksa başka ajandalarım var. Mesela ben hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'ya yaptığı ziyarette dönemin Cumhurbaşkanı'na, ya başka ülkeleri karıştırmaya gerek yok, oturalım biz kendi aramızda iki komşu, bunların hepsini çözebiliriz ve konuşabiliriz diye söylemişti. Çok da böyle pozitif mesajlar da verildi. Mesela yine Ermenistan'ı hatırlıyorum, 2008 yılında işte Türkiye bu meseleyi çözelim, bakın Karabağ işini çözelim dediğinde, hatta 6 reyonu 3-3 paylaşalım gibi teklifler masadayken ve sürekli olarak bir kışkırtma siyaseti izlendi. Bugün Karabağ'ın tamamını kurtarmış vaziyette Azerbaycan. Yani bir gün gelecek belki de hani bu adalardaki bu silahlanma vesaireden bir kıvılcım çıkacak. Çok daha ağır hasarlar oluşacak. Belki hani neden bunlara sağduyulu yaklaşamıyorlar? Başka ajandaları mı var, yoksa iç politikada bu işler tırnak içinde söylüyorum para ettiği için mi Türkiye düşmanlığını bu kadar köpürtüyorlar?
2: Aslında İbrahim Bey, son dediğiniz cümle bence bütün sorunun cevabı. Çünkü Yunanistan'da bu yıl yine bir seçim gündemi var ve bu seçim gündemi artık gündemleri yavaş yavaş Türkiye'ye kayıyor ve ne yazık ki Yunanistan'da Türkiye gündemli haberler üzerinden bir iç siyaset yapıldığını her dönem gözlemledik. Ben de kendim işte kimlik inşası üzerine çalışan bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Sizin dediğiniz gibi bunlar dönüştürülebilir ve yeniden inşa edilebilir. İşte Bulgaristan, Balkan Savaşı'nda, Osmanlı-Rus Harbi'nde işte en büyük düşmanlarımızdan biriydi. Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikimizdi. Yine işte Civkov dönemi, siz bahsettiniz 89'daki işte Bulgaristan Türklerine uygulanan muamele.
1: Tabii 600 binden fazla işine... Türk'ü trenlere doldurup gönderdiler. Hani toplama kamplarını tabii, hiç söylemiyorum bile.
2: Tabii neredeyse savaşın eşiğine gelen iki ülkeden, bizim işte en pozitif komşularımızdan bir tanesi, sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi. Yani biz şunu biliyoruz, devletler arası ilişkilerde işte düşmanlıklar da dostluklar da verili ve sabit değil. Ama bir taraf bunu sürekli besleyip buradan yükselmeye çalışırsa aslında zarar gören taraf da oluyor İbrahim Bey. Az önce işte Netanyahu ve Miçotakis'in görüntüleri yansıdı. Yani Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla yargılanan, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanma kararı olan, hani bir lideri işte sırf Türkiye'ye karşıtı söylemler üretiyor ve Türkiye'de problemi var diye yani gülücüklerle kucaklayarak karşılamak. Bakın Trump bunu yapmıyor artık. Evet. Hatırlayalım, son ziyarette arka kapıdan aldı çıkardı. Beraber poz vermemeyi tercih etti ki bakın Amerika İsrail ilişkilerinin işte ne kadar kompakt olduğunu biliyoruz. Ne kadar birbirine geçmiş olduğunu biliyoruz. Buna rağmen Trump mesela bu görüntüyü vermeyi tercih etmemişti son olaylardan sonra. Ama geldiğimiz noktadaki birçok Avrupa ülkesi de bu görüntüyü ve pozu vermekten imtina ederken, ki işte Netanyahu'nun işte birçok Avrupa ülkesine uçamadığını da biliyoruz. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı dolayısıyla. Hani bunu sırf Türkiye düşmanlığı üzerine bir İsrail, Yunanistan ve tabii ki iki devlet anlaşma yapabilir. İki devletin çıkarları birbiriyle uyuşabilir ama Yunanistan'ın ne yazık ki çıkarı İbrahim Bey Türkiye'ye karşıtlığı olmuş durumda. Yani Türkiye'nin işte karşısında yer alan, Türkiye'ye karşıt söylem üreten ülkelerin Yunanistan'ı heyecanlandırdığı bir gerçek. Ama şu da var, Türkiye'nin konumu, pozisyonu ki siz belirttiniz işte askeri gücü, maddi gücü, hani Yunanistan'la eşdeğer seviyelerde değiliz biz onların. Hani çok üstüyüz. İki katı değiliz,
1: mesela
2: üç katı değiliz,
1: beş katı değiliz. Burada Paşinyan'ın bir sözünü hatırlatabilir miyim müsaadenizle? Yani işte Ermeni lobisine diyor ki, yani bakın diyor, bizim diyor işte doğumuzda 10 milyon Azerbaycanlı var diyor, Türk var diyor. Aşağımızda İran'da 35 milyon Türk var. İşte hemen diyor bu tarafımızda, yani batımızda da 86 milyon Türk var. Biz de 3 milyon Ermeniyiz diyor. Ya bir aklınızı başınıza devşirin diye. Net bir ifadesi var. Hatta en son İsrail, işte size söylediniz, İşte bu o 1915 olaylarını istismar etme çabasına da bizi bu kavgalara sokmayın. Yani bundan siyaset devşirmeyin diye eleştirdi baktığımızda.
2: Tabii şimdi şu var, Netanyahu seçim süreci

0: İçinde ki bu sadece bir dilek ve temenni değil, işte koltuğunu kaybettiği zaman Netanyahu'nun yüzüne dünyada kimse bakmadığı zaman Mitsotakis'in yüzüne fırlatılacak. İşte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Devlet Başkanı'nın yüzüne fırlatılacak bu görüntüler. Hani sadece Türkiye'ye karşı silah alacağız diye siz bir soykırımcıyla işbirliği yaptınız. Yoksa Avrupa'nın işte Yunanistan'a silah sağlayamaması, Amerika'nın sağlayamaması mümkün mü? Değil, zaten sağlıyorlar. Ama bunu sırf Türkiye'nin işte hoşuna gitmeyecek bir şekilde, işte Doğu Akdeniz'in işte en korkulan aktörü de benim yanımda, işte insanları öldürse de ne diyor? İşte Türkiye karşıtı ve bununla ilişki kurmalıyım. Bunun Türk-Yunan ilişkilere bir faydası olmadığı kesin. Ben uzun vadede Yunanistan'ın eğer bu çıkmazdan çıkmazsa Ermenistan'ın yaşayacağı aydınlanmayı yaşamak zorunda kalacağına da İnanıyorum ki işte 2008 krizinde Yunanistan'ın içine düştüğü durum ortada veya şöyle diyelim Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle işte Dede Ağaç'ta bir NATO yığınağı yapıldı, Amerikan yığınağı yapıldı. İşte garip bir şekilde Yunan medyası bunu Türkiye'ye karşı işte Amerikan askeri yığılıyor ve işte Dede Ağaç'tan Batı Trakya'ya gireceğiz senaryoları anlattılar. Ciddi ciddi. Ama Trump gelince dedi ki ben bu savaşın maliyetini ödemeyeceğim Rusya'ya karşı dedi. Bakın Türkiye'nin T'si bile orada o askerleri getirenler tarafından geçirilmedi. Peki neden Dede Ağaç değil de işte Karadeniz, Samsun'da veya işte Amasya'da veyahut işte Kırklareli'nde bu yapılmalı? Türkiye bunu kabul
1: Peki.
0: etmediği için. Çünkü Türkiye artık edilgen bir politika izlemiyor ama Yunanistan bu edilgenlikten ne yazık ki çıkamayacak ve bu gidişat Yunanistan'a zarar verecek bir gidişat diyebilirim İbrahim.
1: Peki Sayın Gökçe, 3 dakikam kaldı ama Doha sürecinde bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Hani İran'la ABD arasında böyle bir sancılı ateşkes ya da asimetrik ateşkes dönemindeyiz galiba. Ama bir yandan da mesela petrol 73 dolara kadar savaş öncesi seviyelerine kadar geriledi. Altında düşüş var. Hani yavaş yavaş bir normalleşme de galiba var ya da insanlar artık alışıyorlar mı bu sürece bilmiyorum. Ne oluyor şu anda? 3 dakikada bize bir özetleseniz.
2: İbrahim Bey, şunu ben düşünüyorum. Ne ABD ne İran artık savaşmak istemiyor. Yani ikisi de bunu bir şekilde bitirmek istiyor ama en kazançlı bir şekilde de masadan kalkmak istiyorlar. Her iki tarafta. Dolayısıyla bunun bir mücadelesi var ve bu süreç çok sancılı geçiyor. Yani barış anlaşmalarını imzalamak, neticelendirmek bir taraf için tamamen kazanıp öbür tarafın kaybedebileceği Birinci Dünya Savaşı anlaşmaları gibi olacak bir anlaşma değil bu. Yani böyle bir durum söz konusu değil burada. Dolayısıyla çok sancılı geçiyor. Yani birisinin dikte ettirip öbürünün tamamen kabul edebileceği net bir kazananın olmadığı sanki ortada %60'a %40 gibi bir durumda olan bir savaş sonucunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda da masada da güçlü olmak isteyen, güçlü kalkmak, güçlü sonuç almak isteyen ülkelerin bir mücadelesi var burada. Ama iki tarafında bir ortak düşüncesi var bana göre. İkisi de savaşmak istemiyor, bitirmek istiyor. Çünkü ikisi de yıpranıyor. Ne için yıpranıyor? Hadi İran kendi ülkesini koruyor. Ama ABD ne için yıpranıyor burada? Bunu belki geç farkına vardılar ama İsrail'in buradaki politikaları yüzünden. Bunu Trump yönetimi şöyle de düşünüyor. Barış yoluyla da halledebiliriz. Normalleşme anlaşmaları vardı. Trump'ın ilk döneminde ortaya attı. Bu şekilde de belki de halledilebilir. Ya da şöyle düşünüyor. İsrail yüzünden yüklü miktarda para kazandığım körfez ülkelerimi kaybediyorum acaba? Düşüncesi,
1: Ki
2: soru işareti
1: mesela
2: gelmiş
1: İngiliz
2: olabilir
1: medyası
2: mi?
1: bu anlamda hani işte Orta Doğu'daki ülkeler Amerika dışında B ve C planları oluşturma peşinde. Bu konuda da Türkiye ile
2: Tabii.
1: işbirliği zeminler arıyor diye manşetler paylaşmaya başladılar. Bu anlamda gidişat epey hareketli olacak gibi.
2: Yani dolayısıyla böyle bir düşünceye sahipler. İşte bir halk arası bir laf vardır. Ağır aksak diyelim biz buna. Ağır aksak devam
1: Peki.
2: ediyor. İki taraf da istemediği için yani savaşmak istemediği için ama güçlü sonuçlar, iyi sonuçlar alabilmek için de birbirlerini burada test ediyorlar, tartıyorlar diyebiliriz.
1: Peki, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat Tuncer bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Kapatmadan önce Savtek dergiyi de tavsiye edeceğim size. NATO zirvesi için çok sıkı bir hazırlık yapmışlar. Ben artık o kadar çok okudum ki hocaların isimlerini bile karıştırdım. Sehven söyledim. Affınıza sığınıyorum diyelim ve ben veda edeyim. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş, Çarşamba 20'de 24.

0: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetlerse sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Yeni bir ay başladık bugün. 1 Temmuz. Sıcak bir gün. Gündem de sıcak, yoğun elbette. Önümüzdeki günlerde daha da yoğun olacak. Bugünden bahsedelim. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün kabulleri vardı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Önce dini temsilcileri, Katolik Episkoposları kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kırgızistan Dışişleri Bakanı'nı da yine kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. O kabule yansıyanları paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan mı dolaylı mı olduğu çok muğlak olan görüşmeler yürütülüyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklamaları var. İyi gidiyor diyor aslında görüşmeler için ama hala sonuç odaklı net ifadeler yok. İran tarafından da aynı şekilde beklenti ne? Beklenti o görüşmelerin doğrudan yapılabilmesi ve artık bir sonuca ulaşılabilmesi. Geldiğimiz noktada ne oluyor onu anlatacağız. Hafta yoğun olacak, önümüzdeki hafta yoğun olacak. Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşecek 7-8 Temmuz'da. Hazırlıkları önceden başladı. Bugün de o hazırlıklara dair pek çok detay paylaşıldı. Ankara'da olanlar Ankara'ya gidecekler. Zaten dikkatle takip ediyorlar. Ama aslında coğrafya yakından takip ediyor NATO zirvesini. Beklentiler bir yana, Batı basınında yazılıp çizilenler bir yana, hepsini ekrana getireceğiz hazırlıklarla birlikte. Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik dava bir yandan devam ediyor. O dava sürerken Ekrem İmamoğlu içeriden, Silivri'den Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şekilde dizayn etmeye çalışıyor. Öyle görünüyor ki böyle giderse Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da ipler kopma noktasına gelebilir. Neden bahsediyoruz? İşte o CHP'den ayrılacak olanlar

yeni parti kuracak olanlarla alakalı. Acaba yeni bir oyuncu mu giriyor o acaba denkleme? Bunların hepsini anlatacak analiz haberlerimiz var. Başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yoğun diplomasi trafiğini her gün yürütüyor aslında. Normal yapmış olduğu işlemler ve toplantılar dışında ve açıklamalar dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de külliyede kabulleri vardı. Hem Kırgızistan'dan misafiri vardı hem de Türkiye'deki dini temsilcilerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev'i kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve yetkililer de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri yalnızca bu kadar da değildi. Diğer bir kabulü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında bu kabullerin, bu ziyaretlerin, bir dizi ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Ya da yaşanan gelişmeler bize onu anlatıyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce de Fener Rum Patriği Bartolomeos'u 16 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmişti. 23 Haziran'da ise Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius II. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etmişti. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar Heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev'le ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın gündeminde yaklaşan NATO Liderler Zirvesi vardı. Fidan, Ankara'da yapılacak zirvede NATO'nun geleceği, caydırıcılık kapasitesi ve müttefikler arasındaki külfet paylaşımının ele alınacağını söyledi.
1: Yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Türkiye'nin stratejik önemi bir kez daha ortaya konuyor. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor.
1: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev'le ortak basın toplantısında konuştu. Gündemin önemli başlıklarından biri Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi oldu. Yeni şartlara uygun NATO anlayışının da zirvede ele alınacağını ifade etti. NATO 3.0 başlığının gündeme geleceğini kaydetti.
1: Yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Hakan Fidan, Avrupa Birliği üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyaretine de değindi. Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedeflerden biri olduğunu vurguladı.
1: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu

0: masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı.
1: Güncel meselelerin de değerlendirildiğini belirten Fidan, vize serbestisi anlaşmasının hayata geçirilmesi için belirli şartların oluşması gerektiğini, bu konudaki programların da paylaşıldığını ifade etti.
0: Vize serbestisi anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle birbirimizle paylaştık.
2: NATO zirvesi önemli. Önemli hazırlıklar yapılıyor. Hem içeride hem dışarıda beklenti yüksek. Hani bir dönem beyin ölümü gerçekleşti denilen işte kurumların yeniden ayağa kaldırılabilmesi için Ankara zirvesi. NATO'nun büyük önem taşıyor. Sadece genişlemekten değil, yeni görev tanımları derinleşmeden bahsediyoruz aslına bakarsanız. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Yaklaşık 56 bin personel sahada görev alacak. 900'e yakın şok uygulama yapıldı emniyet vatandaşlara. Asılsız haberlere itibar etmemeleri ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısını da yaptı.
3: Bazı haber sitelerinde yayınlanan asparagas haberlere lütfen itibar etmemeleri. Resmi kurumlardan yapılan açıklamalar bizim için en önemli olanı. Hayat devam edecek. Tedbirlerimiz en üst safhada, ancak vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. Liderlerimizin ülkeye ve şehrimize gelişinde, Cumhuriyetimizin başkentine gelişinden ayrılışına kadar, en ince ayrıntıya kadar bütün detaylar değerlendirildi ve planlamalar yapıldı.
1: Ankara kritik bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan alınan önlemlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Ekipler zirve alanlarından şehir merkezine kadar geniş bir güvenlik ağı oluşturdu. Amaç başkente gelecek heyetlerin ve misafirlerin güvenli bir şekilde ağırlanması.
3: NATO zirvesi bitimine kadar da kazası belası bu tedbirlerimizden sonuç almayı umut ediyoruz. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yaklaşık 48-49 bin civarında emniyet teşkilatı personelimiz ve 7 bin civarında jandarma personelimiz olmak üzere toplam 56 bin civarında güvenlik gücümüz bu tedbirlerde görev alacak.
1: Zirve süreci kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden anlık olarak takip edilecek. Kameralar, yüz tanıma sistemleri ve yapay zeka destekli altyapı devrede olacak. Sahadaki ekiplerle merkez arasında kesintisiz koordinasyon sağlanacak.
3: KGS merkezinin içerisindeyiz. Sahadaki olan biten her şeyi kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Kameralarımıza, İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize, yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik. Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti. Vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etüdü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız.
1: Zirve öncesi sahada 900'e yakın şok uygulama yapıldı. Kiralık araçlar, parklar, bahçeler, konaklama alanları ve kritik güzergahlar tek tek denetlendi.
3: 900'e yakın şok uygulama yapıldı arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park bahçesinden liderlerin konaklayacağı yerler çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi vesaire falan tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı şekilde, dinamik şekilde artarak devam ediyor.
1: Sosyal medya ve internet ortamındaki asılsız paylaşımlara karşı da uyarılar vardı. Vatandaşlardan sadece resmi kaynaklardan yapılan duyurulara itibar etmeleri istendi.
2: Elbette bu tür zirveler öncesinde açıklamalar da olur, değerlendirmeler olur. Hem basında hem de şifaen, yani aslında sözlü açıklamalar da olur. Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu mesajlar geldi. Rutte, Türk ordusunun ittifak içerisindeki muazzam gücüne ve gelişmiş savunma sanayine dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı bağımlılığı azaltacak NATO 3.0 dönemini ilan eden Rutte, küresel savunma sanayi üretimin kalbi olarak Türkiye'yi işaret etti. Genel Sekreter ayrıca kendisini uykusuz bırakan en büyük tehdidin hala Rusya olduğunu vurguladı.
4: Evet. Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Genel Sekreter Mark Rutte zirve öncesinde kritik açıklamalar yaptı. İttifakın savunma vizyonunu ve Türkiye'nin zirvedeki önemini değerlendirdi. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki en güçlü ordulardan biri olduğunu vurguladı.
5: Türkiye son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip. Son derece iyi donanımlı, eğitimli ve devasa bir savunma sanayi avantajı bulunuyor.
4: Mark Rutte, Türk savunma sanayinin devasa yapısına dikkati çekti. Nisan ayında gerçekleştirdiği Aselsan ziyaretini hatırlattı. Bu ziyaretten son derece etkilendiğini belirtti.
5: Aselsan'ı yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Türkiye'nin savunma sanayinde ortaya koyduğu işbirliği modeli NATO'nun caydırıcılığına önemli katkı sağlıyor.
4: Rutte Ankara zirvesinin 3 temel önceliğini de açıkladı. Bunların savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve NATO 3.0 olarak tanımladığı yeni güvenlik mimarisinin inşası olduğunu söyledi. Genel Sekreter NATO 3.0 söylemine de açıklık getirdi. Bu modelle birlikte ABD'ye olan aşırı bağımlılığın sona ereceğini söyledi.
5: Bu Kanadalılar ve Avrupalıların daha fazla savunma harcaması yapması anlamına geliyor. Zira bu ülkeler sadece taahhütlerde bulunmuyor. Aynı zamanda bu taahhütlerini fiilen yerine getiriyor. Bugün bunu uygulamalarda da görüyoruz. Dolayısıyla sadece söz vermekle kalmayıp verilen sözlerin tutulduğuna dair somut kanıtlar mevcut.
4: Ankara'daki zirvenin ilk gününde düzenlenecek olan savunma sanayi forumunda da ana odak küresel üretim kapasitesini hızla büyütmek olacak.
5: Savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan. Ankara zirvesinin ilk gününde savunma sanayi forumunda da bu konuya odaklanacağız.
4: Rutte, ittifakın karşı karşıya olduğu küresel risk haritasını da çizdi. NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğunu belirtti.
5: Genelde uyumaya çalışıyorum ancak beni uyanık tutacak bir konu varsa o da Rusya'dır. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz. Putin bu savaşta kendi vatandaşlarından çoğunluğu erkek ayda 35 bin askerin öldürülmesini ya da ağır yaralanmasını göze alıyor.
4: Rutte Çin'in de tehdit olduğunu öne sürdü. Çin'in 2030'a kadar 1000 nükleer savaş başlığına ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran bloğuna karşı asla saf davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Produce uranium hexafluoride, the compound.
2: Mesele endişe ise endişe duyan ülkelerden biri tabii ki Yunanistan NATO zirvesinde. Neden? Yunan basını NATO zirvesinde gerçekleşmesi beklenen Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan görüşmesine kilitlenmiş durumda. Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimali Yunanistan'da Ege'de dengeler değişecek korkusu yarattı. Yunan medyası Başbakan Mitsotakis'in ülkeyi İsrail'in bir kuklasına dönüştürdüğünü ve Yunanistan'ı Türkiye ile topyekun bir savaşa sürüklediğini yazdı.
4: Yunanistan'ın gözü kulağı Ankara'da. Atina tarihi NATO zirvesinde yapılacak Trump-Erdoğan görüşmesini yakından takip ediyor. Yunan basınından da peş peşe analizler geliyor. Askeri analiz sitesi Militer, bu kritik zirvenin sıradan bir görüşme olmadığını vurguladı. F-35 programından NATO'nun geleceğine kadar geniş bir jeopolitik denklemi değiştireceğini yazdı. Militer görüşme hazırlıklarının ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak tarafından yürütüldüğüne dikkati çekti. Türkiye'nin F-35 programına dönüşü buzdağının sadece görünen kısmı diye nitelendi. Atina'daki en büyük endişe Beyaz Saray'ın Rusya ve İran'ı sınırlandırmak için Türkiye'yi vazgeçilmez bir stratejik ortak olarak yeniden konumlandırması. Öte yandan Yunan basınında hükümetin dış politikasına yönelik çok sert bir isyan dalgası var. Ünlü ekonomi ve politika portalı Banking News, Mitsotakis yönetiminin İsrail'le yaptığı işbirliğini ölümcül hata diye niteledi. Haberde 3,5 milyar dolarlık Aşil Kalkanı hava savunma sistemi alımı ve İsrailli şirketlerin Yunan savunma sanayine sızması Tel Aviv'in bir Truva atı planı diye yorumlandı. Analizde Yunanistan'ın İsrail'in kuklasına dönüştüğü belirtilerek İsrail bizi Türkiye ile topyekun bir savaşa sürüklüyor uyarısı yapıldı. Yunan medyasındaki paniğin temelinde ise Türkiye'nin yükselen askeri ve jeopolitik gücü yatıyor. Türkiye geniş bir coğrafyada diplomatik ağırlığını artırdı. Bu da Atina'nın stratejik hesaplarını gölgeledi. Ankara'nın Suudi Arabistan, Pakistan,

Yunanistan ve Mısır gibi kilit ülkelerle oluşturduğu istikrar ekseninin Atina ve Tel Aviv'in bölgedeki planlarını alt üst edeceği vurgulandı. Analizin sonuç bölümünde ise Türkiye'nin artık sadece tepki veren değil, oyunu kuran ve yön belirleyen bir baş aktör olduğu itiraf edildi.

0: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez, Ankara'daki NATO zirvesine katılabilmek için mahkemeden özel yurt dışı izni talep etti. Dünya 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek ve 32 liderin katılacağı NATO zirvesine kilitlendi. İspanyol basınında yer alan haberlerde İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez'in avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğu belirtildi. Begoña Gómez'in 7-10 Temmuz tarihlerinde yurt dışına çıkış izni talep ettiği bildirildi. İspanya tarihinde pasaportuna el konulan ilk başbakan eşi olan Begoña Gómez, nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Gómez, 24 Haziran'da pasaportunu mahkemeye bırakmıştı. Temmuz ayıyla birlikte Avrupa Birliği'nde nöbet değişimi var. Avrupa Birliği dönem başkanlığı Güney Kıbrıs Rum yönetiminden İrlanda'ya geçti. İrlanda Avrupa Birliği'nin genişlemesine özel önem veren ülkelerden biri. Ayrıca Türkiye ile iyi ilişkilere sahip. Buna rağmen 6 aylık dönem başkanlığı için açıkladığı programda Türkiye'ye doğrudan atıf yapmaması dikkati çekti. İrlanda'nın programında genişlemenin Avrupa kıtasının barışına, güvenliğine, istikrarına ve refahına yönelik jeostratejik bir yatırım olduğu belirtiliyor. Karadağ, Ukrayna, Moldova ve Arnavutluğa özel atıf var. İrlanda dönem başkanlığı liyakate dayalı sürece uygun olarak tüm aday ve potansiyel aday ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışarak bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine giden yolda ilerlemelerine destek verecektir denildi. İrlanda'dan sonra Avrupa Birliği dönem başkanlığını sırasıyla Litvanya ve Yunanistan devralacak. Bu ülkelerin programlarında da Türkiye'ye doğrudan bir atıf bulunmuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yine ileri geri konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in provokasyonlarına yönelik sözlerinin ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu bir yandan da Lübnan'dan çıkmayacaklarını yineledi.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır.
2: İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanımasına bu sözlerle tepki verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soykırımcı İsrail'in iki yüzlülüğünü bir kez daha dile getirdi. Hali hazırda tüm dünyanın tanık olduğu Gazze'deki İsrail soykırımına dikkati çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı ve yine asılsız ithamlarda bulundu.
3: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var. Sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
2: İsrail tüm bölgeye kaos yaymaya devam ediyor. Tel Aviv, Lübnan'la imzaladığı çerçeve anlaşmaya da uymuyor. Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden asker çekme işlemi ertelendi. Netanyahu da Lübnan'da işgal ettikleri yerlerde İsrail askerleriyle buluştu. Bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun dedi.
3: Bizim ısrarımız tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'ı terk etmeyeceğimiz yönündedir.
2: İsrail basınına da konuşan Netanyahu, Orta Doğu'da savaşın bitmeyeceğini aktardı.
3: Savaş hiçbir zaman gerçek anlamıyla bitmeyecek. Burası Orta Doğu. Burada yaşamak mı istiyorsun? O zaman güçlü olacaksın. Biz çok güçlüyüz. İsrail her zamankinden daha güçlü.
2: Gazze şeridinde de ateşkes dinlemeyen Netanyahu, 7 Ekim taarruzuna katılan herkesin öldürüleceğini söyledi. Filistin devletinin kurulmayacağını bir kez daha dile getirdi.
3: İsrail, Yahudi halkının ulus devletidir. Burada hiçbir Filistin devleti kurulmayacak. Aktif bir güvenlik politikası izleyeceğiz. Çitlerin arkasında bekleyip onları seyretmeyeceğiz.
2: İsrail ordusu ise saldırılara ara vermedi. Han Yunus'ta bir motosikleti hedef aldı. Söz konusu saldırıda şehitler var. Yaklaşık 3 yıldır süren soykırımda İsrail ordusunun savaş harcamaları da dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan savaş harcamaları nedeniyle acil fon sağlanması talep edildi. İsrail basınına göre ordu fonsuz faaliyetlerini sürdüremeyeceği itirafında bulundu. Bölgede ateşkes süreci tıkanmış durumda. Hamas ateşkesi görüşmek üzere Mısır'a gitti. Heyetler ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesine yönelik bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Gazze'deki son durumu değerlendirmek için Kahire'deydi. Hamas yetkilileriyle de görüştü. İsrail basınına göre ise Trump yönetimi Hamas silahsızlanmasa bile Gazze'nin yeniden inşasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor. Öte yandan İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nde 11 gündür ezan okunması engelleniyor. Baskınlar da devam ediyor. İsrail geçmişte buranın yarısını sinagoga çevirmişti. Son olarak kadınlar da dahil onlarca kişi gözaltına alındı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakere sürecinde gözler iki gündür Katar'da malum. Taraflar dün gündüz sadece Katarlı yetkililerle görüştü. Dün geceden itibaren ise dolaylı teknik görüşmeler başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da görüşmelerin iyi ilerlediğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni Başkan Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner temsil ediyor. Ayrıca teknik ekipler de orada. Aynı durum İran heyeti için de geçerli. Görüşmelere Katar ve Pakistan aracılık ediyor. Arabulucu ülkeler mekik diplomasisi yürütüyor. Teker teker Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleriyle görüşmeler yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan da yeni açıklamalar var. Trump, İran'la görüşmelerin iyi ilerlediğini söyledi. Yürütülen diplomatik temaslara ilişkin iyimser mesajlar verdi. İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz dedi. Gazeteciler Trump'a gerilimin topyekun savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği konusunu sordu. Trump ise en önemli konu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'a geçen hafta ağır bir darbe indirdiklerini de yeniledi. Üst düzey İranlı yetkililer dolaylı görüşmelerin dün geceden başladığını, bugün de sürdüğünü açıkladı. Gündemde en az 6 milyar dolarlık İran varlıklarının serbest bırakılması var. Hürmüz Boğazı müzakerelerin kilit başlıklarından biri. Boğaz'da trafik kısmen canlansa da henüz normalleşmeden çok uzakta. İran eski statükoya dönülmeyeceğini söylüyor. Ayrıca geçen gemilerden hizmet bedeli almayı resmileştirmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise buna yanaşmıyor. Bir başka hassas mesele Lübnan. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat metninde Lübnan'da tüm saldırganlıkların sona erdirilmesi maddesi vardı ancak bu gerçekleşmedi. Dahası İsrail ve Lübnan'ın Washington'da imzaladığı çerçeve anlaşması Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatı ile çelişiyor. Bu arada 17 Haziran'dan itibaren tamamlanması için 60 günlük süre tanınan nükleer program görüşmelerine henüz başlanabilmiş değil. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a topyekun savaş başlatma olasılığını değerlendirdiği ancak şimdilik diplomatik yoldan ilerleme kararı aldığı öne sürüldü. Trump müzakereler için 60 günlük süre 18 Ağustos'ta doluyor. Trump sürenin aşılmasını sorun etmeyeceğini yardımcılarına iletti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak temasları sürüyor. Kalın Bağdat'tan sonra bugün Kerkük'teydi. Kerkük Kalesi ve Türk şehitliğinde incelemelerde bulunan MİT Başkanı Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle de görüştü. Kalın'ı Kerkük Havaalanı'nda Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Semanağ'a karşıladı. Kalın'ın kentteki ilk durağı ise tarihi Kerkük Kalesi oldu. MİT Başkanı Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu, Türk şehitliğini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi aldı. Anlamlı ziyaretin ardından Kalın, Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'ne geçti. Irak Türkmen Cephesi

0: Başkanı Muhammed Seman Ağa ve diğer Türkmen yöneticilerle görüştü. Kalın ayrıca Kerkük Valiliğini ziyaret etti. MİT Başkanı dün de Bağdat'taydı. Güvenlik ve istihbarat işbirliği odaklı görüşmeler gerçekleştirdi. Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi. Kalın, çok sayıda Iraklı bakan ve yetkililerle de görüştü. Türkiye ile Irak arasındaki istihbarat bağlarının güçlendirilmesi için atılacak adımları masaya yatırdı. Rusya, savaşın en kritik ekonomik sınavlarından biriyle karşı karşıya. Ukrayna'nın aylardır petrol rafinerilerine hedef alan saldırıları, dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birinde yakıt krizini derinleştirdi. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bazı bölgelerde karne uygulamasına geçildi. Hasat sezonunun yaklaşmasıysa Moskova'nın endişesini daha da artırıyor.
1: Petrol rafinerileri bir bir hedef alınıyor. Vurulan rafineriler bir daha vuruluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski cephe hattından yaklaşık 1300 kilometre uzakta bulunan Başkurtistan'daki Ufa petrol rafinerisini tekrar vurduklarını duyurdu. Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun menzilli saldırıları savaşın seyrini ekonomik cephede de değiştirmeye başladı. Bu saldırılar Rusya'da giderek büyüyen yakıt krizini daha da derinleştirdi. Nisan ayından bu yana Kırım ve Rusya içindeki petrol altyapısına 40'tan fazla saldırı düzenlendi. Bazı rafinerilerin haftalar içinde defalarca vurulduğu belirtiliyor. Aralıksız süren bu saldırılar dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birini kendi içinde yakıtsız bıraktı. Rusya'da işlenen ham petrol miktarı son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Tesislerimize yönelik bu saldırılar elbette sorun yaratıyor. Bu aşikar. Şu anda belirli bir eksiklik yaşıyoruz. Ancak bunun kritik olduğunu söyleyemem.
1: Benzin üretimindeki %17'lik kayıp halkın günlük yaşamını doğrudan etkiledi. Ülkenin dört bir yanındaki benzin istasyonlarında kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 20'den fazla bölgede yakıt satışına kota getirildi. Benzin ve havacılık yakıtı ihracatına kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.
3: Arabamın benzini bittiği için sırada beklemek zorunda kalacağım. Çok kötü. Gerçekten üzücü. Petrol üreten bir ülke ama benzin yok. Bu nasıl mümkün olabilir ki?
1: Kriz Rusya ekonomisi için en kritik dönemeçlerden biri olan hasat sezonunun hemen öncesine denk geldi.
2: Yakıt olmadığı için her şey durdu. Herkese eve gönderdim, çalışamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Burada kalan tek kişi benim. Hayvanları elle suluyor ve besliyorum. Elma bahçesini 3 kez daha sulayacak kadar rezervimiz var. Sonra da bitecek. Su çekmek için dizel motorlu bir pompamız var. Ama dizel yok. Bu yüzden pompalayamıyoruz.
1: Uzmanlara göre Rusya'nın petrol rafineri kapasitesinin 3'te 1'i şu anda devre dışı. Batı yaptırımları nedeniyle hasar gören özel ekipmanların tamiri aylarca sürüyor. Rus lider Putin sorunları kabul etse de durumun kritik olmadığını savunuyor. Ancak Moskova'daki sürücüler televizyonlardaki açıklamalarla pompadaki gerçeklerin uyuşmadığını belirterek duruma isyan ediyor.
3: Bence durum pek iyi değil. Televizyonda bir şey söylüyorlar. Gerçekler ise bambaşka. Her istasyonda kuyruk var. Bir sürü insan bekliyor.
1: Öte yandan Kiev, Moskova'nın başına daha büyük dertler açmaya niyetli görünüyor. Hava kuvvetlerini güçlendirme yolunda da önemli bir adım attı. Ukrayna ile İsveç arasında 16 adet yeni nesil Gripen E savaş uçağı tedarikine yönelik anlaşma imzalandı. Avrupa Birliği ve İngiltere destekli finansmanla yürütülecek program kapsamında yeni nesil uçaklar 2029'da teslim edilecek. Ancak acil ihtiyaçlar doğrultusunda İsveç, 2027 başında 16 adet Gripen CD uçağını Ukrayna'ya hibe ederek filoyu erken güçlendirecek. Kiev, hem Rusya'nın enerji altyapısına yönelik baskısını sürdürmeyi, hem hava gücünü modern savaş uçaklarıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. şaibeli olağan kurultayına dair ceza davasında kritik duruşma tamamlandı. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada tanık ifadeleri alındı. Dava 16 Eylül tarihine ertelendi.
1: CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. şaibeli olağan kurultayına ilişkin açılan ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada tanık Adem Soytekin Segbis aracılığıyla ifade verdi. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Dava 16 Eylül 2026 tarihine ertelendi. Tanık Adem Soytekin ifadesinde Kiptaş tarafından belirlendiğini öne sürdüğü 100 kişilik bir VIP liste kapsamında bazı CHP'li isimlere 2021 ve 2022 yıllarında daire satıldığını iddia etti. Ancak bu satışların kurultay süreciyle bağlantılı olduğuna, delege iradesini etkileme amacı taşıdığına ya da herhangi bir usulsüzlüğe bizzat tanıklık ettiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi. Soytekin ayrıca dairelerin ücretsiz değil bedeli karşılığında satıldığını ifade etti. Duruşmada sanıklardan Özgen Nama da savunmasını yaptı. Nama, otelde delegelere çantalarla para dağıtıldığı yönündeki iddiaları reddederek beraatini talep etti. Mahkeme ayrıca bir sonraki duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ceza davasının bir sonraki duruşması 16 Eylül 2026'da görülecek.
0: Evet, bir yandan doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren yargı süreçleri var. Diğer taraftan partide bir dual, bir ikili yönetim var. Farklı, hatta paralel yönetim denilebilir de. CHP'de aslında herkes kendi kariyerine odaklanmış gibi görünüyor. Bir taraftan Muharrem İnce'nin yeni parti kurulsa bile CHP'den ayrılmayı reddedeceği konuşuluyor. Ancak bu bir başka planın parçası olabilir mi diye de soruluyor.
2: Karpuz gibi bölecek ya, bu başındaki sapını bile alamadılar. Millet yüzde yarı yarıya karpuz gibi ortadan değil, karpuzdan bir şey vermeyip sapını onlara gösterdi, sapını.
3: Özgür Özel elbette eksajere ediyor. CHP tabanının kurulması planlanan yeni partiye bakışı bu örnekteki kadar net değil. Hatta o karpuzun sapı bile CHP'yi iktidardan etme riski taşıyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan %49,52 almasına rağmen ikinci tura kalmıştı.
2: %99'a %1'ler. O %1 karpuzun sapıdır, sapı.
3: Özgür Özel mutlak butlanla genel başkanlığa geri dönen Kılıçdaroğlu'yla ortak bir zeminde kendisini kafa kola alan dış mihraklardan kurtulabilirdi. Erdoğan'ın dış mihraktan kastı İngiliz yazar Mary Shelley'nin kült romanı Dr. Frankenstein'a atıf yaptığı İmamoğlu'ydu.
4: Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.
3: CHP'de herkes artık iktidar olmakla değil, ana muhalefet lideri olmakla ilgileniyor. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasındaki bu mücadeleye baş uzatarak ortak olmaya çalışan bir isim daha var. İddia CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'a ait.
5: 3 gündür tartışılıyor, Muharrem İnce ne yapacak diye. Muharrem İnce partide kalacak. Ben bunu denedim, gördüm. Bu yol doğru bir yol değil diye düşünüyor.
3: İsmail Saymaz'a göre Muharrem İnce'nin CHP'de kalışı tamamen duygusal değil.
5: Ama Muharrem İnce'nin de başka bir hesabı var. Şimdi bu ayrışmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun da toplumda karşılığı olmadığını düşünüyorlar. Dolayısıyla gidilecek ilk kurultayda Muharrem İnce'nin şansının belireceğini düşünüyorlar.
3: Peki bu plan İmamoğlu menşeli bir plan olabilir mi? Zira Özgür Özel'in açıklamalarından biz biliyoruz ki yeni bir parti de kurulsa günün sonunda CHP'yi yeniden yere almak plan dahilinde. İşte bu plan için belki de Muharrem İnce'yi kullanacaklar.
5: Hatta Ekrem İmamoğlu'yla görüşmesinde de ayrılmaması yönünde telkinde bulunduğunu biliyorum.
3: Ancak yakın siyasi geçmiş gösteriyor ki Muharrem İnce'nin hırsları fışkırmak için çatlak bekleyen bir petrol damarı gibi. Temel mottosuysa kahraman yapma, kahraman ol. Özgüvenini kazandığı ilk anda birilerinin payandası olmayı reddedecektir. Lakin bu tartışma CHP'deki tüm seçeneklerin iktidar olmakla değil, ana muhalefette ilişkilendiğinin göstergesi.
0: Dediğimiz gibi bir yandan da davalar, soruşturmalar devam ediyor. CHP'li Bolu Belediyesi ile belediyenin iştirak şirketlerine yönelik zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü. Düzenlenen operasyonda aralarında CHP'li Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile belediyenin iştirak şirketlerinde görevli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarının yanı sıra iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belgelere el konuldu. Sağlık kontrolünün ardından jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. İtirafçılar vurgun düzenini anlatırken diğer sanıklar kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyor. Sanıklar Nazım Hikmet'ten şiir okuyor, Ramazan'ın faziletlerini anlatıyor. Atatürk'ün yolunda gittiğimiz için bunlar başımıza geldi diye savunma yapmaya çalışıyor. Oysa mahkemenin cevabını aradığı soru aslında çok basit. Para nerede? Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında da belgelerle gündeme taşındı ve soruldu. Ortada hizmet yok. 34,5 milyar liralık borç nereye gitti?

0: Telef olup giden balıkları gören yok. Kent trafiğinde kaybedilen saatler, İstanbul'da yanan otobüsler, yolda kalan metrobüsler ve raydan çıkan metrolar.
1: Metro raydan çıktı.
0: Silivri'deki yargılamalarda etkin pişmanlıktan yararlananlar vurgun düzenini anlatıyor. Diğer sanıklarsa kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyor. Oysa çürüyen İstanbul başlı başına vurgunun bir ispatı.
2: Ya İstanbul nimet nimet.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki tartışmalarda ortaya konulan rakamlar somut gerçeklikler.
3: 2025 yılında 31 milyar 308 milyon TL gelir elde etmiş. 40 milyar 291 milyon TL'de gider yapmış. Yani daha baştan 9 milyar TL açık vermiş. Gelirinin %29 fazlasını harcamış. Tabloda burada arkadaşlar. Bu elde ettiği 31 milyar gelirin de 17 milyar TL'si de sübvansiyon.
0: İşte tüm mesele bu. Savcılar ortada hizmet yok, eser yok, bunca para nereye gitti diye soruyor. Bu soru İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sorulunca da CHP'lilerin sinirleri geriliyor.
3: O bakım ihalelerindeki, o usulsüz ihalelerdeki kalemler için harcamış gözüküyor.
4: Evet.
3: Maalesef
4: Muhammed Bey,
3: tablo
4: konuşmanızı toparlayınız lütfen. Bir de çok rica edeceğim, hüküm kuran cümleler kurmayın. Yani yolsuzluk falan ispatlı bir şey var mı? Yok. O zaman hüküm kurmayın lütfen.
3: Hüküm kuruyoruz.
4: Buyurun. Buyurun sözlerinizi toparlayınız.
0: Ancak İBB AK Parti Meclis Üyesi Avukat Muhammed Kaynar, ihale süreçlerindeki usulsüzlükleri tek tek anlattı. Böylece kamuoyu yürümeyen merdivenlerin, çalışmayan asansörlerin sebebini de öğrenme fırsatı buldu.
3: İhale 107 milyon liraya yapılmış ama ihale yapılan firmadan daha düşük ve teklif veren iki firmanın teklifi geçersiz sayılmış. Bu arada asansörler ve merdivenler hala çalışmıyor. 107 milyon 154 bin TL artı KDV neye ödendi diye biz de buradan sormak zorundayız.
0: İBB AK Parti sözcüsü Murat Türk Yılmaz sosyal medya hesabından meclisteki tartışmaya atıf yaptı. AK Parti döneminde otobüs yaş ortalaması 5,5'tu. Bugün 12. AK Parti son 5 yılında 2417 otobüs aldı. CHP yönetimi 5 yılda sadece 402. Üstelik araç bakım ihalelerinin %99,5'i sadece 2 firmaya verildi. Borç katlandı, filo yaşlandı, otobüs alınmadı, rekabet ortadan kalktı. İstanbullular adına soruyoruz. 34,5 milyar liralık borç nereye gitti diye yazdı.
5: Her şey Ekrem için.
0: Silivri'deki yargılamada mahkeme heyetinin sorduğu soru da bu aslında. Ancak sanıklardan bugüne kadar bu konuda dişe dokunur bir savunma gelmedi. Onun yerine demokrasi, Atatürk, Nazım Hikmet, Ramazan'ın faziletleri, bize kumpas kuruldu, geleceğin cumhurbaşkanı engelleniyor gibi söylemlerle cevap verildi. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Tatil bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor bu arada.
6: Milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde. TÜİK'in açıklayacağı rakamlarla birlikte SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı netleşecek. En düşük emekli maaşına ilişkin olası düzenleme de gündemin en önemli başlıkları arasında.
7: Emekliler için geri sayım başladı. Temmuz maaş zammını belirleyecek son veri birkaç gün içerisinde açıklanacak. Gözler hem zam oranında hem de en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemede.
8: Yaklaşık olarak 16 milyon emeklinin beklediği tarih yaklaşıyor. Haziran enflasyonuyla birlikte maaşlardaki artış belli olacak.
9: Milyonlarca emeklinin gözü Haziran enflasyonunda. İlk 5 aylık enflasyon farkı %16.60 ortaya çıktı. Haziran ayı enflasyonda gıda fiyatlarının ciddi bir şekilde gerilemesinden dolayı %1'in altında bir aylık enflasyon bekleniyor. Yani toplamda SSK Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının ve maaş farkının %18 civarında olması bekleniyor.
7: Memur ve memur emeklileri içinse beklenti %18'in altında.
9: Burada tabii toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alındığından dolayı burada %14 civarında bir zam farkı alınması gündemde.
7: Öte yandan emeklilerin en çok merak ettiği başlıklardan biri ise en düşük emekli aylığında artış olacak mı?
9: 20 bin TL'nin %18'lik bir artışla beraber ki SSK Bağkur yapılacak artış bu. 6 aylık enflasyon farkın eklenmesiyle birlikte 23.600 ile 25.000 TL arasında bir en düşük emekli maaşının belirlenmesi yönünde. Tabi en düşük emekli maaşında kök maaş yapılacak zammın olup olmayacağı, ne kadar olacağı, tüm emeklilere yansılıp yansılmayacağı tabi bunlar soru işareti, ama bunların önümüzdeki günlerde hepsinin çözüleceğini, yani sadece en düşük emekli maaşı değil, bütün maaş alanlara da bir kök maaş, seyyane zam verilerek bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması da bekleniyor.
7: Milyonlarca emekli 3 Temmuz'da açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmiş olacak.
6: Denizin altında açılan Türk bayrağı, boğazı kırmızıya boyayan römorkörler ve peş peşe gelen selamlama geçişleri. Denizcilik ve kabotaj bayramının 100. yılı İstanbul Boğazı'ndan Tekirdağ kıyılarına kadar uzanan görkemli görüntülerle kutlandı.
10: Önce denizin maviliğinin içinden yükselen ay yıldız. Ardından boğazın iki yakası arasında ilerleyen gemiler. Römörkörlerin gökyüzünde yükselttiği su kemerleri. Türk denizciliğinin bağımsızlığını simgeleyen kabotaj bayramı 100. yılında görkemli görüntülere sahne oldu. İstanbul Boğazı'nda askeri gemiler, römörkörler, tekneler ve deniz araçları selamlama geçişi yaptı. Boğaz boyunca yükselen su gösterileri kutlamalara renk katarken denize bırakılan çelenkle deniz şehitleri de unutulmadı. Kutlamaların en etkileyici anlarından biri ise su altında yaşandı. Dalgıçlar denizin derinliklerinde dev Türk bayrağı açtı. Yalova'da gerçekleştirilen dalıştaysa denizcilik kültürüne dikkat çekmek amacıyla su altında kabotaj bayramı pankartı açıldı. Tekirdağ'da da dalgıç polisler suyun altından Türk bayrağını çıkarırken yelkenliler ve römörkörler korteje eşlik etti. Boğazdaki su görüntüleri, askeri gemilerin geçişi ve denizin altından yükselen ay yıldız, kabotaj bayramının 100. yılına damga vuran görüntüler olarak hafızalara kazındı.
6: Kısa bir ara devam edeceğiz.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladı. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, İmtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdi. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır. Tam tersine, biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
2: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma, Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı, CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi, uçarsın
2: bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel, takvimdeki en iyi fiyatları gör, avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
3: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
5: bankkartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: yere taşı bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.

0: Senza cibo. Bankart'ın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Yükseköğretim kurumları sınavında adayların itiraz ettiği iki soru için ÖSYM kararını verdi. Sorulardan biri iptal oldu, diğerinde doğru şık değişti. Peki bu durum adayların puan hesaplamalarına nasıl etki edecek? Detayına bakacağız. Yükseköğretimde ise yeni dönem başlıyor. Gelişen teknoloji ve değişimler bölümlere de yansıyor. 16 yeni lisans ve ön lisans bölümü 2026 YKS tercih kılavuzuna girecek. Peki bu bölümler hangileri? Bu sorunun yanıtını da ekrana taşıyacağız. Avrupa'yı yakıp kavuran sıcak hava dalgası can almaya devam ederken sıcaklar doğuya kaymaya başlıyor. Türkiye'de bu sıcak hava dalgasından nasibini aldı alıyor. Sıcakların daha da artması beklenirken uzmanlar bu havalara karşı uyarıyor. Detaylandıracağız. Venezuela'da peş peşe yaşanan iki büyük depremin sonrasında enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı da her geçen saat artıyor. Türkiye'den giden arama kurtarma ekiplerinin zamanla mücadelesi sürüyor. Venezuela'daki son durumu da ekrana taşıyacağız. Fransa'da Macron sonrası döneme hazırlıklar başladı. Önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihleri belirlendi. Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. YKS'de adayların itiraz ettiği iki soru için ÖSYM kararını verdi. Yapılan inceleme sonucunda AYT matematik testindeki bir sorunun doğru cevabı değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı testindeki bir soru ise iptal edildi. Karar puan hesaplamasına da yansıyacak.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışma yaratan iki soru için beklenen karar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı inceleme tamamlandı. Bir sorunun cevabı değişti, bir soru iptal edildi. Buna göre alan yeterlilik testi, matematik testi temel soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C'den A'ya değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığındaki 20 numaralı soruysa iptal edildi.

0: ÖSYM, TYT ve AYT'nin madde analizlerinin tamamlandığını, cevap anahtarlarının kontrol edildiğini ve aday itirazlarının bilimsel açıdan değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada iptal edilen sorunun değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli soruların puan değerinin yeniden belirleneceği ve puanlamanın bu doğrultuda yapılacağı ifade edildi.
1: Yüksek öğretimde yeni dönem başlıyor. Yapay zekadan biyoteknolojiye, finansal teknolojilerden dijital oyun sektörüne kadar geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni lisans ve ön lisans programı 2026 YKS tercih kılavuzuna giriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin programlarını geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.
0: Yüksek öğretimde geleceğin mesleklerine yönelik yeni adımlar atılıyor. Yüksek Öğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı öğrenciyle buluşturacak. Yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak. Yeni lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka dikkat çekiyor. Böylece yapay zekanın yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimlerinde değil, sosyal bilimlerde de kullanılması hedefleniyor. Bu yıl ayrıca finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programı da ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi programları ilk kez tercih edilebilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının esas alındığını söyledi. Çağın gerisinde kalan programların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Bir de şu ticari reklamlar meselesi var. Ticari reklamlara karşı tüketiciyi koruma amacıyla yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. İşte o kurallar.
2: Dijitalleşmeyle birlikte reklam hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Ancak satışa yönelik dozu kaçıran söylemler aldatıcılığın da önünü açtı. Ticaret Bakanlığı bu anlamda bir takım yeni kurallar getirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında kazanç odaklı bir tanıtım olursa açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. İndirimli satış reklamlarında da indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat ve indirimden sonraki fiyat yer alacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilecek bilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Falcı, medyum, astrolog gibi alanlardaki reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenlemelerle tüketicilerin daha etkin korunması amaçlanıyor. Bakanlık açıklamasında tüketicileri korumak için yaygın denetimlerin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çekti. Tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik sürenin 48 saate düşürüldüğü belirtildi. Yetkili satıcı bu süre içinde cevap vermezse yanıt beklemeden firma ile ilgili değerlendirme yayınlanacak.
1: İçişleri Bakanlığı CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca CHP'li yetişkinin anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İngiliz Financial Times'a Türkiye'nin NATO nezdinde kaplamaya başladığı alandan rahatsız olan Netanyahu ve Mitsotakis'i kıskandıracak türden şeyler söyledi. Söyledikleriyle tüm Türkiye'yi düştüğü çukura çekmekle tehdit ederek aleyhindeki hukuki süreçleri durdurmaya çalışıyor gibiydi.
3: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
4: Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Gazze katliamı ve beraberinde takındığı genişlemeci tavır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı ve onun tetiklediği Hürmüz krizi. Dünya kendisine yön arıyor. İşte bu arayış Türkiye'yi NATO'nun periferisinden merkezine oturtma potansiyeli taşıyor. Türkiye hem Avrupa'nın savunmasında hem bölgenin liderliğini üstlenme konusunda yeni fırsat pencereleri aralayabilir. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de bu sebeple önemli.
5: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
4: Türkiye'nin stratejik bir merkez hüviyeti kazanma yolculuğunu durdurmak isteyenler belli. Yunanistan ve İsrail.
6: Türkiye'de olanların İran'ın gücündeki düşüşün bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıllık emeğinin sona erdiğini unuttuğunu düşünüyorum. Bugün burada İsrail adına güçlü bir devlet var.
4: Yolsuzluk soruşturmalarıyla başı dertte olan Özgür Özel ise Yunanistan ve İsrail'in başını çektiği Türkiye karşıtı cephenin ekmeğine yağ sürmekle meşgul. NATO zirvesi öncesinde Financial Times'a bir röportaj veren CHP Grup Başkanı NATO'yu uyardı ve Erdoğan'a yatırım yapmamalarını istedi.
7: Erdoğan eskisi kadar popüler değil, kendisine sadık bir muhalefet istiyor. Olası patlama NATO'yu da etkiler. Kısa vadeli jeopolitik hesaplar uğruna otoriter yönetimlere meşruiyet kazandırmak tarihsel bir hatadır. Bu yaklaşım nadiren istikrar getirir. Çoğu zamansa kaçınılmaz hesaplaşmayı daha da tehlikeli hale getirir.
4: NATO ülkelerine Türkiye hakkında uyarılarda da bulundu. Türkiye'nin güvenilebilir bir ortak olmadığını iddia etti.
7: Hukukun üstünlüğünün bulunmadığı bir Türkiye öngörülebilir ya da güvenilir bir ortak değildir. Böyle bir ortamda dış politika, iç siyasette ayakta kalmanın aracı haline gelir. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, ertesi gün Pekin'e yönelebilir.
4: Son olarak da kötücül bir kehanette bulundu. Türkiye'nin gelecekte bir çalkantı içine girebileceğini ve bu durumun NATO'nun güney kanadına zarar verebileceğini iddia etti.
7: Vatandaşların seçimler yoluyla değişimin mümkün olmadığına inanmasını engelleyen bu rejim umutsuzluk ve öfke üretir. Bu durum toplumsal ve siyasi çalkantı riskini artırır. Böyle bir patlama Türkiye sınırları içinde kalmaz. Avrupa'nın güvenliğini, kritik enerji hatlarını, Orta Doğu'yu ve NATO'nun güney kanadını etkiler.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in yazdıklarına kayıtsız kalamadı. Partisi adına bir açıklama yayınladı.
8: CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar.
4: CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları yerel seçimlerde aldığı başarılı sonuçların getirdiği havayı yerle bir etti. Anlaşılan o ki Özgür Özel, Türkiye'deki hukuki süreçleri tüm Türkiye'yi düştüğü çukura çekmekle tehdit ederek durdurmaya çalışıyor. Türkiye'nin NATO'da kaplayacağı alandan rahatsız olan Netanyahu ve Mitsotakis'i kıskandıracak şeyler söylüyor.

0: Türkiye'nin Somali ile derinleşen askeri ve stratejik işbirliği sahada somut sonuçlar vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları Somali ordusuyla koordineli olarak terör örgütü Eş-Şebab'a ağır bir darbe indirdi. Hava harekatında en az 35 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Türk F-16'ları Şubat ayında terörle mücadele kapsamında başkent Mogadişu'ya konuşlanmıştı. Somali ordusuyla koordineli bir operasyon yürütüldü. Ülkenin güneyindeki aşağı Şabele bölgesi hedef alındı. Örgüte ait mağaralar, gizlenme noktaları ve silah depoları Türk F-16'ları tarafından tam isabetle vuruldu. Hava saldırılarında en az 35 terörist etkisiz hale getirildi. 20'den fazlası ise ağır yaralandı. Somali ve Türkiye arasında işbirliği derinleşiyor. İki ülke arasında Şubat 2024'te imzalanan savunma anlaşmasıyla Somali karasularının 10 yıllık koruma görevini Türkiye üstlenmişti. Yurt dışındaki en büyük Türk askeri tesisi olan TürkSom, 2017'den bu yana bölgede faaliyet gösteriyor. Türkiye bir yandan Mogadişu yakınlarında uzay üssü inşa ediyor, diğer yandan Çağrı Bey sondaj gemisiyle Nisan ayından bu yana okyanus açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye dünyanın dört bir yanında Venezuela'da peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından yıkımın boyutu büyük olmuştu. Bir haftadır enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşam belirtileri azalsa da umutlu bekleyiş devam ediyor. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1943'e ulaştı. Yaralı sayısı 10.571'e yükseldi. Türk ekipleri de canla başla çalışıyor.
1: Altı günü enkaz altında geçirdi. Küçük çocuk sonunda yaşama tutundu. Venezuela'da peş peşe vuran iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında mucizevi bir an daha yaşandı. Ürdün'de arama kurtarma ekipleri bir binanın enkazında çalışmaları sürdürüyordu. Yaşam belirtisi bulan ekip 6 gün enkazda kalan 3 yaşındaki çocuğu kurtardı. Çocuk kurtarma çalışmalarının 6. gününde bildirilen tek sağ kalan kişi oldu. Türk milletinin yardımları da Venezuela halkının yanında. AFAD ve TSK timleri afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz görev yapan ekipler umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için çalışıyor. Enkazlardan gelen iyi haberlerin sayısı azalırken evsiz kalan binlerce kişi de yardım bekliyor. Ağır hasarların yaşandığı bölgelerde ihtiyaç malzemelerine erişim kısıtlı. Halk seferber oldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da yardım elini uzattı. TİKA depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardım gönderdi. Paketlerde yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri yer alıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artarken başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentin sokaklarını adeta ölüm kokusu kapladı. Enkazlardan ağır kokular gelmeye başladı. Hastane ve morgların yetersiz olması sebebiyle geçici morglar oluşturuldu. Sağlık sisteminin ağır baskı altında olduğu Venezuela'da salgın riski de var. Dünya Sağlık Örgütü, kızamık, difteri, sıtma ve dan kumbası başta olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.
0: İsrail hükümetinin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı alması Ermenilerin de tepkisini çekiyor. Ünlü müzik grubu System of a Down'un solisti Serj Tankian, Netanyahu hükümetini eleştirdi. Kararı iki yüzlülük olarak nitelendirdi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da soykırım yaptığına dikkati çekti.
1: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Türkiye'nin sert tepkilerine ise provokatif bir adımla karşılık vermişlerdi. Hükümet 1915 olaylarına ilişkin iddiaları sözde soykırım olarak tanıma kararı almıştı. Ancak soykırımdan yargılanan bir hükümetin böyle bir karar alması Ermenilerin bile tepkisine yol açtı. Son olarak ünlü müzik grubu System of a Down'ın Ermeni asıllı solisti Serj Tankian İsrail'e tepki gösterdi.
2: Bizi kendi siyasi çıkarları için kullanıyorlar. Canınız cehenneme.
1: Tankian sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Netanyahu hükümetine hedef aldı. Bu adımın tarihsel bir yüzleşmeden çok siyasi amaçlarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekti.
2: Zaten Gazze ve Lübnan'da soykırım

0: yapan bu hükümetin büyük babalarımın soykırımını tanımaya karar vermesi Ermenilere yapabilecekleri en kötü şeydir. Tarihimizi siyasi çıkarları için kullandılar.
1: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da İsrail'in bu adımına karşı bir cevap vermeyeceklerini belirtmiş, bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanıldığını ifade etmiş ve bunu istemediklerini dile getirmişti.
2: Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz.
3: Fransa'da Macron sonrası döneme hazırlıklar başladı bile. Önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihleri belirlendi. Emmanuel Macron yeniden aday olabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 18 Nisan'da yapılacak. İkinci turu ise 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Ülkede iki dönem kuralı var. Macron da iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptığı için aday olamıyor. İlk turda hiçbir aday %50'yi aşamazsa ikinci tura gidilecek ve en çok oy alan iki aday yarışacak. Eski Cumhurbaşkanı François Hollande ve eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau şimdiden adaylığını koyan isimler oldu. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Jordan Bardella ise yıldızı parlayan isim olarak öne çıkıyor. Anketler ilk turu geçebileceğine işaret ediyor. Avrupa Birliği de Çinli alışveriş platformlarına karşı harekete geçti. Buralardan sipariş edilen ürünlere artık gümrük vergisi uygulanacak.
1: Çin agresif ticari hamleleriyle hemen her alanda dünya ticaretini domine ediyor. Özellikle Covid-19 salgınından sonra bu durum daha da belirgin hale geldi. Nadir minerallerden otomotive, teknolojik ve elektronik cihazlardan en basit perakende ürünlere kadar her alanda öne çıkıyor. Ve bu durum pek çok ülkenin ekonomik yapısına zarar veriyor. Özellikle de Çinli e-alışveriş platformları dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin ticari düzenini sarsıyor ve buna karşı birçok önlem alınıyor. Türkiye de onlardan biriydi. Son adımsa 27 ülkeyi barındıran Avrupa Birliği'nden geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyadan açıklama yaptı. Bugünden itibaren Avrupa Birliği'ne giren 150 avroya kadar olan e-ticaret paketlerine gümrük vergisi uygulanacak dedi. 30 milyon Avrupalı perakende sektöründe çalışıyor. Bu özel sektördeki en büyük işverenimiz ve düşük değerli çevrim içi ithalattaki artış perakendecilerimizi haksız bir dezavantaja soktu ifadesini kullandı. AB Komisyonu Başkanı isim zikretmese de sözleri özellikle Çinli e-ticaret sitelerini hedef alıyor. Çünkü AB ülkelerine geçen yıl 150 avronun altında 5 milyar 900 milyon parça gönderi ulaştı. Bu da 16 milyon paket demekti. Ve %90'ından fazlası Çin'den sipariş edildi. Ursula von der Leyen bu ürünlerin çoğu da AB güvenlik standartlarını karşılamıyor ve tüketicileri riske atıyor. Bugünkü değişiklik Avrupa işletmeleri için adaleti yeniden sağlamak ve tüketicilerimizi daha iyi korumakla ilgili diye yazdı. AB genelinde 2025'te yapılan kontrollerde oyuncak, kozmetik ve elektronik gibi ithal edilen ürünlerin %60'dan fazlasında yasaklı bileşenler, eksik etiketler ya da bulunmayan güvenlik evrakı tespit edildi. Şimdiye kadar 150 avroya kadarki paketlerden gümrük vergisi alınmıyordu. Vergi 27 AB ülkesinin tamamında uygulanacak. Paket değil, ürün grubu başına 3 avro olacak. Örneğin aynı pakette sadece tişört varsa 3 avro gümrük vergisi ödenecek. Paket 150 avroyu aşmasa bile mesela içinde tişörtün yanında oyuncak da varsa gümrük vergisi 6 avro olacak.
3: Şimdi sıradaki habere ilişkin bir yorum yapmayacağım ama haberin içindeki çelişkiyi bence siz görün ve değerlendirin. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump kripto para milyarderi oldu. Kamu etiği ofisinin raporuna göre Trump geçmişte dolandırıcılık olarak nitelediği kripto dünyasından tam 1.4 milyar doların üzerinde bir gelir elde etti. Kripto kazançları Trump'ın dünyaca ünlü gayrimenkul imparatorluğunu açık ara gölgede bıraktı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte Bitcoin'i felaket ve dolandırıcılık diye nitelemişti. Şimdi ise kripto zengini oldu. Trump'ın kripto para gelirleri sadece bir yılda 1,4 milyar doları aştı. ABD Kamu Etiği Ofisi, Başkan Trump ve yönetiminin yıllık mali beyan raporlarını yayınladı. Buna göre Trump, geçen yıl kripto girişimlerinden elde ettiği 1,4 milyar dolardan fazla kazançla adeta bir kripto para milyarderine dönüştü. Oğullarının kurucusu olduğu World Liberty Financial şirketinden de 500 milyon dolardan fazla gelir sağladı. Trump kendi adını taşıyan coin satışındansa tam 635 milyon dolar telif kazandı. Bu kazançlar Trump'ı ilk kez üne kavuşturan gayrimenkul gelirlerini de geride bıraktı.
4: In addition, as you know, but on the Japan deal...
1: Raporda Trump'ın kripto para dışındaki yatırımları da dikkati çekti. Florida'daki Mar-a-Lago kulübünden 77 milyon dolar, Doral Golf kulübünden ise 122 milyon dolar gelir elde etti. Trump, markalı saatler, inciler, spor ayakkabılar ve gitarlardan da milyonlarca dolar telif topladı. Ayrıca teknoloji ve medya devlerine açtığı davalardaki uzlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde kazanç bildirdi. Bu kapsamda Meta'dan 24,5 milyon, YouTube'dan 22 milyon dolar tazminat aldı. Beyaz Saray bu paranın büyük kısmının kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve başkanlık kütüphanesine aktarılacağını duyurdu. First Lady Melania Trump da mal varlıklarını bildirdi. Raporda Melania Trump'ın kendi belgeselinin lisans anlaşmasından 10,7 milyon dolar, dijital NFT satışlarındansa 6 milyon dolar kazandığı görüldü. Finansal açıdan Trump'a ikinci dönem yaramış gibi. Zira ikinci başkanlık dönemi öncesi serveti 2,4 milyar dolardı. Başkan olduktan sonra ise serveti Forbes'a göre 6 milyar dolara, Bloomberg'a göre ise 7,6 milyar dolara ulaştı.
3: Yapay zeka birçok alanda yaşamı kolaylaştırıyor ama bazı olumsuz yanları da var, malum konuşuluyor. Japonya yapay zeka destekli çalışanlara geçmeye hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı girişim istihdam problemlerine yol açtı.
1: Birçok alanda kullanılıyorlar, hayatı kolaylaştırıyorlar ancak insanları işsiz de bırakabiliyorlar. ABD'de yapay zeka kaynaklı istihdam kaybı rekor seviyeye ulaştı. ABD'de yapay zeka gerekçesiyle işten çıkarılanların sayısı Mayıs ayı itibarıyla 87.714'e ulaşarak rekor kırdı. Yapay zeka ülkede 3 ay üst üste istihdam kayıplarının bir numaralı nedeni olarak kayda geçti. Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalar yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %66 arttı. Lider şirketler işini kaybeden çalışanların yeniden eğitilmesi amacıyla 1 milyar dolarlık bir fon kurulduğunu duyurdu. Öte yandan yapay zeka ile kalite kontrol süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen Ford birçok çalışanını işten çıkarmıştı. Otomatik sistemlerin beklenen performansı gösterememesi üzerine yüzlerce deneyimli mühendisi yeniden işe aldı. Şirket insan deneyimiyle yapay zekanın birlikte kullanılmasının üretim kalitesini artırdığını açıkladı. Çin'de insansız robotları gerçek üretim hattına indirdi. Agibot'un geliştirdiği robotlar fabrikada 64 saatten uzun süre görev yaptı. Canlı yayınlanan testte robotlar, üretim hattındaki 60 binden fazla görevin %99,99'unu başarıyla yerine getirdi. Endüstriyel yapay zekada yeni bir dönemin sinyalini verdi. Japonya'da ise ülkede azalan iş gücüne karşı 2040'a kadar iş gücünde yapay zeka destekli 10 milyon robotun kullanılması planlanıyor. Devlet televizyonuna göre hükümet robotları 18 sektörde kullanacak. Sektörlerin arasında imalat, altyapı bakımı, sağlık hizmetleri ve bakıcılık gibi meslekler yer alıyor. Yapay zeka kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık amacıyla da kullanılıyor. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin dolandırıcılar tarafından kullanımının ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Dolandırıcılık eylemlerinin %12'sinde yapay zeka teknolojileri kullanıldı. 5173 yetişkinle yapılan anket verileri ABD'de yaklaşık 15 milyon kişinin geçen yıl bu şekilde dolandırıldığını gösteriyor. Mağdurların beyanlarına dayanan araştırmada yapay zeka kullanımının tespit edilmesinin zorluğu nedeniyle gerçek oranın daha yüksek olabileceği vurgulanıyor.
3: Sıcak bir yaz yaşıyoruz. Avrupa ülkeleri kavruluyor adeta. Can kayıpları 1000'den fazla. Son olarak Almanya'da 26 kişi serinlemek için girdikleri suda boğuldu. Doğu Avrupa'ya doğru ilerleyen sıcaklar için birçok ülke önlem almaya başladı.
1: Avrupa'yı kasıp kavuran kabus doğuya doğru ilerliyor. Batı Avrupa'da can alan sıcaklar hala tehlike arz ediyor. Sıcaklık rekorları kıran hava kütlesi rotasını kıtanın orta, doğu ve güney kesimlerine çevirdi. Almanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar göllerde ve nehirlerde adeta can kaybı dalgasına yol açtı. Sadece hafta sonunda onlarca kişi serinlemek için girdiği sularda boğularak hayatını kaybetti. Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası binin üzerinde can kaybına neden oldu. Muhalefet krizi yeterince yönetemediği gerekçesiyle hükümeti hedef aldı. İddialara göre mecliste en ağır siyasi denetim aracı olan gensoru hazırlığı da yapılıyor. Aşırı sıcakların bir sonraki durağı ise Avrupa'nın orta ve doğu kesimi. Macaristan, Polonya, Romanya ve Balkan ülkelerinde en yüksek seviyede uyarı yapıldı. Halka sokağa çıkmama çağrısında bulunuldu. Birçok ülkede sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretti. Romanya sıcakların ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. 20 şehirde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Evler ve araçlar su altında kaldı, yollar kapandı. Felakette can kayıpları da yaşandı.
3: O sıcak hava ülkemize de geldi. Temmuz'un ilk haftasında yanmaya başladı. Sıcak hava etkisini megakent İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissettirdi, hissettiriyor, hissettirecek. Termometreler günün en sıcak saatinde 33 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık çok daha fazlaydı. Uzmanlardan uyarılar da peş peşe geldi.
5: Havalar bayağı ısınmaya başladı. Denizlik hava var.
6: Sağlığımız için de evde oturacağız. Bol su tüketeceğiz.
7: İstanbul Temmuz ayının ilk gününde yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı. Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığı yükseldi. Nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık çok daha fazla oldu.
8: İstanbul bugün Adana kadar sıcak.
9: Bu termometre yalnızca sayıyı göstermiyor. Adeta yazın nabzını tutuyor. Civa yükseldikçe asfalt kızıyor, yollar boşalıyor.
8: Termometre İstanbul'da şu anda günün en sıcak saatinde 33'ü gösteriyor ama bağıl nem %53 seviyesinde olduğu için hissedilen sıcaklık şu anda 38 derece.
9: Kıyıda dalgaların sesi var, karadaysa kavurucu sıcakların etkisi. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar sahillerin yolunu tutsa da yükselen sıcaklar buna çok da müsaade etmiyor.
8: Eğer güneş altında aktivite içerisindeyseniz, İşte yaşınız, kilonuz, sağlık durumunuz, cinsiyetinize bağlı olarak da 38'in üzerinde hissedebilirsiniz hava sıcaklığını. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de yaklaşık 29 ilde sıcak alarm var. Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor.
10: Siz bayağı bronzlaşmışsınız. Güneşte çok mu vakit geçirdiniz?
11: Spor yaparken sahilde evet güneşe maruz kaldık. Gölgelik bir alan kendimize göre ayarladık. Orada çocuklarla piknik yapacağız.
7: Uzmanlar özellikle günün belirli saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.
8: Saat 11 ile 16 aralığını kastediyorum. Çok önemli bu aralık. Çok tehlikeli. Çünkü UV indeks yüksek. Yani güneşin zararlı etkisi fazla.
7: Vatandaşlar bol su tüketmeli, güneş altında uzun süre kalmamalı ve özellikle de yaşlılarla kronik hastalığı olanlar dikkatli olmalı.
8: Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları açısından risk daha fazla.
12: Hasta sıcaklığın etkisiyle su ve tuz kaybettiği anda tansiyon düşüklüğüyle birlikte bunun yol açtığı bayılmalar gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden hastalarımız mutlaka su alımına ve yeme içme öğününe dikkat etmesi gerekiyor.
7: Öte yandan hafta sonu İstanbullular biraz da olsa serinleme fırsatı bulacak. Ancak hemen sevinmemek gerekiyor. Çünkü sıcak hava önümüzdeki hafta kendisini yine gösterecek.
8: Hafta sonu soğuk cephe geçişi sıcaklığı düşürecek. 5-6 derecelik bir soğuma hafta sonu bizi bekliyor.
5: Güneş kremi sürüyorum ki vücudum kızarmasın alerjim olduğundan dolayı. Başka şapka, gözlük falan takıyorum ama bu sefer ağaçlık alandayım. Gölgede oturacağım için takmadım.
3: Tabii o sıcak havanın negatif yansımaları da var. Özellikle yükselen sıcaklıklarla birlikte orman yangınları da artıyor. Rusya, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 adet yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderiyor. Rusya, Ankara'nın resmi talebi doğrultusunda harekete geçti. 2 adet BE-200 amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Uçakların kısa süre içerisinde Türkiye'ye ulaşarak yangın bölgelerindeki soğutma ve söndürme operasyonlarına dahil olması planlanıyor. Açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sanal medya hesapları üzerinden omuz omuza etiketiyle paylaşıldı. Zorlu ve tehlikeli bir görev üstlenecek olan uçak mürettebatına ve yan

0: Yangın bölgelerinde görev yapan tüm Türk kurumlarına başarı dilekleri iletildi. Rusya ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir ifadesine yer verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle restoran ve kafelerde şeffaf menü dönemi başladı. Artık tüketiciler sipariş vermeden önce yemeğin kalori ve içerik bilgilerine de ulaşabilecek.
1: Çok güzel bir şey aslında. Ne kadar kalori alabileceğini bilmek daha iyi. O zaman kendini kısıtlarsın en azından.
2: Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. 1 Temmuz itibarıyla menülerin içeriğinde sadece fiyat bilgisi değil, içerik ve kalori bilgisi de yer alacak.
3: Bu önemli bir düzenleme. Tüketiciler açısından çok yararlı ama fast food zincirleri açısından da biraz olumsuz olacak. Çünkü bilindiği üzere obezite dünyanın sorunu, çağımızın sorunu. Oysa yeni yapılan düzenleme ile artık menülerde fiyat listesi yanı sıra ürünlerin gramajlarının yazılmasının ilave olarak bir de orada kalori miktarı yazacak.
4: Kimisi kalori hesabı yaparak sipariş vereceğini söylüyor, kimi ise asıl önemli olanın ürün içeriğinin bilinmesi olduğunu düşünüyor. Yeni uygulamanın amacı ise tüketicinin daha bilinçli tercih yapmasını sağlamak.
5: Güzel bir şey yani.
2: Mesela dikkat eder misiniz efendim yemeğin içerisinde ne olduğuna yani, sipariş verirken?
5: Yani gittiğim yerlere dikkat ediyorum açıkçası da yani nasıl bir yer olduğu önemli benim için.
4: Uygulamayla birlikte yemeklerin kalori değerinin yanı sıra protein, yağ ve karbonhidrat oranları da menülerde yer alacak. Ayrıca kullanılan malzemeler ve alerjen bilgileri de tüketiciyle paylaşılacak.
3: Bir şehirde 3'ten fazla mağazası olan zincir restoranlarda içeriğini yazmak zorundalar. Yani o yemekte neler kullanılmış? Örneğin kuru fasulye yemeğinde işte şu kadar et, şu kadarı kuru fasulye, şu kadar salça, şu kadar yağ gibi belirtilecek. Kalori miktarlarını belirten listelerdeki görünüm ise yılbaşından itibaren tüketicinin istifadesine sunulacak.
4: Kalori ve içerik bilgisinin yer aldığı menü uygulaması 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Uygulama ise kademeli olarak tüm restoran ve kafelerde yaygınlaştırılacak.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle 81 ilde de uygulamaya alındı. Bu uygulamayla çevre kirliliğinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte doğa sisteminde boş şişe ve kutulara getirenlere verilecek teşvik bedeli de 1 lira oldu.
2: Bir pet şişe, cam şişe ya da alüminyum içecek kutusu bir kez daha değer kazanacak. Üzerinde depozitosu olan ambalajlar logosu bulunan atıklar iade edildiğinde vatandaş teşvik bedeli alacak.
6: Türkiye'de çevre yönetiminde yeni dönem resmen başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde uygulamaya alındı.
7: Bu adımla birlikte ülkemiz içecek ambalajlarının yeniden ekonomiye kazandırıldığı önemli bir kaynak yönetimi modeli haline geçiyor.
6: Projeyle beraber al, kullan, dönüştür dönemine geçildi.
2: Önce uygulamayı telefonlarımıza indiriyoruz ve iade işlemini başlata tıklıyoruz. Buradaki kare kodu telefonumuzun kamerasından okutuyoruz ve elimizdeki atıkları da cihazın besleme haznesine koyuyoruz. İade bedeli de dijital cüzdanımızda birikmeye başlıyor.
7: Vatandaşlarımız biriken bakiyelerini banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM'lerden çekebilecek ya da alışverişlerinde kullanabilecek.
6: İade bedeli daha önce belirlenen pilot bölgelerde 25 kuruştu. Vatandaşların katılımının arttırılmasına yönelik olarak 25 kuruşluk bedel 1 liraya çıkarıldı.
7: Bireysel iadelerde sistemin adil ve sürdürülebilir işleyişini desteklemek amacıyla günlük üst limit olarak 200 ambalaj belirledik.
6: Her şişe sisteme dahil olmayacak tabii ki. İçecek ambalajının hacmi en fazla 3 litre olmalı. Getirilen ambalajların boş, temiz ve fiziksel olarak zarar görmemesi de aranan şartlar arasında.
7: Bu gördüğünüz el terminalimizden de yıl sonuna kadar 50 bin adet iade noktalarına vermek üzere planlıyoruz. Yani yıl sonunda şu an

0: yılında 81 il 973 ilçemizde 2200 makinamız mevcut. Yıl sonuna bunu 4000 üzerinde çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca bu gördüğünüz manuel el terminalleriyle de yıl sonuna kadar 50.000 adet geleneksel bakkallarımıza vereceğiz, teslim edeceğiz. Buradan da ambalajlarımızı iade edebilecek vatandaşlarımız.
1: Akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, hani birkaç dakika diye başlanan o ekran yolculuğu çoğu zaman saatlerce sürebiliyor pek çok kişi, ki bu işin yaşı da yok aslında. Küçük ya da büyük, hani yaş da çok önemli değil. O artık bir süre sonra aile içi iletişim bozuluyor, dikkat dağınıklığı başlıyor. Bakın nasıl.
2: Valla çok uzun süreler kendimi video kaydırırken bulabiliyorum. Bir bakıyorum yarım saat, bir saat geçmiş. Zaman nasıl geçtiğini bile anlamıyorum. Hatta aileme vakit ayıramadığımı da düşünüyorum bu yüzden.
3: Eskiden aynı evde sohbet vardı, şimdi ise sessizlik. Çünkü herkesin gözü farklı bir ekranda. Kısa videolar birkaç saniyelik olsa da ekran başında geçirilen süre saatleri buluyor.
4: Bir video daha, bir kaydırma daha derken saatler fark etmeden geçip gidiyor. Üstelik bu durum sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkiliyor.
5: Sürekli olarak internet ortamında içerikler, hızlı içerikler, kısa içerikler ve sonsuz kaydırma özellikleri sebebiyle aslında insanların, yetişkinlerin ve çocukların dikkat süreleri azalıyor. Dikkatlerini bir konuya odaklamakta zorluk çekiyorlar. Dahası maalesef bir şeyleri tolere etme ve sabretme becerileri de köreliyor aynı zamanda.
3: Sürekli ekrana maruz kalmak dikkat süresini kısaltıyor. Odaklanmayı ise zorlaştırıyor. Kısa videoların peş peşe izlenmesi beyni sürekli yeni uyarılar bekleyen bir yapıya dönüştürüyor.
6: Evet, 3 saat boyunca video kaydırıyorum. Çok vaktimi alıyor yani.
3: Sorun sadece bireysel değil. Aynı evin içinde yaşayan insanlar bile çoğu zaman birbirleriyle konuşmak yerine telefon ekranlarına bakıyor. Bu durumda aile içi iletişimi her geçen gün biraz daha zayıflatıyor.
5: Aile ortamında akşamları anne, baba, çocuklar hepsi kendilerinin ilgi alanlarını araştırdıkları ya da izledikleri ayrı ayrı teknolojik cihazlarda farklı reels'lar kaydırırken aslında aynı ortamda bulunup birbirlerine yabancılaşıp birbirleriyle konuşamıyorlar. Yani aynı ortamda fiziken beraber olup birbirlerinin duygularını görmüyorlar. Çünkü o anda insanlar bir şeyleri aslında kaçırma endişesiyle her biri kendi ilgi alanında sürekli olarak bir şeyleri izliyor halde buluyorlar saatlerce kendilerini.
7: Fazla oluyor gün içerisinde zaten. Yani çoğunlukla sosyal medyadayım diyelim.
8: Peki çok vaktinizi aldığı oluyor mu?
7: Aşırı fazla alıyor ama işte bazen bu vaktimizi aldığını fark etmeden hani bunu kullanıyoruz gibi oluyor.
1: Aydın'da kurulan bir pazar yerinde alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Otomobiliyle pazara girdi. Bir esnafın satmak için getirdiği kavun karpuzları ezdi. O sürücü sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
3: Pazara girdi, önüne ne çıktıysa ezdi geçti.
9: Karışmayın, kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak, bak şuraya.
3: Olayın adresi Aydın. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yolda ilerlerken tarihi semt pazarıyla karşılaştı. Ancak aracını durdurmadı. Aksine gaza bastı ve sağa döndü.
9: Ya sıkıntı yok, sıkıntı yok.
3: Sürücü dönüş yaptığı sırada yerdeki kavun ve karpuzları tek tek ezdi. Çevredekiler durması için bağırsa da o olan bitene aldırış etmeyerek yoluna devam etti. Çevrede bulunan pazarcı esnafıyla vatandaşlar da duruma tepki gösterirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
9: Kimse karışmayacak, bak şuraya.
1: Gece yarısı motosikletin arkasında otururken elindeki tabancayı çevredekilere doğrulttu. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İstanbul Küçükçekmece'de paniğe neden olan o kişi yakalandı. İnceleme sonrası vatandaşları endişeye sürükleyen o silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.
3: Seyir halinde ilerleyen bir motosiklet. Arka koltuktaki kişi bir anda elindeki tabancayı kaldırıp çevreye doğrultuyor. Müzik O anları görenler ne olduğunu anlamaya çalışırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Adres Küçükçekmece. İstanbul Emniyeti görüntülerin ardından harekete geçti. Yapılan çalışmada motosikleti kullanan ve insanlara silah doğrultan o kişi yakalandı. Tabancaya el konuldu ve yapılan incelemede silahın oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı. Ancak bu durum şüpheli hakkında işlem yapılmasına engel olmadı. İki şüpheli halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehditle, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
1: Avrupa'nın en aktif volkanı olan Etna Yanardağ yeniden harekete geçti. Bakın nasıl manzaralar çıktı ortaya. Etna Yanardağ İtalya'da bulunuyor. Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda yer alıyor. Sık sık faaliyete geçmesiyle biliniyor. Yanardağ Cuma günü yeniden uyandı. 3000 metre yükseklikte yer alan yarıktan lav akışı başladı. Uzmanlar hareketliği yakından izliyor. Yeryüzüne çıkan lav 300 metre aşağıya kadar aktı ve akış sürüyor. Şu anda çevre için tehlike oluşturan bir durum yok. Çin'de bir barınakta kalan pandalar için doğum günü kutlaması düzenlendi. 6 panda için süslemeler yapıldı, pasta kesildi. İşte o görüntüler.
10: Ağaçlara tırmanıyorlar, çimenli yamaçlarda keyif yapıyorlar, oynayıp vakit geçiriyorlar. Çin'de bulunan pandalar yeni yaşlarına böyle girdi. Hong Kong'daki barınakta bulunan 6 pandanın doğum günü için kutlama düzenlendi. Ziyaretçiler yoğun ilgiyle pandaları izlemeye gitti. 6 pandadan ikisi ziyaretçilerin karşısına çıkarak sosyalleşti. Barınak panda temalı süslemeler hazırlamıştı. Pandalar için pasta kesildi. Kutlamayla pandaların koruma altında olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.
1: Bu sevimli panda görüntüleriyle biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Bugün çarşamba, bir hatırlatma. Bugün çarşamba, yani açık görüş günü. Murat Çiçek ve konukları saat 20'den itibaren sizlerle olacaklar. İyi akşamlar.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik.

0: Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edilir. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Dünya masaya dönmüş gibi görünüyor ama sahada hala herkesin eli tetik. Murat Çiçek'le Açık Görüş sadece haftanın manşetlerini değil, o manşetlerin arkasındaki stratejik aklı sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında nükleer dosya, Hürmüz, Lübnan ve İsrail'in güvenlik hesabı aynı masa. Ankara'daki kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan üst düzey yetkililer Türkiye'ye geliyor. Rusya-Ukrayna hattı yeniden sertleşiyor. Ankara bütün bu fırtınanın neresinde duruyor? Ve içeride, CHP'de bitmeyen iç hesaplaşma. Kılıçdaroğlu özel hattında derinleşen fay kırığı. CHP'li belediyelere yönelik davalar, İBB dosyası, tahliyeler ve yeni operasyonlar. Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Şişek'le Açık Görüş. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

0: diken geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

0: çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: Sen saçın bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Efendim hepinize 24 televizyondan ve 24 radyodan iyi akşamlar diliyoruz. Her hafta çarşamba günü saat 20. Malumunuz açık görüş günü. Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye penceresinden anlattığımız program. Bu hafta yine dış politikadan ağır başlıklarımız var. Malumunuz haftaya NATO zirvesi var ve Türkiye açısından önemli bir zirve. NATO'nun kaderi açısından da önemli bir zirve olduğu ifade ediliyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz. İç meseleler var. CHP'nin hali pürmelalini muhakkak konuşacağız. Grup toplantıları vardı. O grup toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem iç siyaset hem dış politika yönelik söylemleri, açıklamaları vardı. Almanya'dan önemli misafirler vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabul etti, görüştüler. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti, görüştü. Avrupa Birliği ile ilgili ne oluyor, ne bitiyor, bir şey demeye mi geldiler? Biz karşılık olarak neler söyledik? Bunlar bizi ilgilendiren meseleler. Suriye'de yaşananlar var, bunu konuşacağız. Ve diğer başlıklarla açık görüşü biz aynen bu 3 saat içerisinde değerlendireceğiz iç ve dış siyasetle ilgili olarak. Peki kimlerle yapacağız bu programı? Takip edenler, programı izleyenler biliyor ama belki ekranlarını ilk defa açanlar, programı ilk defa izleyenler, radyoda ilk kez dinleyenler için konuklarımı müsaadenizle hatırlatayım bir kere daha, tanıştırayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcimiz ve Sartek Dergimizin genel yayın yönetmeni sevgili Yusuf Alabar'da. Yusuf Hocam merhabalar.
1: Çok teşekkürler.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat Bey.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Hocamız. Yeliz Alabar'a hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
0: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hocam hoş geldiniz sizler de.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Ve and diyor ya Yeni Şafak Gazetesi yazarı, doğayan iletişimci sevgili Ali Saydam. Ali Hocam hoş geldiniz.
4: Üstadım çok teşekkür ederim. Mahcup ediyorsunuz. Sunuş çok renkli. Çok sağ olun. İnşallah bu abartınızın cezasını çekmem.
0: Çünkü abartı yok.
4: Beklentiyi yükseltirseniz düş kırıklığına arttırıyorsunuz.
0: Ben sizi diğer yayınlarınızı da izliyorum. En iyi yayını burada yapıyorsunuz. Herhalde. Kusura bakmasın mesela.
4: Evet, Allah razı olsun. Yani, sayenizde efendim.
0: Estağfurullah efendim. Şimdi NATO ile başlayalım. Yusuf Hocam senle tabii başlayalım. Şimdi Ankara'da tabii biz dünyanın çeşitli memleketlerinde meslek hayatı boyunca çok NATO toplantısı takip ettim. Bu tarz büyük organizasyonlar hayatı felç ediyor haliyle ister istemez. Güvenlik meselelerinden tutun da ondan sonra şimdi normal doğal ondan sonra trafik akışkanlığından insanların işte normal davranışlarından birçok şeyler engelleniyor malum güvenlikten dolayı. Biraz bunlarla ilgili okuyabildiğim kadarıyla Ankaralıların şikayeti var. Muhtemelen sizin de vardır. Ama işte kırmızı bölge ilan ediliyorlar. Hakikaten buralar önemli isimlerin, dünya çapında liderlerin geldiği ve son anda Sayın Cumhurbaşkanı davet ettiği için geliyorum dediği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da katılacağı bir zirve. Hem bu yönüyle Ankara bu organizasyona nasıl hazırlandı ama daha da önemlisi ne bekliyoruz? Dünya ne bekliyor bu zirveden?
1: Evet. Şimdi bu konuyla alakalı İletişim Başkanlığı medyanın Ankara temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda Ankara'da alınan tedbirler neler ve NATO'da medyanın, NATO zirvesinde medyanın rolüne dair birçok koordinasyon yapıldı. Ben hem o toplantı esnasında hem de daha sonra birçok farklı yetkiliyle yapmış olduğum görüşmede evet Ankara içerisinde kırmızı bölge ve sarı bölge olmak üzere kendi içerisinde iki kategoriye ayrılıyor. Fakat bu konu biraz da magazinselleştirilerek Ankaralıyı evine hapsedecek bir uygulama gibi gösteriliyor. Oysa Ankara'yı bilenler açısından da söylüyorum. Bu söylemiş olduğum mesafe yaklaşık 2 kilometre civarında. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi ki aralarında sadece bir 200-300 metre vardır. Oradan devam edersiniz Ato Kongresyum. Çünkü orada bazı toplantılar gerçekleştirecek. Onu geçtikten sonra kavşağın hemen öbür tarafında Amerikan Elçiliği ve J.B. Marriott Oteli'nin bulunmuş olduğu bölge. Evet şu an ekranın şu köşesinde de bu kırmızı bölgeyi görüyoruz. Bunun dışında bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmuş olduğu alan. Hı hı. Şimdi bu alan zaten Ankara'nın içerisinde sivil yerleşimlerin çok yoğun olduğu bir bölge değil. O periferin dışındaki bölgelerde daha çok sivil yerleşim var. Oralarda da bir takım tedbirler elbette uygulanacak. Fakat burada hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu olağanüstü tedbirler var. 75 binin üzerinde güvenlik görevlisi görev yapacak. hem de NATO'nun kendisinin uyguladığı prosedür var. Yani bu iş sadece Ankara'da bu şekilde uygulanmıyor. Farklı yerlerde yapılan NATO zirveleri içinde NATO'nun uygulamış olduğu prosedürler burada da uygulanıyor. E tabii çok yoğun bir lider katkısı olacak. 32 üyeli NATO'nun içerisinde belki 30'un üzerinde lider gelecek. Hemen hemen tamamı gelmesi bekleniyor. Tabii Başkan Trump'ın, Fransa Devlet Başkanı Macron'un falan gelmesi, birçok konunun da daha iyi bir tedbir ile korunması gerektiği konusunu bizlere masaya koyuyor. Neden? Trump geldiğinde Trump'ın koruma ekibi de geliyor.
0: Haliyle.
1: Macron geldiğinde de Macron'un. Yani ben mesela şunu sordum. Macron'un öyle kendisi için özel koşu pisti istediği, bu olmazsa gelmem dediği. Olay hemen magazinselleştirildi. Böyle hiçbir şey yok tabii ki. Burada alınan tedbirler konusunda yalnız belediyenin içinde olduğu, efendim mesela valiliğin içinde olduğu, iletişimin içerisinde olduğu, külliyenin içinde olduğu birçok birimin eş güdümlü olarak hazırlık yaptığını görüyoruz. Mesela gazetecilerle ilgili akreditasyon süreçleri geldi. Bir barkod göndermişler bana NATO'dan. Toplantıya katılmam için gerekli olan kartı alabilmem için iletişim başkanlığına gidiyorum. Brüksel'den gönderilen QR kodunu iletişim başkanlığı okuyor ve benim basın kartımı görerek girebiliyor, alabiliyor. Şimdi dolayısıyla birçok şeyin önünü kesmişler. NATO toplantısına katılmak için başvuruda bulunan ve bir medya şirketiyle irtibatlı gösterilen birçok isim basın kartı olmadığı gerekçesiyle şimdi giremeyecek mesela oraya. Hani işte şu kanal adına sizin de akreditasyonunuzu alalım, orada televizyonda program yaparız. Olmayacak. Neden? Çünkü aynı zamanda basın kartını da isteyecek NATO yetkilileri o QR koduyla falan. Çok önemli tedbirler tabii bunlar. Tabii Türkiye
0: Bu ara şunu söyleyeyim. Yani İspanya'da, Brezilya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten hani şeylere falan birçok yerde katıldım. %90 üzerinde bir tanesinde ret almıştım. Ret de gelebiliyor. Yani evrak eksikliğinden şundan bundan öyle çok şeyden değil. Bir üçüncü mevzu dediğiniz gibi yani hani mesela şey katılabiliyorsun. Freelance katılabiliyorsun. Bunlarla ilgili olarak freelance işte basın kartın ya da kimliğin falan varsa ve bütün bu akreditasyon süreçlerinin tamamını NATO yapıyor zaten ağırlıklı olarak. Elbette yapmış olduğu ülkenin iletişim birimiyle de koordineli çalışıyor ama mesela bana da şeyler geldi. NATO'dan önce ben hiç iletişim başkanlığına falan da şey yapmıyorsun. NATO'nun sayfasına giriyorsun.
1: Tabii.
0: Bütün
1: başvurumu
0: bilgileri yüklüyorsun. Başvurumu yaptım. Hatta bir arada şey oldum. Ya bize de red mi geldi acaba falan? Gelmedi çünkü.
1: Çünkü son dakika geliyor. Evet, bana hala, da biraz önce bir saat önce geldi.
0: Bana bir iki gün oldu. İki gün oldu geleli. In progress yazıyor. Yani hala değerlendirme aşamasında. Niye? Dedim bize de mi acaba şey yapacaklar hani Türkiye'de falan. Ama iki gün önce falan şey geldi. Mail olarak ona geldi. Hiç iletişimin, ondan sonra iletişim başkanlığının, şunun bunun hiç şey yok. Direkt NATO'nun kendi sayfasından basın birimi var, akreditasyon birimi var. Akreditasyon birimine evraklarla beraber, yazıyla beraber, üst yazıyla beraber müracaat ediyorsun. Değerlendirme sürecini onlar yapıyorlar ve olumlu olumsuz onlar veriyorlar. Şimdi o batchleri falan almak için de biz
1: ve
0: de...
1: Ve bu devlet
0: şey
1: başkanlarıyla beraber farklı ekipler de geldiği için sadece protokol düzeyinde 150'ye yakın uçağın inmesi bekleniyor. Şimdi bu uçakların tamamının Esenboğa'ya indiğini ve o yolunda emniyet maksadıyla kesildiğini düşünün. Esenboğa ile külliye arasında 70 kilometre kadar mesafe var ve o yolun sürekli kapalı bulundurulması gerekiyordu. Ama Ankara Havalimanı yeni hizmete alındığından mütevellit bu 100-150 uçağın çok önemli bir kısmı Ankara Havalimanı'na alınacak. Bir kısmı Esenboğa'ya yine yönlendirilecek. Bir kısmı da Akıncı Üssü'ne yönlendirilme ihtimali var.
0: Trump'a havalanı yaptınız yani Yusuf abi. Öyle değil
1: işte. Yani onu söylemek istiyorum. Yani bakın biz şundan çok muzdariptik. Hiç NATO zirvesi olmasın. Bu ülkede Cumhurbaşkanı uçağı Esenboğa'ya indikten sonra doğal olarak alınan tedbirlerden dolayı birçok sıkıntı yaşanıyor. Yani işte yol kapatılıyor, emniyet alınıyor. Yolda bir sürü güvenlik görevlisi görev almak durumunda doğal olarak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Esenboğa'ya ya da resmi yetkililerin Esenboğa yerine Ankara Havalimanı'na indikten sonra külliyeye geçiş yapabilmesi için gereken mesafe birkaç kilometreyle sınırlı. Yani 2-3 kilometreyle sınırlı. Dolayısıyla çok büyük yatırım yapıldı, güzel oldu ve Ankara çok iyi bir havalimanı kazandı. Ve bundan sonra Esenboğa'da o VIP sıkıntısı da yaşanmayacak. Çünkü o havalimanından. Ne bekleniyor?
0: Bir sonraki o zaman bu turu senle şey yapalım. Alacağım.
1: Tamam böyle. O zaman bir şey söyleyeyim. Ankara Cumhurbaşkanları düzeyinde katılım sağlayacakları bu NATO zirvesine hazırlanırken, vay arkadaşlar oraya çiçek ektiniz, yolların çizgisini çektiniz. Belediye başkanına söyleyin, zaten yolların çizgisinin olması gerekiyor. İşte peyzajının olması gerekiyor. Bu kapsamda hükümet de belediye de konuya el atıp sağı solu toparlanınca gerçekten tertemiz bir Ankara ortaya çıktı. Biz 7 yıldır hasrettik buna. Yani gönül istiyor ki NATO her yıl toplansın, farklı yerlerde toplansın. Böylece de Ankara'nın iki yakası bir araya gelmiş olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Yıldız Hocam, yani Yusuf Hoca biraz işin magazin kısmını falan sorduk. Ankara temsilcimiz olduğu için oradaki havayı sorduk ama şeyi soracağım, yani ne bekleniyor meselesini tekrar size soracağım ama siz isterseniz buradan devam ederek bu NATO toplantısı bizim açımızdan ne ifade ediyor, NATO açısından ne ifade ediyor?
2: Aslında NATO açısından ne ifade ediyor kısmından başlamak lazım. Çünkü son zamanlarda bakın sürekli değişimlerden bahsediyoruz. Her hafta üstüne basa basa burada biz hep benim söylediğim bir şey var. Bir yeniden konumlanma, yeniden tasnif kısmı var. İşte NATO'da burada kimin nerede duracağının yavaş yavaş da belli olduğu bir çerçeveye geçeceğiz ama çok keskin, çok net mesajlar tabii ki buradan çıkmayacak. Olağan toplantılardan birisi gibi görünüyor olsa da mutlaka Trump'ın da katılımıyla burada büyük değişiklikler, büyük görüşmeler mutlaka olacaktır ama işte o pazarlıkların devam ettiği, kimin nerede duracağının anlaşılmaya çalıştığı, havada asılı kalan bazı ülkelerin de belki yavaş yavaş taraflarını belli etmeye çalışacağı ikinci görüşmeler çok önemli olacak. Burada liderler diplomasisi çok önemli olacak. Birebir konuların görüşülmesi çok etkili olacak. Çünkü biliyorsunuz her ne kadar görüşmeler her zaman devam etse de diplomatik olarak ne olursa olsun birebir liderlerin görüşmesi çok daha önemli. Bu fırsatlar da mutlaka değerlendirilecektir ama şimdi NATO'nun yeni bir dönemi var. O da Trump'ın iş başına gelmesiyle o işte Transatlantik Pakt'ın hep çatlıyor dediğimiz paktın burada artık son halinin nasıl olacağı.
0: Ne olacak yani bu şimdi Trump öyle gözüküyor ki yani ben gelmeyecektim ama Sayın Erdoğan davet ettiği için kıramazdım. Geldim minvalinde bir açıklama yaptı. Geleceğim açıklaması yaptı. Hoş yani hani bu cümle istediğiniz tarafa çekersin. Trump'ın çünkü neyi ne için ne zaman ve hangi gayeyi söylediğini çok fazla bilmiyoruz ne olacak yani Trump başından beri NATO'nun kendisine yük olduğunu, ben sizin bütün güvenliğinizi sağlamak mecburiyetinde miyim? Siz de bütçenizden oranları artırın, biraz da yükü siz çekin diye ilk döneminden beri işte karşısına böyle hani dizip liderleri hepsini böyle oturtup ondan sonra cima başında bekletip bunların hatta başta Almanya, Merkel vardı o dönemde hatırlıyorum. Oranları artırma hamlesine girdiği bir şey olmuştu. İstediğini alamayınca da Trump çekilmiş. Ne olacak şimdi Trump mesela Amerika çekilecek mi? NATO'yu tamamen işlevsiz hale mi getirecek istedikleri olmazsa?
2: Şimdi kısa vadede Amerika'nın tabii ki zaten kurucusu olduğu bir şeyin içerisinden tamamen elini çekmesi mümkün değil ama harcama kısmında, savunma kısmında güç azaltmasını belki teklif edebilir. Kafasındaki asıl mesele de çok büyük ihtimalle sizin de dediğiniz gibi bu o gayri safi milli hasılasının %5'ini herkes versin istiyor, arttırılsın istiyor. Hatta bunun bile üzerine çıkılsın istiyor. Çünkü dediğiniz gibi yıllarca kendi refah seviyelerini yükseltip savunmanın yükünü ABD'nin üzerine bırakmış Avrupa'nın

0: artık kendi başının çaresine bakmasını istiyor ABD. Çünkü biliyoruz ki ABD'nin de oldukça dış borcunu kapatma noktasında çaba sarf etmesi lazım. Bir taraftan da tabii ki Türkiye'ye düşen rolün de, Türkiye'nin görünürlüğünün de çok arttığı bir döneme giriyoruz. Birçok farklı aktör, birçok farklı taraf şu anda Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu da bize NATO'nun içerisinde de bakın yeni bir dallanıp budaklanmanın da işaretlerini veriyor. Tabii bu kadar görünür olmanın Türkiye'ye artısı ve eksileri de mutlaka olacaktır. Çünkü hedef alınan biliyorsunuz açıklamaların sayısı, Türkiye'yi alan açıklamaların sayısı her gün giderek artıyor. Bilhassa da özellikle de İsrail ve Netanyahu hükümetinin sürekli doğrudan hedefi haline geliyoruz. Şimdi Türkiye'ye sürekli ihtiyacımız var diyen bir Avrupa kısmı var. Türkiye çok kıymetli diyen bir ABD başkanı var. Körfez ülkelerinin o dağılan ABD güven kısmını nasıl toparlayacakları, yeni bir aktöre ihtiyacımız var kısmında yine dönüp dolaşıyorsunuz, yine Türkiye var. Birçok noktada yani ellerini kollarını nereye sallasalar Türkiye'ye değdikleri bir noktada oldukları için bu NATO toplantısında Türkiye'nin çok daha görünür olduğu, birçok artık ağırlık merkezinin de ortasında durduğu bir tabloya çıkacak. Ama bu içinde hem riskleri barındırıyor. Tabii ki her tarafından çekiştirilmeye çalışılan bir Türkiye var. Şu yıllarca akıbeti ne olsun, alsak mı almasak mı diye üzerinde spekülasyon yapılan Türkiye'ye şu anda işte biliyorsunuz kralların, kraliçelerin, devlet başkanlarının gelip işte savunma sanayini tek tek gezdikleri, davet ettikleri, Türkiye'nin yurt dışındaki savunma şirketlerinin ortak olduğu, birlikte ortak üretimler yaptıkları çok başka bir düzleme geçtik artık. Tabii bunların yavaş yavaş sahada tezahürünü göreceğiz ama dediğim gibi riskleri de var. Avantajlarını da mutlaka Türkiye'de zaten düşünüyordur. Hep söylüyorum, planlar var ama Türkiye'nin de eli armut toplamıyor diye ben her zaman nedense bir belirtme ihtiyacı duyuyorum bu durumda.
1: Peki devamını konuşacağız, detaylandıracağız. Trump'ın Ankara'ya gelmesi nasıl okunuyor diye bir grafik hazırlamış arkadaşlarım. Aktarayım. Amerika NATO'dan kopmuyor, şartlarını yeniden yazıyor mesajı şeklinde algılanabiliyor. Trump'ın katılması bile başlı başına siyasi mesaj. Aylar boyunca Amerika NATO'dan uzaklaşabilir tartışmaları malum yapılmıştı. Ankara ziyareti Erdoğan-Trump hattında yeni bir stratejik sayfa beklentisini artırıyor. NATO 3.0'ın ilanı olabilir, yani güncellenmiş NATO'nun ilanı olabilir şeklinde de konuşuluyor. Analistler bir yük paylaşımı değil, yük devri kavramını kullanmaya başlıyorlar. Trump'ın Ankara'da Avrupa liderlerine Amerikan güvenlik şemsiyesinin bir bedeli var mesajını net bir şekilde aktaracağı toplantı olma şeklinde de değerlendiriliyor. İran savaşı sonrası Hürmüz, enerji güvenliği ve Orta Doğu dengeleri ikili görüşmelerin merkezinde olacak deniyor. Trump'ın sadakat anlayışı NATO'yu yeniden şekillendiriyor. Trump artık sadece bütçe değil, siyasi destek ve kriz anlarında müttefik dayanışması talep ediyor ki Hürmüz meselesinde mesela böyle bir desteği alamamıştı ülkelerden. Doğu Avrupa için bir güven testi olduğu ifade ediliyor. Baltık ülkeleri ve Polonya Trump'ın NATO'nun 5. maddesine bağlılığı konusunda güvence vermesini bekliyor. Neydi 5. madde dediğimiz? NATO üyesi bir ülkeye dışarıdan bir saldırı yapıldığında NATO'ya üye olan ülkeler saldırı yapılan ülkenin yanına koşar, karşı tarafta hizalanmaz. Yani destek verir, gerekirse asker verir maddesi bu. Burada güvence istiyor Baltık ülkeleri. Ankara zirvesi Amerika'nın Rusya karşısındaki gerçek pozisyonunu gösterecek kritik bir sınav olarak görülüyor dünyada. Bizdense Avrupa'nın güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlendiği yeni bir dönemin başlangıç noktası olabilir şeklinde de yorumlar var. Bunlara ekleyeceğiniz bir şey var mı Fatma Hocam?
2: Tabii liderlerin çantası dolu Sayın Çiçek. Çünkü her birinin farklı bir perspektiften talebi olarak gelecekler buraya. Şimdi baktığınızda Merz'le Trump arasında çok büyük gerilim olmaya başlamıştı. Özellikle İran Savaşı'nda bu gerilim daha da şiddetlendi ve ABD Almanya'daki askerlerini geri çekmek için 6 ay ve 12 ayda kademeli bir şekilde geri çekilme suretiyle bir karar verdi. Doğal olarak şimdi Merz'in tekrardan Almanya'da NATO'nun varlığını sürdürebilmesi açısından Trump'la ilişkilerini düzeltmesi bakımından bu zirve önemli. İşte Macron'a baktığınızda stratejik özellik başlığı adı altında bir talebi var. Diyor ki evet NATO'ya bağlılığımız daim olmalı ama Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki o savunma kapasitesini artırması ve kendi stratejik özelliklerini koruması gerek. Ama ne kadar mümkün olur? İşte bunca sene yapılamayan o süreci şu saatten sonra yapabilirler mi? Büyük bir soru işareti. Ekonomik ve refah olarak bir birlik karşımızda söz

0: konusu. Doğal olarak hiçbir zaman o güvenliğe, ekonomik ve refaha verdiği önem kadar, güvenliğe bu kadar büyük önem vermediler. Ve her defasında o şemsiyeyi, yani güvenlik şemsiyesini NATO'nun altında konumlanmak maksadıyla açtılar. Doğal olarak Trump'ın ikinci başkanlığıyla beraber bu gerçekle yüzleşmiş olmaları Macron'un en büyük taleplerinden birisi ve bir an önce bu stratejik özelliğin gerçekleştirilmesini istiyor. İşte Meloni'ye baktığınızda Akdeniz'in biraz daha korunması gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Ama Trump'ın gelişini eğer ele alacaksak bu sadece Trump ABD-Türkiye ilişkileri açısından okunmamalı. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda NATO'yu defaatle 5. maddesinden bahsettiniz. 5. maddenin sisteme girmesi ve süreci başlatılması açısından liderler çoğu kez 4. maddeyle davet çağrısında bulundular. Ama hiçbir zaman ABD kanadından böyle bir destek çıkmadı. Doğal olarak şimdi Trump'ın Türkiye ziyaretinde Sayın Erdoğan için geliyorum demesi, NATO zirvesine Sayın Erdoğan için geliyorum demesi.
1: 5. madde bir kere sadece ve sadece Amerika için.
0: Evet, 11 Eylül saldırılarında.
1: Başka hiç kimse için olmadı herhalde. Evet, evet. Tarihinde yani böyle bir şey yok.
2: Evet. ABD'nin içine yarayan bir yerden giriyor.
0: Ama işte 2003'te yaradı fakat yıl 2020. Bir daha o işe yaramadı. Bakın ABD tekrardan NATO'nun devreye girmesini istedi İran Savaşı'nda. Evet. 2003'teki gibi olmadı. Bu defa dediler ki NATO ülkeleri, daha biz Rus tehdidinden kaçamıyoruz. Tarih tekerrür ediyor. Sovyet tehdidinden korunmak için NATO'yu kurduk. Tamam, misyonunu değiştirdi. Savaşa, krize odaklandı. Çünkü Sovyetler yıkıldı. Berlin Duvarı çöktü sembolik olarak ve Sovyetlerin yıkılmasıyla artık misyonunu değiştirdi NATO. Ama baktılar Rus tehdidi devam ediyor. Belirli bir zaman sonra tekrardan gün yüzüne çıktı ve dedi ki Rusya-Ukrayna Savaşı özelinde Avrupalı liderler NATO'nun 5. maddesini tekrardan konuşlandıralım. Çünkü Rus İHA'ları, SİHA'ları Polonya'yı, Romanya'yı çoğu kez taciz ediyordu o dönem. Fakat hiçbir zaman ABD kanadında buna bir destek çıkmadı. Şimdi İran Savaşı'na gelindiğinde Trump bas bas bağırırken NATO'nun 5. maddesi artık devreye girsin, İran çok büyük bir tehdit diye çağrımda bulunurken üyelere, onlar dediler ki hayır, bu bizim savaşımız değil, bu NATO'nun savaşı değil, bu ABD'nin savaşı. Nasıl ki zamanında destek verilmediyse Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'ya, doğal olarak onlar da böyle büyük bir tepki koydular. O yüzden bir kez çalıştı bu 5. madde, bir daha da çalışmadı. Yani 23 sene sonra bir daha onu ABD işletemedi. Doğal olarak şimdi şunu da sormamız gerekiyor. Evet.
1: Bir taraftan da iyi ki de işletemedi yani. Evet. Hani bir de böyle bir durum var. Evet, yani işlettiği zaman da bu sefer hani 3. Dünya Savaşı vekil aktörlerle yapılıyordu. 4. Dünya evet. Savaşı'na bütün ülkeler girecekti belki de.
0: Yani şimdi NATO sadece ABD'ye hizmet eden mi bir örgüt, uluslararası kuruluş diye biz bunu tartışırken, demek sadece ABD'ye hizmet eden değilmiş. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. İşte o değişen konjonktür ve sistem artık o ABD'nin süper güç olarak bile NATO'ya dikte edememesini ve istediği şeyi yaptıramamasını da sebebiyet vermiş oldu. Doğal olarak şimdi Trump'ın ziyaretini sadece ABD-Türkiye ilişkileri değil, Avrupa'nın böyle bir denklem içerisinde belirsiz bir liderle baş etmeye çalışırken o liderin kime itimat gösterdiğini, kime daha çok yakınlaştığının da gerçeğiyle yüzleştiği bir zaman dilimi. Şimdi bu kadar öngörülemez bir liderle mücadele etmek, onun işte gümrük vergilerinin artırılmasıyla uğraşmak bir kenara, gayri safi yurt içi hasıla için %5 kavgasını yapmak bir kenara, bir taraftan da demek ki çok güvenilir bir lider var ki Trump'ı dize getirebilen. Şimdi Oval Office'te hatırlayın, bütün Avrupalı liderleri karşısına toplayıp çocuk azarlar gibi hepsiyle konuşan, işte G7 liderler zirvesi patron geldi deyip bir saat geç gelen Trump, şimdi Sayın Erdoğan'la olan o yakın ilişkisinde doğal olarak hem Avrupa, sadece Avrupa değil, buna İsrail de dahil edebilirsiniz, buna Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı da dahil edebilirsiniz. Doğal olarak Trump ve Sayın Erdoğan ilişkisini çok dikkatle izliyor. Tabii Türkiye'nin çantasında ne var? Şimdi eğer birebir Trump'la görüşmesini konuşacak olursak, başta F-35 programı çok çok önemli. Şimdi bu F-35 programı için Trump bu Kaan motorları için keza iyi bir bavulla geleceğim, mutlu edecek bir bavulla geleceğim Türkiye'ye demişti.
1: $755 milyon bir satın almamızın onaylanacağı.
0: Evet.
1: Gelmeden önce onaylanacak. Kongreye mi gönderiyor soruyorsunuz?
3: Kongreye resmi bildirim yaptık.
0: Evet, yapıldı.
3: 15 günlük bir süre için. Hı-hı. Tabii kongrenin bunu katsa yaptırımları kapsamında değerlendirmiyor. Bunu ticari bir satış olarak görüyor Amerikan sistemi. Hı-hı. Bazen şunlar konuşuluyor ekranda, tırnaklarımı yiyorum. Yani o veremez ki, bu işte katsa var falan, en ufak bir detayı bile harcamadan koltuğa oturup kameranın karşısına geçmiş arkadaşlar var, diyorlar ki işte bu katsa kapsamında olmaz. Bu ticari satış kapsamında Amerikan sisteminin içinde katsaya girmiyor. Ama kongre buna rağmen bu konuyla ilgili veto hakkı kullanabilir ama mevcut konjonktürde diyor Amerika'daki uzmanlar bu konuyla ilgili bir sıkıntının çıkmayacağını söylüyorlar.
0: Ama hemen Rumlar, Yunanistan hemen Trump'a bir mektup yazdılar. Dediler ki hayır, işte Sayın Alabar'dan dediği gibi bunu katsa yaptırımları başlığı adı altında değerlendirin ve bu satışa onay vermeyin, bunu yapmayın diye şikayetlerine başladılar. Doğal olarak bugün bu yakınlaşma sadece Avrupa açısından değil, gerçekten etrafımızdaki o jeopolitik olarak komşu olarak nitelendireceğimiz ama bize komşuluk göstermeyen o diğer devletler açısından da dikkatle izlenen bir süreç. Tabii öte yandan hala barışın tam olarak sağlanamadığı, mutabakat saptığı imzalansa dahi tarafların bunu ihlal ettiği bir İran-ABD savaşı hala önümüzde duruyor. Enerji, Hürmüz en önemli meselelerden birisi ki artık günümüzde o ham madde ve enerji arayışı tekrardan bizi o sömürgecilik zamanına tekrardan döndürdü ve Trump'ın özellikle enerji arayışındaki o yapmış olduğu farklı politikalar neticesinde bugün Hürmüz'ün o kilit sorununun nasıl çözüleceği yönünde büyük soru işaretleri var. Çünkü İran artık diyor ki her türlü Hürmüz'deki benim geçiş hakkımın ya da sahiplik hakkımın tanınmasını istiyorum. Biz uluslararası boğaz derken İran diyor ki hayır, bana ait olduğunu artık herkes kabul edecek. Başta ABD bunu kabul edecek. Doğal olarak işte enerji ve Hürmüz boğazı kısmı zannedersem en önemli konulardan birisi olacaktır. Bir de farkındaysanız Gazze'yi çok uzun zamandır konuşmuyor durumdayız. Çünkü bu İran Savaşı ile beraber gündemde o kadar yoğunluk oldu ki İsrail'in hala Gazze'de ve diğer bölge ülkelerinde, Lübnan'da keza saldırılarına devam ettiğini de biliyoruz. Doğal olarak burada tekrardan ben Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu Gazze meselesini ve İsrail'in özellikle Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerinde, başta yine Suriye'de olmak üzere keza alevlendirmeye çalıştığı ve istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı alanları perçinlemek maksadıyla bu konuların da gündeme getirileceği kanaatindeyim. Ama çok büyük bir zirveden bahsediyoruz. Doğal olarak bu zirvenin hazırlık aşaması da çok kıymetli olmalı, çok dikkatli olmalı. Bugün ağırlanan isimler dünya liderlerinden bahsediyoruz. Her birisi, bakın en basitinden kendi otelinde dahi Trump suikaste uğramaya çalışıldı. ABD'deki bir otelde. Doğal olarak böyle bir süre zarfında yani güvenliğin en yüksek safhada olması gerekir ki bu zirveden çıkacak alınan kararlar da umarım Türkiye'nin de kazan kazan politikası ve diplomatik açıdan yaklaşımındaki o sürece katkı sunacak bir süreç olur.
1: Peki. Şimdi bir grafiğimiz daha var. Liderlerin NATO ajandası, kritik zirvede neler konuşulacak diye Türkiye'nin ajandasının bir bölümünü ve diğer liderlerin bölümünü Fatma Hocam aktardı ama ben hızlıca şöyle bir geçeyim. Daha adil bir külfet paylaşımı meselesi Türkiye'nin de çantasında olan, ajandasında olan konuların başında NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımını pekiştirmek, ittifakın güney kanadının güçlendirilmesi, Orta Doğu ve Afrika odağı yine Türkiye'nin başlıklarından, diğer ülkelerden ayrıştığı noktalardan bir tanesi. Amerika tarafı, az önce detayını söylemiştik, Trump diyor ki Avrupa NATO'nun savunma yükünü daha da üstlenmeli. Amerika'nın NATO ile birlikte üzerine aldığı ekonomik yük azaltılmalı diyor. İtalya, ittifak içi birlik, Akdeniz güvenliği, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Amerika-Avrupa bağının korunması meselesi. Bu ara Meloni ile Trump arasında da bayağı böyle bir çatışmalar var. En son Dünya Kupası hikayesinden yine bir çatıştılar. Yani biz şey yapardık, yardımcı olurduk falan gibilerinden. Biz 4 sefer kupa kazandık dedi Meloni de. Yani senin yardımına ihtiyacımız yok kupaya gidebilmek için, bu sene olmadı. Hani diye böyle bir enteresan bir atışmaları var. Hatta biliyorsunuz şeyde, Fransa'da benimle fotoğraf çektirmek için falan Meloni çok çırpındı.
2: Yalvardı dedi.
1: Değil mi?
2: Yalvardı dedi.
1: Yalvardı falan dedi. Yani, evet. Yani enteresan bir bakış açısı. Fransa'nın çantasında ne var, ajandasında ne var? Avrupa merkezli güçlü savunma kapasitesinin sağlanması, Amerika'ya bağımlılığın azaltılması, Ukrayna için güvenlik garantileri bu toplantıda Fransa ajandasında konuşulacak başlıklardan bazıları olduğu belirtiliyor. Almanya savunma harcamaları artmalı diyor. Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlenmeli. Rusya'ya karşı caydırıcılık artmalı başlıkları gündemini oluşturacak. Bunları en azından konuşmak isteyecek. İspanya, ittifak içi dayanışma korunmalı, savunma yükü dengelenmeli, güvenlik harcaması ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olmalı derken, İngiltere Ukrayna'ya destek sürmeli, Doğu kanadı güçlendirmeli, Avrupa ile Amerika arasında köprü görevi sürmeli, Baltık güvenliği de ana ajandaları olacak NATO'ya bağlı lider ülkelerin ajandalarında, gündemlerinde bunlar var. Sevgili
2: Aslında
1: hocam.
2: Çok önemli bir fark var. Bir cümle söyleyeyim hocam müsaadenizle. Şu maddeleri okudunuz ya, aslında çok dramatik bir şey var orada. Avrupa'nın güvenliği Trump'ın umurunda bile değil.
1: Değil.
2: Hiçbir şekilde değil. Yani hocam anlattı ya işte sadece ABD hayrına çalışıyordu. Ama şu anda Avrupa sadece ABD hayrına çalışmak istemiyor. Trump da ABD'nin Avrupa'yı korumasını hiçbir şekilde artık önemsemiyor. NATO'nun şu anda Avrupa'ya saldıracağıyla alakalı Trump'ın hiçbir düşüncesi yok. Sadece bunu arada İngiltere, Ukrayna üzerinden bir biliyorsunuz bir gündeme getiriyor. Sürekli burada bir tehdit varmış gibi buna yatırım yapıyorlar ama baktığınızda şimdi NATO ne için var, ne işe yarayacaklar bence en büyük soru şu anda o. Onun için işte 3-0 mı, Orta Doğu'da başka bir NATO mu, ittifakı biz ilerletelim mi, Türkiye kanat ülke değil merkez ülke mi olsun diye soruların sorulduğu. Biz bu NATO'yu biraz şu Avrupa'nın üzerinden alıp biraz daha doğuya doğru, hatta Orta Doğu'yu körfezi falan da kapsayacak şekilde, işte operasyon yetkisi verecek şekilde mi genişletsek de hepsinin kafasında bir şeyler dönüyor ama çok büyük bir şu anda bir çıkar ayrımı var. ABD Avrupa ile ilgilenmiyor güvenlik meselesinde. Avrupa'da ABD'nin yardımına gitmiyor. Çünkü NATO'nun sadece ABD'ye yardım etmek için kurulmuş. Onun çıkarlarını koruyacak işte. Hiç ABD ile alakası olmayan yerlerde, Avrupa ile alakası olmayan
1: ama
2: yerlerde
1: Amerika'nın
2: bile.
1: NATO'da olmaması tabii, da Avrupa'nın işine gelmiyor bir taraftan da.
2: Gelmiyor çünkü o parayı vermek istemiyorlar. Yani. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yürütemiyorlar da.
1: Parayı verseler de Amerika'nın ayrıldığı bir NATO'nun artık Avrupa'nın güvenlik şemsiyesini oluşturmayacağının onlar da farkında. Kesinlikle NATO'da Amerika öyle olsun ama bizim istediğimiz gibi olsun diye. Herkesin derdi
2: i̇şte
1: o herhalde.
2: İşte Trump yönetimiyle şu anda o çok da mümkün peki değil. Onun için en büyük soru bu galiba.
1: Peki. Ali hocam sizin tüm ülkelerin gündemini söyledik. Ajandasında neler olduğunu. Eyvallah. Sizin ajandanızı da soralım. Yani sizin eyvallah ajandanızda neler var?
4: Ben bir süredir iletişim kuramlarının şu sıra bence en şahı olan persuasion denen sürecin yönetildiği kanaatindeyim. O da şu. Bu kelamımı bağışlarsanız arz edeceğim hemen ne demek istediğimi. Bu Robert Cialdini diye bir adamcağız var. Bu ikna meselesini ortaya atmış olan ve iletişimin temeli iknadır konusunu işlemiş olan Persuasion diye de bir kitabı vardı. Ondan sonra aradan zaman geçti ve Persuasion daha önemli dedi. Yani İkna öncesi, ön ikna diyelim. Herhangi mesela böyle NATO toplantısı mı düzenlenecek? Orada ne olacağını, aşağı yukarı ne olması gerektiğini yönetiyorsun önden. Konu yönetimi yapıyorsun. Atıyorsun ortaya dedikodu düzeyi olabilir, bu makaleler, araştırmalar falan filan. Bunları böyle hazırlıyorsun ki oradan çıkacak olan karar satın alınsın. Hmm. Yani sürpriz olmasın. Bu çok yani uluslararası ilişkilerde de hocalarımın yanında haddim değil tabii bu konuda kelam etmek ama bu daha çok işte pazarlama iletişiminde çok sık kullanılan bir kavram haline geldi. Yani ihtiyaç oluşturuyorsun. Diyelim ki işte yavaş yavaş böyle hazırlıyorsun. Yoksa birdenbire çıkarsan ortaya bir ürünü, bir hizmeti, bir şeyi ikna etmen kolay değil. Önce şey yaratman lazım onunla ilgili bir algı yaratıyorsun. Efendim?
3: Belki talebi patlatman lazım.
4: Bravo. Şimdi burada da bakalım bu mesela 3-0 kavramını ben bundan bir sene önce falan duymadım yani NATO 3-0. Adı zaten North Atlantic işte Treaty Organization denen bir şey yani Kuzey Atlantik Paktı ya Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonu evet falan gibi. Ne kuzeyi var ne Atlantik'i var. Yani kalmamış bir şey. İşte 1-0 nedir, 2-0 ne, 3-0'ı ortaya attılar değil mi?
3: Evet.
4: Yani niye atıyorlar ortaya böyle atılıyor ve nasıl atılıyor? Yani bu böyle tesadüf mü ortaya
2: atılmış? Yeni bir dönem artık. Yeni bir dönem.
1: İşte hayır yani işlerini kaybetti güncelleyelim. Bu
4: yeni bir dönem. İşlerini yani yeni bir şey verelim, konfigürasyon verelim. Evet. Mesela bu ortaya atıyorlar ya. Konvansiyonel silahların önemi ortaya çıktı falan. Şimdi bunu mesela uçaklar tamam güzel bombalıyor da ondan sonra iş gene konvansiyonel silahlara Yusuf tabii üstadımdan rica etsem ben hakikaten Türkçesini bilmiyorum. Konvansiyonel silahın Türkçesi nedir? Geleneksel mi? Yok.
3: Yani biz de konvansiyonel silahlar
4: konvansiyonel silah mı diyorsunuz? Evet. Peki. Yani konvansiyonel silahların önemi çıktı. Şimdi bu ne demektir? Konvansiyonel silahlara yatırım yapılması lazım. Avrupa işte şunu yapsın, bunu yapsın. Bu öyle bir hazırlandı ki iş, Ankara'da böyle hani şunu düşünenler bence kesin yanılıyorlar. Yani o tartışacaklar, işte o onu söyleyecek, bu bunu söyleyecek, komisyonlar kurulacak, raporlar çıkacak falan, böyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum ben. Çünkü bitti iş, hazırlandı yani. Ne hazırlandı arz edelim. Yani eskiden bir numaralı, 2-0'daki bir numaralı düşman veya 1-0 neydi? Sovyetler Birliği değil mi?
1: Onun için kuruldu zaten.
3: 1-0'dan.
0: Evet, 1-0'dan
1: oydu.
0: Sovyetler Birliği'ydi.
1: Kuruluş amacı yani.
4: Kuruluş amacı o değil mi? Evet. Ondan sonra şu anda bakalım duruma. Sovyetler Birliği bir tehditti. Çin ekonomik olarak baktığın zaman Çin geliyor yani. Avrupa en son geçen hafta mı, 2 hafta önce mi ne koydu Avrupa?
0: Ama gene... Avrupa için Rusya tehdit şimdi.
1: Ekonomik olarak değil.
4: Ekonomik evet, olarak Çin. Yani
1: Diyali hocam.
4: Mutlaka daha iyi takip ediyorsunuzdur. Avrupa yeni vergi koydu. Bu büyük bir rakam tutuyormuş çevrim içi mal ısmarlama Çin'den. Milyar euro Avrupa'ya akıyor Çin malları. Bunu engellemek üzere çok ciddi bir vergi sistemi getirmiş.
1: Biz 6 ay önce biliyorsun bunun kararını Ticaret Bakanlığı aldığında, söyleyeyim Temu Alibaba meselesini, 30 euroya kadardı. Şimdi sıfırladık biz onları, yapmıyoruz. Biz 6 ay önce bitirdiğimizde Türkiye'de bayağı bir şey olmuştu. Bu hakikaten baş edilebilecek bir durum değil. Avrupa'nın almış olduğu karar, biz almış olduğumuz kararda onların bugünlerdeydi bu kararın uygulama süresi. Onlar evet. 2 sene önce de onlar almışlardı yani, zaten.
4: Hocalarım da gayet güzel anlattılar. Yusuf Hocam da gayet iyi ifade etti. Hazır yani, hazırlandı kamuoyu. Efendim işte dünya kamuoyu ne olacak ne bilecek. Avrupa kendi başının çaresine baksın falan. Derhal bu alanda bu sefer Türkiye'nin önemi ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin milli savunma sanayi ile ilgili almış stratejik kararlarının ne kadar
1: kıymetli
4: olduğu, zamanlamasının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Her ne kadar Özgür Özel Bey Avrupa'daki liderleri Financial Times'a verdiği açıklamada Erdoğan'ı meşrulaştırmayın gibi, yani gayrimeşruymuş gibi bir ifade kullanarak böyle bir talep getirse de, tam tersine Erdoğan ve AK Parti'nin hükümetlerinin aldığı kararların ne kadar doğru ve ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu Avrupa'daki savunma meselesinde kim hem konvansiyonel olan silahlar konusunda kime başvuracaklar? 1-2-3-0'da savunma stratejinin kaydığı yer Orta Doğu ve de bu bölge yani. Ve bu bölgenin bölgeler üstü gücü kim? Türkiye. Yani bunu şuradan da anlıyoruz. En son İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail İçişleri Bakanı falan muhalefeti Türkiye'ye hedef göstermeye başladılar. İşte Kıbrıs Rum kesimine yapılan yığınak, adalar meselesi bayağı ciddi bu konuda. Persuasion yani ön ikna süreçleri tamamlandı bence. Bunda Amerika mükemmel yönetti. Yani beğenin beğenmeyin Trump'ı. Issue management denen uluslararası bir terminoloji var şeyde, iletişimde. Konu yönetimi diye Türkçe'ye çeviriyoruz ama çok daha ötede bir şey. Ne konuşsun? Millet neye ikna olsun diye yola çıkıyor Trump. Avrupa'yı böyle hafif bölgeyi de tanımlayarak bir karar aşamasını hazırladı. O yüzden belli yani ne kararların çıkacağı. %5 mesela artık satın alındı. Zaten çok eski bir karar herhalde o değil mi? %5 bir türlü uygulanmıyor.
3: Trump'ın ilk döneminde ortaya koydu. Evet. 2019'larda.
1: Evet, yani 1,5-2 oranındaydı bunlar. Değil mi? Artırmasını istiyordu.
4: Evet. Beş kararı var. %5
1: var ama uygulanmıyor.
4: Evet. Şimdi bu belli o hadise. Burada NATO'nun bu toplantının, zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması bir de tesadüf değil. Burada bir şey netleşecek. Bölgeler üstü güç olma meselesi sadece 1-2 Alman dergisinin ve Fransız dergisinin analizi değil, dünyanın kabul ettiği bir mesele olarak ortaya çıkacak. Peki, tamam. Diye naçizane görüşüm budur efendim. Peki. Arz ettim.
1: Yusuf Hoca, sana aynı soruyu tekrar şey yapayım. Birinci bölümde ya daha doğrusu ilk sözü verdiğimde genel çerçeveyi çizmiştim. Ankara'nın durumuna bakmıştım ama işin bir de askeri boyutu.
4: Tabii.
1: Konuşmamız lazım. Şimdi

0: 1-0, 2-0, 3-0'dan falan bahsediyoruz ama nihayetinde bir ordudan bahsediyoruz. Yani düzeni sağlayacak bir organizasyondan bahsediyoruz. Değil evet. mi? NATO için bunu söylüyoruz. İşte Amerika'nın olmadığı, Avrupa'nın mesela hakim olduğu bir NATO ne anlama gelir?
1: Tabii.
0: Amerika gerçekten Ali Hocam'ın dediği gibi yani kamuoyunu hazırladı belki de. Şimdi NATO'dan Amerika'nın ayrılması
1: hiç şaşırtmaz.
0: Şaşırtmayabilir mesela ama
2: askeri kanattan hadi biraz çekilir belki hocam daha iyi bilir de komple ayrılması gibi bir şey çok da
0: hayır ama yani şunu söylemeyeceğim.
3: Amerika yoksa NATO'da
1: çiçekle ayrılacak evet, demiyor evet. ama ona bile hazırladı yani.
0: Tabii tabii.
1: Şeyi yani hazırladı.
2: Trump'ın söylemleri ne kadar güvenilir ki bunlar da bir şeylerin ön ayak sesleri de olabilir ya yani tamamen ayrılmaktan ziyade.
1: Konuyu ortaya koyma başarısını gösteriyor mu göstermiyor mu? Şu, bak, deminden beri konuştuklarımıza
2: ne
1: bakalım.
2: Ne konuşulacağına ya. Trump karar veriyor. Evet. Bunu da doğru söylüyorsun.
1: Konu yönetimi dediğimiz
0: zaten. Amerika'nın ayrılması ya da NATO'nun bu anlamda zayıflaması, Trump'ın şimdi bir taraftan Amerika penceresinden bakarsan çok da haksız sayılmaz.
1: Tabii.
0: Meseleye tamamen şeyle bakıyorum. Faydacı yaklaşımla bakıyorum. Mesmer. Amerika zaten meseleye böyle bakar. Bana ne faydası var diyor. Ya masrafını ben karşılıyorum. Askerin en büyük ordusunu ben veriyorum. Sizleri ben yönetiyorum, yönlendiriyorum tırnak içerisinde. Ve siz hani keyfiniz yerinde ama çağırdığımda da gelmiyorsunuz.
2: Ona şok içerledi
0: tamam, zaten. Yani evet. Faydacı bir bakış açısıyla haksız sayılmaz. Ama Amerika'nın olmadığı ya da NATO'nun güç kaybettiği bir dönemde dünyanın hali ne olur?
1: Evet.
0: Belki bu toplantı özelinde hem bu toplantı hem de
2: bir de ortak düşmanları da yok fark ettiyseniz evet, şu anda. Hani Çin'de kim düşman artık?
3: Düşman ortaklaştıran.
2: Ortak düşman yok.
3: Şimdi tabii o kadar ucu açık bir soru ki yani neyi anlatsanız boş kalır ama şunu tabii açık bir şekilde ortaya koyalım. Amerika Birleşik Devletleri yayınlamış olduğu stratejik tehdit dokümanında anlamamız lazım. Bu devlet neyi tehdit olarak görüyor? Ve Amerika bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Diyor ki bana alternatif bir dünya sistemi kurgulayabilecek dünyadaki yegane güç Çin diyor.
0: Hmm.
3: Bunu ortaya koydu stratejik tehdit dokümanında. Avrupa değil. Mesela Avrupa ile alakalı eleştirileri gündeme getiren bir Draghi raporu vardır. Draghi Report. Draghi orada Avrupa'nın nasıl kendisinin rekabetten uzak olduğunu verileriyle ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük iletişim şirketlerinin içerisinde kaç tane Avrupalı var diyor. Yok. Dünyanın en büyük yazılım şirketleri arasında kaç tane Avrupalı var? Yok. Amerika Birleşik Devletleri diyor bütün geriye gidişine rağmen hala bu stratejik rekabet gücünü elinde tutuyor.
0: Çin'e karşı.
3: Dünyaya karşı.
0: Dünyada zaten yani, yok ama ağırlıklı olarak Çin'e karşı. Yani.
3: Yani Silikon Vadisi işin içinde fişi çektiğinde dünya çok büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Hala bir SWIFT sistemi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne dayalı bir dünya ekonomisi var. Çünkü
0: doğru.
3: Kurgulanırken buna göre kurgulandı.
0: Doğru.
3: Şimdi Çin'i görüyor fakat Çin'e de NATO'yu götüremiyor. O senin kendi sorunun diyor. North Atlantic adı üstünde Kuzey Atlantik Asamblesi. Şimdi dolayısıyla hocamın söylediği gibi ortak bir tehdit oluşturmakta müşkülatı var. NATO 1-0'da öyle değildi. Varşova tehditti. Varşova bugün NATO'nun üyesi.
0: Doğru.
3: 1-0'dan çıkınca 2-0'a geldiğimizde Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya bunların hepsi hop NATO'nun içerisine geçtiler. Ama ben yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu terk etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü NATO'nun içerisinde kalarak da NATO 1-0'da ortaya koyulan hususu dengeyi hala Amerika sağlıyor. Neydi o? Diyordu ki NATO şunun için kurulmuştur. Keep the Russians out. Rusları dışarıda tut. The Germans down. Almanı aşağıda tut. America, United States inside. Yani Avrupa'da Amerika olacak. Rusya dışarıda olacak. Alman aşağıda olacak.
0: Ama yani, o zaman Çin yoktu.
3: Yoktu.
2: Evet.
3: Ama hala Avrupa kıtasında birbirlerini kesecek kadar iki dünya savaşı vermiş, 30 yıl savaşları geçirmiş falan Avrupa'nın birbirini yemesinin önündeki en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri.
0: Hmm.
3: Çin var ya da yok. Yani gerçekten Rammstein üstünü Amerika Birleşik Devletleri boşalttığında ne diyor biraz önce bir çok güzel tablo vardı. Macron diyor ki Avrupa stratejik savunma yapısını kazanmalı Amerika'ya rağmen diyor. Şimdi siz bunu Macron'a verdiğiniz andan itibaren Almanya buna baş kaldıracaktır. Çünkü Fransa'ya nükleer güç yaptılar. Bir daha Almanlar

0: saldırmasın diye. Ve buraya da Amerika Birleşik Devletleri'ni yerleştirdiler. Amerika'nın buradan çıktıktan sonra Avrupa'da belki hemen değil ama belki 20, belki 30 yıl içerisinde tekrar 2. Dünya ve 1. Dünya Savaşı'nı andıran süreçlerin yaşanıp Avrupa'da milyonlarca insanın birbirini kesip katletmeyeceğinin garantisi yok. Dolayısıyla ben bütün bunlardan mülhem, Avrupa kıtası gibi yaşlı fakat hala zenginliğini barındıran bir kıtayı NATO'yu terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin terk edeceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Peki ama şunu da söyle, son 4 dakika ikinci bölümde burayı tabii herhalde konuşmayız. Zayıflamış bir NATO veya güçlenmiş bir NATO, Türkiye'nin avantajı dezavantajı
0: mı? Biz buraya bakacağız. Evet. Biz buraya bakacağız. Bakın biz şimdi NATO'nun cemaziyel evveline göz atmadan NATO karşıtlığı yapan bir sürü tekavüt ismi görüyorum ekranlarda. Evet. NATO'dan çıkalım bilmem ne. İran savaşı devam ediyordu. NATO'dan çıkalım. Ya sen NATO'dan çıktığın an Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail orada NATO'ya girip seni çevirmek için çok güzel bir ortam bulmuş olurlar. Türkiye'nin NATO'ya girişiyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Sovyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanı Molotov vardı. Gezdiği her yerde Kars'ı Ardahan'ı alacağız, Boğazlar'da da söz sahibi olacağız diye anlatınca Türkiye NATO'ya başvuru yaptı. Şimdi mesela bazı CHP'lilerin ağzından duyuyorum. NATO ile ilgili Demokrat Parti'yi suçluyorlar. Buradan söyleyelim. NATO başvurusu Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde tabii yapılmış ve tabii iyi yapılmıştır. Tabii. Çünkü Molotov gezdiği yerde Kars'ı Ardahan'ı istiyor. Gücünüzün Sovyetler Birliği'nin en öğütücü olduğu zamanda ona yetmeyecek kesin. Ve Türkiye 1-0'da, yani NATO'nun 1-0 versiyonu dediğimiz o Soğuk Savaş döneminde NATO'ya 1952 yılında Türkiye'nin de Kore'ye asker göndermesiyle elde ettiği stratejik avantajı çok iyi kullanmış ve NATO'ya girdiği andan itibaren de bu tehditten kısmi anlamda azade olmuştur. Yani rahatlamıştır. Biz 1963'te Cansu'nun yazdığı mektupları biliyoruz, onu biliyoruz. Bunu, o bize bir şey öğretti. NATO seni Sovyetlere karşı kağıt üzerinde bile olması koruyucu bir görev ifa ediyor. Ama söz konusu olan Batıysa, Helenlerse, Yunansa, İsrailse şimdi NATO'nun çok öyle devreye gireceğini zannetmiyorum. Evet. Ve Türkiye'nin bugüne kadar kendi müdafaasını sağlamasında survival of the fittest, yani güçlüklerle mücadele ederken kendi kaslarını geliştirmesinde NATO'nun yardım etmemesi bunda önemli rol oynamıştır. Bakın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO toplantısında gündeme koyacağı en önemli şey ne biliyor musunuz? Yahu biz ortak bir müdafaa paktı kurduk. Bu ülkeler bize bu ittifakın şemsiyesi altında ambargo uyguluyor. Yani eğer biz güçlü bir NATO'dan bahsediyorsak bir kere öncelikli olarak birbirimize ambargo uygulamayı bırakalım. O yüzden ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği NATO'ya bağlıdır hiç demedim. Demiyorum da. Ama konjonktürü iyi okuyup NATO'da kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz çıktığınız andan itibaren İsrail'e gün doğar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gün doğar. Bunları çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu konjonktürde NATO'nun içerisinden gelebilecek sorunları da bertaraf edebilmek için NATO'nun içerisinde kalmalıdır. Ama Avrupa'nın güvenliğinin artık Türkiye'siz olmayacağı gerçeğini NATO'da gördü, Türkiye'de gördü, Amerika Birleşik Devletleri de gördü. Bu düzensiz göç hareketlerinden Avrupa'nın kendisini müdafaa edebilecek komplike silah sistemlerinin geliştirilmesine kadar. Ben konuşmamın ikinci bölümünü, ikinci yarıda bana şey verirseniz şunu söylemek istiyorum. Trump'ın çantası. Ben bugün akşam gazetesinde bu yazıyı kaleme aldım. Ne çantaymış arkadaş? Sabah kalkıyoruz, motorla yatıyoruz. Motorla kalkıyoruz. Türkiye bunun çok ötesine geçti. Yani ol mahiler derya içinde deryayı bilmez. Balıklar suda yüzer, suda yüzeyini bilmez. Türkiye o motorların çok ötesine gitti. Sabah, öğlen, akşam Trump'ın çantasından 80 motor gelecek mi konusunun anlamsızlığını ikinci peki yarıda bana söz verirseniz tamam anlatmak olur istiyorum.
1: Kısa bir ara verelim. Bu meseleyi ikinci bölümde sadece NATO çerçevesinde değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine, Avrupa güvenliğinde Türkiye ne kadar muhtaç ya da belki de muhtaç değil, biz öyle algılıyoruz, bilmiyorum. Avrupa'dan çünkü ziyaretçiler vardı, Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Bir taraftan Türkiye olmazsa bizim güvenliğimiz, hani olmaz demiyorlar da direkt, ya çok zayıf kalırız aslında, beraber olsak ne güzel olurdu diyorlar ama öte taraftan da tamam olsun da bak şu meseleleri de halletmiyorsunuz, mesela vize serbestisi meselesi. Tamam. Bu konuya da yanaşmıyorlar. Türkiye

Hani bir tabir vardır, at terli derler. Bu numaraları geçmiş dönemlerde falan şey yaptı ama başta Dışişleri Bakanı Sakan Fidan olmak üzere valla yüzlerine çatır çatır söylüyorlar. Bir ara verelim, aranın ardından bu meseleleri ve iç siyaseti konuşacağız.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
2: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Çocuğun için aradığı...

0: paketle bu fiyatlara uçarsın.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
6: Heh, tam zamanında.

0: aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
7: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
11: Heh, tam zamanında.

Her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Kariyere taşıdım. Jest oldu. Bankart jest oldu. Oh. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman...

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Kısa bir aranın ardından açık görüş kaldığı yerden devam ediyor kıymetli 24 televizyon izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. Ekranlarını yeni açanlar ya da programı izlemeyenler için konuklarımı bir kere daha hatırlatayım. Yeni Şafak gazetesi yazarı ve iletişimci Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Saf Tekin yönetmeni Yusuf Alabar'da, Osmaniye Korkut Adı Üniversitesi öğretim üyesi Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz programımızı. NATO'yu konuştuk ilk bölümde. Tabii NATO global anlamda işte 3.0 mı olacak, kimin ajandasında ne var, bunların hepsi önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. 36. mıydı? 36-38 mi?
1: 36.
0: zirvede bunlar konuşulacak. İkili görüşmelerde masaya yatılacak. Fakat şimdi Türkiye'yi, evet, NATO'nun durumu ilgilendiriyor ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de çok kıymetli. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de çok önemli, kıymetli. Zaten NATO zirvesi öncesi birçok toplantı oldu burada. Avrupa'dan gelenler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız hakikaten basın toplantısında söylenmesi gerekenleri bir kere daha söyledi. Bu güvenlik meselesini ya da Trump'ın Erdoğan çağırdı onu kırmadım geldim minvalindeki açıklamasını ve bir hediyeyle geliyorum meselesini de bayağı bir köpürttüler. Sanki hani inanılmaz muazzam bir mevzuymuş gibi. F-35 meselesi bile artık bizim açımızdan gündemin en üst sıralarını işgal eden, meşgul eden bir mesele değil. Çünkü biz güvenlik mimarimizi çeşitlendirmek üzere
2: çok doğru
0: kurguladık sistemlerimizi. Yani Kaan'ımız var, Kızıl Elma'mız var, F-16'larımız var. Yedeklerini aldık çünkü onların parçalarını. F-35'i de istiyor muyuz? İstiyoruz ama bir taraftan da mesela Avrupa Birliği ile ortak üretim için konuşuyoruz. Ya da Avrupa'nın ortak ürettiği meselenin paydaşı olmak üzere, onları da almak üzere konuşuyoruz, kurguluyoruz. Şimdi bu motor meselesi işte $755 milyon bizim daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiğimiz ve Kaan'da da kullanmayı düşündüğümüz motorlar var. Bunu Senato'ya yolladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Muhtemelen oradan onay çıkacak ve bizim parasını vererek alabileceğimiz bir ticaretimiz gerçekleşecek. Yunanistan'a bakıyorsunuz, Rum kesimine bakıyorsunuz ya da diğer İsrail'e bakıyorsunuz. Aman ha, sakın ha cümleleriyle araya nifak sokmaya çalışıyorlar. Ya da bu zirveyi bu motora indirgeyen, bak işte bundan dolayı yaptılar diyen sığ bir muhalefet maalesef söz konusu. Yusuf tam burada bırakmıştı Alabar'da.
2: Evet.
0: Buradan istersen devam et Yusuf Alabar'da.
2: Şimdi tabii ki Trump'ın çantası günlerden bu yana tartışılıyor. Ne var çantada? İşte bir hediye getireceğim falan şeklinde de şey yapılıyor. Hiçbir şey hediye değil. 700 küsür milyon dolar da
0: tabii canım
2: bir bütçesi var. Peki talipkar mıyız? Yani talep ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Alırsak iyi de olacak. Yani Kaanların ilk blok üretimlerinde kullanılacak motorlar falan ama yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunmasını bu motora bağlayacak tartışmalar yaşanmaya başlayınca ben de Akşam Gazetesi'nde ne çantaymış arkadaş diye bir yazı kaleme aldım. Buna biraz açıklık getirmek istiyorum. 80 motor işte Kaan üretiminde 40 uçağa hayat verecek şekilde takılabilir. Çünkü çift motorlu olarak uçuyorlar ama 40 motordan ziyade 25-30 civarında kalır bu iş. Çünkü yedek olarak da ayırmak durumundalar.
0: Tabii.
2: Bu 20 uçak bile bir ülkenin çatışmaya girdiğinde kullanabileceği çok stratejik değere sahip bir miktar 20 Doğru. tane olması. Bu anlamda önemli tabii ki. Şimdi bunun Trump tarafından kongreye resmi bildirgenin yapılması 15 günlük süreyi de başlattı. Yaklaşık bunun da 4-5 günü geride kaldı. Eğer bu konuyla ilgili kongreden onay, daha doğrusu itiraz gelmezse, itiraz gelse bile kongrede çoğunluğu etkilemeyeceği tartışılıyor. Motorların ticari satış kapsamında P110GE dediğimiz motorların Türkiye'ye satılması gündemde olacak. Ve bu bizi 2028 yılında seri üretime başlayacak Kaan konusunda elimizi rahatlatacak. Motor gelmedi. Biz her şeyimiz bitmiş durumda değil. Motor gelmezse sadece proje alternatif bir motor bakmasak bile 3-4 yıl uzayacak. Olanı bu.
0: Biz zaten kendi içimizde bunu yapıyoruz.
2: Tabii ki.
0: Aynen öyle.
2: TF-35, TF-6000'i önümüzdeki günlerde havada uçan bir insansız uçağımızla göreceğiz. Arkasından TF-10.000'i göreceğiz. Hep zaten step adım adım gitti bu işler. TF-35000 ile ilgili de projenin başındaki Mahmut Akşit Hoca'nın vermiş olduğu beyanatlar dikkate alındığında 2031-2032 gibi seri üretim safhasına geçebilecek. Mesela Turboşaft 1400 diye bir motor yaptık biz. Gökbey helikopteri açısından. Tabi o sivil yolcu da taşıyacağı için Sağlık Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda birçok sertifikasyon işlemlerinden geçiyor. Bir insansız uçağa taktığınız motor gibi olmuyor. Düştüğünde hayat kaybı oluyor çünkü. Tabii. Buna rağmen bütün sertifikasyon testleri uluslararası anlamda tamamlandı. Hı hı. Ve dolayısıyla Gökbey helikopteri TF-1400'de bütün testlerden ve sertifikasyon işlemlerinden geçerek %100 motoruyla, dizaynıyla, yazılımıyla Türkiye'ye ait bir helikopter oldu. Şimdi TF-35000'de de TF-6000 ve 10000'den elde edilen tecrübelerle tıpkı Hürkuş ve Hürjet'ten alınan tecrübeyle Kaan yapıldığı gibi TF-35000'de 2030-2031 gibi seri üretim safhasına geçmesi planlanıyor. Diyelim ki bir yılda o gecikti. Olabilir bunlar çünkü. 2032. Ya zaten biz 2026'nın ortasına geldik. Bunlar bu tür kritik hususlarda 5-6, çok düşük zamanlar.
0: 5-6 çok uzun bir süre değil.
2: Değil tabii ki. Hatta diyor ki mesela Mahmut Hoca orada. Nükleer bomba yapmak motor yapmaktan daha kolay. Çünkü motorla ilgili konuda malzeme bilimi devreye giriyor. Ve o 1000 dereceye ulaşmış motorun içindeki sıcaklığa dayanıklı testlerden geçmek zorunda. Jet motor yapıyorsunuz. Ve bunun bizde beşeri sermayesi artık var. Zaten Feyzon motorunu Türkiye burada üretiyordu. Amerika Birleşik Devletleri adına ama siz onun aynısını üretip de motorunuza takamazsınız. Siz başka bir şey yapmak zorundasınız. Ve bunda da başarılı oldular. Motorun kendisini gördük. Testlerden geçecek ve 2030-31 yıl. Dolayısıyla motor gelmediği zaman işimiz bitmiş demek değil. Bir de geçtiğimiz günlerde mesela, onu da yazdım bugün, çok önemli bir test yapıldı. Bu Hürjet'le yapılmıştı. Bu sefer Leonardo'nun ürettiği, İtalyan Leonardo firmasının ürettiği bir insanlı uçak Kızıl Elma'yı pistten çağırdı. Kızıl Elma otonom bir şekilde, hiç kimse elinden komuta etmeden pistten kalkış yaptı. O insanlı uçağın emir komutasına girdi.
1: Allah Allah.
2: İnsanlı uçak emir komuta zinciri içinde yanındaki Kızıl Elma'ya uzaklaş dedi, şunu yap dedi, bunu yap, geri gel dedi, geri geldi. Ve ondan sonra birlikte piste iniş yaptılar. Şimdi geleceğin hava muharebelerinde diyorlar ki loyal wingman dedikleri sadık kanat uçuşu yapabilecek insansız sistemler florasıyla uçuş yapılacak. Yani ortada bir tane insanlı sistem, etrafında 40 tane insansız sistem var. Ve bunların hepsinde hava füzesi var, radarlar var. Öyle basit kamikaze drone falan değil yani bunlar. Şimdi bu neyi getirecek biliyor musunuz? Bu bize niceliğin niteliği bastırdığı bir dönemin de kapısını açacak. Ne demek bu? Yani evet, İsrail'de F-35 var ama İran orada duruyor. Buradan Namık Tan'a söyleyelim. Diyordu ki işte İsrail'in F-35'leri İran'ın kamikaze dronlarını keklik gibi avlıyor. F-35 almayan Türkiye umarım başını taşlara vurmuyordur diye tweet atıyordu. Ya hadi var işte, İsrail'de var F-35, İran duruyor orada. F-35 olduğu zaman bütün muharebeleri falan kazanmıyorsunuz. Motor geldiğinde bizim bütün savunma açıklarımız kapanmıyor. Ama bu NATO 1.0'ın kafası. Amerika verirse mutlu olacağız, Amerika vermezse bahtımıza küseceğiz falan. Böyle bir şey yok artık Türkiye için. Türkiye hava muharebe konseptinde konsept ortaya koyuyor. Hatta daha üst düzeyde doktrin ortaya koyacak duruma gelmiş. Buradan ben konuyu şeye getirmek istiyorum. İşte bu üretim tarzları nicelik nitelik açısından şunu getirecek. Karşı taraftaki düşmanın, örneğin Yunanistan'ın bir Rafael uçağı kalktı. Kalktı ama bununla alakalı da Türkiye'nin Hürjet'i kalkış yaptı. Etrafında 10 tane Kızıl Elma var, 4 tane Anka var, 20 tane de Akıncı var diyelim ki. Hürjet de bunlara emir komuta ediyor. İşte onun birini buraya gönderiyor, öbürünü şuraya gönderiyor falan. Sizin bir tane dünyanın en pahalı uçaklarından Rafael'iniz etrafta 10 tane Kızıl Elma'nın AESA radarlı, 20 tane Akıncı'nın AESA radarlı, hava füzeleriyle donatılmış üzerinize geldiğinde siz hiçbir şey yapamazsınız. Birini düşürdünüz, 2, 3, 4, 5. Onlardan bir tane size hava füzesini çaktığı an siz de yerdesiniz. İş buraya geliyor artık. Bu nicelik nitelik konusu 2. Dünya Savaşı'nda Almanlarla Amerikalılar arasında da yaşandı. Amerika öyle bir endüstri kurdu ki ki büyük buhran dediklerimiz 1929 buhrandan da o sayede çıktı zaten. Sağda Almanların inanılmaz üstün niteliklere sahip panserleri var. Gerçekten o dönemin en iyi sistemleri. Amerika'nın da ürettiği M4'ler var. M4'lerle panserler mukayese kabul edilmez. Ama Amerika ne yaptı biliyor musunuz? Her bir panzere karşı 4 tane kendi sisteminden ürettiği M4'leri sahaya getirdi, koydu. Böyle olunca Hitler için de son geldi. Şimdi artık iş buraya gidiyor.
0: Yani aynı mantık da şey dedi ya, mesela Amerika bunları M4'lerle yaptı. Rusya da Almanların karşısına öldür öldür bitmeyecek askerlerini yığarak yaptı mesela.
2: Bir de coğrafyasını kullandı. Tabii de coğrafyasını kullandı. Yani bizim artık şunu artık görmemiz lazım. T-35 verilir mi verilmez mi bu ülkenin derdi değil. Motor gelirse ne ala, gelmezse bu ülkenin çok da fazla sorun edeceği bir husus olmaktan çıktı. Bunu görelim. Elbette motoru almak isteyen, tedarik etmek isteyen biziz. Geldiğinde çok işimize yarayacak. Ama mesela tayyare geldi. Ben geçen hafta söyledim burada. Tayyare geldi ama tayyareye, P-35'e kendi hava füzeni takamıyorsun.
0: Neye yarayacak?
2: Neye yarayacak bu? Neden? Adam sana kaynak kodunu açmıyor çünkü. Sen Gökdoğan üretmişsin, Bozdoğan üretmişsin, Som üretmişsin. Ama diyor ki P-35'e takamazsın. Biz bu noktaya geldik. NATO konusunda da onu söyleyeyim. Biz NATO'dan hiçbir şekilde çıkmayız. Çıkmamamız lazım bu konjonktürde. Ama şunu unutmayalım. Önünde ya da sonunda Türkiye kendi bekasıyla ilgili saldırıları püskürtmek durumunda kaldığında NATO'ya değil, kendi bileğinin gücüne güveniyor.
0: Aynen öyle. Peki şimdi biraz şeye yine bu bölümde dış politikaya konuşalım Yeliz Hoca. Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de aslında bu anlamda değinmek lazım. Şimdi Türkiye özellikle AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte birçok konuda paradigma değişikliği yaptı. Tabii. Hatta programlarda anlattık yani hani. Yani ne gerek var? İşte robotik bilmem neye, teknolojiye yatırım yapmalıyız. Ya bırakalım bu savunma işlerini falan diyenlerin bile aradan geçen 15-20 yıl sonra Allah'tan bizi dinlememiş Sayın Erdoğan falan. Dinleseydi halimiz nice olurdu. Samsun'u söyledi evet. Bunlar bizi şöyle yapardı, böyle yapardı falan diye. Bu da bir şeydir yani. Hani hakikaten erdemdir yani. Bunu da söylüyor, itiraf ediyor yani. Hakkı teslim ediyor. Şimdi Türkiye bugünlere hazırlanırken Avrupa bambaşka telden çalıyordu. Nasıl olsa Amerika destekliyor, bilmem şu bu falan filan. Şimdi öyle bir noktaya geldiler ki birçok kıymetli şeyleri var. Fakat bunları koruyacak imkanları yok. NATO'yu bir şekilde evritmeye çalışıyorlar, olmuyor. Amerika'yı bir şekilde yeniden kendi Amerikan şemsiyesinin altına girecek hamleler yapmaya çalışıyorlar. Çok pahalı geliyor. Artık güvenilmez aynı zamanda Amerika. Mesele sadece parayla çözülecek mesele değil. Çünkü Amerika işine yaramadığı anda ortada bırakabilecek bir potansiyele sahip olduğunu acı bir şekilde Avrupa'ya öğretti. Fakat Avrupa'nın, biraz uzattım çok özür dilerim, İki yüzünde bir tavrı olduğunu ben görüyorum. Aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ya savunmada tamam bize muhtaç değiller. Ama ortak bir şey üretmede bizim know-how'ımıza, bilgimize ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü bugünden bu işi yapmaya kalksalar savunmayı, en iyi ihtimalle ilk meyvesini 10 sene sonra alacaktır. Evet. Hazır burada yapılmışı var diyorlar, beraber yürüyelim falan ama bunu söylerken de hala o eski kolonyal kafa mı diyeyim ya da üstenci tavır mı diyeyim, evet, bunları da sürdürmekten de geri durmuyorlar. Yani bu nasıl... Bizim açımızdan da Avrupa açısından da nasıl aşılır bu mesele ya da aşılır mı?
1: İşte aslında tam bir kısır döngüden bahsediyorsunuz, ikiyüzlülükten bahsediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Şimdi Türkiye'nin ne kadar önemli olduğuyla alakalı ben bu hafta birkaç farklı analiz okudum. Hatta bugün denk geldiğim bir analizde de açıkçası tam olarak şöyle yazıyordu. Az önce de bir parça bahsetmiştim. Türkiye ile ne yapacağını bilemeyen bir Avrupa, Türkiye'nin yükselişini hesaplayamamış bir Avrupa ve ABD, hızlı yükselişini ve kendi paralarını sosyal refaha harcarken savunmada açıkta kalan Avrupa'nın şu anda yine Türkiye'nin kapısında olup ama işte Avrupa Birliği'nin o kibrini bırakıp bir türlü ilişkileri biraz daha ileriye götürme noktasında cesaret gösterememesi. Şimdi evet Türkiye'ye muhtaç değil gibi görünüyor olsalar da o dediğiniz gibi şimdi 2020 yılıyla 2026 yılı arasında Avrupa'nın silahlanması %60'ın üzerinde artmış görünüyor. Bir SAFE programları var, bunu biliyoruz. Rearm Europe diye bir programları da var 2030 itibariyle, bunu da biliyoruz. Bunun altında başka mutabakatlar da var kendi aralarında. Ama bunların hiçbirisi o işte o çelik gibi olan Avrupa bürokrasisi arasından sıyrılıp hızlı bir şekilde hiçbirinin aynı şeyi istemediği bir konjonktürde şu anda sonuç verecek durumda değil. İşte onun için tam dediğiniz noktaya geliyoruz. Buradaki açığı bir şekilde Türkiye ile de kapatmak istiyorlar. Burada Türkiye'nin önemi işte az önceki söylediğim kanat değil de merkez ülke olma konumu oldukça şimdi Avrupa'nın kafasını karıştırmış durumda. Onun için biz arka arkaya sürekli açıklamalar görüyoruz. Almanya'dan da görüyoruz işte. Hatta Fransa ve İtalya'nın ortak yapımı sanırım bir hava savunma sistemiyle alakalı. Ben yeni bir haber okudum. Onu daha iyi bilir Yusuf Hocam belki ki baktığınız zaman da hani Fransa'nın Türkiye ile ilişkileri Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'yi kesinlikle istemeyen kanadın bir kere başa taktör oluşu oradaki işte parlamentodaki dağılım değişmesin Türkiye'yi alırsak nüfus çok daha yüksek olduğu için burada biz dezavantajlı duruma düşeriz diye Türkiye neden Avrupa Birliği'nde istemediklerimizi ara ara söylüyoruz zaten özellikle Fransa'nın. Ama yine dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz realiteye baktığınızda Türkiye'nin o artan kapasitesi bununla ne yapacağını hakikaten bilemeyen ve kendileri de aslında ne yapacağını bilemeyen bir Avrupa var. Avrupa Birliği'ne dönüp baktığınızda evet sürekli Türkiye çok önemli denmeye başladı ama kendi işlerinde farklı fraksiyonlar var. Bir taraf özellikle von der Leyen'in de dahil olduğu taraf, evet. Bir üstenci bakış açısını ya da kendi içlerinde kalmaları gerektiği ve Türkiye'nin buraya asla dahil edilmemesi gerektiği bakış açısına sıkı sıkıya sarılmış durumda ve onların da temsil ettiği zaten parlamento içinde de bir taraf var. Diğer tarafta işte von der Leyen'in düşündüklerinin aslında artık geçerli olmadığını, Avrupa Birliği için işe yaramadığını, Avrupa savunması için işe yaramadığını söyleyen ve Avrupa Birliği'nin de artık genişlemesi gerektiğini, vizyonu değiştirmesi gerektiğini, bu sadece inanç sistemleri üzerinden ya da bu üstenci bakış üzerinden kendilerinin ya da bu bir araya gelişin artık işe yaramayacağını söyleyen bir kanat da var. Hı hı. Ama ne olursa olsun bakın gümrük birliğinin yenilenmesi noktasında bile bir adım henüz atılamadığını görüyoruz. Evet, üyelik meselesinde maalesef yıllarca birçok noktada hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin içerisinde belki nasıl girdi, nasıl üye oldular diye dönüp baktığınızda işte üyelik süreçleri, işte adaylık süreçleri, müzakerelerin tamamlanması bir bakıyorsunuz 3-4 yıl içinde bitmiş ülkeler var. Türkiye kaç senedir bu işle uğraşıyor? Bu aslında hak mıdır, adalet midir? Ya da bu üye olan ülkeler gerçekten AB üyesi olmaya tamamen işte sürekli söylüyorlar ya Kopenhag kriterleri, kriterler, kriterler diye. Hepsini yerine getirdiler mi? Hepsine acaba eşit derecede mi davranıldı? Türkiye'nin şu anda olduğu yerle işte bu yeni üye ülkelerin mesela genişlemede olduğu yer aynı yerdeler ya mi? Bulgaristan, neden o ülkelerin kapısına gitmiyorlar?
0: Ekonomik göstergeleri yani Avrupa Birliği'nin belirlediği ekonomik göstergelerle uzaktan yakından alakası yoktu mesela. Evet, evet. Buna rağmen hiç o konuda seslerini çıkartmadılar.
1: Ayrıca artı Yunanistan içinde bir şeyler evet, daha iklim yeri gelmişken şimdi yeni yeni bakın İsrail'le Güney Kıbrıs'la Yunanistan'la sürekli anlaşmalardan bahsediyoruz askeri anlaşmalar ve bu ülkeler özellikle Türkiye'nin çevresinde sıkıştırmak için yeni yeni radar sistemleri de kuruyorlar. Bunları Bulgaristan'dan, Romanya'dan, etrafımızdaki o hani Balkan coğrafyasına da yavaş yavaş yaymaya çalıştıklarını da görüyoruz. Şimdi o güvenlik mimarisinin içinde bir Avrupa kısmı var. Bir de bir taraftan Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan da bir İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan paktı da var. Bunu da bir hatırlatmak lazım. Çünkü hani Avrupa Birliği Türkiye'ye hala uzak bir yerde duruyor. Yaklaşmak istiyorlar. Bunun da ben analizlerini okuyorum. Özellikle Almanya üzerinden bir niyet beyan edildiğiyle alakalı şeyler var. Ama işte o von der Leyen'in de şu anda evet radar sistemleri de bunlar konuşlandırılan. İsrail'in o sürekli kendi aralarında sanırım Barak İksel'di adı yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Türkiye'nin çevresinde Türkiye'yi sıkıştırmak için. İşte Kıbrıs'ta aynı şekilde Balkanlar'da da var. Bunları aktifler mi bilemiyorum şimdi ama konuşlandırdıkları Türkiye'ye işte
0: yani
1: olduğu yere.
0: Olsun diye koymadı. Aktifliği aktif değilse bile aktifleri getirecekler.
1: Bakın burada da güvenlikten nemalanmaya çalışan Yunanistan var, onu da hatırlayalım. Aynı şekilde bu radarların konuşlandığı başka ülkeler de bu yeni güvenlik sistemi içerisinde nerede duracağını tam olarak hesaplayamayan ülkeler ve şu anda tabii ki İsrail'in yanında bakın mevzilenmeye çalışan ülkeler de var. Avrupa Birliği'nin içerisinde farklı fraksiyonlar var. Doğru. Türkiye'yi dahil ederlerse diye bu işten de tabii ki çok rahatsız olan diğer kanat neresi diye sorarsanız da tam olarak işte şu haritada görülen tabii ki güçler diyebilirsiniz.
0: Peki. Fatma Hocam, yine Avrupa Birliği üzerinden yürüyelim. Bu bir sonraki sorum da size olacak. Yani sizin ekip olduğu için bu Avrupa meselesi.
3: Çok evet.
0: Onu soracağım size de yani.
3: Sabırla ama bekliyorum.
0: Bu güvenlik meselesi önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var dün. Savunma sanayi ile ilgili olarak. 7 numaralı video arkadaşlar. Savunma sanayi alanında da boş durmadığımızı, altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırladığımız ifade ettiği bir cümleydi. Hazırsa o videoyu bir verelim Sayın Cumhurbaşkanı sesinden. Dinleyelim o zaman. Peki buyurun.
4: Savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut dünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Bugüne kadar dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. Şu anda 50'den fazla savaş gemisi tersanelerimizde imal ediliyor. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine bir kez daha şahitlik ettik. İstanbul'da düzenlediğimiz törende kendi kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Cam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik. Aynı törende Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimiz de donanmamızın envanterine dahil oldu. Böylelikle tarihimizde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
0: Şimdi bu inanılmaz bir şey. Mesela aynı anda 50'den fazla gemi inşa ediyoruz. İşte Yusuf Hoca söyledi. Savunma sanayi bizim açımızdan mükemmel bir koz oldu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi yani hani üste çıkmak için her türlü yolu mübah sayıldığı ülkede ona göre biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Yani hani muhatap olduğumuz ülkelerle kazan kazan politikası üretiyoruz. Ortaklaşmaya çalışıyoruz. Birçok mevzuda bu sadece bize göre dezavantajlı olan ülkelerle yapmış olduğumuz ticaret meselesi değil ki. Geçenlerde yine geçen hafta bahsetmiştim. Kongo devlet başkanıydı zannedersem. Hatırlamıyorum şeyi tam olarak. Net emin değilim. Yani sıkıntılı olduğumuz dönemlerde silah istedik. Başkaları olsa hani parayı göndermeden silah vermiyorlardı. Erdoğan'ın talimatıyla siz alın silahları ihtiyacınız varsa çünkü orada da terörizmle mücadele ediyorlardı.
1: Senegal keza.
0: Cümlesini falan kullandı. Şimdi fakat Avrupa ile bir türlü bu şeye gelemiyoruz.

0: Niye? Yani tamam, Türkiye büyük, kendi içine aldığında kendi iç dengesinin değişeceğini düşünüyorlar. Kendi oy dengelerinin değişeceğini düşünüyorlar. Ama bir taraftan da, bunu da çok hoşuma giderek ve gururla söylüyorum, günümüzün hasta devleti Avrupa Birliği.
1: Kesinlikle.
0: Yani Osmanlı'ya bundan 100 yıl önce söylüyorlardı. Tamam mı? Dünyanın hasta devleti, hasta devlet diye. Şu anda hakikaten sevinerek söylüyorum, yani dünyanın hasta bölgesi diyeyim ya da birliği, Avrupa Birliği şu anda farkındalar. Ama hani tedavi olmayı reddeden bir hasta formunda gibi görüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ya da niye böyle yapıyorlar?
1: Kozdan öte aslında bir zorunluluktu Türkiye'nin gerçekten kendi bağımsızlığını, bağımsızlık yolunu çizmesi. Şimdi bunu aynı zamanda dijital egemenlik konusunda da gerçekleştirmeye başladık. Bunu çok önceden görmek, izlemek, o vizyonla alakalı o süreci başlatmak ve gerçekten o küresel sistemdeki o belirsizlikleri daha bu kadar ilerlememişken çok öncesinde okuyup buna gerekli yatırımları yapmak çok önemli. Peki Avrupa Birliği neden hala böyle? Şimdi Avrupa hala şöyle bakıyor olaya. Türkiye bizden eski Türkiye gibi talep etsin, biz yapmayalım. O gerçekleştirsin, biz yapmayalım. Egomuz biraz daha tatmin olsun. Onlar biraz daha bizden yalvaran taraf olsun. O eski Türkiye aklıyla yaklaştıkları bir mentaliteyle şu an karşımızdalar. Hala Türkiye'nin her ne kadar savunma kapasitesi anlamında bizlerle işbirliği yapmak için sıraya girseler de o üstten bakış ve o kibiri tam anlamıyla üstlerinden atmış değiller. En büyük problem alanı bu. Halbuki Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir jeopolitik konumdayız. Kaldı ki kültür olarak da benzer noktalarımızın olduğu bir tarafı koymamız gerek. İşte o az önce hocam Kopenhag kriterlerinden bahsetti. Birçok fasıldan da bahsediyoruz. Türkiye yapması gereken her türlü süreci yürütürken, bakın hukukun üstünlüğü, demokrasi veya gerekli bütün işte o yolsuzluk, irtikapla mücadele gibi süreçleri konuşurken, o çok demokrasi ve hukukun üstünlüğü diye bağıran Avrupa Birliği'nin parlamentosu işte Akın Gürlüğe raporunu ekledi. Şimdi baktığınızda hangi kriterlerden söz ediyorsunuz veya hangi anlayışla eş değer görebiliyorsunuz birbirinize? O yüzden burada o çıkar ve farklı denklemlerin de içerisinde bulunduğu bir zaman diliminde salt buna sadece o Kopenhag kriterlerini eklemek doğru olmayabilir. Öte yandan birçok problem alanımız var. Yani Ege, Yunanistan'ın varlığı, oradaki süreç, Doğu Akdeniz, Kıbrıs başlı başına, vize serbestisi, gümrük. Bakın çözülemeyen o kadar çok ihtilaf alanı var ki biz daha bunları çözemedik. Ama Yunanistan geçtiğimiz günlerde çok farklı bir çıkış yaptı Sayın Çiçek. Dedi ki Türkiye bence Avrupa Birliği üyesi olmalıdır dedi.
0: Olmalı.
1: Evet. Olmalıdır dedi. Şimdi çok şaşırtıcı bir anda hem İsrail'le işbirliği yapıp kendi savunma sanayisini bir şekilde arttırmaya çalışan işte o S-300 programlarını programından çıkartıp İsrail'den asil kalkan işte 3 milyar euroluk asil kalkanını alması, akabinde daha farklı böyle savunma sanayisini, radar sistemlerini konuşlandırıyor olması, adaları silahlandırmaya başlamasının haricinde bir yandan da gelip Türkiye'ye işte biz Türkiye'ye destek veriyoruz, Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmalı gibi söylemleri, bu ikircikli tavır, işte SAFE programı olduğunda tekrardan Avrupa Birliği'ne şikayet etmesi, hemen işte bu az önce konuştuk motorları F-35 programını konuştuk, hemen Trump'a mektup yazmaları gibi hem masada farklı bir pozisyon hem sahada farklı bir pozisyon içerisinde bulunan çıkar ortakları var. Doğal olarak bu tarz ortaklıklar kendini başka yerde de gösteriyor. İşte ne oldu? Macron geldi. Dedi ki Ege'de olası bir ihtilaf olduğumuzda bizim tarafımız belli.
0: Sonuna kadar.
1: Evet. Evet. Ama aynı Macron tekrardan işbirliği ve savunma sanayisinde NATO'dan bağımsız AB'nin daha özerk olması planlarını gerçekleştirirken yine de güvenlik mimarisinin kapısını bir Avrupa olarak Türkiye'yi çalan Macron'dan bahsediyoruz. Öte yandan Almanya, İsrail'e verdiği açık destek bir kenara, ABD'nin askerlerini çekmesinden bile büyük rahatsızlık duyup ben şimdi ne yapacağım, Rusya tehdidi tekrardan bu kadar genişlerse nereye sığınacağım korkusu içerisinde. Bakın evet zamanında ekonomik ve refah olarak kendini geliştirmiş olan bir birlikten söz ediyoruz. Ana amacı zaten o kömür çelikten itibaren günümüze geldiği süreçte ekonomik refah üzerine kurulu, liberalizm üzerine kurulu ve NATO'nun varlığıyla beraber güvenliği hep ikinci plana atan, nasıl olsa bizi koruyan var, nasıl olsa artık Sovyetler de yok, Rusya imajlılığı da zaten olmaz bakış açısıyla ilerlemiş bir Avrupa Birliği. Doğal olarak şimdi yeni sistemde Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber o 4 yıllık süreçte bir gerçekle daha karşılaştı. Demek ki tarih gerçekten tekerrür edebiliyormuş, yani Sovyetlerin yıkılması. Salt gerçekten Avrupa'nın korktuğu o süreci sonuna

0: getirmiyormuş. O devamındaki ardılı olan Rusya'nın tekrardan onların korkulu rüyası olduğuyla gerçeğiyle yüzleştiler. Doğal olarak şimdi Trump'ın bir de belirsiz politikaları var. Sürekli olarak Avrupa'ya parmak sallaması sadece güvenlik anlamında değil, yani işbirliği, ekonomi, ticaret anlamında bile sürekli olarak Avrupa'yı daha üstenci bakış açısıyla görmesi Avrupa'nın biraz daha o evet kibrini kırmıştı. Ama söz konusu Türkiye ile işbirliği olduğunda, Türkiye'yi bu kadar açık çek veren, destek veren, Türkiye çok önde, çok ileri diye açıklama yapan Avrupa Birliği arka kapılarda tekrardan kendi o çıkar müttefikleriyle buluştuğunda söylemleri değişebiliyor. Az önce hocamın söylediği gibi von der Leyen'in açıklamaları, Türkiye'nin Rusya ve Çin gibi yayılmacı olduğu yöndeki ifadeleri, kabul edilemez ifadeleri, işte Macron'un Yunanistan'a yapmış olduğu ziyaret. Ama günün sonunda kimin kapısı çalınıyor? Biz Rusya'dan korkuyoruz, savaş bitmedi, hadi işbirliği yapalım, Baykar'ınız var, Kaan'ınız var, bizi kim koruyacak, İHA'larınız var, SİHA'larınız var. Doğal olarak şimdi bir şekilde biz Türkiye olarak işbirliği yapacaksak, o eski Türkiye olarak sadece Türkiye yapacak, talep edecek, Avrupa Birliği'nin inisiyatifine kalmış bir süreçte değiliz. Artık bizim de taleplerimizin göz önünde bulundurulduğu bir zaman dilimindeyiz. O yüzden Türkiye'nin tabii ki başta Kıbrıs meselesi olmak üzere diğer ihtilaf alanlarını da Avrupa Birliği ile çözerek ilerlemesi çok çok önemli. Şimdi en büyük problem alanlarından birisi, biz yıllarca Kıbrıs'ı konuştuk. Şimdi daha büyük bir problem alanımız var, İsrail. Çünkü İsrail bir yandan Güney Kıbrıs Rum yönetimine konuşlanmaya başladı.
1: Suriye'ye saldırdı.
0: Suriye'ye, yani etrafımızda oluşturmuş olduğu çevreleme anlayışıyla beraber işte İran'da yaptıkları, Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da, bir yandan Yunanistan'a vermiş olduğu silah desteği, bir yandan işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi konuşlanmaya çalışması, bakın sadece güvenlik anlamında değil, 12 gün savaşlarında bile hatırlarsanız Yahudiler yavaş yavaş Güney Kıbrıs Rum yönetimine taşınmaya başladılar. Hı. Yerleşmeye başladılar. İşgal etmeye başladılar.
2: Mahalleler almışlar.
0: Evet.
2: Baya baya. Yani.
0: İşte zamanında biz Filistin'i Gazze'ye konuşurken onlar şimdi aynı şekilde yerleştirdikleri, planladıkları başka bir sahaya geçtiler. Doğal olarak şimdi böyle bir tehlike varken İsrail tehdidini bertaraf edebilmek ve onun müttefiklik grubunu dağıtabilmek maksadıyla tabii ki Türkiye'nin de İsrail'le iş tutan o Yunanistan gibi Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi o yapmış olduğu ya da her defasında Türkiye şikayet ettikleri o durumda Avrupa'nın gerçekten dik bir duruş sergilemesi gerekir. Ama yapıyor mu? İşte yapmıyor. Neden yapmıyor? O da kibirlerinden hala bir türlü vazgeçemeyişlerin temel sebebi.
1: Ali Hoca
3: ben
1: tanır bunları.
3: Yapabilir miyim Ali abiye geçmeden önce?
1: Tabii. Ali abi bunları tanır. Şimdi biz böyle konuşuyoruz da Ali abi bunları ne bilir?
3: Bu Romanya'ya yapılan gemi mesela 250 milyon avroluk bir ihracat. Bu hafta içerisinde iki büyük bilgi açıkladı Savunma Sanayi Başkanlığı. Bunlardan bir tanesi şu. Tam 25 yıl önce Türkiye'nin bir yılda yaptığı savunma sanayi ve havacılık ihracatını artık bir haftada yapıyoruz.
1: Müthiş.
3: Bu bir. İki, yapmış olduğum savunma ve havacılık ihracatının %57'si NATO üyesi ülkeleri.
1: Muazzam. Aselsan yeni tesislerini falan açıyor bu ara. Milyon dolarlık
2: Avrupa
1: yatırımlar falan.
2: Avrupa yanlış yere yatırım yapıyor. Derler ya yanlış da olmuyor. Şöyle, hakikaten çok yanlış yere yatırım yapıyor.
1: Ali Bey'in adamları onlar biliyorsunuz.
2: Lütfen. Eyvallah. Ali Bey lütfen iletin. Yanlış
1: bunları bir iletin Ali Bey. Yani hakikaten.
4: Değil mi?
1: Bu hakikaten yani mesela kibir meselesi anlaşılabilir bir şey. Yani.
0: Hani, ama bir yere kadar hiç mi ders çıkarmazsınız? Tabii
1: şöyle. Hani sen aslansın, sen kaplansın diye büyüttüğün adamlar ya da çocuklar falan filan. Ya tamam o gazla falan filan bir yere gidiyor. Avrupa sanki biraz kendini böyle hani şey yaptı, şişirdi. Evet yani tırnak içinde söylüyorum. Yaptıkları ettikleri şeylerden bahse söylemiyorum. Yani soykırımlardan, ondan sonracıma Kongo'da Belçika'nın yaptıklarından, Fransa'nın işte Cezayir'de Afrika'da yaptığı Cezayir'deki katliamlarından. Bunları bir tarafa bırakarak kendilerini böyle üstün görebilecek bir senaryo uydurmaları onlar açısından okey yani bir sorun yok ama şimdi gelinen noktada öyle bir durumdalar ki güvenlik mimarisini inşa etmede ya da kısa vadede ortaklaşmada en iyi çözüm Türkiye. Bu onlara çok ağır geliyor. Bu da okey, tamam. Ama yani hani diyorsun ya ya bunca zaman böyle Avrupa medeniyet falan filan dediğin adamların affınıza sığınarak söylüyorum. Bu kadar aptalca hareket etmelerini neyle açıklamak lazım? Sadece kibir olmasa gerek bu.
4: İlk söylediğiniz kelime olabilir mi acaba? Aptal dediniz ya.
1: Peki. Yani.
4: Yani şöyle ya bak hanımefendi gayet hocam gayet güzel ifade etti.

0: eskimiş ve hasta yani. Ahlaken çökmüş. Yani Hollanda'ya yolunuz düşerse gidin bakın yani. Görüyorsunuz sokakların halini yani.
1: Evet.
0: Yani ahlaken çökmüş efendim, ekonomik olarak sorunlu, çevre meselesini bir türlü çözemiyor.
2: Toplum
0: 26
2: yapısı.
0: Kişi bir haftada suya şey serinlemek için
2: aşırı nehirle, sıcaklardan efendim, hayatını kaybedenler.
0: Evet, hayır, nehire girip boğulmuşlar. Yani
1: geçen akşam gazetesinin manşeti vardı. Muhtemelen görmemiş olabilirsin. Avrupa Birliği'nin biliyorsun Brüksel'de bir merkezi var. 13 katlı. Bu kadar sıcaklar yoğun olunca
2: klima mı
1: klimalar bozuluyor. Hmm. Ya da kapasitesi yetmiyor klimaların. Von der Leyen talimat veriyor. İlk 7 katta orta ve alt düzey yöneticiler var. 7. katta 13. kat arasında, 13. katta kendisi var. Üst düzey yöneticiler, işte başkan, başkan yardımcıları, önlemler falan. İlk 7 katın klimasını kapatıyorlar. Üst 6 katın falan kliması çalışabilir çünkü çekmiyor diyor. Yani
0: bizim adalet
1: kendi içlerinde bir kast sistemi var yani.
0: Hani bizim böyle adalet duygumuz da hiç bağdaşmayan
1: evet,
0: bir şey.
1: Böyle bir ama şey yapmışlar.
0: Bütün bunun, hani bu, bunlar aptal mı yani? Niye Türkiye'de şeyi görmüyorlar, bir çıkış yolu falan? Bunun nedeni ne? Anlamak için biraz Hristiyanlık konusunda bilgi sahibi olmak lazım. Yahudilik konusunda. Yani chosen people diyor adam kendi kendine. Buna inanıyor ya. Seçilmiş Allah tarafından.
1: Halklar.
0: Ha?
1: Seçilmiş halklar. Seçilmiş.
0: Bunlar Tanrı tarafından seçilmiş, beğenilmiş. Çok özel bunlar. Öteki Deccal diyor. Antikrist diyor. Kendisinin gibi olmayan herkese. Şimdi özellikle İslamiyet konusunda son derece ön yargı ve bayağı ciddi bir direnç var yani. Bu nedenle zeytinyağıyla su gibi bir araya gelinmesi çok zor. Ancak mahkum, eli mahkum olduğu zaman işte gelip bizden onu alıyor, bunu alıyor ve bizi kabullenmek ve bize saygı duymak zorunda kalıyor. Osmanlı bunu kılıçla yapmış.
1: Hmm.
0: Yani Osmanlı'ya biat etmelerinin nedeni Osmanlı'nın adalet sistemine olan inançları, güvenleri falan değil. Yani
1: kafasını vura vura bunları biat ettirmiş.
0: Evet, ve de ondan orada baksanıza ne dikte ediyor İslamiyet'i. Osmanlı gittiği her yerde istese Avrupa'nın işte Viyana kapılarına kadar olan bölgesi hepsi Müslüman'dı şimdi.
1: Tabii Haçlı saldırılarını mesela bunun için yapmışlar.
0: Eyvallah, evet. Yani ama bunların işte DNA'larında kayıt olarak, RNA'larında kayıt olarak hem Yahudilerin hem de Avrupalı Hristiyanların çok ciddi bir kayıt var yani anti-İslam. O yüzden mesela işte anti-Cumhurbaşkanımıza olan hakaret amiz sözlerin efendim İslam ülkesi olarak Türkiye'nin dışlanmasının sebebi o. Anti-İslam, İslamofobi. Neden yeşeriyor İslamofobi? Bu nedenle böyle bir NATO'da gözüküyor zaten. Biraz önce çok güzel yansıttı arkadaşlar. Her başkanın şeyini sıkışmış vaziyetteler yani. Sıkıştıkları için Türkiye için bir umut ışığı doğuyor. Bana da hiç kanmamak, inanmamak lazım. Yani her an bir başka yüzüyle Avrupa'nın karşılaşmak mümkün her an. Yani o yüzden kendi
2: alternatif bulsalar aslında o yüzle karşılaşmak daha kısa vadede olur ama alternatifleri.
0: Aynen, katılıyorum.
1: Peki burada bizim şeyimiz ne? Yani mesela bizim haklı olduğumuz alanlar var. Nedir haklı olduğumuz alanlar? Mesela gümrük birliğinin yenilenmesi gibi. Mesela vize serbestisinin getirilmesi gibi. Mesela evet, ticari dengenin kurulması gibi.
3: Aslında bu hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmada bu vardı. Türkiye hine hacette kendi işiniz üstünde kapısı çalınacak, sonra da kapısı terk edilip gidilecek bir ülke değil diyerek evet, tam dediğiniz noktayı kastı.
1: Evet. Aynen. Yani bunları mesela nasıl çözecek?
0: Kim nasıl? Biz mi nasıl çözeceğiz?
1: Bizimle ilgili sorun yok. Biz zaten kendi göbeğimizi kesmiş vaziyetteyiz yani.
0: İşte onu
1: bizim açımızdan sıkıntı yok.
0: Bak çok enteresan, ihmal etmemek lazım. hocalarım bana izin verirlerse çok önemli bir alanı ihmal etmeden incelememiz gerekiyor. O da Afrika. Cumhurbaşkanı Nijer lideriyle yaptığı görüşmeyi...
1: Nijer'de doğru, Kongo'da dedim ben, yanlış söyledim.
0: Nijer'le başkanıyla yaptığı görüşmeyi iyi analiz etmek lazım. Somali, değil mi? Amerika'ya Somali hakemi almadılar biliyorsunuz, değil
1: evet.
0: mi? FIFA davet etmesine rağmen yani. FIFA davet ediyor, Somali hakemi Amerika vize vermiyor, almıyor. Somali-Türkiye ilişkilerine bakalım, Katar-Türkiye ilişkilerine bakalım. Yani bölgeler üstü bir pozisyon alması eli mahkum olacak buranın, bak. Şu Avrupa Birliği değil mi? Alman parlamentosu mu, Avrupa Birliği mi burası?
1: Avrupa Birliği.
0: Bravo arkadaşlar.
2: Sırf şunun içindeki oylama sistemini bile değiştirmeyi planlayan bir taraf var şu anda. Türkiye dahil olursa işte o azınlık çoğunluk oylamada eyvallah, üstün gelmesin diye, avantajlı çıkmasın
0: Bravo.
2: Diye.
0: Bravo. Çok iyiydi bu. Bu nedenle Osmanlı nasıl kendi göbeğini kendi kesmişse Türkiye de bunu yapıyor şu sıra. Bu yorucu bir şey tabii. Çok. Cumhurbaşkanı da bu konuda Sapanca'da ne demiş?
1: Yorulan varsa kenara çekilsin. Avrupa Birliği'ne mi söylemiş bunu?
2: Ne demiş?
0: Buyursunlar.
1: Yorulan varsa kenara çekilsin dedi Sayın
0: Cumhurbaşkanı. Evet yani.
1: Ben hala
0: müthiş bir laf. Bence en tarihi bir laf yani.
1: Bu sadece AK Parti'nin içine yönelik bir laf değil, dışarıya yönelik
0: tabii
1: de bir laf.
0: Tabii ki. Bürokrasiye de yönelik.
1: Bürokrasiye de yönelik. Tabii
0: çok
1: ki.
0: Ciddi bir laf bu. Çünkü Avrupa aynen Yeliz Hoca'nın söylediği gibi yorulmuş vaziyette ya. Eskimiş, yorulmuş, partal yani.
1: Ama yani bir taraftan bunu söylüyoruz. Bir taraftan da mesela şöyle bir cümle var. Bir video vardı. Hazır sonu da isterseniz şey yapabiliriz. Ronald Lauder'in dublajlı bir sesi var. Helmut Kohl'le zamanın Almanya şansölyesiyle yapmış olduğu bir toplantıda var mı onun sesi arkadaşlar? Var mı? Bir dinleyelim bakalım onu.
4: I had a meeting with Helmut Kohl.
5: Helmut Kohl ile bir toplantım oldu ve bana Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya bağlı olduğunu söyledi. Bunu şansölye Merkel'e anlattım ve beni dinlemedi ve bugün sonuçları görüyoruz.
4: And again, she didn't listen.
1: Evet yani mesela Helmut Kohl'le de görüştüm diyor. Almanya'nın geleceğinin Türklere ve Türkleri geri tutmaya
0: bağlı
1: olduğunu söyledim. Bak bu von der Leyen'in bir ay önce yapmış olduğu açıklama değil. Helmut Kohl dönemi dediğin 20 sene var mı?
0: Var.
1: 25 sene
3: tabii. Bir Almanya'yı birleştiren isim değil miydi Kohl?
1: Tabii Gerhard evet. Schröder'ler var, işte Merkel'ler var. Onun öncesinden falan bahsediyor. 90'lı yıllardan bahsediyor.
0: Evet.
1: O zaman söylüyor Türkleri geri bıraktırmak meselesini.
0: Tabii ki.
1: Yani biz ileri gidelim değil. Tamam, biz şunları yapalım hikayesi. Bunları geri bıraktırmak üzerinden bahse söylüyor. Ama bu en nihayetinde teknolojiye, gelişmeye, milli savunma sanayine direnen Avrupa'nın da herhalde ölüm fermanını ya da öldüğünün bir göstergesi olsa gerek, değil mi?
0: Evet, ya bir renovasyona gidemezlerse bir yani Avrupa her zaman bir yolunu bulmuştur bunlar. Bir dümen bulurlar gene. Yırtarlar gibi bir duygu var benim içimde. Fakat bu, bakın ben gözlerimle tanık oldum ya. İsviçre'ki ne alakası var değil mi? Türklerle, Osmanlı'yla. Çocukları bir Türk'ün komanı diye, Türkler geliyor diye korkuttuklarına tanık oldum ya. Yani böyle bir nefret söylemiyle genlerine işlemiş bir durum var. Şimdi bu nedenle tekrar ifade edeyim. Olağanüstü bir stratejiyle Türkiye zorla kendini bütün dünyaya ve bölgeye, önce bölgeye sonra dünyaya kabul ettiriyor. Yani öyle kolay bir şey değil. Çok önemli bir şeyden bahsetti değil mi? Kore'ye bizim asker göndermemizin 52. Yusuf Hocam.
1: NATO'ya kabulümüzle.
0: Eyvallah. Biz son derece mültefit davranmışız her zaman. Ve de gittiğimiz her yerde mesela Afrika ile olan ilişkilerimize bak ya, win-win, kazan-kazan ilişkisi, adalet duygusu, güven meselesi falan diye bunların hepsi rahatsız ediyor bunları.
1: Kolonyal yaklaşmamışız, sömürgeci olmamışız.
0: Bravo,
1: yani tarihimizde böyle bir şey yok.
0: Bravo hocam.
1: Çarpışmışız, yenmişiz, yenilmişiz.
2: Zulmetmemişiz.
1: Dağılmışız, gene yeniden toplanmışız.
0: Damarıma bastın, gene söyleyeceğim. Kaşif diye bize yutturdular bu kolonyalistleri ya.

0: Enrico Vespucci, Magellan'ı, Christoph Kolomb'u. Bunlar coğrafi keşif ya. Şimdi bir şey diyecektim, tuttum kendimi.
1: Değil mi?
0: Ne coğrafi keşfi ya? Bunlar gidip oralarda yani
1: yağma düzeni oluşturmak için yapmışlar işte.
0: Ve de hadi bir şey daha söyleyeyim. Osmanlı kendisine, benim iddiam o, imparatorluk dememiş.
1: Dememiş, yok. Onu tarihçiler söylüyorlar.
0: Evet.
1: Devlet-i Ali Osman demişler.
0: Evet.
1: Aynen öyle.
0: Evet,
1: şimdi
0: müddet
1: bunu
0: demiş
1: sen söyleyince.
0: Yani burada Batı koyuyor, diyor ki bu imparatorluk bu diyor.
1: Aklıma şey geldi. Dün Norveç'te fil dişinin maçı vardı. Dünya Kupası da bir taraftan devam ediyor. Bilmiyorum, maçları seyrediyor.
0: Eyvallah. Almanya elendi.
2: En son yeşil.
1: Ama yani Hollanda örneğini verdi. Mesela Fas yüreğimizin yağını eritti mesela. Ya, değil mi yani?
0: Ama Fas
1: sürpriz oldu.
0: Hollanda liglerinde oynayan çocuklarmış o Fas milli takımını.
1: Yani.
0: Oluşturan yani.
1: Fil dişi sahiline, mesela fil dişi sahiline baktım. Şeydi. Yani hani bu tarz böyle maçlar olunca da otomatikman edinen internete gidiyor. Ya fil dişi sahne biliyoruz tabii ki, yani hani duymuşluğumuz var ondan sonra. Cumhurbaşkanı da ziyaret etti orayı. Hmm. 35 milyon nüfus 2024 rakamlarıyla, Mali'nin hemen güneyinde. Fil dişi sahili falan filan. Avrupalıların oraya gelip filleriyle meşhur olan ülkelerde o fillerin dişlerini kesip pazarlama yapmasından kaynaklanan fil dişi sahili diyorlar.
0: Vay be.
1: Tarih
2: bol
1: böyle.
2: Fransız etkili.
1: Tabii, tarih yani binlerce, on binlerce fili öldürerek, şimdi bakma sen insan hayvan hakları savunucuları bilmem neler falan filan. 16. 17. yüzyılda bunları yaptı ve sürekli iç karışıklığın oldu. En son işte bir şekilde düzene gelerek son 10-15 sene içerisinde biraz böyle hani kendine gelerek oranın incisi olan bir ülke olmuş. Mesela okuyarak şeyleri görüyorsun ama oranın, Avrupa'nın etkisine, Avrupa'nın o sömürgeci düzenine, Avrupa'nın o kendi renginde olmayanı bırak, hani şeyleri aşağıladığı, işte Belçika'nın mesela Kongo'da yaptıklarını biliyoruz değil mi yani hani. Ondan sonra eller kollar.
0: Adı resmen Belçika Kongo'su.
2: İşte aile yapısını değiştirdikleri bir zaman dilimi var şu an.
1: Leopold muydu? Belçika.
0: Evet,
1: Leopold dönemi.
3: Evet. İkinci Leopold.
1: İkinci Leopold.
3: El çikolataları var hala.
1: Var değil mi ya?
3: Kestirdiği adamlar.
1: Ve bu Avrupa şimdi bize şey...
3: İnsanat bahçeleri.
1: İnsanat bahçeleri falan.
0: Şimdi o yüzden oralarda... bunlar şeyden anlıyor abicim. Metazori'den anlıyor. O yüzden bak, kaç yıl önce bu savunma sanayi hocam, bizim tamam. Türkiye'de bu strateji imza atmaya başlaması, Türkiye'nin savunma sanayini güçlendirme ve milli savunma sanayi inşa kararı ne zaman?
3: Tam. 2004. Savunma Sanayi İstişare Kurulu'nda alınan kararlar.
0: 22 yıl ya. Bir de ne lüzum var?
3: Bir de?
0: Ne lüzum var derler diye.
3: Ne lüzumcular tabii.
1: Evet. Peki, kısa bir ara verelim. Bu bölümü burada da bitireceğim. Üçüncü bölümde biraz iç siyaset konuşalım. Şimdi bütün bunları konuşuyoruz. Avrupa ile bize Erdoğan'ın o meşhur lafıdır. Göz seviyemiz aynı olsun diyordu muhataplarına. Aynı seviyeden bakalım. Hani siz öyle yukarıdan aşağı, biz aşağıdan yukarıya bakmayalım. Göz seviyesini, aynı göz seviyesinde konuşalım diyordu yıllar öncesi. Hani içimizdeki muhalifler özgüven patlamasından bahisle eleştiriyorlardı falan. Bugün yani yine tevazu gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı, göz seviyesinden bakalım falan diye. Ama bizim hakikaten şöyle yukarıdan bakacağımız noktaya geldik.
0: İnşallah.
1: Yani
3: NATO'nun Güneydoğu kanadını, Akdeniz'i güçlendirin diyor. Biz Libya'da Hafter'e karşı Rusları oradan püskürtürken hepsi oturmuş, İtalyanlar, Fransızlar kahve içiyorlardı. Ruslar kazansaydı Güneydoğu kanatları tehlikeye girecekti. Bu kadar miyop bu adamlar.
1: Aynen öyle. Kısa bir ara verelim. Muhalefet peki? Türkiye'deki muhalefet bu konuda ne yapıyor, ya, ne düşünüyor?
0: Vizyonu ne?
1: Gölge bakanları ne yapıyorlar? Vizyonları ne? Bunları konuşacağız bir sonraki bölümde.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun,

0: dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1,
9: bankkartınız geldi.
10: Heh, tam zamanında.

Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de, 24'te.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
4: bankkartınız geldi.
5: Heh, tam zamanında.

0: Sen saçımın jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız kıymetli 24 izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. Ekranlarını yeni açanlar, radyolarını yeni açanlar için konuklarımı bir kere daha hatırlatayım. Son dönem işteyiz artık. Ali Saydam, Yusuf Alabar'da, Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'ta birlikteyiz. İlk bölümde NATO'yu, ikinci bölümde Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendirdik. Tabii bir de bunun muhalefet boyutu var. Yani içeride muhalefet bu konuda ne düşünüyor, ne yapıyor, neler söylüyor, bunları değerlendireceğiz. Tabii bu işin ironik kısmı, yani muhalefetin içinde bulunduğu hali pürmelal şu anda bunları düşünecek durumda değil. Hoş, bu durumları yaşamadığı dönemlerde de bunları düşünemiyorlardı. Hani Suriye bize saldıracak, PKK bize saldıracak, Libya'da ne işimiz var, orada ne işimiz var diyen bir muhalefetten bahisle konuşuyoruz. Yusuf Hoca, senle başlayalım.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir noktaya geldiler ki bu iş artık hakikaten şeyi geçti. Yani hani bu koltuk kapmaca, ondan salon kapmaca, tabii, ben mi konuşacağım, sen mi konuşacaksın falan. Allah'tan hani beğenmesek de Kemal Kılıçdaroğlu biraz daha olgun davranıyor yaşında vermiş olduğu şeyle. Sürtüşmeye girmiyor. Genel merkezde MYK'yı topluyor, oradan açıklamaları yapıyor. En son yine 29'da herhalde il yönetimini görevden aldı.
2: 27'ydi galiba, değil mi? Kaç?
1: 20 sabah.
2: Yani tamam.
1: Sonra da daha öncekiler ve sonrakilerle. Evet.
0: Geldiğimiz noktadan şeyi de ne düşünüyorlar diye soramıyorsun. Anca Özgür Özel'in ekonomiste yazmıştı değil mi?
3: Financial Times'a.
0: Erdoğan'a çok şey yapmayın, arka çıkmayın falan diye. Böyle hani yine kendisini müstemleke valilerine, kendi ülkesini şikayet eder bir pozisyonda bulduk.
1: Evet.
0: Yani buradan bir yürüyelim.
1: İşin aslında daha ızdıraplı olan boyutu bu, camide sapa girip kiliseye mum yakan siyasetleri o kadar açığa çıkıyor ki.
0: Bu senin yorumlarına, yazıklarına bayılıyorum hakikaten. Doğru.
1: Çünkü neden? Bakın ben bir şey getireyim bu cumartesi gününden. Ali abinin de görüşlerini alayım o konuda. Cumartesi günü Ankara'da bir İYİ Parti mitingi oldu. Bayrak açıyorum kampanyası. İşte Müsavat Dervişoğlu 14 Mayıs 2023 tarihi öncesinde altılı masa ve ortak politikalar mutabakat metninde Meral Akşener'in imzası var. PKK, YPG kelimesi yok, susmuştu. Şimdi bayrak açıyormuş Müsavat Bey. Geç de olsa bir aydınlanma olmuş en azından. Yani insanlar bunu tabii ki eleştirebilirler, bilmem ne yapabilirler. Biz de deriz ki 2 yıl önce ortak politikalar mutabakat metninde PKK kelimesi geçmiyor, YPG geçmiyor. 26 federatif Avrupa özellik şartnamesi tanınacak, Suriye'den, Irak'tan asker çekilecek, Kılıçdaroğlu'nun vaatleriydi bunlar. Hiç biz Müsavat Bey'in ağzından bu konulara yönelik tek bir eleştiri duymadık. Halbuki ortak politikalar mutabakat metninde Meral Hanım'ın Atnalı gibi imzası vardı, yani kendi en azından genel başkanına soraydı. Şimdi burada şunu getireceğim. O mitinge, bayrak açıyorum mitingine Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Bey'i gönderdi. Oradaydı Çankaya Belediye Başkanı, tweet attı. Dedi ki tweetinde Hüseyin Güner, buraya genel başkanımız Özgür Özel adına işte iyi dileklerimizi bilmem neyi falan ifade etmeye geldik. Peki şunu anlayalım. Neyi protesto ediyordu İYİ Parti? Terörsüz coğrafya kapsamında yapılması önümüzdeki süreçlerde gündemimize gelecek konuları protesto ediyor. Peki kim gidiyor oraya Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen? Çankaya Belediye Başkanı. Aynı saatte Özgür Özel Diyarbakır'da Sezgin Tanrıkulu ile beraber size yol sormaya geldim, size yön sormaya geldim falan diye açıklamalar yapıyordu. Arkadaş, Diyarbakır'a gidip Diyarbakırlı'nın, Kürd'ün yolunu yönünü soruyorsun. Bu da bir siyasi parti açısından güzel bir şey. Ama orada yolunu yönünü soruyorsun, öbür tarafta gidiyorsun Çankaya'daki mitinge, Tandoğan'daki mitinge Çankaya Belediye Başkanı'nı gönderiyorsun. Şimdi burada da akşama kadar kuvvacı.

0: Sabaha kadar kuvvacılar 10. yıl marşını söylüyorlar falan. Hepsi var bunlarda. Ama günün sonunda Özgür Özel ya Nivsfiye'ye yazı yazıyor ya da Ekonomist'e yazıyor. İşte birçok yerlere yazıyor. Ve diyor ki sizin çıkarınız Erdoğan'da değil Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Hatırlayalım, yapmış olduğu bir açıklama vardı. Avrupa'nın âli menfaatleri AK Parti'de değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde, demokratlardadır diye. Şimdi siz İngiliz'in çıkarının ne olduğunu düşünmeyeceksiniz. Türk'ün çıkarının ne olduğunu düşünmekle.
1: Normal şartlar altında.
0: Normal şartlar altında. Şimdi dolayısıyla aynı Özgür Özel yine bir savrulma yaşayarak oraya bir yazı yazmış. Final. Daha öncesinde de NATO'nun güvenliği tehlikeye girer. Erdoğan'la beraber yola revan olursanız Karadeniz'in eşik bekçiliğini yapamayız. Bak aynen bu tabirler. Karadeniz'in eşik bekçiliğini yapamayız. Dolayısıyla Türkiye'deki demokrasi sorunu aynı zamanda bir güvenlik sorunudur diye bir yazı yazmıştı. Şimdi bu yazıyla bir tüy daha dikerekten tavus kuşuna benzetti açıklamalarını. Her gün bir tüy dikiyor, karşımızda bir tavus kuşu gibi bir şey oldu. Şimdi Özgür Bey'in bu açıklamaları tabii ki gündemi de şeyinden kaydırıyor. Oysa gündemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçlerde de yapacağı açıklamalar ve ortaya çıkacak ifadelerle çok farklı bir yerden de farklı bir mecrada su akmaya devam ediyor. Mesela bu havale yöntemiyle Kapalı Çarşı kuyumcularına varıncaya kadar kullanılmış. Alan aldım diyor, veren verdim diyor. Öbür şahit gösteriyor, şahidi getiriyorlar, evet götürdük diyor. Yani artık inkar edilemeyecek noktaya gelmiş. Geçen ben bunu şeyde yazdım, konuştum. Skorsky helikopteri. Özkan Yalım diyor ki WhatsApp konuşmaları burada diyor, buyurun bakın. Vay Yusuf Alabar'da işte troll, 1,5 milyona 3 milyona helikopter mi olur, yayınladım Skorsky helikopterlerin fiyatlarına. Yenisi 9 milyon, kullanılmış olanları 1,5 milyon dolardan başlıyor, 3,5 milyon dolara kadar da var. Ve bu adamlar ahlaklı belde söylediği şahısla beraber gitmişler, sunum yapmışlar. O şahsı aradık biz Ankara olarak, Ankara Akşam Gazetesi olarak. Beni hiç bu işlere karıştırmayın dese de savcılık elbette ifadesine başvuracak. Gel bakalım ya, böyle bir şey olmuş. Senden helikopter istemişler. Sen Ankara'da Ahlatlıbel'de bir sunum yapmışsın. Çünkü Özkan Yalım diyor ki sunum yapıldı, sunum orada duruyor. WhatsApp yazışmalarda burada diyor. Yani artık neresinden Murat Bey bakarsanız bakın. İşin ucunun Özgür Özel'e uzadığı bir durum var.
1: Savunması için belki istiyordur Skorsky helikopteri. Yani hani alamıyoruz.
0: Yok, bu sivil taşımacılık alanı. İşte birçok kişinin aklına belki savaş helikopteri geliyor ama taşımacılık alanında kullanılan helikopterleri var Skorsky'nin. Şimdi tabii ki Skorsky de alınabilir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarifeli trenle gitsin demiyorum. Ya da işte bilmem ne otobüs firmasıyla gitsin demiyorum. Ay iyi de siz kardeşim, şunun şurası 5-6 yıl evvel seçim otobüsünün üstüne Muharrem İnce'yi bisikletle çıkarttınız ya. Hatırlıyor musunuz onu? Bisikletle çıktı, sağ yaptı, sol yaptı. Ne? Cumhurbaşkanı seçildiğinde bisikletle işe gidecek. Ya sizin hiç coğrafya bilginiz de yok yani. Siz bu coğrafyada bisikletle işe gidin de bak ne oluyor görün. Yani bu Fransa için de geçerli. Hadi Macron gitsin Şanzelize'de şortunu giysin de spor yapsın. 2 dakika yaşatmazlar. Almanya'da markette fotoğrafları çekiliyor Angela Merkel'in. O yayınlandığı gün ben Almanya'daydım. Ya marketin yan caddesi ve öbür caddesi de kapatılıyor. Böyle bir ütopya yok. Ya işte efendim Lüksemburg'da var. Ya Lüksemburg Allah aşkına yani kanunlar nezdinde devlet.
1: 200 bin nüfusu.
0: Ya evet, orada bisikletle yani gitmiş gitmemiş bir önemi yok. Mısır'da gidemezsin, Pakistan'da gidemezsin, Amerika'da gidemezsin.
2: Macron yumruk yemiş diye bir Berat.
0: Ya tabii başlıyor. Gidemezsin işte, biliyoruz yani coğrafyayı. Bana tutup da Danimarka'dan falan örnek vermelerine gerek. Ha bisiklet üzerinden yorum yapanlar Skorsky helikopter derdindeler. Daha şunun şurası, 3 hafta önce biz sizinle beraber Uşak Belediyesi tarafından 2.17 milyon liraya renove edilmiş bir aracı konuşuyorduk. E şimdi artık mesela konuşulan konuların içerisinde yine Veli Ağbaba çıkıyor. Yani Veli Ağbaba her taşı kaldırdığınızda altından çıkan bir isim. Diyor ki bir de Özgür Karabat'a yapıldı sunum. Neden Özgür Karabat'a yapıldı bu Skorsky helikopteriyle ilgili sunum? Çünkü Özgür Karabat'ın bu işlerin tam merkezinde yer aldığı ve bu yüzden de dokunulmazlık kazanması için milletvekilliği yapıldığı iddiaları herkes tarafından konuşulan bir husus. Her taşın altından Veli Ağbaba çıkıyor. Her taşın altından şey çıkıyor. Özgür Şimdi Karabat. Dolayısıyla Sevgili

0: Üstad, söylemiş olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hususta Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman içerisinde çok farklı açıklamalar yaparak yola revan olacağını düşünüyorum. 20 il başkanı değişti. Daha öncekilerle beraber sayı 30'a yaklaşacak. Kemal Bey'in Mart ayında kurultayı toplayabilecek hale geleceği söyleniyor Ankara'da. Yani biz hangi aydayız? Temmuz ayındayız. 6 ay bu yıldan var, 3 ay da öbür yıldan var. 9 ay sonra kurultay için süreç başlayabileceği söyleniyor. Bu 9 ay içerisinde derenin altından, köprünün altından çok dereler akacak, şartlar çok değişecek ve yürüyüş diye kurdukları parti şu an sahip olduğu rüzgara sahip olamayacağını açıkçası düşünüyorum ki Ali abi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopup 20 tane partinin 22. hikayesini bizde 21 miydi?
1: 22.
0: 22. İçinde sadece DSP çok farklı
1: o
0: bir
1: da,
0: noktaya.
1: O da koalisyon maalesef.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla Ankara'da ben rüzgarı çok üst perdeden estiriyorlar ama gerçekten de zaman Kılıçdaroğlu'nun yanına çok önemli bir şekilde çalışmaya devam ediyor zaman Kılıçdaroğlu'ndan yana. Peki. Çünkü bir anket vardı. Yine Ali abinin yanında da anketi ben konuşmayayım.
1: Estağfurullah.
0: Şunu söylüyor. %74'ü CHP'ye oy verenlerin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir linçten dolayı içeriye tutulmadığına inanıyormuş. Yani yapılmış bir şeylerin olduğuna inanıyor. Bu çok büyük bir şey. Yani %74'ü diyorsa ki ilk başta çünkü çok farklı esiyordu rüzgar. Meydanlar doluyordu falan. Şimdi CHP kitlesindeki fikir de değişmeye başladı. O yüzden mesela Şaban Sevinç'i falan hemen piyasaya koydular. Şaban Sevinç diyor ki ya diyor herkese yetecek kadar koltuk var. Biriyle görüşmüş öyle diyor Şaban Bey'e. Ne olurmuş? İşte Cumhurbaşkanı Özgür Özel olurmuş. Meclis Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurmuş. Başbakan da Ekrem İmamoğlu olurmuş. Ya biz sizin bıktık arkadaş yani evcilik oynamanızdan. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım falan koca koca adamlar doğmamış çocuğa bez biçer gibi 14 Mayıs'tan önce çıktılar bu konuları açıkladılar. Biz bunu eleştirdiğimizde bize de yüklendiler. Şimdi o videoyu her yerden kaldırma gayreti içindeler. Şimdi aynı şeyi burada yapıyorlar. Bir bakmışız bu ülkede başbakanlık mı vardı ya? Ekrem İmamoğlu'nu başbakan yapacaksınız yani. Siz %65 alıyor diye toplumu gazladınız, kazanıyoruz diye çıktınız, beyaz gömlekleri sıvadınız falan. Olmayınca olmuyor. Doğmamış çocuğa don biçilmez kelimesi Süleyman Demirel merhumun belki her hafta 2-3 kere tekrar etmiş olduğu bir husustu. Şimdi Şaban üzerinden açıklama yaptırtıyorlar. Herkese yetecek kadar koltuk var. Bakın yani mesela orada Mansur Bey'in önünde Fintech diye bir kitap var. Bu büyük bir algı. Fintech Introduction. Fintech'e giriş falan. Ondan, eğer ki o kitabın bir sayfasından bir şey okuduysa Mansur Bey vallahi billahi ben bu programı terk ederim. Daha bilimsel, daha dijital geçiten Ekrem Bey ise 250 bin dolarlık saatiyle yapmış olduğu buradaki konuşmada Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardım. Ya Türkiye bunları yaşamak zorunda değil. Yani şu manzaraları bilen hiçbir Avrupalı lider Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iyi gözle bakmaz yani. Ama bunları biz yaşadık. Şimdi aynı şeyleri yaşıyoruz. Tekrardan 3 makam. İşte meclis başkanı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı. Biz bunları şeyde de yaşadık. Altılı masadaki herkes cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Ya kardeşim 6 tane cumhurbaşkanı yardımcısı mı olur falan diyorduk. Son dakika belediye reisleri de girdi. Etti 8 cumhurbaşkanı yardımcısı. Ver gitsin siyaseti. Böyle bir savrukluk yaşanıyor. Ama mesela bugün Murat Kurum'un dün şeyi vardı. Duruşması vardı bu. Murat Ongun'un şeyi vardı. Ya kardeşim 3,5 milyon 4 milyon lira oturduğun eve kira ödemişsin.
1: Peşin.
0: Eşin diyor ki incik boncuk sattım işte para kazandım falan diyor. Ama oturduğun villa 4 milyon lira. Onu diyorsun Ekrem İmamoğlu bana yardım etti falan. Suçlamalara dair tek kelam yok.
2: Bu ara Ekrem İmamoğlu yardım etti dediği mevzuda Murat Ongun'un eşinin hesabına para gönderen şirketin Ekrem İmamoğlu ile uzaktan yakından alakası yok. O parayla ödenmiş.
0: Bunlar. Dolayısıyla Ankara gündemi bu. Ama Türkiye'nin gündeminde bu konular konuşuluyor diye dünya gündeme durmuyor. Mesela İbrahim
1: Bir
0: Bey.
1: Bir parantez açalım mı?
0: Evet.
1: Sen bir araştırmadan bahsettin ya.
0: %74 olan.
1: %74. Diyor ki

0: Cumhuriyet soru tevcih edeceğim zat halinize.
1: Estağfurullah.
0: Kıymetli hocam.
1: Estağfurullah.
0: %74 Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan kesimin %74'ü
2: siyasi olmadığını, değil.
0: Siyasi değil, bu kriminaldir diyor yani.
2: Evet.
0: İmamoğlu için. Aynı şekilde demediklerini bırakmıyorlar yani. Ondan sonra peki yapılan anketlerde şurada burada nasıl oluyor da hala bu CHP'ye oy vermek isteyenlerin oranı yerlerde sürünmüyor?
1: O zaman ben bir kitap tavsiye edeyim. Bizi dinleyenlere tabii ki, size değil. Eric Hoffer'ın The True Believers, Kesin İnançlılar diye bir kitabı var. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kesin inançlıların yüzdesi çok yüksek. Mesela bu muhafazakar tabanda bu şekilde değil. Özellikle merkez sağ dediğimiz yerde insanların maaşına dokunduğunda, insanların fikriyatına dokunduğunda falan çok rahatlıkla oy kayışları olabiliyordu. Biz Turgut Özal'ın gidişini, Süleyman Demirel'in bitişini hep bu perspektif içerisinde
0: gördük. Omurilikten inanıyorlar diyorsun.
1: Yani evet yani Türkiye'de bu konuyla ilgili en kesin inançlı grup Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitledir. Yani onun %74'ü buna inanır ama buna rağmen verir. Ne diyor? Ben İzmir'de suyumun akmadığını bilmiyor muyum? Biliyorum. Körfezin kokmadığını bilmiyor muyum? Biliyorum. Peki belediyecilik hizmetinin olmadığını bilmiyor muyum? Biliyorum. Gecekondu şehrine dönmüş. Görmüyor muyum? Görüyorum. Ama tuvalet terliği de olsa oy vereceğim.
2: Biz aynı düşünce. Anadan atadan CHP'liyiz. Tabii. CHP'den başkasına oy vermeyiz. Kim olursa olsun.
1: Öyle.
2: Yani. Yazık yani, hani en azından hani toplum belli bir kesiminin böyle oluyor olması. Yani bu oran dünyanın birçok ülkesinde marjinal diye adlandırdığımız kesimlerde bir yüzde vardır. Evet. Ama bu %28'lere falan çıkmaz.
0: Özgür Özel'e de inanmıyorlar mesela. Demişler ki Ekrem İmamoğlu'na hala sahip çıkması çok büyük hata görüşünü savunuyor. %70 küsur.
2: Gezici'nin anketi sesi vardı
1: çünkü
2: herhalde, değil mi?
1: Şöyle bir şey var, ben ona inanıyorum.
2: Sesini dinleyelim mi?
1: Bir cümle söyleyeyim. Özgür Özel'in de ortadaki bu kriminal dediğiniz olaylarla iştiraklılık ilişkisi var.
0: Öyle gözüküyor.
2: Kopamıyor yani.
1: Kopamıyor.
2: İyi. Bir dinleyelim. En azından hani netleştirmiş olalım. Gezici'nin araştırmasıyla ilgili söylediği cümleyi, Murat Gezici'nin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin %74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor. Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.
2: Bu. Murat Gezici'nin ifadesi. Ama bir türlü kopamıyorlar. Devam edelim. Yeliz Hocam, hem bu CHP meselesini konuşmayı sürdürelim biraz daha. Şimdi şöyle bir şeyin propagandasını yapıyorlar. Gerçi Ali Hoca'ya da benzer soruyu soracağım ama şimdi iletişim meselesini İlginç bir şekilde yürütüyorlar. Az önce Yusuf Hoca söyledi. Yani hani bu havala dedikleri havale yöntemlerini Kapalı Çarşı üzerinden nasıl yaptığını Muhittin Böcek anlatıyor. Yani hani ben diyor Antalya'da hangi belediyeydi şimdi bakarım tekrar. Onun benim yerime Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için çalıştığını, bunun için Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü, bu ara Ekrem İmamoğlu da malumunuz yani hani normal şartlar altında İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani sen kulis yapacaksan genel başkan nezdinde ya da PM dediğimiz parti meclisi nezdinde yapman gerekiyor ama parti içerisinde önemli bir figür olduğu için İmamoğlu'yla da yapıyorsun ki karar vericinin o olduğu anlaşılıyor. Sonrasında evet, da öyle olduğunu gördük. Böyle olunca diyor benim de diyor acele etmem gerektiğini düşünerek randevu istedim. Görüştük. Görüştükten sonra fotoğrafları var.
1: Tabii 2023'te diyor randevu. 16 Aralık 2023'te randevu istedim. 17 Aralık 2023'te gittik, bir görüşme yaptık. Özel kalem müdüründe şahidimdir diyor.
2: Aynen. Bu oradaydı diyor. Sonrasında bu görüşmenin sonrasında ikili fotoğrafları da var.
1: Tabii.
2: Hani nezaket ziyareti sonrası buluştuk ettik falan diye. 15 milyon dolar yani seçim var, yardım yapman lazım.
1: Avro.
2: Demiş. 15 avro, 15 milyon avro. Tamam dedim diyor. Ve bunun 5 milyon avrosunu bu havala yöntemi dediğimiz hani aldım verdim hikayesiyle bir enteresan bir sistem o. Ödedim. Geri kalanlarını da işte taksite bağlamışlar bir de mevzuyu. Ödeyecekmiş işte bunlar çıkmış falan filan. Ya isim belli. Parayı aldığı yer belli. Parayı götürdüğü yer
4: her
2: belli.
4: Şey
2: kuyumcusu belli. Hı. Şunu belli.

0: bunu belli. Bunların hepsini, bunu söyleyen belli. Söylediği kişi belli. Hepsi hayatta. Ama işte bu %74 İmamoğlu siyasi değil yapmıştır bir üç kağıt numara diyenlere şunu veriyor CHP yönetimi. Ya biz diyor iktidar oluyorduk da Erdoğan önümüzü kesmek için bu operasyonu yaptı falan. Ve gariptir ve yazıktır. Kitle de buna hani bir şekilde inanıyor yani hani böyle bir habitatta yaşıyorlar. Bunu biraz üzerine konuşalım. Çünkü yani bir taraftan da şeyi konuşuyoruz. Bak terörsüz Türkiye süreçlerinde Sayın Cumhurbaşkanı hayırlı işlerde acele ediniz cümlesini kullanıyor. Şunu söylüyor, bunu söylüyor. Yani bir taraftan da bunların şey yapılması lazım. Bir kendi bir habitatında farklı şeyler yaşıyor. Buradan biraz yorumlamanızı isteyeceğim.
1: Yani anket aslında açıkçası beni şaşırttı. %74'lük bir oran ben de beklemiyordum. Genelde hani sanki böyle yine siyasi diyen kanat daha güçlüymüş gibi hissediyordum ama demek ki bir şeyler de artık yavaş yavaş hani fark ediliyor çıkan şeylerinde. Hani hiç mi kıymeti yok, hiç mi değeri yok diye düşündüğünüzde yine de %74 bence umut veren bir hani hiç değilse bir değişimi gösteriyor. Ama ne olursa olsun bunun dediğiniz gibi en başında ilk olay başladığında hani bu siyasi bu söylemi evet kabul edilmişti büyük ölçüde. Çok uzun süre bunun üzerinde. Hatta hala bakın devam ediyor. Yurt dışından da destek almaya devam ediyor. Birkaç gün önce sanırım Michael Rubio diye biri var tabii biliyorsunuz. Oldukça Türk düşmanı, Türkiye karşıtı.
0: Yani
1: ABD'li
0: Amerika'nın
1: işte. Evet,
0: trollerinden bir
1: evet,
0: tanesi.
1: evet, evet. Çok rahat bir şekilde
0: FETÖ irtibatlı.
2: Tabii.
1: Evet. Daha bak 2-3 gün önce çok yeni. Yine sürekli bunun siyasi olduğunu, işte Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na işte yetki geçerse engellenmesi gerektiğini, işte daha önceki yetkililerin kalması gerektiğini falan ve çok rahat bir şekilde çıkıp böyle bağıra bağıra hiç başka işleri yokmuş gibi tutup bu kadar ayrıntılı şeylerle ilgili fikir beyan etme gereğinde hani bulunuyorlar. Çünkü hani 2 hafta önce de yine söylediğim şeyi söyleyeceğim. Hani o çıkar gruplarının temas noktaları hala birbirlerini desteklemeye devam ediyor. Bunu bu kadar elinde bu kadar görüntü varken kendileri itiraf ediyorken tabii yargı süreci devam ediyor ama açık açık birçok şey ortaya çıkmışken desteğin devam ediyor olması kısmı hakikaten düşündürücü ama işte anket %74 olması yine de bir şeylerin bence anlaşıldığını yavaş yavaş hiç değilse bir çıkış noktası bence vermeye başladı. Ama hakikaten oturup düşünmek lazım. Yapan, şikayet eden, içinde bulunan, itirafçı olan hepsi zaten aynı taraftan. Hepsi de
0: zulüm
1: aynı
0: eden,
1: grubun
0: zulme uğrayan,
1: içinden. Evet, haksızlığa uğradığını düşünen ya da işte
0: haksızlık yapan,
1: evet bu
0: haksızlığa uğradığını
1: çıkar
0: düşünen. Aynı.
1: çatışmasına girildiğinde meselelerin ortaya dökülen ya da döken tarafların hepsi aslında aynı yerde. Ama dediğiniz gibi iletişim boyutuna geldiğinizde olayın siyasi olduğu kısmı en başında çok büyük destek gördü. Ama bunun ben yavaş yavaş biraz daha azalacağını düşünüyorum. Çünkü içeride biz zaten kırılmadan bahsediyoruz. İşte yeni bir oluşumdan, yeni bir parti olacak mı bundan bahsediyoruz. Hatta o partinin ideolojisi nasıl olacak falan diye bakın konuşulmaya başlandı. Kim olacak, ne olacak, kimlerle beraber olacaklar, nasıl bir yol izlemek isteyecekler bunlardan bahsediyoruz. Ama bir taraftan da işte en başında yola çıkılırken ki bu mesele aslında dayanaksız ve siyasi kısmının da yavaş yavaş bence artık geride bırakıldığı ve işte bu ortaya çıkan şeylerle de oranın biraz daha ben çürütüldüğünü düşünüyorum. Çünkü daha önümüzde bir süreç var, doğru. Daha görmediğimiz bir sürü şey var. Bunu sürekli söylüyorum. Daha bilmediğimiz çok büyük bir kısım bence var. Ve bunlar da ortaya çıktıkça işte o delilleri, fotoğrafları bilmem neleri ortaya çıktıkça süreç de yargı süreci de ilerledikçe bence bu destek biraz daha azalacak diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi yadsınamayacak şeyler var ve bunların hepsi yavaş yavaş ortaya çıktıkça artık anketi nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Anket nasıl seçime dönüştüğünde ne olur o kısmını göreceğiz ama tabii ki seçmenin bunu çok iyi düşünmesi gerekiyor. Hakikaten ne olduğunu, nasıl gittiğini, sürecin işte kendisi karar vermesi gerekiyor bence. Hepsinin oturup ne oldu, bunlar gerçek mi, ortaya çıkanlar nelerdir, kim neyi itiraf etti bunları artık biraz da seçmenin kendisini tahlil etmesi gereken bir yerdeyiz. Galiba o hani oylara yansıyacak mı ya da seçimde ne olacak kısmını da oturup hakikaten dikkatli düşünmek lazım.
0: Hayır. Ali Hocam, finali sana bırakacağım Fatma Hocam.
3: Siz nasıl uygun görürsünüz?
0: CHP'nin bir iletişim stratejisi var mı?
2: Var.
0: Nedir bu? Yani hani mesela şuna mı geliyor? Göbelsin bir meşhur sözü var ya.
2: Büyük yalan.
0: Söylediğiniz zaman o kadar büyük olsun ki büyük falan. Büyük yalanlar söyleyeyim falan. İletişim stratejisi bu mu CHP'nin?
2: Bu değil.
0: Ne?
2: Benim gördüğüm kadarıyla şu. Yani kanıta dayalı bir iletişim stratejileri yok. Veya araştırmaya dayalı veya işte belli raporlama sistematiğine dayalı. Yani enerji konusundaki bir strateji şöyle olmalı. Türkiye'ye önerimiz bu. Adalet sistemi. Efendim bu konuda halkın algısı böyle. Bunu değiştirmek için şöyle bir yaklaşım. Veyahut da işte bu belediyelerdeki yolsuzluklarla ilgili durumla ilgili bir pozisyon alma falan. Böyle bir şey yok. Gene orada siyasi iletişimde geçerli olan söylemle siyasi iletişim yapılır. Kanıtla değil. Yani ilkesini uyguluyorlar ve agresif bir şeyle gidiyorlar. Yani Özgür Özel'in beden diline de bakın. Psikolog arkadaşların da ifadesi o. Yani normal olarak konuşamıyor artık. Kapalı mekanda nutuk atılmaz mesela. Fark etmiyor onu. Kapalı mekanda da otobüsün üstünde konuştuğu gibi konuşuyor.
0: Tamam da mesela çok güzel bir ceketiniz var. Ben buradan hayran oluyorum. Hakikaten rengi çok şık. Çok hoş bir ceket.
2: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel de nefis bir kombin yapmışsınız. Ve Ali Hoca'nın ceketi yeşil desem mesela.
2: İşte o kanıt olur. O olmaz.
0: Ya da şöyle söyleyeyim. Peki bir dakika şöyle söyleyeyim. Ya ne güzel yeşil bir ceketin var. Ne güzel sana yakışmış mesela.
2: O da olmaz. O da gene ne facts and figures dedikleri.
0: Ama bu da aynı yani şimdi
2: siyasi
0: adam
2: iletişimde
0: parayı verdim diyor. Kanıtını koymuş. Telefon tapeleri var. Şunu var işte. HTS kayıtları var. Şuna verdim. İsmi bu. Şu saatte şurada verdim. Hani bu şeye benzemiyor mu? Yani hani çok nefis hani ceketiniz var. Ben bunu tarif ederken siyah ceket dese çok iyi yakışmış da söylemek de arada bir farkı var mı bunun yani?
1: Bunlar kanıt sayılmıyor mu?
0: Bunlar sayılmıyor mu
1: kanıt
0: yani?
1: Kanıt sayılmıyor mu?
2: Hayır. Şöyle ifade edeyim. Bu senin yaşın ne başın ne? Mavi ceket giydin mi bu yaşta? Bu mesela daha tutarlı oluyor. Daha tutarlı demeyeyim daha etkili. Yani söylem odaklı
0: ama
2: ifade.
0: Tamam kabul ama hakikaten anlamadığım için söylüyorum.
2: Estağfurullah. Cidden sizin soruyorum. Anlamamanız mümkün mü ya?
0: Ya yok hakikaten anlamıyorum. Cidden anlamıyorum.
2: Yemezler.
0: Şimdi mesela bu yaşta mavi ceket giyilir mi cümlesinin içerisinde doğru olan birçok madde var. Bir kere ceket mavi. Evet. Yaş hani vurgu yapıp bunların hepsi doğru. Bunundan bir çıkarım yaparak bunu eleştirmenin mantıklı bir yönü var. Ama ya parayı almışsın, oraya vermişsin, Erdoğan önümüzü kesmeye çalışıyor cümlesindeki bir tane doğru ve tutarlı mantıklı bir şey göremezken.
2: Söyleyelim efendim, nasıl arz edelim. İki tane şey var. Yani Batı'yı eleştirdiğimiz İslamofobinin bizatihi kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Doğru mu değil mi?
0: Tamam.
2: Yani bunlar şeriatı getirecekler. İşte kadınların hepsini kapatacaklar. Efendim mecbur tutacaklar. Sadece imam hatipler liseler olacak. Bütün özel okulları imam hatip haline getirecekler. Böyle bir İslamofobi üzerine kurulu bir söylem.
0: Tamam,
2: bir
0: korkuyu yandan beslemek.
2: İki, Erdoğan'ın despot olduğuna dair bir ikinci geliştirmişler. Söylem. Hiç fark etmez. Avrupa Birliği de aynı söylemleri kullanıyor yani. Böyle işte siyasi iletişim böyle çalışır maalesef. Kanıtla değil yani. Bu o yüzden de bu cekete yeşil demez. Ama başka bir kulp her an takabilir. Söylem. Bunun yüzden de şunu söyleriz, bize öğütlüyoruz siyasi iletişim konusunda danışanlar bize. Diyoruz ki söyleme karşı kanıtla mücadele edemezsin. Yani diyor ya mesela yırtınıyor Yusuf abicim. Oradan diyor ki ya bak o verdim diyor, o aldım diyor, öteki diyor parayı şurada koy. Bu kanıt. Öbürkü diyor ki bunu siyasi savcıya talimat veriyorlar. Savcı bunu dümenine getiriyor. Bu savcılar hepsi Erdoğan'ın adamı. Bak Bu çok daha kolay satın alınıyor. Onu arz etmeye çalışıyor. Ha,
0: doğru. Ya bunu ispatlamasını gerektirecek bir durum da yok.
2: Eyvallah.
0: Kitle de bunu kabule hazır zaten.
2: Tamam.
0: İşte, buradan yürüyünce oluyor.
2: O yüzdendir yani. Ki Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda nasıl yapıyor
0: çok
2: dersen
0: şey,
2: evet.
0: Çok konforlu bir şey o zaman.
2: Evet. Böyle yapıyor. Yani buna karşı ne yapılır? Buna karşı söylem geliştirilir. Kanıt değil. Yapılması gereken söylem geliştirmek. Hatırlayın Erol Olçak'ın reklam filmlerini.
0: Allah rahmet eylesin. Bu rahmet
2: AK Parti'nin hakikaten müthiş iletişim boyutunda devrim yaptığı siyasi iletişim konusunda o kampanyalarını Erol Olçak kardeşimizin dizayn ettiği hepsinde söylem odaklıdır yani. Siyasi iletişimde bu şaşmaz. O yüzden Yusuf abi sabaha kadar kanıt saysa
3: tabii canım.
2: Hiç. Tabii. Yani
3: ben işin rasyonel akıl boyutunu söylüyorum. Eyvallah. Ama siyaseten
0: bir anlam ifade etmiyor.
3: Sabaha kadar konuşsak anlamı yok tabii.
0: Cumhurbaşkanı söylüyor zaten uluslararası. Yani biz kendi işimize bakacağız diyor. İşte terörist Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye'nin bölgesel ya da senin ifade ettiğin daha doğrusu aktardığın, iktibas ettiğin haliyle über regional, bölgeler üstü bir konumu olduğunu aylar önce böyle yazmışlardı ama tekrar yazsalar herhalde küresel siyasete etki eden aktör
2: kesinlikle,
0: diyecekler bu saatten sonra.
2: Kesinlikle.
0: Cumhurbaşkanı da söylem olarak bunu anlatıyor. Var olanı anlatıyor. Bunlar üzerinden bir şeyler geliştirerek.
2: Cumhurbaşkanı da bakın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına bakın. Söylem odaklıdır. Onu yani Erol Olçak da öyle bir siyasi iletişim stratejisi gidiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına bakın. Var tabii facts and figures yani somut şeylerden bahsettiği konuşmalar var. Şu kadar ihraç ettik. İşte en son NATO ülkelerine yapılan savunma ürünleri ihracatından bahsederken rakam da veriyor.
0: Ama her zaman veriyor olarak, rakamları. O çok şey
2: esas
0: yapıyor.
2: Esas olarak yani söylemle hareket etmek lazım. Bu bağlamda ve agresif. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir şeyi tutturduğunu ifade etmek lazım.
0: Doğru.
2: Uzun bir tek mesele var. Spin doktorluk diyorlar buna uluslararası terminolojide. Bu uzun süre gitmiyor. Yani Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu misali. O sim dökülüyor ve arkadan şey çıkıyor ortaya ama bu belli bir zaman alıyor.
3: Tabii.
2: Bu o zamanı kullanıyor şimdi şu sıra. Yani Kılıçdaroğlu da benzer bir şey yapıyor şimdi Özgür Özel'le ilgili. Kirli mesela şey de bir söylemdir. Arınmada. Arınmada bir söylemdir. Kanıt var mı arınmada? Yok. Kanıta dayalı ama, bir şey değil, laf değil o.
0: Ama mesela kirlisiniz demiyor değil mi?
2: Hayır,
0: negatif bir şey söylemiyor.
2: Tebrik ediyorum. Aynen.
0: Arının diyor. Arınma
2: kirlisiniz
0: diyor.
2: Çünkü burada çaldınız, burada çırptınız. 15 milyon dolar istemiş, 5 milyonu şöyle vermişsiniz. Böyle bir kanıt la konuşmuyor. Arınma diyor. Bu da çok iyi geçiyor karşı tarafa. Yani o yüzden burada ben şeyin cevabını Yusuf hocama sorduğum sorunun cevabı bende var tabii. Neden? AK Parti'nin silip süpürmesi lazım yani. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hali pür melali diye başladınız ya söze. CHP'nin hali pür bu halde bir ana muhalefet partisini silip süpürmek lazım, yok etmek lazım ama hala bakıyoruz anketlerde 25-30 arasında bir rakam 27-26 düştü. 8-9 puan düşmüş son bir yılda. Fakat tersine AK Parti'nin de biraz yükselişi var ama yeterli değil. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısından zor çok. Sayın Cumhurbaşkanımızın tek başına yüklenip götürdüğü ve çok başarılı götürdüğü siyasi iletişimin anlayışının AK Parti tarafından da benimsenip yönetilmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Peki. Fatma Hocam, hem bu CHP siyasetini hem de takip ediyorsun biliyorum iç siyaseti de. Mesela yeni bir parti kurulma meselesi. Hani Butlan'la geldiler de vay efendim biz burada siyaset yapamıyoruz, biz o zaman başka bir yol deneyelim mi düşüncesinden ortaya çıkmış bir şey. Aylar öncesinden bütün bunların hazırlıklarını yapmışlardı. Çeşitli alternatifler vardı. Hatta şimdi söylüyor. 2-3 alternatiften bahsediyor. İşte gizli kapılar ardında satın almaya hani biraz subjektif mi olur yoksa ağır mı olur bilmiyorum ama satın almaya alışık oldukları için parti satın alma üzerinden bir görüşmeler falan yaptılar. Olmadı.

0: Ama yeni bir partinin kurulması, o az önce bahsettiğimiz 25, 26, 28 oranlarında gezen oyların bölünmesi anlamına da geliyor mu mesela yani?
1: Ne küçük düzeltme yapalım orada. Ben yanlış bir bilgi verdim biraz önce. 22 değil 12 parti çıkmış CHP'den. Hı. 12 partinin 12'si de tabela partisi haline gelmiş sonra. Yani Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi bekleyen akıbet kaderde aşağı yukarı böyle bir şey olacak gibi düşünüyorum. Onu araya sıkıştırayım. Çok özür dileyerek seyircilerimizden.
2: Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursak önce sonra devamında sorunuzu cevaplamak isterim Sayın Çiçek. Saraçhane mitingleriyle başladı bu süreç. Önce Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp içeri girmesiyle birlikte Sayın Özel ve yönetimi biraz daha o iletişim kanalında mağdur edebiyat rolünü oynayarak Saraçhane mitinglerinde halkı toplamaya başladılar. O zaman da çok eleştirdim. Gencecik çocukları orada birbirine kırdırıp birbirine düşürüp polisle karşı karşıya getirip kendilerini korumalarınızla evlerinize döndünüz diye, güvenlikli araçlarınızla villalarınıza döndünüz diye. Ama sonra gençler de farkına vardı, halk da bunun farkına vardı. Fakat seçmen tabanıyla her zaman örgüt üyelerini ayırmak gerek, parti üyelerini ayırmak gerek. Parti üyelerinin belli başlı işte ilçede, ilde görevleri olması sebebiyle ekstra bir bu duygu birikimiyle yapmış olduğu eylemlerle seçmen kitlesindeki o inanç ve bitkinliği birbirinden ayırmak gerek diye düşünüyorum. Bunu da neden açıkladım, ifade ettim, birazdan anlatmak isterim. Şimdi Sayın Özel yönetiminin farklı planları var. Özellikle bugün yine çıkan iddialarda kendisinin biliyorsunuz ki adli tatil 20 Temmuz'da olacak. Başlangıcı 20 Temmuz'da başlayacak. Eğer adli tatile kadar herhangi bir karar çıkmazsa, herhangi bir gelişme olmazsa 21 Temmuz'da belki yeni partiye geçiş veya yeni partinin oluşumu için bir başvuru olabileceği, 21 Temmuz olmaz ise Lozan Barış Antlaşması gibi farklı bir anlam yükleyerek 24 Temmuz'da bu süreci başlatabileceklerine yönelik birçok iddia ortaya atılmış durumda şu anda. O yüzden bu iki tarihi çok altını çiziyorlar. Fakat bu gerçekten olur mu? Hani kulislerde konuşulan bu, fakat olup olmayacağı konusunda tabii ki bir garanti veremem. Öte yandan bunun yeni bir parti kuruluşunu 20 milletvekiliyle gerçekleştirilecekleri.
0: Çünkü grup oluşturmak için,
2: evet,
0: 20
2: grup
0: tane
2: oluşturmak için
0: var.
2: Evet, geri kalanların hemen geçmeyeceğini, baba ocağı olarak ifade ettikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz daha kalacakları ve sürece göre bir geçiş olup olmayacağı yönünde değerlendirmeler var. Şimdi yeni parti isteyen Ekrem İmamoğlu mu, yoksa var olan bir partinin başına geçmeyi isteyen Ekrem İmamoğlu mu, yoksa bu talepleri, yani bu ikircikliği ayrımı nasıl, kim nasıl bölüştürdü veya kimin talebi bilmiyorum ama hem Sayın Özel'in hem Ekrem İmamoğlu'nun farklı talepleri var ve bu iki talebin de değerlendirildiği bir şu anda seçenek masada
0: bir şey
2: duruyor.
0: Sorabilir miyim? Yani belki oraya vurgu yapmak istersiniz diye soracağım. Şimdi Türkiye'de siyaset pahalı bir iş.
2: Tabii.
0: AK Parti mesela iktidara geldikten sonra hazine yardımını bütün il ilçe teşkilatlarındaki görevlileri parti kasasından maaşa bağlayarak, sigortalı yaparak falan filan çalıştırdığı bir sisteme de geçti. Devletin yardımı, devlet de bunun için yardım ediyor zaten. Fakat bundan öncesinde ya da bu tarz yardımları alamayan partilerin de bir şekilde güçlü sermayelerin desteğiyle,
2: siyasetin finansörleri işte,
0: gibi, işte öyle demeyeyim dedim ama evet aynen öyle, siyaseti finanse eden güçlü sermayelerle yola çıktığını, o güçlü sermayelerin ışık gördüğü bu hareketleri desteklediğini de biliyoruz. Şimdi yeni bir parti kuracaksa eğer Özgür Özel, bu işin finansmanı nereden sağlanacak? Yani İBB'den Cumhurbaşkanlığı için toplandığı söylenen ve hala bulunamayan ancak saklayan kişilerin yerini bildiği ya da emanet edilen kişilerin talimatları getirdiği bir süreçte mi olacak? Yoksa sermaye Türkiye'den ya da yurt dışından onlar mı destek?
2: Yani
0: nasıl
2: Aziz İhsan Aktaş da yok ki onlara bu kadar destek versin. Muhtemelen biraz daha yurt dışından bu sermaye ve fonu ayarlayacaklardır diye düşünüyorum. Evet, siz az önce altını çizmek istemediniz ama maalesef siyasetin finanse edildiği çok farklı bir alan var. Seçimlerde bütün mahalleleri, şehri baştan başa bayraklandırdıkları bir zaman diliminde şimdi bir adayın bunu karşılama maliyeti çok yüksek. Gücünün olabileceğini düşünmüyorum. Doğal olarak siz ışık gördü diye amiyane tabirle güzel bir kelime kullandınız ama sadece ışık görmek mi? Yoksa şimdi gördüğümüz işte o delegelerin, delege ötesinde herkesin iradesini almak üzerine veya bazı ihaleler için başından anlaşılmış olma ihtimali var mıydı? İşte biz şimdi onun aslında benzerini
0: mahkemelerde
2: görüyoruz.
0: Mahkemelerde onları konuşuyorlar.
2: Bu belgeleri, bu davaları, bu dosyaları aslında tam da o siyasetin finanse edildiğini, daha seçim olmadan peşinden ödenen paralar neticesinde yarın öbür gün başkan olursa belki bizim inşaatımızda yardımcı olur. Belki bizim yapacağımız AVM'de yardımcı olur.
0: Ya işte şeyler falan onu diyor ya. Ya siz geleceğin Cumhurbaşkanına yardım etmekten imtina edeceğinizi, evet, ettiğinizi mi söylüyorsunuz?
2: Evet.
0: Hani
2: sonuç olarak böyle bir algı yarattıktan sonra iş insanları diye tabir edeceğimiz yereldeki kişiler de artık zannedersem bu yola tevessül ediyorlar. Ama şimdi bu sadece yurt içindeki bir gelirle bir finanse edilecek bir hususa da sınırlandırılmamalı. Bunun tabii ki yurt dışı ayağı da var. Bağlantılı olunan o hesaplar artık ne tür hesaplar ya da ne tür kişiler bilemeyeceğim ama sonuç olarak bunun yurt dışı ayağının da olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi önümüzdeki süreçte biz artık çok daha farklı denklemler göreceğiz. Özellikle yeni partiye geçilmesi veya yeni partinin alınmasıyla birlikte çok daha farklı bir siyasi denkleme şahit olacağımız günler bizi bekliyor. Bir de bir yandan şimdi Kılıçdaroğlu'nun arınma ve aklanma politikasının neticesinde il ve ilçe başkanlarını sürekli olarak tasfiye ettiği, denetlediği, kendi etik kurulunda ve denetim kurulunda bunları incelediği bir süreçteyiz. Hatta Tunceli'deki yine il başkanını hatırladığım kadarıyla onu bile görevden şimdilik alınmış olması bence çok anlamlı. Ama arınma ve aklanma derken de bir yandan da görüyoruz gerçekten Sayın Özel döneminde de ağzıyla rüşvet aldım, rüşvet verdim diyen Veys Uyan'ın oğlu Hasan Uyan'ın MYK'da ne işi olduğunu tabii ki sorgular oluyorum. Doğal olarak eğer iltisaksa, eğer bir şekilde işin içinde işbirliği anlamında bunu değerlendireceksek ben Hasan Uyan'ın da o MYK'da olması açıkçası tuhafıma gidiyor. Arınma ve aklanma konusunda söylemli eylemin bazı noktalarda çelişliği kanaatindeyim.
0: Ya, tabii canım şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada herkes şey yapıyor, nihayetinde ehveni şer denen bir mesele var değil mi? Daha az kötüyü daha çok kötüye tercih etme meselesinden bahisle konuşuyoruz bunları. Şimdi gelir gelmez arınma cümlesini kullandıktan sonra efendim bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Avrupa'da nasıl yardım ister? Nasıl onlardan talepkar olur? Gibi bir cümle söyledi. Ya iyi de 3-5 sene öncesinden, 2-3 sene öncesinden bir senin Amerika'da kaybolduğun 8 saatte hani daha kimlerle görüştüğünü açıklamadın.
2: Hatta Ekrem İmamoğlu'nun davası vardı o zaman, çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu nerede, hamburger yemeye gitmiş, yurt dışında muhabbetini yapıyorduk,
0: aynen
2: hatırlayın.
0: Yani artı içeride 16 tane büyükelçiyle toplantılar yapıp kapalı kapılar ardında.
3: Redaksiyon için metin gönderdiniz dedi Süleyman Soylu.
0: Bravo.
3: Eğer dedi bu konuyla ilgili itirazınız varsa beni mahkemeye verin dedi. Şimdi tutuklu bir gazeteciyle röportaj yapıyordu. Nasıl dedi redaksiyon için, öyle şey mi olur falan. Dedi ki ya bak Mehmet Akif, anlamakta güçlük çekiyorsan bir daha söyleyeyim dedi. Bizde ses kayıtları var dedi. Söz konusu büyükelçiyle birlikte. Bunu gönderen Kemal Kılıçdaroğlu'ydu kardeşim.
0: Yani
3: gidip Süleyman Soylu'yu veremediniz mahkemeye. Çünkü ortaya çıkacaktı her şey.
0: Belli
3: Meral
0: zaten
3: Akşener bir ay içerisinde 4 kez Amerikan büyükelçisiyle gitti, görüştü. Ya ben üst kattaki komşuyla 4 kez görüşmüyorum ayda.
2: Ekrem İmamoğlu İngiliz büyükelçisiyle görüşürken de Kılıçdaroğlu vardı. Veli Ağbaba poşette euroları unuturken de Kılıçdaroğlu vardı. O zaman da biz bunları bağıra bağıra konuştuğumuzda bizi eleştirenler. Şimdi arınma aklanma deyince de doğal olarak tabii insan bazı çelişkiye düşüyor. O yüzden söylemle eylem arasındaki o uyumun da ben umarım Kılıçdaroğlu tarafından dikkate alınması ya da alınacak bir husus olarak göz önünde bulundurması gerektiği kanaatindeyim. Tabii dediğim gibi önümüzdeki süreçte bu yeni partinin olup olmayacağı, Temmuz'dan sonra gerçekten böyle bir adımın atılıp atılmayacağı çok kritik bir süreç olacak ki vallahi benim için hani fark da yok açıkçası. Sonuç olarak ben vatanımın güvenliğini, sınırlarını, istikrarını düşünüyorum. Doğal olarak bugün bu kadar küresel belirsizlik varken, bu kadar İsrail gibi melanet bir anlayışla yöneten Netanyahu gibi katil anlayışa sahip bir figür hala orada otururken, doğal olarak ben artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi güç sevdasını, koltuk sevdasını, güç yarışını inan artık konuşacak bir kelime bulamamaya başladım.
0: Çok ilginç ya, bu kadar yani Türkiye'nin konuşacağı bu kadar mevzu varken ya da muhalefetin gündemine alıp iktidarı bir şekilde sıkıştıracağı bu kadar

0: mevzu varken.
1: Geçen gün cenazede Sayın İnce, Sayın Özel, Sayın Başarır ve Sayın Kılıçdaroğlu yan yana yürüdüler. Evet, bir cenaze ortamıydı. Tabii ki bir kavga gürültü olmaması tabii ki istenen bir şey. Ama bir cenaze ortamında bile el sıkışıp yan yana gelebiliyorsanız siyasetin ne getireceği belli olmaz. Bugün bu kadar kavga ettikten sonra yarın seçim geldiğinde yeni bir partiyle beraber el ele durup hadi ittifak kurduk mu diyeceksiniz? Altılı masa yediye mi çıkacak? Bu defa yemek masalarında biz iki farklı lider, iki farklı figür mi göreceğiz? Yedi kişinin, yedi partinin olduğu. O yüzden çok garip bir süreç bence bizi bekliyor ya.
0: Son sözler varsa ekleyeceğiniz.
2: Yani tabii ki Ankara'nın içerisindeki iç siyasetin bu puslu havasının önümüzdeki süreçlerde dinmeyeceğini görebiliyoruz. Yeni parti kurulma gündemini konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Çünkü partinin çoktan kurulduğunu,
0: tabii canım, orasını
2: hazır olduğunu söylüyorlar. İşte o zaman partinin içerisinde kurullar nasıl belirlenecek, kim genel başkan olacak, Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi ne olacak falan konularını konuşacağız.
0: İmamoğlu doğal lider.
2: Tabii. Bunları konuşacağız.
0: Kesin.
2: Ama tabii bunları konuşurken de bir taraftan Türkiye bir sonraki seçimlere doğru kupa yerken gidiyor olacak.
0: Ya bu şeye benziyor, çok özür dilerim. Tam biliyorsunuz Türkiye'de Yusuf abi İstanbul koridoru konuşuluyordu ya, Zelenski burada. Ukrayna tam anlaşacak. Ha bitsin diyor, bilmem ne yapıyor Rusya ile falan. Boris Johnson, İngiltere Başbakanı devreye giriyor, sakın ha falan hikayesi yapıyor. Bu birinci örnek, son örnek.
2: Tabii.
0: Bir önceki örnekte biliyorsun bu PKK'nın terör örgütünün silah bırakma sürecinde Hasan ya elinizdeki Cemali en büyük koz ya bırakılır mı böyle
2: aman
0: bir şey falan diyerek.
2: Aman mi falan, ekolojik PKK.
0: Aynen öyle dediği süreç. Öyle gözüküyor ki, ya benim yorum bilmiyorum katılır mısınız? Özgür Özel'e kalsa Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşır. Şunun için söylüyorum
1: burada. Hemfikirim bu konuda. Hemfikirim bu konuda.
0: Yani anlaşır. Yani şöyle, hani kendi içerisinde şeyi söylüyorlar ya, böyle bir hizip çatışma bilmem ondan sonra cıma vesaire hikayesi. Özgür Özel içeride kalarak mücadele etme, belli bir noktada da anlaşma yönünde. Fakat burada işte o Boris Johnson,
3: Ekrem Bey,
0: Ekrem İmamoğlu. Tabii. Yani anlaşmayacaksın diyor. Tabii. Ayrıl ayrı bir
2: güzel benzetme oldu.
0: Bana evet öyle geliyor, bilmiyorum.
2: Ama diğer tarafta da Türkiye gündemi böyle diye dünya gündemi de yerinde saymıyor. Çok önemli gelişmeler var. Bu çok güzel bir fotoğraf. Dünya gündemi devam edecek. Neyse, konsantrasyonumu kaybettim.
0: Evet ya. Tabii fotoğraf biliyorsunuz gerçeğin kendisi değil, anın yansımasıdır. Öyle denir bizde. Anın yansımasında da her şey çıkabiliyor. Evet.
2: Ben tamamlamışım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yeni Şafak gazetesi yazarı, iletişimci, duayen, bilge insan Ali Say'dan çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Osmaniye Korkut Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş Hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Aybarak Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Akşam gazetemizin Ankara temsilcisi, Sartek dergimizin de yayın yönetmeni Yusuf Alabar da sana da çok teşekkür ediyoruz. Tabii bayağıdır program yapıyoruz. Şimdi haftaya NATO zirvesi var. Yusuf abi zaten Ankara'dan çıkmaz.
2: Evet, Ankara'dayız. 24 ekranındayız.
0: Aynen, 24 ekranlarında bizler de orada olacağız. Sizler de başka şeydesiniz. Yaz dönemi de geldi. Artık hani çok yorduk sizleri.
3: Sağ olun.
0: İsterseniz birazcık böyle bir tatil arası. Ali Bey zaten böyle tatile gidip gelmekten helak oldu. Çok güzel güneşli bir şey
1: çok
0: geliyor. Bizlere
1: evet
0: baksana bembeyazız falan filan. Bayram bir maşallah var.
3: Bayram yanığı canım.
0: Bayram yanığı değil mi? Peki.
1: Allah Allah. Şey
0: ama tabii açık görüşe en azından böyle her sene olduğu gibi bir yaz arası vereceğiz ama çarşamba akşamları sevgili genel yayın yönetmenimiz Ömer Özçük buraya çok güzel, çok kıymetli programlar koyacak. Ayrıca zaten bu isimlerde yine 24 ekranlarında olacak. Bizler de keza öyle diyelim ve açık görüşü sonlandıralım, bitirelim. Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri konuşuyoruz. Çok da uzunca bir süredir yapıyoruz bu programı. Yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bir tek Türkiye var ve bu bir tek Türkiye içerisinde farklı fikirlerde olsa bile ülkenin, bayrağın, vatanın, milletin her daim en üst zirvede bütün tartışmaların üzerinde olması gerektiğine inanarak yapıyoruz tüm yayınlarımızı. Bundan sonra da böyle olacak. Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye perspektifinden, Türkiye penceresinden anlamaya, anlatmaya, sizlere, izleyicilere, dinleyicilere arz etmeye çalıştığımız bir programdı. Yeniden başlayacağımız güne kadar hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz efendim.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
3: Hepsi burada, hepsi
4: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Şiştim, şiştim. Meğerse glutensiz olunca şişmiyor musun? Yarla yapmış. Vitaminlerle, minerallerle de zenginleştirmiş. Doğal lif kaynağı. Glutensiz olmasından belli.
6: Yaylanan geldi belli.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
5: Gluten. Siz, yani siz şişmiş.

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: şoktu sayılır. Şoktu sayılır. Çok iyi. Hepsinden bir tane daha alacağız.
1: Testik.
2: Tekrar dur. Çak.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: Ne taşın olmasın, ne jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları birazdan paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi

Günün özetine bakacağız. Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli kabulleri vardı. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü mesaisiyle başlayacağız. Bültene gözler Katar'da. Katar'daki görüşmelerde ABD ve İran heyetleri dolaylı da olsa görüşmelerini sürdürüyor Katar'da. Son duruma bakacağız birazdan moderatör Gece'de. Tabii dünyada yaşanan tüm bu problemler, sorunlar altına bu kez negatif etki etti. Altında tarihi düşüş yaşandı bu ay içerisinde. Peki bundan sonra yönü ne olur? Ona da bakacağız bültenimizde. YKS'de adayların itiraz ettiği iki soru vardı. Gündemin önemli başlıklarından biri. ÖSYM o sorularla ilgili kararını verdi. Önemli bir karar. Karar puan hesaplamasına da yansıyacak. ÖSYM nasıl bir karar verdi? Puanlamaya nasıl yansıyacak? Ona da bakacağız. Moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de peş peşe kabuller gerçekleştirdi. Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'i ve Türkiye Katolik Episkoposlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu. Erdoğan daha sonra Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'i kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'le ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın gündeminde yaklaşan NATO Liderler Zirvesi vardı. Fidan, Ankara'da yapılacak zirvede NATO'nun geleceği, caydırıcılık kapasitesi ve müttefikler arasındaki külfet paylaşımının ele alınacağını söyledi.
1: Yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Türkiye'nin stratejik önemi bir kez daha ortaya konuyor. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor.
1: Son iki zirvede alınan kararlar Ankara zirvesinde gözden geçirilecek. Özellikle külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO'daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbek Kulubayev'le ortak basın toplantısında konuştu. Gündemin önemli başlıklarından biri Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi oldu. Yeni şartlara uygun NATO anlayışının da zirvede ele alınacağını ifade etti. NATO 3.0 başlığının gündeme geleceğini kaydetti.
1: Yeni şartlara uygun NATO anlayışı nedir? NATO 3.0 diye bu tanımlanıyor. Buradaki perspektifler nelerdir? Bunlar da gündeme getirilecek. Avrupa caydırıcılığı giderek artan bir konu oldu. Biliyorsunuz şu anda temel sıkıntı Avrupa'nın olduğu bölgedeki savaş ve istikrarsızlık tehditleri. Bunlarla yönelik NATO'nun perspektifi nedir? Muhtemel ve cari sıkıntılar ve tehditler konusunda bunlar gündeme getirilecek. Tabii bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Hakan Fidan, Avrupa Birliği üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyaretine de değindi. Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedeflerden biri olduğunu vurguladı.
1: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Bizler de konudan sorumlu bakan olarak, bakanlıklar olarak bu vizyonu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Dünkü ziyaret AB heyeti tarafından yapılan gerçekten önemli bir ziyaretti. Üç komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı.
2: Güncel meselelerinde

0: değerlendirildiğini belirten Fidan, vize serbestisi anlaşmasının hayata geçirilmesi için belirli şartların oluşması gerektiğini, bu konudaki programların da paylaşıldığını ifade etti.
1: Vize serbestisi anlaşmasının yapılması için de belli şartların hayata geçmesi gerekiyor. O konudaki programları da kendimizle birbirimizle paylaştık.
2: Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyede. Yaklaşık 56 bin personel sahada görev alacak. 900'e yakın şok uygulama yapıldı. Emniyet vatandaşlara asılsız haberlere itibar etmemeleri ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısı yaptı.
3: Bazı haber sitelerinde yayınlanan asparagas haberlere lütfen itibar etmemeleri, resmi kurumlardan yapılan açıklamalar bizim için en önemli olanı. Hayat devam edecek. Tedbirlerimiz en üst safhada. Ancak vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. Liderlerimizin ülkeye ve şehrimize gelişinde, Cumhuriyetimizin başkentine gelişinden ayrılışına kadar, en ince ayrıntıya kadar bütün detaylar değerlendirildi ve planlamalar yapıldı.
0: Ankara kritik bir uluslararası zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO zirvesi öncesi başkentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan alınan önlemlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Ekipler zirve alanlarından şehir merkezine kadar geniş bir güvenlik ağı oluşturdu. Amaç başkente gelecek heyetlerin ve misafirlerin güvenli bir şekilde ağırlanması.
3: NATO zirvesi bitimine kadar da kazası belası bu tedbirlerimizden sonuç almayı umut ediyoruz. Bu yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yaklaşık 48-49 bin civarında Emniyet Teşkilatı personelimiz ve 7 bin civarında jandarma personelimiz olmak üzere toplam 56 bin civarında güvenlik gücümüz bu tedbirlerde görev alacak.
0: Zirve süreci Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nden anlık olarak takip edilecek. Kameralar, yüz tanıma sistemleri ve yapay zeka destekli altyapı devrede olacak. Sahadaki ekiplerle merkez arasında kesintisiz koordinasyon sağlanacak.
3: KGS merkezin içerisindeyiz. Sahadaki olan biten her şeyi kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Kameralarımıza, İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize, yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik. Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti. Vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etüdü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız.
0: Zirve öncesi sahada 900'e yakın şok uygulama yapıldı. Kiralık araçlar, parklar, bahçeler, konaklama alanları ve kritik güzergahlar tek tek denetlendi.
3: 900'e yakın şok uygulama yapıldı arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park bahçesinden liderlerin konaklayacağı yerler çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi vesaire falan tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı şekilde, dinamik şekilde artarak devam ediyor.
0: Sosyal medya ve internet ortamındaki asılsız paylaşımlara karşı da uyarılar vardı. Vatandaşlardan sadece resmi kaynaklardan yapılan duyurulara itibar etmeleri istendi.
2: Ankara'da düzenlenecek tarihi zirve öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu mesajlar geldi. Rutte, Türk ordusunun ittifak içerisindeki muazzam gücüne ve gelişmiş savunma sanayine dikkat çekti. ABD'ye aşırı bağımlılığı azaltacak, NATO 3.0 dönemini ilan eden Rutte, küresel savunma sanayi üretiminin kalbi olarak Türkiye'yi işaret etti. Genel Sekreter ayrıca kendisini uykusuz bırakan en büyük tehdidin hala Rusya olduğunu vurguladı.
4: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Genel Sekreter Mark Rutte zirve öncesinde kritik açıklamalar yaptı. İttifakın savunma vizyonunu ve Türkiye'nin zirvedeki önemini değerlendirdi. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki en güçlü ordulardan biri olduğunu vurguladı.
5: Türkiye son derece önemli. İttifaktaki en güçlü ordulardan birine sahip. Son derece iyi donanımlı, eğitimli ve devasa bir savunma sanayi avantajı bulunuyor.
4: Mark Rutte, Türk savunma sanayinin devasa yapısına dikkati çekti. Nisan ayında gerçekleştirdiği Aselsan ziyaretini hatırlattı. Bu ziyaretten son derece etkilendiğini belirtti.
5: Aselsan'ı yakından görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Türkiye'nin savunma sanayinde

0: ortaya koyduğu işbirliği modeli NATO'nun caydırıcılığına önemli katkı sağlıyor.
1: Rutte Ankara zirvesinin 3 temel önceliğini de açıkladı. Bunların savunma harcamalarının artırılması, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve NATO 3.0 olarak tanımladığı yeni güvenlik mimarisinin inşası olduğunu söyledi. Genel Sekreter NATO 3.0 söylemine de açıklık getirdi. Bu modelle birlikte ABD'ye olan aşırı bağımlılığın sona ereceğini söyledi.
0: Bu Kanadalılar ve Avrupalıların daha fazla savunma harcaması yapması anlamına geliyor. Zira bu ülkeler sadece taahhütlerde bulunmuyor. Aynı zamanda bu taahhütlerini fiilen yerine getiriyor. Bugün bunu uygulamalarda da görüyoruz. Dolayısıyla sadece söz vermekle kalmayıp verilen sözlerin tutulduğuna dair somut kanıtlar mevcut.
1: Ankara'daki
2: zirvenin ilk gününde düzenlenecek olan Savunma Sanayi Forumu'nda da ana odak küresel üretim kapasitesini hızla büyütmek olacak.
0: Savunma sanayi üretiminin artırılması en önemli başlıklardan. Ankara zirvesinin ilk gününde Savunma Sanayi Forumu'nda da bu konuya odaklanacağız.
2: Rutte ittifakın karşı karşıya olduğu küresel risk haritasını da çizdi. NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğunu belirtti.
0: Genelde uyumaya çalışıyorum ancak beni uyanık tutacak bir konu varsa o da Rusya'dır. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz. Putin bu savaşta kendi vatandaşlarından çoğunluğu erkek ayda 35 bin askerin öldürülmesini ya da ağır yaralanmasını göze alıyor.
2: Rutte Çin'in de tehdit olduğunu öne sürdü. Çin'in 2030'a kadar 1000 nükleer savaş başlığına ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran bloğuna karşı asla saf davranılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
3: Produce uranium hexafluoride. The compound.
4: Özgür Özel, İngiliz Financial Times'a Türkiye'nin NATO nezdinde kaplamaya başladığı alandan rahatsız olan Netanyahu ve Miçotakis'i kıskandıracak türden şeyler söyledi. Söyledikleriyle tüm Türkiye'yi düştüğü çukura çekmekle tehdit ederek aleyhindeki hukuki süreçleri durdurmaya çalışıyor gibiydi.
5: Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.
6: Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Gazze katliamı ve beraberinde takındığı genişlemeci tavır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırısı ve onun tetiklediği Hürmüz krizi. Dünya kendisine yön arıyor. İşte bu arayış Türkiye'yi NATO'nun periferisinden merkezine oturtma potansiyeli taşıyor. Türkiye hem Avrupa'nın savunmasında hem bölgenin liderliğini üstlenme konusunda yeni fırsat pencereleri aralayabilir. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de bu sebeple önemli.
7: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir.
6: Türkiye'nin stratejik bir merkez hüviyeti kazanma yolculuğunu durdurmak isteyenler belli. Yunanistan ve İsrail.
8: Türkiye'de olanların İran'ın gücündeki düşüşün bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun 400 yıllık emeğinin sona erdiğini unuttuğunu düşünüyorum. Bugün burada İsrail adına güçlü bir devlet var.
6: Yolsuzluk soruşturmalarıyla başı dertte olan Özgür Özel ise Yunanistan ve İsrail'in başını çektiği Türkiye karşıtı cephenin ekmeğine yağ sürmekle meşgul. NATO zirvesi öncesinde Financial Times'a bir röportaj veren CHP Grup Başkanı NATO'yu uyardı ve Erdoğan'a yatırım yapmamalarını istedi.
9: Erdoğan eskisi kadar popüler değil, kendisine sadık bir muhalefet istiyor. Olası patlama NATO'yu da etkiler. Kısa vadeli jeopolitik hesaplar uğruna otoriter yönetimlere meşruiyet kazandırmak tarihsel bir hatadır. Bu yaklaşım nadiren istikrar getirir. Çoğu zamansa kaçınılmaz hesaplaşmayı daha da tehlikeli hale getirir.
6: NATO ülkelerine Türkiye hakkında uyarılarda da bulundu. Türkiye'nin güvenilebilir bir ortak olmadığını iddia etti.

0: Hukukun üstünlüğünün bulunmadığı bir Türkiye öngörülebilir ya da güvenilir bir ortak değildir. Böyle bir ortamda dış politika, iç siyasette ayakta kalmanın aracı haline gelir. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, ertesi gün Pekin'e yönelebilir.
1: Son olarak da kötücül bir kehanette bulundu. Türkiye'nin gelecekte bir çalkantı içine girebileceğini ve bu durumun NATO'nun güney kanadına zarar verebileceğini iddia etti.
0: Vatandaşların seçimler yoluyla değişimin mümkün olduğuna inanmasını engelleyen bir rejim, umutsuzluk ve öfke üretir. Bu durum toplumsal ve siyasi çalkantı riskini artırır. Böyle bir patlama Türkiye sınırları içinde kalmaz. Avrupa'nın güvenliğini, kritik enerji hatlarını, Orta Doğu'yu ve NATO'nun güney kanadını etkiler.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in yazdıklarına kayıtsız kalamadı. Partisi adına bir açıklama yayınladı.
2: CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar.
1: CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları yerel seçimlerde aldığı başarılı sonuçların getirdiği havayı yerle bir etti. Anlaşılan o ki Özgür Özel, Türkiye'deki hukuki süreçleri tüm Türkiye'yi düştüğü çukura çekmekle tehdit ederek durdurmaya çalışıyor. Türkiye'nin NATO'da kaplayacağı alandan rahatsız olan Netanyahu ve Mitsotakis'i kıskandıracak şeyler söylüyor.
3: CHP'nin 38. şaibeli olağan kurultayına ilişkin ceza davasında kritik duruşma tamamlandı. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Duruşmada tanık ifadeleri alınırken dava 16 Eylül tarihine ertelendi.
4: CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. şaibeli olağan kurultayına ilişkin açılan ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yaklaşık 2 saat süren duruşmada tanık Adem Soytekin, Segbi Saracılı'yla ifade verdi. Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Dava 16 Eylül 2026 tarihine ertelendi. Tanık Adem Soytekin ifadesinde Kiptaş tarafından belirlendiğini öne sürdüğü 100 kişilik bir VIP liste kapsamında bazı CHP'li isimlere 2021 ve 2022 yıllarında daire satıldığını iddia etti. Ancak bu satışların kurultay süreciyle bağlantılı olduğuna, delege iradesini etkileme amacı taşıdığına ya da herhangi bir usulsüzlüğe bizzat tanıklık ettiğine ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi. Soytekin ayrıca dairelerin ücretsiz değil bedeli karşılığında satıldığını ifade etti. Duruşmada sanıklardan Özgen Nam'a da savunmasını yaptı. Nam'a otelde delegelere çantalarla para dağıtıldığı yönündeki iddiaları reddederek beraatini talep etti. Mahkeme ayrıca bir sonraki duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ceza davasının bir sonraki duruşması 16 Eylül 2026'da görülecek.
3: Özgür Özel yandaşları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi. Niğde'de görevden almalar yaşanmasının ardından kentteki CHP parti binasına Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yazılamalar yapıldı. Duvarlara kırmızı çarpı işaretleri çizildi ve Kılıçdaroğlu'na hakaretler yazıldı. Karalamaların yanına ise Özgür Gençlik imzası atıldı.
0: Kırmızı çarpı işaretleri çizildi. Hain ve satılmış hakaretleri yazıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan duvar yazılarına Özgür Gençlik imzası atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma sürüyor. Son MYK toplantısında 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı da disipline sevk edildi. Niğde İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı yönetiminde de görevden alınmalar yaşandı. Bu gelişmenin ardından CHP'nin Niğde Parti binasının duvarlarına hakaret içerikli yazılar yazıldı. Hedefte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Parti binasının iç ve dış duvarlarına kayyum Kemal, piro değil piyon, hain ve satılmış şeklinde yazılamalar yapıldığı görüldü. Duvarlara kırmızı çarpı işaretleri çizilmesi de dikkati çekti. Yazılamaların yanına ise Özgür Gençlik, Özgür Başkanı.

0: başkan imzası atıldı. Parti binasına zarar veren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun mahkemede savunma yaptı. Duruşma savcısı Ongun'a Beykoz'daki lüks villasının kirasını ve maaşını sordu. Sanık, konutuyla ilgili soruya net yanıt vermekten kaçındı. Bu konunun bana yönelik suçlamayla ilgisi yok savunması yaptı. Murat Ongun'un eski futbolcu Rıdvan Dilmen hakkındaki iddialarına da yalanlama geldi. Rıdvan Dilmen, Ongun'un beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 60. duruşma görüldü. Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde gerçekleşen duruşmada tutuklu sanık Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun savunmasına devam etti. İddianamede örgüt yöneticisi olarak tanımlanan Ongun, dosyanın firari sanığı Emrah Bağdatlı hakkında açıklamalarda bulundu. Murat Ongun, firari şüpheli Bağdatlı ile yakın arkadaş olduklarını söyledi. Kendisinden zaman zaman bazı projelerle ilgili fikir aldığını dile getirdi. Türkiye'ye dönmeyince herkes ona yüklendi dedi. İlişkilerinin sadece arkadaşlıkla sınırlı olduğunu öne sürdü. Murat Ongun'un 350 bin lira aylık gelir beyanıyla Acar kentte oturduğu villanın kirası da duruşmada gündeme geldi. Sanık hem belediyeden hem Medya AŞ'den iki ayrı maaş aldığını söyledi. Son aldığı maaşın başkan danışmanı ücreti olan 82 bin lira olduğunu belirtti. Medya AŞ'den de huzur hakkı olarak 110 bin lira aldığını aktardı. Aylık repoda param var, onun da geliri var. Poliste verdiğim ifade bu üçünün toplamıdır diye konuştu. Ongun duruşma savcısının evinin kirası hakkında sorduğu soruya ise cevap vermek istemedi. Bu konutla ilgili İmamoğlu'ndan aldığı maddi destek konusunda da sessiz kaldı. Beykoz'daki evim kira, bu konunun bana yönelik bir suçlamayla ilgisi yok diye konuştu. Söz konusu villanın sahibi savcılıktaki ifadesinde bir yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 lirayı peşin aldığını söylemişti. Murat Ongun daha önce bir röportajında villasının kirası için Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını da açıklamıştı. Murat Ongun'un 59. duruşmada yaptığı savunma ise yargıya taşınıyor. Ongun, mahkemede geçtiğimiz hafta tahliye edilen reklamcı Alper Aydın ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen hakkında beyanlarda bulunmuştu. Aydın'ın Rıdvan Dilmen'le ortaklığı bulunduğunu iddia etmişti. Rıdvan Dilmen, konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Murat Ongun'un kendisi hakkındaki iddialarını yalanladı. Ne şahsının ne şirketlerinin hiç kimseyle ortaklığı bulunmadığını ifade etti. Murat Ongun'un beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. 64 yıllık hayatımda tek bir kuruş haram para boğazımdan girmemiştir ifadelerini kullandı.
1: Bugünden yansıyanlar böyleydi. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. İtirafçılar vurgun düzenini anlatırken diğer sanıklar kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyor. Sanıklar Nazım Hikmet'ten şiir okuyor, Ramazan'ın faziletlerini anlatıyor, Atatürk'ün yolunda gittiğimiz için bunlar başımıza geldi diye savunma yapmaya çalışıyor. Oysa mahkemenin cevabını aradığı soru çok basit. Para nerede? Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında da belgelerle gündeme taşındı ve soruldu. Ortada hizmet yok. 34.5 milyar liralık borç nereye gitti?

0: Telef olup giden balıkları gören yok. Kent trafiğinde kaybedilen saatler, İstanbul'da yanan otobüsler, yolda kalan metrobüsler ve raydan çıkan metrolar.
1: Metro raydan çıktı.
0: Silivri'deki yargılamalarda etkin pişmanlıktan yararlananlar vurgun düzenini anlatıyor. Diğer sanıklarsa kendilerine kumpas kurulduğunu iddia ediyor. Oysa çürüyen İstanbul başlı başına vurgunun bir ispatı.
2: Ya İstanbul nimet nimet.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki tartışmalarda ortaya konulan rakamlar somut gerçeklikler.
3: 2025 yılında 31 milyar 308 milyon TL gelir elde etmiş. 40 milyar 291 milyon TL'de gider yapmış. Yani daha baştan 9 milyar TL açık vermiş. Gelirinin %29 fazlasını harcamış. Tabloda burada arkadaşlar. Bu elde ettiği 31

0: milyar gelirin de 17 milyar TL'si de sübvansiyon.
1: İşte tüm mesele bu. Savcılar ortada hizmet yok, eser yok, bunca para nereye gitti diye soruyor. Bu soru İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sorulunca da CHP'lilerin sinirleri geriliyor.
0: O bakım ihalelerindeki, o usulsüz ihalelerdeki kalemler için harcamış gözüküyor.
2: Evet.
0: Maalesef
2: Muhammed Bey,
0: tablo...
2: konuşmanızı toparlayınız lütfen. Bir de çok rica edeceğim, hüküm kuran cümleler kurmayın. Yani yolsuzluk falan ispatlı bir şey var mı? Yok. O zaman hüküm kurmayın lütfen.
0: Hüküm kuruyoruz.
2: Buyurun. Buyurun sözlerinizi toparlayınız.
1: Ancak İBB AK Parti Meclis Üyesi Avukat Muhammed Kaynar, ihale süreçlerindeki usulsüzlükleri tek tek anlattı. Böylece kamuoyu yürümeyen merdivenlerin, çalışmayan asansörlerin sebebini de öğrenme fırsatı buldu.
0: İhale 107 milyon liraya yapılmış ama ihale yapılan firmadan daha düşük teklif veren iki firmanın teklifi geçersiz sayılmış. Bu arada asansörler ve merdivenler hala çalışmıyor. 107 milyon 154 bin TL artı KDV neye ödendi diye biz de buradan sormak zorundayız.
1: İBB AK Parti sözcüsü Murat Türk Yılmaz sosyal medya hesabından meclisteki tartışmaya atıf yaptı. AK Parti döneminde otobüs yaş ortalaması 5,5'tu. Bugün 12. AK Parti son 5 yılında 2417 otobüs aldı. CHP yönetimi 5 yılda sadece 402. Üstelik araç bakım ihalelerinin %99,5'i sadece 2 firmaya verildi. Borç katlandı, filo yaşlandı, otobüs alınmadı, rekabet ortadan kalktı. İstanbullular adına soruyoruz. 34,5 milyar liralık borç nereye gitti diye yazdı.
3: Her şey Ekrem için.
1: Silivri'deki yargılamada mahkeme heyetinin sorduğu soru da bu aslında. Ancak sanıklardan bugüne kadar bu konuda dişe dokunur bir savunma gelmedi. Onun yerine demokrasi, Atatürk, Nazım Hikmet, Ramazan'ın faziletleri, bize kumpas kuruldu, geleceğin cumhurbaşkanı engelleniyor gibi söylemlerle cevap verildi. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
4: Tatil bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor bu arada.
5: Milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisinde. TÜİK'in açıklayacağı rakamlarla birlikte SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı netleşecek. En düşük emekli maaşına ilişkin olası düzenleme de gündemin en önemli başlıkları arasında.
6: Emekliler için geri sayım başladı. Temmuz maaş zammını belirleyecek son veri birkaç gün içerisinde açıklanacak. Gözler hem zam oranında hem de en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemede.
7: Yaklaşık olarak 16 milyon emeklinin beklediği tarih yaklaşıyor. Haziran enflasyonuyla birlikte maaşlardaki artış belli olacak.
8: Milyonlarca emeklinin gözü Haziran enflasyonunda. İlk 5 aylık enflasyon farkı %16.60 olarak ortaya çıktı. Haziran ayı enflasyonda gıda fiyatlarının ciddi bir şekilde gerilemesinden dolayı %1'in altında bir aylık enflasyon bekleniyor. Yani toplamda SSK, Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkının ve maaş farkının %18 civarında olması bekleniyor.
6: Memur ve memur emeklileri içinse beklenti %18'in altında.
8: Burada tabii toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alındığından dolayı burada %14 civarında bir zam farkı alınması gündemde.
6: Öte yandan emeklilerin en çok merak ettiği başlıklardan biri ise en düşük emekli aylığında artış olacak mı?
8: 20 bin TL'nin %18'lik bir artışla beraber, ki SSK Bağkur yapılacak artış bu, 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte 23.600 ila 25.000 TL arasında bir en düşük emekli maaşının belirlenmesi yönünde. Tabii en düşük emekli maaşında kök maaş yapılacak zammın olup olmayacağı, ne kadar olacağı, tüm emeklilere yansılıp yansılmayacağı tabii bunlar soru işareti, ama bunların önümüzdeki günlerde hepsinin çözüleceğini, yani sadece en düşük emekli maaşı değil, bütün maaş alanlara da bir kök maaş, seyyane zam verilerek bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması da bekleniyor.
6: Milyonlarca emekli 3 Temmuz'da açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmiş olacak.
5: YKS'de adayların itiraz ettiği iki soru için ÖSYM kararını verdi. Yapılan inceleme sonucunda AYT matematik testindeki bir sorunun doğru cevabı değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı testindeki bir soruysa iptal edildi. Karar puan hesaplamasına da yansıyacak.
6: Yükseköğretim kurumları sınavında tartışma yaratan iki soru için beklenen karar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı inceleme tamamlandı. Bir sorunun cevabı değişti, bir soru iptal edildi. Buna göre alan yeterlilik testi, matematik testi temel soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C'den A'ya değiştirildi. Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığındaki 20 numaralı soruysa iptal edildi. ÖSYM, TYT ve AYT'nin madde analizlerinin tamamlandığını, cevap anahtarlarının kontrol edildiğini ve aday itirazlarının bilimsel açıdan değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada iptal edilen sorunun değerlendirme dışı bırakılacağı, geçerli soruların puan değerinin yeniden belirleneceği ve puanlamanın bu doğrultuda yapılacağı ifade edildi.
5: Yükseköğretimde yeni dönem başlıyor. Yapay zekadan biyoteknolojiye, finansal teknolojilerden dijital oyun sektörüne kadar geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni lisans ve ön lisans programı 2026 YKS tercih kılavuzuna giriyor.
6: Yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik yeni adımlar atılıyor. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı öğrenciyle buluşturacak. Yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak. Yeni lisans programları arasında tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka ile işletme ve yapay zeka dikkat çekiyor. Böylece yapay zekanın yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimlerinde değil, sosyal bilimlerde de kullanılması hedefleniyor. Bu yıl ayrıca finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programı da ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri, ilaç üretim teknolojisi, patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları ve balıkçılık teknolojisi programları ilk kez tercih edilebilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının esas alındığını söyledi. Çağın gerisinde kalan programların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
5: Ticari reklamlara karşı tüketiciyi koruma amacıyla yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. İşte o kurallar.
9: Dijitalleşmeyle birlikte reklam hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Ancak satışa yönelik dozu kaçıran söylemler aldatıcılığın da önünü açtı. Ticaret Bakanlığı bu anlamda bir takım yeni kurallar getirdi. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında kazanç odaklı bir tanıtım olursa açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde reklam veya tanıtım ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. İndirimli satış reklamlarında da indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat ve indirimden sonraki fiyat yer alacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilecek bilen mallarla hizmetlere ilişkin reklamlardaysa indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Falcı, medyum, astrolog gibi alanlardaki reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi. Yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenlemelerle tüketicilerin daha etkin korunması amaçlanıyor. Bakanlık açıklamasında tüketicileri korumak için yaygın denetimlerin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çekti. Tüketici şikayetlerinin yayınlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik sürenin 48 saate düşürüldüğü belirtildi. Yetkili satıcı bu süre içinde cevap vermezse yanıt beklemeden firmayla ilgili değerlendirme yayınlanacak.
5: Denizin altında açılan Türk bayrağı, boğazı kırmızıya boyayan römorkörler ve peş peşe gelen selamlama geçişleri. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı İstanbul Boğazı'ndan Tekirdağ kıyılarına kadar uzanan görkemli görüntülerle kutlandı.
10: Önce denizin maviliğinin içinden yükselen ay yıldız. Ardından boğazın iki yakası arasında ilerleyen gemiler. Römörkörlerin gökyüzünde yükselttiği su kemerleri. Türk denizciliğinin bağımsızlığını simgeleyen Kabotaj Bayramı 100. yılında görkemli görüntülere sahne oldu. İstanbul Boğazı'nda askeri gemiler, römörkörler, tekneler ve deniz araçları selamlama geçişi yaptı. Boğaz boyunca yükselen su gösterileri kutlamalara renk katarken denize bırakılan çelenkle deniz şehitleri de unutulmadı. Kutlamaların en etkileyici anlarından biri ise su altında yaşandı. Dalgıçlar denizin derinliklerinde dev Türk bayrağı açtı. Yalova'da gerçekleştirilen dalıştaysa denizcilik kültürüne dikkat çekmek amacıyla su altında Kabotaj Bayramı pankartı açıldı. Tekirdağ'da da dalgıç polisler suyun altından Türk bayrağını çıkarırken yelkenliler ve römörkörler korteje eşlik etti. Boğazdaki su görüntüleri, askeri gemilerin geçişi ve denizin altından yükselen ay yıldız, Kabotaj Bayramı'nın 100. yılına damga vuran görüntüler olarak hafızalara kazındı.
5: Dev kazanlar kuruldu, dualar edildi, kepçeler hiç durmadı. İstanbul Kağıthane'de Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşurelerden yaklaşık 50 bin kişiye ikram edildi. Meydanda oluşan uzun kuyruklar etkinliğin en dikkati çeken görüntülerinden biri oldu.
11: Kazanların başında son hazırlıklar yapıldı. Duanın ardından ilk kepçe vuruldu. Dakikalar içinde meydan doldu. Binlerce kişi aynı kazanın çevresinde buluştu. Kağıthane Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure ikramında yaklaşık 50 bin kişiye aşure dağıtıldı. Kağıthane Meydanı'nda kurulan dev kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edilirken meydana sığmayan yoğunluk havadan görüntülendi. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmaya amaçlayan etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Yandan bak yandan. Günün sonunda binlerce kişi aynı sofranın bereketini paylaşırken Muharrem ayının manevi atmosferi meydanı dolduran kalabalığa yansıdı.
5: Tarım Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle restoran ve kafelerde şeffaf menü dönemi başladı. Artık tüketiciler sipariş vermeden önce yemeğin kalori ve içerik bilgilerine de ulaşabilecek.
12: Çok güzel bir şey aslında. Ne kadar kalori alabileceğini bilmek daha iyi. O zaman kendini kısıtlarsın en azından.
13: Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı. 1 Temmuz itibarıyla menülerin içeriğinde sadece fiyat bilgisi değil, içerik ve kalori bilgisi de yer alacak.
14: Bu önemli bir düzenleme, tüketiciler açısından çok yararlı ama fast food zincirleri açısından da biraz olumsuz olacak. Çünkü bilindiği üzere obezite dünyanın sorunu, çağımızın sorunu. Oysa yeni yapılan düzenleme ile artık menülerde fiyat listesi yanı sıra ürünlerin gramajlarının yazılmasının ilave olarak bir de orada kalori miktarı yazacak.
6: Kimisi kalori hesabı yaparak sipariş vereceğini söylüyor, kimi ise asıl önemli olanın ürün içeriğinin bilinmesi olduğunu düşünüyor. Yeni uygulamanın amacı ise tüketicinin daha bilinçli tercih yapmasını sağlamak.
15: Güzel bir şey yani.
13: Mesela dikkat eder misiniz efendim yemeğin içerisinde ne olduğuna yani sipariş verirken?
15: Yani Gittiğim yerlere dikkat ediyorum açıkçası da. Yani nasıl bir yer olduğu önemli benim için.
6: Uygulamayla birlikte yemeklerin kalori değerinin yanı sıra protein, yağ ve karbonhidrat oranları da menülerde yer alacak. Ayrıca kullanılan malzemeler ve alerjen bilgileri de tüketiciyle paylaşılacak.
14: Bir şehirde 3'ten fazla mağazası olan zincir restoranlarda içeriğini yazmak zorundalar.

0: Yani o yemekte neler kullanılmış? Örneğin kuru fasulye yemeğinde işte şu kadar et, şu kadarı kuru fasulye, şu kadar salça, şu kadar yağ gibi belirtilecek. Kalori miktarlarını belirten listelerdeki görünüm ise yılbaşından itibaren tüketicinin istifadesine sunulacak.
1: Kalori ve içerik bilgisinin yer aldığı menü uygulaması 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Uygulama ise kademeli olarak tüm restoran ve kafelerde yaygınlaştırılacak.
2: Türkiye Temmuz'un ilk haftasında deyim yerinde ise yanmaya başladı. Sıcak hava etkisini mega kent İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissettirdi. Termometreler günün en sıcak saatinde 33 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık çok daha fazlaydı. Uzmanlardan uyarılar da peş peşe geldi.
3: Havalar bayağı ısınmaya başladı. Denizlik hava var.
4: Sağlığımız için de evde oturacağız, bol su tüketeceğiz.
5: İstanbul Temmuz ayının ilk gününde yılın en sıcak günlerinden birini yaşadı. Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığı yükseldi. Nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık çok daha fazla oldu.
6: İstanbul bugün Adana kadar sıcak.
7: Bu termometre yalnızca sayıyı göstermiyor. Adeta yazın nabzını tutuyor. Civa yükseldikçe asfalt kızıyor, yollar boşalıyor.
6: Termometre İstanbul'da şu anda günün en sıcak saatinde 33'ü gösteriyor ama bağıl nem %53 seviyesinde olduğu için hissedilen sıcaklık şu anda 38 derece.
7: Kıyıda dalgaların sesi var, karadaysa kavurucu sıcakların etkisi. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar sahillerin yolunu tutsa da yükselen sıcaklar buna çok da müsaade etmiyor.
6: Eğer güneş altında aktivite içerisindeyseniz, İşte yaşınız, kilonuz, sağlık durumunuz, cinsiyetinize bağlı olarak da 38'in üzerinde hissedebilirsiniz hava sıcaklığını. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de yaklaşık 29 ilde sıcak alarm var. Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor.
8: Siz bayağı bronzlaşmışsınız. Güneşte çok mu vakit geçirdiniz?
9: Spor yaparken sahilde evet güneşe maruz kaldık. Gölgelik bir alan kendimize göre ayarladık. Orada çocuklarla piknik yapacağız.
5: Uzmanlar özellikle günün belirli saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.
6: Saat 11 ile 16 aralığını kastediyorum. Çok önemli bu aralık. Çok tehlikeli. Çünkü UV indeks yüksek. Yani güneşin zararlı etkisi fazla.
5: Vatandaşlar bol su tüketmeli, güneş altında uzun süre kalmamalı ve özellikle de yaşlılarla kronik hastalığı olanlar dikkatli olmalı.
6: Yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları açısından risk daha fazla.
10: Hasta sıcaklığın etkisiyle su ve tuz kaybettiği anda tansiyon düşüklüğü, tansiyon düşüklüğünle birlikte bunun yol açtığı bayılmalar gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden hastalarımız mutlaka su alımına ve yeme içme öğününe dikkat etmesi gerekiyor.
5: Öte yandan hafta sonu İstanbullular biraz da olsa serinleme fırsatı bulacak. Ancak hemen sevinmemek gerekiyor. Çünkü sıcak hava önümüzdeki hafta kendisini yine gösterecek.
6: Hafta sonu soğuk cephe geçişi sıcaklığı düşürecek. 5-6 derecelik bir soğuma hafta sonu bizi bekliyor.
3: Güneş kremi sürüyorum ki vücudum kızarmasın alerjim olduğundan dolayı. Başka şapka, gözlük falan takıyorum ama bu sefer ağaçlık alandayım. Gölgede oturacağım için takmadım.
2: Hal böyle olunca da vatandaşlar serinlemenin yolunu arıyor. Bu yollardan biri de dondurma. Ancak uzmanlar dondurma tüketimi konusunda uyarıyor.
1: Havalar ısındı, vatandaşlar serinlemenin yolunu aradı. Çözümü ise dondurma yemekte buldu. Ancak uzmanlar dondurma tüketimi konusunda uyarıda bulunuyor.
11: Yani bildiğimiz markaları tüketmemiz gerekiyor. Güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor. Denetim altındaki olan işletmeleri tercih etmemiz gerekiyor.
1: Yaz aylarında soğuk zinciri bozulmuş veya hijyenik olmayan koşullarda üretilen dondurmalar gıda kaynaklı sağlık sorunlarına yol açabilir.
12: Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için başvurduğumuz dondurmanın özellikle üretiminin yapıldığı yerlerde hijyen koşullarının en üst seviyede olması gerekiyor. Merdiven altı dondurmalardan kaçınmak lazım.
1: Hava sıcaklığının yükselmesi üreticilerin üretim kapasitesine de yansıdı.
11: Kış aylarına göre bizim şu an üretim kapasitemiz 1 tondan 4 tona yükseldi.
2: Avrupa'ya bakacağız. Avrupa ülkelerinin kasıp kavuran sıcaklarda binden fazla can kaybı var. Son olarak Almanya'da 26 kişi serinlemek için girdikleri suda boğuldu. Doğu Avrupa'ya doğru ilerleyen sıcaklar için birçok ülke önlem almaya başladı.
13: Avrupa'yı kasıp kavuran kabus doğuya doğru ilerliyor. Batı Avrupa'da can alan sıcaklar hala tehlike arz ediyor. Sıcaklık rekorları kıran hava kütlesi rotasını kıtanın orta, doğu ve güney kesimlerine çevirdi. Almanya'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar göllerde ve nehirlerde adeta can kaybı dalgasına yol açtı. Sadece hafta sonunda onlarca kişi serinlemek için girdiği sularda boğularak hayatını kaybetti. Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası binin üzerinde can kaybına neden oldu. Muhalefet krizi yeterince yönetemediği gerekçesiyle hükümeti hedef aldı. İddialara göre mecliste en ağır siyasi denetim aracı olan gen soru hazırlığı da yapılıyor. Aşırı sıcakların bir sonraki durağı ise Avrupa'nın orta ve doğu kesimi. Macaristan, Polonya, Romanya ve Balkan ülkelerinde en yüksek seviyede uyarı yapıldı. Halka sokağa çıkmama çağrısında bulunuldu. Birçok ülkede sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretti. Romanya, sıcakların ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. 20 şehirde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Evler ve araçlar su altında kaldı, yollar kapandı. Felakette can kayıpları da yaşandı.
2: Çin'de bir barınakta kalan pandalar için doğum günü kutlaması düzenlendi. 6 panda için süslemeler yapıldı, pasta kesildi. İşte o görüntüler.
13: Ağaçlara tırmanıyorlar, çimenli yamaçlarda keyif yapıyorlar, oynayıp vakit geçiriyorlar. Çin'de bulunan pandalar yeni yaşlarına böyle girdi. Hong Kong'daki barınakta bulunan 6 pandanın doğum günü için kutlama düzenlendi. Ziyaretçiler yoğun ilgiyle pandaları izlemeye gitti. 6 pandadan ikisi ziyaretçilerin karşısına çıkarak sosyalleşti. Barınak panda temalı süslemeler hazırlamıştı. Pandalar için pasta kesildi. Kutlamayla pandaların koruma altında olması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.
2: Bu da pandaların neşesi. Pandaların neşesiyle bu bölümü noktalayalım. Saat başında moderatör Gece'de yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: şu NBA geçen, sulada geçen.
1: Bu aralar NBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Katar'da ABD ve İran heyetleri arasındaki dolaylı görüşmeler tamamlandı. İran tarafından ABD'li temsilcilerle direkt görüşme yapılmadığı duyuruldu. Alınan yeni kararlara ilişkin de yeni detaylar paylaşıldı. ABD ve İran arasında dolaylı görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Görüşmelere ilişkin detayları İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi açıkladı. Garibabadi, Katar'daki görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Özellikle Lübnan'la ilgili olarak ABD ile mutabakat zaptının uygulanmasının görüşüldüğünü aktardı. Ayrıca dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yapıldığını belirtti. Garibabadi, Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı.

0: dedi. İranlı Bakan Yardımcısı ayrıca acil iletişim kanalının kurulması ve mutabakata ilişkin eksikliklerin belgeli olarak bildirilmesine dair kararlar alındığını söyledi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de sürece ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump'ın mecbur kalmadıkça İran'a asker göndermeyeceğini belirtti. Ancak hiçbir konuda kesin taahhütte bulunamayacağını, çünkü bunun İran'ın ne yapacağına bağlı olduğunu ifade etti. Müzakerelerin başarılı olması için gayret göstereceklerini aktardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yine ileri geri konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in provokasyonlarına yönelik sözlerinin ardından tepki çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu bir yandan da Lübnan'dan çıkmayacaklarını yineledi.
1: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır.
2: İsrail'in sözde Ermeni soykırımını tanımasına bu sözlerle tepki verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soykırımcı İsrail'in iki yüzlülüğünü bir kez daha dile getirdi. Hali hazırda tüm dünyanın tanık olduğu Gazze'deki İsrail soykırımına dikkati çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı ve yine asılsız ithamlarda bulundu.
3: Erdoğan, İsrail'i yok etmek ve Kudüs'ü yeniden ele geçirmek istediğini söylüyor. Sanırım Osmanlı'nın 400 yıllık yönetiminin sona erdiğini unuttu. Bugün güçlü bir İsrail devleti var, sakin olmalı. Varlığımızı ve güvenliğimizi tehdit eden hiçbir şeye izin vermeyiz. Ne yapabileceğimizi de gösterdik.
2: İsrail tüm bölgeye kaos yaymaya devam ediyor. Tel Aviv, Lübnan'la imzaladığı çerçeve anlaşmaya da uymuyor. Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden asker çekme işlemi ertelendi. Netanyahu da Lübnan'da işgal ettikleri yerlerde İsrail askerleriyle buluştu. Bir tehdit tespit ederseniz derhal vurun dedi.
3: Bizim ısrarımız tehdit ortadan kalkana kadar Güney Lübnan'ı terk etmeyeceğimiz yönündedir.
2: İsrail basınına da konuşan Netanyahu, Orta Doğu'da savaşın bitmeyeceğini aktardı.
3: Savaş hiçbir zaman gerçek anlamıyla bitmeyecek. Burası Orta Doğu. Burada yaşamak mı istiyorsun? O zaman güçlü olacaksın. Biz çok güçlüyüz. İsrail her zamankinden daha güçlü.
2: Gazze şeridinde de ateşkes dinlemeyen Netanyahu, 7 Ekim taarruzuna katılan herkesin öldürüleceğini söyledi. Filistin devletinin kurulmayacağını bir kez daha dile getirdi.
3: İsrail, Yahudi halkının ulus devletidir. Burada hiçbir Filistin devleti kurulmayacak. Aktif bir güvenlik politikası izleyeceğiz. Çitlerin arkasında bekleyip onları seyretmeyeceğiz.
2: İsrail ordusu ise saldırılara ara vermedi. Han Yunus'ta bir motosikleti hedef aldı. Söz konusu saldırıda şehitler var. Yaklaşık 3 yıldır süren soykırımda İsrail ordusunun savaş harcamaları da dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan savaş harcamaları nedeniyle acil fon sağlanması talep edildi. İsrail basınına göre ordu fonsuz faaliyetlerini sürdüremeyeceği itirafında bulundu. Bölgede ateşkes süreci tıkanmış durumda. Hamas ateşkesi görüşmek üzere Mısır'a gitti. Heyetler ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesine yönelik bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da Gazze'deki son durumu değerlendirmek için Kahire'deydi. Hamas yetkilileriyle de görüştü. İsrail basınına göre ise Trump yönetimi, Hamas silahsızlanmasa bile Gazze'nin yeniden inşasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapıyor. Öte yandan İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. El Halil kentindeki Haremi İbrahim Camii'nde 11 gündür ezan okunması engelleniyor. Baskınlar da devam ediyor. İsrail geçmişte buranın yarısını sinagoga çevirmişti. Son olarak kadınlar da dahil onlarca kişi gözaltına alındı.
0: Efendim, sırada bir analiz haberimiz var. Bu haberde İran'a ayrı bir parantez açacağız. İran bugüne kadar izlediği politikalarla bölgeye sadece kan ve gözyaşı getirdi. Üstelik Şii Hilali sevdasıyla kendi halkını da fakirleştirdi. Bugün geldiğimiz noktada ise acaba Tahran yönetiminde bir zihniyet devrimi olur mu sorusu hem ülke içinde hem dışında soruluyor. Zira komşularının altını oymaya değil, işbirliği yapmaya odaklanan bir İran'ın ayakta kalması çok daha güçlü bir ihtimal gibi görünüyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında asimetrik ateşkes dönemi sürüyor. Ama her savaş bir gün bitiyor. Mesele savaş sonrası ne olacağında.
5: Kiminle oturup kalktığınız önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan makamında Elon Musk ve Bill Gates gibi küresel teknoloji ve inovasyon dünyasının önde gelen isimlerini ağırlarken biz ise enerjimizi Husiler ve Haçlı Şabi gibi silahlı gruplarla iç içe olmaya harcıyoruz.
4: Bu sözlerin sahibi İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından siyaset bilimci akademisyen Mahmud Sariul Kalem ve Tahran yönetimine artık Şii Hilali sevdasıyla kan dökmeyi bırakın mesajı veriyor aslında. Ve özellikle de Türkiye'nin yolundan yürünmesi gerektiğine işaret ediyor. Zira Türkiye İran'a yönelik saldırıları durdurmak için yoğun çaba harcadığı harcıyor.
6: Böylece daha fazla kan dökülmeden barışa giden yolun açılmasıdır. Biz bunun için elimizle birlikte gerekirse gövdemizi de taşın altına koymaya devam edeceğiz.
4: Bu süreçte Tahran yönetimi çok dikkat çekici bir adım attı. PKK'nın İran kolu Peşak'ın elebaşı Emir Kerim'i ve Siyament Muini için Interpol'den kırmızı bülten çıkarttı. Oysa düne kadar teröristlerin Irak'tan İran'a geçmesine göz yumuyordu. Türkiye terörle mücadele konusunda destek istediğinde duymazdan geliyordu.
7: Hem İran sınırında hem Irak sınırında hem Suriye sınırında 3 sınırda da terörle mücadele ediyoruz. Ne yazık ki. İran sınırında yani PKK'lıyla orada mücadele ediyoruz. Sınırı geçiyor ve karşıya kaçıyor. İranlı dostlarımızla konuşuyoruz. Ya bak kardeşim şu noktadan karşıya geçtiler, şuraya gittiler. Takip ediyoruz çünkü İHA'mızla, SİHA'mızla görebiliyoruz. Bakıyoruz şuraya gittiler, şimdi oradalar. İranlı dostlarımızdan bize cevap geliyor. Efendim biz oraya baktık, orada hiç kimse yok.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha 2 yıl önce PKK'lılar İran'a kaçıyor, İHA'dan görüyoruz, İranlılar yok diyor diyerek sitem ediyordu. Ancak Tahran yönetimi terör örgütlerini bir vesayet aparatı olarak kullanma taktiğinin gün gelip kendisini de vurabileceğini gördü. Zira İsrail Suriye'de olduğu gibi PKK'lıları İran'da da kullanmaya çalıştı. Planı bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ifşa etti. They don't
8: have guns. Bazı silahlar gönderdik. İran halkına gitmesi gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Onları gönderdiğimiz kişiler silahları kendilerine aldı. Belli bir grup insana çok öfkeli ve bunun için büyük bir bedel ödeyecekler.
4: İran-Irak sınırındaki PKK-Peşak unsurlarının Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den aldığı silahlarla İran'da ayaklanma çıkarma planının önüne hangi ülkenin geçtiğini tahmin etmek güç değil elbette.
9: Eğer gerekli tedbir alınmazsa bir gün bumerang gibi bu dönüp dolaşıp onları da vuracaktır. Bunun da haberini vereyim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce söylediği bu sözleri Tahran yönetimi bizzat yaşayarak öğrendi, öğreniyor. Bu yüzden savaş sonrası Tahran yönetiminin de bölgeye dair stratejilerini gözden geçirmesi, Türkiye'nin kardeşlik kuşağı projesine destek vermesi yerinde olacaktır.
9: Türk, Kürt, Arap eğer bir aradaysa, birse, beraberse işte o zaman Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır. Ne zaman ayrıldık? Kaybettik, yenildik. Ne zaman ittifak yaptık? O zaman tarihe istikamet çizdik.
4: Elbette bu çok zor bir mücadele. Zira bu birliği, dirliği bozmak isteyenler de her daim pusuda olacak. Tüm bu süreçleri okurken Azerbaycan'la ilişkilerini normalleştirme ziyaretine giden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in helikopterinin dönüş yolunda şüpheli bir şekilde düştüğünü de unutmamak lazım.
10: Acaba!
0: İsrail hükümetinin 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı alması Ermenilerin de tepkisini çekiyor. Ünlü müzik grubu System of Down'ın solisti Serj Tankian, Netanyahu

0: hükümetini eleştirdi. Kararı iki yüzlülük olarak niteledi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da soykırım yaptığına dikkati çekti.
1: İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. Türkiye'nin sert tepkilerine ise provokatif bir adımla karşılık vermişlerdi. Hükümet 1915 olaylarına ilişkin iddiaları sözde soykırım olarak tanıma kararı almıştı. Ancak soykırımdan yargılanan bir hükümetin böyle bir karar alması Ermenilerin bile tepkisine yol açtı. Son olarak ünlü müzik grubu System of a Down'ın Ermeni asıllı solisti Serj Tankian İsrail'e tepki gösterdi.
2: Bizi kendi siyasi çıkarları için kullanıyorlar. Canınız cehenneme.
1: Tankian sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Netanyahu hükümetine hedef aldı. Bu adımın tarihsel bir yüzleşmeden çok siyasi amaçlarla bağlantılı olduğunu öne sürdü. Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekti.
2: Zaten Gazze ve Lübnan'da soykırım yapan bu hükümetin büyük babalarımın soykırımını tanımaya karar vermesi Ermenilere yapabilecekleri en kötü şeydir. Tarihimizi siyasi çıkarları için kullandılar.
1: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da İsrail'in bu adımına karşı bir cevap vermeyeceklerini belirtmiş, bu meselenin siyasi bir silah olarak kullanıldığını ifade etmiş ve bunu istemediklerini dile getirmişti.
3: Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yurt dışı temasları sürüyor. Kalın, Irak'ın Erbil kentinde KDP lideri Mesut Barzani ve KYB Başkanı Celal Talabani ile görüştü. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Barzani ile Erbil'deki konutunda bir araya geldi. Kalın ve Barzani bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Taraflar, güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca koordinasyonun çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemi teyit edildi. Kalın Erbil'de KYB Başkanı Baful Celal Talabani ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı. MİT Başkanı Kalın, Irak'ın Kerkük kentini de ziyaret ederek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulunmuştu. Türkiye'nin Somali ile derinleşen askeri ve stratejik işbirliği sahada somut sonuçlar vermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları Somali ordusuyla koordineli olarak terör örgütü Eşşabab'a ağır bir darbe indirdi. Türk F-16'ları Şubat ayında terörle mücadele kapsamında başkent Mogadişu'ya konuşlanmıştı. Somali ordusuyla koordineli bir operasyon yürütüldü. Ülkenin güneyindeki aşağı Şabele bölgesi hedef alındı. Örgüte ait mağaralar, gizlenme noktaları ve silah depoları Türk F-16'ları tarafından tam isabetle vuruldu. Hava saldırılarında en az 35 terörist etkisiz hale getirildi. 20'den fazlası ise ağır yaralandı. Somali ve Türkiye arasında işbirliği derinleşiyor. İki ülke arasında Şubat 2024'te imzalanan savunma anlaşmasıyla Somali karasularının 10 yıllık koruma görevini Türkiye üstlenmişti. Yurt dışındaki en büyük Türk askeri tesisi olan TürkSom, 2017'den bu yana bölgede faaliyet gösteriyor. Türkiye bir yandan Mogadişu yakınlarında uzay üssü inşa ediyor. Diğer yandan Çağrı Bey sondaj gemisiyle Nisan ayından bu yana okyanus açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürüyor. Venezuela'da peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından yıkımın boyutu büyük olmuştu. Bir haftadır enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşam belirtileri azalsa da umutlu bekleyiş devam ediyor. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1943'e ulaştı. Yaralı sayısı 10.571'e yükseldi. Türk ekipleri de canla başla çalışıyor.
1: Altı günü enkaz altında geçirdi. Küçük çocuk sonunda yaşama tutundu. Venezuela'da peş peşe vuran iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarında mucizevi bir an daha yaşandı. Ürdün'de arama kurtarma ekipleri bir binanın enkazında çalışmaları sürdürüyordu. Yaşam belirtisi bulan ekip 6 gün enkazda kalan 3 yaşındaki çocuğu kurtardı. Çocuk kurtarma çalışmalarının 6. gününde bildirilen tek sağ kalan kişi oldu. Türk milletinin yardımları da Venezuela halkının yanında. AFAD ve TSK timleri afet bölgesinde çalışma

0: çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz görev yapan ekipler umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için çalışıyor. Enkazlardan gelen iyi haberlerin sayısı azalırken evsiz kalan binlerce kişi de yardım bekliyor. Ağır hasarların yaşandığı bölgelerde ihtiyaç malzemelerine erişim kısıtlı. Halk seferber oldu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da yardım elini uzattı. TİKA depremlerden etkilenen Venezuela'ya yaklaşık 1000 paketlik insani yardım gönderdi. Paketlerde yağ, pirinç, makarna, bisküvi gibi gıda maddelerinin yanı sıra kişisel temizlik ihtiyacının giderilmesi için hijyen kitleri yer alıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artarken başkent Caracas başta olmak üzere birçok kentin sokaklarını adeta ölüm kokusu kapladı. Enkazlardan ağır kokular gelmeye başladı. Hastane ve morgların yetersiz olması sebebiyle geçici morglar oluşturuldu. Sağlık sisteminin ağır baskı altında olduğu Venezuela'da salgın riski de var. Dünya Sağlık Örgütü, kızamık, difteri, sıtma ve dan kumbası başta olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıkların salgına dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.
1: Başka bir noktaya, Rusya'ya gideceğiz. Rusya savaşın en kritik ekonomik sınavlarından biriyle karşı karşıya. Ukrayna'nın aylardır petrol rafinerilerini hedef alan saldırıları, dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birinde yakıt krizini derinleştirdi. Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar var.
0: Petrol rafinerileri bir bir hedef alınıyor. Vurulan rafineriler bir daha vuruluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, cephe hattından yaklaşık 1300 kilometre uzakta bulunan Başkurtistan'daki Ufa petrol rafinerisini tekrar vurduklarını duyurdu. Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik uzun menzilli saldırıları savaşın seyrini ekonomik cephede de değiştirmeye başladı. Bu saldırılar Rusya'da giderek büyüyen yakıt krizini daha da derinleştirdi. Nisan ayından bu yana Kırım ve Rusya içindeki petrol altyapısına 40'tan fazla saldırı düzenlendi. Bazı rafinerilerin haftalar içinde defalarca vurulduğu belirtiliyor. Aralıksız süren bu saldırılar dünyanın en büyük enerji üreticilerinden birini kendi içinde yakıtsız bıraktı. Rusya'da işlenen ham petrol miktarı son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.
2: Tesislerimize yönelik bu saldırılar elbette sorun yaratıyor. Bu aşikar. Şu anda belirli bir eksiklik yaşıyoruz. Ancak bunun kritik olduğunu söyleyemem.
0: Benzin üretimindeki %17'lik kayıp halkın günlük yaşamını doğrudan etkiledi. Ülkenin dört bir yanındaki benzin istasyonlarında kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 20'den fazla bölgede yakıt satışına kota getirildi. Benzin ve havacılık yakıtı ihracatına kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.
3: Arabamın benzini bittiği için sırada beklemek zorunda kalacağım. Çok kötü. Gerçekten üzücü. Petrol üreten bir ülke ama benzin yok. Bu nasıl mümkün olabilir ki?
0: Kriz Rusya ekonomisi için en kritik dönemeçlerden biri olan hasat sezonunun hemen öncesine denk geldi.
2: Yakıt olmadığı için her şey durdu. Herkese eve gönderdim, çalışamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Burada kalan tek kişi benim. Hayvanları elle suluyor ve besliyorum. Elma bahçesini 3 kez daha sulayacak kadar rezervimiz var. Sonra da bitecek. Su çekmek için dizel motorlu bir pompamız var. Ama dizel yok. Bu yüzden pompalayamıyoruz.
0: Uzmanlara göre Rusya'nın petrol rafineri kapasitesinin 3'te 1'i şu anda devre dışı. Batı yaptırımları nedeniyle hasar gören özel ekipmanların tamiri aylarca sürüyor. Rus lider Putin sorunları kabul etse de durumun kritik olmadığını savunuyor. Ancak Moskova'daki sürücüler televizyonlardaki açıklamalarla pompadaki gerçeklerin uyuşmadığını belirterek duruma isyan ediyor.
3: Bence durum pek iyi değil. Televizyonda bir şey söylüyorlar. Gerçekler ise bambaşka. Her istasyonda kuyruk var. Bir sürü insan bekliyor.
0: Öte yandan Kiev, Moskova'nın başına daha büyük dertler açmaya niyetli görünüyor. Hava kuvvetlerini güçlendirme yolunda da önemli bir adım attı. Ukrayna ile İsveç arasında 16 adet yeni nesil Gripen E savaş uçağı tedarikine yönelik anlaşma imzalandı. Avrupa Birliği ve İngiltere destekli finansmanla yürütülecek program kapsamında yeni nesil uçaklar 2029'da teslim edilecek. Ancak acil ihtiyaçlar doğrultusunda İsveç, 2027 başında 16 adet Gripen CD uçağını Ukrayna'ya hibe ederek filoyu erken güçlendirecek. Kiev, hem Rusya'nın enerji altyapısına yönelik baskısını sürdürmeyi, hem hava gücünü modern savaş uçaklarıyla güçlendirmeyi hedefliyor.

0: bir simalar.
1: Havaların ısınması ve yükselen sıcaklıklarla birlikte orman yangınları da arttı. Rusya, Türkiye'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarını desteklemek amacıyla 2 adet yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderecek. Rusya, Ankara'nın resmi talebi doğrultusunda harekete geçti. 2 adet B-200 amfibi yangın söndürme uçağını Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Uçakların kısa süre içerisinde Türkiye'ye ulaşarak yangın bölgelerindeki soğutma ve söndürme operasyonlarına dahil olması planlanıyor. Açıklama Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından sanal medya hesapları üzerinden omuz omuza etiketiyle paylaşıldı. Zorlu ve tehlikeli bir görev üstlenecek olan uçak mürettebatına ve yangın bölgelerinde görev yapan tüm Türk kurumlarına başarı dilekleri iletildi. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği, Çinli alışveriş platformlarına karşı harekete geçti. Buralardan sipariş edilen ürünlere artık gümrük vergisi uygulanacak.
2: Çin agresif ticari hamleleriyle hemen her alanda dünya ticaretini domine ediyor. Özellikle COVID-19 salgınından sonra bu durum daha da belirgin hale geldi. Nadir minerallerden otomotive, teknolojik ve elektronik cihazlardan en basit perakende ürünlere kadar her alanda öne çıkıyor. Ve bu durum pek çok ülkenin ekonomik yapısına zarar veriyor. Özellikle de Çinli e-alışveriş platformları dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin ticari düzenini sarsıyor ve buna karşı birçok önlem alınıyor. Türkiye de onlardan biriydi. Son adımsa 27 ülkeyi barındıran Avrupa Birliği'nden geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medyadan açıklama yaptı. Bugünden itibaren Avrupa Birliği'ne giren 150 avroya kadar olan e-ticaret paketlerine gümrük vergisi uygulanacak dedi. 30 milyon Avrupalı perakende sektöründe çalışıyor. Bu özel sektördeki en büyük işverenimiz ve düşük değerli çevrim içi ithalattaki artış perakendecilerimizi haksız bir dezavantaja soktu ifadesini kullandı. AB Komisyonu Başkanı isim zikretmese de sözleri özellikle Çinli e-ticaret sitelerini hedef alıyor. Çünkü AB ülkelerine geçen yıl 150 avronun altında 5 milyar 900 milyon parça gönderi ulaştı. Bu da 16 milyon paket demekti. Ve %90'ından fazlası Çin'den sipariş edildi. Ursula von der Leyen bu ürünlerin çoğu da AB güvenlik standartlarını karşılamıyor ve tüketicileri riske atıyor. Bugünkü değişiklik Avrupa işletmeleri için adaleti yeniden sağlamak ve tüketicilerimizi daha iyi korumakla ilgili diye yazdı. AB genelinde 2025'te yapılan kontrollerde oyuncak, kozmetik ve elektronik gibi ithal edilen ürünlerin %60'dan fazlasında yasaklı bileşenler, eksik etiketler ya da bulunmayan güvenlik evrakı tespit edildi. Şimdiye kadar 150 avroya kadarki paketlerden gümrük vergisi alınmıyordu. Vergi 27 AB ülkesinin tamamında uygulanacak. Paket değil, ürün grubu başına 3 avro olacak. Örneğin aynı pakette sadece tişört varsa 3 avro gümrük vergisi ödenecek. Paket 150 avroyu aşmasa bile mesela içinde tişörtün yanında oyuncak da varsa gümrük vergisi 6 avro olacak.
1: Altın piyasasında tarihi bir gerileme yaşanıyor. ABD-İran hattındaki gelişmeler, güçlenen dolar ve faiz beklentileriyle birlikte altın son 18 yılın en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor. Peki yatırımcı ne yapmalı? İşte ayrıntılar.
3: Altında dengeler değişti, son 18 yılın en sert aylık düşüşü yaşandı. Doların güçlenmesi ve faiz beklentileri altın üzerindeki baskıyı artırdı.
4: Altın piyasasındaki düşüş sürüyor. Haftanın 3. işlem gününe gram altın 6050 lirayla başladı ve gün içerisindeki hareketliliğini hız kesmeden sürdürdü.
5: Bunun aslında iki büyük nedeni var. Birincisi ABD ve İran savaşı. İkincisi de Fed'in faizi sabit bırakması. Çünkü biliyorsunuz altın faizi sevmez.
3: Güvenli liman olarak görülen altın son yılların en sert satış baskısıyla karşı karşıya. Altın fiyatları 4 aydır aralıksız geriledi. Bu tablo Ekim 2008'den bu yana görülen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.
5: Altın TL bazında 8600'leri gördü. Ons bazında da 5700-5750'leri gördü. Bugün itibariyle...

0: sınırımız vardı aslında TL bazında ve ons bazında. TL bazındaki bir sınırımız 6000 TL, ons bazında ise 4000 TL'ydi. Aslında bugün ikisini de aşağı doğru kırdı.
1: Ancak Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler ve kalıcı ateşkes ihtimalinin netleşmemesi, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Düşüş sadece altınla da sınırlı kalmadı. Gümüşte değer kaybeden yatırım araçları arasında yer almaya devam ediyor.
0: 180-185 liraya görmüştü. Aslında bütün materyallerde bir yükseliş vardı. Hürmüz olayından dolayı, savaştan dolayı bu fiyatlar bayağı bir aşağı geldi. Altının gramı 6000 liraya düştü. Gümüşün de 100 liranın aşağısına düştü.
1: Öte yandan uzmanlar altının tekrardan 8000 lira bandına çıkmasını bekliyor.
0: Altın aslında çok nankör bir yatırım aracı değildir. Altın hiçbir zaman çıktığı yeri unutmaz. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Kısa vadeli değildir. Altının gramı dediğimiz gibi 8000 lirayı gördü. Şu an 6000 lira, yaklaşık 2000 lira fiyat farkı var aşağıda. Ama tekrardan eski günlerine kavuşacaktır.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 5 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağı ve Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş terörden arındırılmış bölgeden terörsüz Türkiye mesajı verecek.
1: Barış mesajlarını bu kez Cudi Dağı'ndan verecek. Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği noktaya değinecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta düzenlenecek Cudi Dağı ve Hazreti Nuh'u anma törenine katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı'ndaki Sefine mevkiinde 5 Temmuz Pazar günü düzenlenecek tören, Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer olarak rivayet edilen tarihi taş kalıntıları arasındaki açık alanda öğle namazının kılınmasıyla başlayacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, namazın ardından yapımı süren Hazreti Nuh Camisi inşaatına temsili olarak taş koyacak. Kurtulmuş'un terörün son bulmasıyla 2021'den bu yana yeniden gelenekselleşen tören kapsamında terörsüz Türkiye mesajları vermesi bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş katılımcılara aşure ikramında da bulunacak. 1984 yılında kesintiye uğrayan ve terörün sona ermesinin ardından 2021 yılında yeniden düzenlenmeye başlayan Hazreti Nuh'u anma töreninin bu yıl 4. kez gerçekleştirileceği belirtildi.
0: ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu yıl 15 Temmuz'un yıl dönümünde ana tema irade bizim, zafer bizim olarak belirlendi. 81 ilde anma çadırları, dijital sergiler, drone gösterileri ve geniş katılımlı programlar düzenlenecek.
2: ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek etkinliklerin yol haritasını paylaştı. Bu yılın ana teması, irade bizim, zafer bizim olarak belirlendi. 15 Temmuz'un 10. yılında verilecek mesaj net. Milli irade unutulmayacak, unutturulmayacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'u milletin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak tanımladı. O gece ortaya konulan birlik ruhu bu yılki programların merkezinde yer alacak.
3: Asker, güç ayağı! Asker, güç ayağı!
2: 15 Temmuz'un anlatımında 3 temel irade öne çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik iradesi, milletin meydanlara çıkan direniş iradesi ve devletin demokrasiyi koruma iradesi. Bu 3 başlık 10. yıl anma programlarının ana çerçevesini oluşturacak. Anma etkinlikleri sadece Ankara ve İstanbul'la sınırlı kalmayacak. 81 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırları kurulacak. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde geniş katılımlı anma programı düzenlenecek. Gazi Meclis'te anma töreni, dijital sergi ve mapping gösterisi yapılacak. İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı gerçekleştirilecek. ...15 Temmuz'un 10. yılı gelecek kuşaklara aktarım açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Çocuklar ve gençler için anma çadırları, dijital gösterimler, sergiler ve etkileşimli programlar hazırlandı. Amaç 15 Temmuz hafızasını sadece anmak değil, yeni nesillere kalıcı şekilde aktarmak. İletişim Başkanlığı 15 Temmuz'un doğru anlatılması için medya ve akademinin rolüne dikkati çekti. Belgeseller, kitaplar, paneller ve yayın çalışmalarıyla geniş bir 15 Temmuz külliyatı hazırlandı. FETÖ'nün darbe girişimi ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınacak.
0: Adaletin takibi sürüyor. FETÖ'cüye de, çeteciye de geçit yok. Türkiye suçluların sınır ötesindeki kaçışlarına da izin vermiyor. Adalet Bakanı Akın Gürek yılın ilk yarısında 31 farklı ülkeden 197 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürek, iade süreçlerinde mütekabiliyet ilkesine dikkat edileceğini belirtti.
4: Müzik suç işleyip adaletten kaçılabileceğini sandılar, ancak Türkiye sınır ötesindeki gücüyle de suçluların peşini bırakmadı. Peki hangi ülkelerden kaç suçlu iade edildi? İşte son rakamlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İade edilen şahısların 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya, 9'u Yunanistan, 8'i Karadağ, 6'sı Bulgaristan, 3'ü Hollanda ve 3'ü Kırgızistan'dan getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin iade süreçlerinde ülkeler arası işbirliği ve karşılıklılık ilkesine dikkat edileceğini söyledi. Gürlek, Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda işbirliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız dedi. Gürlek, suç örgütleriyle mücadele mesajı da verdi. Türkiye'nin suçluların sınır ötesinde de takibine devam edeceğini vurguladı. Suçlular için kaçacak yer olmadığını ifade etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan erkek cesedine ilişkin faili meçhul dosyanın 19 yıl sonra aydınlatıldığını açıkladı. DNA incelemesiyle cesedin 2007'den bu yana hiçbir resmi işlem kaydı bulunmayan Aydın Özcan'a ait olduğu belirlendi.
1: ...19 yıllık sır perdesi aralandı. Yıllar sonra 10 şüpheli gözaltına alındı. Olay 2007 tarihinde yaşandı. Batman'da Şat Deresi'nde yüzü tanınmayacak halde olan bir erkek cesedi bulundu. Ancak tüm araştırmalara rağmen kimlik tespiti yapılamadı. Dosya 2023 yılında zaman aşımı sebebiyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi. Faili meçhul dosya yıllar sonra yapılan incelemeler ve yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yeniden ele alındı. 2007 yılında Aydın Özcan'ın resmi nikahsız eşi Yıldız Doğan'ı fuhuşa zorladığı, Yıldız Doğan'ın kabul etmemesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağlayarak bıçakla burnunu kestiği, eve kilitlediği ve müşterek çocuklarını alarak evden ayrıldığı, Yıldız Doğan'ın ise yedek anahtarı bularak kapıyı açarak akrabalarına sığındığı ve Aydın Özcan'dan şikayetçi olduğu tespit edildi. Bu olay kapsamında 2010 yılında Aydın Özcan hakkında kasten yaralama suçundan iddianame düzenlendi. Ancak Özcan'ın yakalanmadığı, ifadesinin alınamadığından dolayı yapılan yargılama sonucunda 2019 yılında zaman aşımı nedeniyle dosyada düşme kararı verildiği belirlendi. Aydın Özcan'a yönelik yapılan araştırmalarda 2007 yılından bu yana hiçbir resmi kuruma başvuru kaydı olmadığının tespitiyle birlikte Yıldız Doğan'la Aydın Özcan'ın abileri dosya kapsamında dinlendi. Olayla ilgili olarak Yıldız Doğan'ın alınan ifadesinde İstanbul'da yaşadıkları dönemde para karşılığı Aydın Özcan tarafından fuhuşa zorlandığını duyan Özcan'ın abileri tarafından namus saiki ile öldürülmüş olduğuna yönelik duyumlar olduğunu beyan etti. Ekipler Aydın

0: Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleriyle buluntu cesetten elde edilen DNA'nın karşılaştırılmasıyla cesedin Özcan'a ait olduğunu belirledi. Elde edilen yeni bilgiler neticesinde harekete geçen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
1: İzmir'de eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
0: Hesap itirazı kanlı kavgaya dönüştü. Bir kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde bir eğlence mekanında eğlenmeye gelen arkadaş grubu hesabı görünce itiraz etti. İşletme çalışanlarıyla aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda arbede sırasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şenol Tayran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
1: Sokak ortasında hedef aldığı motosiklet sürücüsüne ateş edip kaçtığı ardından koşarak izini kaybettirdi. Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
0: Tekel silah sesi, ardından peş peşe yükselen çığlıklar. Kurşunun ardından saldırgan koşarak uzaklaşıyor. Ardındansa yere yığılan bir sürücü var. Adres İstanbul Küçükçekmece. Motosikletli saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki başka bir motosiklet sürücüsüne ateş etti. Kurşunun isabet ettiği sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2: Yol aç abi, yol aç, yol aç.
0: Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan ve başında motosiklet kaskı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Gece yarısı motosikletin arkasında otururken elindeki tabancayı çevredekilere doğrulttu. O görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İstanbul Küçükçekmece'de paniğe neden olan o kişi yakalandı. İnceleme sonrası vatandaşları endişeye sürükleyen o silahın oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı.
0: Seyir halinde ilerleyen bir motosiklet. Arka koltuktaki kişi bir anda elindeki tabancayı kaldırıp çevreye doğrultuyor. O anları görenler ne olduğunu anlamaya çalışırken görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Adres Küçükçekmece. İstanbul Emniyeti görüntülerin ardından harekete geçti. Yapılan çalışmada motosikleti kullanan ve insanlara silah doğrultan o kişi yakalandı. Tabancaya el konuldu ve yapılan incelemede silahın oyuncak tabanca olduğu ortaya çıktı. Ancak bu durum şüpheli hakkında işlem yapılmasına engel olmadı. İki şüpheli halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehditle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
1: Kurşunladı, kaçmaya başladı ancak kaçışı uzun sürmedi. Bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli mahalle bekçisinin dur ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı.
0: Gecenin sessizliği patlayan silah sesiyle bozuldu. Şüpheli iş yerinin önüne geldi. Silahını doğrultup ateş etti. Sonra da kaçarak uzaklaşmaya başladı. Saldırıya tanık olan bekçi saldırganın peşine düştü. Dur ihtarı ise işe yaramadı. Bekçi kaçmaya devam eden şüpheliyi ayağından vurdu. Yaralanan saldırgan elini kaldırarak teslim oldu. Tekstil firmasına yönelik saldırı düzenleyen ve yaralı olarak yakalanan saldırgan şimdi hastanede. Tedavisinin ardından polisler tarafından sorguya alınacak ve

0: Saldırının detayları araştırılacak.
1: Rafların arasında müşteri gibi dolaşıyor. Birkaç saniye sonra gözüne kestirdiği eşyayı alıp hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Hakkında onlarca hırsızlık dosyası bulunan kadın polis operasyonuyla yakalandı.
0: Mağazaya giriyor, rafların arasında bir süre dolaşıyor. Kimsenin kendisini izlemediğini düşündüğü anda elini uzatıyor. Ve aldığı eşyayla mağazadan uzaklaşıyor. Ancak kaçışı bu kez uzun sürmedi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri uzun süredir aranan hükümlünün izini Beyoğlu'nda buluyor. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonla Elif Şahin yakalanıyor. Emniyetin açıklamasına göre şüpheli bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, elde veya üste taşınan eşyayı özel beceriyle alma ve kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçlarından 18 ayrı dosyada aranıyordu. Hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Operasyonun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli işlemlerinin ardından polis eşliğinde emniyetten çıkarıldı, mahkemeye çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Sokaklardaki başıboş köpek sorunu bir kez daha can yaktı. Bu kez dehşetin adresi Şanlıurfa Halfeti. Henüz 1,5 yaşındaki bir çocuk evinin önündeyken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun kafasına dikiş atıldı.
2: Kapının önünde oldu. Köpek güzel atladı. Yani...
0: Sahipsiz köpek 1,5 yaşındaki çocuğa saldırdı. Korku dolu anlar yaşandı. Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi sınırlarında bulunan Kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük çocuk yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.
2: Benim çocuğum değil yani, başka bir çocuğu olabilir. Yani başka bir aileye zarar veriyor.
0: Başından yaralanan küçük çocuğa kaldırıldığı hastanede müdahale edildi. Talihsiz çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.
2: 3-4 kişi attılar.
0: Küçük çocuğun babası sokaktaki başıboş köpekler için yetkililere çağrıda bulundu.
2: Köpekleri toplamasını istiyorum. Yani onları toplatsınlar.
1: İstanbul Büyükada'da plajdaki bir restoranda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve yangın helikopterlerinin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Viranbağ mevkiindeki plajda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin arkasında bulunan ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter de destek verdi. Alevler karadan ve havadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardım etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Furkan Alan'ın yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Alan'ın henüz 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi.
3: Düşen direğin olduğu yere.
0: Kazayı gördü, yardım etmeye gitti. Hayatını kaybetti. Kaza Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı da yere düştü. Kazayı gören 26 yaşındaki Furkan Alansa yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak o sırada yere düşen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Alan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaşanan olayın ardından Furkan Alan'ın henüz 10 gün önce dünya evine girdiği öğrenildi. Alan'ın tanımadığı bir yaralıyı kurtarmak isterken hayatını kaybetmesi hem ailesini hem de tüm kenti yasa boğdu.

0: Aydın'da kurulan bir pazar yerinde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü dehşeti yaşandı. Otomobiliyle pazara girdi. Bir esnafın satmak için getirdiği kavun ve karpuzları ezdi. O sürücü hiçbir şey olmamış gibi de yoluna devam etti.
1: Pazara girdi, önüne ne çıktıysa ezdi geçti.
2: Karışma, kimse karışmayacak. Kimse karışmayacak, bak şuraya.
1: Olayın adresi Aydın. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü yolda ilerlerken tarihi semt pazarıyla karşılaştı. Ancak aracını durdurmadı. Aksine gaza bastı ve sağa döndü.
2: Ya sıkıntı yok, sıkıntı yok.
1: Sürücü dönüş yaptığı sırada yerdeki kavun ve karpuzları tek tek ezdi. Çevredekiler durması için bağırsa da o olan biteni aldırış etmeyerek yoluna devam etti. Çevrede bulunan pazarcı esnafıyla vatandaşlar da duruma tepki gösterirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kimse karışmayacak, bak şuraya.
0: İstanbul Küçükçekmece'de bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Trafodan yükselen alevler itfaiye tarafından söndürülürken o anlar an be an kaydedildi.
1: Dumanlar, alevler ve patlama sesleri. Gecenin karanlığı böyle aydınlandı. Burası İstanbul Küçükçekmece. Elektrik trafosunda patlama yaşandı. Alevler yükseldi. Trafodan ard arda patlama sesleri duyuldu. Trafonun yanma anı cep telefonuyla görüntülendi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Trafodan çıkan alevler ise çevrede büyük panik oluşturdu. Polis ve itfaiye patlamanın nedenini araştırmaya başladı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulamaya alındı. Bu uygulamayla çevre kirliliğinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte doğa sisteminde boş şişe ve kutuları getirenlere verilecek teşvik bedeli de 1 lira oldu.
3: Bir pet şişe, cam şişe ya da alüminyum içecek kutusu bir kez daha değer kazanacak. Üzerinde depozitosu olan ambalajlar logosu bulunan atıklar iade edildiğinde vatandaş teşvik bedeli alacak.
4: Türkiye'de çevre yönetiminde yeni dönem resmen başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi 81 ilde uygulamaya alındı.
5: Bu adımla birlikte ülkemiz içecek ambalajlarının yeniden ekonomiye kazandırıldığı önemli bir kaynak yönetimi modeli haline geçiyor.
4: Projeyle beraber al, kullan, dönüştür dönemine geçildi.
3: Önce uygulamayı telefonlarımıza indiriyoruz ve iade işlemini başlata tıklıyoruz. Buradaki kare kodu telefonumuzun kamerasından okutuyoruz ve elimizdeki atıkları da cihazın besleme haznesine koyuyoruz. İade bedeli de dijital cüzdanımızda birikmeye başlıyor.
5: Vatandaşlarımız biriken bakiyelerini banka hesaplarına transfer edebilecek, ATM'lerden çekebilecek ya da alışverişlerinde kullanabilecek.
4: İade bedeli daha önce belirlenen pilot bölgelerde 25 kuruştu. Vatandaşların katılımının arttırılmasına yönelik olarak 25 kuruşluk bedel 1 liraya çıkarıldı.
5: Bireysel iadelerde sistemin adil ve sürdürülebilir işleyişini desteklemek amacıyla günlük üst limit olarak 200 ambalaj belirledik.
4: Her şişe sisteme dahil olmayacak tabii ki. İçecek ambalajının hacmi en fazla 3 litre olmalı. Getirilen ambalajların boş, temiz ve fiziksel olarak zarar görmemesi de aranan şartlar arasında.
5: Gördüğünüz el terminalimizden de yıl sonuna kadar 50 bin adet iade noktalarına vermek üzere planlıyoruz. Yani yıl sonunda şu anda 81 il 973 ilçemizde 2200 makinamız mevcut. Yıl sonunda bunu 4000 üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca bu gördüğünüz manuel el terminalleriyle de yıl sonuna kadar 50 bin adet geleneksel bakkallarımıza vereceğiz, teslim edeceğiz. Buradan da

0: ambalajlarımızı iade edebilecek vatandaşlarımız.
1: Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan, depozito yönetim sisteminin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladı. Doğa uygulamasının çevre için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, depozito yönetim sistemine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğa makinelerinin 81 ilde uygulamaya başlamasının çevresel sorumluluk açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Geri kazandırılan her ambalajın doğaya nefes, ülke ekonomisine değer olarak döneceğini vurguladı. Doğa projesiyle geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini temenni etti. Doğa makineleri 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayıldı. Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

0: Asılın helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
1: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
1: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nde

0: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
1: Türkler insanların yüz akıdır. Gelmişine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
0: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
2: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
0: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
0: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.
3: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
4: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
4: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Efendim günaydın. Günün manşeti başlıyor. Gene konu Murat Özerdün. Beraberdik. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Siz hoş geldiniz. Efendim gündemimiz gene her zaman gibi yoğun. Zaten çok duydun mu hiç böyle şimdiye kadar böyle bir açılış? Mesela abi gündemde bir şey yok. Dağılın lan falan. Değil mi? Yoktur abi.
2: İsviçre'de, Finlandiya'da falan tabii, olabilir yani.
0: Değil, değil mi? Öyle olsa biz yaparız onu.
2: Yani, güneş çıktı bugün falan gibi. bugün neyse, havada güneş var falan.
0: Ancak... İyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bu kadar çok yoğun gündem. Valla biz de buna rast geldik ama elhamdülillah iyi bir şey canım. Yani, nerede hareket orada bereket.
2: Türkiye burası. İki imparatorluğun bakiyesi yani. Ne olması bekleniyordu ki yani.
0: Evet doğru. Hakikaten yani böyle Mikronezya gibi bir yerde olsan sabah kalktın güneş, kum, deniz değil mi? Seyşeller falan. Ama Türkiye öyle değil. Öyle değil. Zor bir coğrafya. Hem içeride bir de niye peki o kadar içeride mücadelemiz var hocam? Madem bu kadar artış olmadı biz yeknesak bir millet değil miyiz hocam artık?
2: Değiliz
0: yani?
2: Tabii. Hiçbir niye zaman olmadık abi? Yani. Ya hiçbir zaman yeknesak bir millet
0: olmadık. Osmanlı döneminde de öyleydi değil mi? Öyle değildi tabii. Falan birbirine daldılar falan zamanında.
2: Hiçbir zaman tek böyle ya böyle tek bir millet öyle bir şeyimiz hiç olmadı yani. Aynı soydan gelen aynı boydan gelen öyle bir şeyimiz olmadı yani.
0: Ha ihanetten söz ediyorum. Yani tabii ki öyledir. Yani bizim zaten güzelliğimiz orada. Yani o şeyde Batılı'nın dediği gibi eritme potası diyor. Melting pot diyor.
2: İhanet kontenjanı giderek arttı.

0: yani Cumhuriyet'le beraber vardı zaten ama kontenjan giderek arttı. Bugün artık zirvesinde ulaşmış durumda. Yani çok ciddi bir hain kontenjanı var yani. Diyorsun. Bu her zaman belirli bir miktarda olurdu. Millet de ona karşı refleks geliştirirdi. Bir şeyler şu anda öyle değil yani. O ihanet kontenjanının içerisinde sadece böyle dışarıdan gördüğün, sana benzemeyen adamlar değil. Sana çok benzeyen adamların içerisinde aslında böyle için için yanan ihanet şeyi var ve en çok da onlardan devşiriyorlar. Bizim evet. içimizden devşiriyorlar.
1: Enteresan, işin kötü tarafı da biliyor musun? Bir gerçekte yüzleşmek lazım. İslam dünyası çok mevzu miktarda mevcut bu değil mi?
0: Çok.
1: Ne kadar acı bir şey.
0: Zayıf
1: hani
0: oldu.
1: İslam coğrafyası, İslam dünyası, alemi İslam ne dersen de ama mevzu miktarda mevcut. Yani ben
0: zayıfladıkça böyle olur.
1: Zayıfladıkça
0: güçle, olur. Güçlü olursan olmaz.
1: Olmaz değil mi?
0: Güçlü, şöyle bir şey mesela hani Levanten'den bahsediyoruz. Levanten şeyinden bahsediyoruz. Levanten ne demek? Sen çok güçlüsün, çok eğitim alanında, kültür alanında, ekonomiyi, askeri açıdan çok güçlüsün. Sana geliyorlar yani. Senin yanında olmak istiyorlar. Sana benzemeye çalışıyorlar. Levanten sınıfı o yani. O Avrupa'dan gelen sınıf böyle oluştu. Yani
1: bizde de o biliyorsun. Meşhur İzmir'dedir o Levantenler. Gayrimüslim tüccarlar Levanten ile evet. cennettir.
0: Sonra
1: İzmir.
0: Bizimkiler onlara benzemeye başladılar.
1: Biz de Levanten olmaya başladık. Halbuki o dönemde işte Levantenler yani gayrimüslim olan azınlığın Osmanlı döneminde ticaret yapan o limanlarda o ticareti Avrupa ve Osmanlı dönemindekiler o dönem.
0: Sana işte, benzemeye çalışıyor. Senin gibi olmaya çalışıyor. Endülüs Emevi Devleti mesela çok güçlü olduğu zaman bütün Avrupa'da inanılmaz bir Arapça seferberliği başlamış.
1: Evet,
0: bütün ilim
1: bravo.
0: Kitapları şeyi bırakmışlar. Hatta Latin, yani Katolik kilisesi çok rahatsız olmuş yani. Çünkü kimse artık Latince öğrenmemeye başlamış. Herkes Arapça öğreniyor. Çünkü bütün ilmi eserler Arapça yazılıyor.
1: Çok enteresan. İhsan Fazlıoğlu Hoca da onunla ilgili bir şey bir şeyi vardı, konuşması vardı. O öyle bir döneme geliyor ki diyor. Yani Osmanlı en geniş olduğu dönemlerde tarzı Osmani neden bir şey var. Afrika'da, Avrupa'da tarzı Osmani, Osmanlı tarzı. Evet. Onun vermiş olduğu bir mağrur da bir millet haline geldik diyor. Bizi evet. kaybettirdi yalnız o diyor. Evet. Yani ben Osmanlıyım deyip de cümleye başlayıp da hani I'm American falan diyor ya Amerikalılar. Ondan oraya raddeye geldiği zaman kaybetmeye başlıyorsun.
0: Yani çünkü zayıfladıktan sonra yani zayıflığın getirdiği, askeri yenilgilerin getirdiği en temel, en önemli problem özgüven problemi. Düşmanlarınız nasıl adam devşirirler? Özgüveni düşük insanlardan adam devşirirler. O açıdan bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başardığı en temel devrim, her şeyin ötesinde bir özgüven devrimi getirdi. İnsanlar bugün artık evet biz yapabiliriz, başarabiliriz, bunu yapabiliriz.
1: Değil mi?
0: Bu çok ciddi bir şeydir yani. Yani dünya tarihinde en kıymetli şey devletleri kuran şey budur zaten. Devletleri ayakta tutan şey toplumun özgüven sahibi olmasıdır. Bence bu anlamda o kontenjanımız azalacak
1: çok
0: giderek.
1: Güzel.
0: İhanet
1: yani,
0: kontenjanı.
1: Öyle bir benim öyle şeyime yarıma parmak bastın ki hakikaten ciddi söylüyorum. Benim nesilden bahsediyorum. Benden daha büyükler tabii daha da anlarlar. Ben hala algılamakta zorlanıyorum. Bunu abartmıyorum. Bazen hani diyorlar ki hani hayır siyaset yapmıyorum. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ben daha erken yaşlarda bu ülkeden çıktım gittim dünyayı gördüm. Dünyayı gördüm. Ve mukayese yaptım ve ümitleri kaybettim. Dedim ben yok benden bir şey olmaz. Yani bizim yani hep örneği öyle veriyorum. Avrupa'yı, Almanya'yı falan gördükten sonra eğer 80'li yılların çocuğuysan gençliğe o dönem geçmişse mukayese yaparsan hani el oğlu yapmışsan yapamazsın daydı ama çok önemli bir şey. Yani ben bunu yıllar boyunca birçok her belki defa abartarak kullandığım bir ifadedir. Yani Erdoğan bu millete genetik kodlarını hatırlattı. Bu çok kıymetli bir şey ve çok uzağa gösterdi.
0: Evet.
1: Biz daha burnumuzun dibini kurtarmaya çalışıyorduk. Ufukları gösterdi. Haber yaptığımız zaman da belki de senin şu dediğin çok kıymetli bir şey. Haber yaparken Polonya'ya bilmem ne Hürjet Avrupa'ya sattık. İHA'mız dünyada bilmem ne oldu. Belçika geldi dedi ki bizden daha iyi silah yapmışlar. Almanya dedi ki biz buna bir şey alalım. Tayfun alalım. Bunlar gerçek.
0: Evet.
1: Hatırlatıcı da böyle oluyor demek ki. Yapabiliyormuşuz.
0: Yapabiliyoruz.
1: Ağza sağlık. Valla çok gelişmiş bir girizgah yaptık ama evet. Tabii siz efendim doktor olmanız ve tarihle özel ilgi alanınız tabii onu da biliyoruz. Tabii. Biraz içeride de tarihten bayağı bir şey taktı. Neydi hocam mevzu? Keldaniler mi değil? Ad ve Semud kavminden başlayıp sohbet edebiliyorsunuz. Tebrik ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: İçeri dönelim. Tabii tüm bunların yanında tabii yaşanan bir gerçek var. ABD, İsrail'e Gazze baskısı başlıklı bir girizgahım var benim burada. Trump yönetimi katil İsrail'e 2026 yılı sonuna kadar ambargoyu kaldır. Gerekli koşulları sağla, istikrar gücü ve barış konusu çalışma diye bir ihtarda bulundu. Sence bu samimi bir ihtar mı? Yani
0: İhtar samimi ama gerçekleşme ihtimali zayıf. Yani Yani bu
1: sonuçta, yapmadı çünkü
0: tabii,
1: böyle bir
0: şey. Gazze barışı dediğimiz şeyin ateşkesle başlayan bu süreç.

0: sürecin mimarı Trump. Trump'ın itibarı söz konusu aslında. Trump diyor ki benim itibarım yerlerde sürünüyor. Sen bir türlü bu işi yapmıyorsun. Bir de üstüne gittin, Lübnan'da işgal ettin. Gerçekten Trump samimiyetle orada bir ateşkesin ve barışın sürdürülmesini ve bu geçiş dönemi yönetimi dediği şeyin, yani Filistin özerk yönetimine yakın bir kişilere, Filistinlere özerk yönetimi teslim edilmesi, Gazze yönetimi teslim edilmesi ve İsrail'in işgalini sonlandırması. Bu süreci bence Trump gerçekten istiyor. Bunun gerçekleşmesini istiyor ama İsrail şu andaki Netanyahu yönetimi böyle bir şey asla kabul etmeyecektir. Mümkün olduğunca bu konuda ayak diretecektir. Bundan sonra gelme ihtimali olan yönetimlerin de çok farklı bir şey yapacağını zannetmiyorum açıkçası.
1: Bir şey söyleyeyim. Peki burada bir çelişki yok mu? Yani mesela şöyle, dünya siyasetinden bir haberiz. Hatta dünyayı hiç tanımıyoruz. ABD gibi dev bir güç var. Dünyanın en büyük silahlı gücü var, değil mi? En büyük ekonomisi var. Karşı tarafta da küçük bir ülke var. Onunla vermiş nükleer silah var. Bu bir şey istiyor ve bu yapmıyor mu?
0: Yani ama o küçücük bir şeyden ibaret değil. Onu hepimiz biliyoruz. Dünyada o İsrail'in, İsrail nüfusuyla alakalı bir şey değil. Dünya
1: yani... Bunun niye için tecavüde arsızlık icat ediyor biliyor musun? Çünkü adamlar acaba ABD bu kadar bağımsız düşünebilip bir bağımsız karar verebiliyor mu? Siyonistlerin dışında, yani Siyonistlerin iradesinin dışında yapabilir
0: çok
1: mi?
0: Çok kolay değil. Sermaye, çünkü Amerika'daki en önemli sermayenin Siyonist sermaye olduğunu biliyoruz. Bu bütün dünyada böyleydi yani. Dünyanın pek çok yerinde böyleydi. Türkiye'de de İsrail'e rağmen hiçbir şey yapamazdı.
1: Sadece sermaye mi yoksa içerideki Siyonist lobiler de lobiler, ülke yürütüyorlar mı?
0: Açık söylüyorum. Türkiye'de İsrail'e rağmen bir şey yapılabilir miydi? Son 15 yıl öncesine kadar. Doğru, mümkün
1: doğru.
0: Müydü?
1: Doğru.
0: Yani İsrail'den habersiz bir şey yapılamazdı.
1: Bak, biz Müslüman ülkeyiz yani.
0: Şöyle bir şey, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı İsrail'e karşı az tepki gösteriyor falan diye eleştiren bazı
1: manyak
0: tipler var. Onları ciddiye
1: almıyor. Düz manyak onlar.
0: Ama şöyle bir gerçeğimiz
1: sapıklar
0: var.
1: Yani.
0: Refah yolu hükümeti dönemi, bakın 10 ay sürdü refah yolu hükümeti, evet. Değil mi? Toplam 10 ay.
1: Doğru.
0: 4 defa askeri anlaşma yapıldı İsrail'le.
1: Evet.
0: Erbakan Hoca yaptı.
1: Tabii.
0: Erbakan Hoca başbakanken 4 defa İsrail'le anlaşma yapmak zorunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İsrail'le askeri işbirliği anlaşması... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde askeri işbirliği anlaşması ilk defa Erbakan Hoca tarafından yapıldı. Niçin yapıldı? Erbakan Hoca baştan sona Siyonizm düşmanıdır. Bütün varlığını Siyonizm nefreti üzerine, her mitingde, benim çocukluğum onların şeyinde geçti yani. Her miting biterken Siyonizmin yok olması için and içtirerek bitiren bir adam başbakan oldu ve önüne koydular. Getirdiler ki bu anlaşmayı imzalayacaksın. Diğerlerine belki o kadar kolay yaptıramayacakları şeyi Erbakan Hoca'ya yaptırdılar. Çünkü onun düşman olduğunu biliyorlardı. Ona daha da fazla baskı yaptılar ve 4 defa anlaşma yapıldı. Şimdi bu gerçek yani. Erbakan Hoca'nın bu işi yapmasının, imzalamasının arka planında onun Siyonizm seviciliği falan yatmıyor ki. Bilakis düşman olduğunu çok net biliyoruz. Ama Türkiye o gün çok güçsüzdü. Bugün Cumhurbaşkanı İsrail'e res çekiyorsa, İsrail milli güvenlik tehdididir diyorsa, İsrail Türkiye'nin düşmanıdır diyebiliyorsa, bu Türkiye'nin gelmiş olduğu noktadan kaynaklanıyor. O sürecin sonunda,
1: tabii, doğru.
0: Bu 20 yıllık sürecin sonunda gelinen nokta Türkiye'nin bağımsız olduğunu gösteriyor.
1: Bravo. Belki de o yüzden dünyanın gözü önünde one minute çekip de ardından siz öldürmeyi iyi bilirsiniz, evet, diyebilecek olan cesur lider postayı koydu, postayı onlara koydu, batının tamamına koydu aslında, evet. Erdoğan. Yani şöyle kes dünyanın bir tarafını, egemen güç ne varsa koydu. Dün de konuşuyorduk yani, New York'ta da koydu, Amsterdam'da da koydu, değil mi? Bütün postayı koydu ve biraz düşmanlık burada, onu anladık da hocam. Peki içerideki, yani ben siyaset yapmama gerek yok, şu adamı göndereceğim diyen zanadık. Ne iş hocam? Yani
0: niçin?
1: Adamı
0: siyasetim.
1: Ya Türkiye hizmet değil hocam. Ben Erdoğan'ı göndereceğim, evet. Diyen bu toksik kafa, evet. Değil mi? Nedir abi?
0: Bir üç cümle, üç kelime.
1: Hakikaten toksik kafa yani.
0: Desin ki Erdoğan'dan şundan dolayı nefret ediyorum. Erdoğan nefretimin rasyonel gerekçesi şu.
1: Yok hocam.
0: Bana üç adet şey söylesinler. Üç tane, iki tane, bir tane söylesinler. İşte ekonomi
1: Türkiye layıktır, layık kalacak.
0: Ekonomi mahvetti. Yani 20 yıl öncenin ekonomisiyle bugün, evet. Türkiye'nin geldiği nokta belli. Sosyal refah düzeyi belli. Sosyal devlet olma vasfı belli. Sağlık harcamaları, sağlık konusu. Her konuda çok daha ileri bir noktadayız. Mükemmel bir noktada olmayabiliriz, doğru. Ama Erdoğan'dan nefret etmenizin makul bir gerekçesini söyleyeyim bana. Hiçbir gerekçe
1: yok. Da, ben biliyorum. Ben bileyim ama ben bildiğim söyle. Kadarını söyleyeyim. Yani nacizane ortalama bir zeka buluyorum. Onlar ülke onların da ülkeyi kaybettiler. O kadar. Ben
0: ülke onların da değildi.
1: Türkan Saylan gibi.
0: Ülke yani, onların da değildi.
1: Işte,
0: onlar bekçiliğini öyle, yapıyorlardı.
1: Ya, bravo. Ya öyle zannetiyorlar. Türkan Saylan'ın dediği gibi. Kozmosu bol olsun, değil mi? LED lambaları çoğalsın. Neydi? Ülke bizim. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez evet. dedi Erdoğan'a. Hı hı. Sen kimsin? Neden ülke senin lan? Senin hı hı. neden ülke senin? Benim değil. Ülke hepimizin. Hı hı. Benim, senin, çocuklarımızın. Biz böyle aldık değil mi ülkeyi? Bu kafa şunu düşündü sadece. Aa biz darbe yaptıramıyoruz. Aa ya darbe olmuyor. Aa, vesayet yok. Kapatamıyoruz. Evet. Lan ne güzel biz. Hep bizim oligarklarımız zenginleşiyordu. Nişantaşı zenginleşiyordu. O da köy efendiydi. Garibim falan. Böyle güzel bir ülkeydi. Bunu dağıttı. Dedi böyle bir ülke yok. Böyle bir ülke vardı. Meydan okudu. Bence onun travmasını yaşıyorlar. Çünkü hala gerçek sebepleri yok. Çünkü zengin gene zengin. Evet. Hatta daha da zengin.
0: Daha zengin.
1: Daha da büyüdü. Daha zengin. Oligarklar şu anda hepsi. Bak adam gidip şey okuyor. Nefes okuyor hala. Eski oligarklar. Bak adam nefes okuyor.
0: Ülkede ekonomik özgürlük gelirse, ülkenin insan hakları sicili düzelirse herkes yatırım da yapar.
1: Tabii,
0: ülkede,
1: tabii.
0: Yani niçin burada bu ülkede bir tane sermayedar ben Türkiye'de yatırım yapamıyorum, para kazanamıyorum diyen bir tane adam var mıdır?
1: Ya.
0: Yani biz 20 yıl önce çok iyi para kazanıyorduk, şimdi para kazanamıyoruz. Tabii. Türkiye güvensiz bir ülke, onun için burada yatırım yapmak kim? Öyle bir adam yok.
1: Yok.
0: Aksine TÜSİAD sermayedarların büyük bir kısmı.
1: Büyük, tabii.
0: Çok çoğaldılar. Bizden gibi görünen adamlarsa sermayelerini İngiltere'ye, Londra'ya kaçırdılar.
1: Ya maalesef. Artık bu da evet. artık düşünsün evet. kimi kastettiğini evet. artık herkes
0: anlamıştır. Çok açık söylüyorum. 28 Şubat döneminde bir tane çerçeveye sırf onlara iyi şirin gözükmek için bilmem kaç yüz bin lira para veren adamlar.
1: Tabii.
0: İşte o bizimkilerin sermayedar işte.
1: Helal olsun. Ağzın sağlık. Şimdi hocam dün de bir gezgah yapmıştık. Hatta Kalas, bu hanımefendinin ismini çok telaffuz edememiştim. Kalas. Yani kadın
0: Kallas.
1: İki tane Leyli hocam. Yani, Kallas. Ama şöyle bak bu bir şey verelim mi hocam? Ansiklopedik bir bilgi verelim mi? Türkiye'de yapılan büyük hatadır da o yüzden düzeltelim. Double yani çift L'ler çift L gibi okumamak lazım. Bir otomobil markası orta iki tane S. Bastırmayın. S tek S'ye geçin. Mesela pizza. Aslında pizzadır o. Pizza değil. İki tane basmayın. Espresso'dur o. Espresso değil.
0: Evet.
1: O yüzden double L'si tek D diye okudum. Kalas.
0: Kalas.
1: Kalas.
0: Hikmet abi çok önemli bir ders.
1: Çok önemli değil ama.
0: İngilizceyi çok iyi bilir bu arada.
1: Ondan yani.
0: Arapçayı da çok
1: hocam iyi biliyor. Mesela Mossad diyor adam. Mossad diyeceksin. Mossad değil. Esad da Esad diye yazılır. Esad diye okunur. O yüzden söyledim. Kalas. Neden bunu söyledim bilmiyorum. Tamam. Kalas geldi. Kalas? ABD'den. Bizim akşam manşetinde var. ABD'den. İlişkilerimiz de gereksiz ziyareti diye böyle biraz mizahi tarzda bir manşet atmışız. Çok da güzel atmışız. Ne diyor hocam? Dün bahsettik gerçi ama.
0: Evet.
1: Biz ABD'ye muhtaç mıyız? ABD bize neyin yanaşmaya başladı? Bayram değil, seyran değil, Kalas geliyor. Ya aslında bu fasıllara bakmak da lazım. Genişlemeden sorumlu komiserim diye geliyor. Sayın Erdoğan da onlar hoş geldiniz diyor. Buyurun diyor. Konuşalım diyor.
0: Ya,
1: Kopenhag kriterleri, Ankara kriterleri olur falan filan gibi.
0: Hükemediğin eli öpersin.
1: Yani. Öpersin. Bak Kalas bu. Çok da Kalas. Zarif bir hanımefendi ama evet. ismi Kalas Türkçe. Kalas.
0: Yani yapacak bir şey
1: yok. Biz hep bana tabii. Ne diyorsun
0: şimdi,
1: abi?
0: Yani niçin? Çok açık. Türkiye'ye muhtaç durumdalar. Dün de konuştuk. Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin bulunması şart.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Atmış olaya kadar geldi.
0: Bu kadar.
1: Ukrayna'da yani, bu hale gelince.
0: Tabii gördüler Ukrayna'da. Şimdi buçuk, Polonya tabii. sınırındalar, Moldova sınırındalar. Artık her an Rusya... isterse devam edebileceğini gösterdi. Gürcistan'ı doğru dürüst koruyamamış bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Ben şeye gittim. Gürcistan'a ta Pankisi Vadisi'ne kadar gittim. Her yerde Gürcistan bayrağının yanına Avrupa Birliği bayrağı asmışlar.
1: Sen Gürcistan'a mı gittin?
0: Gitmiştim. Aha.
1: Hadi ya maşallah. Nerede orada merak ettim sadece.
0: Orada Çeçen mülteci kampları vardı. Onun için gitmiştim Pankisi Vadisi'nde.
1: Senin bir tarafını bilmeyen tabii. Neyse öyle İstanbul için sormayayım detayını.
0: Estağfurullah. Kapılarda her yerde Avrupa Birliği bayrağı asmışlar. Hani Ruslara gösteriyorlar ama buraya gel.
1: Saakashvili döneminde mi bu?
0: Şu anda da öyle. Şu anda da gitsen. Var ama boş yani. Ruslar da gülüyor yani bakıyor diyor. O bayrakla sen neyi muhafaza edeceğini sen diyorsun. Hiçbir şey yok. Ne ordu var ne bir şey var. Avrupa Birliği bayrağını oraya asmışlar ki hani gelmeyin aman biz burada sınırınız burada bitsin falan diyorlar. Öyle bir gerçeği yok işte dünyanın. Rusya isterse bir saatte Tiflis'i işgal eder.
1: Kilitekim 50 kilometre kala tankları dur emri verdi.
0: Evet.
1: Hatırlıyorsun değil mi? Saakashvili kravatını yiyordu. Yani hatırlıyorum. Kravatı ağzındaydı. 50 kilometre kala Tiflis'e kadar Ruslar geldi ve birkaç saatte birkaç bin Gürcü askerini öldürdü.
0: Evet, öldürdüler.
1: Evet. Peki o zaman yani bu böyle olur, güzeldir bunlar. Yani bu ülkeyle, bizim ülkeyle ilgili bir şey.
0: Evet.
1: O, onların cephesi aynı. Onlar sadece bir güvenlik tehdidi.
0: Orada değişen bir şey yok yani.
1: Tabii.
0: Yoksa biz eğer zayıf olsaydık Brüksel'de hala bir PKK şeyi olacaktı, parlamentosu olacaktı. PKK'lar orada böyle sürgünü bir parlamento kurarak böyle işlerine devam edeceklerdi. Tıpkı Moskova'da yaptıkları gibi. Şimdi zayıf, biz güçlüyüz. Terörist Türkiye sürecini çok ciddi bir şekilde inşa ettik. Suriye'den de PKK'yı sürdük, bitirdik. Irak'ta temizledik. Şimdi artık bizim ülkemizi karıştıracak malzemeleri kalmadı. Yeni malzemeler arıyorlar bu arada. Tabii o işinden vazgeçmiş falan değil. AB işinden vazgeçmiş değil. Yeni malzemeler arıyor. Yeni malzemeler de olmaya teşne olacak çok adam var.
1: Çok adam var değil mi? Olsun, güzel böyle. Bizde sorun yok tabii ama tabii AB'de biz her zaman dün de sen NATO'yu çok güzel bir çerçeve çizdiğini hatırlıyorum. NATO ilişkilerimiz, NATO üyesiyiz, AB ilişkilerimiz olması gibi sadece bizde olduğu için yani biz farklı artık algılandığımız için daha önce Almanya'nın Türkiye'ye baktığı gibi değil. Yani biz bunlar bizim işçi depomuz.
0: Evet.
1: Buraya gelirler, mark veririz, para kazanırlar gibi değil. Oyun kuran bir ülke artık. Yani o yüzden oyun kuran ülkenin de oyununa dikkat, takip etmen lazım. Bence biraz da onun da etkisi var değil mi? Hem NATO açısından yani bak
0: sizin de burada. Algılar güçlü olmanız lazım. Devletleri ne kadar güçlüyse, ne kadar zayıfsa buna göre değişir. Böyle bir makale yazdım. 16. yüzyılla 18. yüzyılda gelmiş iki seyyahın Türkiye'ye yönelik izlenimlerindeki ifadeleri karşılaştırdım. Akademik bir makaleydi. Bir tanesi Gruppetz'di. İki Alman sefirin 200 yıl içerisinde bir tanesinin dilinde o kadar böyle saygıdeğer bir ifade, Türklerden bahsederken son derece saygın ifadeler var. 18. yüzyılda gelen artık aşağılayan bir dil kullanmaya başlıyor. Halbuki Türkiye aynı Türkiye, aynı topraklara sahip aşağı yukarı. Ama görüyor, zayıflamış Türkiye artık. Zayıfladıkça size karşı dilinde öyle bir şey kullanmaya başlar. Üslubu değişir, bakış açısı değişir, her şeyi değişir.
1: En sonunda hasta adam.
0: En sonunda hasta
1: zaten,
0: adam der.
1: O açıdan, daha çünkü o tarzı Osmani ne oldu? Yeni yerler esti. O gurur, mağrur olma hikayesi. Çok da güzel. Tabii biraz senin tarihçi olman da doktor olman bu konuda da önemli. Çünkü hem, tabii hem olayın estetik tarafı hem...
0: Böyle bir gerçeği var.
1: Evet, iyi okumak güzel. Peki, Sayın Erdoğan dünkü şeyinden var mı hocam? Videomuz var mıydı? Onunla ilgili de bir hazırmış videomuz. Bir dinleyelim. Bir şeyler CHP ile ilgili.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Hele hele istismara tevessül etmemelidir. Nifak siyaseti bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz.
1: Evet, böyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada tabii yani hakikaten bunlar bir siyasi olarak çok fazla tartışılması rahatsız edici bir şey. Yani bu biliyorsun Cem Evin'in açıklamaları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde köşe kapmaca oynanıyor enteresan. Çok kötü bir manzara bu aslında. Yani koltuk benim, hayır koltuk senin, birisi korsan. Kağıt üzerinde başkan, öteki korsan olan da bu. Grup toplantısının dünyanın en iğrenç şeyleri yaşanıyor. Ben bu yorumu yapmıyorum, sana uzun uzun şey vereceğim. Yani şöyle çok çok kötü. Salı yaklaşıyor, bir strese giriyorsun. Giriyorlar. Grup toplantısı kim konuşacak? Efendim Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bay Kemal merkezde oturup konuşuyor. Her hafta grup toplantısını, grubu kim yapacak, kim konuşacak, kürsüye kim çıkacak? Tartışması yapılıyor. Korkunç bir şey bu. Yani bir paramparça falan filan değil. Bakma, iğrenç bir manzara var. Siyaset adına söylüyorum.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çok özür dilerim yüksek huzurlarınızda. Kim ulan sizin başınız? Yani tamam, bu şok enteresan. Bir de bu bir araya giriyorlar falan, bir cenazede falan filan ya da soruyorlar falan. Oradan topu alıyor Özgür Özel. Hiçbir şey yokmuş gibi. Takır takır hırsız diye bağırıyor.

0: Öyle öyle söylüyor. Arındıracağım lan sizi diyor. Çaldınız diyor. Bu söyleyen 13 yıllık başkan, o da Erdoğan'a yükleniyor. Bu bize siyasi komple. Ulan sana hırsız diyor adam, hırsız. Bayağı çaldınız çıktı, arındıracağım sizi diyor.
1: Anker var diyor. Bir şey söylesene, bir kelime
0: söyle. Böyle izliyoruz, iktidarı yürüyoruz diyor. Daha önce fikren ve zikren iktidarda olan. Hocam bak, bu komediyi açtı, beni çapımı açtı. Bu ilişkiyi anlamadım, bir daha söyleyeyim. Hakikaten güzel bir ifade o. Bir toksik ilişki var aralarında. Hepsi Kemalist, değil mi? Bir toksik kafa var. Ve bu toksik ilişki ve toksik kafa ne yapıyor bilmiyorum, anlamıyorum hocam. Bakın hepsi ya, tamam mı böyle bunların? Toksik kafalılar. Ama yani şunu söyleyeceğim. Hocam kim başkan? Kim? Korsan kim? Ya bu bir iktidar, yarın yürüyor, iktidardayız diyor adam. Ne olacak? Sen çok güzel bir yazım var dün de. Onu hatırlatarak devam edelim. Ne oldu? Yarıldı mı? Parçalandı mı? CHP'de kim var? Yani daha önce %35 oyumuz var diye bağırıyorlar. Yalan o. 28-29'a kadar düştü. Ayrılınca oyları 45'e çıktı. Böyle bir salaklık var mı dünyada?
1: Bölüne bölüne çoğalıyorlar.
0: Yok, şaka yapmıyorum abi. 32 o alıyormuş. 15 Kılıçdaroğlu'na kalıyor. Eğer Muharrem'i de bölersen 5 orada duruyor. Bir de Emine Ökertan'ı böl. 15'te orada duruyor. Toplam 75'te iktidara geliyor bu adamlar. Hocam delilerle bir ilişkileri var bu adamı, bilemiyorum ama.
1: Şimdi ben açıkçası o anketlerle alakalı şey hiç itibar etmedim bugüne kadar. Yani. Ben doğru dürüst anketler, seçime böyle bir hafta falan kala yapılan anketler gerçeğe daha yakın şey veriyor. Orada onlar zaten artık anket olmaktan çıkıyor yani. Yani zaten bir hafta sonra seçim olacak. Gerçek anket seçimdir. 2023 seçimlerinde Türkiye'de Cumhurbaşkanımızı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nu desteklediler, değil mi? Büyük bir cepheyle desteklediler.
0: Tabii.
1: Cumhurbaşkanı seçimini yapıldığı esnada milletvekili seçimi de yapıldı. Evet. Oraya herkes kendi partisine oy verdi. Doğru mu? Peki Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi seçimlere katıldılar mı? Hayır. Milletvekili adaylarını nereden gösterdiler? CHP'nin içinden gösterdiler. Bu ne demek? Onun seçmeni, o büyük Davutoğlu'nun iktidara yürüyen o seçmeni, Babacan'ın o AK Parti'den büyük gövdeyi kopartıp çıkmış olan, öyle iddiaları olduğu tabii, için söylüyorum.
0: Temel Karamollaoğlu'nun.
1: Yani böyle tabii, o büyük
0: Saadet'in
1: kitleler.
0: Saadet'in Kılıçdaroğlu mücahit ilan ettiği.
1: Evet, o büyük kitle, o inanılmaz kitle nerede peki? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun içinde değil mi?
0: Evet.
1: Niçin? Çünkü onlar seçime girmediler, gittiler CHP milletvekili sıfatıyla aday oldular. Parlamentoya öyle
0: oradan
1: geldiler.
0: Seçildiler, tabii.
1: Peki bu CHP'nin içinde Saadet var, Deva var, Gelecek var, hepsi var. CHP kaç oy aldı? 25. Ne zaman? 2023 seçimlerinde. Şimdi 2023'ün üzerinden 3 yıl geçmiş. Yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, her türlü rüşvet, habire bütün belediye başkanları bir orada tutuklanıyor, bir burada tutuklanıyor. Oradan itiraf ediyor, hırsızım, hırsızım diye bağırıyor adam. O 25 olan oy, bir de parti yarılmış.
0: 45'e çıkmış toplamda.
1: 45'e çıkmış.
0: Şaka yapmıyorum. He. 12 Kılıçdaroğlu, he, 32 o, 44.
1: Yani pardon, ya matematik bilmiyorsunuz siz, ya bizi gerizekalı zannediyorsunuz.
0: Şu olabilir peki, soruyorum yani hocam. Bilmiyorum, soruyorum. Belki bunlar böyle seviyor. Yani CHP seçmeni ne kadar çok hırsızlık, ne kadar çok pavyon, ne kadar çok kafayı çekme, sarhoşluk, işte irtikap, yolsuzluk, rüşvet, düdüklemek, bunlar varsa, ne kadar sevgili metres, santimetre, kilometre varsa oy veririm mi diyor. Belki öyle seviyor.
1: Zannetmiyorum. O kadar da...
0: Hocam,
1: o kadar,
0: o da bir toksik ilişki.
1: O kadar da değil.
0: Abi seçmen de toksik bakıyor.
1: Öyle bakan tipler olduğunu
0: abi,
1: görüyoruz.
0: Abi peştemal seviyor adam ya.
1: Ya diyor ya işte, kavanoz kapağına oy veririm diyen adamdan ne beklersiniz ki? Kavanoz kapağına bile oy veririm diyerek yani bu misyonla, bu motivasyonla hareket ederseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce piro dersiniz, sonra da kavanoz kapağı dersiniz şimdi.
0: Hey, bravo. Ağzına sağlık. Doğru, öyle yani.
1: Çünkü sen değer vermiyorsun aslında. Sen kendine değer vermiyorsun. Sen kendi siyasetine değer vermiyorsun. Aslında Erdoğan düşmanlığı, nefreti, Erdoğan düşmanlığı da değil aslında. O biraz önce ifade ettin. O temelde başka bir şey. Onun adı Erdoğan düşmanlığı değil. O başka bir şey. Onun arka planında başka şeyler var.
0: Uzun bir sosyoloji de var.
1: Evet. Öyle bir, evet. O adam neden için öyle? Aklıyla alakalı bir sıkıntı var. Topluma bakışıyla alakalı sıkıntı var. Toplum değerlendirmesiyle ilgili sıkıntı var. Ve kendi ideolojisinde olduğunu iddia ettiği adama bile değersizleştiren bir şey var. Muharrem İnce'ye gel deyince gel diyorlar, git deyince git diyorlar. Kaybedince milyonlarca fark atmış. 11 milyon mu neydi yani aradaki fark? Adama çık diyorlar, Cumhurbaşkanı olduğunu ilan et. Ya adam dedi, endirik manyak mısınız kardeş, şizofren misiniz, deli misiniz? Arada milyonlarca oy

0: bir farkı var. Ben nasıl böyle bir şey söyleyeyim diyor. İnanmıyorlar yani. Şimdi bu kitle tuhaf. O açıdan bir gün öyle diyebilir, bir gün böyle diyebilir. Ona bir şey demiyorum. Ama şu Alevi meselesi. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en temel, en hassas meselesidir. Kürt meselesinden bile önemlidir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bugün Alevilerle alakalı. Hiç Alevi falan değil yani Cumhurbaşkanımız, değil mi? Alevi akaidiyle, Alevi inanç sistemiyle, Alevi geleneğiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir adam. Hiçbir zaman ortak yol yürümüşlüğü de yok. Doğru mu?
1: Evet. Peki siz bu söyle şu cümle vardır. Hazreti Ali'yi sevmek, Alevilik ise diye cümlesi vardır. Evet. Şunu böyle, ben de Aleviyim.
0: Biz Hazreti hepimiz aynı şeyi söylüyoruz.
1: Tabii. Hazreti Ali'yi sevmek.
0: Hazreti Ali'yi sevmek akaidiyle. Yani, öyle tabii yani. O bizim, onu sevmek ibadet gibidir yani. Tabii, tabii. O başka bir şey. Evet. Ya, Türkiye'de bırak Alevi, Bektaşi geleneğine mensup olan insanların yaşantı biçimleriyle, inanç sistemleriyle ve ibadethane olarak gördükleri cemevlerin özgürleşmesiyle ilgili. Bütün Cumhuriyet tarihi değil bak, bütün Cumhuriyet tarihi değil. Ta 2. Mahmut'tan bugüne kadar, 1830'lardan bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla Alevi ve Bektaşilerin önünü açmış. Özgürlük alanlarını genişletmiş, sözlerinin her fırsatta söylenmesine zemin hazırlamış bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı ve bir padişah bana gösterebilir misiniz? Yok. Yok. Ya hala siz nasıl olur da Alevi Bektaşi geleneğinden gelen insanlara sesleniyorum yani onlara söylüyorum bu sözümü. Nasıl olur da kendi ikbalinizi, düşüncenizi, inancınızı bir tane partinin liderlerinin arasında böyle adeta top gibi oynanmasına müsaade edersiniz ya? Bir cemevinde Kılıçdaroğlu'nu yuhalatacak kadar Alevi olan bir lideri yuhalatacak kadar politik bir argüman haline nasıl getirirsiniz kendi inanç sisteminizi ya? Asıl burada çıkıp feryat etmeniz lazım. Ya bu kadar politize edemezsin kardeşim. Bu benim inanç sistemi demem lazım, değil mi? Ama ses çıkmıyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bu gerçekten tuhaf bir şey. Ben kabul etmiyorum yani. Bu bir şeyi reddediyorum. Evet. Şimdi ama gelirken de bir yerde şunu da görün. Bizim belediye başkanlarımızdan bir tanesi oraya yazmış. Camilerimize ve cemevlerimize birlikte hizmet ediyoruz yazmış. Ya kardeşim cemevi, cami gibi ibadethane onun alternatifi değil ki yani. Camiler, kiliseler ve sinagoglara eşit oranda hizmet ediyoruz desen tuhaf olmaz yani. Müslümanlarla gayrimüslimler.
1: Tabii.
0: Aleviler bizim Müslümanların bir parçası. Müslümanlar yani. Aleviler Müslümanların bir parçası.
1: Ayrı onun, bir mabet olarak adlandırılmaz.
0: Ayrı bir mabet yanlış gibi caminin karşısında tabii konumlandırmana gerek yok tabii ki. Bu ayrımcı bir dil ya. Aleviler.
1: Bravo.
0: Hani şunu diyebilirsin. Camiler ve tekkeler, zaviyeler bütün hepsine ortak hizmet ediyoruz. Bektaş tekkelerine hizmet ediyoruz. Cemevilerine hizmet ediyoruz. Dergahına hizmet, Cemevi der yani Pir Sultan Abdal dergahına hizmet ediyoruz. İşte bilmem ne dergahına, İsmail Ağa dergahına, Nakşibendi dergahına da hizmet ediyor. Diyebilirsin. Ama caminin alternatifi değil ki Cemevi yani.
1: Doğru.
0: Ayrı bir ibadethane değil. Bu dilden bizim de imtina etmemiz
1: tabii
0: lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bu dil böyle altı çizilirse giderek ayrıştırır. Cumhurbaşkanımız diyor ki bak 1000 yıllık birlikteliğimiz diyor. Biz 1000 yıldır birlikteyiz. Bu çok güçlü bir şey yani. Anadolu Aleviliği ile Türkiye'deki Anadolu'daki Sünnilerin ittifakı, birlikteliği çok güçlü bir birlikteliktir. Ve devlet kuran, devletle İstiklal Harbi'nde beraber veren bir birliktelik. Onu zedeleyecek hiçbir şey yapmayın. Hele CHP'nin bu çirkin iç siyaset kavgalarını asla malzeme etmeyin. Eğer inancınız olan bu sisteme, bu değer yargınıza itimat ediyorsanız, hürmet ediyorsanız, Hacı Bektaş'a hürmet ediyorsanız yapmayın yani.
1: Hocam çok da güzel söyledin ama maalesef CHP'deki bu yani bu ifadeyi de bakın kullanmak durumunda kalıyoruz. Çok istediğimden değil artık. Ben de bıktım, istemiyorum yani. Bu kirli siyaset lafı, kirli siyaset. Cemeve gidip konuşuyor. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu Alevi orada oraya bir yoğunlaşma olmasın diye bu oyları o oyları buraya devşirelim diye gidip cemevinde konuşuyor. Ve efendim biz ben daha çok Aleviyim şey gibi zıplıyor oraya doğru. Ama ne işe yarıyor bu? Oradan buradan kovuluyor. Yani şimdi Aleviler de bundan çok büyük rahatsızlık duydular.
2: Evet. Öyle.
1: O, ya büyük rahatsızlık duydular.
2: Garip
1: yani.
2: Dede Cemevi.
1: Evet. Açıklama yaptı değil mi o
2: dedesi?
1: Evet.
2: Aynı zamanda da milletvekili.
1: Yani ve şey diyor artık yani düşün yakamızdan artık
2: evet,
1: diyor.
2: Celal Fırat Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp özür dilemiş böyle bir şey olmasından dolayı da. Çünkü Muharrem Matemi esnasında Kemal Bey de biliyorsunuz bu Muharrem Matemi esnasında bu aşura törenlerinde provokasyon olacağı endişesiyle İstanbul'da bu törene katılmaktan vazgeçmişti. Yani Celal Fırat diyor ki Cemevi Başkanı Ya bunlar diyor bir gün öncesinden geldiler, 80-100 kişilik ekip getirdiler diyor. Burada tezahürat yapmak için, Kemal Bey'i protesto etmek ya. İçin hazırlık yaptılar diyor.
1: Ne acı bir şey değil mi?
2: Yani siz Hazreti Hüseyin'in matemiyle alakalı bir gün bununla alakalı bir şey ya.
1: Onu kullanıp tuzak kuruyorlar değil mi?
2: Tuzak kuruyorlar. Muhtemelen Kemal Bey gelseydi Yezid diye slogan atacaklardı yüzüne karşı.
1: Ya hocam çok işte diyorum yani iğrenç, aşağılık bir siyaset yani. Yani siyaset bu kadar süfli bir dönem görmemiştir. Tamam, iç çatışmaları anladık. Birbirinin işte üzerine basmaları anladık. Kaset kumpaslarını da gördük. Neler gördük diyor. Ama şu geldiği pozisyonda bir parti düşün. Kim başı kim, arkası kim, önü kim? Değil mi? Yani kürsüye kim çıkacak? Oradaki beni şu anda şey de var.
2: Dün ayrılacaklarını söylüyor. Ayrılsalar da var rahatlasa arada, yani. CHP de rahatlasa, Türkiye de rahatlasa, bir rahat nefes alsa kaç... Tabii. Ne yapacaksa gitsin yapsın yani.
1: Bu arada
2: 26 il yönetimi
1: evet, dün 26 kesildi. İl başkanı ve yönetimi görevden alındı.
2: Bir de 7'siyle alakalı da ihraç kararı verildi. Disipline sevk
1: hocam,
2: edildi.
1: Hocam tırtık tırtık galiba Kemal Kılıçdaroğlu CHP boyu temizliyor galiba değil mi? Temizliyor. Bu arada
2: çamaşır suyuyla.
1: Parça parça bir pinçik bir koparıyor bırakıyor. Sen orada kürsüye çık atıp tut Özgür Özel. Evet. Yine sallıyor. Siyasi dava falan filan diye. Tuttur orada. Ama işin doğrusu şu ki yani... delege seçimine kadar gelene kadar yani ki işte kurultayda diye bağırıyor ama şu sesi duydum ben. Bu konuda da bir fikrini alayım. Diyor ki artık Özgür Özel. Daha doğrusu öyle söylemeye daha ağırlık vermeye başladı. Ya bizim çözüm vardır bizde. Baktık ki olmuyor, tıkanıyor. Biz o tıkanık yolu da başka şekilde çözeriz, açarız. Tabii. Bu bir yeni siyasi parti işareti mi?
2: Tabii ki. Önce bizi kovsunlar. Bizi yani biz kapıdan girelim, bacadan kovsunlar. Bacadan girelim, şuradan kovsunlar. Önce böyle bir siyaset izliyorlar. En son bu noktaya varınca diyecekler ki bak biz parti kurmak zorunda kaldık. Ey CHP'li seçmen. Yani başka çaremiz kalmadı. Yoksa biz CHP, burası bizim yerimiz. İşte ana şeyimiz.
1: Baba
2: ocağımız.
1: Kim babası belli değil ha burada. Herkes baba ocağı diyor. Babaca. Kavga içeride. Kılıçdaroğlu da öyle diyor. Baba ocağı diyor. Baba ocağı. Baba nerede? Ocak nerede? Şeyin dediği gibi. O gezi işte. Ocak baba nerede? O da yok. Ocak o da yok. O baba oğuldu bunlar. Kavga etti ayrıldılar. Hatırlıyorsun. Oğul gerçi içeride. Bu da onun eğreti başkanı. Eğreti yancısı.
2: O, evet. O açıdan yani gelinecek son nokta bu. Bu son ana kadar bunu kullanacaklar ve aslında bir parti, bence birden fazla parti de şu anda hazır.
1: Diyorlar, konuşuyor hazır. Hakikaten. Yürüyüş Partisi galiba. O ıslak şeyi vardı, hatırlıyorsun. Islak.
2: Ben Cep Partisi duydum. Cep Cumhuriyetçi Emek Partisi. Tam Cep Partisi yani.
1: Ciddi mi?
2: Vallahi bunu duydum. Çok güzel bir isim aslında yani. Çok yakışır. Cep Partisi.
1: Cep Partisi. Ben İstiklal'i duydum. İstiklal Partisi vardı. Eğer yeni parti, yeni bir isim varsa.
2: Ama karışır
1: eğer.
2: O İYİ Partili İP. O da İP, bu da İP.
1: O da İP, yani. Evet. Bir de Yürüyüş Partisi. O da YRP ile mi karışır? Yeniden Refah Partisi.
2: Yüp.
1: ya
2: cepleyecek ya yüpleyecekler.
1: Hakikaten Yürüyüş Partisi şeyden böyle. Bu şeyden yürüdü ya. Yürüdü. Meclise doğru.
2: Islak
1: hani böyle şuh bir şekilde. Hani Bodek gibi. Tarzan filmindeki. Ondan sonra ıslak yürüdü. O çok sevmişler onu.
2: Evet, yani her yerde yürüyüşü. Onu kullanıyorlar. İnsan yani utanır partisi. Ya. Onu göstermek hocam, utanır. Her yerde onu gösterip duyuruyorlar.
1: Biz konuştuk yani. Biz çalıp eğleniyoruz da bir şey soracağım ya. Yani şimdi Özgür Özel partiyi ayırıp da hani parti kuracağım diyor ya. Oyları da %32'yi geçmiş. 35'e doğru tırmanıyor. Yani tabii. Geçen birkaç ay önce 28'lerde kendi anketlerinde 29 görünürken bu şey çoğalınca,
2: ayrılınca 32 oldu.
1: Kavgalar çoğalınca, bu kavgalar büyüyünce hırsızlık da yeni hırsızlıklar ortaya çıkınca yeni dava büyüdü.
2: Bir anda millet diyor ki aa çok güzel hırsız, biz daha da fazla destekleyelim.
1: Belki yani. İnandık buna. Tamam. Evet. Ne kadar çok hırsızlık var o kadar oy var. Değil mi? Ne kadar peştemal o kadar oy. Ne kadar sevgili o kadar oy. Ne kadar pavyon
2: o kadar oy.
1: Bu anladık. Tamam, böyle bir şey var. Kabul ederim.
2: Denklem bu.
1: Tamam. Ya hocam yani şimdi hakikaten Özgür Özel tek başına bir siyasi figür olarak soruyorum sahip analiz. Yani CHP'yi temsil eden ve solu temsil eden bir figür olarak bence kabul edilebilir mi?
2: Bence çok yakışır.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Çok enteresan. Niye? Neden?
2: Yani bence Özgür
1: Özel... Mezarda kafayı çekiyor diye mi yani? Çok tipi uygun diye mi yani?
2: Nedir? Yani Özgür Özel Alkoncu bence... Mu? Yani Özgür... Şimdi bakıyoruz yani her konuda Özgür Özel'in
1: çok boş bir adam
2: var.
1: Ondan mı?
2: Çok çıkışları var. Mesela adam çıkıyor Kur'an-ı Kerim'e 600 yıllarda yazılmış son kitap olduğu düşünülüyordu ama ya çıksaydı bilmem ne falan böyle dalga geçiyor. Tamam mı? Zaten meşhur olma ihtiyacı
1: var. O var mı yani. Arkadaşlar o bölüm? Yani o... Sizde var mı arkadaşlar? Yani
2: adını
1: o videosu var
2: anmaya gerek yok yani.
1: Hemen bir bakalım ona.
0: Tabii. Şeyin mi?
1: Videosuna bakalım.
0: O herifi
1: bakalım.
0: Değil de Özgür Özel'in varsa.
1: Efendim?
0: Özgür Özel'in mi?
1: Özgür Özel.
0: Yani evet.
1: O herifin zaten. Evet. Özgür Özel'in. Evet. Ondan bahsediyor. Yani evet, siyasi. Evet. Yani sen evet dedin. Yani ben şu şok halde dinliyorum seni.
0: Evet, evet.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir partiye
0: evet.
1: Yakışır ve çok uygun
0: çok
1: bir
0: yakışır,
1: figür
0: çok
1: dedin.
0: Çok uygun, evet.
1: Aslında ben de seninle aynı fikirdeyim. Aramızda kalsın. bence fazla bile. Evet. Ya hocam adamlar tuvalet telliğine oy veriyorlar. Yani. Tuvalet telliğine bir tık yukarıda bir adam yani gibi görünüyor. Bakalım ne diyormuş? Ne dediğini biliyor muymuş? Hani arada böyle ayağını zor bükerek, yanlış anlamayın ben görüntü tahlili yapıyorum. Ayağını böyle bağdaşı zor bükerek cuma namazlarına giden Ehl-i Sünnet Özgür Özel beyefendiyi bak ne diyor?
0: Mücahit Özgür Özel de diyebiliriz.
1: Mücahit evet. Fikir fukarası Mücahit tanıtıyor mesela. Neyse ne diyor bakalım.
3: Komedyen Deniz Göktaş. Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de tavsiye edildi, daha doğrusu üzerine konuşulmaya başlayınca açtım tamamını izledim. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e inanca bilmem ne, bilmeyene söyleyeyim. Diyor ki, ya 600'lü yıllarda diyor, 4. kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi diyor. Ama sonra da dönüyor diyor ki, ben olsam korkarım diyor, daha sonra yenisi çıkar diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok. Efendim, dini değerlerle alay bilmem ne falan. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasını aldılar gencecik bir insanı.
1: Evet.
0: Vallahi iktidara yakın kalemler hedef tahtasına falan oturtmadı. Çünkü iktidara yakın oldu bizleri kastediyor yani.
1: Evet evet.
0: Bizlerin umurunda değil.
1: Adam bile koymadım bile.
0: Yani Ebu Cehil den daha kıymetli değilsiniz. Bak o kadar paçozsunuz siz. Ebu Cehil çok entelektüel bir adamdı. Gavurun önde gideniydi.
1: Tabii.
0: Yani Ebu Leheb hele, Ebu Leheb çok çok entelektüel bir adamdı. Ticaret bilirdi, böyle büyük. Siz onların yanında, onların çömezi olamazsınız, attığı tırnak olamazsınız. Allah Ebu Leheb'e ellerin kurusun diye ayet indirdi. Siz elleri bile kurumaya müstahak olmayacak kadar aşağılıksınız yani. Sen benim kitabımla alakalı dalga geçemezsin. Sen benim kitabımla dalga geçerek Türkiye Cumhuriyeti'nde sana dava açacaklar. Ondan sonra meşhur olacaksın. Seni meşhur etmek için sen biliyorsun çünkü Türkiye'de nasıl meşhur olursunuz? Allah'ın dinine, kitabına küfredersin. Allah'ın ayetlerini başında taşıyan kadınların başörtülerine küfredersin, hakaret edersin, aşağılarsın ve Türkiye'de meşhur olursun. Çünkü Türkiye'de meşhur olmanın yolu bu. Yani bir tek böyle genel evlere falan giderek meşhur olunmuyor. Bunlarda da meşhur olunuyor. Onlar daha temiz bir iş yapıyorlar bunların yanında yani. O kadar aşağılıklar bunlar. Ama size o meşhur olma şeyinizi vermeyeceğiz yani. Ne haliniz varsa görün. Ne haliniz varsa görün yani. Fakat Türkiye'de %25 oy almış bir siyasi partinin lideri. O partinin de Mücahit Kılıçdaroğlu diye Saadet Partisi'nin kapısının önünde sloganlarla gönderilmiş olan bir siyasi parti. Utanmadan o Saadetliler, Devalılar, Gelecekler CHP milletvekili. Onlar CHP milletvekili olarak parlamentoya girdiler yani. Ondan buna bakıp da bundan eğer bir tek bir kelime söylemiyorsanız, tek siz bir şey söylemiyorsanız, sen nasıl benim dinimin kitabıyla, Allah'ın ayetiyle dalga geçilmesini bu kadar hafifletebilirsin diye hesabını sormuyorsan, sen akaidinle, kendi dininle, kendi ahlakınla, kendi insanlığınla git bir hesaplaş önce. Yani sen bir bak ben adam mıyım diye bir bak bakayım sen. Sen o açıdan Özgür Özel gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok yakışan, çok layık bir lider yani. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü bu ülkede bu temeller üzerine kuruldu.
1: Bravo.
0: Bu ülkenin değerleriyle kavga etmek üzerine kuruldu.
1: Şimdi örtüştü yani.
0: Yani o açıdan bu o kendi
1: doğru
0: tıynetine,
1: bir
0: evet,
1: yani.
0: Kendi tıynetine çok uygun bir şey yapıyor. Ama Ebu Leheb'in çömezi bile değil bunlar
1: İyi
0: yani.
1: Diyorsun.
0: Biz babalarınızla, atalarınızla savaştık. Biz sizin ceddinizle savaştık. Ceddinizin mezarları orada bütün çöllerde duruyor yani. O açıdan siz bizim gözümüzde hiçbir şey değilsiniz. O herife kastederek söylüyorum. O kendisini komedyen,
1: evet.
0: komedyen zanneden, adını bile almaya layık olmayan bu adamdan bahsediyorum. Siz rezilsiniz, ahlaksızsınız. Sizin adınızı bile anmayacağız ve adınız bu topraklarda unutulup gidilecek. Yani o vaziyetiniz kaldığı sürece siz bu ülkede Kur'an'la, namazla, peygamberle, İslam'la, Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'le kavgalı olduğunuz sürece adınız silinip gidecek. Bu evet. Topraklarda asla yaşamayacaksınız.
1: Murat, gayet net bir şekilde teşekkür ediyorum valla. Ben ya biraz da, yani ben burada programı şu anda moderasyonu yapan bir kişi olarak benim de hisseme tercüman oldum. Yani şöyle çok sert bir şekilde ifade kullandın diye düşünebilir insanlarımız. Fakat hakikaten bunun fazlasını hak ediyor. Sen bu kadar söyleyebiliyorsun ancak. Çok daha fazlasını hak ediyorlar. Çünkü hani bir bitmediğiniz var ya klişesi. Biraz önce anlattın neden ben bunların hani dedin ya hani anlam, onun anlam değer dünyası farklı. Neden artık Erdoğan'dan nefret ediyorlar ya da neden bu nefret nereden geliyor biz çok iyi biliyoruz derken ki parçanın bir tanesi burada oturuyor benim gözümde. Sen bana öyle anlattın, ben öyle algıladım. Atalarınızla ceddinizle kavga et derken ceddileri ataları da işaret etmiş oldun. Teşekkür, tebrik ediyorum burada. Eyvallah. Hani burada bir yanlış anlama güzel bir değil ama hakikaten tebrik ediyorum. Bence de budur ve hakikaten de doğru. Çok katılıyorum yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en iyi uygun profil bence Özgür Özel'dir.
0: Evet.
1: Islak yürüyüş, Bodrek tarzı uygundur. Problem değil. Mezarlıkta kafayı çeken, erken yaşta Kur'an-ı Kerim okutulması çocuklar için sakıncalıdır. Orta çağ zihniyetidir diyen, İslam karşıtlığı, hatta İslam düşmanlığı yapabilen, değil mi? Bir profilin, CHP'nin başında olması gayet uygundur. Yönettiği kişinin de, daha doğrusu onun da ağa babasının, efendim Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasındaki başsanık olması çok uygundur.
0: Çok uygundur.
1: Yüzyıl boyunca hem oradan o başsanık olarak o davalardan, dava yoktu daha önce çünkü memleket senin ya. Hı hı. Kepçe kazan senin.
0: Tabii.
1: Rahat rahat yiyebiliyorsun.
0: Kimsini yargılayacak tabii. Yani.
1: Ne üretiyorsun? Araba mı? Hı. Hemen araba vergisi koyuyorum sen kazan diyen, oligarkları da besleyen bu CHP zihniyeti ya direkt olarak götürmüştür ya da indirekt götürmüştür. Götürmüştür. İki fikirde uyuyor hocam. Çok güzel ifade ettin. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim baştan. Böyle bulunalım. O zibidiler de, ismini almak istemiyorum. O zibidiler de, bunu söyleyen zibidiler de bunun karşılığını almalı. Böyle boş bırakmamalı. Geçenlerde dedi ya bu başörtüleri imha etmek lazım denen bir tane bir soytarı vardı. O gözaltına alındı, tutuklandı bilmiyorum. Ya da işte şey de öyle aynı şekilde. Yürüyüş yaptılar biliyorsun. Hafızlardan rahatsız oldular. Murat. Hafız yürüdü. Ya hafızlar ne yaptı ya? Orada hafız, Zonguldak'ta hafızlar yürüdü. Gencecik hafızlar. Ya bir okul düşün. Yani sen buradan mezuniyet töreninde değil mi? Masonların törenine gidip de orada oranı buranı açıp sallayarak mezuniyet kepite atarak bilmem ne yok. İyi problem bize bakalım orada. İngiliz gavuru gibi bu soyu ülkede, sopu oradan gelmiş soysuzlar gibi. Eğleneceksin ki eğlen. Hakkındır. Ben böyle görüyorum. Üç tane hafız sokaktan geçmiş. Türkiye layıktır diye yürüdü dinozorlar ya. Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz ya.
0: Hikmet abi tam olarak bunu söylemeye çalıştım zaten. Söylediğin şey o kadar temel ki. Türkiye'de İstanbul'un en lüks, en pahalı özel okulu, kolejinin mezuniyet töreni İngiltere Konsolosluk binasında yapıldı.
1: Öyle mi? Ha ben bilmiyordum evet. Ama ben bilmeden söyledim.
0: Evet. British
1: İngiltere.
0: School.
1: Öyle.
0: British School. Türkiye'li bir özel okul yani. İngiltere'nin falan değil. Türk malı. Cem Yılmaz'ından Özcan Deniz'ine kadar ne kadar ünlü, şanlı şöhretli
1: beyaz CHP'liler
0: onların
1: falan.
0: Bütün çocukları orada okuyor. Mezuniyet törenine gittiler. İngiliz milli marşıyla, İskoç gaydalı etekleriyle, İskoç askerleri kıyafetiyle gaydalı, gaydalarını çalarak Tanrı Kralı Korusun marşı eşliğinde bir tören yaptılar. İngiltere Konsolosluğu'nda ve İngiliz bayraklarının içerisinde ve bundan dolayı Zonguldak'taki o moronlar kalkıp yürümediler. Demediler ki kardeşim ey Cem Yılmaz, ey Özcan Deniz. Ya kardeşim tamam çocuğunu Londra'da okutsan anlayacağım da bu Türkiye'de okutuyorsun ya. İngiliz marşı ne yani? Bir de ona mırıldanıyorsun yani.
1: Aşağılık kompleksi
0: yani
1: hocam.
0: Yani sen bundan utanmıyorsun. Türkiye layıktır layık kalacak desene. O adam diyor ki orada Tanrı Kralı korusun. Tanrı Britanya'nın düşmanlarını abi yok etsin diyor İngiliz milli marşında. Bunu God save the king diyor değil mi? Yani
1: öpüyor, kokluyor
0: sen
1: adamını.
0: Bundan hiç rahatsızlık duymuyorsun mesela.
1: Bit yavrusu.
0: Ama 173 tane tabii Kur'an talebesi, kızlı erkekli hafız yürüyüş yapıyor. Geliyor ama Milli Eğitim Müdürlüğü orada, valisi orada, kaymakam orada. Çünkü Türkiye artık öyle senin babanın malı değil.
1: Tabii.
0: Türkiye kendi aslına rücu etmiş Türkiye. Çocuklara diplomalarını hafızlık icazet şeyin töreninde valimiz katılıyor, kaymakam katılıyor, Milli Eğitim Müdürü katılıyor. Çocukların güzel bir şey yaptıklarını, ey çocuk diyor, sen hafız olduğun için artık sürünmeyeceksin. Kenarda köşede itilmeyeceksin. Gidip ahırlarda Kur'an'ı böyle gizli gizli okuyacaksın.

0: Çıkmayacaksın. Artık sen benim başımın tacısın.
1: Bunu niye söyledin? Evet. Çünkü böyle oldu değil mi?
0: Evet.
1: Heh. Bunu peki bunu yapan ben gördüm mü? Vallahi gördüm. Bak vallahi billahi ben gördüm. Bak emin ederim. Bak şimdi bir programda yemin ediyorum. Bak yemin ederim ama ispatlayamam diyor. İspatlarım da. Hafız ne edin sen? Ahırlarda cüz okuyanlar evet. Değil mi? Cüzü tek alıp da fazla görünmesi Kur'an-ı Kerim'i saklayanlar. Öyle hafız olanlar var değil mi onu? Rahmetli babam. Devam et abi. Gördüm derken kastettim
0: öyle.
1: O. Evet. Babam, dedem, amcam. Yaşıyordu bunların hepsi. Kastamonu'ya git vardı hala yaşayan, hayatta evet. Olan. Şimdi CHP zihniyeti evet. Yaptı bunu.
0: CHP zihniyeti.
1: İslam mi? Düşmanı. İslam evet. Düşmanıydı bunlar çünkü. O yüzden Ebu Cehil dediniz.
0: Tanrı İngiliz kralını korusundan rahatsızlık duymayıp Allah'ın ayetlerini artık Allah'ın ayetlerini devletin nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti devletin nezdinde mülki amirleri diyor ki başımızın tacı artık bu diyor. Evet. İçişleri Bakanımız Şam Emeviye Camii'nde ya, dün gidiyor Kur'an okuyor. Ama. Öyle bir yani öyle bir dert girdi ki bunların tabii. İçine. Rabbim inşallah çıkarmasın yani.
1: Daha da büyüsün daha inşallah. Büyüsün. Bak bu da işte ağır geliyor bunlara yani. Halbuki ne olacak ya senin atan ceddin bu. Yani senin neydi ismi bu şey ikna odalarını kuran kişi?
0: Türkan Saylan.
1: Nur
0: Serter.
1: İsmin Fatma Nur Serter orijinali.
0: Tabii tabii.
1: Bak sana ne isimler koymuşlar.
0: Tabii tabii.
1: Atam bu, ceddin bu, çıktığın yer belli.
0: Kur'an kurslarından şey tabii. Var.
1: Ama yani bu düşmanlığı bırak.
0: Namaz okuyan, cüz okuyan hallerin evet. Fotoğrafı var.
1: Evet. Yani. Derdin ne senin kardeşim? Sen 100 yıl boyunca çok laikler ülkeyi yönettiler. Geldiğimiz yer böyle. Bir tane çıktı Kur'an Kerim okuyan. Tecvid kaidesiyle birlikte bir adam çıktı. Dünyaya hürjet satıyoruz arkadaşım. Uzaya çıktık biz. Sen hala peştemal altında pavyon pavyon, mezarlık mezarlık demlenmeye gidiyorsun. Evet. Hala düşmanlık yapıyor. Bari otur lan çirkefliğinizle, pisliğinizle o lağım çukurunuzla beraber birbirinizle artık toksik ilişki mi yasıyorsunuz? Ama buraya karışmayın bari. Bak Türkiye ilerliyor. Türkiye uçuyor. Dokunmasanız uçacağız biz ya. Maşallah barakallah budur olay hocam.
0: Birisi alttan çekiştiriyor.
1: Böyle eğer bir İçişleri Bakanı varsa eğer, öyle bir Cumhurbaşkanı varsa eğer Medine-i evet. Münevvere'de imamlık yapabilip de arkasında cemaat olarak bizim gibi yazarlar alabilen bir liderin varsa eğer evet. Dünyayı meydan okursun. Evet. Salak sen git İzmir'de yapacağını yap. Git pavyondan çıkma. Ama Türkiye'yi engelleme.
0: Karışma değil mi? Bize karışma.
1: Karışma
0: bırak
1: canım
0: Türkiye'nin yani, gelişimine karışma. Ama tabii Mustafa Bakanımızı tebrik ediyorum.
1: Tebrik ediyorum. Böyle tebrik olacak tabii ya.
0: Tabii bu
1: Müslüman
0: sadece.
1: Hocam, Müslüman.
0: Hikmet abi. O Türkiye'deki bu andavallara mesaj vermiyor. 60 yıl Şam Emeviye'yi Bağas'ın korkunç diktatörlüğü yönetti. Buradaki uzantıları dedi ki Erdoğan hani ne oldu Şam Emeviye'de gidip namaz kılacaktın? Şimdi Kur'an okuyor bakanı.
1: Evet.
0: Şu anda onun bakanı orada Kur'an okuyor.
1: Reji de bana süren doldu diyor. Ya bu vakitte sürekli olan tam da ya hocam bir dakika alabilir bir dakika ya bir dakika Yılmaz Özdil'le bitirsin bir cümle kursun. Yılmaz Özdil ne diyor CHP'ye? Var mı hocam videonuz? Son bir dakika versen 30 saniye videoyu versek 30 saniyede burada konuşabilsek. Tabii dediler abi bir dakika aldık
0: tamam,
1: abi.
0: Tamam peki.
1: Yani senin hatırına doktor hocam doktor Murat Özer doktor herhangi bir yazar doktorluğu var. Murat Özer. Evet abi neymiş bakalım. Ama çok güzel.
0: Yılmaz Özdil'e çok gülüyorum güzel. Çok son zamanlarda.
1: Hocam al onların idolü, Tanrı yazarları.
0: Tabii.
1: Haşa bakalım ne diyor Tanrı yazar? Böyle bir yamuk yumuk oda bir konuş bakalım hadi hocam.
2: Samimiyetle serzenişte bulun. Dedi ki sizi eskiden çok severdik ama evet Özgür Özel'e karşı olduğunuza göre demek ki siz söyledikleri gibi gizli AKP'lisinizdir. Özgür Özel yanlış aday diyorsan gizli AKP'lisin. Dedim ki beyefendi aslında öyle değil. Nasıl dedi? Dedim ki bakın toplum pek bilmez ama siz de bilmiyorsunuz belli ki. Tayyip Erdoğan'la benim rahmetli annem dedim kardeş çocuğudur. Akrabayız biz dedim Tayyip Erdoğan'la. O yüzden dedim ben aslında AKP'nin kurucularından biriyim. İsteseydim gizli saklı olmazdım. Zaten AKP'li olarak kalırdım dedim. Adam şöyle bir durdu. Mesela bakın dedim teyze oğlum şu anda Rize'de AKP il başkanı. Ben CHP'li olduğum için kendisiyle konuşmuyoruz dedim. Neydi biliyor musunuz? Bunları bilmiyordum. Özür dilerim.
1: Dur buradadır. Tamam baktım zaten buradadır. Tamam. Ey İbni Bidoni Hazretleri, hocam sen yaptın bu adamları bu hale getirdin. Seni evet. Böyle. Ben hemen sahip vereceğim. Ama hocam bak yıllarını verdin tamam mı? Bu adamlara makak maymunu derisinden kaplayıp da sattın tamam mı? Villanı kaydırdın İbni Bidoni.

0: mı? Sabah akşam pompaladın. Püskürttün o Erdoğan nefretini. Müslümanla karşı nefretini. Seninkiler böyle işte.
1: Evet.
0: Sorgulamadan veriyorlar. Tuvalet terliğine oy verdirten sensin. Onları sen tuvalet terliğine oy vermeye ikna ettin. Aha da büyük eseriniz kim? Kılıçdaroğlu. Öteki eseriniz?
1: Özgür
0: Özel. Özgür Özel. Öteki bir tane eser içeride rafa kaldırıldı. İçeride bekliyor hocam. Buyur.
1: Ya o kadar güzel şeyler söyledin ki gerçekten ben de aynen böyle.
0: Yok ama söyle abi ya kadar, bak vakti aldım.
1: Yani şunu Yılmaz Özdil gerçekten bu toksik kitle diyorsun ya. Bunu toksik, oluşturanlar evet. Sizsiniz Yılmaz Özdil. O açıdan adam dalga geçmişsin ama kendinle otur dalga geç. Çünkü sen uydurup bir tane kitabı işte Atatürk rakıyla leblebiyi böyle yerdi diye.
0: Sağlığa zarardır alkol.
1: Böyle küçük büyük koca paragraflarda büyük puntolarla 15 puntolu kitaplar yazıp dünya kadar şeye kakaladın millete. Sen böyle bir kitle oluşturdun çünkü sen mesulsün yani. Bu şizofren dediği
0: Muharrem İnce'nin şizofren. Pardon bilmiyordum demiş.
1: Tabii öyle çünkü.
0: Pardon bilmiyordum demiş.
1: Şizofren bu
0: kitle. CHP kafası. Evet. Nişantaşı'dır o ha.
1: Yani öyle.
0: Yani bu şu anda bence yani Esenyurt'ta veyahut da bir.
1: Yok canım orada olur mu?
0: Fatih Cami'de gezmiyordu.
1: Onu kandıramazsın. Yolda
0: ya şaşkında yürüyordu. Yolda biri çevirdi ne yapacak.
1: Ya modada da olabilir.
0: Ya şaşkın bakkalda modada yürüyordu ya da bir yerde yürüyordu yakalamışlar bu şak diye. Adam da pardon bilmiyordum demiş. Ama işin gerçeği bu. CHP gerçeği ve seçmeni bu. Hani bölününce %75 çıkan oylar var ya buradan geliyor.
1: Sonra her seçim sonunda da böyle oturup İslam'la ağlıyorlar.
0: Yani, sağ ol, iyi ki var. Ama en azından bunu söylemesi bile büyük bir şey. Buradan selam olsun. Yani
1: selam olsun.
0: Yılmaz Özde selam olsun sadece. Bak selamun aleyküm demedim. Merhabalar dediğim bir şey var. Bir şey. Uzattım. Çok teşekkürler. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. 24'te kalın.

0: bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer aldık. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulan.

0: Efendim hepinize 24 televizyondan ve 24 radyodan iyi akşamlar diliyoruz. Her hafta çarşamba günü saat 20. Malumunuz açık görüş günü. Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri Türkiye penceresinden anlattığımız program. Bu hafta yine dış politikadan ağır başlıklarımız var. Malumunuz haftaya NATO zirvesi var ve Türkiye açısından önemli bir zirve. NATO'nun kaderi açısından da önemli bir zirve olduğu ifade ediliyor. Bakalım ne olacak, göreceğiz. İç meseleler var. CHP'nin Halep Hürmeli halini muhakkak konuşacağız. Grup toplantıları vardı. O grup toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem iç siyaset hem dış politika yönelik söylemleri, açıklamaları vardı. Almanya'dan önemli misafirler vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kabul etti, görüştüler. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti, görüştü. Avrupa Birliği ile ilgili ne oluyor, ne bitiyor, bir şey demeye mi geldiler, biz karşılık olarak neler söyledik? Bunlar bizi ilgilendiren meseleler. Suriye'de yaşananlar var, bunu konuşacağız. Ve diğer başlıklarla açık görüşü biz aynen bu 3 saat içerisinde değerlendireceğiz iç ve dış siyasetle ilgili olarak. Peki kimlerle yapacağız bu programı? Takip edenler, programı izleyenler biliyor ama belki ekranlarını ilk defa açanlar, programı ilk defa izleyenler, radyoda ilk kez dinleyenler için konuklarımı müsaadenizle hatırlatayım. Bir kere daha tanıştırayım. Akşam Gazetesi Ankara temsilcimiz ve Sartek dergimizin genel yayın yönetmeni sevgili Yusuf Alabar da. Yusuf Hocam merhabalar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat Bey.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Hocamız. Yeliz Alabar'a hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
0: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Fatma Hocam hoş geldiniz sizler de.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Ve and diyor ya Yeni Şafak gazetesi yazarı, duayen iletişimci sevgili Ali Saydam. Ali Hocam hoş geldiniz.
4: Üstadım çok teşekkür ederim. Mahcup ediyorsunuz. Sunuş çok renkli. Çok sağ olun. İnşallah bu abartınızın cezasını çekmem.
0: Çünkü abartı yok.
4: Beklentiyi yükseltirseniz düş kırıklığına
0: arttırıyorsunuz. Ben sizi diğer yayınlarınızı da izliyorum. En iyi yayını burada yapıyorsunuz.
4: Herhalde.
0: Kusura bakmasın mesela.
4: Evet, Allah razı olsun. Yani, sayenizde efendim.
0: Estağfurullah efendim. Şimdi NATO ile başlayalım. Yusuf Hocam senle tabii başlayalım. Şimdi Ankara'da tabii biz dünyanın çeşitli memleketlerinde meslek hayatı boyunca çok NATO toplantısı takip ettim. Bu tarz büyük organizasyonlar hayatı felç ediyor haliyle ister istemez. Güvenlik meselelerinden tutun da ondan sonra şimdi normal doğal ondan sonra trafik akışkanlığından insanların işte normal davranışlarından birçok şeyler engelleniyor malum güvenlikten dolayı. Biraz bunlarla ilgili okuyabildiğim kadarıyla Ankaralıların şikayeti var. Muhtemelen sizin de vardır. Ama işte kırmızı bölge ilan ediliyor. Hakikaten buralar önemli isimlerin, dünya çapında liderlerin geldiği ve son anda Sayın Cumhurbaşkanı davet ettiği için geliyorum dediği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da katılacağı bir zirve. Hem bu yönüyle Ankara bu organizasyona nasıl hazırlandı ama daha da önemlisi ne bekliyoruz? Dünya ne bekliyor bu zirveden?
1: Evet. Şimdi bu konuyla alakalı İletişim Başkanlığı medyanın Ankara temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda Ankara'da alınan tedbirler neler ve NATO'da medyanın, NATO zirvesinde medyanın rolüne dair birçok koordinasyon yapıldı. Ben hem o toplantı esnasında hem de daha sonra birçok farklı yetkiliyle yapmış olduğum görüşmede evet Ankara içerisinde kırmızı bölge ve sarı bölge olmak üzere kendi içerisinde iki kategoriye ayrılıyor. Fakat bu konu biraz da magazinselleştirilerek Ankaralıyı evine hapsedecek bir uygulama gibi gösteriliyor. Oysa Ankara'yı bilenler açısından da söylüyorum. Bu söylemiş olduğum mesafe yaklaşık 2 kilometre civarında. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi ki aralarında sadece bir 200-300 metre vardır. Oradan devam edersiniz Ato Kongresyum. Çünkü orada bazı toplantılar gerçekleştirecek. Onu geçtikten sonra kavşağın hemen öbür tarafında Amerikan Elçiliği ve J.B. Marriott Oteli'nin bulunmuş olduğu bölge. Evet şu an ekranın şu köşesinde de bu kırmızı bölgeyi görüyoruz. Bunun dışında bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmuş olduğu alan. Hı hı. Şimdi bu alan zaten Ankara'nın içerisinde sivil yerleşimlerin çok yoğun olduğu bir bölge değil. O periferin dışındaki bölgelerde daha çok sivil yerleşim var. Oralarda da bir takım tedbirler elbette uygulanacak. Fakat burada hem Türkiye Cumhuriyeti

0: devletinin almış olduğu olağanüstü tedbirler var. 75 binin üzerinde güvenlik görevlisi görev yapacak. Hem de NATO'nun kendisinin uyguladığı prosedür var. Yani bu iş sadece Ankara'da bu şekilde uygulanmıyor. Farklı yerlerde yapılan NATO zirveleri içinde NATO'nun uygulamış olduğu prosedürler burada da uygulanıyor. E tabii çok yoğun bir lider katkısı olacak. 32 üyeli NATO'nun içerisinde belki 30'un üzerinde lider gelecek. Hemen hemen tamamı gelmesi bekleniyor. Tabii Başkan Trump'ın, Fransa Devlet Başkanı Macron'un falan gelmesi, birçok konunun da daha iyi bir tedbir ile korunması gerektiği konusunu bizlere masaya koyuyor. Neden? Trump geldiğinde Trump'ın koruma ekibi de geliyor.
1: Haliyle.
0: Macron geldiğinde de Macron. Yani ben mesela şunu sordum. Macron'un öyle kendisi için özel koşu pisti istediği, bu olmazsa gelmem dediği. Olay hemen magazinselleştirildi. Böyle hiçbir şey yok tabii ki. Burada alınan tedbirler konusunda yalnız belediyenin içinde olduğu, efendim mesela valiliğin içinde olduğu, iletişimin içerisinde olduğu, külliyenin içinde olduğu birçok birimin eş güdümlü olarak hazırlık yaptığını görüyoruz. Mesela gazetecilerle ilgili akreditasyon süreçleri geldi. Bir barkod göndermişler bana NATO'dan. Toplantıya katılmam için gerekli olan kartı alabilmem için iletişim başkanlığına gidiyorum. Brüksel'den gönderilen QR kodunu iletişim başkanlığı okuyor ve benim basın kartımı görerek girebiliyor, alabiliyor. Şimdi dolayısıyla birçok şeyin önünü kesmişler. NATO toplantısına katılmak için başvuruda bulunan ve bir medya şirketiyle irtibatlı gösterilen birçok isim basın kartı olmadığı gerekçesiyle şimdi giremeyecek mesela oraya. Hani işte şu kanal adına sizin de akreditasyonunuzu alalım, orada televizyonda program yaparız. Olmayacak. Neden? Çünkü aynı zamanda basın kartını da isteyecek NATO yetkilileri o QR koduyla falan. Çok önemli tedbirler tabii bunlar. Tabii Türkiye...
1: Bu ara şunu söyleyeyim. Yani İspanya'da, Brezilya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten hani şeylere falan birçok yerde katıldım. %90 üzerinde bir tanesinde ret almıştım. Red de gelebiliyor yani. Evrak eksikliğinden şundan bundan öyle çok şeyden değil. Bir üçüncü mevzu dediğiniz gibi yani hani mesela şey katılabiliyorsun. Freelance katılabiliyorsun. Bunlarla ilgili olarak freelance işte basın kartın ya da kimliğin falan varsa ve bütün bu akreditasyon süreçlerinin tamamını NATO yapıyor zaten ağırlıklı olarak. Elbette yapmış olduğu ülkenin iletişim birimiyle de koordineli çalışıyor ama mesela bana da şeyler geldi. NATO'dan önce ben hiç iletişim başkanlığına falan da şey yapmıyorsun. NATO'nun sayfasına giriyorsun.
0: Tabii.
1: Bütün bilgileri yüklüyorsun. Başvurumu yaptım. Hatta bir arada şey oldum. Ya bize de red mi geldi acaba falan? Gelmedi çünkü.
0: Çünkü son dakika geliyor. Evet, bana hala, da bugün biraz önce bir saat önce geldi.
1: Bana bir iki gün oldu. İki gün oldu geleli. In progress yazıyor. Yani hala değerlendirme aşamasında. Diye dedim. Bize de mi acaba şey yapacaklar hani Türkiye'de falan? Ama iki gün önce falan şey geldi. Mail olarak ona geldi. Hiç iletişimin, ondan sonra iletişim başkanlığının, şunun bunun hiç şey yok. Direkt NATO'nun kendi sayfasından basın birimi var, akreditasyon birimi var. Akreditasyon birimine evraklarla beraber, yazıyla beraber, üst yazıyla beraber müracaat ediyorsun. Değerlendirme sürecini onlar yapıyorlar ve olumlu olumsuz onlar veriyorlar. Şimdi o batchleri falan almak için de biz
0: ve bu devlet başkanlarıyla beraber farklı ekipler de geldiği için sadece protokol düzeyinde 150'ye yakın uçağın inmesi bekleniyor. Şimdi bu uçakların tamamının Esenboğa'ya indiğini ve o yolunda emniyet maksadıyla kesildiğini düşünün. Esenboğa ile külliye arasında 70 kilometre kadar mesafe var ve o yolun sürekli kapalı bulundurulması gerekiyordu. Ama Ankara Havalimanı yeni hizmete alındığından mütevellit bu 100-150 uçağın çok önemli bir kısmı Ankara Havalimanı'na alınacak. Bir kısmı Esenboğa'ya yine yönlendirilecek. Bir kısmı da Akıncı Üssü'ne yönlendirilme ihtimali var.
1: Trump'a havalanı yaptınız yani Yusuf abi. Böyle değil
0: işte. Yani onu söylemek istiyorum. Yani bakın biz şundan çok muzdariptik. Hiç NATO zirvesi olmasın. Bu ülkede Cumhurbaşkanı uçağı Esenboğa'ya indikten sonra doğal olarak alınan tedbirlerden dolayı birçok sıkıntı yaşanıyor. Yani işte yol kapatılıyor, emniyet alınıyor. Yolda bir sürü güvenlik görevlisi görev almak durumunda doğal olarak. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Esenboğa'ya ya da resmi yetkililerin Esenboğa yerine Ankara Havalimanı'na indikten sonra külliyeye geçiş yapabilmesi için gereken mesafe birkaç kilometreyle sınırlı. Yani 2-3 kilometreyle sınırlı. Dolayısıyla çok büyük yatırım yapıldı, güzel oldu ve Ankara çok iyi bir havalimanı kazandı. Ve bundan sonra Esenboğa'da o VIP sıkıntısı da yaşanmayacak. Çünkü o havalimanından. Ne bekleniyor?
1: Bir sonraki o zaman bu turu senle şey yapalım.

0: alacağım.
1: Tamam, böyle. O zaman bir şey söyleyeyim. Hı. Ankara Cumhurbaşkanları düzeyinde katılım sağlayacakları bu NATO zirvesine hazırlanırken, vay arkadaşlar, oraya çiçek ektiniz, yolların çizgisini çektiniz. Belediye başkanına söyleyin, zaten yolların çizgisinin olması gerekiyor. İşte peyzajının olması gerekiyor. Bu kapsamda hükümet de belediye de konuya el atıp sağı solu toparlanınca gerçekten tertemiz bir Ankara ortaya çıktı. Biz 7 yıldır hasrettik buna. Yani gönül istiyor ki NATO her yıl toplansın, farklı yerlerde toplansın. Böylece de Ankara'nın iki yakası bir araya gelmiş olur diye düşünüyorum.
0: Evet. Yıldız Hocam, yani Yusuf Hoca biraz işin magazin kısmını falan sorduk. Ankara temsilcimiz olduğu için oradaki havayı sorduk ama şeyi soracağım, yani ne bekleniyor meselesini tekrar size soracağım ama siz isterseniz buradan devam ederek bu NATO toplantısı bizim açımızdan ne ifade ediyor, NATO açısından ne ifade ediyor?
2: Aslında NATO açısından ne ifade ediyor kısmından başlamak lazım. Çünkü son zamanlarda bakın sürekli değişimlerden bahsediyoruz. Her hafta üstüne basa basa burada biz hep benim söylediğim bir şey var. Bir yeniden konumlanma, yeniden tasnif kısmı var. İşte NATO'da burada kimin nerede duracağının yavaş yavaş da belli olduğu bir çerçeveye geçeceğiz ama çok keskin, çok net mesajlar tabii ki buradan çıkmayacak. Olağan toplantılardan birisi gibi görünüyor olsa da mutlaka Trump'ın da katılımıyla burada büyük değişiklikler, büyük görüşmeler mutlaka olacaktır ama işte o pazarlıkların devam ettiği, kimin nerede duracağının anlaşılmaya çalıştığı, havada asılı kalan bazı ülkelerin de belki yavaş yavaş taraflarını belli etmeye çalışacağı ikinci görüşmeler çok önemli olacak. Burada liderler diplomasisi çok önemli olacak. Birebir konuların görüşülmesi çok etkili olacak. Çünkü biliyorsunuz her ne kadar görüşmeler her zaman devam etse de diplomatik olarak ne olursa olsun birebir liderlerin görüşmesi çok daha önemli. Bu fırsatlar da mutlaka değerlendirilecektir ama şimdi NATO'nun yeni bir dönemi var. O da Trump'ın iş başına gelmesiyle o işte Transatlantik Pakt'ın hep çatlıyor dediğimiz paktın burada artık son halinin nasıl olacağı.
0: Ne şimdi, olacak yani bu şimdi Trump öyle gözüküyor ki yani ben gelmeyecektim ama Sayın Erdoğan davet ettiği için kıramazdım. Geldim minvalinde bir açıklama yaptı. Geleceğim açıklaması yaptı. Hoş, yani hani bu cümle istediğiniz tarafa çekersin. Trump'ın çünkü neyi ne için ne zaman ve hangi gayeyi söylediğini çok fazla bilmiyoruz ne olacak yani Trump başından beri NATO'nun kendisine yük olduğunu, ben sizin bütün güvenliğinizi sağlamak mecburiyetinde miyim, siz de bütçenizden oranları artırın, tabii, biraz da yükü siz çekin diye ilk döneminden beri işte karşısına böyle hani dizip liderleri hepsini böyle oturtup ondan sonra cima başında bekletip bunların, hatta başta Almanya Merkel vardı o dönemde hatırlıyorum, oranları artırma hamlesine girdiği bir şey olmuştu. İstediğini alamayınca da Trump çekilmiş. Ne olacak şimdi Trump, mesela Amerika çekilecek mi? NATO'yu tamamen işlevsiz hale mi getirecek istedikleri olmazsa?
2: Şimdi kısa vadede Amerika'nın tabii ki zaten kurucusu olduğu bir şeyin içerisinden tamamen elini çekmesi mümkün değil ama harcama kısmında, savunma kısmında güç azaltmasını belki teklif edebilir. Kafasındaki asıl mesele de çok büyük ihtimalle sizinle dediğiniz gibi bu, o gayri safi milli hasılasının %5'ini herkes versin istiyor, arttırılsın istiyor. Hatta bunun bile üzerine çıkılsın istiyor. Çünkü dediğiniz gibi yıllarca kendi refah seviyelerini yükseltip savunmanın yükünü ABD'nin üzerine bırakmış Avrupa'nın artık kendi başının çaresine bakmasını istiyor ABD. Çünkü biliyoruz ki ABD'nin de oldukça dış borcunu kapatma noktasında çaba sarf etmesi lazım. Bir taraftan da tabii ki Türkiye'ye düşen rolün de, Türkiye'nin görünürlüğünün de çok arttığı bir döneme giriyoruz. Birçok farklı aktör, birçok farklı taraf şu anda Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu da bize NATO'nun içerisinde de bakın yeni bir dal budaklanmanın da işaretlerini veriyor. Tabii bu kadar görünür olmanın Türkiye'ye artısı ve eksileri de mutlaka olacaktır. Çünkü hedef alınan biliyorsunuz açıklamaların sayısı, Türkiye'yi alan açıklamaların sayısı her gün giderek artıyor. Bilhassa da özellikle de İsrail ve Netanyahu hükümetinin sürekli doğrudan var, hedefi haline geliyoruz. Şimdi Türkiye'ye sürekli ihtiyacımız var diyen bir Avrupa kısmı var. Türkiye çok kıymetli diyen bir ABD başkanı var. Körfez ülkelerin o dağılan ABD güven kısmını nasıl toparlayacakları, yeni bir aktöre ihtiyacımız var kısmında yine dönüp dolaşıyorsunuz, yine Türkiye var. Birçok noktada yani ellerini kollarını nereye sallasalar Türkiye'ye değdikleri bir noktada oldukları için bu NATO toplantısında Türkiye'nin çok daha görünür olduğu, birçok artık ağırlık merkezinin de ortasında durduğu bir tabloya çıkacak. Ama bu içinde hem riskleri barındırıyor. Hmm. Tabii ki her tarafından çekiştirilmeye çalışılan bir Türkiye var. Şimdi yıllarca akıbeti ne olsun, alsak mı almasak mı diye üzerinde spekülasyon yapılan Türkiye'ye şu anda işte biliyorsunuz kralların, kraliçelerin, devlet başkanlarının gelip işte savunma sanayini tek tek gezdikleri, davet ettikleri, Türkiye'nin yurt dışındaki savunma şirketlerinin ortak olduğu, birlikte ortak üretimler yaptıkları çok başka bir düzleme geçtik artık. Tabii bunların yavaş yavaş sahada tezahürünü göreceğiz ama dediğim gibi riskleri de var. Avantajlarını da mutlaka Türkiye'de zaten düşünüyordur. Hep söylüyorum, planlar var ama Türkiye'nin de eli armut toplamıyor diye ben her zaman nedense bir belirtme ihtiyacı duyuyorum bu durumda.
0: Peki devamını konuşacağız, detaylandıracağız. Trump'ın Ankara'ya gelmesi nasıl okunuyor diye bir grafik hazırlamış arkadaşlarım. Aktarayım. Amerika NATO'dan kopmuyor, şartlarını yeniden yazıyor mesajı şeklinde algılanabiliyor. Trump'ın katılması bile başlı başına siyasi mesaj. Aylar boyunca Amerika NATO'dan uzaklaşabilir tartışmaları malum yapılmıştı. Ankara ziyareti Erdoğan-Trump hattında yeni bir stratejik sayfa beklentisini artırıyor. NATO 3.0'ın ilanı olabilir, yani güncellenmiş NATO'nun ilanı olabilir şeklinde de konuşuluyor. Analistler bir yük paylaşımı değil, yük devri kavramını kullanmaya başlıyorlar. Trump'ın Ankara'da Avrupa liderlerine Amerikan güvenlik şemsiyesinin bir bedeli var mesajını net bir şekilde aktaracağı toplantı olma şeklinde de değerlendiriliyor. İran savaşı sonrası Hürmüz, enerji güvenliği ve Orta Doğu dengeleri ikili görüşmelerin merkezinde olacak deniyor. Trump'ın sadakat anlayışı NATO'yu yeniden şekillendiriyor. Trump artık sadece bütçe değil, siyasi destek ve kriz anlarında müttefik dayanışması talep ediyor ki Hürmüz meselesinde mesela böyle bir desteği alamamıştı ülkelerden. Doğu Avrupa için bir güven testi olduğu ifade ediliyor. Baltık ülkeleri ve Polonya Trump'ın NATO'nun 5. maddesine bağlılığı konusunda güvence vermesini bekliyor. Neydi 5. madde dediğimiz? NATO üyesi bir ülkeye dışarıdan bir saldırı yapıldığında NATO'ya üye olan ülkeler saldırı yapılan ülkenin yanına koşar, karşı tarafta hizalanmaz. Yani destek verir, gerekirse asker verir maddesi bu. Burada güvence istiyor Baltık ülkeleri. Ankara zirvesi Amerika'nın Rusya karşısındaki gerçek pozisyonunu gösterecek kritik bir sınav olarak görülüyor dünyada. Bizdense Avrupa'nın güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlendiği yeni bir dönemin başlangıç noktası olabilir şeklinde de yorumlar var. Bunlara ekleyeceğiniz bir şey var mı Fatma Hocam?
3: Tabii liderlerin çantası dolu Sayın Çiçek. Çünkü her birinin farklı bir perspektiften talebi olarak gelecekler buraya. Şimdi baktığınızda Merz ile Trump arasında çok büyük gerilim olmaya başlamıştı. Özellikle İran Savaşı'nda bu gerilim daha da şiddetlendi ve ABD Almanya'daki askerlerini geri çekmek için 6 ay ve 12 ayda kademeli bir şekilde geri çekilme suretiyle bir karar verdi. Doğal olarak şimdi Merz'in tekrardan Almanya'da NATO'nun varlığını sürdürebilmesi açısından Trump'la ilişkilerini düzeltmesi bakımından bu zirve önemli. İşte Macron'a baktığınızda stratejik özellik başlığı adı altında bir talebi var. Diyor ki evet NATO'ya bağlılığımız daim olmalı ama Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki o savunma kapasitesini artırması ve kendi stratejik özelliklerini koruması gerek. Ama ne kadar mümkün olur? İşte bunlar bunca sene yapılamayan o süreci şu saatten sonra yapabilirler mi? Büyük bir soru işareti. Ekonomik ve refah olarak bir birlik karşımızda söz konusu. Doğal olarak hiçbir zaman o güvenliği ekonomik ve refah verdiği önem kadar güvenliğe bu kadar büyük önem vermediler. Ve her defasında o şemsiyeyi yani güvenlik şemsiyesini NATO'nun altında konumlanmak maksadıyla açtılar. Doğal olarak Trump'ın ikinci başkanlığıyla beraber bu gerçekle yüzleşmiş olmaları Macron'un en büyük taleplerinden birisi ve bir an önce bu stratejik özelliğin gerçekleştirilmesini istiyor. İşte Meloni'ye baktığınızda Akdeniz'in biraz daha korunması gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Ama Trump'ın gelişini eğer ele alacaksak bu sadece Trump ABD-Türkiye ilişkileri açısından okunmamalı. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında NATO'yu defaatle 5. maddesinden bahsettiniz. 5. maddenin sisteme girmesi ve süreci başlatılması açısından liderler çoğu kez 4. maddeyle davet çağrısında bulundular. Ama hiçbir zaman ABD kanadından böyle bir destek çıkmadı. Doğal olarak şimdi Trump'ın Türkiye ziyaretinde Sayın Erdoğan için geliyorum demesi, NATO zirvesine Sayın Erdoğan için geliyorum demesi.
0: 5. madde bir kere sadece ve sadece Amerika için
3: evet,
0: yapıldı.
3: 11 Eylül, 11 Eylül saldırılarında.
0: Başka hiç kimse için olmadı herhalde. Evet, evet. Tarihinde yani böyle bir şey yok.
2: Evet. ABD'nin işine yarayan bir yerden giriyorsun.
3: Ama işte 2003'te evet. Yaradı. Fakat yıl 2026 bir daha o iş yaramadı. Bakın ABD tekrardan NATO'nun devreye girmesini istedi İran Savaşı'nda. Evet. 2003'teki gibi olmadı. Bu defa dediler ki NATO ülkeleri daha biz Rus tehdidinden kaçamıyoruz. Tarih tekerrür ediyor. Sovyet tehdidinden korunmak için NATO'yu kurduk. Tamam misyonunu değiştirdi. Savaşa, krize odaklandı. Çünkü Sovyetler yıkıldı. Berlin duvarı çöktü sembolik olarak ve Sovyetlerin yıkılmasıyla artık misyonunu değiştirdi NATO. Ama baktılar Rus tehdidi devam ediyor. Belirli bir zaman sonra tekrardan gün yüzüne çıktı ve dedi ki Rusya-Ukrayna savaşı üzerinde Avrupalı liderler NATO'nun 5. maddesini tekrardan konuşlandıralım. Çünkü Rus İHA'ları, SİHA'ları Polonya'yı, Romanya'yı çoğu kez taciz ediyordu o dönem. Fakat hiçbir zaman ABD kanadında buna bir destek çıkmadı. Şimdi İran savaşına gelindiğinde Trump bas bas bağırırken NATO'nun 5. maddesi artık devreye girsin, İran çok büyük bir tehdit diye çağrımda bulunurken üyelere onlar dediler ki hayır, bu bizim savaşımız değil, bu NATO'nun savaşı değil, bu ABD'nin savaşı. Nasıl ki zamanda destek verilmediyse Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa'ya doğal olarak onlar da böyle büyük bir tepki koydular. O yüzden bir kez çalıştı bu 5. madde, bir daha da çalışmadı. Yani 23 sene sonra bir daha onu ABD işletemedi. Doğal olarak şimdi şunu da sormamız gerekiyor. Evet.
0: Bir taraftan da İyi ki de işletemedi yani. Evet. Hani bir de böyle bir durum var. Evet, yani işlettiği zaman da bu sefer hani 3. Dünya Savaşı vekil aktörlerle yapılıyordu. 4. Dünya evet. Savaşı'na bütün ülkeler girecekti belki de.
3: Yani şimdi NATO sadece ABD'ye hizmet eden mi bir örgüt, uluslararası kuruluş diye biz bunu tartışırken demek ki sadece ABD'ye hizmet eden değilmiş. Bunu da altını çizmemiz gerekiyor. İşte o değişen konjonktür ve sistem artık o ABD'nin süper güç olarak bile NATO'ya dikte edememesini ve istediği şeyi yaptıramamasını da sebebiyet vermiş oldu. Doğal olarak şimdi Trump'ın ziyaretini sadece ABD-Türkiye ilişkileri değil, Avrupa'nın böyle bir denklem içerisinde belirsiz bir liderle baş etmeye çalışırken o liderin kime itimat gösterdiğini, kime daha çok yakınlaştığının da gerçeğiyle yüzleştiği bir zaman dilimi. Şimdi bu kadar öngörülemez bir liderle mücadele etmek, onun işte gümrük vergilerin artırılmasıyla uğraşmak bir kenara, gayri safi yurt içi hasıla için %5 kavgasını yapmak bir kenara, bir taraftan da demek ki çok güvenilir bir lider var ki Trump'ı dize getirebilen. Şimdi Oval Ofis'te hatırlayın, bütün Avrupalı liderleri karşısına toplayıp çocuk azarlar gibi hepsiyle konuşan, işte G7 liderler zirvesi patron geldi deyip bir saat geç gelen Trump, şimdi Sayın Erdoğan'la olan o yakın ilişkisinde doğal olarak hem Avrupa, sadece Avrupa değil, buna İsrail de dahil edebilirsiniz, buna Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı da dahil edebilirsiniz. Doğal olarak Trump ve Sayın Erdoğan ilişkisini çok dikkatle izliyor. Tabii Türkiye'nin çantasında ne var? Şimdi eğer birebir Trump'la görüşmesini konuşacak olursak başta F-35 programı çok çok önemli. Şimdi bu F-35 programı için Trump bu Kaan motorları için keza iyi bir bavulla geleceğim. Mutlu edecek bir bavulla geleceğim Türkiye'ye demişti.
0: 755 milyon dolarlık bir satın almamızın evet. onaylanacağı.
3: Evet.
0: Gelmeden önce onaylanacak. Kongreye mi yönlendiriyor soruyorsunuz?
1: Kongreye resmi bildirim yaptık. Evet, yapıldı. 15 günlük evet. bir süre için. Hı-hı. Tabii kongrenin bunu katsa yaptırımları kapsamında değerlendirmiyor. Bunu ticari bir satış olarak görüyor Amerikan sistemi. Hı-hı. Bazen şunlar konuşuluyor ekranda, tırnaklarımı yiyorum. Yani o veremez ki, işte katsa var falan, en ufak bir detayı bile harcamadan koltuğa oturup kameranın karşısına geçmiş arkadaşlar var. Diyorlar ki işte bu katsa kapsamında olmaz. Bu ticari satış kapsamında Amerikan sisteminin içinde katsaya girmiyor. Ama kongre buna rağmen bu konuyla ilgili veto hakkı kullanabilir ama mevcut konjonktürde diyor Amerika'daki uzmanlar bu konuyla ilgili bir sıkıntının çıkmayacağını söylüyorlar. Tamam.
3: Ama hemen Rumlar, Yunanistan hemen Trump'a bir mektup yazdılar. Dediler ki hayır, işte Sayın Alabar'dan dediği gibi bunu katsa yaptırımları başlığı adı altında değerlendirin ve bu satışa onay vermeyin, bunu yapmayın diye şikayetlerine başladılar. Doğal olarak bugün bu yakınlaşma sadece Avrupa açısından değil, gerçekten etrafımızdaki o jeopolitik olarak komşu olarak nitelendireceğimiz ama bize komşuluk göstermeyen o diğer devletler açısından da dikkatle izlenen bir süreç. Tabii öte yandan hala barışın tam olarak sağlanamadığı, mutabakat zaptı imzalansa dahi tarafların bunu ihlal ettiği bir İran-ABD savaşı hala önümüzde duruyor. Enerji, Hürmüz en önemli meselelerden birisi ki artık günümüzde o ham madde ve enerji arayışı tekrardan bizi o sömürgecilik zamanına tekrardan döndürdü ve Trump'ın özellikle enerji arayışındaki o yapmış olduğu farklı politikalar neticesinde bugün Hürmüz'ün o kilit sorununun nasıl çözüleceği yönünde büyük soru işaretleri var. Çünkü İran artık diyor ki her türlü Hürmüz'deki benim geçiş hakkımın ya da sahiplik hakkımın tanınmasını istiyorum. Biz uluslararası boğaz derken İran diyor ki hayır, bana ait olduğunu artık herkes kabul edecek. Başta ABD bunu kabul edecek. Doğal olarak işte enerji ve Hürmüz boğazı kısmı zannedersem en önemli konulardan birisi olacaktır. Bir de farkındaysanız Gazze'yi çok uzun zamandır konuşmuyor durumdayız. Çünkü bu İran savaşı ile beraber gündem

0: o kadar yoğunluk oldu ki İsrail'in hala Gazze'de ve diğer bölge ülkelerinde, Lübnan'da keza saldırılarına devam ettiğini de biliyoruz. Doğal olarak burada tekrardan ben Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu Gazze meselesini ve İsrail'in özellikle Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerinde, başta yine Suriye'de olmak üzere keza, alevlendirmeye çalıştığı ve istikrarsızlık yaratmaya çalıştığı alanları perçinlemek maksadıyla bu konuların da gündeme getirileceği kanaatindeyim. Ama çok büyük bir zirveden bahsediyoruz. Doğal olarak bu zirvenin hazırlık aşaması da çok kıymetli olmalı, çok dikkatli olmalı. Bugün ağırlanan isimler dünya liderlerinden bahsediyoruz. Her birisi, bakın en basitinden kendi otelinde dahi Trump suikaste uğramaya çalışıldı ABD'deki bir otelde. Doğal olarak böyle bir süre zarfında yani güvenliğin en yüksek safhada olması gerekir ki bu zirveden çıkacak alınan kararlar da umarım Türkiye'nin de kazan kazan politikası ve diplomatik açıdan yaklaşımındaki o sürece katkı sunacak bir süreç olur.
1: Peki. Şimdi bir grafiğimiz daha var. Liderlerin NATO ajandası, kritik zirvede neler konuşulacak diye Türkiye'nin ajandasının bir bölümünü ve diğer liderin bölümünü Fatma Hocam aktardı ama ben hızlıca şöyle bir geçeyim. Daha adil bir külfet paylaşımı meselesi Türkiye'nin de çantasında olan, ajandasında olan konuların başında NATO'nun 360 derecelik güvenlik yaklaşımını pekiştirmek, ittifakın güney kanadının güçlendirilmesi, Orta Doğu ve Afrika odağı yine Türkiye'nin başlıklarından, diğer ülkelerden ayrıştığı noktalardan bir tanesi. Amerika tarafı, az önce detayını söylemiştik, Trump diyor ki Avrupa NATO'nun savunma yükünü daha da üstlenmeli. Amerika'nın NATO ile birlikte üzerine aldığı ekonomik yük azaltılmalı diyor. İtalya, ittifak içi birlik, Akdeniz güvenliği, Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Amerika-Avrupa bağının korunması meselesi. Bu ara Meloni ile Trump arasında da bayağı böyle bir çatışmalar var. Evet. En son Dünya Kupası hikayesinden yine bir çatıştılar. Yani biz şey yapardık, yardımcı olurduk falan gibilerinden. Biz 4 sefer kupa kazandık dedi Meloni de. Yani senin yardımına ihtiyacımız yok kupaya gidebilmek için. Bu sene olmadı. Hani diye böyle bir enteresan bir atışmaları var. Hatta biliyorsunuz şeyde, Fransa'da benimle fotoğraf çektirmek için falan Meloni çok çırpındı.
2: Yalvardı dedi.
1: Değil mi?
2: Yalvardı dedi.
1: Yalvardı şey falan dedi. Evet. Yani enteresan bir bakış açısı. Fransa'nın çantasında ne var, ajandasında ne var? Avrupa merkezli güçlü savunma kapasitesinin sağlanması, Amerika'ya bağımlılığın azaltılması, Ukrayna için güvenlik garantileri bu toplantıda Fransa ajandasında konuşulacak başlıklardan bazıları olduğu belirtiliyor. Almanya savunma harcamaları artmalı diyor. Avrupa'nın ittifaktaki rolü güçlenmeli. Rusya'ya karşı caydırıcılık artmalı başlıkları gündemini oluşturacak. Bunları en azından konuşmak isteyecek. İspanya, ittifak içi dayanışma korunmalı, savunma yükü dengelenmeli, güvenlik harcaması ekonomik ve sosyal yapıyla uyumlu olmalı derken, İngiltere Ukrayna'ya destek sürmeli, Doğu kanadı güçlendirmeli, Avrupa ile Amerika arasında köprü görevi sürmeli, Baltık güvenliği de ana ajandaları olacak. NATO'ya bağlı lider ülkelerin ajandalarında, gündemlerinde bunlar var. Sevgili
2: Aslında
1: Hocam.
2: Çok önemli bir fark var. Bir cümle söyleyeyim hocam müsaadenizle. Şu maddeleri okudunuz ya, aslında çok dramatik bir şey var orada. Avrupa'nın güvenliği Trump'ın umurunda bile değil.
1: Değil.
2: Hiçbir şekilde değil. Yani hocam anlattı ya işte sadece ABD hayrına çalışıyordu. Ama şu anda Avrupa sadece ABD hayrına çalışmak istemiyor. Trump da ABD'nin Avrupa'yı korumasını hiçbir şekilde artık önemsemiyor. NATO'nun şu anda Avrupa'ya saldıracağı ile alakalı Trump'ın hiçbir düşüncesi yok. Sadece bunu arada İngiltere, Ukrayna üzerinden bir biliyorsunuz bir gündeme getiriyor. Sürekli burada bir tehdit varmış gibi buna yatırım yapıyorlar ama baktığınızda şimdi NATO ne için var, ne işe yarayacaklar, bence en büyük soru şu anda o. Onun için işte 3-0 mı, Orta Doğu'da başka bir NATO mu, ittifakı biz ilerletelim mi, Türkiye kanat ülke değil merkez ülke mi olsun diye soruların sorulduğu, biz bu NATO'yu biraz şu Avrupa'nın üzerinden alıp biraz daha doğuya doğru, hatta Orta Doğu'yu körfezi falan da kapsayacak şekilde, işte operasyon yetkisi verecek şekilde mi genişletsek diye hepsinin kafasında bir şeyler dönüyor ama çok büyük büyük bir şu anda bir çıkar ayrımı var. ABD Avrupa ile ilgilenmiyor güvenlik meselesinde. Avrupa'da ABD'nin yardımına gitmiyor. Çünkü NATO'nun sadece ABD'ye yardım etmek için kurulmuş. Onun çıkarlarını koruyacak işte. Hiç ABD ile alakası olmayan yerlerde, Avrupa ile alakası olmayan
1: ama
2: yerlerde
1: Amerika'nın
2: bile.
1: NATO'da olmaması tabii, da Avrupa'nın işine gelmiyor bir taraftan da.
2: Gelmiyor çünkü o parayı vermek istemiyorlar. Yani. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yürütemiyorlar da.
1: Parayı verseler de Amerika'nın ayrıldığı bir NATO'nun artık Avrupa'nın güvenlik şemsiyesini oluşturmayacağının onlar da farkında. Kesinlikle NATO'da Amerika öyle olsun ama bizim istediğimiz gibi olsun diye. Herkesin derdi
2: i̇şte
1: o herhalde.
2: İşte Trump yönetimiyle şu anda o çok da mümkün peki değil. Onun için en büyük soru bu galiba.
1: Peki. Ali Hocam sizin tüm ülkelerin gündemini eyvallah söyledik. Ajandasında neler olduğunu. Eyvallah. Sizin ajandanızı da soralım. Yani sizin eyvallah ajandanızda neler var?
3: Ben bir süredir iletişim kuramlarının şu sıra bence en şahı olan persuasion denen sürecin yönetildiği kanaatindeyim. O da şu. Bu kelamımı bağışlarsanız arz edeceğim hemen ne demek istediğimi. Bu Robert Cialdini diye bir adamcağız var. Bu ikna meselesini ortaya atmış olan ve iletişimin temeli iknadır konusunu işlemiş olan persuasion diye de bir kitabı vardı. Ondan sonra aradan zaman geçti ve persuasion daha önemli dedi. Yani ikna öncesi, ön ikna diyelim. Herhangi mesela böyle NATO toplantısı mı düzenlenecek? Orada ne olacağını, aşağı yukarı ne olması gerektiğini yönetiyorsun önden. Konu yönetimi yapıyorsun. Atıyorsun ortaya dedikodu düzeyi olabilir, bu makaleler, araştırmalar falan filan. Bunları böyle hazırlıyorsun ki oradan çıkacak olan karar satın alınsın. Hmm. Yani sürpriz olmasın. Bu çok yani uluslararası ilişkilerde de hocalarımın yanında haddim değil tabii bu konuda kelam etmek ama bu daha çok işte pazarlama iletişiminde çok sık kullanılan bir kavram haline geldi. Yani ihtiyaç oluşturuyorsun. Diyelim ki işte yavaş yavaş böyle hazırlıyorsun. Yoksa birdenbire çıkarsan ortaya bir ürünü, bir hizmeti, bir şeyi ikna etmen kolay değil. Önce şey yaratman lazım, onunla ilgili bir algı yaratıyorsun.
4: Efendim? Belki talebi patlatman lazım.
3: Bravo. Şimdi burada da bakalım bu mesela 3.0 kavramını ben bundan bir sene önce falan duymadım yani NATO 3.0. Adı zaten North Atlantic işte Treaty Organization denen bir şey yani Kuzey Atlantik Paktı ya Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonu evet falan gibi. Ne Kuzey'i var ne Atlantik'i var. Yani kalmamış bir şey. İşte 1-0 nedir, 2-0 ne, 3-0'ı ortaya attılar değil mi?
4: Evet.
3: Yani niye atıyorlar ortaya böyle atılıyor ve nasıl atılıyor? Yani bu böyle tesadüf mü ortaya
2: yeni bir dönem atılmış? Artık yeni bir dönem.
1: İşte hayır evet, yani işlerini kaybetti, güncelleyelim.
3: İşlerini bu yani dönem. Yeni bir konsept şey verelim, konfigürasyon verelim. Evet. Mesela bu ortaya atıyorlar ya. Konvansiyonel silahların önemi ortaya çıktı falan. Şimdi bunu mesela uçaklar tamam güzel bombalıyor da ondan sonra iş gene konvansiyonel silahlara Yusuf tabii üstadımdan rica etsem ben hakikaten Türkçesini bilmiyorum. Konvansiyonel silahın Türkçesi nedir? Geleneksel mi? Yok.
4: Yani biz de konvansiyonel silah
3: konvansiyonel silah evet diyorsunuz. Peki. Yani konvansiyonel silahların önemi çıktı. Şimdi bu ne demektir? Konvansiyonel silahlara yatırım yapılması lazım. Avrupa işte şunu yapsın, bunu yapsın. Bu öyle bir hazırlandı ki iş Ankara'da böyle hani şunu düşünenler bence kesin yanılıyorlar. Yani o tartışacaklar işte o onu söyleyecek, bu bunu söyleyecek. Komisyonlar kurulacak, raporlar çıkacak falan böyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum ben. Çünkü bitti iş, hazırlandı yani. Ne hazırlandı arz edelim. Yani eskiden bir numaralı, 2-0'daki bir numaralı düşman veya 1-0 neydi? Sovyetler Birliği Sovyetler değil mi?
1: Onun için kuruldu zaten.
4: 1-0'dan.
2: Evet, 1-0'dan
1: oydu.
2: Sovyetlikliydi.
1: Kuruluş amacı yani.
3: Kuruluş amacı o değil mi? Evet. Ondan sonra şu anda bakalım duruma. Sovyetler Birliği bir tehditti. Çin, ekonomik olarak baktığın zaman Çin geliyor yani Avrupa. En son geçen hafta mı, 2 hafta önce mi ne koydu Avrupa?
2: Ama gene Avrupa için Rusya tehdit şimdi.
1: Ekonomik olarak değil.
3: Ekonomik evet, olarak Çin. Yani
1: Ali Hocam
3: mutlaka daha iyi takip ediyorsunuzdur. Avrupa yeni vergi koydu. Bu büyük bir rakam tutuyormuş çevrim içi mal ısmarlama Çin'den. Milyar milyar euro Avrupa'ya akıyor. Çin malları. Buna engellemek üzere çok ciddi bir vergi sistemi getirmiş.
1: Biz 6 ay önce biliyorsun bunun kararını Ticaret Bakanlığı aldığında, ha söyleyeyim Temu Alibaba meselesini 30 euroya kadardı. Şimdi sıfırladık biz onları, yapmıyoruz. Biz 6 ay önce bitirdiğimizde Türkiye'de bayağı bir şey olmuştu. Bu hakikaten baş edilebilecek bir durum değil. Avrupa'nın almış olduğu karar, biz almış olduğumuz kararda onların bugünlerdeydi bu kararın uygulama süresi. Onlar evet. Sen önce de onlar almışlardı yani, zaten.
3: Hocalarım da gayet güzel anlattılar. Yusuf Hocam da gayet iyi ifade etti. Hazır, yani hazırlandı kamuoyu. Efendim işte dünya kamuoyu ne olacak ne bilecek. Avrupa kendi başının çaresine baksın falan. Derhal bu alanda bu sefer Türkiye'nin önemi ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin milli savunma sanayi ile ilgili almış stratejik kararlarının ne kadar
1: kıymetli olduğu,
3: zamanlamasının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Her ne kadar Özgür Özel Bey Avrupa'daki liderleri Financial Times'a verdiği açıklamada Erdoğan'ı meşrulaştırmayın gibi, yani gayrimeşruymuş gibi bir ifade kullanarak böyle bir talep getirse de, tam tersine Erdoğan ve AK Parti'nin hükümetlerinin aldığı kararların ne kadar doğru ve ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Çünkü bu Avrupa'daki savunma meselesinde kim hem konvansiyonel olan silahlar konusunda kime başvuracaklar? 1-2-3-0'da savunma stratejinin kaydığı yer Orta Doğu ve de bu bölge yani. Ve bu bölgenin bölgeler üstü gücü kim? Türkiye. Yani bu da bunu şuradan da anlıyoruz. En son İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail İçişleri Bakanı falan muhalefeti Türkiye'ye hedef göstermeye başladılar. İşte Kıbrıs Rum kesimine yapılan yığınak, adalar meselesi bayağı ciddi bu konuda persuasion, yani ön ikna süreçleri tamamlandı bence. Bunu da Amerika mükemmel yönetti. Yani beğenin beğenmeyin Trump'ı. Issue management denen uluslararası bir terminoloji var şeyde, iletişimde. Konu yönetimi diye Türkçe'ye çeviriyoruz ama çok daha ötede bir şey. Ne konuşsun? Millet neye ikna olsun diye yola çıkıyor Trump. Avrupa'yı böyle hafif bölgeyi de tanımlayarak bir karar aşamasını hazırladı. O yüzden belli yani ne kararların çıkacağı. %5 mesela artık satın alındı. Zaten çok eski bir karar herhalde o, değil mi? %5 bir türlü uygulanmıyor.
4: Trump'ın ilk
3: çok
4: döneminde ortaya koydu. Evet. 2019'larda.
1: Evet, yani 1,5-2 oranındaydı bunlar. Değil mi? Artırmasını istiyordu.
3: Evet. Beş kararı var. %5
1: var ama
3: şu, bak, deminden beri konuştuklarımıza
2: bakalım.
3: Ne
2: konuşulacağına ya. Trump karar veriyor. Evet. Bunda doğru söylüyorsun.
3: Konu yönetimi dediğimiz
1: aslında. Amerika'nın ayrılması ya da NATO'nun bu anlamda zayıflaması, Trump'ın şimdi bir taraftan Amerika penceresinden bakarsan çok da haksız sayılmaz.
3: Tabii.
1: Meseleye tamamen şeyle bakıyorum. Faydacı yaklaşımla bakıyorum. Amerika zaten meseleye böyle bakar. Bana ne faydası var diyor. Ya masrafını ben karşılıyorum.

0: Askerin en büyük ordusunu ben veriyorum. Sizleri ben yönetiyorum, yönlendiriyorum tırnak içerisinde. E siz hani keyfiniz yerinde ama çağırdığımda da gelmiyorsunuz.
1: Ona çok içerledi zaten. Tamam,
0: yani evet. Faydacı bir bakış açısıyla haksız sayılmaz. Ama Amerika'nın olmadığı ya da NATO'nun güç kaybettiği bir dönemde dünyanın hali ne olur?
2: Evet.
0: Belki bu toplantı özelinde hem bu toplantı hem de
1: bir de ortak düşmanları da yok fark ettiyseniz evet, şu anda. Hani Çin'de
2: zaten
1: kim düşman kaynağı, artık?
2: Düşman ortaklaştırıyor.
1: Ortak düşman yok.
2: Şimdi tabii o kadar ucu açık bir soru ki yani neyi anlatsanız boş kalır ama şunu tabii açık bir şekilde ortaya koyalım. Amerika Birleşik Devletleri yayınlamış olduğu stratejik tehdit dokümanında anlamamız lazım. Bu devlet neyi tehdit olarak görüyor? Ve Amerika bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Diyor ki bana alternatif bir dünya sistemi kurgulayabilecek dünyadaki yegane güç Çin diyor.
0: Hmm.
2: Bunu ortaya koydu stratejik tehdit dokümanında. Avrupa değil. Mesela Avrupa ile alakalı eleştirileri gündeme getiren bir Draghi raporu vardır. Draghi Report. Draghi orada Avrupa'nın nasıl kendisinin rekabetten uzak olduğunu verileriyle ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük iletişim şirketlerinin içerisinde kaç tane Avrupalı var diyor. Yok. Dünyanın en büyük yazılım şirketleri arasında kaç tane Avrupalı var? Yok. Amerika Birleşik Devletleri diyor bütün geriye gidişine rağmen hala bu stratejik rekabet gücünü elinde tutuyor.
0: Çin'e karşı.
2: Dünyaya karşı.
0: Dünyada zaten yani, yok ama ağırlıklı olarak Çin'e karşı.
2: Yani Silikon Vadisi işin içinde fişi çektiğinde dünya çok büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalıyordu. Hala bir SWIFT sistemi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne dayalı bir dünya ekonomisi var. Çünkü
0: doğru,
2: kurgulanırken buna göre kurgulandı.
0: Doğru.
2: Şimdi Çin'i görüyor fakat Çin'e de NATO'yu götüremiyor. O senin kendi sorunun diyor. North Atlantic adı üstünde Kuzey Atlantik Asamblesi. Şimdi dolayısıyla hocamın söylediği gibi ortak bir tehdit oluşturmakta müşkülatı var. NATO 1-0'da öyle değildi. Varşova tehditti. Varşova bugün NATO'nun üyesi.
0: Doğru.
2: 1-0'dan çıkınca 2-0'a geldiğimizde Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya bunların hepsi hop NATO'nun içerisine geçtiler. Ama ben yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu terk etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü NATO'nun içerisinde kalarak da NATO 1-0'da ortaya koyulan hususu dengeyi hala Amerika sağlıyor. Neydi o? Diyordu ki NATO şunun için kurulmuştur. Keep the Russians out. Rusları dışarıda tut. The Germans down. Almanı aşağıda tut. America, United States inside. Yani Avrupa'da Amerika olacak. Rusya dışarıda olacak. Alman aşağıda olacak.
0: Ama yani, o zaman Çin yoktu.
2: Yoktu. Evet. Ama hala Avrupa kıtasında birbirlerini kesecek kadar iki dünya savaşı vermiş, 30 yıl savaşları geçirmiş falan Avrupa'nın birbirini yemesinin önündeki en büyük engel Amerika Birleşik Devletleri.
0: Hmm.
2: Çin var ya da yok. Yani gerçekten Rammstein üstünü Amerika Birleşik Devletleri boşalttığında ne diyor biraz önce bir çok güzel tablo vardı. Macron diyor ki Avrupa stratejik savunma yapısını kazanmalı Amerika'ya rağmen diyor. Şimdi siz bunu Macron'a verdiğiniz andan itibaren Almanya buna baş kaldıracaktır. Çünkü Fransa'ya nükleer güç yaptılar. Bir daha Almanlar saldırmasın diye. Ve buraya da Amerika Birleşik Devletleri'ni yerleştirdiler. Amerika'nın buradan çıktıktan sonra Avrupa'da belki hemen değil ama belki 20 belki 30 yıl içerisinde tekrar 2. Dünya ve 1. Dünya Savaşı'nı andıran süreçlerin yaşanıp Avrupa'da milyonlarca insanın birbirini kesip katletmeyeceğinin garantisi yok. Dolayısıyla ben bütün bunlardan mülhem Avrupa kıtası gibi yaşlı fakat hala zenginliğini barındıran bir kıtayı NATO'yu terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin terk edeceğini açıkçası düşünmüyorum.
0: Peki
2: ama
0: şunu da söyle. Son 4 dakika ikinci bölümde burayı tabii herhalde konuşmayız. Zayıflamış bir NATO veya güçlenmiş bir NATO Türkiye'nin avantajı dezavantajı
2: mı? Biz buraya bakacağız. Evet. Biz buraya bakacağız. Bakın biz şimdi NATO'nun Cemal Ziyal evveline göz atmadan NATO karşıtlığı yapan bir sürü tekavüt ismi görüyorum ekranlarda.
0: Evet.
2: NATO'dan çıkalım bilmem ne. İran savaşı devam ediyordu. NATO'dan çıkalım. Ya sen NATO'dan çıktığın an Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail orada NATO'ya girip seni çevirmek için çok güzel bir ortam bulmuş olurlar. Türkiye'nin NATO'ya girişiyle ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Sovyetler Birliği'nin Dışişleri Bakanı Molotov vardı. Gezdiği her yerde Kars'ı Ardahan'ı alacağız, Boğazlar'da da söz sahibi olacağız diye anlatınca Türkiye NATO'ya başvuru yaptı. Şimdi mesela bazı CHP'lilerin ağzından duyuyorum. NATO ile ilgili Demokrat Parti'yi suçluyorlar. Buradan söyleyelim. NATO başvurusu Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde yapılmış ve iyi yapılmıştır. Çünkü Molotov gezdiği yerde Kars Ardahan'ı istiyor. Gücünüzün Sovyetler Birliği'nin en öğütücü olduğu zamanda ona yetmeyecek kesin. Ve Türkiye 1-0'da, yani NATO'nun 1-0 versiyonu dediğimiz o Soğuk Savaş döneminde NATO'ya 1952 yılında Türkiye'nin de Kore'ye asker göndermesiyle elde ettiği stratejik avantajı çok iyi kullanmış ve NATO'ya girdiği andan itibaren de bu tehditten kısmi anlamda azade olmuştur. Yani rahatlamıştır. Biz 1963'te Cansu'nun yazdığı mektupları biliyoruz, onu biliyoruz. Bunu. O bize bir şey öğretti. NATO seni Sovyetlere karşı kağıt üzerinde bile olması koruyucu bir görev ifa ediyor. Ama söz konusu olan Batıysa, Helenlerse, Yunansa, İsrailse şimdi NATO'nun çok öyle devreye gireceğini zannetmiyor. Evet. Ve Türkiye'nin bugüne kadar kendi müdafaasını sağlamasında survival of the fittest, yani güçlüklerle mücadele ederken kendi kaslarını geliştirmesinde NATO'nun yardım etmemesi bunda önemli rol oynamıştır. Bakın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO toplantısında gündeme koyacağı en önemli şey ne biliyor musunuz? Yahu biz ortak bir müdafaa paktı kurduk. Bu ülkeler bize bu ittifakın şemsiyesi altında ambargo uyguluyor. Yani eğer biz güçlü bir NATO'dan bahsediyorsak bir kere öncelikli olarak birbirimize ambargo uygulamayı bırakalım. O yüzden ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği NATO'ya bağlıdır hiç demedim. Demiyorum da. Ama konjonktürü iyi okuyup NATO'da kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz çıktığınız andan itibaren İsrail'e gün doğar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gün doğar. Bunları çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu konjonktürde NATO'nun içerisinden gelebilecek sorunları da bertaraf edebilmek için NATO'nun içerisinde kalmalıdır. Ama Avrupa'nın güvenliğinin artık Türkiye'siz olmayacağı gerçeğini NATO'da gördü, Türkiye'de gördü, Amerika Birleşik Devletleri de gördü. Bu düzensiz göç hareketlerinden Avrupa'nın kendisini müdafaa edebilecek komplike silah sistemlerinin geliştirilmesine kadar. Ben konuşmamın ikinci bölümünü, ikinci yarıda bana şey verirseniz şunu söylemek istiyorum. Trump'ın çantası. Ben bugün akşam gazetesinde bu yazıyı kaleme aldım. Ne çantaymış arkadaş? Sabah kalkıyoruz, motorla yatıyoruz. Motorla kalkıyoruz. Türkiye bunun çok ötesine geçti. Yani ol mahiler derya içinde deryayı bilmez. Balıklar suda yüzer, suda yüzdüğünü bilmez. Türkiye o motorların çok ötesine gitti. Sabah, öğlen, akşam Trump'ın çantasından 80 motor gelecek mi konusunun anlamsızlığını ikinci yarıda bana söz verirseniz tamam, anlatmak olur. İstiyorum.
0: Kısa bir ara verelim. Bu meseleyi ikinci bölümde sadece NATO çerçevesinde değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine, Avrupa güvenliğinde Türkiye'ye ne kadar muhtaç ya da belki de muhtaç değil, biz öyle algılıyoruz, bilmiyorum. Avrupa'dan çünkü ziyaretçiler vardı, Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Bir taraftan Türkiye olmazsa bizim güvenliğimiz, hani olmaz demiyorlar da direkt, ya çok zayıf kalırız aslında, beraber olsak ne güzel olurdu diyorlar, ama öte taraftan da tamam olsun da bak şu meseleleri de halletmiyorsunuz, mesela vize serbestisi meselesi. Tamam. Bu konuya da yanaşmıyorlar. Türkiye hani bir tabir vardır, at terli derler, bu numaraları geçmiş dönemlerde falan şey yaptı ama başta Dışişleri Bakanı Sakan Fidan olmak üzere valla yüzlerine çatır çatır söylüyorlar. Bir ara verelim, aranın ardından bu meseleleri ve iç siyaseti konuşacağız.

NATO, 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve

İdari Karar Merkezi'ni oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati Cuma 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20.45'te 24'te.

0: Kısa bir aralardan açık görüş kaldığı yerden devam ediyor kıymetli 24 televizyon izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. Ekranlarını yeni açanlar ya da programı izlemeyenler için konuklarımı bir kere daha hatırlatayım. Yeni Şafak gazetesi yazarı ve iletişimci Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Saf Tekin yönetmeni Yusuf Alabar'da, Osmaniye Korkut Adı Üniversitesi öğretim üyesi Fatma Yeşilkuş ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz programımızı. NATO'yu konuştuk ilk bölümde. Tabii NATO global anlamda işte 3.0 mı olacak, kimin ajandasında ne var, bunların hepsi önümüzdeki hafta 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak. 36. mıydı? 36-38 mi?
1: 36.
0: zirvede bunlar konuşulacak. İkili görüşmelerde masaya yatılacak. Fakat şimdi Türkiye'yi, evet, NATO'nun durumu ilgilendiriyor ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de çok kıymetli. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de çok önemli, kıymetli. Zaten NATO zirvesi öncesi birçok toplantı oldu burada. Avrupa'dan gelenler oldu. Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti. Hakan Fidan Dışişleri Bakanımız hakikaten basın toplantısında söylenmesi gerekenleri bir kere daha söyledi. Bu güvenlik meselesini ya da Trump'ın Erdoğan çağırdı onu kırmadım geldim minvalindeki açıklamasını ve bir hediyeyle geliyorum meselesini de bayağı bir köpürttüler. Sanki hani inanılmaz muazzam bir mevzuymuş gibi. F-35 meselesi bile artık bizim açımızdan gündemin en üst sıralarını işgal eden, meşgul eden bir mesele değil. Çünkü biz güvenlik mimarimizi çeşitlendirmek üzere
2: çok doğru
0: kurguladık sistemlerimizi. Yani Kaan'ımız var, Kızıl Elma'mız var, F-16'larımız var. Yedeklerini aldık çünkü onların parçalarını. F-35'i de istiyor muyuz? İstiyoruz ama bir taraftan da mesela Avrupa Birliği ile ortak üretim için konuşuyoruz. Ya da Avrupa'nın ortak ürettiği meselenin paydaşı olmak üzere, onları da almak üzere konuşuyoruz, kurguluyoruz. Şimdi bu motor meselesi işte 755 milyon dolarlık bizim daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiğimiz ve Kaan'da da kullanmayı düşündüğümüz motorlar var. Bunu Senato'ya yolladı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Muhtemelen oradan onay çıkacak ve bizim parasını vererek alabileceğimiz bir ticaretimiz gerçekleşecek. Yunanistan'a bakıyorsunuz, Rum kesimine bakıyorsunuz ya da diğer İsrail'e bakıyorsunuz. Aman ha, sakın ha cümleleriyle araya nifak sokmaya çalışıyorlar. Ya da bu zirveyi bu motora indirgeyen, bak işte bundan dolayı yaptılar diyen sığ bir muhalefet maalesef söz konusu. Yusuf tam burada bırakmıştı Alabar'da.
2: Evet.
0: Buradan istersen devam et Yusuf Alabar'da.
2: Şimdi tabii ki Trump'ın çantası günlerden bu yana tartışılıyor. Ne var çantada? İşte bir hediye getireceğim falan şeklinde de şey yapılıyor. Hiçbir şey hediye değil. 700 küsür milyon dolar da
0: tabii canım
2: bir bütçesi var. Peki talipkar mıyız? Yani talep ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Alırsak iyi de olacak. Yani Kaanların ilk blok üretimlerinde kullanılacak motorlar falan ama yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunmasını bu motora bağlayacak tartışmalar yaşanmaya başlayınca ben de Akşam Gazetesi'nde ne çantaymış arkadaş diye bir yazı kaleme aldım. Buna biraz açıklık getirmek istiyorum. 80 motor işte Kaan üretiminde 40 uçağa hayat verecek şekilde takılabilir. Çünkü çift motorlu olarak uçuyorlar ama 40 motordan ziyade 25-30 civarında kalır bu iş. Çünkü yedek olarak da ayırmak durumundalar.
0: Tabii.
2: Bu 20 uçak bile bir ülkenin çatışmaya girdiğinde kullanabileceği çok stratejik değere sahip bir miktar 20 Doğru. tane olması. Bu anlamda önemli tabii ki. Şimdi bunun Trump tarafından kongreye resmi bildirgenin yapılması 15 günlük süreyi de başlattı. Yaklaşık bunun da 4-5 günü geride kaldı. Eğer bu konuyla ilgili kongreden onay, daha doğrusu itiraz gelmezse, itiraz gelse bile kongrede çoğunluğu etkilemeyeceği tartışılıyor. Motorların ticari satış kapsamında P110GE dediğimiz motorların Türkiye'ye satılması gündemde olacak. Ve bu bizi 2028 yılında seri üretime başlayacak Kaan konusunda elimizi rahatlatacak. Motor gelmedi. Biz her şeyimiz bitmiş durumda değil. Motor gelmezse sadece proje alternatif bir motor bakmasak bile 3-4 yıl uzayacak. Olanı bu.
0: Biz zaten kendi içimizde bunu yapıyoruz.
2: Tabii ki.
0: Aynen öyle.
2: TF-35, TF-6000'i önümüzdeki günlerde havada uçan bir insansız uçağımızı da göreceğiz. Arkasından TF-10.000'i göreceğiz. Hep zaten step adım adım gitti bu işler. TF-35000 ile ilgili de projenin başındaki Mahmut Akşit Hoca'nın vermiş olduğu beyanatlar dikkate alındığında 2031-2032 gibi seri üretim safhasına geçebilecek. Mesela Turboşaft 1400 diye bir motor yaptık biz Gökbey helikopteri açısından. Tabi o sivil yolcu da taşıyacağı için Sağlık Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda birçok sertifikasyon işlemlerinden geçiyor. Bir insansız uçağa taktığınız motor gibi olmuyor. Düştüğünde hayat kaybı oluyor çünkü. Tabii. Buna rağmen bütün sertifikasyon testleri uluslararası anlamda tamamlandı. Ve dolayısıyla Gökbey helikopteri TF-1400'de bütün testlerden ve sertifikasyon işlemlerinden geçerek %100 motoruyla, dizaynıyla, yazılımıyla Türkiye'ye ait bir helikopter oldu. Şimdi TF-35000'de de TF-6000 ve 10000'den elde edilen tecrübelerle tıpkı Hürkuş ve Hürjet'ten alınan tecrübeyle Kaan yapıldığı gibi TF-35000'de 2030-2031 gibi seri üretim safhasına geçmesi planlanıyor. Diyelim ki bir yılda o gecikti. Olabilir bunlar çünkü. 2032. Ya zaten biz 2026'nın ortasına geldik. Bunlar bu tür kritik hususlarda 5-6, çok düşük zamanlar.
0: 5-6 çok uzun bir süre değil.
2: Değil tabii ki. Hatta diyor ki mesela Mahmut Hoca orada. Nükleer bomba yapmak motor yapmaktan daha kolay. Çünkü motorla ilgili konuda malzeme bilimi devreye giriyor. Ve o 1000 dereceye ulaşmış motorun içindeki sıcaklığa dayanıklı testlerden geçmek zorunda. Jet motor yapıyorsunuz ve bunun bizde beşeri sermayesi artık var. Zaten Feyzon motorunu Türkiye burada üretiyordu Amerika Birleşik Devletleri adına ama siz onun aynısını üretip de motorunuza takamazsınız. Siz başka bir şey yapmak zorundasınız ve bunda da başarılı oldular. Motorun kendisini gördük. Testlerden geçecek ve 2030-31 yıl. Dolayısıyla motor gelmediği zaman İşimiz bitmiş demek değil. Bir de geçtiğimiz günlerde mesela, onu da yazdım bugün, çok önemli bir test yapıldı. Bu Hürjet'le yapılmıştı. Bu sefer Leonardo'nun ürettiği, İtalyan Leonardo firmasının ürettiği bir insanlı uçak Kızıl Elma'yı pistten çağırdı. Kızıl Elma otonom bir şekilde, hiç kimse elinden komuta etmeden pistten kalkış yaptı. O insanlı uçağın emir komutasına girdi.
1: Allah Allah.
2: İnsanlı uçak emir komuta zinciri içinde yanındaki Kızıl Elma'ya uzaklaş dedi, şunu yap dedi, bunu yap, geri gel dedi, geri geldi. Ve ondan sonra birlikte piste iniş yaptılar. Şimdi geleceğin hava muharebelerinde diyorlar ki loyal wingman dedikleri sadık kanat uçuşu yapabilecek insansız sistemler florasıyla uçuş yapılacak. Yani ortada bir tane insanlı sistem. Etrafında 40 tane insansız sistem var. Ve bunların hepsinde hava füzesi var, radarlar var. Öyle basit kamikaze drone falan değil yani bunlar. Şimdi bu neyi getirecek biliyor musunuz? Bu bize niceliğin niteliği bastırdığı bir dönemin de kapısını açacak. Ne demek bu? Yani evet İsrail'de F-35 var ama İran orada duruyor. Buradan Namık Tan'a söyleyelim.

0: Motor geldiğinde bizim bütün savunma açıklarımız kapanmıyor. Ama bu NATO 1-0'ın kafası. Amerika verirse mutlu olacağız, Amerika vermezse bahtımıza küseceğiz falan. Böyle bir şey yok artık Türkiye için. Türkiye hava muharebe konseptinde konsept ortaya koyuyor. Hatta daha üst düzeyde doktrin ortaya koyacak duruma gelmiş. Buradan ben konuyu şeye getirmek istiyorum. İşte bu üretim tarzları nicelik nitelik açısından şunu getirecek. Karşı taraftaki düşmanın, örneğin Yunanistan'ın bir Rafael uçağı kalktı. Kalktı ama bununla alakalı da Türkiye'nin Hürjet'i kalkış yaptı. Etrafında 10 tane kızıl elma var, 4 tane anka var, 20 tane de akıncı var diyelim ki. Hürjet de bunlara emir komuta ediyor. İşte onun birini buraya gönderiyor, öbürünü şuraya gönderiyor falan. Sizin bir tane dünyanın en pahalı uçaklarından Rafael'iniz, etrafta 10 tane kızıl elmanın, AESA radarlı, 20 tane akıncının, AESA radarlı, hava füzeleriyle donatılmış üzerinize geldiğinde siz hiçbir şey yapamazsınız. Birini düşürdünüz, 2, 3, 4, 5. Onlardan bir tane size hava füzesini çaktığı an siz de yerdesiniz. İş buraya geliyor artık. Bu nicelik nitelik konusu 2. Dünya Savaşı'nda Almanlarla Amerikalılar arasında da yaşandı. Amerika öyle bir endüstri kurdu ki büyük buhran dediklerimiz 1929 buhrandan da o sayede çıktı zaten. Sağda Almanların inanılmaz üstün niteliklere sahip panzerleri var. Gerçekten o dönemin en iyi sistemleri. Amerika'nın da ürettiği M4'ler var. M4'lerle panzerler mukayese kabul edilmez. Ama Amerika ne yaptı biliyor musunuz? Her bir panzere karşı 4 tane kendi sisteminden ürettiği M4'leri sahaya getirdi, koydu. Böyle olunca Hitler için de son geldi. Şimdi artık iş buraya gidiyor.
1: Yani aynı mantık da şey dedi ya, mesela Amerika bunları M4'lerle yaptı. Rusya da Almanların karşısına öldür bitmeyecek askerlerini yığarak yaptı mesela.
0: Bir de coğrafyasını kullandı. Tabii de coğrafyasını kullandı. Yani bizim artık şunu artık görmemiz lazım. F-35 verilir mi verilmez mi bu ülkenin derdi değil. Motor gelirse ne ala, gelmezse bu ülkenin çok da fazla sorun edeceği bir husus olmaktan çıktı. Bunu görelim. Elbette motoru almak isteyen, tedarik etmek isteyen biziz. Geldiğinde çok işimize yarayacak. Ama mesela tayyare geldi. Ben geçen hafta söyledim burada. Tayyare geldi ama tayyareye F-35'e kendi hava füzeni takamıyorsun.
1: Neye yarayacak?
0: Neye yarayacak bu? Neden? Adam sana kaynak kodunu açmıyor çünkü. Sen Gökdoğan üretmişsin, Bozdoğan üretmişsin, Som üretmişsin. Ama diyor ki F-35'e takamazsın. Biz bu noktaya geldik. NATO konusunda da onu söyleyeyim. Biz NATO'dan hiçbir şekilde çıkmayız. Çıkmamamız lazım bu konjonktürde. Ama şunu unutmayalım. Önünde ya da sonunda Türkiye kendi bekasıyla ilgili saldırıları püskürtmek durumunda kaldığında NATO'ya değil, kendi bileğinin gücüne güveniyor.
1: Aynen öyle. Peki şimdi biraz şeye yine bu bölümde dış politikaya konuşalım Yeliz Hocam. Şimdi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de aslında bu anlamda değinmek lazım. Şimdi Türkiye özellikle AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte birçok konuda paradigma değişikliği yaptı. Hatta programlarda anlattık yani hani. Yani ne gerek var? İşte robotik bilmem neye, teknolojiye yatırım yapmalıyız. Ya bırakalım bu savunma işlerini falan diyenlerin bile aradan geçen 15-20 yıl sonra Allah'tan bizi dinlememiş Sayın Erdoğan falan. Dinleseydi halimiz nice olurdu.
0: Zapsun'un söylediğim şey.
1: Zapsun söyledi evet. Bunlar bizi şöyle yapardı, böyle yapardı falan diye. Bu da bir şeydir yani. Hani hakikaten erdemdir yani. Bunu da söyle itiraf ediyor yani. Hakkı teslim ediyor. Şimdi Türkiye bugünlere hazırlanırken Avrupa bambaşka telden çalıyordu. Nasıl olsa Amerika destekliyor. Bilmem şu bu falan filan. Şimdi öyle bir noktaya geldiler ki birçok kıymetli şeyleri var. Fakat bunları koruyacak imkanları yok. NATO'yu bir şekilde evritmeye çalışıyorlar. Olmuyor. Amerika'yı bir şekilde yeniden kendi Amerikan şemsiyesinin altına girecek hamleler yapmaya çalışıyorlar. Çok pahalı geliyor. Artık güvenilmez aynı zamanda Amerika. Mesele sadece parayla çözülecek mesele değil. Çünkü Amerika işine yaramadığı anda ortada bırakabilecek bir potansiyele sahip olduğunu acı bir şekilde Avrupa'ya öğretti. Fakat Avrupa'nın, biraz uzattım çok özür dilerim, ikiyüzlü bir tavrı olduğunu ben görüyorum. Aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Ya savunmada tamam bize muhtaç değiller. Ama ortak bir şey üretmede bizim know-how'ımıza, bilgimize ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü